0: Ekli olarak ben direkt şunu bir hatırlatayım. Bu Trump'ın yapmakta olduğu davranış biçimleri istihbarat dünyasında öngörülemezlik taktiği olarak geçer. Yani burada sürekli bir dengeyi bozmaya yönelik veyahut da tekrarladığı hareketlerden farklı bir takım hareketler gerçekleştirerek İran üzerindeki dengeyi de bozmaya çabalıyor. Ve hiçbirimiz şu an ne kadar ciddi olduğu ya da ne kadar ciddi olmadığı konusunda emin değiliz. Çünkü açıklamaları birbirlerini genellikle tutmuyor ama net olan iki tane nokta var açıklamalarında. Birazdan zaten konuşuyoruz. Bir, İran'ın nükleer silah sahibi olmaması özellikle son dönemdeki söylevlerinde en ön plana çıkan konu. İkinci mesele bir şekilde buradan zaferle çıkma isteği. Yani bu iki başlığı biz hem de Hürmüz Boğazı ile beraber konuşuyor olacağız çok büyük ihtimalle. Bu anlamda da Trump bu tarz işte videolarda yayınlayarak aslında bir öngörülemezlik meselesini gündeme getiriyor. Çünkü dikkat ediyorsanız mesela siz de şimdi az önce altyazıda da geçti arkadaşlar rejiden. Özellikle bir 2-3 gün içerisinde tekrar saldırılabileceği yönünde. İsrail'de 24 saatte iki tane güvenlik toplantısının yapılması. Bu anlamda da sürekli böyle bir işi bir şekilde netlememeye, belli etmemeye çabaladığını ben işin doğrusu düşünüyorum. Yani Trump bu çerçevede bakıldığı zaman bence doğru bir taktikle ilerliyor. Çünkü sürekli bütün
1: Ha,
0: dünyanın
1: doğru
0: kafasını
1: taktik diyorsun.
0: karıştırmakta olduğunu da görüyoruz ki biz
1: Peki.
0: saatlerce konuşuyoruz tabii. Yani bu anlamda bir saldıracağını da göstermiyor, saldırmayacağını da göstermiyor. Elinde bu kartları hala kapalı tuttuğunu söylemek lazım. Bir
1: Peki.
0: de Faruk Bey izninizle şunu söyleyeceğim.
1: Buyurun,
0: Lazer
1: buyurun,
0: silahlarla alakalı
1: buyurun.
0: olarak konuşuldu. Bu arada bunlar bilim kurgu değil. Gerçekten kullanılan silahlar. Bunu da vurgulayayım. Türkiye'nin de Gökverk ve Nazar diye değerli izleyicimiz bakabilirler. Bu anlamda silah geliştirmeleri hala devam ediyor. Özellikle tip 1 İHA'lara karşı deneme atışlarının da yapıldığını söylemek lazım. Bu çerçevede lazer teknolojisi önümüzdeki dönem için gerçekten çok önemli olacak. Şimdiden Ukrayna'da da kullanılmaya başladı. Bizde de geliştirmeye devam ediyor. Eminim Amerika Birleşik Devletleri'nde de geliştirmeye devam ediyordur. İHA ve SİHA'lara karşı çok daha ucuz maliyetleri nedeniyle ve her türlü doğa koşulunda kullanabilmeleri nedeniyle de aslında tercih ediliyor. Tekrar edeyim, Türkiye'de de denemeleri devam ediyor lazer silahlarının.
1: Peki, çok çok teşekkürler. Kerem, söylediğin açıklamayı getir lütfen ekrana. Oradan o açıklamaya da bakarak değerli hocalarımın görüşlerini alayım. Şimdi Donald Trump tabii bu arada bütün bunları yaparken hem aynı zamanda o konuya da değinmenizi isteyeceğim. Yani bir taraftan da tekrar savaşın başlayıp başlamayacağına dair bir şeyler söylüyor. Bugün büyük bir saldırı planlıyorduk diyor ama Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar liderleri saldırının ertelenmesini istediler. Ben de kabul ettim ama eğer anlaşma olmazsa İran'a yönelik geniş çaplı saldırı için ordumuza hazırlıklı olun talimatını verdim diyor. Bu açıklamayı da yapıyor. Yani biraz önce bilgisayarın başında bam bam bam bam diye sesler çıkarıp sonra birdenbire İran insansız hava aracını vuran Trump diyor ki saldırı için, geniş çaplı saldırı için ordumuza hazırlıklı olun talimatı verdim diyor. Yaşar hocam, Trump doğru yolda ilerliyor diyor Bülent Bey. Kendi adına doğru bir stratejisi var diyor. Size de öyle geliyor mu?
2: Tam olarak öyle gelmiyor.
1: Çok net. Peki, teşekkür ederim hocam. Evet.
2: Niye gelmediğini de söyleyeyim. Sonuç itibariyle Trump'ın bu ortaya koyduğu aslında bir anlamda şova dayalı siyaset dilinin kendi markasıyla ya da bu tarza ilişkin bir Trump tarzını ortaya koyma çabası var ama bu her şeye rağmen bağımsız işlemiyor. Onun da kıskaçları var. Bir yandan içeride var, bir yandan dışarıda var. Sonuna kadar karakteri gereği hiçbir şeyin kendisine bir bariyer olmamasını isteyen bir tarzı var kuşkusuz.
1: Evet, evet.
2: Ama bu o kadar kolay olmuyor. Bir yandan o bazen unutuyoruz onu ama Amerika içinde çok çok etkisi olan bu Epstein meselesi. Onun için önemli bir bariyer. Seçimlere giden yolda Amerikan iç kamuoyunda istediği kıvamda yerini mukemmelleştirmek, kuvvetlendirmek açısından başaramadıkları var. O ayrı bir bariyer. İçeride bu aslında Amerikan başkan profilini oldukça değiştiren tarzının içerideki saflaşmasını tam olarak üzerindeki etkisini kıramaması bir bariyer. Bir yandan Çin'e, Rusya'ya ilişkin duruşunda hem o adaylık sürecinde hem şimdiki ikinci başkanlık dönemindeki hedefiyle zaman zaman taviz veren, geri adım atan tarzı onun için bir bariyer. Bunların da çeşitli sebepleri var.

0: mesela Çin ziyaretinde her lidere, her ülkeye takınmak istediği, Türkiye'yi istisna tutuyorum. Burada özellikle Sayın Erdoğan'a ilişkin tavrı da biraz farklı. Ama genel olarak Avrupalı müttefiklerinin bütün liderlerine gösterdiği tavrının değişiği ya da yapamadıklarını gördük Çin'de. Bu da önemli bir...
1: Onu yapamazsınız hocam.
0: Bu da bir bariyer.
1: İzin vermezler
0: o, o zaten. O ruhuyla ilgili bir bariyer. Bütün tabii. Bunlar, bu bariyerler onun istediği şekilde... Mesela ne isterdi bu süreçte? Mesela Trump bu savaşı istiyor muydu? İran cephesini açmak. Buradan başlamak gerekir. Gerçekten hararetle istediği bir şey miydi bu? Nereden bağımsız? İsrail ve Netanyahu'nun varlığından bağımsız olarak. Her halükarda İsrail diye bir yer ya da Netanyahu gibi bir aktörün olmadığı bir noktada. Tam da böyle bir ara seçim öncesi. Bunu isteyecek miydi? Bu soru ortada. Şunu isteyebilirdi. Mutlak bir zaferle çıkıp bir zafer anlatısıyla ve zaman zaman içeride çok emin olamadığı ara seçimler öncesi bunu kullanmak isteyebilirdi. Ama bunu kendi bağımsız iradesiyle yapabilecek durumda mıydı? Bence değildi.
1: Peki erteledim diyor ama. Yani sanki kendi kararı, yani bu söyledikleriniz bariyerleri, bunları saydınız. Şimdi diyor ki
0: Trump her şeyi erteledim diyor. Trump her şeyi kendisinin yaptığını söylemek zorundadır. Bu karakter bunu
1: ama ortaya koymuyor. Ama siz yapmadığını söylüyor.
0: Ben içerideki o bariyerini, kendi içindeki bariyerini anlatmaya çalışıyorum.
1: Anladım.
0: Nasıl bir liderlik profili çiziyor? Şimdi az önce dedin yani, değil mi? Çocuk gibi basıyor ediyor. Bunlar bilinçli yapıyor aslında. Biraz da ruhundan gelen bir şey. Yani Trump reality show yapmış bir adamdır. Televizyon tabii. Ve medya tekniğini de iyi bilir aslında.
1: Çok iyi bilir.
0: Tabii. Yani yaptığı şey aslında klasik, diplomatik ve elitist bir siyaset söyleminin dışında bir şeydir. Bir marka yönetimi içerisinde. Bununla kendi taraftarlar arasında doğrudan bir duygusal bağ da kurmaya çalışıyor. Bir de o görünmez el, o derin devlet, müesses nizam neyse buna ilişkin de benimsediği tavır yine halkla o doğrudan o popülist şeyi tarzını kuvvetlendirme çabası. Bunu da bilinçli yapıyor çok açık. Bunu da belirlemek gerekir. Bir de medyaya yönelik yaklaşımı şu. Aslında bir krizi bir başka kriz çıkartarak, söylem krizi çıkartarak
1: örtüyor.
0: Hem unutturuyor, hem örtüyor, hem sürekli kendini gündemde tutuyor. Gündemin
1: doğru.
0: Tek hakimi oluyor.
1: Doğru,
0: sizler bir anlamda reytingdir, görünürlüktür, bütün bunun için, yani bu rekabet içinde Trump'ın ortaya attığı bir söylemin, yani bu şova dayalı, alışılmışın dışında o dili, gündeme taşımak üzere sürekli kendini gündemde tutarak siz de bunu yansıtmak zorunda
1: tüm
0: kalıyorsunuz.
1: Dünya
0: bütün medya.
1: Bütün Amerikan
0: sizden kastettiğim
1: tabii.
0: Medya dünyası
1: tabii,
0: için
1: tabii,
0: söylüyorum.
1: Tüm dünya.
0: Dolayısıyla
1: tabii.
0: Ne oluyor? Aslında gündemin tek hakim haline getiriyor kendini. Bu yanıyla da önemli. Yani bir siyaseti magazinleştirmenin klasik diplomatik elit kurumsal dili ıskalamanın üzerine çıkmanın bir Trump markasını da yaratmış oluyor. Şimdi bütün bunlar üzerinden baktığımızda artık bundan sonrası için şaşırtıcı değil ama zaman zaman bu istediğini sınırsızca yapamadığını görüyoruz. Çin'de yapamadığı gibi. Yani ilk defa belki orada yaptığı konuşmayla bir siyaset gelenekselliği içerisinde bir devlet adamı ciddiyetini ortaya koyma çabasını gördük.
1: O zaman kime nasıl davranacağını biliyor.
0: Biliyor.
1: Yani öyle değil mi? Kime
0: tabii.
1: Nasıl
0: tabii,
1: davranacağını
0: tabii.
1: biliyor.
0: Şimdi tabii böyle bir anlayışı benimseyen karakterin çizginin başarılı olabilmesi için de kime nasıl davranacağını bilmesi gerekiyor.
1: Doğru.
0: Onu da ifade peki. edeyim.
1: Çok teşekkürler evet. hocam. Murat hocam, şuradan
2: buradan
1: artık bir devam
2: evet.
1: edelim. Çünkü
2: evet.
1: burası önemli.
2: Evet.
1: Hazırlıklı olun talimatını verdim evet. diyor.
2: Bu aslında değerli...
1: Bu tamam mıdır yani?
2: Evet. Şöyle değerli rektörümün ifade ettiği noktalarla evet. aslında tamamen irtibatlı olarak bir ters okuma yapalım. Aslında diyor ki onlar rica etti ben... saldırmadım.
1: Diğer
2: yani
1: ülkeler.
2: Demek istiyor ki aslında bu işte ortağız. Peki onlar istediği zaman saldıracak mısın? Ters okumada bu ortaya çıkıyor öyle değil mi?
1: Yani bu soruyu sormamıştım.
2: Evet.
1: Ne yapar mesela böyle bir şey bu sizin ihtimale bakarsa?
2: Yani
1: onlar rica edince saldırır mı?
2: Hayır. Şöyle yani netice itibariyle aslında Körfez bölgesinde bugüne kadar yürüttüğü politikaların başta Suudi Arabistan olmak üzere
1: evet.
2: Zaman zaman çok açık veya yarı açık, aleni veya tam da açıkça olmasa bile mesela

0: Mesela Suudi Arabistan biliyorsunuz üslerinin kullanmasına izin vermedi. Bu bilinen. Yani proven
1: Vermedi.
0: fact dediğimiz bir şey. Dolayısıyla burada aslında bir de enteresan bir şey var. Bakın bu üç zat bir arada duruyor. Aslında değerli hocam biliyorsunuz burada Suudi Arabistan ve Katar bir arada hareket ediyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri ise daha
1: O
0: farklı,
1: farklı,
0: ayrı.
1: o bambaşka bir şey ya.
0: Hatta
1: OPEC'ten çıktı,
0: aynen,
1: şunu yaptı, bu. O bambaşka bir şey o.
0: aynen. Aslında burada bu şeyi de konsolide etmiş oluyor. Yani Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri sanki aynı cephedeymiş gibi gösteriyor. Halbuki bu gerçek görüntü bu değil. Tam tersine Suudi Arabistan'ın tırnak içinde büyük ağabey rolünü OPEC'ten çıkarak Birleşik Arap Emirlikleri biliyorsunuz ortadan kaldırdı. Yani bugün aslında Birleşik Arap Emirlikleri'ni,
1: İtaatsizlik etti.
0: evet yani Kuveyt ve Suudi
1: Evet.
0: Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ayrık otu olarak görüyorlar. Ayrı kendi başına buyruk hareket eden bir sistem olarak görüyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri de diyor ki biz netice itibariyle özellikle Dubai üzerinde yoğunlaşan İran saldırıları aslında mesela dikkat ederseniz ne şeye Katar'a ne Suudi Arabistan'ın belirli noktalarına taciz atışı yaptı İran. Yani Dubai veya Birleşik Arap Emirlikleri'nin o bölgesine yaptıklarını yapmadı. Dolayısıyla burada aslında Trump gene beklenmeyeni ortaya koyarak hocamın dediği gibi gündeme hakim olmaya çalışıyor. Trump'ın
1: Gündeme
0: esas
1: hakim.
0: evet.
1: Ya Trump oynuyor. Biraz da oynuyor yani. Dünyayı kendine bağlıyor.
2: Aslında siyaseti bir tiyatral hale dönüştürüyor. Bir pandomim şeyi içerisinde.
1: Oynuyor.
2: Tekniği bu.
0: Yani
1: bir şey
0: aslında
1: söyleyeceğim.
0: Müzakere ve Trump tamamen müzakere temelli ve burada aslında zor oyunu bozar ilkesi uyarınca hareket ediyor. Yani karşınızdakinin dengesini bozuyor.
2: Evet.
0: Beklenmeyen hareketlerle. Şimdi 17. yüzyıldan bu yana yerleşik işte serbest seyri sefer, just cause gibi uluslararası ilkeler var değil mi?
1: Tabii.
0: Savaş sebebi
1: Tabii,
0: bilmem
1: tabii,
0: ne.
1: tabii.
0: Veya Westfalia
1: Tabii.
0: Anlaşması var, şu var, bu var. Bu yerleşik kalıpları ve teamülleri ortadan kaldırıyor.
2: Tabii,
0: Ve bunu
2: tabii.
0: açık ve net söylüyor. Ben diyor uluslararası hukuk vesaire bunları diyor. Ve tam İngilizceden modama tercüme etsek değil mi hocam?
2: Evet.
0: Takmam diyor. Yani bakın
2: Evet.
0: bunu böyle bir şekilde şey yapmıyor. Biz zaman zaman Amerikalı dostlarla konuşurken şunu deriz. Hatta ben esprili söylerim. Hep de takılırlar. Ya bu siz büyük kuzenlerden biraz taktik öğrenin. Bu uzun bacaklı kuzenler biliyorsunuz onlar bir dereden geçince balıklar kavga etmeye başlarlarmış. Emperyalizmi bunlar böyle gayet güzel. Oxford,
1: İngiliz
0: arkeoloji.
1: meselesi mi
0: Evet,
1: hocam?
0: yani
1: Olur mu?
0: ha
1: Hani
0: İngilizce.
1: burada bir iki balık kavga ediyorsa buradan uzun bacaklı
0: Direkt İngiliz geçmiştir derler.
1: Ha, kuzenler diyorsunuz
0: Abi,
1: İngilizce.
0: Hayır. Amerikalılar birbirlerine kazın
2: Evet.
0: diyorlar ya.
1: Evet.
0: Onların büyük kuzenleri. Hatta en son Charles da böyle hani küçük kuzen muamelesi yaptı. Yani
1: Ya
0: siz bu
1: hocam
0: işi biraz
1: şurada
0: daha...
1: Aston Villa Freiburg finali var. Ben Freiburg'u tutuyorum. Uzun bacakları tutmuyorum yani.
0: Evet. Ama şunu söyleyeyim. Yani hakikaten biliyorsunuz. Bugün de tabii 19 Mayıs. Biz tekrar 107. yılda aynı heyecan ve kararlılıkla mazlum dünyaya, mazlum milletlere emperyalizmin yenilebileceğini göstermiştir Türkiye.
1: O
0: O çok
1: tartışılmaz.
0: önemli bir
1: O
0: nokta.
1: başka bir şey hocam.
0: Ve
1: Hiç tartışılmaz.
0: yani İngilizler, yani İngilizleri ve İngiliz siyasetini herhalde en iyi tanıyanlardan ve alt edenlerden biridir Atatürk.
1: Şimdi
0: Ama
1: bu
0: şunu söyleyelim buradaki
1: yo,
0: şeyde
1: şöyle söyleyin, devam edin.
0: tabii buyurun.
1: Şöyle, diğer konuklarım da eksik kalan şeyleri varsa konuyla ilgili zaten baştan
0: Tabii.
1: Ünal Bey'e de tekrar döneceğim.
0: Evet, tabii.
1: Mete Softoğlu'na da
0: Tabii.
1: döneceğim. Şimdi burada şöyle bir şey dediniz. Dediniz ki Trump karşısındakini zor durumda bırakıyor.
0: Şöyle yani zor oyunu bozar diye bir söz vardır.
1: Evet.
0: Yani böyle farklı taktiklerle karşısındakinin dengesini bozup
1: Dur bakalım hocam,
0: müzakerede...
1: bakalım dengesini bozabilmiş mi? Mesela Müşteba Hamaney ne diyor? Yani Trump
0: Peki,
1: bunları yapıyor
0: tamam.
1: ya. Hani dengesini bozabilmiş mi, bozamamış mı? Bir bakalım Müşteba Hamaney ne diyor? İran Devlet Başkanı. Öyle diyeceğiz değil mi? İran Devlet Başkanı.
0: Evet.
1: İran dini lideri.
3: Rehberi.
1: Rehberi.
2: Devlet
1: Ya tam
2: başkanı
1: olarak
2: değil
1: şimdi
2: de.
1: burada Trump'a da bazı konularda hak veriyorum. Mesela ben şimdi Müşteba Hamaney'e ne diyeceğim? İran dini lideri diyeceğim değil mi? Devlet
2: Evet.
1: başkanı
0: Dini
1: desem
0: rehber başkanının da üzerinde
1: o,
2: olmaz.
1: o pezeşkiyan oluyor. Ben tam
3: Rehber.
1: dini lideri diyeceğim.
2: Dini lideri.
1: Ama
3: Rehber.
1: aslında her şeyin başkanı.
0: Evet.
1: O da diyor ki düşmanın savunmasız kalacağı ve tecrübe sahibi olmadığı cephelerin açılması hususunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bakın bu Ünal Bey çok önemli.

0: önemli bir hadise. Cephe diyor. Cephe deyince Ünal Bey'e döneceğiz. Tabii. Cephe diyor. Savaş durumunun devamı halinde çıkarlar gözetilerek söz konusu başka cepheler açılacaktır. Ünal Bey çok kısa neden bahsediyor? Neyin cephesini açacak?
1: Ya şimdi cephe deyince ben hemen akla şey geliyor. Yani Babil Mendeb Boğazı.
0: Tamam, da o bir ihtimal.
1: İhtimaller arasında yani burayı Husiler vasıtasıyla da kapatmak. Basra'yı kapatmıştı. Burası bir cephe olabilir.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bunun dışında şimdi zaten cephe şu anda Irak'tan Arabistan, Basra Körfezi tamamı bir cephe zaten. İsrail'i de katarsak.
0: Ama başka diyor yani. Başka, hayır, başka
1: işte cepheler. Yok, şunu demek istiyorum. Hani ne kalıyor geriye derken.
0: Ha, evet. Akıl yürütüyoruz.
1: Şimdi burada yani şöyle bir durum var. Amerika'nın...
0: Dilim varmıyor da hani bize yönelik bir şey demiyor herhalde değil mi?
1: Yok eğer... yok. Ben hani zannetmiyorum.
0: Bizimle ilgili bir mevzu yoktur.
1: Amerika'nın, Amerika'nın Afrika boynuzu dahil konuşlandığı yerlere kadar herhalde uzanmak istiyor. Yani füzeleriyle.
0: Başka cepheler diyor. Peki evet. O arada Pezeşkiyan daha ılımlı, hani daha makul, mantıklı açıklamalar yapan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da Trump'ın bu açıklamalarının üstüne diyor ki diyalog teslim olmak anlamına gelmez diyor. Bakın ilk cümle bile yani aslında işi çözmek isteyen bir devlet adamının kuracağı bir cümle bu. Diyalog teslim olmak anlamına gelmez. Biz müzakerelere onurumuzla, gücümüzle ve hakkımızı koruyarak gidiyoruz. Mantıkla ve tüm gücümüzle sonuna kadar İran'ın çıkarlarını ve onurunu koruyacağız diyor Pezeşkiyan. Şimdi bu açıklamaların üstüne İsrail basınında bazı iddialar var. Onu da görelim. Onun üzerine tam bu meseleyi kim ne diyor ve sonuç ne olur tartışmasını biraz genişletelim. İsrail basınına göre İran'a yeni saldırı kesin. Bakın burada İsrail basını kesip attı. Sadece zamanı tartışılıyor. Yaşar Hocam ne demişti? Trump açıklama üstüne açıklama yapıyor. Gündemi kendine çeviriyor. Bir önce söylediğinin üstünü bir sonra söylediğiyle örtüyor. Devam ediyoruz. Planlanan saldırı öncekilerden farklı olacak. İsrail basını söylüyor. Trump daha önce vurmadığı yerleri de vuracak. Ve İsrail'de askeri hazırlıklarını artırdı. Şimdi burada iki nokta var. Planlanan saldırı öncekilerden farklı olacak cümlesiyle Müşteba Hamaney'in yeni cepheler açacağız cümlesi aslında denkleşiyor. Yani bunlar saldırı öncekilerden farklı olacak derken İran'da diyor ki biz de yeni cepheler açacağız diyor. Ünal Bey kısaca bunu da koyup toparlayın.
1: Şimdi bu tabii savaşın karakteri böyle. Karşılıklı çatışanlar her zaman pratikte yapmasalar da
0: evet.
1: Bazı yapabileceklerini söylemek suretiyle karşı tarafta hataya zorlamak isterler. Hı hı. Hataya sevk etmek. Şimdi diyor ki planlanan saldırı önceliklerden farklı olacak.
0: Evet.
1: Farklı derken şimdi 60 günlük süre içerisinde 12 günlük süreyi ekleyelim üzerinden farklı ne olabilir? Hedef cinslerinde farklılık olabilir. Yani bu şekilde. Ha, bir kara operasyonu konuşmuyoruz. Bunun dışında yani şu anki mevcut unsurların, deniz ve hava unsurlarının ve füze unsurlarının konuşlandığı yerden yapabilecekleri, karşılıklı birbirlerine karşı yapacakları saldırı şekli içerisinde...
0: Onu gördük.
1: Hedefleri, onu gördük. Hedeflerin farklılıkları olabilir. Bu ne olur? Bugüne kadar ateşe altına almadıkları bazı hedefler olabilir. Mesela yani bu açıdan... Şimdi lider operasyon örneği yapıldı. Füze tesislerine yapıldı. Enerji santrallerine yapıldı. Askeri birliklerine yapıldı. Şimdi bu çeşitlendirmenin başka boyutları olabilir. Şimdi bu tamamen aslında hep karşılıklı bir psikolojik harp var içerisinde.
0: Bu savaşa dair, savaşa evet %30, savaşa hayır %64. Kaynak Siena Pol Araştırma Şirketi, ABD'de İran savaşına destek dipte. İşte buyurun. Yani bu Amerikalılara soruluyor. Amerikalılara soruluyor.
2: Bu bile tek başına Trump'ın istediğini aldı ya da başardı şeyini çürütüyor değil mi?
0: Tabii canım yani...

0: da öyle görünüyor. Hani ben tabii canım derken sizin söylediğinizi onaylıyorum yani, ama hiç o benim görüşüm. Öyle değil
1: bir tablo yani. Bu tabii.
0: %64 halk hayır diyor.
2: Şöyle de bir şey var. Şimdi bu tablo %30-%64 çıktı, bunu görüyor Trump. Evet. Trump'ın önüne de konuluyordur bunlar. Başka başka araştırmalar.
0: E tabii.
2: Trump o zaman şunu mu diyor? Tamam. %30-%64 çıktı. Dolayısıyla savaştan vazgeçelim.
0: Hiç takmıyor mu bunları?
2: Yani şimdi hayır, şunu demek istiyorum. Bu anketler Trump'ın yönetim sistemine, Beyaz Saray'a
0: etki ediyor mu?
2: Pentagon'a ne ifade ediyor?
0: Ne ediyor?
2: Bir şey ifade etmiyor bence.
0: Hiçbir şey ifade etmiyor.
1: Şimdi öyle ya da böyle geldiği nokta buysa, evet, başlanılmış savaşın mümkünse bunu tersine çevirir çevirmez ama başlanılan savaşın bir anlatısı olmalı, zafer anlatısı olmalı. Trump'ın derdi o şu anda. Bir, zaman kıskacı içerisinde. Hmm. İki, bu anlatıyı bir türlü istediği kıvamda başarabilmiş değil.
0: Ya, muzaffer bir komutan tabii, tabii, bulamadı yani.
1: Mutlaka. Yani en azından 3-5 başlık vardı da başlar.
2: Evet. Lehine çevirmek.
1: Lehine çevirmek. Yani ben bunu başardım deyip işte bu özellikle şey dışı, sıra dışı söylemiyle de bunu zenginleştirme becerisi var Trump'ın. Evet. Bunu yapar. Ama bir somut da bir anlatıya ihtiyaç var. Daha doğrusu sahada bir gerçekliğe de ihtiyacı var. Bu nükleer başlıkla, nükleer meseleyle ilgili olabilir sadece. Onun dışında bakın çok önemli ölçüde son dönemde kamuoyu böyle ama özellikle bu neokan ekibin, onların entelektüel diyebileceğiniz isimleri çok üst düzey keskin yazılar yazmaya başladılar. Yani bu işte Amerika'nın yenildiğine dair. Bu neokonların alışılmış, kabullenebilecekleri bir şey değil. Sonuçta savaş makinasının en önemli fikir adamları bunlar.
0: Evet.
1: Bunların başında gelen mesela Robert Kagan'ın yazdığı son yazılara bakıyorsunuz. Bu neye işaret ediyor aslında? Bir an evvel buradan daha güçlü bir saldırıyla mı olur? Diz çöktürmeyle mi olur? Bir sonuç alın kıskacı. Trump'ı sıkıştıran bu. Bunun iki yolu var komutan burada. Ya kara savaşıyla gireceksiniz, bayrağı tabii, dikeceksiniz.
0: Tabii, yerden gireceksiniz zaten. Karadan ya, piyade ya, evet, İran topraklarına çıkaracaksınız. Yani
1: bunun mümkün olamayacağını.
0: Ya işte, da.
1: Evet peki. Ya da bir kara savaşı etkisi gösterebilecek. Artık dayanılmaz. Yani İran'ın da tamam direnme
0: hocam,
1: gücü.
0: Hocam o nükleer güç.
1: Tamam.
0: Nükleer silah.
1: Şimdi evet.
0: Öyle değil mi yani?
3: Stuxnet bak, hocam bitirsin.
0: Geliyorum.
1: İran'ın da bir direnme noktası bu kadar hesap edilmiyordu vesaire falan ama onun da bir son sınırı var. Nereye kadar evet, direnebilecek? Tabii. Peki bu nereye kadar direnmeyi belirleyecek bileşenler ne? Daha çok içerisi. İçerideki halkın durumu. Giderek daha katlanılamaz bir noktaya geldiğinde ne yapabiliriz? Sonuçta o yani istediği o aslında. Buradaki tahminden öte İran'ın bu direncinin özellikle içerideki neydi ilk hesap? Çok basit bir hesap vardı. Yani dini lideri öldürüyoruz. Ardından ayaklanma içeride başlıyor. Ayaklanma başlıyor.
0: Rejim yıkılacak.
1: Ciddi bir muhalefet vardı
0: olmadı
1: zaten.
0: O olmadı. Olmadı.
1: Daha büyük bir kenetlenme
0: hocam,
1: oldu.
0: Hocam bir şey diyeceğim.
1: Şimdi o zaman askeri evet, gücü, askeri harekatı yapamıyorsanız bir askeri harekat etkisi gösterebilecek. Yine ben bunu hani nükleer kullanmak falan demiyorum. İçerideki bu kenetlenme halini ortadan kaldırabilecek bir mesele. Ben bunu İran'ın Gazze'leştirilmesi olarak değerlendiririm.
0: Bir cümle soracağım, evet, bir cümle cevap tabii istiyorum. Bir şey okudum. Deniyor ki İran'da siyasi idamlar arttı. Hı hı. Şimdi İran acaba bu arada, yani bilmiyorum sadece bir haber. Doğru, hı hı, yanlış bilemem.
2: 32 sadece kişi haber idam edildiğini söylüyor.
0: Şimdi bu arada deniyor ki hani o büyük gösteriler, ayaklanmalar, şunlar bunlar. İran bu arada acaba böyle bir hata yapar mı? Yani siyasi idamlar bunlar artarsa o söylediğiniz gövde çatlar. Yani öyle değil mi? Kendi ayağına sıkmış
1: yani
0: olur.
1: Yani oraya şu anda en sıkıntılı yerin orası olduğu yani cephe diyorsunuz da işte cephe o kenetlenmeyi biz yani daha doğrusu niye bu kadar kenetlenebildiler ve bunu biz nasıl aşındırabiliriz?
0: Amerika'ya ve İsrail'e karşı.
1: Evet. Dolayısıyla buna ilişkin yani bir yine söylüyorum bir kara harekatı etkisi yapabilecek yani çökertebilecek, pes edecek en azından ya yeter tamam biz de bazı şeylerde taviz veririz noktasına getirebilecek bir peki, içe dönük hamlelerin artabileceği kanaatindeyim.
0: Peki. Ankara'ya gidip hemen geleyim, görüşleri buradan da alacağım. Bülent Bey,

0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'a olan destek gösterdim. Yani %30'lar civarında. Neredeyse %70 Amerikalı hayır diyor. Onun dışında karşılıklı açıklamalar var. Murat Hoca dedi ki karşıdakinin dengesini bozmak. Yani Trump'ın yaptığı açıklamalar biraz da bu yönde yapılmış açıklamalar. Dolayısıyla Müşteba Hamaney'in, işte Pezeşkiyan'ın açıklamalarını ekrana getirdim. Bütün bunları bir toparlarsak bu savaş gerçekten Trump'ın söylediği gibi hafta başından sonra tekrar mı alevleniyor? Siz ne alıyorsunuz?
1: Yani Faruk Bey şunu söyleyeyim, ben öngörülemezlik derken zaten bunu kastettim. Hem kendi kamu yönelim olarak hem de İran'a yönelim olarak bu kafa karışıklığı yaratmaya yönelik hamlelerini yaptığını o yüzden söylemiştim. Şimdi ben burada biraz da meselenin şöyle de ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Kıymetli Yaşar Hocam İsrail'in çekiştirmesiyle diyor bu savaşa girdi. Acaba girmek istiyor muydu? Şimdi ben %50 bunu doğru kabul ederken bir ekte yapılması gerektiğini düşünüyorum işin doğrusu. Yani Venezuela'dan başlayan bu süreçte Küba atlamayalım. Küba'ya da her an bir hareket yapabilir diye bekliyoruz. Malakka Boğazı gözden kaçılmaması lazım. Ve İran, yani burada mesele İran'a bir operasyon yapmak mıydı? Yoksa Çin'i bir dengeleme, Çin'le bir büyük ekonomik savaşın sonuçlarını ya da adımlarını mı görüyoruz biz şu anda diye sormak lazım. Ki birazdan bir sonraki bölümde büyük ihtimalle konuşacağız. Putin bir Çin'i ziyareti var. Beraber yapacakları ortak bir deklareyi ben eminim. Evet, Trump da eminim bizim kadar merakla bekliyor. Yani buradaki asıl mücadelenin kime karşı olduğunu unutulmaması lazım. Biz hep İran diye düşünüyoruz ama arkadaki o Çin'le olan mücadelenin gözden kaçılmaması lazım. Ve ben İran bu savaşın büyük bir savaşın ikinci adımı olduğunu düşünüyorum işin doğrusu. Latin Amerika, Küba, Venezuela ile beraber alarak. Şimdi İran, belki sonra Malakka Boğazı, belki az önce de kıymetli Murat Hocam söyledi galiba, hatırlattı. Babül Mendeb yine. Yani buralarda Çin'e karşı bir mücadele görecek miyiz bundan sonra diye ben
0: Ünal
1: düşünüyorum.
0: Ünal Bey hatırlattı. Bir, İran noktasında yalnız evet. Bülent Bey, Bülent Bey. Bunun tamam, bu söyledikleriniz buyurun. Tamam. Bunları aldık bir kenarda duruyor bunlar. Tamam da İsrail basını diyor ki, yani İsrail basını da çok hafife alınacak bir kaynak değil. İsrail basını da diyor ki Amerika bir kere İran'a vuracak da tarih belli değil diyor. O kesin zaten diyor. Yani hani Çin, Rusya tabii, vesaire tabii. Vesaire ama sanki gidişatı İsrail belirliyor gibi. Haberi oradan alıyoruz biz.
1: Şimdi şöyle Faruk Bey, zaten ilk konuşmamın ilk bölümünde de söylemiştim, hatırlayacaksınız. 24 saatte iki kere güvenlik toplantısı yaptılar İsrail'de. Yani doğru. Bu anlamda Trump da açıklamıştı, hatırlıyorsunuz. CENTCOM'la bir araya geleceğim. Tekrar bir planlarımızı gözden geçireceğiz. Ve şimdi aslında biraz yine İran üzerinde bir belirsizlik yaratıyorlar hep bir elden. Ama şu anlamda da doğruyu söylemek lazım. Yani buradan Trump'ın bir zafere ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Nükleer materyallere yönelik bir hava harekatı mı olacak? Yoksa çok sınırlı bir indirme görecek miyiz ki? Ben çok indirme, yani sahada askeri çok göreceğimiz işin doğrusu düşünmüyorum Faruk Bey. Çünkü zaten az önce siz de o Amerika'daki Trump'a olan sayıda savaşlanan inancın durumunu gösterdiniz. Tabuta sarılı Amerikan bayraklarının çoğalmasıyla beraber Trump'ın daha büyük bir krizin içine gireceğini de ben öngörüyorum. Bu anlamda anladım. Daha sınırlı bir hava harekatı yapacağını düşünüyorum işin doğrusu.
0: Anladım.
1: Ve şey, açıkladığı söylemeye başladı. Cuma, cumartesi ya da pazar olabilir. Ama yine o öngörülemez taktiğiyle mi hareket ediyor? Yoksa gerçekten yolda bir askeri harekat mı var? Bunu da belki bu Vance'in açıklamalarından ya bu sonra arada, yarın evet, işte evet, bu Amerikan işte yönetimi toplantıdan çıksın, öyle göreceğiz.
0: Vance dediniz de Vance'in açıklamalarını şu an canlı konuşuyor. Ekranda J.D. Vance başkan yardımcısı, hatta şöyle en yetkili başkan yardımcısı. Yani Trump'ın şu anda en yetkili başkan yardımcısı J.D. Vance konuşuyor ve diyor ki askeri operasyonu yeniden başlatabiliriz diyor. Bir B planımız var diyor. Arkadaşlarım ekrana getiriyor. Ama diyor bu Trump'ın veya İran'ın istediği şey değil. Yani ne İran istiyor ne de Trump istiyor. Ya bu açıklamalar bu kadar açık yapılırken İsrail nasıl oluyor da diyor ki kardeşim savaşın başlama tarihi konusunda sadece çelişki var. Yoksa savaşın tekrar başlayacağı kesin diyor. Sonra Vance diyor ki İranlıların bir anlaşma yapmak istediğine inanıyoruz. Ancak her zaman bir B planımızın olduğunu da vurgulamak isteriz. Yani İran anlaşma yapmak istiyor diyor Mete Sohtaoğlu. Ne diyorsunuz?
2: Ben şöyle hemen izninizle bildiklerimi de tahminlerimi de söyleyeyim. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olası bir İran bombardımanında İran tarafından vurulacak ilk ülkeler.

0: Bunlar kendilerinin de farkında. Bir de geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Bereke nükleer reaktörünün elektrik tesislerinin bulunduğu alan bir kimliği belirsiz insansız hava aracı saldırısına uğradı. Şimdi burada Arap Emirlikleri'nin vurulacağı aşikar. Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerinin vurulacağı aşikar. Bu noktada benim edindiğim bilgi Suudi Arabistan'ın İran'la uzun vadeli hem ticari hem siyasi hem de saldırmazlık paktı manasına da gelebilecek uzun vadeli bir arayış ve diplomatik bir kanal kurduğu yönünde. Muhtemelen Arap Emirlikleri dışarıdan İran tarafından hedef gösterilse de Arap Emirlikleri'nin geleneğinde de muhtemelen İran'la arka kapı üzerinden, muhtemelen Umman üzerinden bir arka kapı diplomasisiyle İran'ın kendisine saldırmasını engellemeye çalışıyor. Fakat burada şu ayrımı yapmak durumundayız. Biz denize, göğe bakarken gerçekte başka şeyler oluyor. Mesela biz bu Amerika ile İran arasındaki olası bir uzlaşmayı konuşuyoruz. Evet. Fakat bu Suudi Arabistan'ı, İsrail'i bağlayan bir mesele değil. Bunun altını önemli çiziyorum. Neden? Çünkü burada Amerika Birleşik Devletleri'nin olası bir İran saldırısını yeşil ışık yakması halinde saldıracak olan ilk ülke İsrail. Yanına alabilirse belki Arap Emirlikleri, ama burada Amerika Birleşik Devletleri'nin burada rolü istihbarat vermek dışında ya da yakıt ikmal uçaklarını kullanmak dışında pek bir bu işe bulaşacağını ben tahmin etmiyorum. Ya da olası saldırıda gelecek füzeleri önleme noktasında bu körfezde gördüğümüz Amerikan donanmasıyla destek verebilir. Fakat İsrail'in ısrarcı olmasının durumu ya da önümüzdeki birkaç saat sonra göreceksiniz muhtemelen. Trump gene İran'la ilgili tweetler atıp kafa karıştıracak. Çünkü İran'ın zayıf bir anında olduğunu ve talepleri güncelleyeceğini tahmin edebiliriz. Ama İran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin yıkım aşamasında olduğunu biliyor. Küresel bir enflasyon var ve yükselen bir petrol fiyatı var.
1: Pardon, bakın lojistikçiler... bir daha alabilir miyim o cümleyi? İran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin yıkım aşamasında.
0: Evet.
1: Ya bu çok tartışmalı bir konu. Buraya girip bakın, dağıtmak istemiyorum ama yani bunu ekonomik verilere bakarak mı söylüyorsunuz?
0: Bakın, sadece biz Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik...
1: Yani İran mesela neyin farkında?
0: İran şunun farkında, neticede kendi ülkesinde %70 enflasyonu şu an yaşayan bir ülke. Ama bu petrol meselesi de değil ki, küresel olarak neredeyse küresel ekonominin durgunluğa giden, gıda enflasyonunu yaratan, gıda güvenliğini tehlikeye atan, aynı zamanda borsaları etkileyen çok ciddi bir küresel mesele haline geldi.
1: Doğru.
0: Şimdi somut konuşalım, Asya'da şu an hasat mevsimi. Normalde hasat yapılması gerekiyor. Peki hasat yapıldı. Hürmüz Boğazı'na gelemedi. Örneğin X bir ülkenin ya da ABCD ülkelerinin vatandaşları sonbaharda ne yiyecek? Yazın ne yiyecek? Ya da tam tersi Avrupa'da ekim geliyor. Gübre yok. Bakın bu bir iki seneyi sonrasını...
1: Ama aynı şey İran için de geçerli değil mi bakın, hocam? Yani İran'da petrolünü Çin'e gönderiyordu. Adam aşağı tarafa bir abluka kurdu. Oradan gemileri geçirmiyor. O zaman soruyu şöyle soralım.
0: İran Hazar Denizi'nden destek alıyor.
1: Ben sorularımı sorayım. Şöyle oluyor. Mesela petrolünü Çin'e gönderemedi. Çin'den de para gelmedi. Ya da kaynak gelmedi. Ya da İran'ın ihtiyaçları gelmedi. Yani bu Hürmüz'ün kapalı olması bir Amerika'nın ya da diğer ülkelerin sorunu değil ki. İran'ın da sorunu. İran oradan gönderiyordu petrolünü. O zaman İran sıkışmayacak mı? Sıkışmıyor mu? Ne yapacak?
0: Siz 70 gündür Hazar Gölü'nün kuzeyindeki 5 tane İran limanını vurulduğuna dair bir tane haber gösterebilir misiniz? Çünkü yok. Bakın, burada perde arkasında Rusya'nın Hazar Gölü üzerinden detaylarını da paylaşmak istemem. Savaşta olan bir ülke İran. Ama neticede orada bir nefes borusu var İran. Hazar Gölü. Bunu unutmayalım. O 5 limandan bugüne kadar bir tanesinin yakınlarına sadece bir tane belki roket ya da füze isabet etmiştir. Vurulmadı. Hazar Gölü açık. Bunu unutmayın. Nefes borusu açık aslında. Türkiye kısmına
1: yani
0: girmiyorum.
1: Önemli bir şey söylüyorsun. O yeterli mi? Yani Hazar'ın İran limanlarının açık olması, İran'ın bu kıskançtan kurtulması için yeterli bir kaçış alanı mı?
0: Rusya'nın burada Çin direkt hava sahası olarak İran üzerine gelmiyor ki. Rusya üzerinden gelen yedek parçalar da var, füzelerde kullanılan sıvı yakıtlar da var. Yani bunlar devletlerin işleri. Hani aklınızın sırrınızın eremeyeceği işler. Tabii ki yedek parça Rusya'dan gidiyor. Neticede o da savaşta bir ülke ama dual use olarak bilinen sivil kullanımlı ama askeri olarak İran işine yarayacak her türlü şey oradan gönderiliyor. Ama Hazar Gölü'nde şimdi hedef gösteriyor gibi olacağım ama bombalanmadı. Hazar Gölü'nün kuzeyinde yani

0: İran'ın kuzeyindeki 5-6 liman var. Hiçbiri bombalanmadı.
1: Pazardaki İran limanları bombalanırsa sizden bileceğiz hocam.
0: İşte bunu yani bunun için söylüyorum. Bir de küresel
1: ekonomi... Ama yani o yeterli mi? O konuda tam bir şey diyeyim. Murat Hoca'dan da bir görüş alayım geleceğim. Hocam şimdi... bu arada sevgili Kerem, şu Amerika'nın ve İran'ın taleplerini de bilgi ekranına getirelim. Onun üzerine de yavaş yavaş konuşalım. Görüş alayım bütün konuklarımdan. Ama Mete Soğuttaoğlu diyor ki İran'ın eli rahat. En azından Amerika'ya göre biraz daha rahat.
0: Biliyorum ama hocam şöyle eksik oldu bakın. Lojistikçiler Haziran'da fiyatlamalarını 140-150 dolar bandına yapmış. 140-150 dolar bandına yapmanız demek yani varil Brent petrol varil fiyatını bizim Türkiye'de dahil olmak üzere Haziran, Temmuz, Ağustos'ta tabiri caizse bütün dünya ülkelerinin ayvayı yediği bir döneme giriyoruz demektir. Bunu kimse kaldıramaz. Trump istediği kadar güçlü olduğunu söylesin. Bakın düdüklü tencereler Trump'ın koltuğunu da patlatır. Düdüklü tencere Tahran'da devrim muhafızı generallerinin altını da patlatır.
1: Düdüklü Her iki tarafa da büyük zarar verir diyorsun.
0: Çok tehlikelidir düdüklü tencere.
1: Anladım. Murat Hocam, bütün bu olan bitenler, açıklamalar hepsi İsrail basını diyor ki kardeşim savaşın tekrar başlayacağı zaten kesin diyor.
2: Evet.
1: Sadece tarih konusunda bir anlaşmazlık var, o çözülecek diyor. Evet. Bütün bunların hepsi gerçekten İsrail basınında iddia edildiği şekilde mi cereyan edecek?
2: Evet, şimdi şunu vurgulamakta fayda var. Tabii bu savaşın bir 12 günlük safahatı var komutanım belirttiği gibi. Sonra bir yeni bir safahat var. O ilk safahatta Amerika açık ve net olarak bu kadar yüksek bir profil göstermemişti. Tabii bunlar farklı şekillerde şu anda değerlendiriliyor. Mutlaka arka plan okumaları daha ileriki tarihlerde daha sonra belli olacak ama en azından Amerika Birleşik Devletleri'nin bu harekata başlatması yani 29 Şubat meselesinde İsrail'in bir tetikçilik rolünü oynadığı veya de facto bir durum yarattığına dair kuvvetli şüpheler var. Yani bir kere ben de büyük resmi görmekten taraftarım. Birdenbire Trump tekrar 47 yılın hesabını versin İran falan hiçbir başkan halledemedi. Ben işte neredeyse böyle 47 yıllık bir probleme el attım falan diyor ama hepimiz biliyoruz ki Venezuela meselesini konsolide etmeden girmedi oraya. Küba ile de ilgili önemli yollar aldı. Çünkü aslında bu işin ekonomik bacağında hani netice itibariyle biraz evvel Bülent Üstad'ın da söylediği gibi aslında Hürmüz'de her şey gayet güzel gidiyordu. 47 yıldır da bu problem varsa kimse de bir şey yapmıyordu. Fazla zararlı olanlar da şey yapanlar da şikayetçi olanlar da yani netice itibariyle yani Arap Baharı bilmem ne veya Güney Amerika'da Venezuela halkının çektikleriyle çok mu ilgilendi Amerika'da onları kurtarmaya kalktı. İşte ne yaptı? Aldı Maduro'yu oradan.
1: Demokrasi götürdü ya.
2: Orada Rodriguez'i aldı. Devrimci bacı bu sefer bunlarla işbirliği yapmaya başladı. Bir fark olmadı. Yani Venezuela halkı tırnak içinde kurtuldu mu? Evet. Yani Amerika'nın bu demokratik hassasiyeti ne zaman ortaya çıktı? Amerika'ya baktığınız zaman yani hocamın alanına gireceğim ama yani müsaadesiyle yani okutulduğu zaman da her zaman Allende'den beri yani Amerika Birleşik Devletleri zaten hani Trump öncesinde de versatil demokrasi anlayışına sahip.
1: Ne demek
2: yani,
1: bu?
2: Yani United Fruit Company dediğimiz mesela veya ne bileyim petrol şirketi onların çıkarları söz konusu olduğunda oradaki yerel halkların beklenti çıkar ve demokratik proseslerinden çok daha önce gelir. Yani çok açık ve net bu söylenmiştir biliyorsunuz. Yani bir yerde demokrasinin olup olmadığı orada Coca-Cola'nın veya başka bir içeceğin isim vermeyelim satılıp satılmaması veya Amerikan menfaatlerinin halal gelmemesidir. Onun için biliyorsunuz Amerikan şeyini bu emperyalist yapısını da 1950'lerden beri Amerika'nın çirkin yüzü, ugly American dedikleri yani çirkin Amerika yüzü diye açıklamışlardır. Dolayısıyla yani daha evvelki işte Arap Baharı vesaire gibi Ukrayna'daki biliyorsunuz bir takım devrimler şunlar bunlar. Bunların arkasında nelerin yattığı konusunda herhalde gerçekçi olmak gerekir. Dolayısıyla esasen Amerika Birleşik Devletleri şu anda şunu vurgulamaya çalışıyor. Yani netice itibariyle dünyada petrol tedarikinde kartlar değişti. Orta Doğu'dan şimdi üstünlük Venezuela operasyonuyla beraber hem ağır petrol hem kaya petrolü ve gaz bakımından hidrokarbon bakımından
1: işte.
2: Hep söyleyen Amerika. O zaman diyor ki bu tedarik

0: yollarına da ben hakim olacağım. Ve her zaman söylüyoruz, gene tekrarlamış gibi olacağım ama hani Anadolu'da güzel bir söz var, kuşak sarkıtmak diye. İran'a da kuşak sarkıttılar. Yani İran şu anda elbette genel olarak baktığınızda İran'ın yaptığı şu anda bütün uluslararası hukuka aykırı. Evet, saldırıya uğrayan taraf ama siz seyri sefer koşullarına engel olamazsınız.
1: Ya o gemileri, gemileri durduramazsınız.
0: Ve şimdi aslında çok enteresan bir şey. Onu böyle farda kalmış tavşan durumuna düşürdü. Şimdi düşünüyoruz, yani diyoruz ki bir dakika. Biz Amerikalı sıradan adam düşünüyor. Seçmen olarak gittiğinde de bunu düşünecek. Ve emin olun Amerika'da tabii 3 ay evvel başlar seçmen biraz uyanmaya. O biraz evvel gösterdiğimiz de aslında Amerika'nın iç siyasetine, iç seçmenine ve 64, o Midwest 30, dedim.
1: %6 orada ama, başka bir. Bir daha ama, onu getirebilir misin?
0: Ama
1: hikaye?
0: Sevgili hocam.
1: Az o, önceki destek tabii, oranları.
0: İran savaşına destek.
1: Tabii tabii.
0: Şeye baktığınız zaman oy verme davranışı biraz daha farklı. Şimdi bakın en son Çin meselesinde fazla konuşulmuyor veya tam tersine şeyler var ama 3B paketiyle gitti.
1: Ekranda.
0: Ne dedi? Yolcu uçağı satacağım dedi. Evet. Soya fasulyesi satacağım dedi. Sığır eti satacağım dedi. Şimdi bunlar savunma sanayi, büyük endüstri artı kendi seçmeni olan çiftçi ve yetiştiricilere çiçek attı. Bunlar boş kalmaz. Bunları seçmen değerlendirir. Ve ben size bir şey söyleyeyim. Çin seyahati Amerikan belki Kasım seçimlerinde Trump'ı kendi lehine estirdiği en önemli rüzgardır şu anda. Peki. Ve ne olacak biliyor musunuz? Bu ticaret ve gümrük vergileri de konulduğunda o dönemde daha söylenilmişti. Bunun temeli yok. Bunlar iptal edilir. Bu yola gitmeyin denildi. Trump şunu dedi. Ne gam dedi. Önemli olan kasada olması. Trump ticari olarak şunu düşünüyor. Yani şeylerde, müzakerelerde. En iyi kazanç şimdi kasaya giren kazançtır. Peki. Şimdi kazancı alayım. Ama bunu yaparken oyunun sürmesi lazım. Karşısındakine de bir şeyler verecek. Unutmayın. Son bir söz söyleyeceğim. Yani Mete Üstad'ın söylediği çok doğru. Ve bence bu mesela Myanmar üzerinden de borular vesaire var ama şunu söyleyeyim. İran ekonomisi gerçekten çok sıkıntılı.
2: Çin'de Kuzey Kutbu'nu kullanıyor bu arada. Onu da söyleyeyim.
0: Kullanıyor. Ama şunu söyleyeyim. Yani Çin'de İran'da zaten Amerikan müdahalesi olmadan evvel de ilk defa bu ayaklanmalar, halk hareketlerin başladığında işin içine çarşı karıştı. Çarşı.
1: Evet evet.
0: Ve esnaf. Ne oldu biliyor musunuz?
1: Tahran aslında çarşısı karıştı.
0: Aynen.
1: Tabii, tabii,
0: son
1: tabii,
0: bir
1: tabii.
0: Cümle söyleyeyim. Şimdi netice itibariyle dikkat ederseniz
1: Günal bu hocam, böyle çok başlılık. Alabilir miyim size?
0: Çok başlılık var.
1: Evet.
0: Şimdi bir ara böyle Hamene'yi bir kere 34 yıllık lideri ortadan kaldırdılar. Sonra ne oldu? Tabii evladı geldi. O evladı da şey yaptılar.
1: Evet.
0: Son haftalarda böyle bir ortaya çıktı gibi onu da bir içeriden şey yapıyorlar.
1: Müştebayı.
0: Aynen öyle.
1: Evet, evet.
0: Aslında devrim muhafızlarını muhatap almak istiyor Amerika. Çünkü İran ekonomisine hakim olanlar.
2: Pragmatist kanadı hocam. Orada ben size ayrılırım.
0: Nasıl?
2: Pragmatist kanadı. Devrim muhafızları genel.
0: Aynen şöyle. İran devrim muhafızları ekonomiyi kumanda ederler. Ekonomi İran devrim muhafızlarının elindedir.
2: Onun pragmatist kanadı.
0: Ha tamam. Ha, devrim muhafızlarının pragmatist kanadı. Evet. Bravo. Ben de onu söyleyecektim. Yani dolayısıyla pezeşken falan arayı bulmaya çalışıyor ama neticede aslında epey de mesafe aldılar. J.D. Vance'de de şurada hani iyi polis kötü polis vardır ya. Baştan biliyorsunuz Netanyahu bir sunum yaptı. Ondan 72 saat sonra bir saldırıyla başladı ya. Orada hep şöyle anlatılıyor. J.D. Vance inanmamış. Ya bu ne biçim bir şey? Böyle bir sürü hayal anlattılar demiş. Şimdi zaman zaman J.D. Vance'i öne çıkaracaklar. Zaman zaman Pete Hexet'i öne çıkaracaklar. Geri çekecekler.
1: Peki.
0: Arada bir Marco Rubio çıkacak. Ama sonuçta hedef buradan Malakka Boğazı ve bütün tekrar seyri seferin düzenlenmesi.
1: Çok teşekkürler hocam. Şimdi buraya bir dikkat kesilelim. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'dan talepleri, çünkü bu mesele çözülürse savaş çözülecek ya da duracak, bitecek bir anlaşma, bir masaya oturulacak. İran'ın herhangi bir görüşme için ön koşulları. Ünal hocam, Amerika Birleşik Devletleri İran'a diyor ki, İran'a tazminat ödenmeyecek. İran 400 kilogram uranyumu Amerika Birleşik Devletleri'ne devredecek, başka bir ülkeye değil. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki yalnızca bir nükleer tesisin faaliyette kalmasına izin verilecek. İran'ın dondurulmuş varlıklarının hiçbiri serbest bırakılmayacak. Ateşkes müzakerelere bağlı olacak ve garanti edilmeyecek.

0: Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'dan talep ettiği başlıklar, hususlar. Ünal Hocam, Amerika Birleşik Devletleri bu maddelere göre İran'a eller havaya demiyor mu? Ya da öyle mi demiş oluyor?
1: Şimdi
0: oraya geleceğiz hızlıca. Tamam. Bunu biraz hızlı toparlayalım. Şimdi, Çin ziyaretine bakalım.
1: Bu mesele baştan beri zaten müzakereleri kilitleyen, müzakereleri çıkmaza taşıyan karşılıklı talepler.
0: Evet.
1: Yani her iki tarafta baktığınız zaman şu beş maddeyi karşı tarafın maddelerine hayır olumsuzunu söylüyor. İran diyor ki tazminat ödensin. O hayır.
0: Tamam, onu da seslendireyim.
1: Tabii.
0: İran da diyor ki tüm cephelerde özellikle Lübnan'da tam ateşkes. İran da bunu söylüyor. İran'a yönelik tüm yaptırımların kaldırılması. Burada diyor ki İran'a tazminat ödenmeyecek. Hatta şurada diyor İran'ın dondurulmuş varlıklarının hiçbiri serbest bırakılmayacak. O da orada çürüyor. Dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması. Onu istiyor, hayır diyor. Savaş hasarı için tazminat İran istiyor, hayır diyor. Hürmüz Boğazı üzerinde İran'ın egemenliğinin tanınması elbette ki hayır diyor. Şimdi burada nasıl bir anlaşma çıkacak Allah aşkına?
1: Şimdi Faruk Bey, burada mesele dayanıklılık dediğimiz bir mesele var.
0: Evet.
1: Bunu en başta burada 60 gün önce konuşurken de söylemiştik. Bu karşılıklı mücadelede ister sahada olsun,
0: evet,
1: ister müzakere masasında olsun,
0: evet,
1: ister diğer birçok alanda olsun, o yelpazede yani savaşın yarattığı o bütün parametrelerde hep dayanıklılığa geliyor. Yani nedir dayanıklılık? Ülkenin buna direnme kabiliyeti, karşı durabilme, karşı koyabilme. Hem kamuoyunun direnebilmesi, silahlı gücünün direnebilmesi, siyasal yapının direnebilmesi, idarenin direnebilmesi ve bunların ayakta kalabilmesi. Peki hocam
0: doğru,
1: da altını
0: hocam doğru söylüyorsunuz ama
1: bu bir
0: bu
1: eşik.
0: Durumdan özür dilerim. Amerika Birleşik Devletleri direkt olarak etkilenmiyor. Çünkü Amerikan kıtasında olmuyor. Amerikan şimdi, topraklarında olmuyor.
1: Şimdi,
0: İran'da oluyor.
1: Tabii.
0: Geleceğim.
1: Ama Amerika Birleşik Devletleri küresel bir devlet.
0: Evet.
1: Bu Amerikan kıtasına yansımıyorsa da dünyanın herhangi bir noktasına yansımış olması da Amerika'yı baskı altına alıyor.
0: Alır ama burada İran'ın direnmesi daha zor değil mi?
1: Tabii İran için tabii ki daha bölgesel bir ülke. Koşulları
0: evet.
1: Amerika'ya göre elbette aynı değil. Ama Amerika Birleşik İran'ın direnme eşiği de belli. Nereye kadar direnebilecek?
0: Nereye kadar?
1: Nereye kadar dayanabilecek onu söyleyeceğim. Hı. Nereye kadar dayanabilir? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bunu görüyor ve biliyor muhtemelen. İran'ın dayanma kabiliyetini direnme eşiğinin aşılması noktasına taşımak istiyor. Bunun müzakere masasında bu şekilde hem tehditler söylemek suretiyle hem de İran'ın tekliflerini reddetmek suretiyle İran'ı her seferinde çıkmaza sokmak ve İran da bunu bildiği için bu kartı karşılıklı
0: nedir
1: kullanıyor.
0: Nedir İran'ın dayanma eşiği?
1: Şimdi,
0: acı eşiği nedir İran'ın?
1: Şimdi bakın İran'ın şimdi hep şu söyleniyor. Halk kenetlendi. Dışarıdaki düşmana karşı bir oldu. İç muhalif o dengelerini terk ettiler. Dolayısıyla bir tek yumruk oldular. Dolayısıyla bu beklenmeyen bir şeydi.
0: Tamam, o oldu, onu gördük.
1: Oldu. Ama evet, bir dakika, evet. O olmaya devam edecek mi? Bu kenetlenmenin çözülme safhası olacak mı? İç karışıklığa kadar gidecek bir ayaklanmayı bekliyor mu Amerika? Veya böyle bir organizasyonu şu anda yürütüyor mu? Şimdi diyor ki silahlar işte muhaliflere ulaştırmak istendi, ulaşılıyor. Bununla ilgili beyanlar var biliyorsunuz.
0: Evet, evet.
1: İfade edildi. Bunda başarılı olup olmadığı konusu ayrı bir konu. Ama şu var. İran belirli bir eşikten sonra muhtemelen hem ekonomik içerideki baskı hem de içerideki
0: dayanamaz diyorsun.
1: Dayanıklılık meselesinin eşiğinin aşılması noktasından sonra ben İran içerisinde bir çözülme olabileceğini düşünüyorum.
0: Bu çözülme kısa nereye gider?
1: Bu çözülme Amerika'nın tabii ki
0: İran açısından mesela İran'ı dağıtan bir çözülme mi olur?
1: İran'ı böyle parçalayıp topraklarını dağıtıp ayrı federasyonlara falan değil.
0: Rejim düşer diyorsun.
1: Rejim içerisindeki bir değişim ve dönüşüme uğrayacak.
0: Büyük bir iç savaşa yol açmaz mı? Bunca yılın hesaplaşması, yani şimdi 47 yıl bunu, işte şu bu bir sürü hadise.
1: Bakın bu başka tehlikeli boyutlara da gidebilir.
0: Evet.
1: Ama şimdi bunu şimdiden bu şekilde görmek çok kolay da değil.
0: Hatta Azeri-Farisi çatışması ihtimaller.

0: Tamam, şimdi hepsi tabii bunları... hepsi Şia, Şiiler ama bir sürü buradan zaten bir anlaşma çıkmayacağı görünüyor. Öyle değil mi? Yanlış
1: şimdi,
0: mı?
1: Şimdi bunları çok konuştuk. Yani işte İranlar ayrılır, işte Orta Doğu eski o hani 22 devletin parçalandığı gibi Belucilere kadar. Şimdi bunlar çok konuşuldu. Ama şunun üzerinde çok spekülasyona da girmek istemiyorum. Şöyle de bir şey var. Yani bunların olamayacağı, olmayabileceği yönünde bir kanaat oluştu.
0: Evet.
1: Küresel olarak böyle bir kanaat var.
0: Evet, evet.
1: Ama bu şu demek değildir. Yani bu bütün konuşulanları artık ezberledik, biliyoruz bunlar. Evet. Çok bunlarla ilgili binlerce okumalarımız var. Ama şu var, İran üzerine. Ama şu değil. Her zaman İran'ın içerisinde bir karışıklığa müsait bir zemin ve iç potansiyel durum var. Ben bunu görüyorum. Şimdi buna hemen itiraz edecekler belki
0: İranlılar.
1: Hayır,
0: itiraz değil hocam. Biz realite üzerinden. Yani önümüzdeki şu, bir kere bütün bunlara giden yol, bunu bize konuşturan şey, yani bu tabloya bakan birisi uzaktan baksa, bu işlerle hiç ilgilenmese, gelse, şuradan Habertürk stüdyosuna girse, siz buraya ne çıkardınız dese, desek ki iki ülke arasında sıkıntı var, birisi şunları istiyor, birisi de bunları istiyor. Ya buraya gelen adam der ki kardeşim siz delirdiniz mi? Bu buradan bir anlaşma çıkar mı der, bunları okuyup gider. Şimdi burada bu anlaşma olmayacak. O belli yani şimdi, eğer burada ısrar ederlerse.
1: Tamam.
0: Bunun sonucu ne olacak?
1: Şimdi bunun sonucu bakın. Bu az evvel söylediğim bir olasılık. Hani iç karışıklık. Bir olasılık.
0: Evet.
1: Eğer İran iç karışıklık olmadan mevcut askeri kapasitesini, füze kapasitesini, drone kapasitesini yine etkili bir şekilde kullanarak Amerika ve İsrail üzerinde baskısını sürdürür ve bundan da bu 60 günlük süredeki gibi bir 60 gün daha veya bir 60 gün daha sonucu alırsa, bu defa Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın
0: isteklerini geri mi çeker?
1: İran'ın
0: kısmen
1: istekleri noktasında orta bir noktada buluşacak bir zemin oluşur.
0: Bir ikinci round mu göreceğiz ya?
1: İkinci durum bu.
0: Hayır.
1: Tabii ikinci
0: şeyi
1: round'u
0: diyorsunuz,
1: göreceğiz.
0: Sizin söylediğiniz şu. Bir daha savaş başlarsa İran bu 60 gün içerisinde önceki ilk başladığından bu yana Amerika'yı ve İsrail'i kısmen nasıl tehdit ettiyse burada rüştünü bir daha ispat ederse, yine aynı şeyi yapabilirse o zaman Amerika isteklerinden kısmen vazgeçer diyorsunuz.
1: Amerika
0: yanlış mı anlıyorum?
1: Birleşik Devletleri ikinci round için mutlaka ve mutlaka buna ihtiyaç olduğunu, İsrail aklı da bunu teşvik ve cesaretlendirmek suretiyle ihtiyaç olduğunu düşünüyor.
0: Son cümle. Buradan anlaşma çıkar mı çıkmaz mı?
1: Buradan anlaşma çıkmaz. Zaten çıkmaması demek. Peki. Çatışmanın eşiğine gelinmesine.
0: Çok teşekkürler hocam.
1: Devam ediyor aynı risk demektir zaten.
0: Çok teşekkür. Buyurun hocam. Çok kısa bir alayım. Çünkü Çin başlığına geçmek peki zorundayım. Bakın. Dur hızlıca bir bunu bir İran, geçelim. Yapısal, Mete Soltaoğlu da birkaç dakika bunu bir yorumlasın. Çok
2: yapısal,
0: kısa.
2: İran yapısal bir çöküş içerisinde.
0: Evet.
2: Bakın günlük 175 milyon dolar kayıp var. Yıllık bazda 64 milyar dolar eder. Şimdi burada İran'ın temel kamu harcamaları ilaç gıda gibi tedarik edecek, finanse etmesini imkansız kılacak bir ortam var. Bakın İran'da çözülme olacak, yönetim dönüşecek. Bunlar verilerle. Bu Haziran olur, Temmuz olur, Ağustos olur. Nedenini söyleyeyim.
0: Evet.
2: %173,5 genel enflasyon, %115'lik gıda enflasyonu var. Orta sınıf yok olmuş. Halkın hayatta kalma moduna geçmiş evet. Halk. Asgari ücret 92 dolar. Ve Trump'ın işte kuyuları patlatırız korkusu, vurdukları fabrikalar. Bakın burada binlerce insan işsiz kaldı. Ve şu an maaşlar ödeniyor mu ödenmiyor mu kimse ses çıkartamıyor. Çünkü neden? Kupon sistemine geçildi. Bu kupon sistemi bir yere kadar. Devam edelim. 4,1 milyon kişi şu an İran'da, güncel bir bilgi olarak söyleyeyim, yoksulluk sınırının altına düşmüş durumda. Ve para birimi olan tümenin değer kaybı hızlanarak 250 bini de geçti. Neredeyse 1 milyon 450 bin olarak rakam veriliyor.
0: Peki.
2: Bunun bu şekilde sürdürülmesi mümkün değil.
0: Peki.
2: Aynı Amerika için de aynı şey geçerli ama burada şu meseleyi, somut bildiğim iki meseleyi söyleyeyim.
0: Hızlı.
2: Birincisi bu dondurulmuş varlıklar meselesinde sorun şu. Amerika Birleşik Devletleri muhtemelen İran'ın dondurulmuş varlıklarının bir tanesi Güney Kore'den gelecek. Fakat tamam. Güney Kore ekonomisinin içinde bulunduğu durumdan dolayı 5 milyar ya da 8 milyarlık bir fon veremiyor. Bunun karşılığı

0: durumda Amerika, İran bunu gene silah almakta kullanır, füze programına aktarır diye. Bunun karşılığında diyelim ki siz 5 bin lira boşaltacaksınız. İran'ı yani dondurmaya kaldıracaksınız. Diyor ki Amerika, sen...
1: Araba al.
0: Hayır. Ha, Güney Kore'den bravo. Tabii,
1: Güney Kore'den araba alınır. Başka ne olur? 5
0: milyar dolarlık buğday, fasulye, araba, elektrik kablosu, hayır, priz, beşi, bak, ampul.
1: Bak bu teklif Beşiktaş'a gelse bir iki futbolcu 8, daha ister. Yani, ama İran'a gelince İran'ın arabaya ihtiyacı işte, var. İran araba ister.

0: Çok teşekkürler. Şimdi Mete Softoğlu alabilirim yerimize. Şu de... Çin meselesini hemen bir. Hocam buyurun. Ama Çin'i de hemen sizinle başlayacaktım.
1: O zaman yani ben de
0: şöyle,
1: tam onu
0: da ek yaparsınız.
1: Evet.
0: Onu da değerlendirirsiniz. Çin'e 15 günde 3 ağır misafir. Şimdi buradan çok güzel yapmış arkadaşlar. İzleyicilerimiz de harita. Bu çok iyi oluyor böyle. Trump buradan kalktı. Hop Çin'e uçtu. Sonra ikinci Dışişleri Bakanı Arakçı, İran Dışişleri Bakanı. İran'dan kalktı. Onun mesafesi kısa. O hemen Çin'e ulaştı. Putin de bugün Rusya'dan, Moskova'dan kalktı ve Pekin'e geldi. Şimdi görüntüler de var. Görüntüler de Yaşar Hoca yorumlarken Putin'in karşılanmasıyla ilgili görüntüler var. Bu kadar merkez olacak bir ülkem için herkes kendini Çin'e göre mi konumlandırıyor? Bu savaşın bitip bitmemesi Çin'in vereceği desteğe mi bağlı? Kim Çin'den ne istiyor? Trump ne istiyor? Putin ne istiyor? Arakçı ne istiyor?
1: Şimdi bununla da bağlayarak ben az önce yani
0: anlaşma maddeleri.
1: Anlaşma
0: evet,
1: maddeleri
0: evet,
1: üzerinde ve bundan sonrası için de hani İran'ın nereye kadar bir direnme eşiği vesairenin evet. şeyini cevabını arıyoruz. Burada sadece iç dinamikler açısından bakmamak gerekir. Hı hı. Mesela biz şuna önemli ölçüde anlam yüklendi. Yükledik hepimiz. Dedik ki yani Trump'la Xi Jinping buluşuyor, Çin'e gidiyor. Dolayısıyla birçok başlık var ama mutlaka İran'ı da konuşacaklar. Evet. Tamam, çok baskın olmayabilir falan ama konuşacaklar. Konuşacaklar da burada nasıl bir çıktı yansıyacak İran meselesine? Özellikle Çin'in bu konudaki pozisyonu ne olacak? Şunu söyleyebiliriz. Bir kere bir ortak bildiri yayınladılar. Bu görüşme sonrası Trump. Evet. Çin ziyareti sonrası. Ne vardı ortak bildiride? Çin de bunun altına imza atmış oldu. İran'ın kesinlikle nükleer silah sahibi olmamasını istediler.
0: Çin de tamam dedi buna.
1: Tabii.
0: Tamam.
1: Başka bir şey oldu.
2: Dedi, doğru.
0: Tamam.
1: Bununla bağlantılı olarak Çin aslında bir askeri sınır da koydu İran'a yönelik ve bunu Trump'la olan görüşmeye de bir anlamda kayda geçti. O da ne? Askeri teçhizat, silah desteğini etmeyecek. Şimdi bunların her biri Arakçı'nın önceki ziyaretinden beklenilen neydi? Çin'den tam korumaydı. Bunu zayıflattı. Yani
0: Trump istediğini aldı.
1: Tabii. Yani bu konuda yani zaten istediğini aldı derken Çin zaten böyle bir zemindeydi. Yani Çin'in siz İran için savaşacağını mı zannediyorsunuz?
0: Yok yok ama hiç
1: şey
0: olmazsa
1: yok.
0: Askeri
1: onun geleneksel dış politika stratejisine kimse başka bir anlam yüklemesin. Onu konuşuruz. Ama sonuç itibariyle bu askeri açıdan koyduğu sınır bir anlamda ekonomik desteği açısından da o kalkanı zayıflattı, inceltti. Şimdi Çin ne istiyor İran'dan? Ya masaya otur diyor. Hürmüz işi de daha fazla uzamasın diyor şimdi en kabaca. Bunun için İran bundan sonrası için göstereceği tavır Çin'den gelen bu yansımayı da mutlak surette değerlendirmek zorunda. Ne demek istiyorum? Bir parça daha bu konuda direncini, hani o eşik meselesi
0: düşürdü.
1: Var ya, direncini dış destek açısından da düşüren bir hamle oldu. Bunu da unutmamak gerekir. Buna göre bakacak.
0: Şimdi
1: bunun çıktısı da şu olabilir.
0: Evet.
1: Buna rağmen İran hiçbir şekilde tavizsiz ve sonuna kadar saldıracaksan saldır kardeşim. İkinci perdemi aç kardeşim. Çizgisinde olursa Çin ve bu sefer de benim o söylemeye çalıştığım şey şuydu. Hani bir askeri harekata girişmeyecek ama onun sonuçlarını ona üretebilecek bir hamle olmalı. Bu da doğrudan altyapı tesislerine yönelik olur. Yani halkı direkt
0: isyana götürecek.
1: Tabii yani hedef alan enerji, su vesaire,
0: anladım,
1: gıda vesaire.
0: Anladım.
1: Şimdi, dolayısıyla
0: hocam,
1: evet buna da Çin sessiz kalabilir. İran bunu test etti. Yani Rusya meselesi. Şimdi tabii Trump, Çin ardından Rusya.
0: Evet.
1: Sorun oydu ya.
0: Bak,
1: nedir
0: bir
1: bu?
0: Bir karşılama hani bayağı da bir böyle ciddi görkemli
1: tabii.
0: karşılama. Yani Trump evet. Trump'ın karşılama görüntüleri de var orada. Danslar ediliyor şu bu ama.
1: Tabii.
0: Yani Rusya da buraya dahil olunca şimdi denklem nereye evrildi? Mesela Putin Xi'ye ne demiştir muhtemelen? Yani İran konusunda ortak mı hareket edelim demiştir. Birlikte mi hareket edelim diyecektir ya da ne diyecektir? Bu ziyareti nasıl anlayacağız?
1: Çin'in

0: belirlediği İran'a ilişkin pozisyon Putin'le de Rusya'yla da çelişen bir pozisyon değil.
1: Ha değil.
0: Değil. Yani bunu net saptayalım. Bana göre öyle.
1: Hocam halk diliyle söyleyeyim. Siz Çin'de, Rusya'da İran'ı sattı diyorsunuz.
0: Sattı demeyeyim ama yani sonuçta...
1: Yani en azından hiç destek vermiyor
0: diyorsunuz. Yani verebildiği kadar sonuçta o desteği vermiştir. Bugün de onun derecesi ama biz dereceyi yükseltmesini bekliyoruz.
1: O da yükseltmiyor.
0: O olmaz. Yani Çin'in, yani kabul edelim artık. Çin her zaman savaşmadan savaşı kazanmanın aktörüdür. Onun için savaş kazanmak da ekonomik ve teknolojik yakaladığı... Şimdi öyle bir noktada ki teknolojide referans ülkesi haline geldi bir anlamda. Özellikle işte robot teknolojisi.
1: Çin.
0: Çin tabii yapay tabii. Zeka. Şimdi yapay zeka. Dolayısıyla hani dönemin en ileri stratejik teknolojisi neyse işte... Bunlar robot, uydu, yapay zeka vesaire.
1: Evet,
0: dolayısıyla
1: merkez oldu yani.
0: Tabii. Bir de bunu jeopolitik açıdan da hatlarını belirledi kuşak yolla. Hı? Bununla mesela bir liman stratejisi var.
2: Patent
0: başlı
2: var.
0: Başına tabii.
2: 6G var.
0: Evet.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bütün bunlarla birlikte o savaşı bununla kazanacağına o iman etmiş durumda. Geleneksel Çin dış politikanın stratejisi budur. Cepheden gücünü elde edene kadar cepheden zaten çatışmaz. Bu çok açık. Sabır stratejisinin esası Çin odaklıdır. Bu beşikten mezaradır biliyor musunuz? Bir küçük anekdot. Çin'i de gidip gezdiğim zaman da onu gündelik yaşamda da gördüm. Bir ürünü tutuyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu kaç lira diyorsunuz? Satın almak istiyorsunuz. 100 dolardan başlıyor. Biliyorsunuz ki ona 10 dolar aslında onun değeri. Hayır. Onu 100 dolarla başlıyor. Eğer sende sabır varsa 10 düşüyor onu.
1: Çinli.
0: Tabii. En son ona geldiğinde
1: bizim kurban bayramı pazarı gibi ya.
0: Tabii. En sonunda
1: nasıl 100'den başlıyor?
0: En sonunda diyebilirsiniz düşüyor. Ki ya 10 ama bana nalet okuyacak. Bu kadar indirdik. Al nalet. Hayır. Öyle mutlu olur ki o 10 dolara sana sattığı için. Bunu Time'ın bir ara bir kapağıydı biliyor musunuz? Hani bu barfix midir hani?
1: Evet.
0: İlkokul hatta onu anaokul çağındaki çocuklar kapak resminde o var. Çinli çocuklar o barfix'i tutuyorlar. Gözlerinde ağlamak, ızdırap vurmuş gözlerine, gözyaşı bile var. Kapak konusu şu. Çin'deki anaokul ilkokul
1: çağındaki
0: çocukların eğitim sistemi. Okula başlarken neredeyse bir ay askeri eğitim alırlar. Sabır eğitimi. Dirençli olabilmeleri için. Tamam?
1: Çin işkencesi.
0: Hani bizde böyle iki gün, üç gün kar yağınca okulları hemen tatil ediyoruz ya.
1: Yok öyle bir şey.
0: Yani. Dolayısıyla hani bu gündelik şey, bu sabra dayalı bir şeydir ve direnç meselesidir. O açıdan İran konusuna dönecek olursak, sonuçta Çin'in bu stratejisi
1: anladım.
0: Çok açık. Ha niye Trump ne beklentiyle gitti? Aslında Trump'ın şeyi bir stratejik açıdan denge. İşte o yüzden dedim ki o bariyerini... Bu Çin bariyeri onun için istediği kıvamda gitmedi. Ve dolayısıyla bir stratejik denge kurabilmiş. Ama Putin'inki mevcut stratejik ilişkiyi derinleştirme
1: Putin
0: ziyaretidir.
1: Daha başka
0: tabii
1: bir şey.
0: Çok açık.
1: Şimdi şey Murat Hocam çok ilgili. Kısa ama lütfen.
2: Şimdi Donald Trump'la kıyasladığımız zaman şimdi devasa bir karşılama görüyoruz. Trump'ta da biz bunu görmüştük.
1: Evet.
2: Fakat bir yerden bakmayı Türk medyası genelde unuttu. Çin basınında ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ziyareti ne kadar yer verildi ya da ne kadar görüldü? Bakın ben Faruk Bey'in programına gelirken bir baktım. Çin'e devlete ait İngilizce yayın organı China Daily ilk sayfasının manşetine Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile tokalaştığı fotoğrafı yerleştiriyor. Trump orada ziyarette. Çin Komünist Partisi sözcüsü olarak görünen People's Daily ise ABD Başkanı ziyarete ilişkin yorumlarını 3. sayfadan görüyor. Çin'in en çok izlenen haber bülteni. Xinguang Liangbo aynı gün pazartesi günü ziyareti duyururken 12 saniye yer ayırıyor, bitiriyor. Son olarak da
1: evet.
2: Burada çarşamba günü Trump-Xi görüşmesinde yine bu bültende 2,5 dakika birlik bir haber verilmiş.
1: Evet.
2: Ve yayın akışında bültenin 13. sırasında yer bulabilmiş.
1: Şimdi Putin'e ne ayıracaklar göreceğiz. Peki, tamam bunları söylediniz. Murat Hocam bir cevap vereyim mi?
3: Tabii, buyurun.
1: Peki,
3: Putin.
1: Bir ülkeyi ziyaret etmişsiniz. Bu Yani böyle ziyaretlerde karşılıklı

0: bir şeydir değil mi? Yani dönüyorsunuz, memleketinize geri dönerken adamın size verdiği hediyeleri çöpe atıyorsunuz. Uçağı bile almıyorsunuz. Vallahi bence daha çok zaman vermişler yani. Hani bana böyle davranırsan, benim sana verdiğim hediyeleri bile çöpe atarsam ben de seni 12 saniye gösteririm derse Çin ne olacak?
1: Burada onun açıklamasında şöyle yapıldı. Örneğin kimlik kartlarının içerisine çeşitli istihbarat
0: Ya hocam şimdi istihbarat vesaire, bir sürü şey. Adam hediye vermiş yani geleneksel Çin sanatları şunlar bunlar bir şeyler vermiş sana.
1: Çin porselen.
0: Yani
1: mi?
0: Ben böyle bir böyle bir şey görmedim yani. Bunları çöpe attın ne demek yani? Hani kalkmışsın koskoca Çin devlet başkanı sana çeşitli hediyeler sunuyor.
2: Trump istediği şovu yapamadı. Bununla yine konuşturtuyor işte.
0: Yani bak yine şovunu yaşadığı doğru söylüyor. Tam şovunu yapamadı bununla. Yani ne demek Çin'e gitmişsin sana hediyeler veriliyor. Ama bize böyle bir şey yapsa birisi ben bunu büyük hakaret olarak kabul ederim. Sana hediyeler vermişiz yani. Nereye çöpe atıyorsun?
3: Faruk Bey yalnız Çin bunun öyle olacağını biliyor. Yani oraya zaten şeye konmuş. O çöpe de atılacağını biliyor.
0: Çin çöpü de hazırlamış.
3: Çok iyi ya. Hazırlamış.
0: ya gerçekten Çin, iyi. Evet. Bak Çin diyor ki onu biliyor zaten hani, diyor.
3: Sürpriz bir şey olmuyor. Evet. Bir ikincisi Çin'in ben bunu normal karşıladığını zannediyorum.
0: Şimdi Trump'ın yaptığını Çin normal mi karşıladı?
3: Her ülkenin şimdi geleneklerine göre yani bizde şimdi ayak ayak üstüne atmak bilmem şeyken başka yerde bilmem başka bu davranış biçimleri beden dili her ülkede farklı algılar
0: hayır, hocam,
3: olabiliyor.
0: Bak, şöyle, ama özür dilerim bak şöyle. Şimdi mesela Cumhurbaşkanı bir konuğu geliyor. Ya da kendi gidiyor. Şimdi karşısındakine ben dikkat ediyorum. Daha bakıyor. Eğer karşısındaki ayak ayak üstüne atıyorsa Erdoğan hemen atıyor.
2: Ya öyledir ama. Tamam,
0: şimdi bakıyor karşısındaki diplomasi mesela şeyi. Buraya Orta Doğu'dan, Tunus'tan, daha Müslüman ülkelerden birisi geldiğinde onunla kucaklaşırken, sarılırken bile vücut dili, davranış dili zaten ortaya çıkıyor.
2: Tabii.
0: Şimdi bunları anlarız. Bunlar tamam. Politik hamleler şunlar. Tamam. Ama adamın verdiği hediyeyi çöpe atmak şimdi, nedir yani?
3: Şimdi Faruk Bey bu bir istihbarata karşı koyma tedbiri. Şimdi bu ulusal çıkarlarla alakalı bir şey. Kişilerle ilgili bir şey değil bu. Siz hediyeyi o anda devleti temsil eden evet kişiye veriyorsunuz. Ama o bunu alıyor zaten. O saygıyı gösteriyor. Ve uçağa kadar da bunu muhafaza ediyor. Artık hediyenin anlamı orada sona eriyor. Bundan sonra o hediye olmaktan çıkıyor. Yani. Hediye olmaktan peki. çıkıyor. Bu bir istihbarata karşı koyma peki. aygıtına dönüşüyor.
1: Ucuz saatte
3: dönüştüğü
1: yani,
3: için orada sonlandırıyor.
2: Ama yani bunu toplumun peki. önünde yapmadan da çözebilir.
0: Kerem beni frenlemeye çalışıyor. Ya evet. abi diyor, o diyor evet. belki yapay olabilir. Zeka işleri de var. Net değil diyor.
1: Ucuz saatte
0: ben bir şey söyleyeyim mi? Trump yapmıştır. Yani yapay zeka
2: bu arada Putin'i
0: yapmış olabilir yani.
2: Putin'i Dışişleri Bakanı karşılıyor.
0: Şimdi, evet.
2: Trump'ı
0: Putin'i Dışişleri Bakanı karşılıyor değil mi?
2: Başka ama Putin'i başka yardımcısı karşıladı. Evet.
0: Yani bakın, bu daha önemli.
2: Evet. Şimdi, bence öyle.
1: Tabii protokol uçak, olarak.
2: Daha önemli.
3: Onu ona söyleyeyim.
0: Ha bak burada iki görüntü. Ha bu güzel. Şöyle geçeyim de herkes evet. izleyicilerimiz
2: o başkan
0: görsün.
4: Aslında yani süper güç olarak algılamadığını, bir evet. numaralı süper güç olarak algılamadığını vurguluyor Çin.
0: Burada. Tabii. Çin burada diyor ki.
4: Bir de çocuklarla tabii. Evet, buyurun, bu da enteresan. Buyurun hocam. Yani bir tarafta tabii öyle yorumlar da var. Buradaki gençlerin biraz yaşça daha olgun olduğu görülüyor. Öbür tarafta küçük çocuklar var Trump'ta.
0: Yani Trump'ı çocuklar karşılıyor.
4: Evet, esas
0: Putin'i biraz daha bizim 19 Mayıs törenlerine evet, katılan evet. gençler evet, karşılıyor. Evet,
1: orada, protokol bilenleri.
4: Evet, evet. Orada aslında şöyle bir mesaj da var. Yani biz siz Amerika'ya göre biz zaten sizden 1 milyar fazlayız.
0: Ya her şeyde biz, bir mesaj
4: biz,
0: var ya.
4: Biz müthiş. Biraz daha da geliyoruz. Hmm. Tabii kötü niyetli şeyler de oradan bir örtülü Epstein göndermesi de ileri sürenler var.
0: O en kötü
4: yani o da var. Ya. Şimdi şunu vurgulamakta fayda var. Demin komutanımız söylediği gibi zaten Çinliler bunu bekledikleri için bu hediye konusunda hazırlık yapmışlar. Orada ortada havaalanının ortasına yakmıyorlar adamlar. Orada chamber'da yakıyorlar.
3: Şimdi değerli şey hocam masasında duran bir defteri açıp bakıyor. Siz bu kadar orada ne yazıyor diye bir istihbarat hamlesi yapıyorsunuz.
1: Kendi not defteri galiba.
3: Hayır Trump evet. yapıyor. Orada açıkça masada.
4: Evet.
3: Şimdi her ülke bu maalesef görüşüm uçağı şimdi biner binmez uçak daha havalanırken yani Çin hava sahasındayken konuşmaya başlarsınız.
4: Tabii.
3: Oradaki görüşmeleri, konuşmaları.
4: Dolayısıyla yani aslında
0: bu neyse şeyi, Amerika'da hocam bizim müttefikimiz şimdi tabii. o kadar da
4: ağır. Hayır şunu söylüyorum. Şimdi
0: hocam biliyor ya.
4: Komutanımın dediği gibi aslında

0: Hediyeyi kabul ediyor.
1: Evet.
0: Reddetmiyor. Yani ritüeli yerine getirmiş oluyor. Ama unutmayın mesela şey tarihinde Moskova Büyükelçiliğine biliyorsunuz evet. Amerikan kartalı veriyorlar. Logo arkasında dinleme şeyi var. Kaldı ki bir şey daha söyleyelim. Yani yabancı şeyler Vaka gittiğinde yani. Biliyorsunuz tuvaleti dahi özel tuvalet kullanırlar. Orada hiçbir zaman
2: hocam,
0: karşı
2: şimdi
0: tarafın...
2: çok belki absürt bir şey hayır, olacak
0: misafir,
2: ama
0: misafir...
2: Putin'in tuvaleti yaptığı tuvalet kullanıyor.
0: Toparlıyorlar yani hepsini.
2: Putin'in dışkılarını da bırakmadıklarını
0: sağlık
2: söyleniyor.
0: Durumunu,
2: sağlık problemlerini inceliyorlar
0: ama
2: diyorlar.
0: O ritüeldir. Onu,
2: tabii yani hani
0: onu başkan Esad da yapıyordu
2: durum, özür
0: Suriye,
2: ama devlet güvenliği açısından tabii, yaptıkları tabii, söyleniyor. Tabii, İddia ediyorlar tabii. Bunu.
0: Ama bu bilinen bir şeydir.
2: Evet.
0: Şimdi burada tabii enteresan noktalardan bir tanesi, ben de hocaya tamamen katılıyorum. Aslında genel beklentinin aksine yani hani İran konuşulacak mı vesaire deniliyor. Ama şöyle bir şey, zaten Trump da böyle İran'ı çok ön plana çıkartmamak amacıyla da yanına biliyorsunuz 12 idi sonra 14, son dakikada Nvidia'yı kattı. Onun anlamı ne? Yapay zeka ve çip konusunda sana limited access veya yani sınırlı şey verebilirim dedi.
2: Peki.
0: Ve sonuçta aslında şöyle bir şey var, hocanın dediği gibi bugün netice itibariyle Başkan Xi yüzlerce yıldır devam eden garip bir şekilde Konfüçyus'la komünizm felsefesini hemhal etmeyi başarabilen ama esas Han emperyalizminin ve uzun erimli stratejilerinin bir yolculuğuna devam eden Çin'in şu anda Xi burada bir emanetçi. Bu yolun bir yolcusu, önde gelen, önde giden koşanı bir yaklaşımla Çin susarak, bekleyerek hocamın dediği gibi mesafe alır. Acemler ise, Acem diplomasisi ise konuşarak yol alır.
1: Burada enerji şimdi, anlaşması çıkacak.
2: Hocam.
0: Evet çıkacak.
2: Murat
0: ama bakın
2: hocam.
0: Dikkat edin, Acemlerin zaten dikkat ederseniz çok konuşuyorlar.
1: Evet.
0: Yani özellikle şaşırtarak, çok konuşarak ve hiçbir zaman böyle önceden bir açıkça red etmezler, kategorik red etmezler. Etraftan böyle dolaşırlar.
2: Bir de Bülent Bey'e gideyim. Bülent Bey, bu ziyaretler, böyle karşılama törenleri, işin biraz magazinine de girdik ama şöyle Kerem çok teşekkürler. Putin'in açıklamasını da verdi. Sizden de yorumlamanızı isteyeceğim. Bugün Rus-Çin ilişkileri eşi benzeri görülmemiş seviyede. Çok iyiyiz diyor, aramız müthiş diyor. Stratejik ittifakımız küresel sahnede önemli ve istikrarlı bir rol oynuyor. Biz kimseye karşı ittifak kurmuyoruz. Yani kızım sana söylüyorum, Trump sen anla diyor.
0: Birlikteyiz ama...
2: Yani diyor ki
0: evet.
2: Biz sana karşı ittifak kurmuyoruz evet. Kardeşim diyor. Putin. Aksine barış ve evrensel refah için çalışıyoruz. Yani senin bu dünyaya yapıp ettiklerin ortada. Sen diyor dünyada dengeleri bozuyorsun. Dolayısıyla barış ve evrensel refah için Çin'le birlikte çalışıyoruz. Sana karşı bir ittifak kurmuyoruz diyor.
1: Çok kutuplu bir
2: peki,
1: dünya.
2: Peki tabii. Bülent Bey ne diyor bütün bu açıklama ve bu karşılamalar ve ziyaretlerle ilgili?
1: Faruk Bey, şunu söyleyeceğim. Öncelikli olarak bu çok daha zor bir maç. Yani her ne kadar şu anda işte Putin açıklamalarını siz de okuyorsunuz. Burada bir bahar havası esiyormuş diye düşünüyorsak da ben hiç meselenin öyle olmadığını düşünüyorum işin doğrusu. Çünkü aslında burada bir zoraki aşk yaşanıyor. Batı'ya karşı vermiş olduğu mesaj yönünden. Yani bir ayrı kutup olarak Doğu'nun da hala var olmakta olduğunu biraz vurguluyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Trump'a karşı ama Çin'le Rusya arasında da acaba meseleler bu kadar basit mi? Şimdi çok uzun zamandır biz özellikle Sibirya'nın gücü, boru hatlarının çalışmakta olduğunu biliyoruz ki Çin biraz da İran meselesine bu yüzden çok ilgi göstermedi. İkinci petrol boru hattı da yolda bu arada. Yani bunu bilmiyorum. Da unutmayalım. Ama burada Rusya ile anlaşamadığı mesele şu, çok ucuz fiyatlı burada Çin satın alma yapmaya çabalıyor ve bu yüzden de Putin son derece rahatsız. Avrupa'dan bildiğiniz gibi çok iyi para kazanıyordu. Ancak Çin de aynı fiyatları kesinlikle ödeme taraftar değil. Bu anlamda aralarındaki bir mesele bu birincisi. İkincisi şimdi şu uçaktan inişe bir bakın. Eskiden bir Sovyetler lideri gelmiş olsaydı büyük abi küçük abiyi ziyaret etmiş olacaktı. Ama artık şey böyle değil, senaryo böyle değil. Yani burada onlar, daha ziyade artık Çin büyük abi rolüne soyunmaya başladı ki tabii süper güç anlamında bunu Rusya'yı son derece rahatsız eder.
2: Hruşçev dönemleri başka dönemler tabii Bülent Bey yani başka dünyalar onlar.
1: Tabii tabii yani hayır roller değişti Faruk Bey onu söylüyorum
2: tabii,
1: artık.
2: Tabii tabii.
1: Yani roller değişti. Bu Çin'i şey Rusya'yı rahatsız ediyor. Benzer biçimde demografik yapı problemleri var.

0: Ben yayınlarda defaatle vurguluyorum. Özellikle Sibirya'da çok büyük anlaşmazlık içindeler Çin'le. Yani burada Sibirya'da giderek çok büyük alanlar, azalan Rus nüfusu, karşı tarafa bakıyorsunuz sınırın diğer tarafına anormal bir Çin nüfusu var ve Rusya Çinlilerin buradan toprak almalarını yasaklamış durumda. Baykal Gölü'nde Rus yerleri kandırarak içme suyu almaya çabalayan Çinli firmaların olması üzerine de Rusya bir takım buraya önlemler getirmeye başladı. Yine benzer biçimde Orta Asya'daki nüfus mücadelesi başlı başına bir program konusu olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz daha yeni Türkistan'daydı. Yani Türkistan coğrafyasında da Rusya ve Çin arasında bir çekişme var mı, yok mu? Ve bu çerçevede yine şu da söylenebilir. Askeri teknoloji anlamında da Ruslar son derece mutsuz. Çünkü vermiş oldukları silahlar Çinler tarafından çok çabuk kopyalandı. Ve şu anda Pakistan'da da görmüş olduğumuz üzere farklı dünya ülkelerine satılmaya başladı. Her ne kadar burada mecburi bir nikah diyorum ben Batı'ya karşı. Bunu görüyor olsak da emin olun hem Çin'in hem Rusya'nın arasında da çok büyük problemler,
1: Ama
0: mevzu bahis ve Çin'in giderek
1: Bülent
0: burada
1: Bey,
0: ağırlığı da artıyor. Dolayısıyla buyurun.
1: Putin sizin gibi düşünmüyor. Yani siz yeni bir başlık açtınız. Doğru. Her görüş çok önemli. Çok başka bir yerden bizim bakmamızı sağladınız ama
2: Bilgisini de
1: Putin diyor
2: katmak
1: ki
2: lazım.
1: yani
0: Tabii
1: biz sana
0: şunu da
1: karşı
0: ekleyeyim
1: bütün
0: izninizle. Şunu da
1: söylemleri
0: ekleyeyim.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı. Bakın burada diyor ki mesela biz kimseye karşı ittifak kurmuyoruz diyor. Çok açık. Diyor ki aksine
0: İşte
1: barış ve evrensel refah için çalışıyoruz. Bugün Rus-Çin ilişkileri eşi benzeri görülmemiş seviyede. Stratejik ittifakımız küresel sahnede önemli ve istikrarlı bir rol oynuyor diyor. Yani Putin sizin söylediğiniz Rusya ve Çin arasında saydığınız başlıklardan hiç bahsetmiyor. Merkezde Amerika var ve ona karşı aslında olmadığını söyleyerek olduğunu ifşa ediyor. Net.
0: İşte Faruk Bey, o yüzden diyorum zorunlu olarak bu açıklamayı yapmak durumunda. Yani biliyorsunuz Avrupa ile olan ilişkiler, Amerika ile olan ilişkiler. Burada yine BRICS meselesi gündeme kesinlikle gelecek. Yuan meselesi gündeme gelecek. İlişkiler o kadar girift hale geldi ki ben biraz sözü oraya getirmeye çalışıyorum Faruk Bey. Yani bu noktada kimse kimsenin dostu değil. Veyahut da Putin'in çok daha iyi bir satranç oyuncusu olduğunu söylemek gerekir. KGB'nin bir numaralı okulundan mezun bir adamdan bahsediyorsunuz. Diğer tarafta Trump'a ben şöyle söylüyorum. Çin 3 tane gol atıp geri gönderdi. Bu maç çok daha zor diye o yüzden söylüyorum. Dost gibi görünüyorsunuz ama sonuç itibariyle süper güçlerin çıkarları ve Rusya'nın bir şekilde süper güç kalma çabasının da burada etkili olduğunu söylemeye çabalıyorum. Batı'ya karşı ittifak içindeler ama kendi içlerinde zannedildiği kadar bu kadar iyi bir tablo içinde değiller. Bunu vurgulamaya
1: Peki.
0: çabalıyorum.
1: Ben Peki efendim. Çok teşekkürler. Bu arada Murat hocamı bir tahtaya davet ediyorum. Yaşar hocam buyurun siz söyleyin. Hocam
3: Tabii,
1: bir şey
3: bir şey
1: konuşacağız.
3: Söyleyeyim.
1: Bir başlık. Yaşar hocam buyurun.
3: Yani şimdi Bülent
1: Geleceğim.
3: Bey'in söylediği şey aslında bugün uluslararası ortamın güç ilişkilerinin mutlak surette doğru analizini gerektiriyor. Şöyle bakıyoruz hep, biraz soğuk savaş alışkanlığı.
1: Tabii.
3: Hep böyle dilimizde bir bloklaşma, o bloklaşmanın sanki keskinleştiği, hatların, davranışların belirginleştiği gibi bir yanılgıya düşüyoruz. Böyle bir ortamda değiliz. Dolayısıyla herkesin herkesle, kendine ait çıkarlarını öncellediği ilişkileri var ve bunları koruyorlar. Yeri geliyor Atlantik İttifakı içerisinde Avrupa, konu vakit olsa oraya da gireriz. Avrupa'nın Çin'le öylesine şu anda
1: derin ilişkileri
3: derin
1: var.
3: İlişki adımlar atıldı ki bak 2025 senesinde sadece Avrupa Birliği üyesi düzeyinde değil, Avrupa Komisyon Başkanı'ndan dış ilişkiler güvenlik temsilciliğine kadar Çin ziyaretleri yapıldı, çok önemli anlaşmalar yapıldı. Avrupa kamuoyunda yapılmış bir araştırmada Amerika'nın Avrupa'ya ilişkin bakışını yani Çin çok daha geride kalıyor.
1: Eski
3: Çin, dolayısıyla
1: alışkanlıklarla
3: bir yerde
1: diyorsun.
3: Bir yerde
1: Evet.
3: bir aktörle yan yana geliyorsunuz.
1: Evet.
3: Bir başka yerde aynı aktörle başka bir konuda karşı karşıya geliyorsunuz.
1: Anladım.
3: Nedir o zaman beceri? Bu ilişkiyi bu karşıtlıkla bir arada olmayı yönetebilme becerisine bağlı.
1: Doğru.
3: Bu Türkiye ile Rusya ilişkisi bunun en müşahhas örneğidir.
1: Çok doğru. Latife olsun diye söyleyeceğim. Herkes Çin, Çin, Çin, Çin derken en son Doğu Bey haklı çıkacak valla. Doğu Perinçek, yani Doğu Bey bu konuda yükselen Çin, güç Çin, Çin'le iş tutmalı yani işbirliği yapmalıyız falan derken şimdi bakıyorum herkes Çin'e gidiyor.
3: Evet.
1: Yani günün sonunda bayağı bir ciddi ziyaretçiler.
2: Evet.
1: Hocam
2: Ama
1: eğer

0: Müsaade eder, kızmazsanız Mete Bey'den iki cümle alayım. Evet.
1: Tabii tabii.
0: Yorulmadınız değil mi?
1: Hayır hayır. BRICS yani, meselesini demin de ben de gündeme getirmek istedim.
2: Bu ilişkili siz anlatırsınız. Ben ama şunu farklı düşünürüm. Yani bir Çin ya da bir Rusya Amerika'nın dış projeksiyonuna, küresel projeksiyonuna askeri olarak, ekonomik, teknolojik olarak ortak olabilecek durumda değil. Dünyanın biz bakır, telefon, bilgisayar vesaire konuşuyoruz ama dünyanın bu anlamdaki sorunlu alanlarına Suriye örneğinden geldiğimizde evet. Çin'in hiç müdahaleci olmadığını, kulağının üstüne yattığını, gene Rusya'nın bazı konularda çıkarları dışında üstüne yattığını biliyoruz. Ama neticede Amerika dışında başka kutuplu bir dünyaya doğru gidiliyor belki denilebilir ama Çin merkezli bir çok kutuplu dünya derseniz ona da ben naçizane itiraz ederim. Çünkü burada detayına girmek istemem. Değerli hocam anlatır ama buradan çıkacak olan şey Amerika Birleşik Devletleri'ne nispet mi yapar dersiniz? O zaman söyleyeyim. Bir zamanlar Avrupa'yı besleyen doğalgaz yatakları Sibirya gücü 2 boru hattıyla ki yıllık 50 milyar metreküplük bir doğalgaz anlaşması şu an şu arkanızda gördüğünüz iki liderin masasında. Yani ucuz enerjiye ulaşacak Çin. Ve burada bir düşmanlık, bir rekabetten ziyade çok kutuplu herkes çıkarına göre ülkelerle yakınlık kuruyor.
0: Peki, değil mi? Peki benim efendim. Şimdi burada... Şimdi evet. Hocam gördünüz tabloyu. Evet. İzleyicilerimiz evet. için hızlıca bir seslendirelim. Tabii. Rusya'nın Çin'e en fazla ihraç ettiği ürünler...
1: Dikkat ederseniz hep doğal ürünler.
0: Evet bunlar. Ve, evet. Çin'in Rusya'ya katma en değeri fazla ihraç ürünler. Ettiği ürünler de bunlar.
1: Evet.
0: Zaten yakından evet. izleyicilerimiz de evet. okuyorlar. İşte petrol, doğalgaz, kömür, bakır, kereste, yakıt, deniz ürünleri, tarım ürünlerini Rusya evet. Çin'e satıyor. Otomobil, traktör, bilgisayar, akıllı telefon, sanayi ekipmanları, tüketim mallarını da Çin'den evet. alıyor. Şimdi söylenir, rivayettir, doğrudur, değildir bilmiyorum. Onu da latife olsun diye söyleyeyim. Merhum Demirel elektrik meselesini konuşuyormuş bir gün. Yani Türkiye'nin elektrik aldığı ülkeler vesaire demiş ki ya da dediği rivayet edilir. İşte biz demiş Bulgaristan'dan kışın elektrik alıyoruz demiş. Sonra da demiş ki yazın da Bulgaristan bize satıyor demiş. Yani aslında ikisinde de biz alıyoruz. Ama hani Bulgaristan küçük bir ülke o dönemlerde bize elektrik satıyor. Her ikisinde de biz Bulgaristan'dan elektrik alıyoruz demek yerine kışın Bulgaristan bize elektrik satıyor. Yazın da Bulgaristan'dan biz alıyoruz demiş.
1: Evet.
0: Şimdi buraya baktığımızda Rusya gerçekten doğal ürünleri satıyor ama ne varsa her şeyi de alıyor Çin'den.
1: Evet, yani,
0: bu tabloyu bir yorumlayın tabii, bize.
1: Genel olarak bakıldığında aslında iki ülke arasındaki ilişkilerde Rusya görece katma değeri düşük ürünleri katma değeri yüksek ve teknoloji ağırlıklı bir kompozisyonla dış ticaret ekseni oluşmuş oluyor.
0: Evet.
1: Tabii Rusya'nın en büyük şeylerinden... ekonomik güçlerinden bir tanesi hiç şüphesiz doğal kaynaklar bakımından zenginliği.
0: Evet.
1: Biraz evvelki ifade eğer bundan 10-15 yıl evvel olsaydı sosyalizmin ortak refahı ve dünyada işte...
0: Yaşar Hoca diyor ya eski şeyler o öyle konuşsa
1: onlar,
0: böyle
1: o zamanlar
0: diyecektim
1: öyleydi
0: yani.
1: Ve evet. Şimdi bakın dikkat edin çok enteresan genel refahın yükselmesi falan diyor. O zamanlar evet. işçi sınıfının refahından vesaireden esenliğinden bahsedilirdi. Şimdi bir kere bu iki ülke BRICS içerisinde, BRICS yapılanması içerisinde bunu bir tarafa koyalım.
0: Evet.
1: Ve tabii netice itibariyle...
0: BRICS demişken hocam yani BRICS de böyle bir isim, ortada evet. böyle bir isim dolaşıyor da...
1: Dolaşıyor.
0: Yani... Ama, hiçbir etki olmadı
1: evet,
0: şu ana kadar.
1: Ama değerli hocam hatırlarsanız sadece 3-5 yıl evvel şöyle bir tez de vardı. Artık biliyorsunuz rezerv para olarak Amerikan dolarının değeri veya hükmü kalmıyor. BRICS başta olmak üzere işte Brezilya gibi, Rusya gibi, Çin gibi ülkelerin altın karşılığı olma özelliğini kaybeden dolara karşı biraz kahve, biraz altın, biraz petrol böyle karışık. Bir sepet karşılığıyla evet. BRICS parası çıkacak. Hatta hatırlarsanız Rusya Merkez Bankası'nın böyle hoş bir başkanı var. Gayet kabili hitap bir hanımefendi. O böyle şey yapmışlardı bir tane prototip bir BRICS parası yapmışlardı ama onlar bir parça ortadan kalktı.
0: Olmadı
1: bu, bu aslında Trump'ın gösterdiği bu zor şunu da gösterdi. Yakın zamanda 5 ila 10 yıl içerisinde petrodolar ve rezerv parada bir değişiklik olmayacak. Çin elbette enteresan bir nokta. Hocamın demin dediği gibi aslında Çin'i okumaktan ziyade görmek de gerekiyor.
0: Hocam Xi'nin önünü kesiyor musunuz? küçük bir adım.
1: Tabii tabii, şöyle açayım.
0: Yok, o kadar
1: öyle
0: değil,
1: bir,
0: o kadar
1: öyle, değil. Öyle bir haddimiz olmamak gerekir.
0: Yani. Hocam, estağfurullah. Çin'e az önce Kerem kulağıma dedi ki Putin önünde duruyorsun, Putin oldun dedi. Evet. Ben çekildim, Şin'in önünde de siz duruyordunuz.
1: Şimdi
0: bir şey sorayım mı? Burada, bu da temel bir soru ama kısa bir cevap, sonra tabii devam edin. Alan mı bağımlı, satan mı? İyi bir soru ama bu.
1: Şimdi evet, evet, doğrudur ama ticarette bu iş iki taraflıdır. Yani
0: en çok kim bağımlı?
1: Netice itibariyle...
0: Hocam tabii, burada hangisi daha?
1: Tabii şu anki yaptırımlar ve ambargolar dolayısıyla özellikle stratejik ve teknolojik ürünleri temin etme konusunda Rusya bağımlı.
0: Peki Rusya'da, yani burada, Rusya'da buraya doğalgaz, petrol vermeyince o ürünleri Çin nasıl yapacak?
1: Doğru, orada. Yalnız tabii Çin'in zaman içerisinde... biliyorsunuz petrole olan bağımlılığında bir artış yok. Tam tersine bir gerileme var. Bir kere Çin gayet versatil, öyle demokratik bir ülke olmadığı için gayet rahat gene kömür üzerinde, yani kömürü yakarak %55 ile 60'ı enerjinin kömürden.
0: Ama Ruslardan da alıyormuş.
1: Alıyor, kömürden alıyor zaten ama biliyorsunuz yeşil enerji vesaire var.
3: Yani aslında şeyde de oldukça müthiş mesafe kaydı.
0: İyi, evet, değil mi?
1: Yenilenebilirsin ama enerji. Ama orada da 20-25. Yani aslında Çin, evet, müthiş bir tenakuz ülkesi. Yani baktığınız zaman netice itibariyle bir taraftan aslında özellikle elektrikli otomobillerde vesairede veya güneş panellerinde veya bir takım böyle modern ve önü açık kulvarlarda önceden devlet otoritesiyle yatırım yaparak, orada da tabii normal rekabet koşulları yok. Yani Dünya Ticaret Örgütü'ne 2001 yılında girdi ama o dönemden beri aslında Çin hep böyle biliyorsunuz çok önemli stratejik gelişmeler gerçekleştirdi. Evet, evet. Son 8 ila 10 yıl içerisinde değerli hocam Çin'in bir sessiz devrim gerçekleştirdi. Şunu gördü: 35-40 yıldır fason üreterek, belirli kalitelerde üreterek, başkaları için üreterek bir noktaya kadar geldik. Bundan sonra yapmamız gereken Çin malı fason maldır, tapon maldır, ucuz maldır gibi görüşleri ve buradaki bize biçilen değer ve katma değer ve kar marjlarını bir tarafa bırakıp dünya markası çıkartacağız. Çin malı kaliteli maldır yaklaşımını ortaya koyacağız. Nitekim son 8 ila 10 yıl içerisinde biliyorsunuz dünya markaları çıkartma konusunda da bayağı başarılı oldular. Ama şimdi bu iki dünya biliyorsunuz bir böyle iki ülkeli vesaire bir şey değil. O merkantilist dönemlerdeki. Tabii, tabii, tabii. Şimdi bir de şeye bakalım. Bütün bu tablonun dışında Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki tüketimin üçte birini hala Amerika Birleşik Devletleri gerçekleştiriyor. Amerikan pazarı her türlü tüketici profilinin bulunabileceği yegane pazardır. Dolayısıyla Başkan Trump hani gümrük vergileri koyarken dediler ya, ne yapıyorsun bu kadar yüksek vergiler, bir indiriyorsun bir çıkarıyorsun. İnsanlar Amerika'dan ne ürün alacaklar ne ürün satacaklar. Trump dedi ki Amerikan pazarıyla iş yapmak için herkes can atar. Göreceksiniz, yapacaklar.
0: Bence haklı.
1: Tabii haklı. Dolayısıyla...
0: Ya onun için hocam, özür dilerim.
1: Dolayısıyla Çin de...
0: Evet, evet. Onun için sordum. Hani alan mı bağımlı, satan mı bağımlı? Yani, ben anladım şimdi. 1,5 evet, milyar nüfus.
1: Evet.
0: Ya ben
1: şimdi
0: hocam,
1: bir olay daha anlatacağım.
0: Tamam. Hızlıca tamam, anlatacaksınız. Tabii. Yani biz dünyalılar, Çinli olmayan dünyalılar toplanıp her yıl her birimiz Çin'e yüzer dolar para versek bile... Aslında iyi bir iş yapmış olabiliriz. Ben, yani 1,5 milyar insanı bir yerde tutmak.
1: Bravo.
0: Hani dünyaya salmamak. Yani gerçekten Çin'in yaptığı başarılı bir şey. Tabii. Hani Çin, biz Çin'e, Çin devlet başkanına şunu demeliyiz. Aman aman sen bu ülkeyi ayakta tut. Hani bu taraflara gelip ortalık karışmasın. Her yıl yüzer dolar da veriyoruz dememiş lazım. Şimdi yani ben, büyük bir iş yapıyor.
2: Ben 105 bin öğün yemek çıkmaz.
0: Yani böyle bir
1: bakın,
0: şey olabilir
1: ben,
0: mi?
1: Ben 2000'li yılların başında Guanghua School of Management'ta ders vermeye gittiğimde sabahleyin erken saatte Pekin tren istasyonuna gittim. Neden gittim biliyor musunuz? Taşra'dan Pekin'e iş bulmaya gelen gençler geliyor.
0: İnanılmaz görüntüler onlar.
1: İnanılmaz, böyle bir insan seli orada kendimi hissettim. Herhalde böyle, herhalde o Çin Seddi'nin gerisinde atalarımız da öyle hissetmişlerdi. Evet. Dedim ki ben ki görüşümüz gayet iyi bilinir. Allah Çin Komünist Partisi, yani tenakuz için evet, söylüyorum evet, biraz evet, abartı evet. Çin Komünist Partisi'ne zeval vermesin. Bu Komünist Partisi burada duracak
0: aynı
1: ki.
0: Aynı düşünüyorum.
1: Burada duracak ki. Buna, ve ben size bir şey söyleyeyim. Evet. Bu kadar uzun bir süre, çok açık ve net söylüyorum. Biraz vulgarize ediyoruz tabii, lütfen evet, şey yapın. Netice itibariyle biz bu kadar sene arabaya binebildiysek, buzdolabı kullanabildiysek, oradaki Çinlilerin görece bu imkan

0: Onlara ulaşmasındaki eksikliklerdendir. Peki. Yani onlar eğer her Çinli dediğiniz gibi öyle 3 kilo portakal yese, 2 tane buzdolabı alsa bize buzdolabı üretecek ham madde kalmazdı.
1: Ünal
0: dolayısıyla
1: hocam,
0: dolayısıyla hocam, yani bu işin tabii teşbih hata olmaz, biraz ironik tarafı ama.
2: Tabii, tabii.
0: Yani
2: reklama bunu da birlikte gideceğiz. Ünal hocam da eklemesini yapsın.
0: Tamam.
3: Hocam belki çok az değerlendirmesini vakit, katkı belki
2: buyurun, buyurun,
3: yerinde
2: buyurun,
3: olacaktır.
2: Buyurun efendim.
3: Şimdi 200 milyar dolar civarında bir ticaret hacmi var.
2: Evet.
3: 200 milyar doların Rusya'nın Çin'e satmış olduğu Çin'in uluslararası ticaret hacminin %4'ünü oluşturuyor.
0: Evet.
3: Bakın rakama bakın.
2: Yani belki ne kadar da küçük aslında. %4'ünü evet oluşturuyor.
3: Çin için.
0: Evet. İran için de aynı evet komutanım. İran için de dikkat edilirse İran... Evet. %90 petrol şeyinin %85 ama Çin için %12. Evet, o kadar.
3: Onun gibi.
0: O kadar. Şimdi
3: çok
0: burada
3: evet yani mukayese etmek anlamlı.
2: Ne kadar büyük tabii, tabii bir ekonomi evet onun için.
0: Bir de şöyle bir şey
2: Yaşar
0: var.
2: Yaşar Hoca da bir ekleme yapacak. Yapsın peki,
0: tabii,
2: mı?
0: Tabii,
2: buyurun.
0: Yani bu,
4: Putin ziyaretinde ne farklı oldu öncekilere göre? Bunu da sormamız gerekiyor. Birincisi ona Bülent Bey zannediyorum ona değinmek istedi. Bu Sibirya hattı var.
2: Evet.
4: Yani
2: evet,
4: özellikle evet Çinliler bu konuda çok soğuk bakıyorlardı fiyat meselesinde. Hı hı. Ama şimdi Hürmüz'deki kaybı nedeniyle bir anlamda kara kaynak olarak, boru hattı olarak evet bu görüşmede bunun imzalanması bekleniyor. Bunu göreceğiz Sibirya hattının Çinliler ikisi arasında.
2: Boru hattı.
4: Evet. Bu önemli. İkincisi ilk defa sadece bu enerji tarafıyla değil Rusya ile Çin'in ortak teknoloji yatırımına ilişkinde bir takım anlaşmaları var. Çin özellikle bu robot teknolojisi, yapay zeka meselesinde. Bir de tabii Çin'in bir farklı ayrıcalığı bu son ileri stratejik teknolojinin çok önemli girdisi olan nadir toprak
2: bir
4: elementleri.
2: Bir tek cümle reklama gidiyorum.
4: Evet. Nadir toprak elementleri
2: Gökhan,
4: konusundaki
2: Gökhan bir cümle
4: durumu
2: alacağım geleceğim.
0: Amerika Birleşik Çin öyle bir Amerika ister ki siyasi ve askeri bakımdan gücü tartışmalı ve düşündürücü hale gelsin ama ekonomik gücü ve tüketim iştahı kesinlikle
2: kapanmasın. Pazarı açık kalsın.
0: Aksi takdirde Çin'in kurtuluşu yok.
2: Peki. Farklı. Bir cümle. Murat hocam gelin böyle birlikte gideriz.
3: Rusya'nın Çin'e yeni açmayı planladığı hat, doğalgaz hattı 50 milyar metreküp yılda. Türkiye Cumhuriyeti 50-60 milyar metreküp yılda biz harcıyoruz. Bak bizim Türkiye'nin harcadığının siz Çin'in 1,5 milyar nüfuslu ve o ekonomik büyüklüğü içerisinde 50 milyar metreküpün ne kadar küçük olduğunu da bu arada altını çizelim. Evet. 50 milyar metreküp deyince böyle Rusya'dan
0: 55
3: olup
2: o kadar ciddi bir rakam, çok büyük rakam.
3: Rakam mukayesesi için söyledim.
2: Yok. Çok teşekkürler. Peki o zaman bir araya gidelim biz. Murat Hoca ile birlikte gidelim.
0: Hay hay.
2: Aranın ardından bakalım neler olacak. Teşekkürler
0: Sağ
2: hocam.
0: Olun, teşekkürler.
5: Ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
6: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
5: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.
2: Nedir ne değildir de son bölümdeyiz. Son bölümde elbette yarım kalan bir konu Çin meselesi önemli. Zira herkes Çin'e gidiyor. Meseleyi konuyu tartışıyorduk. Bu önemli ziyaretler neden Pekin'de gerçekleşiyor? Çin'den dünyanın beklentisi nedir? Büyük ülkeler için Çin hangi noktadadır? Bunu konuşuyorduk ve burada yarım kalan görüşler var. İfade edilemeyen düşünceler var. Onları toparlayacağız. Ünal Bey, bu konuyla ilgili bir şeyler söyleyeceksiniz. Sizinle tekrar açalım perdeyi.
3: Olur. Şimdi aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'le görüşmesi, Çin'in Rusya'yla görüşmesi veya diğer işte Avrupa ülkeleri, İngiltere, Fransa, Almanya, sırayla onlar da biliyorsunuz gittiler bu son dönemde. 15 gün içerisinde değil ama öncesinde onlar da o bölgeye gittiler ve görüştüler. Şimdi Çin bir odak noktası oldu. Bir güç odağı gibi böyle kendisini hı hı de Belki de Çin'e bu şekilde ziyaret

0: sebeplerin olması aynı zamanda Çin'in de küresel rolünü de arttırıyor. Veya Çin en azından kendine bazı ilave düşündüklerinin de ötesinde rol biçiyor. Bu ziyaretler aynı zamanda ister istemez bunu da yaratıyor. Şimdi son Putin'in ziyareti tabii 25 defa ziyaret etmiş.
1: Çin'i.
0: Yani evet, Çin'i. Bu şu anlama geliyor. Hemen komşu, bizim çocuk gibi yani çok böyle...
1: Neredeyse yılda bir ziyaret etmiş.
0: Evet, ziyaret etmiş.
1: Her yıl ziyaret etmiş gibi ziyaret görünüyor. Putin'in devlet başkanlığını 3 aşağı 5 yukarı hesapladığımızda.
0: Şimdi az evvel baktığımızda, Putin'in ifadesine baktığımızda bir ittifaktan ziyade bir ortaklık, stratejik ortaklık. Evet. Yani bu ne anlama geliyor? Şimdi aslında ittifak dediğimiz zaman karşı cepheye de konumlananlara karşı bir pozisyon alıyorsunuz. Ama stratejik ortaklık dediğiniz zaman küresel bir gücünüz ve küresel bakıyorsanız ve bu her iki ülke için de geçerli, Çin ve Rusya için, o zaman daha aslında geniş bir perspektifi, daha geniş bir yelpazeye hitap ediyorsunuz.
1: Doğru.
0: Daha elastiki ve esnek kabiliyete kendinizi konumlandırıyorsunuz.
1: Şu açıklamayı diyorsunuz değil
0: bu
1: mi?
0: Bu açıklamayı diyorum. Bakın, daha esneklik evet. sağlıyor bu her iki ülke için. Zaten yeni dünya düzeninin de aslında önümüzdeki beklentisi de çok kutuplu, çok merkezli bölgesel güçlerin oluşması, farklı farklı ittifakların oluşacağının öngörüsü de aslında yine bu ortaklık esnekliği içeriyor. Dolayısıyla ülkelerin benimseyecekleri yön ve hal tarzları da böyle olacak. Şimdi bu Putin görüşmesinden sonra bir ortak bildiri ortaya çıkacak. Bu çıkan ortak bildiri de ben Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı mesajı veren güçlü bir söylemi de içereceğini düşünüyorum. Yani hem yeni dünya düzeni çok kutupluluğu...
1: Ne mesajı verecekler Amerika
0: Birleşik
1: Devletleri'ne? Yani şöyle,
0: Amerika'ya çok mesaj verirken bir karşı duruş, Amerika'yı reddeden veya Amerika'yı köşeye sıkıştıran anlamında değil. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Artık tek kutuplu Amerikan hegemonyasının sürdürülebilirliğinin sonuna doğru gidiliyor. Bu siz isteseniz de istemeseniz de bu yeni dünya düzenine doğru kendi kendine olan şeklini alıyor. Dolayısıyla bunun motor rolü içerisinde belki evet Amerika, Çin, Rusya başta olmak üzere Avrupa Birliği de belki tek bir kutup olarak düşünülebilir. Bu gidişatın yol haritası bu. Bir diğer ifadeyle tabii Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Rusya ve Çin'in kaderleri daha çok ortak. Birlikte hareket etmenin de zorunlu ve ihtiyaç olduğunu da bilen bir iki ülke. Şimdi bu nedenle ortak deklarasyonda bunun da altının çizileceğini ben düşünüyorum. Tabii Rusya burada bir izole durumda tabii ki, bir yaptırımlardan vesaire. Rusya'nın içine olan ihtiyacı. Burada aslında her iki ülke de birbirine, az evvel değerli hocam da koydu, ticaret hacmi açısından bakıyoruz. Satış, mal satışları vesaire. Sadece bunlar da sınırlı değil. Bakın 25'ten fazla hudut geçişi var. Bunlar da kolaylık sağlıyorlar. Öğrenci karşılıklı mübadelesi var. 50 bin öğrenci Çin'de, Çinli öğrenci Rusya'da eğitim görüyor. Buna mukabil aynı şekilde Çinli öğrencilerin de, Rus öğrencilerin de Çin'de eğitim görüyorlar. Şimdi bu 50 bin öğrenci az değil. Yani bunun 30 bini lisans, 20 bini de yüksek lisans. Yani 50 bin kişi. Şimdi bu demek ki karşılıklı, hatta bu buluşmada da eğitime yönelik bir açılışı da yapacaklar.
1: Daha köklü bir, daha derinliği olan bir ilişkiler ağı gelişiyor.
0: Yani ticari, ekonomik, evet. Teknolojik, eğitimsel bu bağları güçlendirmek istiyorlar. Çünkü bunların hem birbirine olan yakınlığı vesaire. Bakın Arktik bölgesini de etkin bir şekilde her iki ülke kullanmak istiyor. Yani burası çok defa konuşuyoruz. Yaklaşık oradan işte 15-20 günlük bir avantaj sağlıyor diğer güney koridora göre kuzeyden gidiş. Bununla ilgili oradaki buz kıran gemilerin kullanacak olan şirketlere bile Çin eğitim veriyor. Rusya eğitim veriyor. Özel eğitim. Ve bunlarla ilgili çok

0: yakın işbirlikleri var. Bizim bu sadece gördüğümüz hususların ötesinde. Tabii burada şartları Çin koyuyor. Çin koymak zorunda veya Çin koymak gibi bir
1: avantajı var.
0: Evet. Neden? Çünkü Rusya'nın o izolasyon durumu, Çin'in tabii ki daha biliyorsun bütün küresel anlamdaki o finans gücüyle, her şeyiyle, teknolojisiyle hakimiyetinin yarattığı bir etki var. Şimdi dolayısıyla...
1: Hocam bir şey söyleyeceğim. Kısa bir cevap toparlayın. Diğer konuklarımdan da alayım. Son bölüm kısa. Şimdi Çin'le ilgili güzelleme demiyorum. Ama Çin'le ilgili sürekli pozitif, olumlu cümleler kuran, sizin gibi değerli konuklarımız, işte yazılar okuyorum farklı yerlerde, farklı mecralarda. Bakıyorum, fakat Çin'de şöyle de bir durum var. Yani korkunç bir gelir dengesizliği.
0: Tabii.
1: Yani Çin'in ortasına doğru gerçekten şaka değil. 1,5 milyarlık bir ülkeden bahsediyoruz. Mesela Çin'in 500-600 milyon gibi bir nüfusunun özellikle orta kısımda çok ciddi zor şartlar altında yaşadığı. Hani dünyadan bir haber demeyeceğim ama öyle Çin'in gösterilen şehirleri gibi, gösterilen atölyeleri, fabrikaları, hani gelişmiş Çin, uçan Çin, kaçan Çin ortamında yaşamadıklarını da biliyoruz. Yani bu az bir rakam değil.
0: Doğru.
1: Neredeyse Çin'in üçte biri.
2: Gayrimenkul krizi var.
1: Doğru. Gayrimenkul krizi var. Diğer meseleler var. Ciddi sorunlar var. Programın başında hani şaka yolu söyledim. Bizim Xi Jinping'e her yıl 100 dolar para versek yeridir diye. Bu kadar ciddi bir nüfusu bir arada tutuyor diye. Şimdi bütün bunlar hiç göz önünde tutulmuyor. Göz önüne getirilmiyor. Yani Çin aldı götürdü. Yeryüzünde kurdu, işte dengeleri sağladı falan. Bu böyle mi gerçekten? Bu sorunlar ne olacak? Bu yani Çin'de de her şey tetiklenebilir.
2: Otoriter de bir yönetim. Yani
1: tabii yani sürekli... böyle de bir durum var.
0: Şimdi tabii otoriter bir yönetim, baskılama, dolayısıyla üstünün örtülmesi gibi, yani kanser olan bölgelerin görülememesi gibi, bunlar biliyorsunuz uzun vadede önünüze çıkar ve patlar. Yani bu Çin için olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Ama tabii ki bunu Çin de elbette ki farkındadır. Yani bu hassas tarafını, zayıf tarafını biliyor, görüyor. Ama bunu tabii ki çözüm noktasında. Her ülkenin benzer sıkıntıları var. Yani bugün İran'da o askeri kapasitesini çok derinliğine kullanıyor şu anda, görüyoruz.
1: İran demiyor ama ki bir taraftan dünyanın da, bir numaralı ülkesi tabii, demiyor yani. Sorunlarını biliyor kendi içinde.
0: Şimdi o bölgesel anlamda bir iddiada bulunuyor. Bu da küresel anlamda. Hani mukayese açısından söylüyorum. Neticede Çin bu eksikliğini, hassasiyetlerini enine boyuna ele alıp aynı zamanda bunu da giderdiği takdirde işte o küresel olma iddiasını daha güçlü bir şekilde dünyanın önüne koyacaktır.
1: Çok teşekkürler hocam.
0: Mesele de bu zaten.
1: Tamam, çok daraldı vakit. Yaşar hocam bir 2-3 dakikayla şimdi, Çin'le ilgili durumu toparlayıp diğer konuklarıma da
3: söyleyeyim. Demin söylediğim şey, hani Çin'le ilgili şunlar da var dediğin şey sonuçta şunu gerektiriyor. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Güç analizi yapıyoruz.
1: Evet, evet.
3: Güç analizinin mutlak surette bir sayısal yanı var, düşünsel yanı var, tarihsel boyutu var ve bir de bileşenleri var.
1: Tabii.
3: Yani bir terazi işidir bu. Dolayısıyla hani ona biz ulusal güç unsurları deriz de onun her birinin her dönemde yenilenmesi gereken ve güç parametreleri çeşitlenen yanı var. Askeri güç dersiniz de bugünün askeri gücünün dayandığı hangi unsurlardır onu belirleyen. Kıyaslamalar böyle yapılır. Çin'in elbette sıkıntıları da var. Yani başta bir kere üretim gücü açısından büyümesi biraz da batı pazarlarına bağlı.
1: Başka nereye satacak?
3: Yani, dolayısıyla orada bir daralma kendisinde de bir ekonomik durgunluğa yol açıyor. Doğrudan etki. Nüfusu yüksek ama giderek yaşlanan bir nüfus. Genç nüfusunda da bir erime başlıyor. Dünyanın aynı zamanda iş gücü açısından dünyanın fabrikası olmak neydi? Küreselleşmenin getirdiği imkanla sonuçta ucuz iş gücüne giden bir sermaye akışkanlığıyla ayaktaydı ya da yükseliş göstermişti.
1: Evet, evet.
3: Bütün bunlar sıkıntıları. Gayrimenkul krizini aşabilmiş değil henüz falan. Ama bu, bütün bunların yanı sıra bir takım üstünlüklerini de öne çıkartıyor.
1: O kesin,
3: görüyor.
1: O iş tartışılmaz.
3: Nerelerde yani sıkıntı varsa oraları kapamaya çalışıyor. Tabii. Yüksek teknolojiye çok ciddi bir yatırım yapıyor. Buna ilişkin son derece önemli yenilenebilir enerjide hem teknoloji gelişiminde öncülük yapıyor. Bu konuda da bir referans kaynağı haline geldi.

0: jeolojik açıdan. Onun dışında hiç kuşkusuz bu nadir toprak elementleri çok kıymetli bir şey. Bu yeni dönemin, yani her dönemin güç unsurları açısından değişmeyen nesi var derseniz, her dönemin bir ileri stratejik peki teknolojisidir. Onu da besleyen şeyler çeşitlenebilir, kaynaklar. Bu peki yanıyla da önemli. Dolayısıyla ben yine şu noktadayım. Bu çok iddialı bir şey. Dünya çok kutuplu olmaya başladı. Kutupları bana tarif edin o zaman. Kimin neyle ayrışarak kutuplaştı? Böyle olmadığı kanaatindeyim. Henüz daha uluslararası sistem de demeye dilim varmıyor. Çünkü sistem tarifi zorunlu kılar. Nasıl tarif edersiniz? İki kestirme yolunuz vardır. Bir, kesinleşmiş, kalıplaşmış, davranışlarıyla belirginleşmiş güç dengesi üzerinden sistemi tarif edebilirsiniz. Bana söyleyebilir misiniz güç dengesi belirlenmiştir? Hayır. İngiltere'nin Çin'le, Almanya'nın hala karşıtlık oluşturmasına rağmen Rusya'yla, Çin'in Rusya'yla hem sorunları var hem yakınlaşmaları var. ABD'nin şu anda peki geldiği, hani o nedir, tuzağına düşmeyelim dedi ya, Tukididas tuzağına. Çin.
1: Geleceği sadece tahayyül.
0: Tabii. Dolayısıyla şimdi ben ittifaksa ittifakların içine girerek, bir tarife de ihtiyaç var geldiğimiz noktada. O da şudur. Benim yıllardır baktığım bu ve hala değişmediği kanaatindeyim. İttifakların içine girerek birbirini kontrol etme dönemidir. Güç açısından.
2: Doğru.
0: İkincisi de kısa alan paslaşmaları şu anda.
2: Dar alan paslaşması.
0: Bir yerde yan yanasın, diğer tarafta karşı karşıya.
2: Barcelona çok iyi yaptı.
0: Evet.
2: Bülent Bey, kısaca sizden de böyle bir iki dakika Çin, Rusya, Putin'in açıklamaları çok kısa toparlarsanız, vakit çok daraldı.
3: Tabii Faruk Bey, hemen şunu söyleyeyim. Az önce Yaşar Hocam aslında çok önemli bir noktaya vurgu yaptı. Bu dünyanın fabrikası Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en büyük pazarı. Doğru. Pazar olmadan sonra üretim hiçbir şey yaramayacak. Bir de aslında bir program boyunca konuşulacak bir soru soracağım ben. 100 yıllık bir Amerikan egomanyası var. Askeri anlamda dünyayı sarmalamış durumda. Şimdi bir senaryo koyalım. Çin'in bu mücadeleden galip çıktığını görelim. Ekonomik anlamda ülkeleri boğmaya başlayınca ne yapacağız Faruk Bey? Hemen Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek'in açıklamasını da hatırlatmak isterim. Yani ülkenin iç pazarına Çin nasıl etki ediyor? Çin hegemonyası gelişecek olursa dünya nereye gidecek? Yani bu noktada işte hep aynı soru, Amerika mı Çin mi? Ya da bu anlamda tam bağımsız Türkiye mi? Burada aslında çok dikkatlice düşünülmesi gereken bir denge unsurunun bulunduğunu ben düşünüyorum. Çin'in de fazla kuvvetlenmesinin dünya için hayra alamet olmayacağını da söylemek
2: ama
3: gerekiyor
2: benim,
3: gerçekten.
2: Benim buna bir önerim var, bir teklifim var. Çin Doğu'da öğleye kadar Çin, öğleden sonra Amerika, diğer 24 saatin 12 saati Türkiye. Yani hakimiyet bizde ama günün yarısına kadar Doğu'ysa Çin, öğleden sonra da Batı Amerika, dengeyi kurarız. Gerisi de zaten bizim 12 saat diyorum ben. Böyle giderse Türkiye, o dengeyi kurarsa herhalde karlı çıkar bu işten. Hocam çok bir toparlama
4: kısa,
2: yapın
4: tabii, çok kısa birkaç noktayı değineyim. Şimdi netice itibariyle dikkat ederseniz bu ortak bildiride BRICS veya Şangay Beşlisi gibi ortak yapılanmalara referans yok. Hı hı. Hocamın belirttiği gibi aslında bu tür taahhütlere veya bu tür orta vadeli, uzun dönemliyi bırakın, orta vadeli taahhütlere veya opsiyonu veya kısa dar alanda paslaşmaların önünü kesebilecek, opsiyonların önünü kapatabilecek bir mania kendilerine koymak istemiyorlar. Buna uluslararası ilişkilerde jockeying for position deniliyor. Yani bu gelişme ve değişme dünyasında herkes bir takım pozisyonlar almaya çalışıyor. Tabii unutmayın, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kazan kazan ilkesi de var. Şöyle, yani Amerika en büyük payı kendi almak istiyor ama bu pay alabileceği oyunun devam etmesi gerekiyor ki kazanabilsin. Peki. Bunun için dikkat ederseniz mesela ne yaptı bu süreç içerisinde, bu 70 günlük 80 günlük safahatte ne yaptı? Rusya karlı çıktı bu işten. Çünkü Rusya'nın üzerindeki bazı, dikkat edilirse, engelleri kaldırdı. Doğru. Rusya doğru. 19 bazılarına göre 19 milyar, bazılarına göre 30 milyara kadar ek bir taze parayı kasasında gördü.
2: Peki.
4: Dolayısıyla ne Çin'le ne Çin'siz, ne Çin'in tam yanında ne Çin'in karşısında.
2: Hocam, yarı yarıya.
4: Evet, tam son nihai mesaja bakacağız, o çok önemli.
2: Bir cümle hocam,
4: dikkat ederseniz, Amerika
2: hatta
4: Tayvan.
2: Hatta Mete Sohtaoğlu'nun haftaya alacağım.
4: Hemen söyleyeyim. Amerika Tayvan konusunda bir şey demedi. Bakalım Rusya bir şey diyecek mi, tahmin etmiyorum. Peki.
2: Mete Sohtaoğlu bir cümle.
5: Bakın ben de farklı bir şey söyleyeyim.
2: Hayır, Çinli mi Çinsiz mi?
5: Çinli.

0: Ama Çin gözünü uzaya dikmiş durumda. Haftaya inşallah konuşma fırsatımız olur. Artık hibrit bir devlet modeline geçmek durumunda. Tüm ülkeler daha hızlı karar verebilen, aksiyon alabilen ve uygulayabilen. Bakın ben bugün uzayda Çin'in robotik kolları olan uzay çöplerini toplamayı düşünen bir devlet aklı olduğunu söylesem
1: Peki.
0: herkes der ki uzay ne alaka? Uzay askeri hale geliyor. Uzayda bile yörüngelerde yer kapma savaşı yaşanıyor. Ve göreceksiniz, son cümlem de şu olsun. Rusya-Çin arasında yapay zeka uzayda işbirliği anlaşması da imzalanacak.
1: Peki. Mete Soğuktuoğlu çok teşekkürler. Murat Hocam teşekkür
2: Ben
1: ederim. Yaşar
2: teşekkür
1: Hocam
2: ederim.
1: çok sağ olun.
2: Rica
1: Eksik
2: ederim.
1: olmayın.
2: Sağ olun.
1: Ünal Bey Gölcük'ten geliyor. Gene dönecek. Çok teşekkürler.
0: Sağ olun.
1: Gerçekten büyük fedakarlık. Çok sağ olun. Çok
0: Sağ olun.
1: teşekkürler. Ankara stüdyosunda Bülent Bey var. Bülent Atasever. Bülent Bey çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Sağ olun. Değerli konuklarımı gönderip yayını kapatmak için tekrar burada olacağım.
4: Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda. Bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

Ve yayını kapatacağız artık. Noktalama vakti. Program bitti. Değerli konuklarımı gönderdim. Yarın akşam tam 19'da Habertürk'te ana haberde görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 22, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 23, Adana yağmurlu 22 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Artvin yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 21, Konya yağmurlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 15, Van parçalı bulutlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 24, Gaziantep yağmurlu 21 derece.

Habertürk ekranlarından günaydınlar. Hayırlı sabahlar değerli izleyiciler. 20 Mayıs sabahında saatlerimiz 5'e gelirken gelişmelerle karşınızdayız. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin'e gitti. Putin havalimanında Çin Dışişleri Bakanı Wang tarafından karşılandı. Putin için askeri tören de düzenlendi. Törende bando takımı yer aldı. Karşılamada hazır bulunan gençler ise Çin ve Rus bayrakları salladı. Putin, Çin Devlet Başkanı Xi'nin daveti üzerine Çin'i ziyaret ediyor. Bu Putin'in Çin'e yaptığı 25. ziyaret. Aynı zamanda Çin-Rusya komşuluk ve dostane işbirliği anlaşmasının da 25. yıl dönümü diyebiliriz. Çin Dışişleri Bakanlığı'na göre iki başkan ikili ilişkiler, çeşitli alanlardaki işbirliği ve karşılıklı ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişini

0: de bulunacaklar. Tabii ki detaylar geldikçe bu ziyaret kapsamında yapılan görüşmelerin detaylarını sizlere aktaracağız. Putin Çin ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki stratejik ittifakın önemini vurguladı. Kremlin'dense bu ziyaretten çok ciddi beklentilerimiz var açıklaması geldi.
1: Pekin

0: ziyareti olan Pekin temaslarının Rusya ile Çin arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesine odaklanacağı belirtiliyor. Ziyarete ilişkin açıklama yapan Rus lider de iki ülke arasındaki stratejik ittifakın küresel sahnede önemli rol oynadığını söylüyor.
1: Kimseye karşı ittifak kurmuyoruz. Aksine barış ve evrensel refah için çalışıyoruz. Rus-Çin ilişkileri gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı. İyi ve dostane temaslarımızın geleceğe yönelik en iddialı planları belirlememize ve bunları hayata geçirmemize yardımcı olduğuna inanıyorum.
0: İkili ticaret hacminin 200 milyar doları aşarak büyümeye devam etmesine de dikkat çeken Putin, Rus ve Çin halkının birbirine daha da yakınlaşmasını istediklerini dile getirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada ise bu ziyaretten çok ciddi beklentilerimiz var ifadesi kullanıldı. Ziyaret kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi, Putin'i Tiananmen Meydanı'nda resmi törenle karşılayacak. İkili görüşmenin ardından ülkeler arasında yaklaşık 40 belge imzalanacak. Uzmanlar, Xi'nin Trump'ı ağırlamasının hemen ardından Putin'i kabul etmesini, Pekin'in Washington'a Çin-Rusya ilişkilerinin gücünü göstermek istemesinin bir işareti olarak değerlendiriyor. Bunun Washington'a 30 yılı aşkın süredir devam eden sağlam bir ilişkinin hatırlatılması anlamına geldiği belirtiliyor. Batı'nınsa Çin'in Rusya ile derinleşen ekonomik ve enerji ortaklığını endişeyle izlediği savunuluyor.
2: Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha anlaşma olmazsa İran'a yeniden saldırabileceklerini söyledi. Umarım savaşmak zorunda kalmayız ama onlara bir darbe daha indirmek zorunda kalabiliriz dedi. Savaşı hızlı şekilde bitireceklerini belirtti. İran'dansa Trump'ın anladığı tek dil güç yanıtı geldi.
3: Yeniden saldırmaya hazırdık dedi. Son bir saat kala saldırıdan vazgeçtiklerini söyledi. Bu açıklamalar ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde devam eden Bala Solanı inşaatını inceledikten sonra gazetecilere gündemini değerlendirdi. İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmaya tamamen hazır olduklarını söyledi. Saldırıların başlamasına ne kadar zaman kalmıştı sorusuna yanıt verdi. Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar liderlerinin kendisine ulaşarak İran'la anlaşmaya çok yakın olduklarını söylediğini, bu yüzden saldırıları bir süre ertelemesi ricasında bulunduklarını anlattı. İran'a 2-3 günlük bir süre verdiğini söyleyen Trump, bu sürenin hafta başına uzayabileceğini belirtti. Eğer anlaşma olmazsa yeniden saldırabileceklerini söyledi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Askeri operasyonu yeniden başlatabiliriz ama bu Trump'ın veya İran'ın istediği şey değil dedi. İranlıların anlaşma yapmak istediğine inandığını ancak her zaman B planlarının olduğunu söyledi.
4: Ama bir B planı da var. B planı Amerika'nın hedeflerine ulaşması için askeri harekatı yeniden başlatmak.
3: İran'dan Trump'ın saldırıyı erteleme açıklamasına yanıt geldi. İran Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Trump'ın anladığı tek dilin güç olduğunu vurguladı. İran'a karşı yapılacak herhangi bir hamlenin kesin bir askeri yanıtla karşılık bulacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise edindiğimiz dersler ve kazandığımız bilgiyle savaşa dönmek çok daha fazla sürpriz içerecek diye belirtti.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Teröristli Türkiye sürecine değinen Erdoğan gençlere refah ve kardeşliğin olduğu bir Türkiye'ye teslim edeceklerini söyledi.
5: Gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Hem sorularını yanıtladı hem de önemli mesajlar verdi.
6: Türk milleti istiklal ve istikbaline uzanan kirli elleri arkasında kim olduğuna bakmadan kıracağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Bu irade 107 sene önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır.
5: 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda milli sporcular ve gençler Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oldu.
6: Sizlere en güzel şekilde hizmet etmenin, gençlerimizin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretindeyiz.
5: Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine dair de önemli mesajlar verdi.
6: Terörsüz Türkiye süreciyle

0: bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, diğer taraftan da milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz. En büyük amacımız bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız, bizim çektiğimiz sıkıntıları sizin çekmemenizdir.
1: Türkiye yüzyıla hedefine gençlerle yürüyeceklerini de belirtti.
0: Son 23,5 yıldır olduğu gibi gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan programın sonunda gençlerle fotoğraf çektirdi.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu. Dünyadaki ve bölgedeki gelişmelere dikkat çekti. Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Bahçeli, vazife her zamankinden büyüktür dedi.
3: Terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda bulunurken sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu yük siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin ve Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın kızıl elmasıdır.
4: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bu mesajları verdi. Dünyadaki ve bölgedeki gelişmelere dikkat çekti.
3: Böylesine sert bir çağda ayakta kalmanın yolu yalnızca güçlü olmaktan değil, kader birliğine kenetlenmiş, kanaatlerinde kaynaşmış, kardeşlikle kök salmış bir millet olmaktan geçmektedir. Bakınız, kuzeyimizde savaşın gölgesi, güneyimizde kan ve gözyaşı, doğumuzda güç mücadelesi, batımızda savunma telaşı, siper alemde ise sinsi kimlikseleştirme operasyonları kol gezmektedir.
4: MHP lideri Devlet Bahçeli, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
3: Evet, soruyorum sizlere. Türk'ün Türk'e küseceği kağ mıdır? Ülkücünün ülkücüye sırt döneceği, dava arkadaşlarının birbirine gönül koyacağı, kırılganlıkla birbirinden uzaklaşacağı zaman mıdır? Hayır, bin kere hayır. Bugün küslük değil, kenetlenme zamanıdır. Bugün alınganlık değil, adanmışlık zamanıdır.
4: Bahçeli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı da verdi.
3: 19 Mayıs 1919 Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden doğruldu. Kaderine vurulmak istenen esaret zincirini parçaladı. Emperyalizmin kurduğu vesayet oyunlarını elinin tersiyle itti. Kutlu bir başlangıçtır.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel Partisi tarafından Güven Park'tan Anıtkabir'e düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Korteji yürüyüşüne katıldı. Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet etti dedi.
5: Atatürk bir dehaydı ve muhteşem bir askerdi. Genelkurmay Başkanıydı, başkomutandı. Ama Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlarına ya da orduya emanet edip gitmedi. Çok iyi bir siyasetçiydi. Devletin başıydı, kendinden sonraki cumhurbaşkanlarına emanet edip gitmedi. O cumhuriyeti sadece gençlere emanet etti.
1: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili bu mesajları verdi. Gençler ataya vefalarını gösteriyorlar dedi.
5: Onca çabalara, onca hedef alan söylemlere rağmen anketlerdeki kendini Atatürkçü olarak tanımlayan gençlerin %90'ları bulan oranlarını gören kimse şaşırmasın. Gençler ataya vefalarını gösteriyorlar. Onlara bugünleri armağan eden Atatürk'e vefalarını gösteriyorlar. Ben 51 yaşında genç lider olarak bilinen, söylenen biri olarak bunu reddediyorum.

0: Türkiye'de siyaset çok yaşlı, ben dahi çok yaşlıyım.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından Güven Park'tan Anıtkabir'e düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Korteji yürüyüşüne katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve milletvekilleri de eşlik etti. Özel, gençlere güveniyoruz mesajı verdi.
0: Ben, Ekrem Başkan, Mansur Başkan, üzerimize düşen neyse onu yerine getireceğiz. Ve Cumhuriyet'i bir kez daha gençlerle buluşturacağız. Ve onu gerçek sahiplerine emanet edeceğiz. Ve büyük bir huzurla kendi köşelerimize çekileceğiz. Onlara güveniyoruz.
1: Özel, Atatürk'ün mozolesine bırakmak üzere çelengi gençlere teslim etti.
2: 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda resmi törenlerin ilk adresi Anıtkabir'di. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak 81 ilden gençler ve milli sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti.
3: Burada olmak benim için çok mutluluk verici bir şey. Atamız zaten kalbimizde. Bugün de onu ziyarete geldik. O yüzden çok gururluyum, mutluyum.
4: Çok onurlu ve kutlu bir gün. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusal bağımsızlık mücadelemizi başlattığı gün.
5: Resmi törenin ilk adresi Anıtkabir oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençler bir kez daha saygı ve minnetini sunmak için atanın huzurundaydı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, milli sporcular, 81 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen gençlerle birlikte Anıtkabir'deydi. Milli sporcular da törende yer aldı. Bakan Bak, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Anıtkabir özel defterini imzaladı.
6: Kurtuluşun ilk adımı olan 19 Mayıs, milletimizin esarete karşı gösterdiği başkaldırının, yeniden şahlanışın ve bağımsızlık iradesinin adıdır. Türk gençliğine emanet ettiğiniz bu kutlu miras, bugün de aynı inanç ve aynı ruh ve aynı istikametle yaşamaya devam etmektedir.
7: Anıtkabir resmi törenlerin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların ziyaretine açıldı. 7'den 70'e pek çok ziyaretçi atasının huzuruna çıktı.
8: 19 Mayıs Atatürk için ve bizim için, Türk milletimiz için çok önemli bir gün.
9: Burada olmaktan çok mutluyum. Ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerle bir arada olmak benim için gurur verici. Çok güzel bir duygu. Yani ilk defa buraya geldim Kıbrıs'tan. Şu an dünya gözüyle gördüğüm için çok şanslıyım.
2: Kurtuluş mücadelesinin ilk adımı bundan tam 107 yıl önce Samsun'da atıldı. Çareyi Anadolu'da gören Mustafa Kemal Paşa Bandırma vapuruna bindi, Samsun'a çıkarak bağımsızlık ateşini yaktı. Peki o yolculuk nasıl başladı? Paşa Samsun'a gitmeye nasıl karar verdi? İngilizler Bandırma vapurunu İstanbul'da durdurunca Paşa ne yaptı? Gizem Türemen ve Mertcan Öztürk atanın rotasını takip etti.
10: Paşam, ne olacak memleketin hali? Merak etme, üzülme. Geldikleri gibi giderler diyor. Türk milleti bir yol ayrımındadır. Yani birilerinin dediği gibi ya İngiliz, Amerikan mandaterliğini, himayesini kabul edeceksiniz, esir yaşayacaksınız. Ya da gereken bedeli ödeyeceksiniz, fedakarlığı yapacaksınız, hür ve özgür yaşayacaksınız.
11: Tam da böyle bir yol ayrımındaydı vatan. Osmanlı 1. Dünya Savaşı'ndan mağlup ayrılmış, Anadolu işgalin etkileriyle boğuşuyordu. Ordunun elinden silah ve cephaneleri alınmış, millet fakir ve yorgun durumdaydı. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması koca bir imparatorluğun sonunun geldiğinin göstergesiydi.
10: Ne zaman ki 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi imzalandı ve bu mütarekenin özellikle 7. maddesine istinaden ki hepimiz biliyoruz, yani İtilaf Devletleri kendi güvenliklerinin tehdit altında olduğunu hissettikleri her yeri işgal etme hakkına sahip oldular. 1453'ten itibaren Osmanlı Devleti'nin, Türk Devleti'nin İslam coğrafyasının başkenti olan, payitaht olan İstanbul, İngiliz, Fransız, İtalyan ve hatta Yunan askerleri tarafından işgal edilmiş oldu. 100 parçalık bir İngiliz, Fransız, İtalyan, bir de 4 tane Yunan gemisi var. Boğaz'a girmiş.

0: işte Haliç'e demirlemiş. Efendim şehrin önemli kritik noktalarına doğru askerler çıkmaya başlamış. Mustafa Kemal Paşa'nın geldiği gün böyle kötü bir gün.
1: O zamanlarda Adana merkezli Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı görevinden İstanbul'a çağrılan Mustafa Kemal Paşa karşılaştığı o manzara karşısında kayıtsız kalamadı. Cumhuriyete giden yolda tarihe geçecek o sözü de tam da o sırada söyledi.
0: Yaveri Cevat Abbas, paşam ne olacak memleketin hali diye soruyor. O da dönüyor ona, çocuk merak etme, üzülme, geldikleri gibi giderler diyor. Ve bunu söyleyebilmek her babayiğidin harcı değil. Bunu vatanını, toprağını, insanını, milletini iyi tanıyan, doğuştan gelen, fıtratı gereği liderlik vasıfları olan bir insan ancak söyleyebilir.
1: Çanakkale Zaferi'nin ardından Anafartalar kahramanı olarak anılan Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a geldiği o tarihlerde Anadolu'daki ayaklanmalar da giderek arttı. Rum çetelerinin eylemleriyle beraber asayiş günden güne azalıyordu. O ayaklanmaları bastıracak bir komutan ihtiyacı doğdu. Bu kurtuluşu Anadolu'da gören Paşa'nın aradığı fırsattı.
0: Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları İstanbul'da bir şeyin yapılamayacağını gördükleri için Anadolu'ya geçip Anadolu merkezli bir milli mücadele düşüncesini uygulama aşamasına geliyorlar ve bu düşünceyi gerçekleştirmek için Samsun'un çevresinde burada yuvalanmış olan Pontus çetelerinin yapmış olduğu eylemler bir fırsat veriyor. Rum çetelerinin Samsun ve çevresi 40'ın üzerine çete var ve her birinde 50 ile 100 arasında adam var. Bunlar eziyet ediyorlar insanlarımıza. Yunanların İzmir'i işgal ettiğinde 5000 civarında bizim insanımızı katlediyorlar, şehit ediyorlar, eziyet ediyorlar.
1: Tarih 16 Mayıs 1919. İzmir'in işgalinden bir gün sonra Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyet Bandırma vapuruna bindi, Samsun'a doğru sefere çıktı. O sırada paşanın aklında sadece çete ayaklanmalarını önlemek değil, aynı zamanda halk mücadelesine öncülük edip bağımsızlık ateşini yakmak da vardı.
0: Bandırma vapuru Türk milletinin kayıtsız şartsız tam bağımsız bir devletinin kuruluşunun ilk adımının atıldığı, ilk yolculuğun başladığı geminin adıdır. Kız Kulesi önünden geçerken İngiliz yetki bölgesinde İngilizler gemiyi durduruyorlar ve bir arama yapıyorlar. Mustafa Kemal Paşa'nın biliyorsunuz meşhur ifadesidir o. Bunlar işte bizim gemimizde silah, cephane vesaire arıyorlar ama bilmiyorlar ki biz Anadolu'ya irfanımızı, imanımızı, kafalarımızı götürüyoruz.
1: Bandırma vapuru 3 gün süren yolculuğun ardından 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaştı. Tütün iskelesinden karaya çıkan Mustafa Kemal Paşa ve karargahını Samsun halkı ve işgal kuvvetlerince silahlarına el konan bir müfreze karşılayacaktı.
0: 19 Mayıs sabahın erken saatlerinde buraya geliyorlar. Mıntıka Palace Oteli'ni hızlı bir şekilde içindeki eksikleri gideriyor. Mustafa Kemal Paşa burada kalmak üzere karşılığında. Samsun'da 1840'larda onda bir oranda olan gayrimüslim nüfus 1900'lerin başına geldiğimizde %40'lara çıkıyor. Maalesef biliyorsunuz bir de Pontus meselesi var. Yunanistan'ın kurulduğu tarihten itibaren Büyük Yunanistan'ı kurma hayali var. Samsun zor bir durumda gerçekten. Zaten savaşın getirdiği ekonomik bir yorgunluk var. Onun da ötesinde bir karamsarlık var. Güneş Samsun'a doğdu diye boşuna söylemiyoruz.
1: O karamsarlığın içerisinden güneş gibi doğan Mustafa Kemal Paşa, Cumhuriyet'e giden yoldaki ilk adımlarını Samsun'da attı.
0: Çok özel toplantılar yapacak. Civar çevre ilçelerden ve köylerden kanaat önderlerini davet edecek. Bütün vatanın kurtuluşu ile ilgili bu insanları yönlendirecek, onlara bir ruh verecek ve azimlerini artıracak. Samsun'da bulunduğu tarih 22 Mayıs tarihinde İstanbul'a sadarete yani damat Ferit Paşa'ya gönderdiği bir telgraf var. O telgrafta diyor ki Türk milleti özellikle İzmir'in işgalini kastederek işgalleri kabul etmeyecektir. Türk milleti milli hakimiyet esasını ve Türklük duygusunu benimsemiştir. Yani burada aslında hem bir milli mücadele direniş hareketini başlatacağını ilk bilgisini paylaşıyor İstanbul hükümetiyle hem de Türk milleti

0: Vurgusuyla bir kimlik vurgusu çok önemlidir bu. Milli iradeye dayalı bir devlet olacağını ilk işaretlerini burada verdiğini söyleyebiliriz.
1: ...19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Halk oyunlarından çeşitli spor gösterilerine, bisiklet turlarına kadar farklı etkinlikler yapıldı. 7'den 77'ye binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlarda gösterileri izledi.
2: Hepinizin bayramı kutlu olsun ve bence bugün hayatımızın en güzel günü.
3: Halk oyunları oynandı, spor gösterileri yapıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı.
4: Çok mutluyuz, çok gururluyuz yani. Artık diyecek söz bulamıyoruz, her şeyi atamıza borçluyuz.
3: Kutlamaların merkezi her yıl olduğu gibi bu yıl da Samsun'du. Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak milli mücadeleyi başlattığı tütün iskelesinde tören düzenlendi. Atatürk'ü temsil eden Türk bayrağı karaya çıkarıldı.
5: Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bize emanet etmiş olduğu bayrağı öpüyor. Ve gururla teslim ediyorum.
3: İstanbul'da da bayram düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gençler, çocuklar, aileler ellerinde Türk bayraklarıyla bisikletlerine bindi, marşlar eşliğinde pedal çevirdi.
6: En genç siz misiniz?
7: Evet efendim.
6: O zaman günümüz kutlu olsun.
7: Teşekkür ederiz efendim. 76 yaşındayım, her sene katılırım.
8: Atamızın bize armağan ettiği bu bayramda etkinliğe katılmak için geldik.
9: Ben torunumla geldim. Güzelim, bak adını söyler misin ablaya?
6: İsmin ne?
10: Turuna.
9: Turuna.
6: 19 Mayıs ruhu yüzlerce kişiyi Kadıköy'de buluşturdu. Bisikletliler pedallarına bastı. Kadıköy Kalamış Parkı'ndan hareketle Bağdat Caddesi boyunca bayramı kutladı.
3: İstanbul'da bir diğer bisiklet turu da tarihi yarımadadaydı.
11: Çok mutluyum bugün. Bisikletinizi de çok seviyoruz.
12: Bu bayram coşkusunu yaşamaya geldik.
13: 19 Mayıs coşkusu İstanbul'un her yerinde yaşanıyor. Bisikletini alan Ayasofya'ya geldi. Birazdan start verilecek ve Karaköy üzerinden Beşiktaş'a gidecekler. Tekrar aynı rotayla dönüp Ayasofya'da turu tamamlayacaklar.
11: Milli bayramımızı kutlamak için geldik.
14: Bugünün anlam ve önemi için çocuğumla birlikte katıldık.
3: İzmirliler de bayramı coşkuyla kutladı.
15: Kutlamaların adresi İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'ydı. Türkiye'nin gücü olan gençliği, dev Türk bayrağını, Atatürk posterini ellerinde taşıdı. Ve bir kez daha 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladı.
16: Kızımızla bu gururu yaşamak çok güzel bir duygu. Daha nice 19 Mayıs'lara diyoruz.
3: Diyarbakır'da da bayram kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Sakarya'daki kutlamalar kapsamında da Sapanca Gölü'nde dünyanın tatlı suda açılmış en büyük bayrağı temasıyla 1923 metrekarelik Türk bayrağı açıldı.

Evet, bakalım gece saatlerinde yurtta neler yaşandı. Öncelikle Erzurum'a gideceğiz. Erzurum'da bir kişi cami önünde başından vurulmuş halde yatarken bulundu. Güllüce cami önünde bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığı görüldü. 112'ye haber verilmesiyle 32 yaşındaki Alihan Bülbül'ün başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Bülbül'ün yanında bir adet tabanca ve iki farklı silaha ait 4 adet boş kovan bulundu. İki çocuk babası adamın cenazesi nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gece saatlerinde Kurtuluş Mahallesi'nde de silahlı saldırı yaşandı. Bir çay ocağı önünde çıkan tartışma kavgaya döndü. Kavgada silahına sarılan kimliği belirsiz kişi tartıştığı adamı yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken şüpheliyi arama çalışmaları başlatıldı. Gece saatlerinde Hatay'da da trafik kazaları yaşandı. Tıra çarpan araçtaki bir genç kız hayatını kaybetti. Başka bir kazadaysa takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı.

0: Hatay'da kazalar peş peşe geldi. İskenderun ilçesinde bir otomobil tıra arkadan çarptı. Otomobilin üst kısmı adeta yarıldı. Bariyerlere savrulan araç demir yığınına döndü. Kaza nedeniyle yolcu koltuğunda sıkışan 18 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı kurtulan sürücü ise ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı. Payas ilçesinde ise lastiği patlayan otomobil takla attı. Olay yerine sevki gelen ekipler ters dönen araçtaki yaralıları bulundukları yerden zorlukla çıkardı. 3 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise durumunun ağır olduğu belirlendi. Ve Bursa'dayız. Bursa'da da ilginç bir kaza yaşandı. Bir otomobil kontrolden çıkarak göle uçtu. Sürücüsü aracın yanından ayrılarak uzaklaştı. Detaylara göz gezdirelim. Kaza gece sıralarında Osman Gazi ilçesinde yaşandı. Bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil kontrolden çıkarak dereye savruldu. Dere kenarındaki otların arasında durabildi. Kaza sonrası yara almayan sürücü araçtan çıkmayı başardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler geldi. Sürücünün ise aracı dere kenarında bırakarak olay yerinden ayrıldığı belirlendi. Araçsa çekici yardımıyla dereden çıkarıldı. Aşırı yağışlar Tokat'ın Turhal'daki Almus Barajı'nı taşma noktasına getirdi. İlçedeki 15 mahalle ile 7 köy için geçici tahliye kararı var. Ekipler mahallelerde dolaşıp herkesi evlerinden çıkması için uyardı.
1: Tahliye geldiğiyle tahliyenin biz söylemeye geldik, bildirmeye geldik. Tamam. Kalacak yeriniz yoksa muhtarla iletişime geçip kayka yurtlarında falan yer ayarlayacaklar.
2: Mahalle ve köyler için tahliye kararı verildi. Ekipler sokak sokak gezip uyardı. Sele karşı kimi branda çekti, kimi de kum torbalarıyla önlem aldı.
3: En son 33 yıl önce yağmıştı. 80'lerden sonra da ilk kez böyle bir olayla karşılaşıyoruz.
2: Sağanak yağış Tokat'ta hayatı kabusa çevirdi. Tural ilçesindeki Almus Barajı taşma noktasına geldi. Sel riski nedeniyle ilçedeki 15 mahalle ile 7 köy için geçici tahliye kararı alındı.
4: Jandarmadan geliyorum. Burası olası bir sel riskine karşı boşaltma önlemleri alıyorum.
1: Evet.
4: Tedbirler karşısında da size bildiri yapmamızı istediler.
1: Şu an evde 7 kişiyiz.
4: Evet.
1: Zaten çocukları falan hep tahliye edeceğiz.
2: Jandarma ekipleri evleri tek tek kontrol ederek vatandaşları olası sele karşı uyardı. Bazı vatandaşlarsa kendince önlem aldı.
5: Taşkından dolayı önlememizi aldık. Belediyeden uyarı geldi. Brandalar var işte, bir şekilde kapatıyoruz.
6: Biz de kendi çapımızda önlemlerimizi aldık. Kapılarımızı kapattık. Duvarlarımızı koruyacağız şu anda. Çoluğumuz çocuğumuzu bu şekilde güvenli bölgelere ulaştıracağız.
2: Baraj çevresinde tedbir alındı. DSİ, İl Özel İdare ve belediye ekipleri Yeşilırmak çevresinde toprak yığınlarıyla set çekerek önlem alıyor. İlçede olası taşkın riski nedeniyle eğitime 3 gün ara verildi.
0: Bursa'da direksiyon başında uyuduğu iddia edilen otobüs şoförü 17 yaşındaki lise öğrencisinin hayatını kararttı. Otobüs önündeki araca çarpınca liseli Eymen iki araç arasında sıkıştı. Tedavi süreci genci hem eğitiminden geri bıraktı hem de sağlığından.
7: Set başında karşıdan karşıya geçerken bir otobüs şoförünün uyuması sonucunda kaza geçirdim.
2: Bir anlık ihmal liseli gencin hayatını alt üst etti. 6 ay boyunca yatağa bağımlı yaşadı, 8 ameliyat geçirdi. Liseli gencin bir bacağı kısa kaldı. Olay yaklaşık 2 yıl önce Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde yaşandı. Otobüs şoförü bir an gözlerini kapatınca önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari araç önündeki otobüse vurdu. Bu sırada lise öğrencisi Eymen Gökçe iki aracın arasında kaldı.
7: Orada bacağım yaralandı. Zaten benim bilincim açıktı o an. Çoğu zamanla açık devam etti. Hastaneye gidene kadar ayaktaydım.
2: Liseli Eymen'in hayatı o kazayla alt üst oldu. 6 ay boyunca yatağa bağımlı yaşadı. 8 ameliyat geçirdi. Sağ bacağında 3 santimetrelik kısalma oldu.
7: Şu an bacağımda ağrılarım oluyor. Psikolojik olarak karşıdan karşıya geçerken zorlanıyorum. Arabaların arasından geçerken korkuyorum. 60 günü geçtiği için devamsızlıktan sınıfta kaldım. Sınıf tekrarı yapmak zorunda kaldım. Sınıfı geçemedim.
2: Kaza sonrası Gökçe ailesiyle otobüs şoförü davalık oldu. Kazanın ardından işten çıkarılan otobüs şoförü işe geri dönmek için dava açtı. Bilirkişi raporuyla davayı kazansa da şirket işe başlatmadı.
8: Bilirkişi raporda şoför uyumamış, sadece bir saniye gözünü kapatmış diye bir rapor yazıyor. Ve mahkemede bu raporu kabul ederek işçinin şoförün lehine karar veriyor.
2: Lise Leymen hem sağlığına kavuşacağı günü hem de davanın lehine sonuçlanmasını bekliyor.
7: Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum.
0: İstanbul Boğazı'na midye toplamak için dalış yapan bir kişi kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine Boğaz'da arama çalışması başlatıldı. Kayıp adam, saatler sonra acı haber geldi kayıp adamdan.
2: Yeğeni ile birlikte midye toplamak için İstanbul Boğazı'na dalış yaptı. Yeğen sudan çıktı, dayı kayboldu. 39 yaşındaki Cemil Salman ve yeğeni Agit Ataç, midye toplamak için Kuruçeşme kıyısından denize girdi. Oksijen tüpüyle gece dalış yapan Agit Ataç bir süre sonra sudan çıktı. Dayısı ise ortada yoktu. Cemil Salman'ın kaybolduğunu anlayan yakınları 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine sahil güvenlik ve itfaiyenin dalgıç ekibi çalışma başlattı. AFAD ekibi de drone ile arama çalışmasına destek verdi.
9: İki kişilerdi.
10: Evet.
9: Biri kardeşim, biri dayımın oğluydu.
11: Kayıp olan kim şu anda?
9: Kayıp olan dayımın oğlu.
2: Cemil Salman'ın arkadaşları da arama çalışmalarına katıldı. Salman'ın cansız bedeni dalış yaptığı yerin 10 metre ilerisinde bulundu. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
0: Aydın'da eline samuray kılıcı alan bir kadın sokağa çıkıp tehditler savurdu. Polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu kadını etkisiz hale getirdi.
2: Eline kılıç aldı, sokağa çıktı. Etrafa tehditler savurup kendisine zarar verdi. Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kadın eline samuray kılıcı alıp sokağa çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Karşısında polisi gören kadın kendine zarar vermeye başladı. Ekipler uzun süre kadını ikna etmeye çalıştı. Ancak bir türlü elindeki kılıcı bırakmadı. Ekipler biber gazı sıkıp kadına yaklaşmayı başardı. Bir polis elindeki kılıcı aldı. Diğeri de kadını tutup etkisiz hale getirdi. Kadın tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
0: Erzurum'da 17 yaşındaki bir genç bıçakla anneannesini rehin aldı. Polis ekipleri genci ikna etmek için uzun süre uğraştı.
12: Atakan, kuzum. Bak ben geldim, teyzem kurban olsun sana, ben geldim.
2: Anneannesini evde rehin aldı. Gelen kimseye kapıyı açmadı. Yakınları ve polisler ikna etmek için uzun süre uğraştı.
12: Ana kurban hani varken.
2: Erzurum'da yaşayan 17 yaşındaki Atakan Y. iddiaya göre anneannesiyle tartıştı. Eline bıçak alan genç kapıyı kilitleyip 66 yaşındaki kadını rehin aldı. Anneanne balkona çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti.
13: Atakan beni dinle bak.
2: Ekipler uzun süre onu ikna etmeye çalıştı. O sırada teyzesi de geldi.
12: Atakan, kuzum. Bak ben geldim. Teyzem kurban olsun sana. Ben geldim.
2: Yaklaşık 45 dakika sonra kapı açıldı. Bıçaklanan anneanne tedavi altına alındı. 17 yaşındaki saldırgan gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne götürüldü.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen'le telefonda bölgesel gelişmeleri görüştü. İletişim Başkanlığı görüşmenin içeriğine dair detayları paylaştı. Buna göre görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiğini, Hürmüz'ün bir an önce açılması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı İsrail'in bölgede çatışmaların devamını arzuladığını, İsrail'e yönelik uluslararası baskıların artırılmasının elzem olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki gerilimlerin Türkiye ile AB ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini de değindi.

0: İlhan Erdoğan her alanda işbirliğini geliştirmenin önemli olduğunu kaydetti. Gazze'ye insani yardım götürmek ve İsrail'in ablukasını kırmak için yola çıkan küresel Sumud filosu bir kez daha İsrail askerlerinin hedefindeydi. Gazze'ye ilerleyen teknelere müdahale edildi.
1: İsrail küresel Sumud filosu teknelerine yine müdahale etti. Uluslararası sularda yapılan müdahalede bazı teknelere ateş açıldı. Sumud filosu Alcyone ve Girolamo teknelerine müdahalenin görüntülerini paylaştı. Canlı yayınlanan görüntülerde İsrail askerlerinin aktivistlere silah doğrulttuğu görüldü. Daha sonra da askerlerin ateş açtıkları yansıdı. Türk aktivist Ömer Arslan o anları canlı yayınında paylaştı.
2: Ateş ediyorlar! Ateş ediyorlar arkadaşlar!
1: İsrail ilk olarak Andros ve Zefiro adlı gemilere müdahale etti. Daha sonra Alcyone ve Elengi tekneleri hedef oldu. Sırayla hedef alınan teknelerdeki aktivistler İsrail askerlerince alıkonuldu. Sirius adlı tekne Gazze'ye 72 deniz mili yaklaşmayı başardı. Ancak İsrail tekneyi durdurmak için askeri manevralarla suni dalgalar oluşturdu. Yüksek tazyikli su sıktı. Donanma gemisi teknenin arka kısmına çarptı. Filoda arızalanan Family isimli tekne ise Türk karasularına getirildi. Antalya'nın Finike ilçesinde bir marinaya yanaştırıldı.
3: Bizi ve emanetlerimizi buraya getirdiğiniz için Allah sizden razı olsun.
1: 50 gemide 40'tan fazla ülkeden yüzlerce aktivist alıkonuldu. Alıkonulan aktivistlerin arasında Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da yer alıyor. Aktivistlerin İsrail'in Ashdod Limanı'na götürülmeleri ardından da sınır dışı edilmeleri bekleniyor.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında açılan yolsuzluk davası kapsamında ifade vermek üzere mahkemeye çıktı. Bu duruşma Netanyahu'nun devam eden yargı sürecindeki 88. duruşması oldu. İsrail basınına göre mahkeme Netanyahu'nun güvenlik ve siyasi programı nedeniyle duruşmayı kısalttı. Oturum 1000 ve 4000 numaralı davalardaki sorgulanmasının tamamlanmasının ardından 2000 numaralı davaya odaklandı. Netanyahu 2019'da açılan 1000, 2000 ve 4000 numaralı davalar olarak bilinen 3 ayrı davada yargılanıyor. Başbakan yolsuzluk, rüşvet, güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya. Hakkındaki suçlamaları reddeden Netanyahu, davanın siyasi operasyon olduğunu iddia ediyor. Duruşmaların sürekli ertelenmesi ise süreci uzatıyor. Almanya, Türkiye'de Patriot görev gücü konuşlandıracak. Bir Patriot ünitesi ve 150 Alman askeri gelecek ay Türkiye'ye gelecek. Görev gücüyle NATO'nun Güneydoğu kanadının güçlendirilmesi hedefleniyor.
4: Türkiye'ye Patriot hava ve füze savunma görev gücü konuşlandırılacak. 150 Alman askeri ve Patriot ünitesiyle NATO'nun doğu savunması daha da güçlenecek. Dikkat çeken gelişmeyi Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği duyurdu.
5: Almanya, Haziran ayı sonundan itibaren Türkiye'ye bir Patriot savunma ünitesiyle 150 asker gönderecek. Almanya Silahlı Kuvvetleri böylece önemli bir NATO müttefiki olarak Türkiye'yi destekliyor ve NATO'nun Güneydoğu kanadının hava savunma ve füze savunmasına değerli bir katkı sağlıyor.
4: Orta Doğu'daki savaşta Türk hava sahasını ihlal eden balistik füzeler NATO'ya ait hava savunma sistemleriyle engellenmişti. Bu süreçte Almanya'dan Türkiye'ye iki defa Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı. Bu desteğin ardından NATO'nun Güneydoğu'daki kanadının daha da güçlendirilmesi gerektiği konusu da ittifakın gündemindeydi. Somut adım atıldı.
5: NATO'nun gücü birbirimizi korumamız ve savunmamızı ittifak olarak birlikte şekillendirmemizden gelmektedir. Bunu Türkiye'nin İran tarafından balistik füzelerle defalarca hedef alındığı ve bu füzelerin tamamının NATO tarafından imha edildiği son haftalarda göstermiştir.
4: Söz konusu görev gücünün Haziran ayının sonundan Eylül ayının başına kadar Türkiye'de olacağı belirtildi. Ayrıca Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde de bu konunun gündeme geleceği ve kapsamlı bir yol haritasının ele alınacağı değerlendiriliyor.
0: Yunanistan, Türkiye sınırındaki Dimetoka'dan ve Kerpi Adası'ndan Patriot füze savunma

0: sistemlerini çekme kararı aldı. Patriotlar Mart ayında konumlandırılmıştı.
1: Yunanistan Ege'deki iki adadan patriotlarını çekiyor. Yunanistan Devlet Televizyonu RT'nin haberine göre Yunanistan Milli Güvenlik Kurulu Başbakan Miçotakis başkanlığında toplandı. Toplantıda Meriç bölgesindeki Dimetoka ile Girit ve Rodos adasında bulunan Kerpe adasında konuştu Patriot uçak savar füze bataryalarını çekme kararı alındı. Patriot sistemleri ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Mart ayında söz konusu bölgelere gönderilmişti. Kararın jeopolitik durumda yaşanan değişimler nedeniyle alındığı belirtildi. Toplantıda Mavi Vatan Yasası olarak da bilinen deniz yetki alanları düzenlemesi de gündeme geldi. Dışişleri Bakanı Yara Petritis, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin bilgi verirken, Türkiye'nin Mavi Vatan'a ilişkin yeni bir yasa çıkarma ihtimaline değindi. Ancak konu hakkında bir karar alınıp alınmadığı belirtilmedi. Yunanistan'ın Kerpe Adası'na konuşlandırdığı Patriot füze sistemleri Ankara'nın tepkisini çekmiş, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Doğu Ege Adaları'nın Lozan Barış Anlaşması ile Paris Barış Anlaşması uyarınca gayri askeri statüde bulundurulma şartıyla devredildiğini hatırlatılmıştı.
0: Yunanistan, Makri Adası'nı satışa çıkarıyor. Kasım ayında yapılacak açık artırmanın başlangıç fiyatı 247 bin avro olacak.
2: Yunanistan'ın İyon Denizi'ndeki Makri Adası satışa çıkıyor. Ada için belirlenen başlangıç fiyatı 247 bin euro. Kasım ayında açık artırmayla satışa çıkarılacak olan bu ıssız adada küçük bir ev, susarnıcı ve şapel dahil birkaç terk edilmiş yapı yer alıyor. Ada hem orman alanı statüsünde bulunuyor hem de Avrupa Birliği'nin koruma alanları ağı olan Natura 2000 kapsamında yer alıyor. Bu nedenle bölgede dev otel projelerine, lüks tatil köylerine ve yoğun turizm yatırımlarına izin verilmiyor. Yalnızca doğaya zarar vermeyecek sınırlı altyapı çalışmaları ve tarımsal faaliyetlere onay veriliyor. Özellikle pandemi sonrası dönemde yaygınlaşan dijital detoks trendi, özel adalara olan ilgiyi küresel ölçekte artırmıştı. Makri Adası daha önce de 2022 yılında yaklaşık 8 milyon euro değer biçilerek satışa çıkarılmıştı.
0: ABD'de yapılan son kamuoyu yoklamaları Amerikalıların 3'te 2'sinin İran Savaşı'na karşı olduğunu gösteriyor. Aynı anketlere göre ABD Başkanı Trump'a yönelik kamuoyu desteği de düşüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir anket, kamuoyunun İran'la savaşta desteğinin %30 seviyesinde kaldığını ortaya çıkardı. Ankete göre Amerikalıların 3'te 2'si İran Savaşı'na karşı. The New York Times'da Siena Poll araştırma şirketinin 11-15 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde gerçekleştirdiği anketin sonuçları yayımlandı. Sonuçlar, Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde seçmenlerin Trump yönetiminin dış politika ve ekonomi konusundaki tutumundan memnun olmadığını gösterdi. Ankete katılanların %64'ü ABD'nin İran'la savaşını desteklemediğini belirtti. Savaşa destek verenlerin oranı %30'da kaldı. Savaş desteklemeyenlerin oranı demokrat seçmenlerde %93'e, bağımsızlarda %73'e ulaştı. Cumhuriyetçilerde ise bu oran %22 seviyesinde gerçekleşti. Aynı ankete göre Trump'a yönelik kamuoyu desteği geçen aya göre 22 puan gerileyerek %37'ye düştü. Trump'ın ekonomi yönetimine verilen destek %33 gerilerken Filistin çatışmasına yönelik performansına verilen destek %31 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz ay yapılan 3 ayrı ankette Trump'a yönelik kamuoyu desteğinin giderek azaldığını ortaya çıkarmış, Trump'ın genel onay oranı ikinci döneminin en düşük seviyelerine yaklaşmıştı.
0: Hırvatistan'ın Split şehrindeki havalimanında bir yolcu uçağı kalkış sırasında pistten çıktı. Can kaybı veya yaralanma olmayan olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı. Hırvatistan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı 16 Mayıs'ta Almanya'nın Frankfurt şehrine gitmek üzere harekete geçtiği sırada pistten çıktı. Uçağın kalkış esnasında pistin asfaltlı bölümünden çıktığı ve çim alana doğru savrulduğu görüntülendi. İki pilot ve 3 kabin görevlisiyle 130 yolcunun bulunduğu uçak olayın ardından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Hırvatistan Hava, Deniz ve Demir Yolu Kaza Araştırma Ajansı, can kaybı veya yaralanma olmayan olayla ilgili resmi soruşturma başlattı. Ve yurda döndüğümüzde bankalar arası kart merkezi verilerine göre kartta yapılan toplam harcama Nisan'da geçen yılın aynı dönemine göre %44 artarak 2 trilyon lirayı aştı. Kredi kartı sayısı ise 147 milyona çıkarken temassız ödemelerdeki hızlı büyüme de dikkat çekti.
3: Elinde kart olduğu zaman her şey tık tık ödüyorsun. O yüzden hiçbir şey kalmıyor yani. Sürekli masrafa sokuyor insanı. Zor ya kredi kartı kullanmak.
2: 2 trilyondan fazla kartla ödeme yapıldı. Nisan ayında toplam ödeme tutarı bir önceki yıla göre %44 arttı.
4: İpin ucunu kaçırırsak artık bir daha düğümleyemeyiz.
2: Bankalar arası kart merkezi Nisan ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. 1,8 milyar kartla 2,6 trilyon liralık ödeme gerçekleşti.
5: Elimde para görünce o daha az harcıyorum, biliyorum ne kadar olduğunu ama kartta sınırsız olduğu için daha çok harcıyorum diyebilirim.
6: Yemek yemeye kalkıyorsunuz. 2000-3000 lira. Ya o kadar nakit taşıyamıyorsunuz. Ondan dolayı karta yöneldik.
7: Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Nisan ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yıla göre %44 artarak 2 trilyon 559 milyar lira oldu.
2: Kartlı ödemelerin 2 trilyon 185 milyar lirası kredi kartıyla yapıldı. Bu rakam banka kartlarında 366,8 milyar, ön ödemeli kartlarda ise 7,6 milyar liraya ulaştı. Nisan ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 147,6 milyon, banka kartı sayısı 216 milyon ve ön ödemeli kart sayısı ise 98,4 milyon adet oldu. Geçen yılın Nisan ayıyla kıyaslandığında kredi kartı adedinde %11'lik, banka kartında ise %2'lik artış yaşandı. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre %51 artarak 855 milyar lira oldu.
0: Yeni sağlık raporları yönetmeliği yürürlüğe girdi. Düzenleme ile sağlık kurullarının yapısı, itiraz süreçleri ve raporların hazırlanma usulleri tamamen yenilendi. Sağlık raporları E-Devlet'e taşındı.
1: Sağlık raporunda yeni dönem başladı. Raporlar artık e-rapor sistemi ve e-devlet üzerinden alınacak. Sağlık Bakanlığı'nın sağlık raporları yönetmeliği düzenlemesi resmi gazetede yayınlandı. Düzenlemeyle sağlık raporlarının hazırlanma süreçleri, sağlık kurullarının yapısı ve itiraz usulleri yeniden düzenlendi. Sağlık raporlarında elektronik ortama geçiş sorunu hale geldi. Rapor başvurusu için e-nabız üzerinden kişisel beyan formu doldurulacak. Raporlar e-rapor sistemi üzerinden hazırlanacak. Islak imzalı raporlar elektronik ortama aktarılmadıysa geçerli sayılmayacak. Rapor başvurusu için e-devlet üzerinden kişisel sağlık bilgi formu doldurulacak. E-rapor sistemi üzerinden düzenlenen raporlarda fiziki arşive gerek kalmayacak. İstirahat raporlarına yeni süre sınırları getirildi. Tek hekim bir defada en fazla 10 gün istirahat raporu verebilecek. Kontrol muayenesi sonrası aynı hekim en fazla 10 gün daha rapor düzenleyebilecek. Tek hekimin bir yıl içinde verebileceği rapor süresi toplamda 40 günü geçemeyecek. 20 günü aşan rahatsızlıklarda sağlık kurulu raporu şartı aranacak. Düzenlemede sporcu lisansı için sağlık raporlarına ilişkin yeni uygulamalar da yer aldı. Sporcu lisansı dışındaki okul sporları ve sosyal aktivite amaçlı spor faaliyetlerinde sağlık raporu zorunluluğu kaldırıldı. Bu faaliyetler için sağlık durum belgesi yeterli olacak. Vatandaşların sağlık kurulu raporu alma süreci de kolaylaştırıldı. İstisnalar dışında raporlar 3 hekim tarafından düzenlenebilecek. Tam teşekküllü sağlık kurulu ve 3 hekimli sağlık kurulu olmak üzere 2 temel sağlık kurulu oluşturulacak.
0: Elazığ merkezli 4 ilde bazı özel hastane ve yaşlı bakım merkezlerine operasyon düzenlendi. İddiaya göre yoğun bakım ihtiyacı olmasa da yaşlı hastalar özel hastanenin yoğun bakım ünitesine yatırıyorlardı. Ve yine cihazları sanki hasta bağlıymış gibi çalıştırıyorlardı.
8: Bu makine niye açık? Çalışmış gibi gösteriyorlar. O da şişiyor.
1: Solunum cihazını çalıştırıp cihaza hasta yerine balon bağladılar. Amaç olmayan hasta için SGK'dan fazla para alabilmekti. Hastanedeki ile ekiplerin takibiyle ortaya çıktı.
8: Burada hasta bile yok.
1: Elazığ'da geçen yıl bazı özel hastaneler ve yaşlı bakım merkezleri incelemeye alındı. İddiaya göre yoğun bakım ihtiyacı olmasa da özellikle yaşlı ve kimsesi olmayan hastalar özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine yatırılıyordu. Gerçekte solunum yetmezliği olmayan hastaya yetmezlik tanısı konuluyor, bu hastalar yoğun bakımda güya cihaza bağlanıyordu. Solunum cihazları çalışabilsin diye balon kullanılıyordu. Tüm bunlar SGK'dan fazla para alabilmek için yapılıyordu.
8: Hangi makineler açık? Bu da açık. Bu da makineye bağlı değil. Bakayım. Bu da açık.
1: Geçen yıl Ağustos ayında bir hastanın özel hastanenin ruhsatsız yoğun bakım ünitesinde ihmal sonucu öldüğü belirlendi. Elazığ merkezli 4 ilde aralarında doktor, hemşire ve kamu personelinin de olduğu 23 şüpheli operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
8: Bu da açık, bu da makineye bağlı değil.
0: Geçen yıl zirai don nedeniyle büyük kayıp yaşayan Kayısı bu yıl üreticisini mutlu etti. Hedef 750 milyon dolarlık ihracat.
9: 2025 yılında yaşadığımız kriz gerçekten çok zor yönetilebilecek bir krizdi.
1: Geçen yıl don vurdu, kayısıda hasat yapılamadı. Üretici bu yıla umutla girdi.
9: 2026 yılı mahsulüyle ilgili artık ilk düzlükteyiz. Tabii krizin bir kısmını atlatmış gibi görünüyoruz.
1: Malatya'daki kayısı üreticileri geçen sene zirai don nedeniyle zor bir yıl yaşadı. Nisan ayında birçok kentte yaşanan don felaketi Malatya kayısısını da vurdu. Kayısı üreticileri 2026'dansa umutlu.
9: 2026 yılının ilk 4 ayında da şu ana kadar yaklaşık 10 bin ton ihracat gerçekleştirdik. Bununla beraber de toplamda 90 milyon dolara yakında bir ihracat geliri elde etmiş olduk.
1: Bölgede hedef ihracatı yeniden istenilen seviyeye çıkarmak.
9: 2025 yılında aslında hedeflediğimiz 750 milyon dolarlık ihracat hedefini yeniden Malatya bu süreçte önüne koydu ve buna odaklandı.
0: Mersin'de düzenlenen resim yarışmasında yerel sanatçılar bir araya geldi. Düzenlenen yarışmanın ödülleri görkemli gecede sanatçılarla buluştu.
1: Sanatseverler, usta isimler, Mersin'in sanat tutkunları sergi alanında buluştu. BN Sanat Akademisi'nin düzenlediği yarışma 53 eser ve sanatçıyı bir araya getirdi.
10: BN Sanat Akademisi 2 yıl önce Mersin'de kuruldu. Bunu yaparken yerel sanatçıları desteklemeyi amaçladık.
1: Akademinin yerel sanatçılar için düzenlediği yarışmaya katılan eserler yoğun bir değerlendirme sürecinden geçirildi. Başarı ve mansiyon ödülleri dağıtıldı.
11: Tartışarak en iyi resmi seçtik.
12: Düzenlenen gecede de eser sahipleri sergilenen eserleriyle birlikte ödüllerine kavuştu.
1: Gecede en başarılı eser genç sanatçı Serra Zeynep Gediklioğlu'nun oldu.
13: Resme ağırlık vermem beni çok daha iyi bir yere getireceğini fark ettim. Bu alanda resme devam edeceğime eminim.
1: Sergiden elde edilen gelir bağışlanacak.
10: Köy Okulları Değişim Ağı Derneği'ne bağışlanacak.
0: İş yerlerinde gittikçe büyüyen bir tehlike var. Sessiz kopuş. Araştırmaya göre çalışanlar artık iş yerleriyle zihinsel ve duygusal olarak bağ kuramıyor. Siz bunun nedenini izlerken biz de bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
14: Bence insanlığın genel çürümesiyle alakalı.
15: Bu gitgide performans sorunlarına da sebep oluyor.
16: Şu anda yeni neslin herhangi bir şeyi yok, yani bağlılığı yok.
1: İş dünyasında sessizce büyüyen bir tehlike. Çalışanlar iş yerleriyle duygusal bağını kaybediyor.
17: Tabii insanın kişiliğiyle alakalı biraz da. Ortam da etkiliyor tabii ki.
1: ABD merkezli araştırmaya göre çalışanların iş yerlerine olan bağlılığı son 5 yılın en düşük seviyesine indi.
18: Özgüven olmaktan sonra böyle bir adapte sorunu olabilir.
19: Her sabah mesai saatinde iş başındalar ancak her an istifa etmenin eşiğindeler. Araştırmaya göre çalışanlar artık iş yerleriyle duygusal olarak bağ kuramıyor.
20: Pandemiden sonra olan şeyler de tabii dünyayı değiştirdiği için artık insanlar daha farklı düşünüyor.
1: Bu sessiz kopuşun arkasında ise birçok sebep var.
15: Mesela küçük çocuğunun olması, işte yaşlı aile bireyleri, hastaların olması ve bunun desteğini alamaması da büyük nedenlerden bir tanesi. Tabii ki işinden mutsuzluk, ücret, trafik falan gibi nedenlerin yanı sıra. Genelde insanlar hani bu kadar zahmetime değiyor mu böyle sorumluluklarım varken diye düşünüyor.
3: Birincisi kurum kültürüyle çok uyumlu olmadığın bir noktada adaptasyon problemi yaşanabilir. İkincisi de beklentilerin karşılanmamasından dolayı olabilir.
1: Hem çalışan hem de işveren için sorun yaratan bu durum

0: çözümsüz değil.
1: Bence her kurumun ve her bireyin yapabileceği şeyler var. Birincisi bireyin taleplerinin kurumla uyumlu olması ve o kuruma başlarkenki beklentileri, hayat koşullarını oraya yansıtıp yansıtmayacağının yönetimini yapması gibi konular var. İşverenler açısındansa evet, belki çalışanın yaşam koşullarını kolaylaştırmak, mesela bakım sorumluluklarına yönelik yan haklar vermek bu çözümün güzel bir parçası olabilir.
2: İçeriği fotoğraf. Internet.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 22, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 23, Adana yağmurlu 22 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Artvin yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 21, Konya yağmurlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 15, Van parçalı bulutlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 24, Gaziantep yağmurlu 21 derece.
1: Saygıdeğer vatandaşlarımız, kira sözleşmelerinizi artık E-Devlet kapısı üzerinden de yapabilirsiniz. Türkiye.gov.tr adresinden giriş yaparak kira sözleşmesi işlemleri hizmetinden faydalanabilirsiniz. Bu hizmetle sözleşmenizi zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yapabilir, doğrulanmış şeffaf bilgilere erişebilir, uyuşmazlıklarda belge sunumu kolaylığından faydalanabilir, sözleşmelerinizin kurumlara dijital olarak iletilmesini sağlayabilir, kiralamalarınızı tek bir yerden yönetebilirsiniz. Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla.
2: Ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
3: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
2: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhabalar. Hayırlı sabahlar değerli izleyiciler. 20 Mayıs Çarşamba sabahındayız. Saatlerimiz de 6'ya yaklaşıyor. Dünden güne yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız yaklaşık bir saat boyunca. Gazze'ye insani yardım götürmek ve İsrail'in ablukasını kırmak için yola çıkan küresel somut filosu bir kez daha İsrail askerlerinin hedefindeydi. Gazze'ye ilerleyen teknelere müdahale edildi.
1: İsrail küresel somut filosu teknelerine yine müdahale etti. Uluslararası sularda yapılan müdahalede bazı teknelere ateş açıldı. Somut filosu Alcyone ve Girolamo teknelerine müdahalenin görüntülerini paylaştı. Canlı yayınlanan görüntülerde İsrail askerlerinin aktivistlere silah doğrulttuğu görüldü. Daha sonra da askerlerin ateş açtıkları yansıdı. Türk aktivist Ömer Arslan o anları canlı yayınında paylaştı.
2: Ateş ediyorlar! Ateş ediyorlar arkadaşlar!
1: İsrail ilk olarak Andros ve Zefiro adlı gemilere müdahale etti. Daha sonra Alcyone ve Elengi tekneleri hedef oldu. Sırayla hedef alınan teknelerdeki aktivistler İsrail askerlerince alıkonuldu. Sirius adlı tekne Gazze'ye 72 deniz mili yaklaşmayı başardı. Ancak İsrail tekneyi durdurmak için askeri manevralarla suni dalgalar oluşturdu. Yüksek tazyikli su sıktı. Donanma gemisi teknenin arka kısmına çarptı. Filoda arızalanan Family isimli tekne ise Türk karasularına getirildi. Antalya'nın Finike ilçesinde bir

0: aktivistlerin arasında AK İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da yer alıyor. Aktivistlerin İsrail'in Ashdod limanına götürülmeleri, ardından da sınır dışı edilmeleri bekleniyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha anlaşma olmazsa İran'a yeniden saldırabileceklerini söyledi. Umarım savaşmak zorunda kalmayız ama onlara bir darbe daha indirmek zorunda kalabiliriz dedi. Savaşı hızlı şekilde bitireceklerini de belirtti. İran'dansa Trump'ın anladığı tek dil güç yanıtı geldi.
2: Yeniden saldırmaya hazırdık dedi. Son bir saat kala saldırıdan vazgeçtiklerini söyledi. Bu açıklamalar ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde devam eden Bala Solanı inşaatını inceledikten sonra gazetecilere gündemini değerlendirdi. İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmaya tamamen hazır olduklarını söyledi. Saldırıların başlamasına ne kadar zaman kalmıştı sorusuna yanıt verdi. Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar liderlerinin kendisine ulaşarak İran'la anlaşmaya çok yakın olduklarını söylediğini, bu yüzden saldırıları bir süre ertelemesi ricasında bulunduklarını anlattı. İran'a 2-3 günlük bir süre verdiğini söyleyen Trump, bu sürenin hafta başına uzayabileceğini belirtti. Eğer anlaşma olmazsa yeniden saldırabileceklerini söyledi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Askeri operasyonu yeniden başlatabiliriz ama bu Trump'ın veya İran'ın istediği şey değil dedi. İranlıların anlaşma yapmak istediğine inandığını ancak her zaman B planlarının olduğunu söyledi.
3: Ama bir B planı da var. B planı Amerika'nın hedeflerine ulaşması için askeri harekatı yeniden başlatmak.
2: İran'dan Trump'ın saldırıyı erteleme açıklamasına yanıt geldi. İran Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Trump'ın anladığı tek dilin güç olduğunu vurguladı. İran'a karşı yapılacak herhangi bir hamlenin kesin bir askeri yanıtla karşılık bulacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise edindiğimiz dersler ve kazandığımız bilgiyle savaşa dönmek çok daha fazla sürpriz içerecek diye belirtti.
1: Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı tehditleri devam ederken New York Times olası bir saldırıya İran'ın nasıl cevap verebileceğini araştırdı. Uzmanlara göre İran, Birleşik Arap Emirlikleri gibi bölgedeki ABD müttefiklerine daha ağır saldırılar düzenleyebilir. Yemen yakınlarındaki Babül Mendeb Boğazı'nı kapatmak da tabii ki seçenekler arasında.
4: ABD-İran çıkmazı derinleşti. Gözler, saldırıların yeniden başlaması halinde İran'ın vereceği yanıta çevrildi. New York Times gazetesi İranlı uzmanlarla konuştu. Gazeteye konuşan uzmanlara göre İran, ABD ve İsrail'in ilk saldırılarının 3 ay süreceğini hesaplamıştı. Bu nedenle füze kullanımı sınırlandı. Uzmanlar, saldırıların yeniden başlaması durumunda savaşın daha kısa süreceğini, ancak İran'a daha yoğun saldırılar düzenleneceğini savunuyor. İran'ın olası saldırılara vereceği yanıtta bu kez daha fazla sayıda füzeyle saldırı düzenlemesi bekleniyor. Uzmanlar, İran'ın bölgedeki petrol rafinelerine ya da enerji altyapılarına da saldırabileceğini iddia ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın İran'a gizli silahlar yaptırdığını iddia eden uzmanlar, İran'ın bu ülkelere karşı daha ağır saldırılar yapabileceğini savunuyor. Habere göre İran'ın elindeki bir diğer önemli kozsa Babül Mendeb Boğazı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırması halinde İran'ın bir değil iki önemli deniz ticaret yolunu kapatarak Washington yönetimi üzerinde baskısını artırması olasılık dahilinde. Yemen'deki Husiler daha önce bölgesel bir savaş çıkması halinde İran'ın yanında yer alacaklarını açıklamıştı. Yemen açıklarındaki Babül Mendeb Boğazı, Kızıldeniz'de Aden Körfezi arasından geçen dünya ticareti için önemli bir geçit konumunda.
1: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı için kameraların karşısına geçti. Terörsüz Türkiye için kapsamlı şekilde süreç sürüyor dedi. Bahçeli'nin sürece dair önerilerini de son derece kıymetli bulduklarını söyledi. Yine Çelik, yol haritamızı güncelleyecek, devam edeceğiz ifadelerini de kullandı.

0: Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar terörü ve terör örgütünü gündemden çıkarmaya dönük olarak son derece kıymetli açıklamalardır. Biz de yaptığı açıklamayı en güçlü şekilde gündemimize alıyoruz ve değerlendiriyoruz. Sayın Bahçeli'nin yaptığı son açıklamalar, tüm bunları da ele alarak biz şimdiye kadar yaptığımız çalışmaları tekrar değerlendireceğiz ve tabii ki yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarına destek verdi. Yol haritasının güncelleneceğini söyledi.
0: Terörsüz Türkiye, Cumhur İttifakı'nın birleşik olarak ve bir bütün olarak destek verdiği ve inşa ettiği bir süreçtir. Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu talimatlar vererek bir devlet politikasına dönüştürmesiyle birlikte bu süreç şu anda devlet politikası olarak devam etmektedir. Terörsüz Türkiye sürecinin hedeflerine ulaşması bakımından Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak hareket etmektedir. Esas amaç terör örgütünün silahları bırakması, fesih sürecinin tamamlanmasıdır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'nin Kocaeli'deki gençlik şöleniyle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.
0: Şimdi Sayın Özgür Özel'in yaptığı bu açıklama baştan aşağı yanlış. Onlar gelirken de buraya gelen otobüslerin üzerinde partimizin logoları vardı. Bütün genç arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz biliyorlar. Bütün Türkiye biliyor. Bence Türkiye'de bunu herkes duymuştur. Bundan haberi olmayan tek kişi Sayın Özgür Özel olabilir.
1: Çelik, İsrail'in Sumut filosuna müdahalesine de tepki gösterdi.
0: Gazze'de barbarlık aynen devam ediyor. Soykırım şebekesi soykırımı farklı yöntemlerle sürdürüyor. Soykırımı başka metotlarla devam ettirmektedir bu şebeke.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatta bazı kavramlarla ilgili güncelleme yapmasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Çelik, son derece doğrudur. Birilerinin coğrafi keşif dediği şey birileri için sömürü getirmiştir dedi.
2: Değerli izleyiciler, Rusya Devlet Başkanı Putin Çin ziyaretinde şu anda Pekin'de Xi ile görüşecek. Resmi makamlarca o görüntüler yine tabii ekranlarınıza yansıyor. Putin görüşmesini günler öncesinde belirtmişti. Putin'i şu anda tabii ki makam aracına inerken görüyoruz değerli izleyiciler. Ve Çin Devlet Başkanı ile de özellikle tokalaştı ve yine Çin Devlet Başkanı'nın kurmaylarıyla bir tokalaşma gerçekleştiriyor. Hatırlayacaksınız Trump'ta 4 gün önce yine Çin'e ziyaretini gerçekleştirmişti. Aynı seremoni burada da gerçekleşmişti Trump tarafından. Bu defa da Rusya lideri Putin'in o ziyaretini an itibarıyla ekranlarınıza yansıtıyoruz. Çin Devlet Başkanı Xi ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi elbette ki yine Trump'la olan görüşmesinde de bir tarihi nitelik taşıdığı da ifade edilebilir. Yine şunu da hatırlatalım. Özellikle hava alanında bir karşılama yapılmıştı Putin'e. Çin Dışişleri Bakanı Wang tarafından karşılanmıştı. Ve yine askeri tören de düzenlenmişti. An itibariyle de şu anda Rusya tarafının kurmayları Çin Devlet Başkanı Xi ile tokalaşıyorlar. Bu anlamda da iki devlette karşılıklı olarak o seremoniyi gerçekleştiriyorlar değerli izleyiciler. Tabii ki bu ziyaret çok önemli. Özellikle Trump'ın ziyaretinden sonra masada hangi konuların olacağı çok çok konuşuluyordu. Ve yine baktığımızda ticaret, ekonomi gibi kritik başlıklar da bu görüşmede elbette ki önemli konular arasında olacak değerli izleyiciler. Evet, Putin'in Çin ziyaretindeki az önce zaten o tokalaşma gerçekleşti. Başbakan yardımcıları, bakanlar, devlet şirketleriyle büyük bankaların başkanlarından oluşan bir heyette eşlik ediyor. Şu anda Çin Devlet Başkanı Xi ile Putin'in özellikle yine bir seremonisi gerçekleşecek. Tıpkı geçen hafta Trump'ın da o görüntülerde yer aldığı gibi üst üste gerçekleşen ziyaretler özellikle manidar olarak da yorumlandı. İran Savaşı'nın hali hazırda devam ettiğini de söyleyebiliriz. Yine Çin ve Rusya'nın da İran'a savaş devam ederken desteklerinin olduğu da söyleniyordu. Bu görüşmenin nelere gebe olacağını elbette ki göreceğiz. Şu anda da yine bir marş...

okunuyor. Rusya-Çin zirvesi birazdan tabii ki başlayacak ama isterseniz yönetmenimden de rica edeyim. O sesi bir verelim, sonra üstüne konuşacağız zaten. Evet değerli izleyiciler, Çin Devlet Başkanı Rusya Devlet Başkanı Putin'i havalimanında görevlendirdiği bakanı Wang tarafından karşıladı. Evet, bir yandan da tabii ki o seronomiyi dinlemenizi istiyorum. Sonrasında zaten diğer konular, başlıklar elbette ki gündemimizde olacak.

Evet değerli izleyiciler, Çin Devlet Başkanı Xi Putin'i resmi törenle karşılıyor. Görüntüler Çin'in başkenti Pekin'den ekranlarınıza yansıyor. An itibariyle canlı yayındayız ve bu resmi ziyarette askerlerin özellikle saygı gösterisi de şu anda ekranlarınıza yansıyor. Bir ziyaret gerçekleşti. Önemli bir ziyaretten bahsediyoruz. ABD'den sonra Rusya'nın ziyareti de tabii ki tarihe yine yazılacaktır. Özellikle kısa sürede 4 gün sonra olması da akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Ve yine tabii ki birçok anlaşmaya imza atılacak elbette ki ama İran Savaşı'nın, Hürmüz Boğazı'nın akıbeti ne olacak? Bu da özellikle iki ülkenin masadaki konuları arasında tabii ki olacaktır. Evet, Rusya Devlet Başkanı Putin Çin ziyareti kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le o görüşmeyi gerçekleştirecek. Havalimanında kendisini, Putin'i Dışişleri Bakanı karşılamıştı ve sonrasında orada da büyük bir gösteriyle karşılandı. Uçaktan inerken o görüntülerde de yine aynı misafirperverlik vardı. Keza yine Çin Devlet Başkanı Xi de görkemli bir törenle Rusya lideri Putin'i karşıladı. Tıpkı Trump'ı karşıladığı gibi o görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Şu anda da yine özellikle o büyük salona geçilecek ve görüşmeler başlayacak değerli izleyiciler. Evet, Moskova tarafında bu görüşme için beklentiler yüksek diyebiliriz. Çin ise geçen hafta az önce de söyledik, ifade ettik, ABD Başkanı Trump'ı ağırlamıştı. Dünyanın bir diğer gücü Rus lider Putin'le de bu görüşmede de özellikle neler masada olacak? Üç güçlü devletten bahsediyoruz. Dolayısıyla peşi sıra olması da özellikle ticari anlaşmalarda ve diğer konularda akıllardaki soru işaretlerini giderebilecek mi göreceğiz. Evet, Putin'de olduğu, düzeltiyorum, Trump'ta olduğu gibi yine çocukların o karşılamasında da özellikle ellerinde çiçeklerle, bu sefer Putin'i tezahüratlarla çocuklar bir nevi o çocuk halleriyle selamladılar, selamlıyorlar değerli izleyiciler. Çin diplomasisi kritik bir önem arz ediyor. Xi ve Putin görüşmesi Pekin'de çay diplomasisi olarak tanımlanıyor diyebiliriz. Yani Xi ve Trump'ın resmi görüşmesine oranla daha tezatlık içinde gibi görülebilir. Yine özellikle bu karşılaştırmalar bir yanda devam ederken Putin, Çin ziyaretine ilişkin son açıklamasında kimseye karşı ittifak kurmuyoruz,

0: aksine barış ve evrensel refah için çalışıyoruz ifadelerini kullanmıştı hatırlayacaksınız. Şu anda da o görüşme gerçekleşiyor. İki büyük devletin, güçlü devletin her alanda baktığımızda ticari ve tarımda yüksek ürünlerin var olan yine çip olsun Çin'deki tedariklerde Rusya'daki diğer tarımda ve diğer enstrümanlardaki güçleri olsun özellikle baktığımızda anlaşmalar ne yönde olacak hemen size tabii ki bu görüşmeye dair detayları da tekrar vermek isterim görüşmede çok kutuplu bir dünya düzeni de tabii ki odak olacak ve yine yapay zekanın ve dünyanın yeniden dizayn edildiği bu çağda özellikle dijitalleşmenin ve teknolojik gelişmelerinde masadaki anlaşmalarda ön planda olabileceğini söyleyebiliriz. İran Savaşı'nda, İran Savaşı'nın seyrinde ve yine arabuluculuk rolünde nasıl bir anlaşma gerçekleşecek, bir netice kazanacak mı? O ateşkes kalıcı bir ateşkese dönüşecek mi? Tabii ki bu da çok önemli olacak çünkü Trump da yaklaşık 4 gün önce bu ziyareti gerçekleştirmişti. Hemen akabinde Rusya'nın böyle bir görüşmeye gerçekleştirmesi elbette ki akıllarda İran Savaşı'nda bir aşama mı kaydediliyor diye de sormadan edemiyoruz. Evet, görüşme öncesi sektör uzmanlarından da açıklamalar geldi. Rusya-Çin zirvesinde Rusya'yı Kuzey Çin'e bağlayacak olan Sibirya gücü, iki doğal gaz boru hattı konusunda da görüşülmesi muhtemel ifadeleri kullanıldı. Yine Çin ve Rusya ortaklığı oldukça önemli değerli izleyiciler. Bu ortaklık son yıllarda yaşanan Rusya ile Ukrayna savaşının ardından Batı'nın Rusya'yı cezalandırmak için yaptırımlar uygulamasıyla daha da güçlendi. Sadece İran savaşından değil elbette ki yıllardır süre gelen Rusya-Ukrayna savaşının gidişatındaki gelişmeleri de etkileyecek bir görüşme elbette ki olacaktır. Tekrar etmiş olalım değerli izleyiciler. Yine şu anda tabii ki o bando takımının görkemli gösterisi ve çocukların neşeli gösterisi sesleriyle beraber Putin'i karşılamaları da kameralara yansıyor. An itibariyle canlı görüntüler geliyor. Bir geçiş töreninden bahsediyoruz. Putin'e karşı yapılmış özel bir gösteri, bir devlet büyüğünü ağırlamak Çin Devlet Başkanı Xi tarafından Trump'a da aynı şekilde görkemli bir törenle karşılanmıştı. Keza yine Rusya'ya da bu şekilde bir tören düzenleniyor. Üç büyük devletten bahsediyoruz. Geçen hafta Trump'la Xi'nin görüşmesi vardı. Şimdi Putin-Xi zirvesi birazdan başlayacak. Özellikle Çin Dışişleri Bakanlığı'na göre iki başkan ikili ilişkiler, çeşitli alanlardaki işbirliği ve karşılıklı ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunacaklar değerli izleyiciler. Putin havalimanında Çin Dışişleri Bakanı Wang tarafından karşılanmıştı bunu söyledik. Ve yine orada da Putin için bir askeri tören düzenlenmişti. Bando takımı yine vardı. Yine orada karşılamada gençler ise Çin ve Rusya bayrakları sallamışlardı. Burada da yine benzeri görüntülerdi. O görkemli törende çocuklar tarafından karşılandı. Özellikle iki tarafın kurmaylarıyla da iki taraf da tokalaştı. Ve sonrasında geçit törenleri ve bando takımının gösterileriyle şu anda Çin Devlet Başkanı Xi ve Rusya Devlet Başkanı Putin o kritik zirvenin yapılacağı büyük salona doğru ilerlemekteler gördüğünüz gibi. Evet, görüntüler Çin'in başkenti Pekin'den değerli izleyiciler. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi görüşecekler dakikalar sonrasında ve bakalım hangi konular özellikle masada olacak ki ticaret, ekonomi gibi kritik başlıklar haliyle masada olacak. şunu da hemen söyleyelim. Bu da tabii ki ipucu veriyor aslında baktığımızda. Putin'in Çin ziyaretinde başbakan yardımcıları, bakanlar ve devlet şirketleriyle büyük bankaların başkanlarından oluşan bir heyet eşlik ediyor. Bu da aslında görüşmede hangi konuların olabileceği yönünde ipuçları veriyor bize diyebiliriz. Tıpkı geçen hafta, yani daha doğrusu 4 gün önce Trump'ın ziyaretinde şirketlerin, teknoloji şirketlerinin, o dev şirketlerin yöneticileriyle bu görüşmeye geldiği gibi orada da sinyaller verilmişti. Keza anlaşmalar o yöndeydi. Burada da yine bankaların ve devlet şirketlerinin de CEO'larının ve yetkili etkili kişilerin olması elbette ki masadaki hangi konuların olacağı konusunda bizlere ipuçları veriyor. Evet, ziyaret programında görüşmelerin yanı sıra iki liderin gayri resmi bir ortamda önemli uluslararası konuları görüşeceği bir imza töreni ve ardından bir ziyafet ve çay ikramı da yer alacak. Görüşmede çok kutuplu dünya düzeni de odakta olacak demiştik. Putin ve Xi'nin yeni bir uluslararası ilişkiler türü kurma konusunda ortak bir bildiri kabul etmesi beklentiler arasında yer alıyor. Bir önceki görüntüler şu an ekranlarınıza yansıyor. Dakikalar önceydi bu görüntüler. Yani her iki tarafında gelen o kurmaylarıyla ve yine şirketlerin yöneticileriyle beraber iki liderin de tarafların geldikleri kişilerle tokalaşmasını özellikle ekranlarınıza yansıtmıştık. Az önce o bütün seremoninin yapıldığı görüntülerin ardından büyük salona doğru ilerlenildi ve kritik zirve başladı diyebiliriz. Şu anda yine Rus lideri Putin'in makam aracından inip Çin Devlet Başkanı Xi tarafından karşılanması ekranlarınıza yansıyor. Bu görüntüler dakikalar öncesinden değerli izleyiciler. Evet. Tekrar etmiş olalım, Çin'in başkenti Pekin'de büyük bir zirve var değerli izleyiciler ve bakalım bu zirveden neler çıkacak. ABD Başkanı Trump'ın da geçen hafta 4 gün önce daha doğrusu Çin'de Pekin'de bir ziyareti gerçekleşmişti. Tarihi bir zirveydi. Bugün de Putin, yani Rusya lideri Xi ile görüşecek. Az önce tabii ki o salona geçildi. Hangi konular masada olacak diye sorduğumuzda tabii ki ticaret, ekonomi ama savaşlardan özellikle İran ve Rusya-Ukrayna savaşında gelinen gelişmelerde dileriz ki olumlu gelişmeler yaşanır. Bizler de bu ekranlardan o olumlu haberleri sizlere aktarmış oluruz. Evet, tabii ki detaylar geldikçe sizlere aktaracağız konuyla ilgili haberleri ama haberlerimizle devam edelim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisin 60 milyar dolara uzanan bir ekonomik maliyeti olduğunu vurguladı. Çok boyutlu eylem planıyla mücadele yürütülüyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de yasa dışı bahis operasyonlarına dair yeni bilgiler verdi.
1: Yasa dışı bahsin ekonomik maliyetine işaret etti. 60 milyar dolara uzanan bir kayıp olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
2: Adı üstünde yasa dışı bir alan olduğu için rakamları tam ve kesin şekilde tespit etmek kolay değil. Ancak farklı değerlendirmelerde 20 milyar dolardan 60 milyar dolara kadar uzanan boyutlardan bahsediyoruz. Bu konuda kapsamlı ve çok boyutlu bir eylem planı hazırladık. Mücadelenin yalnızca adli boyutuyla değil, iletişim, finansal takip, uluslararası işbirliği ve dijital denetim mekanizmalarıyla birlikte ele alındığı bütüncül bir süreç yürütülüyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek'te Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı operasyon hakkında bilgi verdi. Yasa dışı bahisle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
3: Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri incelerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi. Yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla sürecek.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile iltisaklı 379 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Böylece FETÖ ile bağlantılı erişim engeline tabi tutulan hesap sayısı da 1731'e yükseldi. Burhanettin Duran açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Dijital izleme ve analiz çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. 379 sosyal medya hesabının FETÖ ile iltisakının tespit edilmesi üzerine erişim engeli getirildiğini paylaştı. 1352 hesabında FETÖ ile ilişkili olduğunun ortaya çıktığını kaydetti. Böylece FETÖ bağlantılı erişimi engellenen hesap sayısı 1731'e yükseldi. Ayrıca terörizmi öven, teşvik eden ve psikolojik harekat yürüttüğü tespit edilen 361 sosyal medya hesabına da erişim engeli uygulandı. Atık suyun Mogan Gölü'ne döküldüğü gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 1.6 milyon lira ceza verildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri yağmur suyu hattıyla Mogan Gölü'ne atık su deşarjı yapıldığını tespit etti. Gölün özel çevre koruma bölgesi olması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne iki katı yaptırım uygulanarak 1 milyon 678 bin TL idari para cezası verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunuldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden de açıklama geldi. Yağmur suyu altyapı hatları yenilenirken geçici olarak deşarj işlemi yapıldı ve bakanlığın bilgilendirildiği ifade edildi. Mogan Gölü'ne herhangi bir şekilde deşarj söz konusu değildir ifadesi kullanıldı. Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs'ı gençlere ve sporculara emanet etti. Cumhuriyetin çocukları Balkanlarda, Avrupa'da ve dünyada başarıdan başarıya koşuyor. Kimi rekorlar kırıyor, kimi dünya şampiyonluğu için ter döküyor. Dünya ikincisi Mehmet Karaca, Balkan şampiyonu Erkan Akköse ve dünya rekortmeni Adasu Ramazanoğlu 19 Mayıs'ın kendileri için taşıdığı önemi Habertürk'e anlattı.
1: Biri güreşte dünya ikincisi.
4: 2019'da da Ukrayna'da dünya ikincisi oldum.
1: Biri karate'de Balkan şampiyonu.
5: Türkiye şampiyonluğum var, iki tane. Türkiye üçüncülüğüm var.
6: Dört tane dünya rekorum var. 6-7 tane de dünya çapında birinciliklerim var.
1: Mehmet, Erkan, Adasu. Küçük yaştan beri hayatlarını spora adadılar. Peş peşe elde ettikleri başarılar onlara milli formayı giymenin de kapılarını araladı.
4: Ben o mindere çıktığımda ay yıldızlı mayoyla kendimi cephedeki askerden farksız hissediyorum.
1: Her birinin sporla tanışma hikayesi farklı.
5: Annemin bir arkadaşı çocuğunu gönderiyordu. Annem de oradan esinlenip beni de gazlamak istedi. Hani.
4: Aslında amacımız yemek yemekti o gün orada. Sonrasında da hocamız şakasına yemek yiyen antrenmanı da yapmak zorunda dedi. Ben o gün bugündür yaklaşık 20 sene oluyor güreşe başladım yani.
6: 3 yaşında başladım. Babam beni yüzmeye başlattı. Yüzme öğretmeniydi. 2024'te de kendi rekorlarımı tazeledim. 3 tane dünya rekoru kırdım tekrardan.
7: Yaşları, branşları ve hikayeleri farklı olsa da amaçları aynı. Türk bayrağını en yukarıda dalgalandırmak, Avrupa'da ve dünyada İstiklal Marşı okumak.
6: Madalya kürsüsüne çıkınca o bayrağı göklerde dalgalandırmak çok gurur verici bir şey.
4: Bir elim göğsümde, diğer elimle asker selamı vererek o İstiklal Marşımızı okutması, okunması, arkada bayrağın dalgalanması, diğer bayrakların altta kalması. Yani bu paha biçilmez bir şey yani.
5: Birinci kürsüsüne ayağını attığında yukarı çıktığında bütün taraftarlar, bütün stadyum, bütün gözler senin üzerinde yani. Cidden tamam diyorsun yani, bu oldu yani, hani başardım sonunda.
7: 1919'un üzerinden 107 yıl geçti. 19 Mayıs gençliğe ve sporcuya armağan edildi. İşte o gün gençliğe ve sporcuya umut olmaya devam ediyor.
4: Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla beraber yani gençlere bir umut, geleceğe bir vaat aslında 19 Mayıs.
5: Ve o savaş anında bile sporu düşünmesi çok önemli bizim için.
6: O bayrağı, o gökleri dalgalandırabilmemin de sebebi aslında Atatürk.
0: Olsun. Kurban Bayramı yaklaşırken şehirler arası otobüslere yönelik denetimler de artıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu önceliklerinin fahiş fiyatlı bilet satışı ve korsan taşımacılık olduğunu belirtti. Aykırılıklara karşı idari işlem uygulanacak dedi.
1: Kurban Bayramı'nda yollardaki denetim artırılacak. Fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilecek. Korsan ve yetki belgesiz taşımacılık yapanlara idari işlem uygulanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, şehirler arası otobüslere yönelik denetimler hakkında açıklama yaptı. Elektronik ortamda da sıkı takip olacağını belirtti.
2: Türkiye genelinde tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyeti yürüten tüm taşımacı firmaları denetime tabi tutacağız. Bayram tatili öncesi ve bayram süresince şehirler arası otobüs seyahatlerine yönelik UETDS sistemi üzerinden elektronik olarak yapılan denetimlere ilave olarak yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve karayolları denetim istasyonlarında öncelikle fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik olarak denetimler gerçekleştirilecek.
1: Bakan Uraloğlu, sıkı denetimlerin sadece bayram dönemini kapsamayacağını belirtti. Fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi ve yolcu taşımacılığında düzen sağlanması için yurt genelinde denetimlerin devam edeceğini kaydetti.
0: Adam yaralama, gasp, iş yeri kurşunlama ve hatta cinayet. Birçok çete artık işledikleri suçlarda çocukları kullanıyor. Sosyal medya ve internet tabanlı haberleşme uygulamaları da bu suç sarmalının hızla dolaşıma girdiği iki büyük kaynak. Öyle ki Telegram gruplarında açık açık suç işlemi ilanları yayınlanıyor. Hatta suçlara özel bir fiyat tarifesi bile var. Habertürk muhabiri Alihan Tok da işte o grupları mercek altına aldı. Bakın sosyal medyanın karanlık yüzünde neler oluyor.
8: Adam yaralama, adam kaldırma, adam dövme gibi işlemleriniz yapılır. Parası olmayan yazmasın.
9: Kötü şeyler dönüyor orada, gizli şeyler dönüyor.
10: Yasa dışı bahis, silah ticareti, şantaj ve tehdit. Her bir suça özel ayrı fiyat tarifesi var. Üstelik bu suç ilanlarına erişmek hiç de zor değil.
11: Para karşılığında işte yok bir şey, suçlama, öldürme falan.
12: Silahlı oyunlarda, sohbet çubuğuyla şanslara ulaşarak da orada cazip tehditler. Şunu yaparsan şu kadar para yapacağız.
8: Ad soyad sorgu, aile sorgu, GSM sorgu, hane sorgu ve sınıf sorgu hakkında ve okul sorgusu bile yapılabiliyor.
13: Özellikle Telegram gruplarında toplanan bu suç örgütlerinin ilk suçları kişisel verilerin çalınması. TC kimlik numaraları, adresler, telefon numaraları. İşte tüm bunları elde ettikten sonra kişileri şantaj ve tehdit yoluyla suça teşvik ediyorlar.
10: Kişisel veri hırsızlığıyla başlayan suç zincirinin sonu cinayete kadar gidiyor.
8: Bel altı, bel üstü, yaralama, infaz, sakat bırakma, araba motor kundaklama.
13: Hepsinin de ücretleri var, evet. Tarifeli yapmış yani.
8: İnfaz, 500 bin öncelik, 4,5 milyon iş sonrası. 5 milyona infaz gerçekleştiririm diyor.
14: Aslında biraz bizim yaş grubumuz olduğu için icraat olarak varsayıyorlar. İyi bir şey sanıyorlar. Birbirlerinden güç alarak büyüyorlar yani.
15: Herhangi bir insan çok kolay bir şekilde bu gruplara ulaşım sağlayabiliyor.
10: Bir suçlu ustalıkla sahte bir profil oluşturabilir. İşte bu sözlü profillerle suça teşvik eden örgütlerin esas hedefi para kazanmak.
13: Şu kadar paraya şöyle suç işlenir diye ilanlar veriyorlar. Hatta büyük suçları üzerlerine alınarak sözde reklam yapıyorlar. Ama bu korkunç suç vaatlerinin altında dolandırıcılık da yatıyor olabilir.
12: Para gönderdikten sonra seni engelliyorlar ve sen hiçbir surette o şahıslara ulaşamıyorsun. Bir de bu dolandırıcılık boyutu var tabii ki.
10: Emniyet güçleri 2026 yılı içerisinde suçu ve suçluyu öven 93 Telegram grubunu kapattı. 83 kişi gözaltına alındı. Yani suç örgütleri her ne kadar anonim olduklarını düşünüp rahat hareket etse de siber birimler onları takipte.
12: Siber polisler yapay zeka destekli uygulamalar aracılığıyla 7 gün 24 saat her türlü tarama ve tespitleri yapmakta ve yasal işlemlerde bulunmaktadırlar.
14: Korkmayıp ailelerimize söylememiz lazım aslında. Bunların içine dahil olmamak lazım, şikayet etmek lazım.
16: Şöyle bir para vereceğiz sana, sen de bunun karşılığında mesela şöyle bir saldırıda bulun.
0: Gülistan 9 soruşturmasında Mustafa Türkay Soner'in yakın arkadaşı Uğurcan Açıkgöz'ün verdiği ifade ortaya çıktı. Gülistan'ı tanımadığını öne süren Açıkgöz'ün ifadesi geçtiğimiz günlerde inceleme yapılan bir evle ilgili önemli bir detayı da ortaya çıkardı. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek'in ulaştığı haberi elbette ki tabii ki aktaracağız ama yine tabii ki tarihi zirveye yöneleceğiz. Değerli izleyiciler, Çin Devlet Başkanı Xi, Rusya Devlet Başkanı Putin'i Pekin'de karşıladı ve şu anda da o tarihi zirve yapılıyor, ekranlarınıza canlı olarak geliyor değerli izleyiciler. Evet, bu görüşmede tabii ki çok önemli konu.

0: Masada olacak. Özellikle Çin Başkanı Xi'nin Putin'e iki ülke birbirinin kalkınmasına ve canlandırılmasına yardımcı olmalı ifadesini kullandı. Tabii ki birazdan diğer notlarda geldikçe sizinle paylaşacağız. Şu anda Rusya lideri Putin açıklamalarda bulunuyor. Birazdan tabii ki o detaylar da yansıyacak. Bizler de sizlere aktaracağız elbette ki. Yani özellikle baktığımızda ekonomi ve ticaret gibi kritik konularda anlaşmaların yapılması bekleniyor. Başlıkların ele alınması özellikle bekleniyor ki o zirvede dakikalar öncesinde başladı. Büyük salonda da o zirve şu anda basına açık bir şekilde gerçekleşiyor değerli izleyiciler. Evet, Rusya Başkanı Putin Orta Doğu krizi ortasında Rusya'nın güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğunu söyledi Pekin'den gelen açıklamada. Ve Rusya Başkanı Putin'in Orta Doğu krizi ortasında Rusya'nın güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğunu da söyledi. Pekin'den gelen açıklamalar bu yönde diyebiliriz. Baktığımızda yine tabii ki karşılıklı zirvede açıklamalar peşi sıra geliyor değerli izleyiciler. O salonda geçtiğimiz hafta Trump vardı. Şimdi Rusya Devlet Başkanı Putin var ve yine bir zirve gerçekleşiyor ve Putin'in açıklamaları da şu anda ekranlarınıza yansıyor değerli izleyiciler. Evet, Çin Başkanı Xi Putin'e bu söylemde bulunmuştu. Hangi söylemde o? İki ülke birbirinin kalkınmasına ve canlandırılmasına yardımcı olmalı dedi. Ve krizlerin ortasında da Putin de dedi ki krizlerin ortasında Rusya güvenilir enerji tedarikçisi ifadesini kullandı. Değerli izleyiciler, zirve an itibariyle ekranlarınıza yansıyor Pekin'den. Evet, iki ülke birbirinin kalkınmasına yardımcı olmalı ifadesi de kullanıldı. Yine hatırlayacaksınız, özellikle Rusya liderinin bir açıklaması vardı ki evet biz dostuz ama bu görüşmeyi bir dost olarak algılamamanız gerekiyor. Yani eski bir dost tabirini kullanıyor elbette ki ama Rusya-Çin görüşmesinin de ayrı bir önem olduğu da vurgulanıyor. Yani üst düzey ve diplomatik bir zirveden de bahsediliyor. Onunla onu karıştırmayın ifadesini kullanmıştı ve yine o zirvede de an itibariyle açıklamalar gelmeye devam ediyor değerli izleyiciler. Evet, Çin Başkanı Xi yine Putin'e Çin-Rusya ilişkilerinin bu seviyeye ulaşmasının sebebi siyasi karşılıklı güveni ve stratejik işbirliğini derinleştirebilmemizdir açıklaması da geldi. Bir taraftan yine Xi'den. Çin Başkanı Xi yine Çin ve Rusya daha adil ve akılcı bir küresel yönetim sisteminin inşasını teşvik etmeli ifadeleri de kullanıldı. Baktığımızda karşılıklı olumlu ve ılımlı cümleler haliyle o zirvede yansıyor. Elbette ki bunlar görüşmelerin ana hatlarını oluştururken birazdan belki de çok daha derin konulara inip makrodan mikroya doğru o konular tabii ki ekranlarınıza yansıyacak. Hemen söyleyelim, tekrar toparlamış olalım. Rusya-Çin zirvesi başladı, ekranlarınıza taşıyoruz ve yine Rus lideri Putin'le Çin Devlet Başkanı Xi'nin özellikle cümlelerinde Çin ve Rusya adil ve kalıcı sistemi teşvik etmelidir mesajı geldi. Yani olumlu ve ılımlı bir havada o zirve devam ediyor. Elbette ki ifadeler ve kritik cümleler geldikçe sizlerle paylaşacağız değerli izleyiciler. Evet, bu haberimize virgül koymuştuk hatırlayacaksınız. Çünkü önemli bir zirveye bağlandık. Tekrar etmiş olalım. Gülistan Doku soruşturmasında haliyle ülkenin meşgul olduğu önemli konulardan biri. İşte bu anlamda Mustafa Türkay Sönel'in yakın arkadaşı Uğurcan Açıkgöz'ün verdiği ifade de ortaya çıkmıştı. Ve Gülistan'ı tanımadığını öne süren Açıkgöz'ün ifadesi geçtiğimiz günlerde inceleme yapılan bir evle ilgili önemli bir detayı da ortaya çıkardı. Evet, Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek'in ulaştığı ifadenin detaylarına ve yine soruşturmayla ilgili yeni bilgilere hep birlikte bakalım.
1: Gülistan'ı da erkek arkadaşı Zeynal'ı da tanımadığını öne sürdü. Baş

0: Şüpheli Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Uğurcan Açıkgöz ifadesinde Gülistan'ın kaybolmasıyla ilgisi olmadığını savundu. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de ortadan kaybolan Gülistan Doku ile ilgili 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adli kontrole serbest bırakılan Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Uğurcan Açıkgöz'ün ifadesinin detayları ortaya çıktı. Uğurcan Açıkgöz ifadesinde Gülistan Doku'yu da sevgilisi Zeynal Abakarov'u da tanımadığını öne sürdü.
1: Gülistan Doku'yu tanımam. Herhangi bir surette görüşmemiz olmadı. Arkadaş ortamımıza bu kız hiç gelmemiş ve adı da geçmemiştir. Zeynal Abakarov'u da tanımıyorum. Gülistan Doku olayıyla ilgili medyada ismini duydum. Görsem tanımam. Hiçbir irtibatım yoktur.
0: Uğurcan Açıkgöz soruşturma kapsamında tutuklanan valinin koruması Şükrü Eroğlu ile ilgili ise Mustafa Türkay ile çok samimilerdi. Abi kardeş gibilerdi dedi. Savcılık ifadesinde ayrıca Şükrü Eroğlu'nun Türkay'ın özel işleriyle de ara sıra ilgilendiğini söyledi. Gizli tanık, Gülistan'ın gençlik merkezinde cinsel saldırıya uğradığını iddia etmişti. Açıkgöz gençlik merkezine hiç gitmediğini söyledi. Ancak bir arkadaşının teyzesi ve eniştesinin kavga etmesi üzerine arkadaşıyla birlikte gençlik merkezinin otoparkına gittiğini anlattı. 2019 yılının son günlerinde Umut Altaş'la sıkça yaptığı telefon görüşmelerinin nedeni sorulan Açıkgöz, 31 Aralık 2019 gecesi Umut'un evinde yılbaşı partisi düzenlediklerini söyledi.
1: Umut'un Pülümür yolu istikameti Harçık mevkiindeki iki katlı evinde yılbaşı kutlaması planı yapmıştık. Yılbaşı gecesinde en az 10 kişiydik. Uyuşturucu almadık, alkol aldık, eğlendik. Gece bu evde kaldık. Geceye ait çekindiğimiz resimler telefonumda halen duruyor.
0: Uğurcan Açıkgöz'ün bahsettiği bu evin geçtiğimiz günlerde inceleme yapılan ev olduğu öğrenildi. Soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in o dönemde kullandığı 3 makam aracıyla Tunceli İl Özel İdaresi'ne ait 2 araç detaylı kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi. Araçlarda DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntılarıyla olası temizleme işlemlerine dair kimyasal izler gibi çeşitli deliller araştırılacak. DNA örnekleri Gülistan Doku'nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacak.
2: Bursa'da direksiyon başında uyuduğu iddia edilen otobüs şoförü 17 yaşındaki lise öğrencisinin hayatını kararttı. Otobüs önündeki araca çarpınca liseli Eymen iki araç arasında sıkıştı. Tedavi süreci genci hem eğitiminden geri bıraktı hem de sağlandı.
3: Set başında karşıdan karşıya geçerken bir tane otobüs şoförünün uyuması sonucunda kaza geçirdim.
0: Bir anlık ihmal liseli gencin hayatını alt üst etti. 6 ay boyunca yatağa bağımlı yaşadı, 8 ameliyat geçirdi. Liseli gencin bir bacağı kısa kaldı. Olay yaklaşık 2 yıl önce Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde yaşandı. Otobüs şoförü bir an gözlerini kapatınca önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari araç önündeki otobüse vurdu. Bu sırada lise öğrencisi Eymen Gökçe iki aracın arasında kaldı.
3: Orada bacağım yaralandı. Zaten benim bilincim açıktı o an. Çoğu zamanla açık devam etti. Hastaneye gidene kadar ayaktaydım.
0: Liseli Eymen'in hayatı o kazayla alt üst oldu. 6 ay boyunca yatağa bağımlı yaşadı. 8 ameliyat geçirdi. Sağ bacağında 3 santimetrelik kısalma oldu.
3: Şu an bacağımda ağrılarım oluyor. Psikolojik olarak karşıdan karşıya geçerken zorlanıyorum. Arabaların arasından geçerken korkuyorum. 60 günü geçtiği için devamsızlıktan sınıfta kaldım. Sınıf tekrarı yapmak zorunda kaldım. Sınıfı geçemedim.
0: Kaza sonrası Gökçe ailesiyle otobüs şoförü davalık oldu. Kazanın ardından işten çıkarılan otobüs şoförü işe geri dönmek için dava açtı. Bilirkişi raporuyla davayı kazansa da şirket işe başlatmadı.
4: Bilirkişi raporda şoför uyumamış, sadece bir saniye gözünü kapatmış diye bir rapor yazıyor. Ve mahkemede bu raporu kabul ederek işçinin şoförün lehine karar veriyor.
0: Liseli Eymen hem sağlığına kavuşacağı günü hem de davanın lehine sonuçlanmasını bekliyor.
3: Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum.
2: Erzurum'da 17 yaşındaki bir genç bıçakla anneannesini rehin aldı. Polis ekipleri genci ikna etmek için uzun süre uğraştı.
5: Atakan, kuzum. Bak ben geldim. Teyzem kurban olsun sana. Ben geldim.
0: Anneannesini evde rehin aldı. Gelen kimseye kapı

0: Kapıyı açmadı. Yakınları ve polisler ikna etmek için uzun süre uğraştı.
1: Ana kurban Ali Barke.
0: Erzurum'da yaşayan 17 yaşındaki Atakan Y. iddiaya göre anneannesiyle tartıştı. Eline bıçak alan genç kapıyı kilitleyip 66 yaşındaki kadını rehine aldı. Anneanne balkona çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti.
2: Atakan beni dinle bak.
0: Ekipler uzun süre onu ikna etmeye çalıştı. O sırada teyzesi de geldi.
1: Atakan kızım bak ben geldim teyzem kurban olsun sana ben geldim.
0: Yaklaşık 45 dakika sonra kapı açıldı. Öne götürüldü.
3: Aydın'da eline samuray kılıcı alan bir kadın sokağa çıkıp tehditler savurdu. Polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu kadını etkisiz hale getirdi.
0: Eline kılıç aldı, sokağa çıktı. Etrafa tehditler savurup kendisine zarar verdi. Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kadın eline samuray kılıcı alıp sokağa çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Karşısında polisi gören kadın kendine zarar vermeye başladı. Ekipler uzun süre kadını ikna etmeye çalıştı. Ancak bir türlü elindeki kılıcı bırakmadı. Ekipler biber gazı sıkıp kadına yaklaşmayı başardı. Bir polis elindeki kılıcı aldı. Diğeri de kadını tutup etkisiz hale getirdi. Kadın tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
3: Erzurum'da gece boyu sıcak saatler yaşandı. Bir kişi cami önünde başından vurulmuş halde yatarken bulundu. Güllüce Camii önünde bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığı görüldü. 112'ye haber verilmesiyle 32 yaşındaki Alihan Bülbül'ün başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Bülbül'ün yanında bir adet tabanca ve iki farklı silaha ait 4 adet boş kovan bulundu. İki çocuk babası adamın cenazesi nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gece saatlerinde Kurtulmuş Mahallesi'nde de silahlı bir saldırı yaşandı. Bir çay ocağı önünde çıkan tartışma kavgaya döndü. Kavgada silahına sarılan kimliği belirsiz bir kişi tartıştığı adamı yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken şüpheliyi arama çalışması başlatıldı. Evet, ekonomiyle devam edelim. Bankalar arası kart merkezi verilerine göre kartla yapılan toplam harcama Nisan'da geçen yılın aynı dönemine göre %44 artarak 2 trilyon liraya aştı. Kredi kartı sayısı ise 147 milyona çıkarken temassız ödemelerdeki hızlı büyüme de dikkat çekti.
4: Elinde kart olduğu zaman her şey tık tık ödüyorsun. O yüzden hiçbir şey kalmıyor yani. Sürekli masrafa sokuyor insanı. Zor ya kredi kartı kullanmak.
5: 2 trilyondan fazla kartla ödeme yapıldı. Nisan ayında toplam ödeme tutarı bir önceki yıla göre %44 arttı.
6: İpin ucunu kaçırırsak artık bir daha düğümleyemeyiz.
5: Bankalar arası kart merkezi Nisan ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. 1,8 milyar kartla 2,6 trilyon liralık ödeme gerçekleşti.
7: Elimde para görünce o daha az harcıyorum, biliyorum ne kadar olduğunu ama kartta sınırsız olduğu için daha çok harcıyorum diyebilirim.
8: Yemek yemeye kalkıyorsunuz 2000-3000 lira ya, o kadar nakit taşıyamıyorsunuz. Ondan dolayı karta yöneldik.
7: Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Nisan ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yıla göre %44 artarak 2 trilyon 559 milyar lira oldu.
5: Kartlı ödemelerin 2 trilyon 185 milyar lirası kredi kartıyla yapıldı. Bu rakam banka kartlarında 366,8 milyar, ön ödemeli kartlarda ise 7,6 milyar liraya ulaştı. Nisan ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 147,6 milyon, banka kartı sayısı 216 milyon ve ön ödemeli kart sayısı ise 98,4 milyon adet oldu. Geçen yılın Nisan ayıyla kıyaslandığında kredi kartı adedinde %11'lik, banka kartında ise %2'lik artış yaşandı. Mağaza içi yapılan her 5 kartla ödeme

0: ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre %51 artarak 855 milyar lira oldu.
1: Yeni sağlık raporları yönetmeliği yürürlüğe girdi. Düzenleme ile sağlık kurullarının yapısı, itiraz süreçleri ve raporların hazırlanmasına usulleri tamamen yenilendi. Sağlık raporları e-devlete taşındı.
2: Sağlık raporunda yeni dönem başladı. Raporlar artık e-rapor sistemi ve e-devlet üzerinden alınacak. Sağlık Bakanlığı'nın sağlık raporları yönetmeliği düzenlemesi resmi gazetede yayınlandı. Düzenlemeyle sağlık raporlarının hazırlanma süreçleri, sağlık kurullarının yapısı ve itiraz usulleri yeniden düzenlendi. Sağlık raporlarında elektronik ortama geçiş zorunlu hale geldi. Rapor başvurusu için e-nabız üzerinden kişisel beyan formu doldurulacak. Raporlar e-rapor sistemi üzerinden hazırlanacak. Islak imzalı raporlar elektronik ortama aktarılmadıysa geçerli sayılmayacak. Rapor başvurusu için e-devlet üzerinden kişisel sağlık bilgi formu doldurulacak. E-rapor sistemi üzerinden düzenlenen raporlarda fiziki arşive gerek kalmayacak. İstirahat raporlarına yeni süre sınırları getirildi. Tek hekim bir defada en fazla 10 gün istirahat raporu verebilecek. Kontrol muayenesi sonrası aynı hekim en fazla 10 gün daha rapor düzenleyebilecek. Tek hekimin bir yıl içinde verebileceği rapor süresi toplamda 40 günü geçemeyecek. 20 günü aşan rahatsızlıklarda sağlık kurulu raporu şartı aranacak. Düzenlemede sporcu lisansı için sağlık raporlarına ilişkin yeni uygulamalar da yer aldı. Sporcu lisansı dışındaki okul sporları ve sosyal aktivite amaçlı spor faaliyetlerinde sağlık raporu zorunluluğu kaldırıldı. Bu faaliyetler için sağlık durum belgesi yeterli olacak. Vatandaşların sağlık kurulu raporu alma süreci de kolaylaştırıldı. İstisnalar dışında raporlar 3 hekim tarafından düzenlenebilecek. Tam teşekküllü sağlık kurulu ve 3 hekimli sağlık kurulu olmak üzere 2 temel sağlık kurulu oluşturulacak.
1: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir inşaattaki temel kazısı sırasında toprak kayması oldu. Tedbir amacıyla 5 bina tahliye edildi. Evlerinden çıkarılan vatandaşlar duruma tepkiliydi.
3: 5 tane bina boşaltıldı. Toplam 56 kişi yaşıyor bu binalarda. Çözüm bekliyor insanlar.
2: İnşaatın temel kazısı toprak kaymasına neden oldu. Heyelan riski nedeniyle evlerini boşaltan bina sakinleri isyan etti.
3: Yani bu hale gelene kadar abi belediye neredeydi ya? Yani belediye yani hiç mi kontrol etmiyor?
2: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir inşaatın temeli için iş makinesiyle kazı başlatıldı. Bu sırada toprak kayması olduğu çalışmalara ara verildi. Üst kısımdaki binalarda yıkılma riski oluştu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.
3: Her şeyden önce bir açıklama yani bu insanlar çok bir şey istemiyor. Açıklama istiyor yani şurada bir ölüm mü olmalıydı yani. Az önce bile kayma meydana geldi.
2: Çevrede geniş önlem alındı. Riskli durumdaki 5 bina tahliye edildi.
3: Müteahhit diyor ki ben proje çizdirmeye gidiyorum Çevre Şehircilik Bakanlığı'na. Benlik bir şey yok diyor. Belediye yeni geldi. Onlar da ne diyor? Diyorlar ki bizlik bir şey yok. Bizim haberimiz olmadan proje dışına çıkılmış diyor.
2: Evlerine giremeyen bina sakinleri endişeli. Geceyi konuk evleri ya da yakınlarının yanında geçiren vatandaşlar çözüm bekliyor. Bölgede güvenlik önlemleri ve uzman ekiplerin incelemeleri ise sürüyor.
1: İstanbul'da iki ilçede iki kişi benzer olaylar sonucunda az kalsın canından olacaktı. Birinin başına boru, diğerinin ise cam parçası düştü değerli izleyiciler. Siz bu haberimizi izlerken biz de veda ediyoruz. Bizden sonra sevgili Murat Güloğlu gün başlıyor da sizinle olacak. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına iyi bir gün geçirmenizi dileyelim. Hoşçakalın.
4: Yukarıdan bir boru düştü kafasına. Boru kafasına ikiye bölündü.
2: Yol kenarında bebeğiyle ilgileniyordu. Bir anda neye uğradığını şaşırdı. Fırtınada düşen boru büyük korku yaşattı.
4: Bebek arabası vardı yanında. Boru kafasına düşünce bebek arabasını alıp hemen hızlıca uzaklaştı olay yerinde.
2: İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi bebek arabasıyla birlikte yol kenarında bekliyordu. Çıkan fırtına ile birlikte bir anda bir binadan boru parçası düştü. Başına isabet eden boruyla neye uğradığını şaşıran adam hemen bebeğini alıp uzaklaştı.
4: Allah'tan ki dik gelmedi. Dik gelseydi kafasına belki büyük sorunlara neden açardı.
2: Burası da Beyoğlu. Kaldırımda yürüyen bir kişinin başına cam parçası düştü. Yaralanan adamın başına 7 dikiş atıldı.

0: haberin ve hayatın içinde.
1: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
0: Gündemin sıcak başlıkları.
1: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
0: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
1: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
0: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 22, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 23, Adana yağmurlu 22 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Artvin yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 21, Konya yağmurlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 15, Van parçalı bulutlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 24, Gaziantep yağmurlu 21 derece.
1: Çocuktuk. O gün annem artık dayanamayıp polisi aradı. Annemi konuk evine, bizi de çocuk evine aldılar.
2: Annem kadın konuk evinde meslek edindi. Sonra iş buldu, kavuştuk.
1: Babamla arada bir görüşüyoruz tabii ama çok uzaklaştık birbirimizden.
3: Çocukluk arkadaşımdı. Olanlardan sonra bir daha görüşmek gelmedi içimden.
4: Öğrenir öğrenmez işten çıkardım. Yakınımızda öyle biri olsun istemedim.
5: Uzaklaştı çocuğum. En çok da kendinden uzaklaştı. Annesiyim ama ben bile tanıyamıyorum.

Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Efendim günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyor, başlıyor. 20 Mayıs çarşamba sabahındayız. Saatlerimiz 7'yi gösterirken bendeniz Murat Filoğlu yine gündemde öne çıkan ve çıkacak olan haberleri aktarmaya gayret göstereceğiz. Biliyorsunuz sabah saatlerinde genelde operasyonlar bol bol oluyor. Son dakika gelişmesi olarak bizler de bu operasyonlardan detayları elbette aktarırız son dakika olarak. Efendim X Murat Filoğlu, Instagram ve en sosyalde Murat Filoğlu TV bir kez daha hoş geldiniz diyerek hemen bir önemli ziyarete bakalım. Daha sonra gazeteler ne diyor onu sizlere anlatacağız. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz daha 4 gün önce Trump'ı ağırladı Çin ve bugün de önemli bir temas var yine Çin'de.

arkamda görmektesiniz. Putin'le Xi Jinping bir araya geliyor. Putin de Trump'ın hemen ardından Çin'e gitti. Havalimanında Çin Dışişleri Bakanı Wang tarafından karşılandı Putin. Rusya Devlet Başkanı için Tiananmen Meydanı'nda resmi bir tören de düzenlendi. Törende bando takımı yer aldı karşılamada. Hazır bulunan gençlerse Çin ve Rus bayrakları salladı. Birkaç

gerçekleşiyor. Bittiği andan itibaren de yine canlı olarak sizlerle paylaşacağız görüntüleri. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler bugün özellikle gün boyu sürecek. Putin'in aynı gün yani bugün yine ülkesine dönmesi bekleniyor. Rus liderin Çin'e yaptığı 25. ziyaret ve uzmanlara göre Xi'nin Trump'ı ağırlamasının hemen ardından Putin'i kabul etmesi Pekin'in Washington'a Çin-Rusya ilişkilerinin gücünü göstermek istemesinin de bir işareti, zaten bilinen bir durum bu. İki ülke arasındaki ticaret Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana büyük ölçüde arttı. Bir taraftan da son verilere göre Çin'in Rusya'dan yaptığı ithalatın %70'ten fazlasını mineral yakıtlar oluşturmakta. Rus petrol ihracatı ise 2022'den bu yana yaklaşık %30 civarında arttı. Evet, her ne kadar Putin 25. kez bir ziyaret gerçekleştirmiş olsa da iki lider karşılıklı, özellikle Avrupa liderlerinin, özellikle Trump'ın ziyaretinin hemen arkasından Putin'le görüşmesi gerçek anlamda işte tam bir müttefiklik örneği. Bir taraftan da bakalım nasıl sonuçlar ortaya çıkacak, çünkü bir hayli fazla karşılıklı anlaşmaların imzalanması da bekleniyor. Peki gazetelere bakalım bizler haberlerimize geçmeden önce. Gazeteler yeni günü hangi haberlerle karşılıyor? İşte Hürriyet'ten başlayalım. Elbette ki 19 Mayıs'a dair haberler başlık hemen altında yer almakta, manşette efendim. Güçlü Türkiye'yi gençler inşa edecek. Gençler bayramda ataya koştu. Çetin zamanların nöbetçisi olun, Cumhuriyet'e sahip çıkıyorlar. Ve Türkiye 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı. Detaylara bakalım. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı ki ilerleyen dakikalarda bültenimizde, programımızda da göreceksiniz. Bayramın en önemli adresi her zamanki gibi Anıtkabir'di deniyor dün sizlere canlı yayında aktardığımız gibi efendim. Ve güçlü Türkiye'yi gençler inşa edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı dolayısıyla gençlerle bir araya geldi deniliyor. Cumhuriyete sahip çıkıyorlar Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel. Gençler Atatürk'e vefalarını gösteriyor. Onlara bugünlerini armağan eden Atatürk'e vefalarını gösteriyorlar. Bugünler Cumhuriyete sahip çıkmanın en önemli zamanıdır ve görüyoruz ki gençler Cumhuriyete ve Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmaya kararlı dedi. Öte yandan Bahçeli efendim, o halde korkmayacaksınız diyor gençlere. Güneşli günlerin yolcuları değil, çetin zamanların nöbetçisi olacaksınız şeklindeki ifadeleri oldukça önemli diyelim. Bayrama dair detaylar ilerleyen dakikalarda diğer gazetelerde olduğu gibi Habertürk ekranlarında da izleyeceksiniz. Mükemmel bir başlangıç manşetteki haber. İran'daki savaşa rağmen Türk turizmi yaz sezonu öncesi olumlu sinyaller vermeye başladı. Türkiye'deki 9 günlük bayram tatili ve Avrupa'daki tatilin etkisiyle otellerdeki doluluk oranı %100'e yaklaştı deniyor. Bir taraftan da bayram yazın işareti olacak şeklinde son derece mutlu ve müjdeli bir haber aktarılmış efendim. Sezon şimdi böyleyse sezonda %100'ü buluruz diyor özellikle Türk turizmcileri. Hadi inşallah diyelim. Efendim Almanların tercihinin de Türkiye olduğu ifade edilmiş. İran'daki savaşın olumsuz etkileri kırılmaya başlandı. Yabancı turist rotayı yeniden Türkiye'ye çevirdi. Bir taraftan da tanıtımı iki kat arttırdık diyor Bakan Ersoy. Ancak işte Trump bugünlerde yeniden bir vurma eğilimine girerse İsrail'le beraber İran'ı, işler orada ne olur hep beraber merakla bekliyoruz. Ama ateşkesin sürmesi ekonomilere son derece olumlu yansıyor doğal olarak. Efendim nehirler taşıyor, alarm var. Tokat'tan söz ediyoruz. Yeşilırmak üzerinde önce barajların taşması, ardından nehirlerde taşkın yaşanması bekleniyor denilmiş. Tokat ve Amasya'da okullar tatil. Yeşilırmak'ın geçtiği birçok ilde yoğun önlemler alınıyor. Bu da bir başka haber başlığı. 60 milyarlık bataklık efendim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 ila 60 milyar dolar arasında değişen parasal büyüklüğe sahip olduğu varsayılan yasa dışı bahse karşı çok boyutlu ve uluslararası bir mücadele yürüttüklerini söylüyor ve yapay zekanın da devrede olduğu ifade edilmiş. Oldukça önemli bir haber, sürekli olarak arka arkaya biliyorsunuz yasa dışı bahise yönelik olarak, kara paraya yönelik olarak operasyonlar arka arkaya sürüyor. Milyar liralardan, milyar dolarlardan söz ediliyor bu süreçte.

En sonunda biliyorsunuz Rasim Ozan Kütahyalı bu konuyla ilgili tutuklanmış idi. Kütahyalı'nın Masak'a takıldığı ifade ediliyor. Bakan Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun Masak raporlarına bağlı olarak ilerlediğini söylemiş. Para hareketleri Masak'a takıldı, illegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme iddiaları var şeklindeki açıklamaları oldukça mühim. Sumut filosuna tekrar bir saldırı söz konusu. Bunu da ilerleyen dakikalarda aktaracağız efendim. Beni yoğun bakımdan çıkarın, Kadir İnanır. Evet, Kadir İnanır sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Jülide Kural zatüre teşhisiyle yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Acil şifalar diliyoruz. Ve son olarak da İstanbul'da dev final. Evet, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu bugün İstanbul'da sahibini bulacak. Saat 22'de karşılaşma Beşiktaş'ta. Evet, eski İnönü Stadyumu'nda gerçekleşecek efendim karşılaşma. Ona göre tedbirinizi alın. Özellikle trafik malum İstanbullular için bir çile olabiliyor. Peki akşam gazetesine geçelim. Hürriyet'teki detaylıca okumamızın ardından hızlıca akşamda ne oluyor bakalım. 107 yıllık irade dimdik ayakta Erdoğan. 19 Mayıs'ta gençler ve milli sporcularla bir araya geldi deniyor. Öte yandan yurtta 19 Mayıs coşkusu fotoğraf karelerinde yerini almış. Anıtkabir'den, Şırnak'tan fotoğraf karesi. İstiklal meşalesi sönmeyecek. Ankara'da bayrağını kapan Mustafa Kemal Atatürk'e Anıtkabir'e koştu deniliyor. Akşam gazetesinde Şırnak'ta da gençler 115 metre boyundaki bayrakla yürüdü. Peki Türk telefonu yeniden şeklinde bir haber başlığı. İlk yerli cep telefonunu 97 yılında üreten Aselsan bu kez akıllı cep telefonu geliştirmek için Türk Telekom'la güçlerini birleştirmiş. Yazılımda, donanımda yerli ve milli deniyor ve Cumhuriyet gazetesine geçiyoruz akşamın hemen ardından. Bakalım Cumhuriyet'te neler yazılıyor efendim. İşte gördüğünüz üzere Atatürk İttifakı manşeti bugün Cumhuriyet'in manşetinde. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı milyonların katılımıyla kutlandı. Büyük Atatürk'ün doğum günümdür dediği milli mücadelenin ilk adımının atılışının 107. yıl dönümünde Cumhuriyet'in kurucu değerlerine ve bağımsızlık idealine sahip çıkan yurttaşlar birlik ve beraberlik mesajı verdi. Yüz binler bir kez daha Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıktı. Milyonlar ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklarda ve meydanlarda buluştular. Hep bir ağızdan marşlar söylediler. Coşku Cumhuriyet'in kurucu değerlerine sahip çıkma kararlılığı idi. Yürüyelim arkadaşlar şeklindeki başlık dikkat çekici Cumhuriyet gazetesinde efendim. Aynı kararlılıktayız diyor dün Türkiye'nin dört bir yanından gençler. Ve NATO yayılıyor. Almanya Türkiye'ye ilave Patriot gönderecek. 150 de Alman askeri gelecek şeklindeki ifadeler de yerini almış. Nerede? Cumhuriyet gazetesinde ve Cumhuriyet kadını Türkan Saylan'ın anılma anlarından da fotoğraf karesi yine Cumhuriyet'te. Milliyet'e hemen göz atıyoruz. Yürüyelim arkadaşlar. Bir milletin küllerinden doğuş hikayesinin başladığı 19 Mayıs 1919'un 107. yıl dönümü Atatürk'ün Cumhuriyet'e emanet ettiği gençler tarafından tüm yurtta, havada, karada, denizde coşkuyla kutlandı. Anıtkabir'den, Şırnak'tan, İstanbul'dan, Manisa'dan, Fethiye'den fotoğraf kareleri insanı gerçekten gururlandıran kareler Diyarbakır'da da aynı şekilde yerini alıyor Milliyet'te ve tüm yurtta heyecan vardı denilmiş efendim. Çoluk çocuk tabiri caizse genç yaşlı hepimizin genç olduğu bir Türkiye'de atasına koştu ellerinde bayraklarla gençlerimiz. Ve gençliğimizin en büyük sorunu Erdoğan'dan sosyal medya uyarısı yapılmış. Bu da yerini alıyor. Bahçeli'den gençlere tavsiyeler var bu arada. Öte yandan Özgür Özel de gençlerle Anıtkabir'e yürüdü deniliyor efendim. Yasa dışı bahiste kayıp 60 milyar yine Cevdet Yılmaz'ın sözlerine yer verilmiş. Almanya Türkiye'ye Patriot yolluyor. Evet, Türkiye'ye geçici olarak Patriot Hava Savunma Ünitesi ile 150 asker konuşlandıracağını açıkladı Almanya. Haziran ayı sonundan itibaren Türkiye'de konuşlandırılacakmış. Bakalım neden? Çünkü bir taraftan da Temmuz'da önemli bir zirve var Ankara'da. Bir bunun için iki tabii süre gelen bir İran savaşı söz konusu, her şey olabilir deniyor.
Gözler yeniden müzakerelerde Trump'ın açıklamalarına da yer veriliyor. Icardi'nin kalıyor olduğu da yine Milliyet'ten duyduğumuz haber başlıkları arasında. Karar diyelim, ardından sabahla bitirelim. Alanlar yabancı değil, yabancı yatırımcı madenlerden çekildi. Yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekildi.

0: Ekmek için sermaye avına çıkan ekonomi yönetimi yasal düzenleme de içeren teşvik paketleri hazırladı ancak dışarıdan yatırımcı beklenirken son aylarda özellikle maden yatırımlarından arka arkaya yabancı çıkışı dikkat çekti. Madenlerin çoğu bildik şirketlere devredildi deniliyor. Çünkü arka arkaya satış dalgası söz konusu ve bunu da korkuttuğu ifade edilmiş. Detaylar bugünkü kararda. Haydutluğa karşı vicdanlı yürekler meydanlarda Gazze ablukasını kırmak için 40 ülkeden 420 aktivistiyle yola çıkan küresel Sumut filosunun 10 teknesi İsrail müdahalesine rağmen yoluna devam etmeye çalışıyor. Ama bir taraftan da teknelere kurşun geliyor İsrail askerleri tarafından. Aktaracağız detayları. Hollywood sansürüne meydan okuyan Javier Bardem'den de korkmuyorum, bedelini ödeyecekler şeklindeki ifadeler oldukça önemli. İran savaşı yüzünden, evet, Erdoğan'dan bir enflasyon açıklaması gelmiş. Savaş yüzünden enflasyon bu kadar artmış. Tabii İran'ın enflasyonuna da bakmak gerekiyor efendim. Bir taraftan da dünyayı tsunami gibi vuran şok dalgasının boyutları tam olarak kestirilemiyor ifadeleri oldukça önemli. Bir fotoğraf karesi dikkat çekiyor çünkü Türkiye'yi NBA'de temsil eden milli basketbolcu Alperen Şengün'ü Beştepe'de kabul etti Cumhurbaşkanı diyelim. Ve Almanların 11 yıl sonra İncirli'ye dönüyor olması patriotlarla beraber ve tabii ki gençliğin 19 Mayıs coşkusu da yine karardaki haber başlıkları arasında. Ve sabah diyoruz, gençlerimizin her alanda yanındayız ifadeleri dikkat çekici efendim. Gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımları gençlerimize yapmaya devam edeceğiz demiş Cumhurbaşkanı. Bu gurur hiç bitmeyecek şeklinde yine memleketin dört bir yanından fotoğraf kareleri Sabah gazetesinde yerini alıyor. Öte yandan İstanbul'da final coşkusu, UEFA Avrupa Ligi finali için İstanbul'a akın eden Alman ve İngilizler şehrimize hayran kalmışlar. Sabahta yerini alan haber başlıklarından İsrail'e lanet, Sumut'a destek. Bu da bir başka haber başlığı olarak aktarılıyor okuyucusuna. Nerede? Sabah gazetesinde. Saatimiz 7.13'ü gösterirken 20 Mayıs gününe işte bu haberlerle merhaba diyor gazeteler, gördüğünüz gibi efendim. Elbette ki biz bizde de var ve daha da fazlasını şimdi duyacaksınız. Peki düne dönüyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla neler oldu, neler bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecine de değindi Cumhurbaşkanı. Gençlere refah ve kardeşliğin olduğu bir Türkiye teslim edeceklerini söylüyor.
1: Gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Hem sorularını yanıtladı hem de önemli mesajlar verdi.
2: Türk milleti istiklal ve istikbaline uzanan kirli elleri arkasında kim olduğuna bakmadan kıracağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Bu irade 107 sene önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır.
1: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda milli sporcular ve gençler Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oldu.
2: Sizlere en güzel şekilde hizmet etmenin, gençlerimizin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretindeyiz.
1: Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine dair de önemli mesajlar verdi.
2: Terörsüz Türkiye süreciyle bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, diğer taraftan da milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz. En büyük amacımız bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız, bizim çektiğimiz sıkıntıları sizin çekmemenizdir.
1: Türkiye yüzyıla hedefine gençlerle yürüyeceklerini de belirtti.
2: Son 23,5 yıldır olduğu gibi gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan programın sonunda gençlerle fotoğraf çektirdi.
0: Evet, bu arada okumak için elbette yurt dışına gitme hayalleri kuran genç kardeşlerimizin de orada okuyup eğitimlerini alıp yeniden memlekete dönmedeki kararlılıkları da son derece mühim. Hepimizi bu düşünceye hayran bırakıyor. Peki efendim, şimdi dün de aktardık canlı yayında son dakika gelişmesi olarak canlı canlı Anıtkabir'den. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda resmi törenlerin ilk adresi Anıtkabir'di. Yeniden o anlara gidelim. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gençler ve milli sporcularla Anıtkabir'i Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret etti.
3: Burada olmak benim için çok mutluluk verici bir şey. Atamız zaten kalbimizde. Bugün de onu ziyarete geldik. O yüzden çok gururluyum, mutluyum.
4: Çok onurlu ve kutlu bir gün. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusal bağımsızlık mücadelemizi başlattığı gün...
5: Resmi törenin ilk adresi Anıtkabir oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençler bir kez daha saygı ve minnetini sunmak için atanın huzurundaydı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcular 81 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen gençlerle birlikte Anıtkabir'deydi. Milli sporcular da törende yer aldı. Bakan Bak, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anıtkabir özel defterini imzaladı.
6: Kurtuluşun ilk adımı olan 19 Mayıs, milletimizin esarete karşı gösterdiği başkaldırının, yeniden şahlanışın ve bağımsızlık iradesinin adıdır. Türk gençliğine emanet ettiğiniz bu kutlu miras, bugün de aynı inanç ve aynı ruh ve aynı istikametle yaşamaya devam etmektedir.
7: Anıtkabir resmi törenlerin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların ziyaretine açıldı. 7'den 70'e pek çok ziyaretçi atasının huzuruna çıktı.
8: 19 Mayıs Atatürk için ve bizim için, Türk milletimiz için çok önemli bir gün.
9: Burada olmaktan çok mutluyum. Ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerle bir arada olmak benim için gurur verici.
10: Çok güzel bir duygu. Yani ilk defa buraya geldim Kıbrıs'tan. Şu an dünya gözüyle gördüğüm için çok şanslıyım.
0: Evet, gün boyu Anıtkabir'de önemli ziyaretler vardı. Bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından Güven Park'tan Anıtkabir'e düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Korteji yürüyüşüne katıldı. Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet etti diyor.
11: Atatürk bir dehaydı ve muhteşem bir askerdi. Genelkurmay Başkanı'ydı, başkomutandı ama... Cumhuriyeti genelkurmay başkanlarına ya da orduya emanet edip gitmedi. Çok iyi bir siyasetçiydi. Devletin başıydı. Kendinden sonraki cumhurbaşkanlarına emanet edip gitmedi. O cumhuriyeti sadece gençlere emanet etti.
1: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili bu mesajları verdi. Gençler ataya vefalarını gösteriyorlar dedi.
11: Onca çabalara, onca hedef alan söylemlere rağmen... Anketlerdeki kendini Atatürkçü olarak tanımlayan gençlerin %90'ları bulan oranlarını gören kimse şaşırmasın. Gençler ataya vefalarını gösteriyorlar. Onlara bu günleri armağan eden Atatürk'e vefalarını gösteriyorlar. Ben 51 yaşında genç lider olarak bilinen, söylenen biri olarak bunu reddediyorum. Türkiye'de siyaset çok yaşlı, ben dahi çok yaşlıyım.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından Güven Park'tan Anıtkabir'e düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Korteji yürüyüşüne katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve milletvekilleri de eşlik etti. Özel, gençlere güveniyoruz mesajı verdi.
11: Ben, Ekrem Başkan, Mansur Başkan... Üzerimize düşen neyse onu yerine getireceğiz ve Cumhuriyeti bir kez daha gençlerle buluşturacağız ve onu gerçek sahiplerine emanet edeceğiz ve büyük bir huzurla kendi köşelerimize çekileceğiz. Onlara güveniyoruz.
1: Özel, Atatürk'ün mozolesine bırakmak üzere çelengi gençlere teslim etti.
0: Evet, yürüyelim arkadaşlar dediler ve siyasiler, gençler ve işte gördüğünüz gibi genç kalanlar Anıtkabir'de dün atasına koştu ve bizler de canlı canlı aktardık sizlerle efendim. Bir kez daha 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu mutlu olsun. Ulu önderimizin de doğum günüydü. İyi ki var oldu, iyi ki bu memlekete Rabbimiz tarafından gönderildi ve Kurtuluş Savaşımızdan sonra işte böylesi güzeller güzeli bir ülkeye sahip olduk. Rahmetle, özlemle, sevgiyle, saygıyla anıyoruz diyelim. Bayrama dair olarak, 19 Mayıs'a dair olarak haberlerimize devam edeceğiz. Ancak başka gelişmeler de var. Saatimiz 7.21'i gösterirken bu gelişmelere bakalım. Bir telefon görüşmesi var. Zira önemli. Şimdi Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesinden söz edeceğiz. Özellikle bölgesel gelişmeleri görüştüler şeklindeki bir ifade söz konusu. İletişim Başkanlığı görüşmenin içeriğine dair detayları paylaştı. Buna göre görüşmede Türkiye, Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiğini, Hürmüz Boğazı'nın bir an önce açılması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı İsrail'in bölgede çatışmaların devamını arzuladığını, daha doğrusu İsrail'e yönelik uluslararası baskıların arttırılmasının elzem olduğunu belirtti. Erdoğan bölgedeki gerilimlerin Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğine de değiniyor Erdoğan. Her alanda işbirliğini geliştirmenin önemli olduğunu kaydetti. Evet, geçtiğimiz günlerde von der Leyen'in Türkiye'yi de kapsayan bir açıklamasında talihsiz bir ifadeleri söz konusuydu. İşte ardından da böylesi bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Eminiz bir taraftan da özür mahiyetinde gerçekleşmiş de olabilir. Peki, Gazze'ye insani yardım götürmek ve İsrail'in ablukasını kırmak için yola çıkan küresel sumut filosundan söz edelim. Bir kez daha maalesef İsrail askerlerinin hedefinde. Gazze'yi ilerleyen teknelere maalesef dediğim gibi müdahale edildi.
1: İsrail küresel sumut filosu teknelerine yine müdahale etti. Uluslararası sularda yapılan müdahalede bazı teknelere ateş açıldı. Sumut filosu Alcyone ve Girolamo teknelerine müdahalenin görüntülerini paylaştı. Canlı yayınlanan görüntülerde İsrail askerlerinin aktivistlere silah doğrulttuğu görüldü. Daha sonra da askerlerin ateş açtıkları yansıdı. Türk aktivist Ömer Arslan o anları canlı yayınında paylaştı.
12: Ateş ediyorlar! Ateş ediyorlar arkadaşlar!
1: İsrail ilk olarak Andros ve Zefiro adlı gemilere müdahale etti. Daha sonra Alcyone ve Erengi tekneleri hedef oldu. Sırayla hedef alınan teknelerdeki aktivistler İsrail askerlerince alıkonuldu. Sirius adlı tekne Gazze'ye 72 deniz mili yaklaşmayı başardı. Ancak İsrail tekneyi durdurmak için askeri manevralarla suni dalgalar oluşturdu. Yüksek tazyikli su sıktı. Donanma gemisi teknenin arka kısmına çarptı. Filoda arızalanan Family isimli tekne ise Türk karasularına getirildi. Antalya'nın Finike ilçesinde bir marinaya yanaştırıldı.
13: Bizi ve emanetlerimizi buraya getirdiğiniz için Allah sizden razı olsun.
1: 50 gemide 40'tan fazla ülkeden yüzlerce aktivist alıkonuldu. Alıkonulan aktivistlerin arasında Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da yer alıyor. Aktivistlerin İsrail'in Ashdod limanına götürülmeleri ardından da sınır dışı edilmeleri bekleniyor.
0: Evet, özellikle bu hafta ve bayram önü oldukça önemli. Bakalım rahatça, sakince gidebilecekler mi Gazze'ye doğru ilerleyen sumut filosu efendim, hep beraber göreceğiz. Şimdi sözü mahkemeden, daha doğrusu İsrail'den söz açmışken Netanyahu'dan elbette ki devam edelim. Hakkında açılan yolsuzluk davası biliyorsunuz. İşte bu kapsamda ifade vermek üzere mahkemeye çıktı bu duruşma. Netanyahu'nun devam eden yargı sürecindeki 88 8. duruşma oldu. İsrail basınına göre mahkeme Netanyahu'nun güvenlik ve siyasi programı nedeniyle duruşmayı kısalttı. Oturum 1000 ve 4000 numaralı davalardaki sorgulamasının tamamlanmasının ardından 2000 numaralı davaya odaklandı. 2019'da açılan 1000, 2000 ve 4000 numaralı davalar olarak bilinen 3 ayrı davadan yargılanıyor Netanyahu. Başbakan yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya. Hakkındaki suçlamaları reddeden Netanyahu davanın siyasi operasyon olduğunu iddia ediyor. Duruşmaların sürekli ertelenmesi ise süreci elbette ki uzatıyor. Evet, bir de Ekim'de tabii ki bir seçim söz konusu. Bakalım o seçimde ne olacak, ne bitecek? Şayet kaybederse bu davalar birdenbire hızlanacaktır. Onu da biliyoruz. Efendim, Sözcü gazetesine geçelim. Bir haber başlığı var. İngiltere

0: de Avrupa Birliği'ne geri dönme çağrısı şeklinde aktarılmış. Brexit'le çıkmışlardı biliyorsunuz. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek? İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi lideri Starmer'ın yerel seçimler sonrası sarsılırken parti içindeki liderlik ve Avrupa tartışmaları da büyüyor. Farage'ın Reform Partisi ile Starmer'ın iktidarı için tehdit olmaya devam ettiği ifade edilmiş. Eski Sağlık Bakanı Stritting'in Avrupa Birliği'ne geri dönelim çıkışı parti içindeki gerilimi arttırdı deniyor. Starmer'ın Avrupa Birliği'ne geri dönme planını gündeme alarak kaybettiği oyları tekrar toplayabileceği kaydedilenler arasında şeklinde ifade ediliyor. Gördüğünüz gibi büyük bir coşkuyla çıkmıştı. Özellikle İngiltere'de gençlerin karşı çıktığı bir çıkıştı bu. Ancak İngiltere Brexit'le Avrupa Birliği'nden çıkalım demişti. Şimdi yeniden dönme derdindeler mi acaba? Avrupa Birliği ne diyecek? Biz geliyoruz derlerse şayet İngiltere, öyle hemen "aa buyurunuz geliniz birliği alalım mı" diyecekler. Yoksa işte bu süreçler oldukça önemli, ama gördüğünüz kadarıyla Starmer her an bir istifa sürecine girebilir. Çünkü seçimlerden hiç umduğu gibi çıkmadı İşçi Partisi. Neyse, geçelim nereye? Yunanistan'a. Komşuda neler oluyor bakalım efendim. Türkiye sınırındaki Dimetoka'dan ve Kerpe Adası'ndan Patriot füze savunma sistemlerini çekme kararı almış Yunanistan. Patriotlar Mart ayında konumlandırılmıştı o adalara.
1: Yunanistan Ege'deki iki adadan Patriotlarını çekiyor. Yunanistan Devlet Televizyonu RT'nin haberine göre Yunanistan Milli Güvenlik Kurulu Başbakan Miçotakis başkanlığında toplandı. Toplantıda Meriç bölgesindeki Dimetoka ile Girit ve Rodos adasında bulunan Kerpe adasında konuştu Patriot uçak savar füze bataryalarını çekme kararı alındı. Patriot sistemleri ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Mart ayında söz konusu bölgelere gönderilmişti. Kararın jeopolitik durumda yaşanan değişimler nedeniyle alındığı belirtildi. Toplantıda Mavi Vatan Yasası olarak da bilinen deniz yetki alanları düzenlemesi de gündeme geldi. Dışişleri Bakanı Yara Petritis, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin bilgi verirken, Türkiye'nin Mavi Vatan'a ilişkin yeni bir yasa çıkarma ihtimaline değindi. Ancak konu hakkında bir karar alınıp alınmadığı belirtilmedi. Yunanistan'ın Kerpe Adası'na konuşlandırdığı Patriot füze sistemleri Ankara'nın tepkisini çekmiş, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Doğu Ege Adaları'nın Lozan Barış Anlaşması ile Paris Barış Anlaşması uyarınca gayri askeri statüde bulundurulma şartıyla devredildiğini hatırlatılmıştı.
0: Tabii kendi isteği ve hür iradesiyle gerçekleştirecek bir hadise değil. En azından Yunanistan iki adadan, iki yerleşim yerinden patriotlarını çekerken Türkiye'ye de patriot geliyor. Almanya tarafından özellikle Türkiye'de patriot görev gücü konuşlandırılacağı haberini verelim. Bir patriot ünitesi ve 150 Alman askeri gelecek ay Türkiye'ye geliyor. Görev gücü ile NATO'nun Güneydoğu kanadının böylelikle güçlendirilmesi hedeflenmekte.
1: Türkiye'ye Patriot Hava ve Füze Savunma Görev Gücü konuşlandırılacak. 150 Alman askeri ve Patriot ünitesiyle NATO'nun doğu savunması daha da güçlenecek. Dikkat çeken gelişmeyi Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği duyurdu.
2: Almanya, Haziran ayı sonundan itibaren Türkiye'ye bir Patriot savunma ünitesiyle 150 asker gönderecek. Almanya Silahlı Kuvvetleri böylece önemli bir NATO müttefiki olarak Türkiye'yi destekliyor ve NATO'nun Güneydoğu kanadının hava savunma ve füze savunmasına değerli bir katkı sağlıyor.
1: Orta Doğu'daki savaşta Türk hava sahasını ihlal eden balistik füzeler NATO'ya ait hava savunma sistemleriyle engellenmişti. Bu süreçte Almanya'dan Türkiye'ye iki defa Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı. Bu desteğin ardından NATO'nun Güneydoğu'daki kanadının daha da güçlendirilmesi gerektiği konusu da ittifakın gündemindeydi. Somut adım atıldı.
2: NATO'nun gücü birbirimizi korumamız ve savunmamızı ittifak olarak birlikte şekillendirmemizden gelmektedir. Bunu Türkiye'nin İran tarafından balistik füzelerle defalarca hedef alındığı ve bu füzelerin tamamının NATO tarafından imha edildiği son haftalarda göstermiştir.
1: Söz konusu görev gücünün Haziran ayının sonundan Eylül ayının başına kadar Türkiye'de olacağı belirtildi. Ayrıca Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde de bu konunun gündeme geleceği ve kapsamlı bir yol haritasının ele alınacağı değerlendiriliyor.
0: Evet, 1,5 ay gibi bir süreç var efendim önümüzde. NATO'ya dair gelişmeler herhalde tarihini

0: en önemli zirvelerinden biri olacak. Çünkü Trump'ın ifadeleri bir taraftan dikkat çekici. Öte yandan Trump, Tahran, Washington arasındaki gerilim hali hazırda devam ediyor. İşte bu süreçte NATO zirvesi Ankara'da toplanacak diyelim. Bir Hırvatistan'dan gelen haberle devam edelim. Çünkü Split şehrinde havalimanında bir yolcu uçağı kalkış sırasında pistten çıktı. Can kaybı veya yaralanma söz konusu değil. Olayla ilgili resmi soruşturma başlatılmış durumda. Hırvatistan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı 16 Mayıs'ta Almanya'nın Frankfurt şehrine gitmek üzere harekete geçti. Geçtiği sırada pistten çıktı. Uçağın kalkış esnasında pistin asfaltlı bölümünden çıktığı ve çim alana doğru gördüğünüz gibi savrulduğu görüntülendi maalesef. İki pilot ve üç kabin görevlisiyle 130 yolcunun bulunduğu uçak olayın ardından güvenli bir şekilde tahliye edilebildi neyse ki. Hırvatistan Hava, Deniz ve Demiryolu Kaza Araştırma Ajansı can kaybı veya yaralanma olmayan bu olayla ilgili resmi bir de soruşturma başlattı. Evet, saatimiz 7.32'yi gösterirken arkamda bir haber başlığı elbette ki hatırlayacaksınız. Evrensel Gazetesi'nden aktaralım. Dilovası katliamı davası bugün. Evet, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım 2025 tarihinde ruhsatsız ve iş güvenliğinden yoksun şekilde faaliyet gösteren Ravi ve Kozmetik'te 3'ü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği katliamın ikinci duruşması bugün Kocaeli Ceza İnfaz Kurumu'nda görülmeye devam edecek deniliyor. Hatırlatalım, saat 10'da başlayacak duruşma, öncesi aileler basın açıklaması da düzenleyecek. Tabii gözümüz kulağımız bu davanın sürecinde olacak. Bunu da bir kez daha ifade edelim, dendiği gibi 3'ü çocuk 7 işçi yaşamını yitirmişti bu patlama sırasında. Efendim, Kurban Bayramı'nda araçla uzun yola çıkacaklar. Bu habere özellikle dikkat ediniz. Artık cuma gününden itibaren yollara çıkacak kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Uzmanlar güvenli yolculuk için uyarılarda bulunuyor. İşte teker dönmeden önce yapılması gerekenler.
1: Yolda kaldığınız zaman çok kötü şeylerle karşılaşabiliyorsunuz.
2: Önemli olan yol öncesi rutin bakımlar.
3: Yola çıkmadan önce bakımlarımızı yaptırmaya çalışıyoruz.
4: Kurban Bayramı'na az kaldı. Kimi tatile, kimi aile ziyaretine gidecek ama...
5: Yola çıkmadan önce hafife alınmaması gereken en önemli konu araçların bakımı.
6: Fren hidroliklerinin ölçümünü yapıyoruz. Özellikle geceleri far ayarları çok önemli. Uzun yolda çok önemli şeyler.
3: Herhangi bir problemle karşılaştığınızda o an açık olan bir servis bulmak çok zor olacak.
5: Öyle ki şu anda sanayilerde yoğunluk yaşanıyor ve ustalar araç bakımları yapıyor. Bu araç geldi buraya. Evet. Neyine bakılıyor?
2: İlk önce yoldaki güvenlik, lastikler, frenler. Ondan sonra aracın motoru, şanzımanı kontrol ediyoruz ki yolda aracın sahibi bir problem yaşamasın.
4: İşin ustalarına göre en önemlisi yolda arıza veren araca yapılan ilk müdahale.
2: Çekiciyle veya bir yol yardım ekibiyle hemen iletişime geçip orada durmaları gerekiyor.
4: Yola çıkacağım ancak bakım yaptıramam diyenler, bu uyarılar da sizin için.
2: Öncelikle kaputu kaldırıp yağ seviyesini, su seviyesini kontrol etmeleri gerekiyor. Antivirizin renginden anlaşılır aşağı yukarı.
6: Özellikle DSG kontrolünü yapıp öyle çıkın. Çünkü yolda kaldığınız zaman çok kötü şeylerle karşılaşabiliyorsunuz.
0: Evet, bu uyarılar zaten bilindik uyarılar. Her bayram önü mutlak suretle bizler de yapıyoruz. Arkadaşlarımız da anlatıyor, yetkili kurumlar da anlatıyor. Acele etmeyiniz, biliyorsunuz bir söz var. Acele eden ecele gider. Aman dikkat lütfen bu bayramda en azından trafik canavarından lütfen söz etmeyelim. Bir taraftan da tabii akaryakıtın durumu da önemli. Her an zam gelebilir, gelebiliyor da. Çünkü 110 doların üzerinde seyrini devam ettiriyor İran Savaşı'ndan dolayı. Şimdiden iyi yolculuklar dileyelim. Bir taraftan da tabii az evvel gazetelerden de paylaştık. Turizm iyi yönde ilerliyormuş. Hürriyet gazetesinde bir haber, tanıtımları iki katına çıkardık şeklinde. Savaşın olumsuz etkilerine karşı tanıtım çalışmalarına odaklanıldığını belirtiyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Mehmet Nuri Ersoy, savaşın olumsuz etkilerini yoğun olarak ikinci çeyrekte hissedeceğimizin bilinci ile savaşın başladığı andan itibaren başta Almanya olmak üzere ülkeler bazında yoğun çalışmalarımız var. Tanıtım ve etkileşime ağırlık veriyoruz diyor Bakan Ersoy. Tur operatörleriyle bir araya geldik geliyoruz. Sektörün krizlere karşı dayanıklı olması gerekiyor. Bunun için bağışıklığı arttırmak lazım. Savaşla birlikte Turizm Geliştirme Ajansı'nın yaptığı tanıtımları iki katına çıkardık diyor. Turizmde ürün çeşitliliğini arttırdık. Artık sadece deniz, kum, güneş için gelmiyor turistler. Arkeoloji, gastronomi gibi birçok alan ilginin nedeni şeklinde konuşuyor. Bakalım, bu süreç oldukça önemli. Tanıtım elbette ki son derece önemli. Özellikle sosyal medyaya ağırlık verdiklerini biliyoruz. Tabii bir taraftan da şimdi Trump'ın ifadeleri de tabii bu anlamda önemli. Umarız ki yeniden bir saldırı düzenlenmez ve ateşkes artık barışla sonlanır ve ardından da bölgede sakinler. Çünkü eğer böyle bir şey olursa, bir savaş yeniden alevlenirse bölgemizde, işte bütün bunlar maalesef ki işte üzüleceğimiz haberler ortaya çıkabilir. Efendim, Ankara'ya gideceğiz. Yine Kurban Bayramı ile ilgili bir haber. Bir kasap Kurban Bayramı'na günler kala indirimli et satışına başladı. O kampanyaya kavurma da eklenince kasabın önünde tabii ki uzun kuyruklar oluştu.
7: 3, 2, 1 ve başla!
8: Başlıyoruz.
9: Kavurma dağıtıldı. Etler uygun fiyattan satıldı. Duyanlar açılışa yoğun ilgi gösterdi.
10: Biz iki gündür buradayız. Fiyatlar da uygun.
8: Ankara'da bir kasap dükkanı Kurban Bayramı'nın hemen öncesinde et satışlarında dev indirimler uyguladı ve ücretsiz kavurma dağıtmaya başladı. Haliyle uzun kuyruklar oluştu.
11: Güzel, fiyatlar güzel. Sırasına girdik bakalım. Bir de kavurmanın tadına bakalım diyoruz.
12: Taze güvenilir etlerimizi Ankara halkıyla buluşturduk.
13: İyiydi, uygundu.
8: Yoğun musunuz?
14: Yoğunuz, yoğunuz. Yetişiyoruz da yine de çok satılıyor tabii ama tecrübemizden götürüyoruz bu işi.
8: Şimdi de 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle kavurma yeme yarışması gerçekleşecek. 10 iddialı yarışmacı yerini aldı. Bakalım 3 dakika içinde en fazla kavurmayı kim yiyecek?
11: İddialı mı?
12: Evet, iddialıyım.
8: Ne kadar yersin?
12: Çok. Baştan sona iddialıyım.
8: Hepsini yer misin?
12: Yerim.
14: 3-4 tane yemeği düşünüyorum.
8: Nasıl, lezzetli mi? Güzel mi?
14: Harika, güzel.
9: Kimi birkaç lokmada tıkandı, kimi doymak bilmedi. Yarışmayı en hızlı yiyen kazandı.
8: 2 dakika kaldı, bitirdiniz mi?
14: Bitirdim, yoruldum vallahi.
0: Efendim, afiyet şeker olsun, bal olsun, yarasın denir. Kurban Bayramı'nda da umarız bu görüntüleri bol bol görürüz. Gerçi uygun fiyatlı et satışı gerçekleşebiliyorsa diğer kasap ya da şirketler neden yapmıyor? Bunu da sorguluyoruz elbette ki. Devam edelim yolumuza. İstanbul Boğazı'na midye toplamak için dalış yaptı, bir kişi kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine Boğaz'da arama çalışması da başlatıldı. Kayıp adamdan saatler sonra acı haber geldi.
15: Yeğeni ile birlikte midye toplamak için İstanbul Boğazı'na dalış yaptı. Yeğen sudan çıktı, dayı kayboldu. 39 yaşındaki Cemil Salman ve yeğeni Agit Ataç midye toplamak için Kuruçeşme kıyısından denize girdi. Oksijen tüpüyle gece dalış yapan Agit Ataç bir süre sonra sudan çıktı. Dayısı ise ortada yoktu. Cemil Salman'ın kaybolduğunu anlayan yakınları 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine sahil güvenlik ve itfaiyenin dalgıç ekibi çalışma başlattı. AFAD ekibi de drone'la arama çalışmasına destek verdi.
16: İki kişilerdi.
17: Evet.
16: Biri kardeşim, biri dayımın oğluydu.
17: Kayıp olan kim şu anda?
16: Kayıp olan dayımın oğlu.
15: Cemil Salman'ın arkadaşları da arama çalışmalarına katıldı. Salman'ın cansız bedeni dalış yaptığı yerin 10 metre ilerisinde bulundu. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
0: Evet, midye toplama uğruna canından oldu maalesef bu genç arkadaşımız. Allah'tan rahmet dileyelim. İstanbul'dayız, yine Zeytinburnu'ndayız. Antenini tamir etmek için çatıya çıktı bir adam. Ona atarlanan martılarla sıra dışı bir macera yaşadı bu adam. Öfkeli kuşların hışmına uğradı. Halil Kaba dayının adı son martı bükücüye çıkmış durumda.
18: Buradan aşağı düşecektim vurduğunda. Bana karşı bir gıcıklığı mı var bilmiyorum. Bir şey de yapmadım.
19: Vurdu bile kafama.
13: 55 yaşındayım. Bu zamana kadar daha hiç böyle bir şey ne gördüm ne bir şey ettim.
4: Anten tamir ederken öfkeli kuş sürüsü çığlık ata ata etrafını sardı.
13: Bu vuracak bana kesin. Vurdu bile kafama.
4: Çatı alacakaranlık kuşağı setine dönerken o korksun mu, gülsün mü yoksa kaçsın mı anlayamadı.
13: Komik geldi yani açışın açıkçası. Yani bir insana şimdi durup dürüstüne bir martının saldırması. Yani enteresan bir durum.
4: İstanbul Zeytinburnu'nda bakkal işleten Halil Kabadayı ünlü korku dizisi Martı Adası'nın devamını çekeceğinden habersiz evinin çatısındaydı.
19: İşte aynen bu şekilde çatıya çıktı ve uydu sistemini kontrol etmek için antenlerin yanına gitti. Ama o anda önce martı sesleri geldi.
13: 10-15 tane martı tepemde dönmeye başladı. Kafamın üstüne doğru pike yaptı böyle. Bu vuracak bana kesin. Vurdu bile kafama. Bir tanesi arkadan bir tane vurdu. Dedim ya bu iş böyle olmayacak, çatıdan düşeceğim neredeyse.
4: Martıların umarsızca saldırdığı kabadayı neyse ki düşmeden paçayı kurtardı. Ne kadar düşünse de o husumetin nedenini anlayamadı.
13: Şuradan aşağı doğru düşecektim vurduğunda ben.
19: Şimdi yine çatıdayız. Martılar etrafımızda dönmeye başladı ve her an gelip vurmaya çalışıyorlar.
13: Sanki ben ona bir şey yapmışım da özellikle benden şey intikam almaya mı çalışıyor diyeyim.
0: Evet, memleketten haberlerle devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi saatimiz 7.41'i gösteriyor. 20 Mayıs sabahındayız. Yeni tedavilere kapı aralandı başlıklı bir haberle devam edelim. Türk bilim insanı liderliğinde bir araştırmadan söz ediliyor Yeni Birlik gazetesinde. Türk bilim insanı Doktor Mine Köprülü'nün araştırması bu noktada önemli. Hastalıkların moleküler düzeyde anlaşılması, yeni ilaç hedeflerinin keşfi ve mevcut ilaçların farklı hastalıklarda da kullanılabilmesi açısından dikkat çekici bulgular ortaya kondu deniliyor. Köprülü'nün liderliğindeki yeni araştırma odağı kandaki proteinlere çevirerek genetik yapıyla hastalıklar arasındaki bağlantıyı daha anlaşılır hale getirmeyi amaçlıyor imiş efendim. Ve bir taraftan da mesela hali hazırdaki bir ilacın dışarıdan bakıldığında alakasız görünen farklı bir hastalık için kullanılabilmesi, bütün bu aşamaları atlayıp var olan ilacın hastalara çok daha çabuk ulaşılabilmesi, çok daha çabuk fayda sağlayabilmesi anlamına geliyor şeklinde bir ifade söz konusu efendim. Ve 89 kurumdan 118 bilim insanı da işte bu konuda destek veriyormuş Köprülü'ye. Cambridge'den, Oxford'dan, Berlin'den, Londra'dan işte böylesi önemli kurumlardan 118 bilim insanı dediğim gibi bir araya geldiğini aktarıyor Mine Köprülü. Çalışmanın onlarca ülkeden verileri kapsadığının da altını çiziyor. Evet, böylesi toplantılar son derece mühim. Sağlıkta devrim diyeceğimiz haberler işte böylesi önemli toplantılardan çıkıyor. Zira bakalım sonucu ne olacak diyelim. Mersin'e doğru ilerleyelim. Çünkü orada düzenlenen resim yarışmasına gideceğiz. Yerel sanatçılar bir araya geldi. Düzenlenen yarışmanın ödülleri de görkemli bir Mersin gecesinde sanatçılarla buluştu.
15: Sanatseverler, usta isimler, Mersin'in sanat tutkunları sergi alanında buluştu. BN Sanat Akademisi'nin düzenlediği yarışma 53 eser ve sanatçıyı bir araya getirdi.
20: BN Sanat Akademisi 2 yıl önce Mersin'de kuruldu. Bunu yaparken yerel sanatçıları desteklemeyi amaçladık.
15: Akademinin yerel sanatçılar için düzenlediği yarışmaya katılan eserler yoğun bir değerlendirme sürecinden geçirildi. Başarı ve mansiyon ödülleri dağıtıldı.
21: Tartışarak en iyi resmi seçtik.
22: Düzenlenen gecede de eser sahipleri sergilenen eserleriyle birlikte ödüllerine kavuştu.
15: Gecede en başarılı eser genç sanatçı Serra Zeynep Gediklioğlu'nun oldu.
23: Resme ağırlık vermem beni çok daha iyi bir yere getireceğini fark ettim. Bu alanda resme devam edeceğime eminim.
15: Sergiden elde edilen gelir bağışlanacak.
20: Köy Okulları Değişim Ağı Derneği'ne bağışlanacak.
0: Evet, Mersin'den çok önemli bir raporun ayrıntılarına bakalım. Şimdi iş yerlerinde gittikçe büyüyen bir tehlike varmış biliyorum. Biliyor musunuz acaba? Sessiz kopuş deniyor buna. Araştırmaya göre çalışanlar artık iş yerleriyle zihinsel ve duygusal olarak bağ kuramıyormuş. Acaba neden? Buyurunuz izleyelim.
1: Bence insanlığın genel çürümesiyle alakalı.
2: Bu gitgide performans sorunlarına da sebep oluyor.
3: Şu anda yeni neslin herhangi bir şeyi yok, yani bağlılığı yok.
15: İş dünyasında sessizce büyüyen bir tehlike. Çalışanlar iş yerleriyle duygusal bağını kaybediyor.
5: Tabii insanın kişiliğiyle alakalı biraz da. Ortam da etkiliyor tabii ki.
15: ABD merkezli araştırmaya göre çalışanların iş yerlerine olan bağlılığı son 5 yılın en düşük seviyesine indi.
24: Özgüven olmaktan sonra böyle bir adapte sorunu olabilir.
25: Her sabah mesai saatinde iş başındalar ancak her an istifa etmenin eşiğindeler. Araştırmaya göre çalışanlar artık iş yerleriyle duygusal olarak bağ kuramıyor.
3: Pandemiden sonra olan şeyler de tabii dünyayı değiştirdiği için artık insanlar daha farklı düşünüyor.
15: Bu sessiz kopuşun arkasında ise birçok sebep var.
2: Mesela küçük çocuğun

0: olması, işte yaşlı aile bireyleri, hastaların olması ve bunun desteğini alamaması da büyük nedenlerden bir tanesi. Tabii ki işinden mutsuzluk, ücret, trafik falan gibi nedenlerin yanı sıra genelde insanlar hani bu kadar zahmetime değiyor mu, böyle sorumluluklarım varken diye düşünüyor.
1: Birincisi kurum kültürüyle çok uyumlu olmadığın bir noktada adaptasyon problemi yaşanabilir. İkincisi de beklentilerin karşılanmamasından dolayı olabilir.
2: Hem çalışan hem de işveren için sorun yaratan bu durum çözümsüz değil.
0: Bence her kurumun ve her bireyin yapabileceği şeyler var. Birincisi bireyin taleplerinin kurumla uyumlu olması ve o kuruma başlarkenki beklentileri, hayat koşullarını oraya yansıtıp yansıtmayacağının yönetimini yapması gibi konular var. İşverenler açısındansa evet, belki çalışanın yaşam koşullarını kolaylaştırmak, mesela bakım sorumluluklarına yönelik yan haklar vermek bu çözümün güzel bir parçası olabilir.
3: Tabii ne dersiniz deyin, iş yine geliyor ekonomiye efendim ağırlıklı olarak. Bir de liyakat tabii ki en önemli problemlerden bir tanesi. Bu vesileyle iş yerlerine gitmek üzere yollarda olan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize günaydın diyelim. Radyolarından bizi izliyor ve dinliyorlar, telefonlarından izliyorlar. Şimdi efendim sporla ilgili devam edeceğiz ama işin magazininden biraz girip daha sonra karşılaşmaların detaylarına bakacağız. Milliyet gazetesinde Arda Güler haberi var. O da en yakışıklılardan denilmiş, zira İspanya'nın La Razón gazetesi Dünya Kupası'nın yakışıklı futbolcularını sıraladı. Biliyorsunuz önümüzdeki ay başlıyor. 15 oyuncu saymışlar. Real Madridli gururumuz Arda Güler de listedeki isimlerden biri olarak yer almış. Ne deniyor? Az sayıda genç futbolcu Arda Güler kadar yoğun bir hayran kitlesi yaratabiliyor. Türk oyuncu Real Madrid'e transferin bu yana sosyal medya fenomeni haline geldi. Onunla ilgili bir paylaşım dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum topluyor. Saha dışında çok daha içine kapanık ve çekingen kişiliği Arda'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri olarak nitelendirilmiş gazetede. Yarattığı tüm ilgiye rağmen kişisel içeriklerini nadiren paylaşıyor. Bu da hayranlarının ona hayranlığını daha da arttırıyor ifadeleri son derece mühim efendim. Arda Güler en yakışıklılarından Dünya Kupası'na katılacak futbolcularda tabii yetenek olduğu sürece yakışıklı olarak kalmaya da devam edecek. Attığı goller hala hafızalarda biliyorsunuz. Arda Güler'e kolaylıklar diliyoruz. Peki İngiltere'ye gidelim. Orada da efendim Arsenal en yakın takipçisi Manchester City'nin puan kaybetmesiyle bitime bir hafta kala tam 22 yıl aradan sonra şampiyon oldu.
4: Arsenal'ın 22 yıllık Premier Lig şampiyonluğu hasreti sona erdi. Londra ekibi Manchester City'nin Bournemouth deplasmanında puan kaybetmesinin ardından sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 2019 yılında Arsenal'ın başına geçen Mikel Arteta kariyerinin ilk Premier Lig şampiyonluğunu yaşadı. İspanyol teknik adam yönetiminde son yıllarda istikrarlı şekilde zirve yarışında yer alan Arsenal bu kez sezonu zaferle tamamladı. Arsenal Premier Lig'deki son şampiyonluğunu 2003-2004 sezonunda yaşamıştı. Arsene Wenger yönetimindeki Londra ekibi o sezon ligde oynadığı 38 maçta mağlubiyet almadan şampiyon olmuş ve yenilmezler unvanıyla tarihe geçmişti. Mikel Arteta'nın takımı bu şampiyonlukla kulübün 22 yıllık Premier Lig hasretini sona erdirerek 14. kez ligde mutlu sona ulaştı. Premier Lig'de 22 yıllık bekleyişi bitiren Arsenal, sezonun kalan bölümünde Şampiyonlar Ligi finaline odaklanacak. Londra ekibi ligde gelen şampiyonluğun ardından sezonu Avrupa Kupası ile taçlandırmak için sahaya çıkacak. Topçular 30 Mayıs'ta Puskás Arena'da oynanacak maçta Paris Saint-Germain'i mağlup ederse tarihinin ilk Avrupa Kupası'nı müzesine götürecek.
3: 22 yıl aradan sonra kolay değil efendim. Büyük başarı. Şimdi İstanbul'umuz Avrupa Ligi'nde tarihi bir finale ev sahipliği yapıyor. Bunu aktaralım. Aston Villa ile Alman temsilci Freiburg ilk kez şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Maç bugün Beşiktaş'ta Tüpraş stadında oynanacak. Peki taraftarlar maç öncesi neler söylüyor? Bunları dinleyelim, sonra bir küçük ara verelim. Saat başında beraberiz.
5: Final için çok gururluyuz. Bütün bir şehir çok heyecanlı. Burada olmaktan dolayı çok gururluyuz. Aston Villa çok güçlü. Dürüst olmak gerekirse bizden daha iyiler. Ancak finalde her şey olabilir. Yine de kazanabiliriz.

Beşiktaş Parkı biliyorum. İki gündür buradayız. Çok güzel bir şehir. Beşiktaş Park'ın çevresinde de çok gezdik. Çok güzel bir yer. Freiburg'da Vincenzo Grifo'yu seviyorum. Aston Villa'dansa sanırım Jadon Sancho'yu ama aslında çok fazla oynamıyor. Ayrıca Tammy Abraham da iyi bir oyuncu. Final maçı hakkında yorumum skor birbirine yakın olacak. Favori olmamıza rağmen rahat kazanacağımızı düşünmüyorum. İki taraf da tedbirli oynayacaktır. 0-0 sonrası uzatmalara gidebilir. Penaltılardaysa önde olduğumuzu düşünüyorum. Skora gelecek olursak 0-0 olacak. Maçta umulanın aksine çok fazla şeyin yaşanacağını düşünmüyorum. Bence penaltılara kalacak ve biz kazanacağız. Aston Villa'daki favorilerime gelecek olursak Tammy Abraham mükemmel bir oyuncu. Avrupa'da oynadı, tecrübesi var. Chelsea'de oynadı. O Villa'da bir kahraman. Ancak John McGinn'den bahsetmeden olmaz. O gerçekten yaşayan bir efsane. İstanbul çok güzel bir şehir. İçinde olunca şehrin tarihini hissedebiliyorsunuz. Bir zamanlar dünyanın merkezi olduğunu görebiliyorsunuz. Hala aynı yoğunluğa, çok fazla enerjiye sahip. Çok güzel bir şehir İstanbul. Bence Villa kazanacak, rahat kazanacak. Burada olduğumuz için heyecanlıyız. En iyisini umuyoruz. Bu bir final maçı ve bu yüzden her şey olabilir. Umarım kazanırız. Skora gelecek olursak 3-1 ya da 2-1 Aston Villa kazanır. Aston Villa'dan favori oyuncumsa şu an Oli Watkins ve John McGinn. Benim için de aynı. Kaptan John McGinn. Tammy Abraham'ı hala seviyoruz. Mükemmel bir oyuncu. Premier Lig'e çıktığımızda bizlerle birlikte playoff'taydı. Şimdi yine bizimle. Ona karşı sevgimiz çok büyük. İstanbul'u da çok sevdik. Çok çok güzel vakit geçiriyoruz. Herkes çok arkadaş canlısı. Kazanacağımızı umuyoruz. Pazartesi gününden beri İstanbul'dayız. Burası çok güzel bir şehir. Gemiyle Boğaz turu yaptık. Çok güzeldi. Freiburg 2, Aston Villa 1.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 22, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 23, Adana yağmurlu 22 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Artvin yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 21, Konya yağmurlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 15, Van parçalı bulutlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 24, Gaziantep yağmurlu 21 derece.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.
4: Ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
5: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
4: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi

Efendim yeniden merhaba. 20 Mayıs sabahındayız. Çarşamba günündeyiz. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun diyelim. Gün başlıyor da. Ben Deniz Murat Güloğlu, ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyorum. 19 Mayıs bayramımızın hemen ardından yeniden beraberiz gördüğünüz gibi. Şimdi geçtiğimiz hafta biliyorsunuz önemli bir ziyaret vardı. Trump Çin'e gitmişti. Bugün de yine önemli bir ziyaret var. Bu kez Çin'e Rusya Devlet Başkanı Putin gitti ve ikili görüşme kısa süre önce de sona erdi. Daha büyük ölçekli bir görüşme ise ekipler arasında sürmekte efendim. Rusya Devlet Başkanı için meşhur Tiananmen Meydanı'nda resmi bir tören düzenlendi. O anları izliyorsunuz yaklaşık bir saat önce. Törende bando takımı da yer aldı. Karşılamada hazır bulunan gençlerse Çin ve Rus bayrakları salladı. Dört gün önce de bu gençler Amerika bayrağı sallıyor idi. Tören sonrası iki lider bir araya geldi. Çin Devlet Başkanı Xi iki ülkede birbirlerinin kalkınmasına yardımcı olmalı açıklamasını yaptı. Çin ve Rusya daha adil ve akıllı bir küresel yönetim sisteminin inşasını teşvik etmeli ifadesini kullandı. Putin ise Rusya-Çin ilişkileri benzeri görülmemiş bir seviyede vurgusunda bulundu. Xi Orta Doğu'daki savaşa ilişkin de konuştu. Müzakereler özellikle önemli diyen Çin Devlet Başkanı çatışmaları durdurmak zorunludur diyor. Xi konuşmasında savaşın sona ermesi, enerji arzındaki istikrarın ve uluslararası ticaret düzeninin bozulmasını azaltmaya yardımcı olacaktır cümlelerine yer verdi. Dediğim gibi yaklaşık 1,5 saat süren görüşme az önce sona erdi. Karşılıklı bir açıklama yapılması da bekleniyor. Putin'in yine aynı gün yani bugün ülkesine dönmesi bekleniyor. Bu Rus liderin Çin'e yaptığı 25. ziyaret. Uzmanlara göre Xi'nin Trump'ı ağırlamasının hemen ardından Putin'i kabul etmesi, Pekin'in Washington'a Çin-Rusya ilişkilerinin gücünü göstermek istemesinin bir işareti olarak yorumlanmakta. İki ülke arasındaki ticaret Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana büyük ölçüde de arttı. Son verilere göre Çin'in Rusya'dan yaptığı ithalatın %70'inden fazlasını mineral akıtlar, yakıtlar oluşturmakta. Rus petrol ihracatı ise 2022'den bu yana yaklaşık %30 oranında yükseldi. Evet, geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı ağırlamış idi Çin ve bugün de dediğimiz gibi önemli bir temas söz konusu. Putin'den gelen bir açıklama dikkat çekici yine.

Rusya-Çin ortaklığı örnektir diyor. Özellikle bir taraftan da Trump'ın Çin ziyaretinin hemen ardından gerçekleşmesi önemli. Ancak bir taraftan da geçtiğimiz günlerde Ukrayna'dan biliyorsunuz ciddi anlamda bir İHA saldırısına maruz kalmıştı. Başkent Moskova'da dahil olmak üzere. Dolayısıyla bu saldırıların hemen arkasından da gerçekleşiyor olması son derece mühim. Putin-Şi işbirliği nereye gidecek, hep beraber göreceğiz. Rusya Devlet Başkanı Putin, evet, ikili görüşme az evvel

0: Ama bu daha büyük ölçekli bir görüşme ise an itibariyle sürüyor. Ve diğer taraftan da efendim Rusya Devlet Başkanı için meşhur Çin'in, meşhur Pekin'in o meşhur Tiananmen Meydanı'nda resmi bir tören düzenlendi. Ve Putin ardından da işte Rusya-Çin ortaklığı örnektir şeklindeki bir açıklamayı gündemine taşıdı efendim. Ve karşılama az evvel gerçekleşti. Dediğim gibi hazır bulunan gençler burada Çin ve Rus bayrakları salladı. Tören sonrası iki lider de bir araya geldi ve Xi iki ülkede birbirlerinin kalkınmasına yardımcı olmalı açıklamasını yaptı. Rusya-Çin ortaklığı örnek niteliğinde diyor Xi'ye Putin. Çin Başbakanı Xi Putin'e Çin-Rusya ilişkileri daha fazla ilerleme ve daha hızlı gelişmeyle yeni bir aşamaya girdi şeklindeki haber ajanslarından gelen notları da sizlerle paylaşıyoruz. Uluslararası platformlarda da çalışacağız şeklindeki ifadeler oldukça mühim. Anladığımız o ki efendim bu ikili ortaklık özellikle Amerika, İsrail, İran savaşından sonra daha da güç kazanmakta. Saflar daha da belirginleşiyor şeklindeki ifadelere de yer veriliyor uzmanlar tarafından. Çünkü Rusya-Çin ortaklığı örnektir ifadesi son derece mühim. Bir de Putin tarafından söylenirse bu söz. Evet, Putin işbirliğimizi geliştireceğiz diyor ancak Trump'ın eli boş döndüğü de yine gelen bilgiler haberler arasında. Ancak Putin ve Xi işbirliği kalıcı olacak ve önümüzdeki günlere damgasını vuracak gibi gözüküyor. Hakkımızda hayırlısı olsun diyelim çünkü bölgeyi ciddi anlamda etkileyen zirveler bunlar. Zirveden çıkacak sonuçlar mühim. İşte Trump Çin ziyaretinin hemen ardından İran'a dair açıklamalarını peş peşe yapmaya başladı. Ha bugün ha yarın vuracağız şeklinde. O da işte piyasaları ve elbette ki siyaseti diken üstünde tutuyor. Peki gelelim memlekete. Şimdi Türk gençliği büyük kurultayında konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dünyadaki ve bölgedeki gelişmelere özellikle dikkat çekiyor. Terörsüz Türkiye vurgusu yaptı bir kez daha. Vazife her zamankinden büyüktür diyor Devlet Bahçeli.
1: Terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda bulunurken sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu yük siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin ve Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın hızıl ermasıdır.
2: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bu mesajları verdi. Dünyadaki ve bölgedeki gelişmelere dikkat çekti.
1: Böylesine sert bir çağda ayakta kalmanın yolu, yalnızca güçlü olmaktan değil, kader birliğine kenetlenmiş, kanaatlerinde kaynaşmış, kardeşlikle kök salmış bir millet olmaktan geçmektedir. Bakınız, kuzeyimizde savaşın gölgesi, güneyimizde kan ve gözyaşı, doğumuzda güç mücadelesi, batımızda savunma telaşı, siper alemde ise sinsi kimlikseleştirme operasyonları kol gezmektedir.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
1: Evet, soruyorum sizlere. Türk'ün Türk'e küseceği kağı mıdır? Ülkücünün ülkücüye sırt döneceği, dava arkadaşlarının birbirine gönül koyacağı, kırılganlıkla birbirinden uzaklaşacağı zaman mıdır? Hayır, bin kere hayır. Bugün küslük değil, kenetlenme zamanıdır. Bugün alınganlık değil, adanmışlık zamanıdır.
2: Bahçeli 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı mesajı da verdi.
1: 19 Mayıs 1919 Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden doğrulduğu, kaderine vurulmak istenen esaret zincirini parçaladı, emperyalizmin kurduğu vesayet oyunlarını elinin tersiyle ittiği kutlu bir başlık.

0: güçlenmiştir.
1: AK Parti cephesine bakalım. Sözcü Ömer Çelik partisinin MKYK toplantısı için kameraların karşısına geçti. Terörsüz Türkiye için kapsamlı şekilde süreç sürüyor dedi. Bahçeli'nin sürece dair önerilerine dair de son derece kıymetli açıklamalar ifadesini kullanıyor. Çelik yol haritamızı güncelleyerek devam edeceğiz diyor.
2: Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar terörü ve terör örgütünü gündemden çıkarmaya dönük olarak son derece kıymetli açıklamalardır. Biz de yaptığı açıklamayı en güçlü şekilde gündemimize alıyoruz ve değerlendiriyoruz. Sayın Bahçeli'nin yaptığı son açıklamalar, tüm bunları da ele alarak biz şimdiye kadar yaptığımız çalışmaları tekrar değerlendireceğiz ve tabii ki yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarına destek verdi. Yol haritasının güncelleneceğini söyledi.
2: Terörsüz Türkiye, Cumhur İttifakı'nın birleşik olarak ve bir bütün olarak destek verdiği ve inşa ettiği bir süreçtir. Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu talimatlar vererek bir devlet politikasına dönüştürmesiyle birlikte bu süreç şu anda devlet politikası olarak devam etmektedir. Terörsüz Türkiye sürecinin hedeflerine ulaşması bakımından Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak hareket etmektedir. Esas amaç terör örgütünün silahları bırakması, fesih sürecinin tamamlanmasıdır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'nin Kocaeli'deki gençlik şöleniyle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.
2: Şimdi Sayın Özgür Özel'in yaptığı bu açıklama baştan aşağı yanlış. Onlar gelirken de buraya gelen otobüslerin üzerinde partimizin logoları vardı. Bütün genç arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz biliyorlar. Bütün Türkiye biliyor. Bence Türkiye'de bunu herkes duymuştur. Bundan haberi olmayan tek kişi Sayın Özgür Özel olabilir.
3: Çelik, İsrail'in Sumut filosuna müdahalesine de tepki gösterdi.
2: Gazze'de barbarlık aynen devam ediyor. Soykırım şebekesi soykırımı farklı yöntemlerle sürdürüyor. Soykırımı başka metotlarla devam ettirmektedir bu şebeke.
3: Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatta bazı kavramlarla ilgili güncelleme yapmasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Çelik, son derece doğrudur. Birilerinin coğrafi keşif dediği şey birileri için sömürü getirmiştir dedi.
1: Evet, siyasete ve siyasetteki gelişmelere şöyle bir virgül atıyoruz. Gülistan Doku soruşturmasına gideceğiz. Çünkü Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Uğurcan Açıkgöz'ün verdiği ifade ortaya çıktı. Gülistan'ı tanımadığını öne süren Açıkgöz'ün ifadesi, geçtiğimiz günlerde inceleme yapılan bir evle ilgili önemli bir detayı da ortaya çıkarmış durumda. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek'in ulaştığı ifadenin detaylarına ve soruşturmayla ilgili o yeni gelişmeye bakalım.
4: Gülistan'ı da erkek arkadaşı Zeynal'ı da tanımadığını öne sürdü. Baş şüpheli Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Uğurcan Açıkgöz ifadesinde Gülistan'ın kaybolmasıyla ilgisi olmadığını savundu. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de ortadan kaybolan Gülistan Doku ile ilgili 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adli kontrole serbest bırakılan Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Uğurcan Açıkgöz'ün ifadesinin detayları ortaya çıktı. Uğurcan Açıkgöz ifadesinde Gülistan Doku'yu da sevgilisi Zeynal Abakarov'u da tanımadığını öne sürdü.
5: Gülistan Doku'yu tanımam. Herhangi bir surette görüşmemiz olmadı. Arkadaş ortamımıza bu kız hiç gelmemiş ve adı da geçmemiştir. Zeynal Abakarov'u da tanımıyorum. Gülistan Doku olayı ile ilgili medyada ismini duydum. Görsem tanımam. Hiçbir irtibatım yoktur.
4: Uğurcan Açıkgöz soruşturma kapsamında tutuklanan valinin koruması Şükrü Eroğlu ile ilgili ise Mustafa Türkay ile çok samimilerdi. Abi kardeş gibilerdi dedi. Savcılık ifadesinde ayrıca Şükrü Eroğlu'nun Türkay'ın özel işleriyle de ara sıra ilgilendiğini söyledi. Gizli tanık, Gülistan'ın gençlik merkezinde cinsel saldırıya uğradığını iddia etmişti. Açıkgöz gençlik merkezine hiç gitmediğini söyledi. Ancak bir arkadaşının teyzesi ve eniştesinin kavga etmesi üzerine arkadaşıyla birlikte gençlik merkezinin otoparkına gittiğini anlattı. 2019 yılının son günlerinde Umut Altaş'la sıkça yaptığı telefon görüşmelerinin nedeni sorulan Açık Göz, 31 Aralık 2019 gecesi Umut'un evinde

0: yılbaşı partisi düzenlediklerini söyledi.
1: Umut'un Pülümür yolu istikameti, Harçık mevkiindeki iki katlı evinde yılbaşı kutlaması planı yapmıştık. Yılbaşı gecesinde en az 10 kişiydik. Uyuşturucu almadık, alkol aldık, eğlendik. Gece bu evde kaldık. Geceye ait çekindiğimiz resimler telefonumda halen duruyor.
0: Uğurcan Açıkgöz'ün bahsettiği bu evin geçtiğimiz günlerde inceleme yapılan ev olduğu öğrenildi. Soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in o dönemde kullandığı 3 makam aracıyla Tunceli İl Özel İdaresi'ne ait 2 araç detaylı kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi. Araçlarda DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntılarıyla olası temizleme işlemlerine dair kimyasal izler gibi çeşitli deliller araştırılacak. DNA örnekleri Gülistan Dokun'un anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacak.
2: Evet, valinin bile tutuklandığı bu soruşturmadan yıllar sonra kapağı açılan bir başka dosyaya geçelim efendim. Nevşehir'deyiz. Yaşlı çiftin ölü bulunduğu sır cinayet dosyası tam 10 yıl sonra raftan indirildi. Çelişkili ifade veren torun, vicdan azabına dayanamıyorum diyerek tüm vahşeti tek tek itiraf etti.
3: Edemedim. Sen dedim nasıl yaparsın dedim.
4: Hem tartıştığı dedesini hem babaannesini öldürdü.
5: Ona da aynı buradan bu mesafe çektim.
4: 10 yıl boyunca karanlıkta kalan çifte cinayet dün çözüldü.
5: Babaanne kaçmaya yeterli mi o anda?
4: Nevşehir'de yaşayan İbrahim Fatma Teryaki çifti 2016 yılında evlerinde ölü bulunmuştu. Montunda barut izine rastlanan torun gözaltına alınsa da delil yetersizliğinden tahliye oldu.
5: Evden buraya kadar koşarak geldik. Tamam.
4: Raftan indirilen dosya yeniden ele alınınca korkunç gerçekler ortaya çıktı. O günden beri karabasanlar gördüğünü söyleyen torun her şeyi itiraf etmek zorunda kaldı.
3: Kapıyı çaldım 3-4 defa. 1-2 dakika sonra dedem açtı kapıyı.
5: Kapıyı açtığında daha annen yoktu.
3: Yok.
4: Annesini istismar etmekle suçladı. Dedesini ve her şeyi gören babaannesini av tüfeğiyle vurduğunu anlattı.
3: Yaptım dedi, ne yapabilirsin?
4: Çektim olursun. Katil zanlısı tutuklanarak cezaevine yollandı. Kendisine yardım etmekle suçlanan annesi ise ev hapsine alındı.
2: Acaba kaç cinayet daha yıllar sonra kapağı açılarak yeniden görülmeye başlanacak? Bütün bunlar önemli. Gülistan Doku soruşturması bu anlamda bir kilometre taşı olarak karşımızda. Diyelim an itibariyle bir haber başlığı Milliyet gazetesinden, Simit'ten. Filistin'e destek çağrısı, rock müziğin efsanevi isminden söz ediyoruz. Pat Smith 17 Mayıs'ta İstanbul'da Park Orman'daki konserinde Filistin halkına destek mesajı verdi. Kalbimiz ve dualarımız her zaman Filistin halkıyla, Filistin çocukları, Lübnan çocukları, İran çocukları, Sudan çocukları, dünyanın çocukları için ifadelerini kullandı. Bir taraftan da 2023'te Tony Shanahan'la birlikte yazdığı şarkıyı Filistin halkına ithaf ederek barış ve dayanışma çağrısında bulundu. İşte böyle önemli konserlerde önemli isimlerin verdiği ve vereceği destek gerçek anlamda İsrail'i köşeye sıkıştırabilecek türden olabiliyor. Gördüğünüz gibi ciddi anlamda bir destek ve bunu da yüz binler alkışlıyor. Ne kadar güzel ki. Peki efendim, Trump'ın açıklamalarına bakalım. Saatimiz 8'i çeyrek geçerken bir kez daha anlaşma olmazsa İran'a yeniden saldırabileceklerini söyledi Trump. Umarım savaşmak zorunda kalmayız ama onlara bir darbe daha indirmek zorunda kalabiliriz diyor. İran'dansa Trump'ın anladığı tek dil güç yanıtı geldi.
6: Yeniden saldırmaya hazırdık dedi. Son bir saat kala saldırıdan vazgeçtiklerini söyledi. Bu açıklamalar ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde devam eden balo salonu inşaatını inceledikten sonra gazetecilere gündemini değerlendirdi. İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmaya tamamen hazır olduklarını söyledi. Saldırıların başlamasına ne kadar zaman kalmıştı sorusuna yanıt verdi.
7: I was an hour away. It's all done. The boats, the ships are all loaded. They're loaded to the brim. And we're all set to start.
6: Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar liderlerinin kendisine ulaşarak İran'la anlaşmaya çok yakın olduklarını söylediğini, bu yüzden saldırıları bir süre ertelemesi ricasında bulunduk.

0: yaptıklarını anlattı. İran'a 2-3 günlük bir süre verdiğini söyleyen Trump, bu sürenin hafta başına uzayabileceğini belirtti. Eğer anlaşma olmazsa yeniden saldırabileceklerini söyledi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Askeri operasyonu yeniden başlatabiliriz ama bu Trump'ın veya İran'ın istediği şey değil dedi. İranlıların anlaşma yapmak istediğine inandığını ancak her zaman B planlarının olduğunu söyledi.
1: Ama bir B planı da var. B planı Amerika'nın hedeflerine ulaşması için askeri harekatı yeniden başlatmak.
0: İran'dan Trump'ın saldırıyı erteleme açıklamasına yanıt geldi. İran Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Trump'ın anladığı tek dilin güç olduğunu vurguladı. İran'a karşı yapılacak herhangi bir hamlenin kesin bir askeri yanıtla karşılık bulacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise edindiğimiz dersler ve kazandığımız bilgiyle savaşa dönmek çok daha fazla sürpriz içerecek diye belirtti.
2: Evet, bayram önü acaba böyle bir saldırı düzenlenebilir mi ya da bayramda ki İsrail'in bölgede yaptıklarını özellikle geçmiş yıllarda düşündüğümüz ve gördüğümüz zaman evet yapabilirler şeklinde bir yorumda geliyor. Brent petrol an itibariyle 110 doların yine üzerinde. Her an bir saldırı gerçekleşir mi? Gerçekleşmez mi? Göreceğiz değerli dostlar. Bir taraftan da Trump'ın İran'a saldırı tehditleri devam ediyor yine. New York Times olası bir saldırıya İran'ın nasıl cevap verebileceğini araştırdı yine. Uzmanlara göre İran, Birleşik Arap Emirlikleri gibi içinde Dubai'nin de olduğu biliyorsunuz. Bu bölgedeki ABD müttefiklerine daha ağır saldırılar düzenleyebilir deniyor. Yemen yakınlarındaki Babül Mendeb Boğazı'nı kapatmak da seçenekler arasında yer alıyor.
3: ABD-İran çıkmazı derinleşti. Gözler, saldırıların yeniden başlaması halinde İran'ın vereceği yanıta çevrildi. New York Times gazetesi İranlı uzmanlarla konuştu. Gazeteye konuşan uzmanlara göre İran, ABD ve İsrail'in ilk saldırılarının 3 ay süreceğini hesaplamıştı. Bu nedenle füze kullanımı sınırlandı. Uzmanlar, saldırıların yeniden başlaması durumunda savaşın daha kısa süreceğini, ancak İran'a daha yoğun saldırılar düzenleneceğini savunuyor. İran'ın olası saldırılara vereceği yanıtta bu kez daha fazla sayıda füzeyle saldırı düzenlemesi bekleniyor. Uzmanlar, İran'ın bölgedeki petrol rafinelerine ya da enerji altyapılarına da saldırabileceğini iddia ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın İran'a gizli silahlar yaptırdığını iddia eden uzmanlar, İran'ın bu ülkelere karşı daha ağır saldırılar yapabileceğini savunuyor. Habere göre İran'ın elindeki bir diğer önemli kozsa Babül Mendeb Boğazı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırması halinde İran'ın bir değil iki önemli deniz ticaret yolunu kapatarak Washington yönetimi üzerinde baskısını artırması olasılık dahilinde. Yemen'deki Husiler daha önce bölgesel bir savaş çıkması halinde İran'ın yanında yer alacaklarını açıklamıştı. Yemen açıklarındaki Babül Mendeb Boğazı, Kızıldeniz'de Aden Körfezi arasından geçen dünya ticareti için önemli bir geçit konumunda.
2: Peki bu yazılanlar, çizilenler acaba 28 Şubat öncesinde bir istihbarat raporlarıyla hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de İsrail Başbakanı'na acaba duyurulmadı mı? Gerçek anlamda burada bu ihtimaller masaya yatırılmadı mı? Biz şayet İran'a karşı bir saldırı başlatırsak İran'da şunları yapabilir denmedi mi? Bir istihbarat zafiyeti mi var ve bunlar şimdi mi öğreniliyor? Bütün bunlar herhalde Amerika ya da Trump iç kamuoyunda konuşuluyordur. Hep beraber göreceğiz efendim ne olacak bundan sonra. Bir taraftan da Bolivya'da isyan büyüyormuş. Sınırlarımızın çok ötesinde Yeni Şafak'tan bir haber başlığı. Güney Amerika ülkesi Bolivya'da 15 Mayıs'ta maden işçilerinin başlattığı protestolar yer yer güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmalarla büyüyerek devam ediyor. Ulusal basında yer alan habere göre yönetimsel başkent La Paz çevresinde toplandı madenciler, yerli gruplar, öğretmen ve öğrenciler ve işçiler yollara barikat kurarak polisle çatışmalar. Çatıştı. İşte o fotoğraf karesi de yerini almakta. Hükümet yol kapatma eylemleri nedeniyle hastanelere ulaştırılamayan 3 kişinin de hayatını kaybettiğini, taşkınlık çıkaran 57 kişinin ise gözaltına alındığını duyurdu. Asker ve polislerden oluşan 3500 kişilik güvenlik gücünün barikatları kaldırmak amacıyla geniş çaplı operasyon başladığı da belirtiliyor. Öte yandan Bolivya'daki mevcut durumdan duydukları endişeyi paylaşıyor.

0: Bolivya'nın komşu ülkeleri arasında işte Arjantin, Şili, Peru, Ekvador, Paraguay gibi ülkelerde bulunmakta. Ama anladığımız kadarıyla Bolivya'daki isyan acaba Güney Amerika'yı sarar mı, sarmaz mı? Bolivya'da devrimlerin ülkesi bir anlamda. Bolivya'da yeni bir süreç mi başlar? Bütün bunları göreceğiz. İşin bir de tabii Amerika Birleşik Devletleri boyutu var. Acaba CIA'nin ya da CIA'nın ya da ABD'nin bu olaylarda parmağı ne kadar uzun? Hep beraber onu da dediğimiz gibi zaman gösterecek. Ve bir toplantıdan söz edelim. Brüksel'e gideceğiz. NATO Genelkurmay Başkanları toplandı. Zira Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nun temsil ettiği bu toplantının açılışında konuşan NATO Askeri Komite Başkanı. NATO tüm cephelerde her an teyakkuz halinde diyor. Toplantı devam ederken Estonya hava sahasına giren bir İHA NATO savaş uçağı tarafından da düşürüldü.
1: NATO Genelkurmay Başkanları ittifakın savunma kapasitesini görüşmek için toplandı. Askeri Komite Başkanı, sakin denizde değiliz, fırtına içindeyiz. Her an teyakkuzda olmalıyız açıklaması yaptı. Genelkurmay Başkanları ittifakın savunma, caydırıcılık, inovasyon ve uyum kapasitesini değerlendirmek üzere Brüksel'deki karargahta bir araya geldi. Türkiye Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nun temsil ettiği toplantının açılışında konuşan NATO Askeri Komite Başkanı Dragone, NATO'nun tüm cephelerde her an teyakkuz halinde kalmaya devam ettiğini söyledi. Mevcut krizlerin derinleştiğini ve yeni krizler ortaya çıktığını belirten komite başkanı, "Sakin denizde değiliz, fırtınanın içindeyiz" uyarısı yaptı. Toplantı devam ederken Estonya hava sahasına giren bir İHA'nın Vortsjärv Gölü üzerinde NATO savaş uçağı tarafından düşürüldüğü açıklandı. NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevinde bulunan Romanya'ya ait bir F-16 uçağı Ukrayna'ya ait olduğu düşünülen İHA'yı düşürdü. Estonya Savunma Bakanı Pevkur, İHA'nın izlediği rota nedeniyle müdahale kararı aldıklarını söyledi. "Onu düşürmemiz gerektiğine karar verdik" dedi. NATO'dan yapılan açıklamada soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Rus hava sahasından gelen İHA'lar son aylarda birçok kez Litvanya, Estonya ve Letonya'da düşmüş. Yetkililer bu İHA'ların Ukrayna'ya ait olduğunu, Rus hedeflerine yönelik saldırılar sırasında rotalarından saptıklarını doğrulamıştı.
0: Efendim devam edelim yolumuza. Şimdi komşuda Suriye'de başkent Şam'da Duveyla bölgesinde Savunma Bakanlığı'na bağlı silahlanma yönetimi binası yakınlarında bir patlama meydana geldi. Patlamanın bir aracın içine yerleştirilen bomba düzeniyle gerçekleştiği bildirildi. O anları da izlemektesiniz. Olayın ardından hemen bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Görgü tanıkları olayda yaralananların bulunduğunu da aktarıyor. Suriye Devlet Televizyonu El İhbariye'de yayınlanan bu haber. Şam'ın Bab Şarki bölgesinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın niteliği doğrulanmaya çalışılıyor ifadesine yer verildi. Resmi makamlardan da patlamaya dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak uzun bir sürenin ardından Suriye'de başkent Şam'da bir patlama haberini sizlerle bu şekilde paylaşmış olduk. Evet, gün başlıyor, devam ediyoruz. Saatimiz 8.25'i gösterirken günlerdir ve hatta haftalardır, aylardır konuştuğumuz bir mevzu Hürriyet gazetesinde haber. Efendim, sosyal medyada 15 yaşı e-devlet doğrulayacak şeklinde duyuruluyor. 19 Mayıs dolayısıyla devlet korumasındaki gençlerle bir araya geldi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve önemli açıklamalar yaptı. 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemede yaş doğrulamanın e-devlet gibi farklı doğrulama yöntemleriyle gerçekleşeceğini söylemiş. Kabine toplantısının ardından habercilerin sorularını yanıtlamış Göktaş, bakalım ne söylüyor. Sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemenin uygulamasındaki esasların belirlenmesine yönelik bakanlığımız bünyesinde bir çalışma grubu kurduk diyor. 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceğiz. Yani yaklaşık herhalde 2026'nın sonunda efendim hayata geçecek. Yaş doğrulama sistemini başta e-devlet olmak üzere farklı doğrulama yöntemleri hayata geçireceğiz. BTK ve İletişim Kurumu ile Siber Güvenlik Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulacak denilmiş. Yani 6 ay içinde devreye girecek 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenleme. Bakalım özellikle bu çocuklar tarafından, bu arkadaşlarımız tarafından.

0: Nasıl karşılanacak, bunu da hep beraber merakla bekliyoruz diyelim. Memleketin gündemine geçelim maalesef. Adam yaralama, gasp, iş yeri kurşunlama ve hatta cinayet. Birçok çete artık işledikleri suçlarda çocukları kullanıyor maalesef. Sosyal medya ve internet tabanlı haberleşme uygulamaları da bu suç sarmalının hızla dolaşımına girdiği iki büyük kaynak. Öyle ki Telegram gruplarında açık açık suç işleme ilanları yayınlanıyor. Hatta suçlara özel bir fiyat tarifesi bile var. Habertürk muhabiri Alihan Tok da işte o grupları mercek altına aldı. Bakın sosyal medyanın karanlık yüzünde neler oluyor neler.
1: Adam yaralama, adam kaldırma, adam dövme gibi işlemleriniz yapılır. Parası olmayan yazmasın.
2: Kötü şeyler dönüyor orada, gizli şeyler dönüyor.
3: Yasa dışı bahis, silah ticareti, şantaj ve tehdit. Her bir suça özel ayrı fiyat tarifesi var. Üstelik bu suç ilanlarına erişmek hiç de zor değil.
4: Para karşılığında işte yok bir şey, suçlama, öldürme falan.
5: Silahlı oyunlarda, sohbet çubuğuyla şanslara ulaşaraktan orada cazip tehditler. Şunu yaparsan şu kadar para yapacağız.
1: Ad soyad sorgu, aile sorgu, GSM sorgu, hane sorgu ve sınıf sorgu hakkında ve okul sorgusu bile yapılabiliyor.
6: Özellikle Telegram gruplarında toplanan bu suç örgütlerinin ilk suçları kişisel verilerin çalınması. TC kimlik numaraları, adresler, telefon numaraları. İşte tüm bunları elde ettikten sonra kişileri şantaj ve tehdit yoluyla suça teşvik ediyorlar.
3: Kişisel veri hırsızlığıyla başlayan suç zincirinin sonu cinayete kadar gidiyor.
1: Bel altı, bel üstü, yaralama, infaz, sakat bırakma, araba motor kundaklama.
6: Hepsinin de ücretleri var, evet. Tarifeli yapmış yani.
1: İnfaz, 500 bin öncelik, 4,5 milyon iş sonrası. 5 milyona infaz gerçekleştiririm diyor.
7: Aslında biraz bizim yaş grubumuz olduğu için icraat olarak varsayıyorlar. İyi bir şey sanıyorlar. Birbirlerinden güç alarak büyüyorlar yani.
8: Herhangi bir insan çok kolay bir şekilde bu gruplara ulaşım sağlayabiliyor.
3: Bir suçlu ustalıkla sahte bir profil oluşturabilir. İşte bu sözlü profillerle suça teşvik eden örgütlerin esas hedefi para kazanmak.
6: Şu kadar paraya şöyle suç işlenir diye ilanlar veriyorlar. Hatta büyük suçları üzerlerine alınarak sözde reklam yapıyorlar. Ama bu korkunç suç vaatlerinin altında dolandırıcılık da yatıyor olabilir.
5: Para gönderdikten sonra seni engelliyorlar ve sen hiçbir surette o şahıslara ulaşamıyorsun. Bir de bu dolandırıcılık boyutu var tabii ki.
3: Emniyet güçleri 2026 yılı içerisinde suçu ve suçluyu öven 93 Telegram grubunu kapattı. 83 kişi gözaltına alındı. Yani suç örgütleri her ne kadar anonim olduklarını düşünüp rahat hareket etse de siber birimler onları takipte.
5: Siber polisler yapay zeka destekli uygulamalar aracılığıyla 7 gün 24 saat her türlü tarama tespitleri yapmakta ve yasal işlemlerde bulunmaktadırlar.
7: Korkmayıp ailelerimize söylememiz lazım aslında. Bunların içine dahil olmamak lazım, şikayet etmek lazım.
9: Şöyle bir para vereceğiz sana, sen de bunun karşılığında mesela şöyle bir saldırıda bulun.
0: Evet, öznemiz suça sürüklenen çocuklar ama peki suça kim sürüklüyor? Bu çeteler nasıl oluşuyor? Bu çetelerin yapılanmasında başta işte isim olarak nedir, kimdir? Hani reis dedikleri insan ya da insanlar kimler? İşte bütün bunlara da bakmak gerekiyor ki operasyonlarda bunun için ağırlıklı olarak. Suç var ki suça sürüklenen çocuk da var. Suçu ortadan kaldırmak gerekiyor. Peki efendim, Erzurum'a geçeceğiz. 17 yaşındaki bir genç bıçakla anneannesini rehin aldı. Evet. Polis ekipleri genci ikna etmek için uzun süre uğraştı.
10: Atakan, kuzum. Bak ben geldim. Teyzem kurban olsun sana. Ben geldim.
11: Anneannesini evde rehin aldı. Gelen kimseye kapıyı açmadı. Yakınları ve polisler ikna etmek için uzun süre uğraştı.
10: Ana kurban olayım anne.
11: Erzurum'da yaşayan 17 yaşındaki Atakan Y. iddiaya göre anneannesiyle tartıştı. Eline bıçak alan genç kapıyı kilitleyip 66 yaşındaki kadını rehin aldı. Anneanne balkona çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti.
12: Atakan beni dinle bak.
11: Ekipler uzun süre onu ikna etmeye çalıştı. O sırada teyzesi de geldi.
10: Atakan, kuzum. Bak ben geldim. Teyzem kurban olsun sana. Ben geldim.
11: Yaklaşık 45 dakika sonra kapı açıldı. Bıçaklanan anneanne tedavi altına alındı. 17 yaşındaki saldırgan gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne götürüldü.

0: Evet, bu da bir başka genç figürü gördüğünüz gibi 19 Mayıs'ta ön plana çıkan gazetelerde gördüğümüz gençlerimiz farklı. Böylesi genç arkadaşlarımız farklı. Efendim İstanbul'da iki ilçede iki kişi benzer olaylar sonucunda az kalsın canından olacaktı. Göreceğiz şimdi, birinin başına boru, diğerinin ise cam parçası düştü.
1: Yukarıdan bir boru düştü kafasına. Boru kafasından ikiye bölündü.
2: Yol kenarında bebeğiyle ilgileniyordu. Bir anda neye uğradığını şaşırdı. Fırtınada düşen boru büyük korku yaşattı.
1: Bebek arabası vardı yanında. Boru kafasına düşünce bebek arabasını alıp hemen hızlıca uzaklaştı olay yerinde.
2: İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi bebek arabasıyla birlikte yol kenarında bekliyordu. Çıkan fırtına ile birlikte bir anda bir binadan boru parçası düştü. Başına isabet eden boruyla neye uğradığını şaşıran adam hemen bebeğini alıp uzaklaştı.
1: Allah'tan ki dik gelmedi. Dik gelseydi kafasına belki büyük sorunlara neden açardı.
2: Burası da Beyoğlu. Kaldırımda yürüyen bir kişinin başına cam parçası düştü. Yaralanan adamın başına 7 dikiş atıldı.
0: Evet, memleketin gündemi efendim, gördüğünüz gibi saatimiz 9'a doğru ilerliyor. Gün başlıyor odasınız, Habertürk'tesiniz. İnternet üzerinden hastane randevusu almaya çalışan genç bir kadın. Dolandırıcıların maalesef ağına düştü. Sahtekarlara yaklaşık 20 bin lirasını kaptırdı.
3: Hastane randevusu almak isterken 455 dolar tutarında nasıl dolandırım?
4: Hastane randevusu alacaktı ama yanlış adrese tıklayınca yüzlerce doları gitti.
3: Ben bu tarz şeylerin hep yaşı olan insanların başına geldiğini sanırdım ama yaşa asla bakmıyormuş.
4: Denizli'de yaşayan Zeliha İrem Karaman geçen günlerde internet üzerinden merkezi hekim randevu sistemine girdi. Daha doğrusu girdiği yer dolandırıcıların MHRS sistemini birebir taklit ettikleri bir siteydi. Onunsa tek derdi randevu almaktı.
3: E-Devlet ile giriş kısmına tıkladım. E-Devlet kimlik bilgilerimi girdim.
5: 27 yaşındaki kadının karşısına bu kez bir uyarı çıktı. Son 4 randevunuza gelmediğiniz için 102 liralık para cezanız var diyordu. O parayı ödemezse randevuyu alamayacaktı.
3: Tutarın düşüklüğünden kaynaklı şüphelenmedim. Altında da hemen öde diye bir buton. Ben butona tıkladım ve sonrasında kart bilgilerimi istedi. Girdim bir güzel. Ödeme yapmaya çalışırken telefonuma gelen SMS onay kodunu her girdiğimde hatalı şifre uyarısı aldım.
5: Dolandırıcılar Karaman'a şifreniz hatalı uyarılarını gönderirken arka planda o şifrelerle kartından para çekiyorlardı. Acı gerçeği Karaman bankasından gelen SMS'leri telefonunda görmeye başlayınca anladı.
3: Gelen şu SMS'lerle bakıştım ve bu firmanın E-Devlet'le hiçbir alakası olmadığını anlar anlamaz müşteri temsilcisini aradım. Kredi kartı ekstremi kontrol ettiğimde iki defa 227 dolar tutarında bir işlem çekildiğini gördüm.
4: Toplamda 450 dolar kaptıran genç kadın savcılığa gidip şikayetçi olurken herkesi uyardı.
3: Herkes çok dikkat etsin çünkü site birebir E-Devlet'in arayüzünün aynısı.
0: İşte mücadele bu sitelerle devam ediyor, ancak birisini kapatıyorsunuz, hemen ardından yedeği devreye giriyor. Çok dikkatli olmak gerekiyor efendim, dolandırıcılık hayatımızın her alanında, her yerinde. Şimdi yeni sağlık raporları yönetmeliği de bir taraftan yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle sağlık kurumlarının yapısı, itiraz süreçleri ve raporların hazırlanma usulleri tamamen yenilenmiş durumda. Sağlık raporları E-Devlet'e taşındı.
2: Sağlık raporunda yeni dönem başladı. Raporlar artık e-rapor sistemi ve e-devlet üzerinden alınacak. Sağlık Bakanlığı'nın sağlık raporları yönetmeliği düzenlemesi resmi gazetede yayınlandı. Düzenlemeyle sağlık raporlarının hazırlanma süreçleri, sağlık kurullarının yapısı ve itiraz usulleri yeniden düzenlendi. Sağlık raporlarında elektronik ortama geçiş zorunlu hale geldi. Rapor başvurusu için e-nabız üzerinden kişisel beyan formu doldurulacak. Raporlar e-rapor sistemi üzerinden hazırlanacak. Islak imzalı raporlar elektronik ortama aktarılmadıysa geçerli sayılmayacak. Rapor başvurusu için e-devlet üzerinden kişisel sağlık bilgi formu doldurulacak. E-rapor sistemi üzerinden düzenlenen raporlarda fiziki arşive gerek kalmayacak. İstirahat raporlarına yeni süre sınırları getirildi. Tek hekim bir defada en fazla 10 gün istirahat raporu verebilecek. Kontrol muayenesi sonrası aynı hekim en fazla 10 gün daha rapor düzenleyebilecek. Tek hekimin bir yıl içinde verebileceği rapor süresi toplamda 40 günü geçemeyecek. 20 günü aşan rahatsızlıklarda sağlık kurulu raporu şartı aranacak. Düzenlemede sporcu lisansı için

0: için sağlık raporlarına ilişkin yeni uygulamalar da yer aldı. Sporcu lisansı dışındaki okul sporları ve sosyal aktivite amaçlı spor faaliyetlerinde sağlık raporu zorunluluğu kaldırıldı. Bu faaliyetler için sağlık durum belgesi yeterli olacak. Vatandaşların sağlık kurulu raporu alma süreci de kolaylaştırıldı. İstisnalar dışında raporlar 3 hekim tarafından düzenlenebilecek. Tam teşekküllü sağlık kurulu ve 3 hekimli sağlık kurulu olmak üzere 2 temel sağlık kurulu oluşturulacak.
1: Evet, tabii hayatımız daha da kolaylaşıyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. İstihdam kamuda arttı, özel sektörde azaldı şeklinde bir haber başlığı Ekonomi Gazetesi Dünya'dan. Efendim özel sektörde istihdam azalırken kamu istihdamında artış sürüyor denilmiş. Yılın ilk çeyreğinde kamu istihdamı yaklaşık 27 bin kişi artarak 5.4 milyona ulaştı. Kamu dışı istihdam 104 bine yakın azalmış, o da 27 milyona gerilemiş. Son bir yıldaysa kamu istihdamındaki artış 125 bin 49'a ulaştı. Buna karşın özel sektör istihdamındaki azalış yarım milyonu geçti. Bir yılda merkezi yönetim birimlerinin istihdamını net 87 bin 131, yerel yönetimlerin yaklaşık 31 bin 175 KİT, yani kamu iktisat teşebbüsler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşların 6.743 kişi arttığı görüldü deniliyor. Dünya Gazetesi'nden yansıyor bu haber. Yani devlet istihdamı sağladıkça sağlıyor gördüğünüz üzere efendim. Hakkımızda hayırlısı bu anlamda da. Efendim İstanbul Eminönü'nde emniyet müdürü olduğunu söyleyen bir kişiden söz edeceğiz. Otobüs durağında yolcusunu indiren bir araç sürücüsüne tehdit yağdırdı. Yetmedi, ahlak dışı hareketler de yaptı. O anlar kameraya yansıdı. Gözaltına alınan şahıs polis değil, işgüzarın teki çıktı.
2: Emniyet müdürü. Baz vereyim, arabana yolda bağlatayım. Tamam?
3: Tamam.
2: Bir dakika daha diyeyim ben.
4: Terlikle gezen emniyet müdürü mü olur?
5: O biraz böyle üst düzey bir insan görüyor kendini.
6: Otobüs durağını zapt etti, kısa süreli duraklayan sürücüyü de emniyet müdürüyüm diyerek tehdit etti.
2: Çekti mi?
3: Çekti.
2: Şimdi güle güle.
3: Tamam.
2: Şimdi güle güle.
5: Polis zaten bütün gün ilgileniyor burada. O şöyle diyelim işte dengesiz. Yani neler söylüyor bir görseniz burada zaten onu.
7: Burayı bizim otobüslerin için burayı biraz kolluyordu.
4: Orayı kendi alanıymış gibi zapt etmeye çalışıyor.
6: Görüntüler İstanbul'un göbeği Eminönü'nde kaydedildi.
4: Turizm acenta şoförüyüm, koşarak geldi. Sen benden izin aldın mı? Burada ne bekliyorsun? Ben zaten gideceğimi söyledim kendisine.
2: Çekti mi?
3: Çekti.
2: Şimdi güle güle.
3: Tamam.
2: Şimdi güle güle.
6: Ahmet Karabulut yolcu indirmek için bulunduğumuz bu alanda duraklamıştı. Tam o sırada bir işgüzar ortaya çıktı. Ben emniyet müdürüyüm, aracını buradan çek dedi.
3: Polis misin? Ben
2: emniyet müdürü. Poz vereyim, arabana yolda bağlatayım. Tamam.
3: Tamam.
2: Bir dakika daha diyeyim ben.
4: Camıma vurmaya başladı. Ben de hemen videoya aldım kendisini. Sana 10.000 TL de ceza yazdım dedi. İleride de aracını bağlattıracağım. Sen göreceksin. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun.
5: Buraya araba park ettirmeyin demek falan bize değil, polisin görevi. Tamamen bizi aşar yani.
4: Ben polis memuruyum. Benden kimse izin almadan burada duramaz, bekleyemez.
6: O utanmaz, bir de üstüne ahlaksızca hareketler yaptı.
2: İyi çek, iyi çek. Adım da çek.
3: Çekiyorum. Görürsün akşama.
2: Çekti mi?
3: Çekti.
2: Şimdi güle güle.
3: Gitmiyorum.
2: Güle güle.
3: Şimdi polise çağırıyorum, sen şimdi görürsün.
4: Ben polis memur arkadaşlarımızı arıyorum dedim. İstediğini çağır, istediğini ara gelsin dediler. Ön tarafa geçip plakamı almaya çalışıyor. Zaten kendisini kaydettiğimi gördü. Bu sefer bana el kol işaretleri yaptı. Kamera arkasında bir sürü küfürler söyledi de onları kayıt edemedim. Böyle şeyler ayıptır.
6: Ahmet Karabulut şikayetçi oldu. Kendini emniyet müdürü sanan işgüzar gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.
1: İşte dolandırıcılık da zaten böyle böyle başlıyor efendim. Kimsenin yanına kar kalmamalı bu tür davranışlar. Geçen yıl zirai don nedeniyle büyük kayıp yaşayan kayısı bu yıl üreticisini mutlu etti. Dolayısıyla hepimiz mutlu olmamız gerekiyor. Hedef şimdi 750 milyon dolarlık ihracatmış.
8: 2025 yılında yaşadığımız kriz gerçekten çok zor yönetilebilecek bir krizdi.
0: Geçen yıl don vurdu, kayısı da hasat yapılamadı. Üretici bu yıla umutla girdi.
8: 2026 yılı mahsulüyle ilgili artık ilk düzlükteyiz. Tabii krizin bir kısmını atlatmış gibi görünüyoruz.
0: Malatya'daki kayısı üreticileri geçen sene zirai don nedeniyle zor bir yıl yaşadı. Nisan ayında birçok kentte yaşanan don felaketi Malatya kayısısını da vurdu. Kayısı üreticileri 2026'dansa umutlu.
8: 2026 yılının ilk 4 ayında da Şu ana kadar yaklaşık 10 bin ton

0: ihracat gerçekleştirdik. Bununla beraber de toplamda 90 milyon dolara yakında bir ihracat geliri elde etmiş olduk.
1: Bölgede hedef ihracatı yeniden istenilen seviyeye çıkarmak.
0: 2025 yılında aslında hedeflediğimiz 750 milyon dolarlık ihracat hedefini yeniden Malatya bu süreçte önüne koydu ve buna odaklandı.
2: Evet, üreticiler açısından son derece güzel. İhracatı da düşünün elbette ama iç piyasaya da mümkün mertebe lütfen en azından kayısıyı görelim. Çünkü fiyatlar ihraç edildiği sürece arttıkça artıyor. İç piyasada yiyemiyoruz. İtalya'sında, Fransa'sında özellikle Türkiye'den çok daha ucuza kayısı yiyorlar. Biz kayısı mesela burada yetişmesine rağmen daha pahalı tüketmek zorunda kalabiliyoruz kimi zaman efendim. Şimdi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir inşaattaki temel kazısı sırasında toprak kayması oldu maalesef. Tedbir amacıyla 5 binada tahliye edildi. Evlerinden çıkarılan vatandaşlar duruma tepkili tabii ki.
3: 5 tane bina boşaltıldı. Toplam 56 kişi yaşıyor bu binalarda. Çözüm bekliyor insanlar.
1: İnşaatın temel kazısı toprak kaymasına neden oldu. Heyelan riski nedeniyle evlerini boşaltan bina sakinleri isyan etti.
3: Yani bu hale gelene kadar abi belediye neredeydi ya? Yani belediye yani hiç mi kontrol etmiyor?
1: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir inşaatın temeli için iş makinesiyle kazı başlatıldı. Bu sırada toprak kayması olduğu çalışmalara ara verildi. Üst kısımdaki binalarda yıkılma riski oluştu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.
3: Her şeyden önce bir açıklama yani. Bu insanlar çok bir şey istemiyor. Açıklama istiyor yani. Şurada bir ölüm mü olmalıydı yani? Az önce bile kayma meydana geldi.
1: Çevrede geniş önlem alındı. Riskli durumdaki 5 bina tahliye edildi.
3: Müteahhit diyor ki ben proje çizdirmeye gidiyorum Çevre Şehircilik Bakanlığı'na. Benlik bir şey yok diyor. Belediye yeni geldi. Onlar da ne diyor? Diyorlar ki bizlik bir şey yok. Bizim haberimiz olmadan proje dışına çıkılmış diyor.
1: Evlerine giremeyen bina sakinleri endişeli. Geceyi konuk evleri ya da yakınlarının yanında geçiren vatandaşlar çözüm bekliyor. Bölgede güvenlik önlemleri ve uzman ekiplerin incelemeleri ise sürüyor.
2: Çok büyük geçmiş olsun ama tabii başımıza geldikten sonra özellikle bu soruları soruyoruz. Yetkililer de başımıza geldikten sonra devreye giriyorlar maalesef. Dediğimiz gibi büyük geçmiş olsun diyelim. Sabah gazetesinden bir haberle evet gün başlıyor. Farklı bir yoldan devam edelim. Gençlik yaşının sınırı artık 39'muş. Evet, Rusya Sağlık Bakanlığı yaşam süresinin uzaması ve biyolojik yaşlanmanın yavaşlaması nedeniyle 39 yaşındaki insanların da artık genç kabul edileceği açıklıyor. Bakanlık bu durumun kariyer değiştirmek ve yeni eğitimler almak için daha fazla zaman sunduğunu da vurguluyor. Ülkede resmi olarak 14-35 yaş arası genç kategorisinde yer alıyor. Rusya'dan söz ediyoruz. Düşük doğum oranları ve demografik kriz sebebiyle yaş sınırının yukarı çekilmesi de tartışma konusu olmuş. Uzmanlar sınırın değişmesinin sosyal destek ve iş piyasasını doğrudan etkileyebileceğini ifade ediliyor. Ancak dediğimiz gibi gençlik yaşı sınırı artık en azından Rusya'da 39, bizde acaba kaç? Eminiz ki yetkililer ya da bilim insanları bu konuda çalışıyorlardır. Değişken hava sıcaklıkları kangalları da depresyona sokuyor ki görmektesiniz efendim, dünya çapında ünü var kangalların. Sivas'ta çiftliklerde bakılan kangallar maalesef tüy dökmeye başladılar.
4: Günde 3 tane 4 tane mevsim neredeyse yaşıyorsunuz. Buz gibi hava, yağmurlu hava, sıcak hava.
1: Hava bir soğudu, bir ısındı, kangallar da depresyona girdi.
4: Mutsuzlar, huzursuzlar. Tüylerini atamıyorlar. Bakıyorsunuz bazıları tüy atmaya başlıyor. Tekrar atılan tüyün bölgesinden tüy kabarmaya başlıyor.
1: Sivas'ta çiftliklerde bakılan kangallar şu sıralar dertli. Çünkü sevdikleri hava bir türlü gelmedi.
4: Bunlar soğuk iklim canlıları. Soğuk iklim içerisinde yaşayan, doğan ve soğuk iklimde yaşam bulan.
1: Değişken havalar kangallarda sorunlara yol açtı.
5: Hayvanlarda tüylerinde bile bir problem var. Yani öbürü farklı, bu farklı.
4: Bu hayvanların tüylerine yansıyor, yemelerine yansıyor, psikolojilerine yansıyor. Her türlü olumsuzluğu köpekler yaşıyorlar.
2: Peki Bursa'ya geçelim. İnegöl'de bir minare var ama camisi yok. Nasıl iş bu diyeceksiniz, göreceğiz. 133 yılda pek çok badire atlattı ama yıkılmadı yapı.

0: Hasanpaşa Köyü'nün de tabii ki sembolü oldu.
1: Diyor, minaremiz var, camimiz niye yok?
2: Yolun köşesinde bir minare tek başına. Camisi yok ama ay yıldızlı bayrağı da, cemaati de yanında.
1: Yunan'ın köyü komple yaktıktan sonra sadece minaremiz kalmış. Bakımlarını yapıyoruz, onarımını yapıyoruz.
2: Bursa İnegöl'deki yalnızlığın hüzünlü hikayesi uzun zaman önce başladı.
1: 1893'te köy kurulduğunda Yunanımızın köy iki sefer yaktığını yaşlılarımızla duyduklarımızı söylüyoruz.
2: Her defasında camiye yeniden hayat verildi. Onarılan yapılar da zamana yenildi.
1: Artık camimiz yetmediği için yıkılıp yeni camiyi başka yere inşa ettik.
2: Ama köylü vazgeçmedi. Dedelerinden kalan yıkılmaz yadigar yıllara olanlara rağmen hala ayakta.
0: Evet, eski ustaların yapıları işte böyle. Günümüzde bir bakıyorsunuz daha 2 yıllık, 3 yıllık yapılar, minareler de dahil olmak üzere herhangi bir depremde ya da bir fırtınada devriliyor maalesef efendim. Şimdi Yunanistan'a doğru gidelim çünkü Makri Adası'nı satışa çıkarıyor Yunanistan, görmektesiniz. Kasım ayında yapılacak açık artırmanın başlangıç fiyatı 247 bin avroymuş.
3: Yunanistan'ın İyon Denizi'ndeki Makri Adası satışa çıkıyor. Ada için belirlenen başlangıç fiyatı 247 bin euro. Kasım ayında açık artırma ile satışa çıkarılacak olan bu ıssız adada küçük bir ev, susarnıcı ve şapel dahil birkaç terk edilmiş yapı yer alıyor. Ada hem orman alanı statüsünde bulunuyor hem de Avrupa Birliği'nin koruma alanları ağı olan Natura 2000 kapsamında yer alıyor. Bu nedenle bölgede dev otel projelerine, lüks tatil köylerine ve yoğun turizm yatırımlarına izin verilmiyor. Yalnızca doğaya zarar vermeyecek sınırlı altyapı çalışmaları ve tarımsal faaliyetlere onay veriliyor. Özellikle pandemi sonrası dönemde yaygınlaşan dijital detoks trendi, özel adalara olan ilgiyi küresel ölçekte artırmıştı. Makri Adası daha önce de 2022 yılında yaklaşık 8 milyon euro değer biçilerek satışa çıkarılmıştı.
0: Yani bugünkü kurla yaklaşık işte 13 milyon liranın biraz üstünden söz ediyoruz. Gerçek bir rakam mıdır, değil midir? Sonradan biz ne yaptık deyip düzeltirler mi? Ama gördüğünüz gibi Makri Adası şu anda 13 milyon liraya satılık, bilginiz olsun. Efendim, bayrama sayılı günler kaldı artık. Kurban pazarlarında da satışlarda özellikle pazarlıklar sürüyor. Kurbanlık seçiminde merak edilen tüm soruların yanıtlarını ise Tarım Bakanlığı'nın Tarım Cebimde uygulaması veriyor.
4: Sana 450 bin lira.
5: 410'a yapalım.
6: Şu anda %20, %30 civarında satış yapıldı.
7: Yaptınız mı kurbanlık alışverişi?
8: Evet, şunu aldık maşallah. En son 280 bine bıraktıklar.
9: Bayram heyecanı kapıda, kurban pazarlarında ise sıkı pazarlıklar çoktan başladı.
4: Sana 450 bin lira.
10: 380'e yapalım.
11: 380 az kim var?
4: En son sana 430'a yazalım.
11: 410'a yapalım.
4: Öyle olsun diyelim abicim.
9: Burada her bütçeye uygun kurbanlık bulmak mümkün.
6: Büyükbaş 180 ile 400 bin arası. 500 kilo ile 1 ton 200 kilo arası. Küçük baş 17 binden başlıyor, 32 bine kadar çıkıyor. 45 kilo ile yaklaşık 95 kilo arası değişiyor.
12: Geçen seneye göre çok fiyat farkı yok.
9: Ne kadar aldınız?
10: 410 bin TL'ye.
9: Kaç kiloymuş peki?
8: 550 kilo.
9: Maşallah.
8: Kalabalık bir aileyiz.
9: Tabii herkes bütçesine göre en sağlıklı kurbanlığı seçmenin derdinde ama dikkat. Sadece boyuna posuna bakarak kurbanlık seçilmemeli. Çünkü kurbanlığın sağlığı da ibadetinizin en önemli parçası. Peki doğru kurbanlık nasıl seçilir?
6: Büyükbaş minimum 2 yaşında olmalı. Hayvanın ön dişi 2 tane büyük olduğu zaman bu hayvan 2 yaşını doldurmuş, kurban seviyesine gelmiş. Kulağı kesik olmaması lazım. Hiçbir ağzasında eksik olmaması lazım. Boynuzu kırık olmaması lazım. Küçükbaş yavrusu en az annesi kadar olmalı. Gözü sağlam olacak, kulağı sağlam olacak. Bunlar tamamsa demek ki sağlıklı bir hayvandır.
12: Bunlara bakıyoruz yani. Ailemizin büyüklerinden bize kaldı bu görev.
9: Üstelik Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Cebimde uygulaması sayesinde aldığınız hayvanın tüm aşı bilgisine cep telefonundan saniyeler içinde ulaşabilirsiniz.
6: Sağlık belgesini kurbanın doğduğu tarihten itibaren bugüne kadar her sürecini görebiliyor.
9: Bakın şu anda pazarın şampiyonu yanımda, tam 1 ton 250 kilo ve tüm aşılara sahip.
6: Yaklaşık 680 kilo civarında.

0: eti çıkar. 550 bin lira veren şampiyona sahip oluyor.
1: Hayvanımızı alıp kurban ibadetimizi yerine getireceğiz.
2: İyi bayramlar herkese.
3: Tabii telaş bir hayli fazla. Şimdi bir taraftan da evlerde telaşlar var. O da temizlik seferberliğinden söz edeceğiz. Bayram temizliği. Kimi cam kapı dip köşe silerken, kimi halılarını yıkayıp badana bile yapmış durumda. Dört dörtlük temizliğin püf noktalarını işin en uzmanları anlattı diyelim. Haberi izleyelim. Bir küçük mola verelim. Saat başında beraberiz.
4: Çocuk odasından başladık. Şu anda mutfaktayız.
5: Halılarımızı da yıkayalım, hava da güzel kurusun.
6: Bu temizliği yapmak günler sürüyor ama pislenmesi...
7: Hemen. İki günde bir ev süpürüyoruz zaten.
6: Bileklere kuvvet.
8: Perdeler söküldü, halılar yıkandı, camlar dip köşe silindi.
4: Bayram temizliği, yaz temizliği hepsi bir arada.
8: Evlerde geleneksel bayram temizliği maratonu başladı. Yapılacaklar listesi uzun, zaman kısıtlıydı.
9: Dolapları siliyorum, bayram temizliği yapıyorum. Bitkisel deterjan kullanmayı tercih ediyorum.
7: Şimdi bayram öncesi dostlarım, akrabalarımız geliyor, sabah kahvaltısında buluşuyoruz biz de. O yüzden daha hani hazırlıklarımız ağır. O yüzden dip köşe temizliyorum.
8: Camlar temizlendi, koltuklar çekildi.
4: Deterjan kuruyor, leke yapıyor. Püf nokta gölgede silmek daha uygundur. Leke yapmaz. Bez de önemli. Pamuklu olacak, su çekmesi lazım ki leke tutmasın.
6: Bayram temizliğinde sadece silip süpürmek yetmiyor. Bazı evlerde işte böyle fırçalar çıkıyor, duvarlar, tavanlar boyanmaya başlıyor. Size de görev düşmüş.
10: 3-4 gündür boya yapıyorum. İşte bir gün bir odayı, bir gün bir odayı, bir gün bir odayı derken 5-6 günde inşallah bitireceğiz.
6: Bayrama yetişecek bu temizlik.
10: İnşallah temiz temiz Kurban Bayramı'na inşallah girmek.
6: En zor temizlenen yer neresi, en çok yoran?
7: Halıları silmek ve koltukların altına eğilip süpürmek insanın belini ağrıtıyor.
6: Türler perdeler makinede, yıkanan halılarda, balkonda. Peki bitti mi zannettiniz? Asla. İnce temizlik devam ediyor. Şu anda ne yapılıyor burada?
4: Petek içi temizleniyor. Üzerini kaldıramadığım için böyle bir formül buldum. Eşim fön makinesini çalıştırıyor. Ben de aşağıdan pamukçukları alıyorum. Hanımlara da tavsiye ediyorum. Kolaylık.
6: Bayram yaklaşırken her evde aynı manzarayı görmek mümkün. Ama tabii burada birazcık abartmışlar olayı. Halıları da çıkartmışsınız. Kolay gelsin.
5: Sen de fırçayı al da hadi çabuk bitsin.
6: Bileklere kuvvet. Nasıl oluyor mu?
5: Her sene gel bizim yanımıza.
8: Uzmanlarsa temizlik neferlerine aman kimyasallardan uzak durun, kendinizi zehirlemeyin uyarısı yolladı.
4: Temizliği yapıp yazında gezeceğiz. Memleketlere gideceğiz, denize gideceğiz, pikniklere gideceğiz. Bundan daha güzeli mi var?

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Efendim gün başlıyor, devam ediyor. Gördüğünüz gibi 20 Mayıs Çarşamba sabahındayız. Saatlerimiz 9'a birkaç dakika var. 7'den bu yana gündemin nabzını beraberce tutuyoruz. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Memlekette şöyle hızlıca bir dolaşalım. Erzurum'da silahlar konuşurken yine maalesef Hatay'da peş peşe kazalar oldu. Buyurunuz, geceden sabaha neler yaşandı, neler görelim. Erzurum'da yaşayan 32 yaşındaki Alihan Bülbül bir caminin önünde maalesef ölü bulundu. Bülbül'ün başından vurulduğu tespit edildi. İki çocuk babası Bülbül'ün cansız bedeninin yanında bir tabanca ve iki farklı silahtan çıkan kovanlarda bulundu. Bülbül'ün 32 suçtan kaydı olduğu da öğrenildi. Olaya dair soruşturma sürmekte efendim. Peki benzer bir olay için Mersin'e gidelim. Silifke ilçesinde Göksu Irmağı'nda suda sürüklenen bir erkek cenazesi görüldü. Ekipler bölgeye giderek cenazeyi karadan çıkardı. Yapılan incelemeler sonucu o kişinin 41 yaşındaki Ümit Başak olduğu tespit edildi. Ümit Başak'ın hakkında herhangi bir kayıp başvurusu bulunmadığı da yine edinilen bilgiler arasında. Hatay'a geçiyoruz. Gece maalesef kazalar eksik olmadı. Hatay'da Payas ilçesinde ilerleyen bir aracın lastiği patladı, takla attı. 3 yolcu yaralandı. Birinin durumuysa maalesef ağır. Yaralıların hastanede an itibariyle tedavisi sürmekte. Hemen Hatay'ın yanı başındaki İskenderun'a geçiyoruz. İskenderun'daki kaza can aldı. Bir araç tıra arkadan çarptı. Araçta yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Ezgi Özcan kazada yaşamını yitirdi. Sürücü de yaralı olarak kurtuldu. Evet, geceden sabaha yaşananları memleketimizde ağırlıklı olarak tabii Habertürk ekranlarında detaylıca öğreneceksiniz. Gün içinde onu da ifade edelim ve biraz paradan söz edelim. Çünkü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahisin tam 60 milyar dolara uzanan bir ekonomik maliyeti olduğunu vurguladı. Çok boyutlu eylem planıyla mücadele yürütülüyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de yasa dışı bahis operasyonlarına dair yeni bilgiler paylaştı.
1: Yasa dışı bahsin ekonomik maliyetine işaret etti. 60 milyar dolara uzanan bir kayıp olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
2: Adı üstünde yasa dışı bir alan olduğu için rakamları tam ve kesin şekilde tespit etmek kolay değil. Ancak farklı değerlendirmelerde 20 milyar

0: dolardan 60 milyar dolara kadar uzanan boyutlardan bahsediyoruz. Bu konuda kapsamlı ve çok boyutlu bir eylem planı hazırladık. Mücadelenin yalnızca adli boyutuyla değil, iletişim, finansal takip, uluslararası işbirliği ve dijital denetim mekanizmalarıyla birlikte ele alındığı bütüncül bir süreç yürütülüyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek'te Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı operasyon hakkında bilgi verdi. Yasa dışı bahisle mücadele

0: aslında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri incelerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi. Yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla sürecek.
1: Evet, bu son operasyonlarda önemli bir bankanın iki üst düzey yöneticisi de tutuklandı ve bir taraftan da ağırlıklı olarak yasa dışı bahis ve kara para aklamadan söz ediyoruz. Rasim Ozan Kütahyalı ismi ön plana çıkmıştı. O da tutuklandı ve son açıklamada Adalet Bakanı'ndan geldi. Yeni operasyonlar anladığımız kadarıyla gelecek, hep beraber göreceğiz. Yeni Birlik gazetesinden bir haberle devam edelim. İbrahim Kalın Şam'da deniyor. Haberin detaylarında, fotoğrafta, evet, el sıkışmaları da görülmekte. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan El Şeybani ile Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Selame'nin de katılımıyla Milli İstihbarat Teşkilatı, yani MIT'in Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti. Görüşmede bölgede son gelişmeler ve iki ülke arasındaki işbirliği ile koordinasyonun güçlendirilmesi yolları ele alındı deniliyor. Öte yandan Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı'nın da görüşmede olması acaba memleketimizde hali hazırda bulunan Suriyelilerle ilgili de görüşülme mi söz konusu? Bütün bunlar soru işareti olarak aktarılmış durumda. Bakalım cevapları ne olacak, göreceğiz. Peki, diplomasi trafiği Şam'da sürüyor, bir taraftan da Pekin'de sürüyor. Hızlanmış durumda bu diplomasi trafiği. Çin'in başkenti Pekin'de Amerika ile Rusya arasında da yeni bir görüşme olabileceği açıklandı. Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Witkoff'un Rusya'ya gideceği ifade ediliyor açıklama. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ardından Çin'e giden Rusya Devlet Başkanı Putin'in ziyareti sırasında geldi. Putin'in özel temsilcisi Dmitriyev'e dayandırılan bu açıklamaya göre Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff yakın zamanda Rusya'yı, Moskova'yı ziyaret edecek. Witkoff en son geçtiğimiz yıl Nisan ayında Rusya'ya gitmiş. Bu görüşme Putin'le gerçekleştirdiği dördüncü görüşme olmuştu. Bakalım beşincisi ne zaman gerçekleştirilecek, göreceğiz. Evet, bunu da bir son dakika bilgisi olarak aktarmış olduk. Şimdi geçtiğimiz hafta Trump neredeydi? Çin'deydi, Pekin'deydi. Trump'ı ağırladı Çin ve Çin'de bugün de önemli bir temas söz konusu. Rusya Devlet Başkanı Putin Çin'e gitti. İkili görüşme kısa süre önce nihayetlendi. Heyetler arası görüşme ise an itibariyle devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı için Pekin'in ünlü Tiananmen Meydanı'nda resmi bir tören düzenlendi. Törende bando takımı yer aldı. Karşılamada hazır bulunan gençlerse Çin ve Rus bayrakları salladı. Tören sonrası iki lider bir araya geldi. Xi, Çin Devlet Başkanı, iki ülkede birbirlerinin kalkınmasına yardımcı olmalı açıklamasını yaptı. Çin ve Rusya daha adil ve akıllı bir küresel yönetim sisteminin inşasını teşvik etmeli ifadesini de kullandı. Putin ise Rusya-Çin ilişkileri benzeri görülmemiş bir seviyede vurgusunda bulundu. Xi, Orta Doğu'daki savaşa ilişkin de konuştu. Müzakereler özellikle önemli diyor. Çin Devlet Başkanı, çatışmaları durdurmak zorunludur dedi. Xi konuşmasında savaşın sona ermesi, enerji arzındaki istikrarın ve uluslararası ticaret düzeninin bozulmasını azaltmaya yardımcı olacaktır cümlelerine yer verdi. İkili görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Heyetler arası görüşme ise devam ediyor. Görüşme sonrası Putin ve Xi, heyetler varılan anlaşmaların imza törenine katılacak. Öte yandan Kremlin'den görüşmeye dair bir açıklama da yapıldı. Putin'in Çin'e ziyaretinin Trump'ın ziyaretiyle karşılaştırılmasına gerek yok deniliyor. Açıklamada odaklanılması gereken görüşmenin içeriğidir cümlesine yer verildi. Putin'in aynı gün, yani bugün, ülkesine dönmesi bekleniyor. Bu Rus liderin Çin'e yaptığı 25. ziyaret olarak kayıtlara geçti. Uzmanlara göre Xi'nin Trump'ı ağırlamasının hemen ardından Putin'i kabul etmesi, Pekin'in Washington'a Çin-Rusya ilişkilerinin gücünü göstermek istemesinin de önemli bir işareti. Evet, önemli zirveler, önemli günlerden geçiyoruz. Önemli liderler dediğimiz gibi bir araya geliyor bu günlerde. Trump Xi ile görüştü, Putin yine Xi ile görüştü. Öte yandan Avrupa liderleri yine geçtiğimiz gün ve haftalarda Xi ile görüşmüştü. Ortak bir çekim noktası olarak Çin'in ön plana çıktığı zaman dilimindeyiz.

0: Hep beraber ilerleyen günlerde göreceğiz bu tür görüşmeler bizlere nasıl yansıyor. Bu arada bir son dakika gelişmesini görmektesiniz. Malatya'mızda hissedilen bir deprem oldu. Detayları ilerleyen dakikalarda aktaracağız. Ancak an itibariyle gelen bilgi bu. Malatya ve çevresinde hissedilen bir deprem. Detaylara bakacağız dediğimiz gibi. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan son kamuoyu yoklamaları. Amerikalıların 2/3'ünün, yani büyük çoğunluğunun İran savaşına karşı olduğunu gösteriyor. Aynı anketlere göre Trump'a yönelik kamuoyu desteği de giderek düşüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir anket, kamuoyunun İran'la savaşta desteğinin %30 seviyesinde kaldığını ortaya çıkardı. Ankete göre Amerikalıların 2/3'ü İran savaşına karşı. The New York Times'da Siena Poll araştırma şirketinin 11-15 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde gerçekleştirdiği anketin sonuçları yayımlandı. Sonuçlar, Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde seçmenlerin Trump yönetiminin dış politika ve ekonomi konusundaki tutumundan memnun olmadığını gösterdi. Ankete katılanların %64'ü ABD'nin İran'la savaşını desteklemediğini belirtti. Savaşa destek verenlerin oranı %30'da kaldı. Savaş desteklemeyenlerin oranı demokrat seçmenlerde %93'e, bağımsızlarda %73'e ulaştı. Cumhuriyetçilerde ise bu oran %22 seviyesinde gerçekleşti. Aynı ankete göre Trump'a yönelik kamuoyu desteği geçen aya göre 22 puan gerileyerek %37'ye düştü. Trump'ın ekonomi yönetimine verilen destek %33 gerilerken Filistin çatışmasına yönelik performansına verilen destek %31 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz ay yapılan 3 ayrı ankette Trump'a yönelik kamuoyu desteğinin giderek azaldığını ortaya çıkarmış, Trump'ın genel onay oranı 2. döneminin en düşük seviyelerine yaklaşmıştı.
0: Evet, Kasım ayı seçimleri yaklaşırken Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kararlar, daha doğrusu bu oranlar Trump'ı kara kara düşündürüyordur herhalde. Bu arada son dakika bilgisini yeniden aktaralım. Malatya'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve depremin hemen ardından görüntüler, vatandaşın paniği ekranlara yansımış durumda, kameralara yansımış durumda. 5.6 büyüklüğündeki bir deprem saat 9'da, yani 9 dakika önce Malatya Battalgazi merkezli olarak aktarılıyor. Dediğim gibi 5.6 büyüklüğünde bir deprem çevre illerden ve ilçelerden de hissedilmiş durumda. Elbette ki büyük bir panik de oluştu. 5.6 büyüklüğündeki bu depremin ardından acaba artçılar gelir mi gelmez mi diyerek vatandaşlar da gördüğünüz gibi sokağa çıkıyor, caddelere çıkıyor durumda. Evet, Malatya'da hissedilen bir deprem dediğim gibi kayda geçti. Gazeteci Ferdi Durdu bize ayrıntıları aktaracak. Ferdi, öncelikle geçmiş olsun. Büyük bir deprem 5.6 büyüklüğünde ve Battalgazi direkt Malatya'nın içinde diyebiliriz. Nasıl hissedildi, neler anlatacaksın?
2: Evet, Malatya merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Battalgazi Gülüm Uşağı merkezi. Tabii Kandilli Rasathanesi 5.6 olarak bildirdi depremin büyüklüğünü. Tabii şunu söyleyelim, uzun süren bir depremdi. Yani çok kısa süreli bir deprem olmadı. Uzun süre bir sallantı yaşadık, bunu ifade edebilirim. Malatya merkezde de çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Şu anda vatandaşlar bulundukları iş yerleri ve konutları boşalttılar. Bildiğiniz üzere 6 Şubat depreminde Malatya büyük bir yıkım yaşamış.
0: Evet.
2: Sonrasında yeniden geri dönüşler başlamıştı. Yaşanan bu deprem biraz daha korku ve paniğe neden oldu. Şu anda vatandaşların hepsi dışarıda ve tedirgin bir panik içindeler. Birçok kişi de şu anda okullara koşup çocuklarını almak için. Malatya merkezin yanı sıra tabii Adıyaman ve Elazığ'da da çok şiddetli bir şekilde hissedildi.
0: Kahramanmaraş'ta da aynı şekilde. Evet. Peki diğer depremi yaşamış mıydın Ferdi? 6 Şubat depremi.
2: 6 Şubat depremini, her iki depremi de yaşadık.
0: Peki kıyaslama yaptığın zaman mesela, yani büyüklük açısından ve hissettirdikleri açısından nasıl bir sonuç ortaya çıkar sence?
2: Tabii 6 Şubat depremi biraz daha uzundu. Tabii buna da kısa diyemem. Bu da uzun süreli bir deprem oldu. Binada çok şiddetli bir şekilde hissettik depremi.
0: Evet.
2: Şu ana kadar tabii şunu da belirteyim, ilk aldığımız bilgilere göre olumsuz bir durum olmadığı ifade edildi.
0: Evet.
2: Tabii 6 Şubat depremlerinden sonra bina stoklarının yenilenmesi...

0: yeni yapıların yapılması bunda en büyük etken ama Gülüm Uşağı dediğimiz yer biraz daha kırsal bir bölge.
1: Evet.
0: Şu ana kadar olumsuz bir durum oluşmadı ama şunu ifade edebilirim, çok uzun sürdü. Yani 5-6 saniye değil daha fazla süren bir depremdi. Ardından bir deprem daha yaşanmadı şu ana kadar ama artçıların evet. yaşanabileceği ifade ediliyor.
1: Peki saat 9 sularında oldu değil mi?
0: Evet, evet, herkesin iş yerinde ve okulda bulunduğu bir sırada meydana geldi.
1: Saat 9 sularında dolayısıyla herkes iş yerinde ve herkes okuldaydı. Bir taraftan da böylesi bir deprem meydana geldi. Büyük geçmiş olsun diyoruz. Ferdi sen biraz daha beklersen sevinirim. Bir bağlantımız daha var zira. Evet, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er. Efendim büyük geçmiş olsun. Öncelikle neler anlatacaksınız?
2: Teşekkür ederim, sağ olun. Ya özellikle Allah'a şükürler olsun.
1: Evet.
2: Uzun süreli bir şey olmadı. Yani can hasara neden olacak bir şey şu henüz bize gelen bir bilgi yok. Çok kısa süre, bir 10 saniye gibi bir zaman oldu. Öyle tahmin ediyoruz biz. Yani henüz süresini tam net öğrenemedik ama.
1: Evet.
2: Şöyle diyeyim, Gülüm Uşağı var. Bizim buraya Gülüm Uşağı merkeze yaklaşık bir 30 kilometre civarı bir şey. Ama hakikaten oldukça çok yakın hissettik. Yani hatta şiddetin daha fazla olduğunu tahmin ettik biz. Çünkü şey, yani güçlü bir sarsıntı oldu.
1: Evet.
2: Herhalde şu anda da yüzeye yakın 4.4 kilometre diye düştü rasathaneden. O vesileyle demek ki çok şiddetli hissettik biz herhalde.
1: Şu anda yerin tabii çok altında.
2: Herhangi bir ihbar gelmedi şu ana evet. kadar. Umarım bir olumsuz bir haber de almayız.
1: Zaten saat 9 civarında oldu anladığım kadarıyla. Bir 10-15 dakika.
2: Tam 9 gibiydi. 9 sularında oldu.
1: Evet. Bir 15 dakika önce meydana geldi. Yerinde 7 kilometre altında aslında hissedilmesi son derece tabii böylesi.
2: 4.4 diyor.
1: Öyle mi?
2: Yani rasathaneden gelen bilgi tabii bu. Çok şiddetli hissetti. Herhalde yüzeysel olduğu için. Bir de merkezi ve çok yakın olduğu için bize herhalde. Çok şiddetli hissettik yani daha doğrusu. Ama hamdolsun şu ana kadar herhangi bir ihbar gelmedi. Umarım bir şey de gelmez.
1: Tabii çok büyük geçmiş olsun. Peki diğer yani ilçe, belediye ya da diğer illerin mesela Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Onların belediye başkanlarıyla bir görüşmeniz oldu mu efendim?
2: Hayır, şu anda henüz olmadı. Biz zaten ekiplerimizle hemen evet. sahada aksiyon almaya çalışıyoruz. Yani insanlarımız bir dolaşsın, itfaiyemiz ne var ne yok bir saat taraması yapıyoruz hızlı bir şekilde.
1: Evet.
2: Daha henüz onlarla itibata geçmedik.
1: Size gelen herhangi bir olumsuz
2: bilgi de yok. Size gelen herhangi
1: bir
2: olumsuzluk da yok yani. Çünkü en yakın Malatya'da bize oldu. Burada evet. da şu an gelmedi umarım.
1: Anladığım kadarıyla çevrenizde herhangi bir yıkım, bina vesaire bu da görülmüyor.
2: Evet, eyvallah. Teşekkür ediyoruz.
1: Peki.
2: Sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Büyük evet. geçmiş olsun diyoruz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'le. Henüz deprem 15 dakika önce oldu. Bir görüşme gerçekleştirdik. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar gelmediğini söylüyor Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er. Dediğim gibi 5.6 büyüklüğündeki bir depremden söz ediyoruz. Bir taraftan da hem Malatya'dan hem Şanlıurfa'dan hem de Gaziantep'ten görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Yerin 7 metre, daha doğrusu 7 kilometre altında ve merkeze de yakın. Dolayısıyla hissedilme oranı hayli etkili. Çevre ilçeler ve elbette ki illerden de hissedilmiş durumda bu deprem. 5.6 büyüklüğünde efendim. Saat 9 sularında olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Herhangi bir olumsuz telefon, herhangi bir olumsuz ihbar gelmediği de yine yetkili makamlarca gelen bilgiler arasında. Evet, Malatya Battal Gazi merkezli 5.6 büyüklüğündeki bu depremden söz ediyoruz. Özellikle öğrencilerin şu anda ekranınızda hem Adıyaman'dan hem de Malatya'dan gelen görüntülerde. Az önce Ferdi Durdu arkadaşımız da anlattı. Herkes özellikle kamu işçileri, kamu çalışanları daha doğrusu özel çalışanlar iş yerlerinde ve okullardaki öğrenciler etkilendiler bu durumdan. Hemen binaları terk etmeye başladılar. Ferdi, yeni bilgiler var mı eline geçen? Evet, Ferdi Durdu Malatya'dan gazeteci arkadaşımız. Hissed... Evet, bize gelen herhangi olumsuz bir ihbar yok ifadesi önemli. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı az önce Habertürk'e bir demeç vermiş idi. Ferdi Durdu da gazeteci arkadaşımız herhangi bir olumsuz gelişmenin olmadığını ifade etmişti. Ama dediğimiz gibi artçılar acaba nasıl olacak? Çünkü yaklaşık bir 17 dakika önce meydana gelen bir depremden söz ediyoruz. Elazığ, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta hissedildi. 6 Şubat depremleri de aynı şekilde yine bu bölgede kendisini ağır fazlasıyla hissettirmişti. Ekranda işte görüyorsunuz, bir taraftan Adıyaman'dan, diğer taraftan Malatya'dan, Şanlıurfa'dan, Gaziantep'ten gelen görüntüleri hep beraber izliyoruz. Ve vatandaşın tabii bir taraftan da elbette ki panik halinde sokaklara, caddelere çıktığını da görüyoruz. Ferdi Durdu yeniden bizlerle beraber, Malatya'daki gazeteci arkadaşımız. Yeni bilgiler var mı Ferdi sende?
0: Evet, hemen şunu ifade edelim. Okullar boşaltıldı. Öğrenciler şu anda tamamıyla bahçeye alındı. Daha önceki artçı depremlerde de bunlar sıkça yapılıyordu. Hemen öğrenciler dışarıya alınıp sakinleştirildikten sonra eğer herhangi bir tehlike yoksa tekrar geri sınıflara alınıyordu. Şunu ifade edelim. Vatandaşların birçoğu şu anda parklarda ve güvenli alanlarda bulunuyorlar. Binalar tamamıyla boşaltılmış durumda. Bölgeden aldığımız ilk bilgilere göre şu ana kadar oluşan ya da gelen herhangi bir olumsuz durum yok. Ekiplerin de hemen sağ tarama çalışmalarına başladıklarını ifade edelim. Ama şu ana kadar gelen olumsuz herhangi bir durum yok.
1: Evet, korkuttu ama olumsuz bir durum söz konusu değil. Az önce Malatya Belediye Büyükşehir Belediye Başkanı ile de konuştuğumuzda dedi, o da şu ana kadar bir ihbar gelmedi dedi ama depremin nispeten kısa sürdüğünü de ifade etmişti. Yani genel olarak bakıldığı zaman belki artçıyla mı birleşti, ya sana neden bu kadar uzun geldi?
0: Yani normalde dediğim gibi 5-6 saniyenin üzerinde bir depremdi. Evet. Yani ben 15 saniyeye kadar sürdü diyebilirim. Belki daha da uzun sürmüş olabilir. Tabii o an binanın içerisinde kaynaklı bir durum var. Biz sarsıntıyı çok daha şiddetli hissettik. Binanın 4. katındaydım. Ben o an hissettiğimiz deprem biraz daha dediğim gibi saniye olarak farklı geldi bize.
1: Tabii 4. katta olması oldukça önemli. Bir taraftan da çevre, ilçe ve illerden de hissedildi. Herhangi bir temasınız var mı bu anlamda? Diğer ilçe, mesela Gaziantep'ten, Adıyaman'dan, Kahramanmaraş'tan herhangi bilgi akışı söz konusu mu?
0: Şu ana kadar oralardan da olumsuz bir haber gelmediğini ifade edebilirim. Arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmede şu ana kadar orada da olumsuz bir durumun yaşanmadığı ifade edildi. Tabii Gülümuşağı dediğimiz nokta biraz daha Kötürge segmentine yakın bir noktadan bahsediyoruz. O bilgiyi de size aktarayım. 20 Ocak depreminde Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde büyük bir yıkım yaşamıştı. Hem Kötürge hem de Doğan Yol.
1: Evet.
0: Özellikle orada kırılmayan bir fay hattından bahsediliyordu ki büyük ihtimal uzmanlar bunun da yorumunu yapacaktır. O fayla ilgili bir sıkıntı olabileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla çevre illerde de şu anda herhangi bir yıkım yok ama o segmentle ilgili çeşitli uyarılar vardı. Uzmanlar bu uyarıları yapıyorlardı. Dediğim gibi 20 Ocak depreminde de o bölge büyük bir yıkım yaşamıştı.
1: Peki Ferdi Durdu, çok teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için. Yine ara ara sana dönmeye devam edeceğiz. Dediğimiz gibi deprem çok yani 20 dakika oldu. Bilgiler ve evet, bilgiler ve görüntüler de bize... Evet, bilgiler ve görüntüler geldikçe sizlerle paylaşacağız. Dediğimiz gibi Malatya'da 5.6 büyüklüğündeki bir deprem ve Profesör Doktor Şerif Barış telefon hattımızda an itibariyle. Hocam, öncelikle geçmiş olsun diyelim. Neler anlatacaksınız? Bu depremi henüz inceleme fırsatı bulabildiniz mi Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği?
3: Ben maalesef dışarıdayım. Çok geçmiş olsun diliyorum. Depremin özelliklerine bakamadım ama benim söylemek istediğim bu depremle ilgili birkaç önemli şey var. Yayınınızda yine bağlantı yaptığınız spikerle, kamerama arkadaşla, muhabir arkadaşla söylemler üzerine ben öncelikle bir şey söyleyeyim.
1: Evet.
3: Bizler deprem uzmanları zaman zaman bazı bölgelerin isimlerini sayarız. Buralar riskli deriz ama eğer o riskin 10 yıl, 20 yıl veya işte 30 yıl içinde yüzde olarak olasılığını söylemediğimiz sürece o bilginin çok büyük bir ehemmiyeti yok.
1: Evet.
3: Çünkü asıl bizim bilemediğimiz şey depremlerin zamanıdır. Bu tür söylemlerle, fay isimlerini sayarak o bölgedeki insanları tedirgin etmenin, huzursuz etmenin, onların hayatıyla, ekonomileriyle oynamanın aslında hiçbir doğru yanı yok. O nedenle öncelikle o bilgiyi söylemek istiyorum. Yani depremin yerini bilmek mümkün, büyüklüğünü tahmin etmek mümkün ama bu bölgeler riskli dediğinizde o riskin oranı, evet, insanlar

0: söylemek gerekir.
1: Henüz çok yeni olduğu için hocam belki bir taraftan da AFAD'dan bir açık...
0: Arkadaşı söylemiyorum. Tamam. Bazı deprem uzmanlarının o bölgeyi riskli olarak ilan ettiğinden bahsetti. Ben onu söylüyorum.
1: Tabii. Siz bu anlamda bu bölgede değil. Yeni bir deprem bekliyor muydunuz ve bundan sonra artçılar gelişebilir mi acaba?
0: Tabii, özellikle bu zaten bir önceki 7,7 ve 7,6 depremlerinin muhtemelen artçısı niteliğinde. Oradan aktarılan gerilmeyle bölgedeki tali faylarda meydana gelen bir kırılma olarak öngörüyorum. Bu nedenle bundan daha büyük bir depremin öngörülmesi çok da mümkün değil. Evet. Çünkü ne yerini biliyorum ne özelliğini biliyorum. Bir de bundan sonra olacak olayları tahmin etmek gerçekten çok zor. Ben bu deprem önceden belirleme alanında uzmanlaşmış bir doktoram o konuda yapmama rağmen evet. Bu kadar emin konuşamıyorum diğer evet. Hocalar gibi. Ama şunu söyleyeyim, 5.6'dan sonra 4.6'ya kadar artçı depremlerin olması muhtemel ama asıl muhtemel olan bundan sonra o bölgede büyük deprem olacak, aman dışarı çıkın gibi söylemler. Vatandaşların bunlara asla itibar etmemesi lazım.
1: Aslında her depremden sonra bu tür söylemler maalesef oluyor. Dediğiniz yani. Gibi bu konuda son derece soğukkanlı ve metin olmak gerekiyor. Bir taraftan da AFAD'dan bir açıklama var hocam. Neyse ki olumsuz bir durum olmadığı yönünde saha tarama çalışmaları devam ediyor. Şimdi bakıldığı zaman derinlik 7 kilometre yalnızca. Dolayısıyla biraz sert hissetmek de normal diye düşünürüm. Doğru
0: evet,
1: mu efendim?
0: Doğru. Doğrudur. Enerji sönmediği için yapılardaki hasar yapma gücü daha yüksek olabilir. Bu depremin tabii ki civar illerde hissedilmesi normal ama civar illerde zaten hasar yapmaması normal. Bu büyüklükteki bir depremin uzaklarda hasar yapması beklenmez.
1: Evet.
0: Ve Malatya'da, Bötürge'de normal bir binada da hasar yapması beklenmez.
1: Yani bizzat depremin olduğu yerde de normal bir binada hasar yapması beklenmez diyorsunuz.
0: Yok, beklenmez, beklenmez. Bizim binalarımız ancak 6,5 gibi, 6 gibi depremlerde hasarla görmeye başlar ama evet. Yumuşak zemin, tabii kötü yapı stoku maalesef hafif orta hasar olma ihtimali olabilir. Özellikle kırsal kesimdeki işte ahır gibi, derme evet. Çatma yapılar gibi oralarda hasarlar olabilir.
1: Peki şimdi farklı farklı açıklamalar da geliyor hocam. Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.4 sarsıntıdan 4.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edilmiş. Tabii bu anlamda da herhalde ilerleyen dakikalarda çok daha net bir ifade kullanılabilir.
0: Artçılar olacak. Evet. 4.6'ya kadar artçıların olması normal. Bence derinliklere çok bakmamak lazım. Evet. Çünkü söylediğim gibi derinlikler aslında çok İlk anlarda hassas olarak belirlenemez. O nedenle derinliklere odaklanmak yerine aslında bizim konuşmamız gereken depremler sonrası değil depremler öncesi alınması gereken önlemler ve doğru davranışlar. İşte kaçılmaması, balkonlardan pencerelerden atlanmaması gerekirken
1: doğru.
0: Maalesef her depremde insanlar binalara güvenmediği için can havliyle kaçıyorlar.
1: Evet,
0: bu da
1: hocam.
0: Onlara zarar olarak dönüyor.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi çok yeni bir deprem, henüz inceleme araştırma fırsatı da bulamadınız. Bir taraftan da son bilgilere dayanarak bize görüşlerinizi bildirdiniz. Görüşmek dileğiyle ilerleyen dakikalarda yine bağlantımızı gerçekleştiririz. Evet, Malatya'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre deniyor ama Kandilli Rasathanesi de 4.4 kilometre derinlikte olduğunu rapor etti. Bu da oldukça önemli, zira depremin bu denli sığ bir noktada kırılması özellikle yeryüzündeki sarsıntı şiddetini ve hissedilme oranının çok daha yüksek olmasına yol açmış olabilir deniyor. Bir taraftan da deprem anı da an itibariyle kameraya yansımış durumda. Vatandaşların binalardan caddelere, sokaklara çıktığı anları da görüyoruz. Saat 9'da yani 26 dakika önce meydana gelen bir deprem. Ve bir uzman görüşüne daha başvuralım. Profesör Doktor Osman Bektaş bizlerle beraber hocam. Öncelikle geçmiş olsun diyelim. Şu ana kadar gelen bilgilere yönelik olarak neler söylersiniz acaba?
2: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim ki bu sürpriz bir deprem değil. Deprem jeolojisinin temel kurallarına bağlı olarak gelişen bir deprem. Zaten aynı yerde daha önce de orta büyüklükteki depremler olmuştu.
1: Evet.
2: Bu gayet doğal. 6 Şubat 2023 Maraş depremlerinden sonra bu deprem

0: depremlerin, büyük depremlerin, 7.8, 7.5'lik depremlerin stres transferinin en fazla yapıldığı yer Malatya Ovası. Malatya bildiğiniz gibi böyle bir ova ve bu ova faylarla çevrilmiştir. Bu faylar gerilmelerle yüklenmiştir. Bu gerilmelerin yüklendiğini gösteren veri nedir derseniz, şunu söyleyeyim, 2023'ten bu yana Malatya'da yaşanan hareketlik depremlerdir. Şimdi en son yaşadığımız 5.6'lık depremin önemi şu: yorgun yapıları yordu, tekrar yordu. Yani Malatya'daki yapılar zaten yorgundu.
1: Evet.
0: Şimdi bu deprem sığ bir deprem. Hem sığ depremin şiddeti hem de Malatya yapı stoğunun yorgun olması elbette ki tehlikeyi bir üst dereceye attı. Bu depremler sürecek mi? Sürecek. Gelecekteki depremler daha da belki etkili olabilir. Ama bunun büyük bir deprem habercisi olduğunu kesin söylemek mümkün değil.
1: Tabii.
0: Fakat tekrar ediyorum, sığ bir deprem, yorgun bir yapı stoğu bize ne yapıyor? Kritik bir durum oluşturuyor. Bu bağlamda özellikle hasar almış, daha henüz yeni hasar tespiti yapılıyor. Hasar almış binalar veya daha önceki hasar almış binaların yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Şu bir gerçek: Doğu Anadolu'nun yapı stoğu istenildiği gibi güçlü değil. Özellikle Malatya'nın yapı stoğu ideal bir deprem dayanıklılığı göstermiyor.
1: Evet.
0: Bu bağlamda 2023 felaketini yaşamış, daha sonra bu depremlerin, büyük depremlerin artçılarıyla çok daha hırpalanmış yapı stoğu tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Çünkü bu artçılar devam edecek. Özellikle Doğu Anadolu fay sistemi içerisindedir bu yapılar ve faylar. Bu bakımdan bu yaşanan 2023'de yaşanan büyük, evet, depremin etkileri daha uzun süre sürecek. Çünkü
1: hocam onun bir devamı mı? Bu şekilde,
0: evet,
1: mi algılayın?
0: Evet, evet. Yani
1: 6 Şubat depremlerinin bir devamı olarak nitelendirebiliriz.
0: Yani artçılarının diyelim, yaptığı stres transferinin bir devamıdır. Evet. Bunlara biz gecikmiş stres transferi diyoruz. Yani zamana bağlı stres transferi diyoruz. Niye zamana bağlı diyoruz? Çünkü 7.8, 7.5'lik Maraş depremleriyle boşalan enerji sadece yüzeyi sarsmadı, yerin derinliklerine de indi. Bu yerin derinliklerine inen gerilmeler, enerji zamanla yayılıyor. Bir çember halinde çevreye yayılıyor. Ve kuzeydeki ve güneydeki fayları etkiliyor. İşte bu yaşanan deprem bunun bir ispatıdır.
1: Evet.
0: Bunlara biz artçı ama gecikmiş artçı diyoruz. Yani 2023'ten bu yana kalan artçılar diyoruz.
1: Bunlar aslında gecikmiş artçılar. Anlıyorum.
0: Olunca haliyle şiddette artıyor.
1: Peki hocam, bir enerji boşalması olarak nitelendirmek mi gerekiyor, yoksa geçmiş depremlerin artçısı dediniz ama farklı bir yönde ilerleyen bir deprem mi, yoksa dediğimiz gibi sadece artçı mı?
0: Şimdi artçı ama artçıyı oluşturan nedir? Enerji. Bu, evet, enerji oluşturan ne? 2023'teki depremlerin yer altındaki yayılımı.
1: Evet.
0: Yani artçı deprem kendiliğinden olmaz ki. Artçı depremi oluşturan, yani ana büyük depremden sonra olan depremler artçıdır. Ama bu artçı depremi oluşturan enerji diyoruz, 2023'te güneydeki Maraş'tan yayılan, ana şoktan yayılan gerilmeler kuzeye doğru hareket etti. Sadece kuzeye doğru hareket etmedi bu enerji. Güneye doğru da, Adana Ovası'na doğru da, Hatay'a doğru da enerji sevk etti. Yani neticede bir odak varsa, bu Maraş deprem odağı varsa, bu deprem odağından sonraki enerji fay boyunca kuzeye ve güneye doğru göç etti.
1: Evet.
0: Bu göç zaman içerisinde olduğu için 2023'te olan olay 2026'da 3 yıl içerisinde buralara kadar göç edip buralardaki fayları yeniden organize ediyor. Yani illaki deprem oluşacak diye bir şey yok. Gerilmeler, bazı faylardaki gerilmeleri arttırıyor, bazılarını da azaltıyor. Arttırdığı bazı faylarda gerilmeler artınca ne oluyor? İşte böyle 5.6'lık, 4.0'lık veya daha büyük bir deprem olabilir.
1: Peki sayın
0: ama
1: hocam,
0: bu gerilmeler bazı fayları da rahatlatabilir çevredeki. O da bilinmiyor.
1: Peki ilk etapta buna, bu deprem için nasıl cevap verirsiniz? Gerilimi arttırmış olabilir mi, yoksa rahatlatmış mıdır acaba faydaki?
0: Şimdi bu fayın üzerindeki gerilimi arttırdığı için zaten

0: fay kaydı.
1: Evet.
0: Ama çevredeki faylarda belki gerilmeyi rahatlatmış olabilir. Ama bu fayda gerilmeyi, mevcut olan fay üzerindeki gerilmeyi arttırdığı için, limit sınırı geçtiği için, kritik sınırı geçtiği için 4.6'lık depremi üretti. Yoksa o gerilme olmasaydı, gerilme artışı olmasaydı o fay orada rahat rahat duracaktı.
1: Evet.
0: Ama o gerilme artışı o fayda olunca o fayı kaydırdı ve 4.6'lık enerjiyi açığa çıkardı. Şimdi bu enerji nereye gidecek? Çevreye gidecek. Çevredeki fayları etkileyecek. Ama bu 4.6'lık deprem daha önce o civarda, daha önce de oldu bu depremler. Neticede yer altındaki enerji kaybolmaz. Bir yeri yıkar ama oradaki enerji daha sonra başka taraflara göç ederek orada ya yeni bir deprem oluşturur veya olabilecek olan depremi de geciktirebilir.
1: Evet. Peki Sayın Hocam, bu 5.6 büyüklüğündeki depremden yakın zamanda en etkilenebilecek faylar hangileridir sizce? Nereye doğru kayabilir?
0: Bu kuzeye ve doğuya, batıya doğru.
1: Yani kuzeye ve batıya mı?
0: Yani Malatya'nın, Malatya Ovası şu anda riskli. Yani Malatya'nın batısı da doğusu da şu anda riskli. Yani özellikle Tunceli tarafı, Malatya'dan Tunceli tarafına doğru. Başka de işte Doğu Anadolu fayının batı kesimi, ki Malatya fayı diyoruz buna, batı kesimine. Malatya fayı da tek bir fay değil. Malatya paralel birkaç faydan oluşuyor. Özellikle Malatya Ovası'nı oluşturan, o Malatya Ovası'nın altında birçok fay var. Yani Malatya bir fay zonu üzerinde kurulmuştur. Bir ovadır, Malatya Ovası bir ovadır. O ovayı da faylar oluşturuyor. O faylar bugün yüklenmiştir. Bazı faylar yükleniyor, bazısı yüklenmiyor. Ama hangisinin yüklendiğini, hangisinin rahatladığını kesin söylemek mümkün değil. Fakat burada sadece bu orta büyüklükteki deprem değil. Önemli olan şu, Malatya'nın zemini de zayıf. Yani hem zemini zayıf hem yapı stoğu çok yorgun. Yani evet, bundan sonra yaşanabilecek olan depremde iki kritik nokta ne çıkıyor? Bir, zemin büyütmesi. İki, yorgun binaların kritik durumu. Bu iki nokta son derece önemli. Yani orta büyüklükteki bir deprem, işte burada gördük, şiddetli, daha büyük şiddetli bir deprem oluşturabiliyor. Yani depremin büyüklüğü ayrı şey, depremin şiddeti ayrı şey. Şiddet yıkıcılıktır.
1: Evet.
0: Ama büyüklük enerjidir. Şimdi enerji o kadar orta büyüklükteki bir enerji ama sığ olması nedeniyle depremin ve deprem, orada belki büyük bir ölçüde deprem büyütmesi de var. Yapı stoğu da son derece yorgun. İşte en zayıf tarafı bu Malatya'nın.
1: Evet. Peki bir taraftan da özellikle İçişleri Bakanı'ndan, Ulaştırma Bakanı'ndan geçmiş olsun mesajları geliyor. Onu da aktaralım. AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Efkan Ala'dan da yine aynı şekilde. Şimdi yorgun binalardan söz ediyorsunuz hocam. Peki bir taraftan da yeni yapılmakta olan kimi deprem konutları var ya da farklı binalar var kentsel dönüşüm dahilinde. Bu binaları da etkileyebilir mi?
0: Hayır, şimdi 2018 deprem yönetmenliğine tabi olan binalar bu 5.6'lık depremden etkilenmez.
1: Evet.
0: Yani bizim 2018 deprem yönetmenliğine biz tam uygun binalar yaparsak, evet, bugün Türkiye'nin deprem tehlikesi büyük ölçüde azalmış olur.
1: Evet. Yine geliyoruz o tartışmalara aslında.
0: Evet.
1: Peki şimdi Adıyaman'da, Elazığ'da, Tunceli'de, Şanlıurfa'da hissedildi hocam. Bakıldığı zaman yine 6 Şubat depremleri akla geliyor maalesef. Neyse ki herhangi bir altyapıda ya da binalarda olumsuz bir rapor, bir tespit söz konusu değil. Peki bölgeye genel olarak baktığımızda daha da yayılabilir mi acaba etkisini gösterdiği iller açısından?
0: Tabii, yani bu zaten Türkiye diyoruz ya, bir deprem bölgesi. Yani levha hareketleri sürekli devam ediyor. Duran bir şey yok. Dinamik bir sistem var. Sürekli hareket ediyor. Kuzey Anadolu fay olsun, Doğu Anadolu fay olsun. Bunlar sürekli hareket ediyor. Bu hareket sırasında en fazla gerilmeyi alan faylar deprem üretiyor. Bu faylar deprem üretmeye bugün, dün de devam ediyordu. Bugün de devam, milyonlarca yıldan beri devam eden bir olay.
1: Evet.
0: Yani tıpkı yağmurun yağması gibi. Dolayısıyla nasıl ki şemsiyenizi alıp önlem alıyorsanız, değil mi? Ya depreme karşı da 2018 deprem yönetmenliği son derece ideal bir yönetmenliktir. Ama sorun uygulamada. Yönetmenlikte değil, uygulamada. Uygulama tam olursa

0: bugün deprem diye bir şey Türkiye'de çok fazla gündeme evet, gelmez.
1: Hocam bir virgül koyalım, birkaç dakika müsaadenizle İçişleri Bakanı'nın paylaşımını okuyacağım. Malatya'mızın...
0: Ben ayrılayım. Hatta bekleyen var.
1: Peki çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Osman Bektaş bizlerle beraberdi ve önemli görüşleri paylaştı. Evet, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sosyal medya paylaşımını görmektesiniz. Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 9'da 5.6 büyüklüğünde ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır diyor ilk ağızdan Mustafa Çiftçi. An itibariyle herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun şeklinde bir önemli bir sosyal medya paylaşımı gerçekleştirdi. Depremin hemen ardından evet AFAD ve ilgili kurumlar saha taramalarına an itibariyle başladı. Herhangi bir olumsuz durumda söz konusu değil. Öte yandan Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan da bir açıklama var. Zaten son dakika olarak hemen alt yazımızda da görmektesiniz. Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. O da ilk belirlemelere göre karayollarımızda ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır diyor Abdülkadir Uraloğlu. Tüm güzergahlarda inceleme ve takip çalışmalarımız ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde titizlikle yürütülmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin şeklinde bir paylaşımı söz konusu. Dediğimiz gibi Malatya'da meydana geldi. Battalgazi efendim merkezli 5.6 büyüklüğündeki bu depremin 7 kilometre derinliğinde olması özellikle dikkat çekici. Depremi daha sert bir şekilde hissettirdi. Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa'dan da hissedildi. Bu deprem az evvel Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er bir bağlantı gerçekleştirmişti. Kendisi de herhangi bir şekilde bir olumsuz durumun olmadığını ifade etmişti. Yaptığı ilk açıklamada güçlü bir sarsıntı olduğu, 4.4 kilometre derinliğinde olduğunu öğrendik diyor o da. Zira Kandilli Rasathanesi aynı şekilde söylemişti. 4.4 kilometre derinliği şeklinde bir açıklama geçti. O nedenle şiddetli hissettik. Şu ana kadar herhangi bir ihbar gelmedi diyor Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı. Çok şiddetli hissettik şeklindeki açıklamalarına da devam etti. Depremin ardından eğitim faaliyetine ara verildi. Tabii öğrenciler de özellikle veliler tarafından sınıflarından çıkarıldı. Ferdi durdu yeniden hattımızda Malatya'daki gazeteci arkadaşımız. Dediğimiz gibi sürekli olarak bilgi ve görüntüler de geliyor. Son durum nedir? Ferdi neler anlatacaksın?
2: Evet, şunu ifade edelim. Sabah 9 sıralarında 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Battalgazi Gülüm Uşağı. Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Gülmez'le bir telefon görüşmesi yapma imkanım oldu. Gülüm Uşağı bölgesinde yaklaşık 20-25 kilometre uzunluğundaki bir fayda kırılma beklediklerini, daha önceden ifade ettiklerini ifade etti. O bölgede bir kırılmanın meydana gelmiş olacağını belirtti. Tabii şunu söyleyelim, insanlar deprem anında hemen dışarıya tahliye edildiler. Şu anda kamu binalarının önünde bekleyiş sürüyor. Okullarda da öğrenciler tahliye edildi ve şu anda sınıflara alınmadılar. Tabii 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından büyük bir artçı yaşamadığımızı da ifade edelim. Evet. Şu ana kadar büyük bir artçı yaşanmadı. Bu biraz daha sevindirici olan taraf. Bölgeden de henüz olumsuz bir haber gelmedi. Saha ekipleri tarama çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar oluşan olumsuz bir durum yok.
1: Evet, zaten bir taraftan da Sayın Bakanların paylaşımlarını da görüyoruz. Diğer taraftan siz de hem valilikle hem de Büyükşehir Belediyesi ile sürekli bir temas halindesiniz. Herhangi bir olumsuz ihbarın olmadığını sen de söylüyorsun. Bu güzel.
2: Evet. Dediğim gibi sadece insanlarda büyük bir panik var. Çünkü 6 Şubat depremini yaşadılar. Tabii 6 Şubat'ta sabah meydana gelen depremin ardından öğleden sonra da bir deprem meydana gelmişti. İnsanlarda şu anda o korku var.
1: Evet.
2: O nedenle binalara girmiyorlar. Park ve güvenli alanlarda şu anda bekleyiş sürüyor. Panikle bekleyiş sürüyor. Birçok vatandaş da çocuklarını gidip okullardan aldılar. Tabii dediğim gibi okullarda boşaltıldı, tahliye edildi. Şu anda sınıflarda öğrenci yok. Kamu binalarından da çalışanlar tahliye edildiler. Güvenli alanda bekleyişlerini sürdürüyorlar.
1: Peki Ferdi, çok teşekkür ediyorum. Detaylıca bize aktarmayı sürdüreceksin gelişmeleri. Gazeteci arkadaşımız Malatya'dan bizzat aktardı. O da olumsuz bir durum ihbarı hiçbir şekilde gelmediğini ifade ediyor. Bir taraftan da Murat Kurum'dan, efendim Bakan Murat Kurum'dan bir sosyal medya paylaşımı var. Malatya'mıza ve depremi hisseden illerimize, hemşehrilerimize geçmiş olsun diyor Murat Kurum. Deprem haberini aldığımız andan itibaren tüm illerimizle irtibattayız. Şu an itibariyle herhangi bir olumsuz ihbar bulunmuyor. Umarız da böyle devam eder. Ancak ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor demiş Murat Kurum. Tıpkı İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı'nın da söylediği gibi depremden etkilenen illerimizde hasar tespit ekiplerimiz teyakkuzda ve tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilecektir. Vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun, Allah ülkemizi tüm afetlerden korusun şeklinde bir ifadesi var Murat Kurum'un. Dediğimiz gibi efendim, bir taraftan da yeni gelen görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Deprem anında yaşanan o paniği, vatandaşların binalardan, kaldıkları binalardan çıkış anlarını ve işte park ve bahçeleri doldurma anlarını görmektesiniz. Okullar doluydu. Eğitim öğretim devam ediyor. Zira saat 9'da olması sebebiyle neredeyse bütün öğrenciler sınıflarındaydı. Hemen onlar da çıktılar okulun sahalarına ve bir taraftan da veliler de çocuklarını okuldan almak üzere hemen okullara doğru yöneldiler. Bunu da aktaralım. Saha tarama çalışmaları an itibariyle devam ediyor. Sürekli olarak gelen bilgiler var. Neyse ki olumsuz bir durum söz konusu değil. Tabii sadece Malatya'dan söz etmek olmaz. Özellikle deprem 6 Şubat coğrafyasını etkilemiş durumda. Adıyaman'da, Elazığ'da, Tunceli'de, Şanlıurfa'da da hissedildi. Ama dediğimiz gibi herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Bu güzel bir haber. Bir enerji boşalması olduğu ifade ediliyor yine deprem uzmanları tarafından. Ama her depremde olduğu gibi farklı görüşler de ortaya çıkacaktır elbette. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da az evvel mesajını sizlerle paylaştık. Dediğimiz gibi saat 9 sularında oldu. Aslında tam 9'da oldu diyebiliriz. 44 dakika önce 5.6 büyüklüğündeki bir deprem. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise merkez üssü Gülümuşağı olan sarsıntı yerin 4.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Aslında yerin üstü de sayılabilir bir taraftan, 4.4 gerçek anlamda derin olmayan bir deprem ve çevre illerden de yine yoğun bir şekilde hissedilmiş durumda. Saha çalışmaları da sürmekte. Peki Demirören Haber Ajansı muhabiri Kadir Güneş şu an telefon attığımızda, o da gözlemlerini ve son dakika bilgilerini aktaracak. Kadir, geçmiş olsun öncelikle. Nereye anlatacaksın?
3: Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi Malatya ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD merkez üssünü Battalgazi olarak açıkladı. Saat 9'da oldu bu deprem. Yerin 7 kilometre altında, tabii çevre illerde de hissedildi. Oldukça güçlü ve şiddetli bir depremdi. 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte Malatya'nın yanı sıra Adıyaman'da, Elazığ'da, Erzincan, Sivas, Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta ve çevredeki, Malatya ve çevresindeki ilçelerde oldukça deprem hissedildi. Tabii Malatya kent merkezinde daha güçlü hissedildiğini söylemek mümkün. Tabii AFAD'dan an itibariyle olumsuz bir durum yok diye bir açıklama meydana geldi. Tabii ki her anlamda köylerde ya da kırsal bölgelerdeki sahadaki tarama çalışmaları devam ediyor. Hem Malatya'da hem çevre illerde. Şu ana kadar bizlere de ulaşan herhangi bir olumsuzluk yok. Ekiplerin sahadaki çalışmalarının devam ettiğini, tabii bazı bölgelerde vatandaşların da korkuyla dışarı çıktığını ifade edelim ve tekrar sözü size bırakalım.
1: Peki daha evvel böyle artçılar meydana geliyor muydu, küçük çaplı?
3: Evet tabii, özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra Malatya ve bölgede...
1: Yok, yakın zamanda.
3: Yakın zamanda aslında bu kadar güçlü bir deprem hissedilmedi Malatya'da. Hı hı. 4 nokta ve 4 noktanın altında zaman zaman artçılar hissediliyordu. Evet. Ancak vatandaşlar tabii bu denli panik olmuyorlardı. Hı hı. Bu 5.6 ile beraber birçok bölgede vatandaşların sokağa çıktığını söylemek mümkün. Ve vatandaşlar uzun bir zamandır, aslında 6 Şubat'tan bu yana bu denli büyük bir deprem hissetmediler diye.
1: Evet, 3 yılın ardından yaşanan en şiddetli, en büyük depremlerden bir tanesi. Şu anda vatandaşlar nerede, binalara girmiyorlar anladığım kadarıyla.
3: Evet, bazı bölgelerde özellikle vatandaşların sokağa çıktığını ve bekleyişlerinin devam ettiğini söyleyelim bu şekilde.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Kadir Güneş. Demirören Haber Ajansı muhabiri bizlere son durumu aktardı. Malatya'dan görüldüğü ve duyulduğu üzere efendim.

0: Bir taraftan da tabii özellikle deprem uzmanlarından gelen açıklamalar önemli. Bir taraftan deniyor ki büyük bir artçı, özellikle 3 yıl önce yaşanan o depremlerin bir birikimiyle oluşan büyük bir artçı. O da 5 nokta büyüklüğünden söz ediliyor. Arkasından da efendim özellikle hassas bir bölgede yine bir depremin meydana geldiği, çevredeki fayların da 7 üzerinde bir depremi yeniden oluşturabileceği şeklinde ifadeler söz konusu. Kaygılananlar da var ama enerji boşalımını olanlar da var. Tabii korku ve paniğe neden olmadan efendim bu açıklamalarını gerçekleştiriyorlar. Bir taraftan da bakanlardan da özellikle bakanlarımızdan da gelen açıklamalar var. Neyse ki herhangi bir şekilde özellikle görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit yapan arkadaşların çalışmalarını sürdürdüğü ve bir anlamda da herhangi bir şekilde kötü bir durumun tespit edilmediği ifade ediliyor. Son olarak da Tarım ve Orman Bakanı'nın bir paylaşımı söz konusu. İbrahim Yumaklı, Malatya'nın Battal Gazi ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum diyor. O da Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin ifadeleri oldukça mühim. Evet, bir taraftan da görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Depremin hemen ardından yaşanan, tabii okullar, özellikle okullarda öğrenciler sınıftaydılar, eğitim görüyorlardı ve bir anda tabii saat 9'da oldu bu deprem, hemen dışarı çıktılar. Yine aynı şekilde kamu kurumlarında ya da özel şirketlerinde çalışan arkadaşlarımız yine aynı şekilde hemen çıkmaya başladı ve şu anda da zaten özellikle Malatya'da ve diğer illerimizde hissedilen yerlerde vatandaşlar şu anda parklarda, bahçelerde, deprem toplanma alanlarında yerini almakta. Peki yine devam edeceğiz. Şu anda uzman görüşü almaya Sayın Süleyman Pampal bizlerle beraber. Süleyman Bey, son durumu nasıl anlatacaksınız bize? Siz ne olarak görüyorsunuz?
1: Bölgenin normal depremlerinden biri olarak değerlendiriyorum. Bölgenin normal depremleri derken zaten en anormalini, en kötüsünü 2020'den başlayarak bölge yaşadı. 2020 Sivrice Pötürge depremi hatırlayalım. Elazığ, Malatya'yı çok ciddi etkiledi. Yani o zaman değerlendirmelerimizi yapmıştık. Sizin kanallara da denk gelmiş olabilir. Bundan sonra Doğu Anadolu fayı güneye doğru kırılmaya devam edecek. Hatay'a kadar 3 tane segment kırılırsa çok büyük depremler yaşayacağız diye. Nitekim 6 Şubat'ta o 3 segmentin 3'ü bir anda kırıldı. Hatta 4.sü Çardak fayı, o Doğu Anadolu fayının üzerinde olmayan ama onunla az çok bağlantısı olan Çardak fayı kırıldı. 7.8 ve 7.6'lık depremleri üretti. Sonra 20 Şubat'ta Antakya fayı da kırıldı güneye doğru. 6.5'luk depremi üretti. 150 binin üzerinde artçı yaşıyoruz. Bugüne kadar yaşadık. Bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz. İşte o ikinci depremi üreten Çardak fayının kuzey doğu uç kısmı bu bugün deprem olan yer. Evet. Yeşilyurt civarında benzer depremleri yaşadık, hatırlayacak olursanız 5-5.5 arası depremler sıklıkla oldu. Kuzey uçta bu tür artçı sayabileceğimiz aktiviteler var. Batı uçta İşte o oralardan başlıyor. Battalgazi, Yeşilyurt, ondan sonra Nurhak, Ekinözü, Göksun, Saimbeyli'ye kadar gidiyor. Bu Çardak fayı olarak ya da Çardak fayı demek daha doğru. En son o çünkü. Bu fayın bir S çizerek batı ucunda güneye doğru esin kıvrık ucu. Doğu ucunda da kuzeye doğru, yani bugün deprem olan yerlere doğru uzanıyor.
0: O halde burada hocam, burası bir kavşak bölge gibi adlandırılabilir mi?
1: Tabii ki burası aynı zamanda Doğu Anadolu fayıyla Kuzey Anadolu fayının tam kesiştiği Karlova bölgesi. Tam anladım. Kavşak biliyorsunuz. Evet. Ve burada Karlova ile batıya doğru, Kuzey Anadolu'nun doğu ucudur burası. Erzincan'a doğru uzanan 7 su fayı kırıldı, kırılacak. En korktuğumuz faylardan biri sismik boşluk, 1784'te kırılmış, 250 yılı doldurdu. O bakımdan 7'nin üzerinde deprem üretme potansiyeli var.
0: Peki hocam, çok affedersiniz, ya bu depremle beraber bir enerji boşalımı söz konusu olmuş olabilir mi?
1: Yedi biraz oluyor ama çok küçük deprem, bu enerjiler bunlar. Yani evet. Bir 7'lik, bir 8'lik, 7.5'luk depreme göre binlerce kat daha küçük. O bakımdan bu enerji bizi rahatlatır mı diye soracaksanız hayır.
0: Evet.
1: Maalesef bizi rahatlatmıyor. 7 sofayının enerjisi

0: birikmeye devam ediyor. Kırıldı, kırılacak durumda bekliyoruz. Yani orada ayrıca sadece Yedisu fayı yok. Ovacık fayı var. Tunceli'ye çok yakın ve güneye doğru Malatya'nın yakın batısında kuzey güney yönlü Malatya fayı var. Bunlar da aktif. Bunlar da işte ikinci deprem 6-7-6'lık Elbistan depremiyle doğrudan organik ilişkisi olan birbirini kesen faylar. O bakımdan bu bölge, bu kavşak Doğu Anadolu ile Kuzey Anadolu faylarının kesiştiği bölgenin içinde kalan, Anadolu tarafında kalan yerleşim alanları şu anda deprem tehlikesinin en yüksek ve yakın olduğu alanlar, bölgeler. O bakımdan bölgeyi bundan sonraki depremlere de hazır hale getirmek gerekiyor. Şu anda
1: Muhtemeldir
0: tabii
1: ki hocam hazır hale getirilmiştir. Çünkü defalarca bu uyarıları gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi 7 ve 7'nin üzerinde belki bir depremden söz ediyorsunuz.
0: Evet, maalesef öyle. O bakımdan yani yaraları sardık, ona hiç şüphe yok. Sarıyoruz daha doğrusu şu anda. Ama bundan sonra olacak depreme, gelecek depremlere hazırlıktan söz ediyorum ben.
1: Evet tabii.
0: O anlamda tüm yapı stokunun, yani sadece bu 6 Şubat'ta ya da 2020 Sivrice Pötürge depreminde hasar görenleri iyileştirmek, onun yerine yeni yapılar yapmak değil. O depremde ayakta kalmış olanlar ama bundan sonra yaşayacağı depremde yıkılma ihtimali bulunanları tespit edip onları da hazırlamaktan söz ediyorum. Bu önemli bir konu. Bunu Hatay için de öneriyorum.
1: Peki Sayın Hocam, kısaca şundan bahsedebilir miyiz? Şimdi 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çok büyük geçmiş olsun diyoruz. Neyse ki korkulan olmadı bir taraftan. Kısa
0: Evet.
1: vadede ne beklersiniz acaba bölgede? Yani kısa vade dediğim, ne bileyim, belki günler, belki haftalar için konuşuyorum.
0: Kısa vadede yani bize bana deprem tahmini yap diyorsanız bunu yapamayız. Ancak biz kaba tahminler yapabiliriz. Onu da söyledim. Yani Yedisu fayı şu anda ve Orta Marmara fayı Türkiye için kırılması en muhtemel, tehlikenin en yüksek ve yakın olduğu parçalar, segmentler. Bunlar Kuzey Anadolu fayının üzerinde. Ama işte Doğu Anadolu fayının üzerinde kırılmamış parçalar var. Bingöl, İşte Hazar Gölü civarında ve güneyde, Hatay'ın güneyinde özellikle Ölüdeniz fayının kuzey uç kısmı oraya kadar kırıldı 6 Şubat'ta ve 20 Şubat'ta. Oradan itibaren güneye, Kızıldeniz'e kadar kırılacak ve çok sık deprem oluyor o bölgede. O bakımdan bundan sonra o bölgelerde deprem olma ihtimali yüksek. Bunu söyleyebilirim.
1: Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha
0: Rica ederim.
1: geçmiş olsun. Değerli görüşlerinize yine başvurmaya devam edeceğiz. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Evet, gün başlıyorum. Sonuna geliyoruz. Malatya'da 5.6 büyüklüğündeki depremin yankılarını ve elbette ki sonrasını konuşmaya devam edeceğiz. Habertürk ekranlarında Serap Belet sizlerle beraber olacak Para Gündem'de. Böylelikle gün başlıyorum. Ben bitiriyorum efendim. İyi bir gün diliyoruz. Büyük geçmiş olsun diyoruz bir taraftan da Malatya'da depremi hisseden kardeşlerimize.

0: İyi günler sevgili seyirciler. Para gündeme hoş geldiniz. Ben Serap Belet. Deprem haberiyle başlıyoruz. Ne yazık ki Malatya'da 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gazeteci Ferdi Durdu telefon hattımızda. Hemen Ferdi'den Malatya'daki durumu öğrenelim. Evet, büyük yıkım yaratacak bir büyüklükte deprem olmasa da hasarlı ya da dayanıksız yapılara zarar verebiliyor. Bir olumsuzluk var mı Malatya'da Ferdi?
1: Evet, şunu ifade edelim. Şu ana kadar gelen herhangi bir olumsuz durum yok. Tabii Battal Gazi Gülümuşağı Mahallesi merkezde bir deprem yaşandı. 5,6 büyüklüğünde sabah saatlerinde. Belediye başkanından aldığımız ve sayın validen aldığımız son bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yok. Şunu ifade edelim, Malatya'nın içme suyu Kaptaş geçmiş depremlerde bulanık akmaya başlamıştı. Yani çamurlu akmıştı. Şu anda kentin içme suyunda yine aynı durumun yaşandığı ifade ediliyor. Bu konuda da vatandaşlara uyarıda bulunuldu. Şu anda kentin içme suyunda bir bulanık akma durumu söz konusu. Onun dışında herhangi bir olumsuz durum şu ana kadar yansımadı. Tabii yetkililer şu anda AFAD'da bir toplantı yapıp durum değerlendirmesi yapacaklar. Sahada da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
0: Siz nerede yakalandınız Ferdi? Sen Malatya merkezde misin? Çünkü görevde başka bir yerde de olabilirsin. Nasıl yaşadınız depremi?
1: Biz Malatya merkezdeydik. Hatta dördüncü kattaydım. Dördüncü katta biz bu depremi yaşadık. Oldukça şiddetliydi. Yani bize bir anlamda 6 Şubat'ı da aslında anımsattı. Vatandaşlar büyük bir panikle dışarıya çıktılar. Okullar da hemen kontrollü bir şekilde boşaltıldı. Şu anda okullarda eğitim yok, onu ifade edelim. Çocuklar güvenli bölgelere, yani bahçeye alındılar. Veliler de hemen okullara akın ederek öğrencilerini, çocuklarını oralardan aldılar. Kamu kurumları da boşaltıldı. Şu anda kamu kurumlarının içerisinde de kimse yok. Biraz önce

0: Büyükşehir Belediyesi'nden bir mesaj geldi, onu ifade edelim. Kadın personellere bugün için izin verildiği ifade edildi. Şu anda vatandaşlar güvenli bölgelerde bekleyişlerini sürdürüyorlar. Bunun en büyük nedeni de şu 6 Şubat'ta sabah yaşanan depremin ardından öğleden sonra bir deprem daha yaşanmıştı.
1: Doğru.
0: Yani vatandaşlarda bu panik de var. Herhangi bir büyük deprem daha yaşar mıyız diye.
1: Doğru.
0: Binaların içerisine girmiyor.

0: meydana geldi ama şu an yavaş yavaş normale döndüğünü de ifade edebiliriz. Dediğim gibi bölgeden de ulaşan herhangi olumsuz bir durum şu anda yok.
1: Evet, yani Ferdi Durdu da bizzat zaten 6 Şubat'ı yaşamış bir gazeteci. 6 Şubat'ta yayınlar yaptığımızda karlı bir hava vardı Malatya'da. İnsanların tekrar zaten ondan sonra yıllardır sallanıyor bölge 6 Şubat'ın ardından da. Aynı gün ikinci büyük deprem yaşandı zaten. Bu korkuların tetiklenmesinden daha doğal bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun Ferdi.
0: İyi yayınlar,
1: Malatya'dan
0: teşekkürler.
1: aktardıkların için. O yüzden bu kafalardaki soruların biraz daha yanıt bulabilmesi için de çok değerli bir hocamızla konuşalım şimdi. Jeoloji Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Okan Tüysüz bizimle birlikte canlı yayında konuğum. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar, geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Bu depremin size gösterdiği şey nedir? Bu deprem üzerine özellikle tabii bölgede yaşayan insanlara ne dersiniz? Çok kısa bir sürede oldu ama ilk izlenim olarak.
2: Evet, şimdi bölge tabii 6 Şubat'tan bu yana aslında depremlerle sarsılan bir bölge. 6 Şubat'ta önemli hasarlar görmüş bir bölge. Ama bu 6 Şubat depremlerinin bütün Doğu Anadolu'yu etkilediğini ve önemli bir deprem etkinliğini başlattığını, bu etkinliğin de günümüzde hala sürdüğünü söylemek lazım. Depremin olduğu bölge Malatya'nın güneydoğusunda Gülümuşak, Tanışık civarlarında olan bir deprem. Aslında burada 2024 yılında 16 Ekim'de 5.9 büyüklüğünde bir başka deprem oldu Kale ilçesinde. Bugün olan depreme aşağı yukarı 30-40 kilometre mesafede böyle bir deprem var. Bölgede böyle bir fay da var aslında. Kale'den başlayan Doğanşehir'e doğru uzanan bir fay sistemi var. Büyük olasılıkla onun üzerinde meydana gelen bir deprem olarak değerlendirilebilir. Bu tür depremlerin arkasından artçılarının olması da doğal. 5,6'dan sonra 4,6, 4,7'ye kadar çıkabilecek artçıların yaşanması mümkün. Bunların özellikle ilk birkaç gün içerisinde olması da büyük olasılık. Ama deprem açısından baktığımızda daha büyük bir deprem beklentisinin olmadığı kanaatinde olduğunu belirtmek isterim. Özellikle yıkıcı deprem olarak düşündüğümüz 7'nin üzerindeki depremleri bölgede olmayacağı ama Doğu Anadolu bölgesinde bu tür depremlerin olmasını beklediğimiz başka bölgelerde var olduğunu söylemek lazım.
1: Bu dediğiniz çok önemli çünkü Maraş depremlerinin üst üste aynı gün yaşanması nedeniyle ki çok nadir olan çok büyük depremler aynı gün buluştu. İnsanların aklına acaba bunun ardından şimdi daha büyük bir deprem gelir mi sorusu geldi. O yüzden az önce gazeteci arkadaşımız da söyledi. Bu Doğanşehir'e doğru uzanan fayın bir maksimum üretebileceği büyüklük tahmin edilebiliyor mu bugünden? Buna ilişkin bir
2: Şöyle
1: veri var mı hocam?
2: var. Bu aslında küçük küçük parçalardan oluşan bir fay olduğu için üzerinde 7 ve üzeri bir deprem beklentisi yok. 30-40 kilometre kadar boya ulaşan bir fay. Bunun güneydoğuya doğru yani Doğanşehir'e doğru devam edip etmediği de biraz tartışmalı bir konu. Çok net verilerin olduğu bir şey değil. Dolayısıyla elimizdeki verilere bakarak burada geçmişte olmuş 5.9 ve bugün olan 5.6'nın olası depremler olduklarını, bunun
1: Evet.
2: daha üzerine çok fazla çıkmasının beklenmediğini
1: Beklenmediğini.
2: söylemek mümkün.
1: İçme suyu bulanık akıyor. Daha önce de depremlerde olmuştu. Herhalde içme su
2: Evet.
1: hatları bu depremin, bu sarsıntıyla etkilendi. Bunu söyleyebiliriz sanıyorum.
2: İçme su hattı tabii ki etkilenmiştir. Çünkü önemli bir sarsıntı. Depremin 7 kilometre derinde olması, yüzeyde şiddetinin fazla olmasını sağlayan bir unsur. Hem hatların etkilenmesi hem de suyun kaynağında bulanması söz konusu olabilir. Depremlerde çok sık gördüğümüz olaylardan bir tanesidir.
1: Hocam son yıllarda zaten son 100 yılda belki son 50 yılda ama özellikle bizim coğrafyamızda dünyada da belki buna ilişkin böyle bir artış var mı bilmiyorum ama depremleri daha sık yaşar olduk. Büyük ölçekli depremleri de bütün bu döngüler deprem döngüleri aynı zamanda aynı dilime mi denk geldi? Buna ilişkin ne dersiniz?
2: Evet, depremlerde aslında genelde bir artış söz konusu değil. Depremler zaman zaman artarak, zaman zaman azalarak bütün jeolojik zamanlar boyunca yani insanoğlu daha dünya üzerinde yokken de oluyordu. İnsanoğlu belki dünya üzerinden silindikten sonra da depremler olmaya devam edecek. Bu bölgesel özellikle

0: özelliklere bağlı. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya içerisinde 700 tane deprem üretmiş ya da gelecekte deprem üretme potansiyeli olan fay var. Dolayısıyla fayların sık olduğu yerlerde depremler daha sık oluyorlar. Tabii şunu da söylemek lazım. Giderek artan teknoloji ve konudaki bilgimiz arttıkça daha fazla aletle daha çok depremleri izler olduk. Bu nedenle deprem sayısı artmaktan çok bizlerin depremleri daha çok belirlediği şeklinde bir yorum belki daha doğru olacaktır.
1: Peki, son olarak bir uyarınız var mı bölge için ya da son yıllarda deprem üzerine son dönemde bir uzman olarak odaklandığınız, yani burada ekranda hazır depremi konuşuyorken bir uyarı notu düşmek istediğiniz bir bölge fay var mı hocam?
0: Bütün Türkiye aslında deprem beklentisinin olduğu bir ülke. Yani Türkiye'nin herhangi bir yerinde deprem olmayacak demek mümkün değil. Önemli olan hangi zamanda, hangi dönemde olabileceğini kestirebilmek. Bunu çok net söylemek mümkün olmasa da Türkiye'de bazı bölgelerde, örneğin Bingöl, Yedisu'da büyük bir deprem beklentimiz var. 7'nin üzerine çıkabilecek bir potansiyele sahip. Bingöl güneyinde Palu civarında böyle bir deprem beklentimiz var. Dolayısıyla bunlar bilinen defalarca tekrarladığımız
1: Evet.
0: şeyler. Önemli olan aslında bunları tek tek takip etmek değil, bugün yarın deprem olacakmış gibi depremlere hazır olmaktır. Maalesef ülkemiz ne idari mekanizma olarak ne toplumsal olarak depreme yeterince hazır olamadı. Türkiye 1939'da bilinen en büyük depremini yaşadı. O dönemden bu yana biz yer bilimciler ya da bu konuyla ilgili kişiler olarak, bilim insanları olarak sürekli uyarılarda bulunuyoruz. Ama maalesef bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin çok mesafe kat etmiş olmasına rağmen depreme hazır olduğunu söylemek mümkün değil.
1: Mümkün değil, istenilen noktada değiliz. Bu
0: Evet.
1: vesileyle altını çizelim. Bunu daha da hızlandırmak gerekiyor. Tümüyle bir anlayış bu. Bütün şehirleri ele alışta. Çok teşekkür ediyorum hocam
0: Ben teşekkür
1: değerlendirmeleriniz için.
0: ediyorum.
1: Profesör
0: İyi
1: Doktor
0: yayınlar.
1: Okan Tüysüz, sağ olun.
0: Geçmiş.
1: Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem. Şu an tespit edilen bir zarar yok. Okullardan da çocuklar tahliye edildiler. Ancak o bölgede muhtemel olarak depremin meydana geldiği fayda daha büyük bir depremin artçılar olacaktır ama daha büyük bir depremin bu fayın üretmesini depremi üretmesini beklemiyoruz dedi Profesör Doktor Okan Tüysüz. Malatya'da ben Malatya'dan ve bölgedeki diğer komşu şehirlerden izleyen izleyicilerimize de bunu tekrar aktarmış olalım. Geçmiş olsun Malatya'ya. Hiçbir zarar olmadan atlatılır umarım bu depremde. Şimdi diğer gündem başlıklarına geçelim. Para gündemde Rusya Devlet Başkanı Putin'in Çin ziyareti başladı. Trump'ın ardından şimdi gözler Putin'in ziyareti için Çin'de. Rus lider Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından kabul edildi. Görüntüler de ekranda. Trump'la biliyorsunuz Xi Jinping'in tokalaşması çok konuşulmuştu. Oradaki vücut dili işte Putin tokalaşmasını izlediniz. Biraz daha rahat görünüyor iki lider bu tokalaşmada. Hakikaten Trump'la olandan farklı. Büyük Halk Salonu'nda ikili görüşme yaptılar. Yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmeden önce konuşan Xi'nin gündeminde Orta Doğu vardı. Derhal tüm çatışmalara son verilmeli ve müzakerelere dönülmeli dedi. Çatışmaların sonlandırılmasının enerji tedariğinde yaşanan sıkıntıları azaltacağını belirtti. Putin ise iki ülke arasındaki stratejik iletişim, hükümetler arası ilişkiler için bir model diye konuştu. Kremlin, Xi ve Putin görüşmesinin olumlu geçtiğini açıkladı. İki lider heyetler arası görüşmelerin ardından kapsamlı stratejik koordinasyon anlaşması da dahil olmak üzere 20 anlaşmaya imza attı. Anlaşmalardan birinin enerji tedariği konusunda olduğu ifade edildi. Putin'in gün içinde ülkesine dönmesi bekleniyor. Kısa bir ziyaret oldu bu ziyaret. Pekin'de diplomasi trafiği hızlanırken ABD ile Rusya arasında da yeni bir görüşme olabileceği açıklandı. ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Witkoff'un Rusya'ya gideceği belirtiliyor. Açıklama ABD Başkanı Trump'ın ardından Çin'e giden Rusya Devlet Başkanı Putin'in ziyareti sırasında geldi. Putin'in özel temsilcisi Dmitriev'e dayandırılan açıklamaya göre Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Witkoff yakın zamanda Rusya'yı ziyaret edecek. Witkoff en son geçtiğimiz yıl Nisan ayında Rusya'ya gitmişti. Bu ilk görüşme değil. Bu görüşme Putin'le gerçekleştirdiği dördüncü görüşme olmuştu. Şimdi beşinci kez belki Rusya ziyaretinde Putin'le görüşecek özel temsilci Witkoff.

0: Rusya Moskova demişken savaştaki son duruma ve Kiev'deki son duruma bakalım. Habertürk ekibinden ekip arkadaşımız Emine Derya Kiev'de. Canlı yayınla oradan karşımızda. Ukrayna'ya yönelik saldırılar devam ediyor. Hala bir savaşta beklenen diplomasi sonuç vermiyor. Nasıl durum Kiev'de ve tabii Ukrayna genelinde, Emine, gözlemlerin nedir?
1: Serap Belet, evet, burası Ukrayna'nın başkenti Kiev. Şu anda Özcan Öztürk'le bulunduğumuz meydansa Bağımsızlık Meydanı. Bu meydan nereden hatırlıyoruz? 2004 Turuncu Devrim ve 2014'te Euromaydan protestolarında aslında dünya çapında tanınmıştı. Ancak Ukrayna'da Rusya ile süren savaştan sonra tekrar gündeme geldi. Şimdi bu meydan aslında bize Ukrayna'da Kiev'e dair birçok da mesaj veriyor. Gözlemleri şöyle aktarabiliriz. Tabii ki bir yandan Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş artık 4 yılı aşkın süredir devam ediyor. Daha önce Kiev'de özellikle bir yandan da Kiev'de çatışmalar devam ediyordu. İşte checkpoint, yani kontrol noktaları vardı artık, ama bugün itibariyle baktığımızda başkentte biraz daha hayatın geçmiş aylara göre, savaş sırasında geçmiş yıllara göre daha normale girdiğini görüyoruz. Yani artık insanlar işte sabah normal uyanıp işlerine gidiyorlar. Günlük akış devam ediyor. Ancak tabii ki Kiev'de her yerde böyle durum değil. Kiev'in merkezinde durum bu şekilde. Özellikle sınırda, kuzeyde ve güneyde hala Rusya ile çatışmalar devam ediyor. Şimdi Kiev'de size göstermek istediğimiz önemli bir de nokta var. Tabii ki savaş boyunca hayatını kaybeden askerler ve siviller için işte bu meydanda adeta bir açık hava müzesi oluşturuldu. Şimdi Özcan Öztürk bu meydanda çalışan işçileri de ekranlara getiriyor. Bu da aslında bize Ukrayna'nın savaştan sonra geldiği duruma ilişkin önemli bir not aktarıyor. Şu dikkatimizi çekti Serap Belet. Ukrayna'da artık böyle belediye işçileri, mesela az önce bir alt geçitten geçtik buraya gelirken, orada çalışan ustalar gördük. Genelde erkeklerin yapacağı işte bakım, onarım, tadilat gibi mesleklerde artık kadınlar çalışmaya başlamış. Yani kadınların şehirde iş hayatında daha aktif olduklarını görüyoruz. Örneğin buraya geldiğimizden beri hiç garson bir erkek görmedik. Yine belediye işçileri, temizlikte çalışan görevliler, bakım onarım yapan ustalar Ukrayna'da, başkent Kiev'de kadınlardan oluşuyor. Büyük bir çoğunluğu, tabii ki herkes için söz etmek mümkün değil, ancak büyük bir kısmını kadınlar oluşturuyor. Neden? Çünkü Ukrayna'da savaş süresince erkeklerin birçoğu cepheye, savaşmaya gitti, desteğe gitti. Şimdi işte o savaşta hayatını kaybeden hem siviller hem de askerler için burada Kiev'de Bağımsızlık Meydanı'na bir alan yapıldı. Bu alan, az önce de dedim ya, adeta bir açık hava hafızası, müzesi haline getirilmiş. Bu bayraklar, her bir bayrak ölen bir Ukrayna askerini temsil ediyor. Şu şekilde gösterelim. Bayrakları buraya koyuyorlar. Yine hayatını kaybeden hem askerler hem fotoğraflar var burada. Sivillerin fotoğrafları var. Onların anısına buraya gelen insanlar işte çiçeklerini bırakıyorlar, mum yakıyorlar. Yani burası, bu Bağımsızlık Meydanı demiştim ya, 2004'te Turuncu Devrim, daha sonra 2014'te de Euro Meydan protestolarıyla dünya çapında tanınmıştı. Bu kez de Ukrayna savaşıyla birlikte yeniden gündemde, ancak bu sefer de işte hayatını kaybedenler için burada bir alan oluşturulmuş. Şimdi buraya gelmek de hiç kolay olmadı. Hani sözlerimden işte Kiev'de dedim ya, evet, hayat artık biraz daha normal akışına döndü ama hala yolunda gitmeyen, normal olmayan da pek çok mesele var. Onlardan biri ulaşım. Kiev'e gelmek kolay değil. Çünkü Ukrayna'da savaş nedeniyle biliyorsunuz hava sahası kapalı. Peki biz buraya nasıl geldik? Birkaç tane seçenek var. Farklı ülkeler üzerinden buraya ulaşım sağlanabiliyor. Biz Özcan Öztürk'le birlikte Polonya'dan yola çıktık. Önce Varşova'ya, ardından da sınır hattı Helm'e vardık. Polonya'nın ufak bir şehri, sınırda bulunan. Ardından Helm'den buraya, Kiev'e gelmek için uzun bir tren yolculuğuna başladık. O yolculuk da kolay olmadı. Çünkü tren kimi zaman durabiliyor. Pasaport kontrolleri kimi zaman çok uzun sürebiliyor. Yani 4 saat boyunca bir bekleme yaşadık. Kısacası Varşova'dan Kiev'e gelişimiz 15-16 saat sürdü. Tabii ki trende Ukraynalılarla konuştuk. Ukrayna'da biliyorsunuz milyonlarca insan savaş nedeniyle yerinden edildi. Onlardan bir tanesi örneğin Ukraynalı bir kadın şarkıcıydı. Kendisi Fransa'ya yerleşmiş. Ardından da ülkesini ziyaret etmek için çok uzun bir yoldan geliyor. Yani Fransa

0: Odessa'dan Kiev'e yaklaşık 36 saatlik bir yolculuk yaptığını söyledi. Burada her bir Ukraynalı'nın işte bu şekilde farklı hikayeleri var. Savaşın yarattığı sonuçları trende, yolda, kentin her noktasında görmek tıpkı arkamda çalışan kadınlarda olduğu gibi mümkün. Biz de Özcan Öztürk'le birlikte önümüzdeki günlerde Ukrayna'da olacağız. Sınır hattına da gideceğiz. Şimdi başkent Kiev'de evet hayat biraz daha normal akışında devam ediyor gibi gözükse de sınırda durum bu şekilde değil. Çatışmalar devam ediyor. Rusya'nın saldırıları ve Ukrayna'nın karşılık verme misillemeleri de devam ediyor. Hepsini takip edip Habertürk ekranlarından aktaracağız.
1: Emine Derya'ya çok teşekkür ediyoruz. Bir de bakalım İran-ABD savaşında, ABD-İsrail-İran savaşı diyelim, durum ne? Trump bir kez daha anlaşma olmazsa İran'a yeniden saldırabileceklerini söyledi. Umarım savaşmak zorunda kalmayız ama onlara bir darbe daha indirmek zorunda kalabiliriz diye konuştu.
2: Yeniden saldırmaya hazırdık dedi. Son bir saat kala saldırıdan vazgeçtiklerini söyledi. Bu açıklamalar ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde devam eden balo salonu inşaatını inceledikten sonra gazetecilere gündemini değerlendirdi. İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmaya tamamen hazır olduklarını söyledi. Saldırıların başlamasına ne kadar zaman kalmıştı sorusuna yanıt verdi. Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar liderlerinin kendisine ulaşarak İran'la anlaşmaya çok yakın olduklarını söylediğini, bu yüzden saldırıları bir süre ertelemesi ricasında bulunduklarını anlattı. İran'a 2-3 günlük bir süre verdiğini söyleyen Trump, bu sürenin hafta başına uzayabileceğini belirtti. Eğer anlaşma olmazsa yeniden saldırabileceklerini söyledi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Askeri operasyonu yeniden başlatabiliriz ama bu Trump'ın veya İran'ın istediği şey değil dedi. İranlıların anlaşma yapmak istediğine inandığını ancak her zaman B planlarının olduğunu söyledi.
3: Ama bir B planı da var. B planı Amerika'nın hedeflerine ulaşması için askeri harekatı yeniden başlatmak.
2: İran'dan Trump'ın saldırıyı erteleme açıklamasına yanıt geldi. İran Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Trump'ın anladığı tek dilin güç olduğunu vurguladı. İran'a karşı yapılacak herhangi bir hamlenin kesin bir askeri yanıtla karşılık bulacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise edindiğimiz dersler ve kazandığımız bilgiyle savaşa dönmek çok daha fazla sürpriz içerecek diye belirtti.
1: Peki ABD saldırırsa Trump'ın bu tehditleri sonrası İran acaba nasıl cevap verebilir bu saldırıya? New York Times, Amerikan New York Times gazetesi bu sorunun cevabını araştırdı. Uzmanlara göre İran, Birleşik Arap Emirlikleri gibi bölgedeki ABD müttefiklerine daha ağır saldırılar düzenleyebilir. Hatta Yemen yakınlarındaki Babülmendeb boğazını kapatmak da seçenekler arasında.
4: ABD-İran çıkmazı derinleşti. Gözler, saldırıların yeniden başlaması halinde İran'ın vereceği yanıta çevrildi. New York Times gazetesi İranlı uzmanlarla konuştu. Gazeteye konuşan uzmanlara göre İran, ABD ve İsrail'in ilk saldırılarının 3 ay süreceğini hesaplamıştı. Bu nedenle füze kullanımı sınırlandı. Uzmanlar, saldırıların yeniden başlaması durumunda savaşın daha kısa süreceğini, ancak İran'a daha yoğun saldırılar düzenleneceğini savunuyor. İran'ın olası saldırılara vereceği yanıtta bu kez daha fazla sayıda füzeyle saldırı düzenlemesi bekleniyor. Uzmanlar, İran'ın bölgedeki petrol rafinelerine ya da enerji altyapılarına da saldırabileceğini iddia ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın İran'a gizli silahlar yaptırdığını iddia eden uzmanlar, İran'ın bu ülkelere karşı daha ağır saldırılar yapabileceğini savunuyor. Habere göre İran'ın elindeki bir diğer önemli kozsa Babülmendeb Boğazı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırması halinde İran'ın bir değil iki önemli deniz ticaret yolunu kapatarak Washington yönetimi üzerinde baskısını artırması olasılık dahilinde. Yemen'deki Husiler daha önce bölgesel bir savaş çıkması halinde İran'ın yanında yer alacaklarını açıklamıştı. Yemen açıklarındaki Babülmendeb Boğazı, Kızıldeniz'de Aden Körfezi arasından geçen dünya ticareti için önemli bir geçit konumunda.
1: Evet, şimdi ekonomiyi konuşacağız. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör

0: Doktor Ata Özkaya konuğum stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sedat Hanım. Günaydın.
0: Günaydın. Şimdi bir bakalım tabii piyasalarda durum ne? Borsa İstanbul düşüyor. 15.000'i geçmişti. 14.000'in de altına indi. 13.944 puanda bu sabah itibarıyla. Dolar ibre yukarı yönlü ama aşağı yukarı aynı. 45.59 Euro'da bir düşüş var. 52.91 Euro dolar paritesi de 1.15 bu sabah. Yani 1.16 sınırında. Faiz %43'e de geçti. 43.50 altının olsa da 4.500 dolardan daha aşağı geldi. 4.478 dolar. Brent petrolün varili 110.20 dolar. ABD ham petrolde 103 dolar. Orada da ufak bir aşağı gidiş var. Gram altın 6.564 lira bu sabah. Çeyrek altın 10.732. Yarım altın 21.465. Tam altında 42.800 lira bu sabah. Bu veriler üzerinden başlayacak olursak hocam kısaca. Aslında savaşın bitme olasılığı altını yukarı çekiyordu. Evet. Yani her ne kadar çözüm olmasa da biraz bu soğudu. Trump tehdit etse de aslında hızla da savaşı bitirebiliriz diyor. Buna rağmen neden altın bu kadar aşağı düştü?
1: Savaşın bitme olasılığını piyasalar yüksek olarak yorumlamıyorlar artık. Yani son özellikle bir haftadır bu ikilinin anlaşmaya varma ihtimalini düşük görüyorlar. Önceden şöyle görülüyordu. Kasım seçimlerine doğru Trump'ın vazgeçeceği ve anlaşmaya varılacağı ama Trump'tan ve biraz önce haberinizi de verdiğiniz ABD'den gelen açıklamalar pek öyle olmadığını bize gösteriyor. Aslında Trump hükümeti istediğini elde edememiş gözüküyor. İran ise şunu biliyor. Kasım'da seçim var. Bir de İran'ın elinde şöyle bir bilgi var. Demokratlarla daha önce anlaşmıştı İran. Bildiğiniz gibi Obama hükümetleri döneminde. Evet. Dolayısıyla Trump gitse de yani cumhuriyetçiler gittiğinde demokratlar geldiğinde İran daha fazla bir şey vermeyecek aslında. O yüzden İran şu an anlaşma şartlarını demokratlarla yapacağından ya da geçmişte yaptığından biraz daha sert tutuyor. Trump'ı belki de biraz şirazesinden çıkaran bu pazarlık sistemi. O yüzden İran pek geri adım atmıyor. Daha fazla şey istiyor Trump.
0: Biraz zamana yayayım diyor. Zaten Trump önünde sonunda gidecek diyor galiba değil mi? Böyle bir bakış açısı
1: Trump
0: var.
1: Trump savaş izni alamıyor bildiğiniz gibi. Yani saldırsa bile çok kısıtlı saldırabiliyor. Dolayısıyla İran'da zaten toplumda böyle bir reaksiyon aksi yönde yok. Çünkü vatanlarına bir saldırı olduğu için bunu karşılayabiliyorlar. Ekonomik problemleri vardı. Rusya'ya gitti bildiğiniz gibi Dışişleri Bakanı İran. Evet. Ve o akut problemi çözdüler. Yani bütçe ve ani para problemlerini. O yüzden dayanma gücü var ve burada pazarlık edecekler. Trump da bildiğiniz gibi gelen açıklamalar teyit de edilemiyor. Bu çok üzücü. Körfez ülkeleri istedi, anlaşmayı erteledim diyor ama Körfez ülkelerinden böyle bir istek gelmediği söylendi. Zaten Körfez ülkelerinden böyle bir istek gelmesi mantıksız. Çünkü yani bu yanlış bir empati olur. Körfez ülkeleri kendi düşmanlarına alan açmış olurlar Trump'ı. Sen vazgeç saldırma diyerek. O yüzden zaten mantıksızdı.
0: Ya da öyle olsa bile bu açıktan söylenebilecek bir şey mi?
1: O yüzden piyasalar petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde seyredeceğini, bunun da ülkeler için büyük bir mali ağırlık getireceğini düşünmeye devam ediyorlar. Altın fiyatlarındaki durum bunu gösteriyor. Petroldeki oynaklık yüzünden altın fiyatları nispeten daha düşük.
0: Bu savaşta böyle uzun vadeye yayılırsa, şiddeti düşse dahi çözülmeden uzarsa bu sefer belki Trump bununla seçime kadar gidebilir mi? Ya da böyle bakarsak eğer altın daha da aşağı gelebilir mi yılın devamında?
1: Altın bir miktar daha aşağıya gelebilir ama altın için uzun dönemli eğilim yukarı yönlü. Yani altının aşağıya gelmesi ve günlük fiyat hareketleri uzun dönemli eğilimini çok değiştirecek nitelikte değil. Sebebi şu, bildiğiniz gibi başka bir veriye daha bakmak gerekiyor şu an. O da tahvil faizleri. Yani piyasalar hükümetlerin uzun dönemli olarak enflasyon yaratacağını ve bütçe açıkları vereceğini fiyatlıyorlar. Bu büyük ülkelerin tahvil faizlerini çok yukarı çekti. Asıl güvenli liman olarak nitelendirilen. Evet. Dolayısıyla bu altının uzun dönemli hareketinin pozitif olduğunun da başka bir işareti. Ancak savaş arasındaki bu fiyatlamanın değişmesi gerekiyor. Piyasa bunu bu akşam yüksek teknoloji şirketlerinin bütçelerinde son önemli açıklamalar gelecek. Mikroçip, Nvidia'nın. Ondan sonra değişebilir. Yani Trump hükümeti burada anlaşmaya biraz daha yaklaşırsa ve Fed'den gelen açıklamalar, Fed'in de burada yeni başkanın açıklamaları oldukça önemli. Çünkü enflasyonun artacağı çok

0: ağırlıklı fikir olarak yerleşmeye başladı. Bu altına pozitif etki edecek.
1: Faiz artırımı bekliyor musunuz? Hem Fed'den hem Avrupa Merkez Bankası, yani biz normalde bizim Merkez Bankamızın düşürerek devam etmesini bekliyorduk. Savaş her şeyi değiştirdi. Bu ABD'de de öyle. Dünyada merkez bankaları faiz artırmaya doğru dönebilir mi yılın ikinci yarısında?
0: Bu enflasyon tipinde dönmeyeceklerdir. Ama bu enflasyonun ikinci, üçüncü derece etkilerini görürlerse o zaman faizle o talebi kısmaya çalışabilirler. Şu an öyle bir imkanları yok. Çünkü maliyetler üzerinden yayılıyor ekonominin içine. Bunu gözlemliyorlar. Yani orta duruma geldiklerini söyleyebiliriz. Yani bir ay önce konuştuğumuzda bu enflasyon tipine müdahale edemezler diyorduk. Şu an için bu eğer bütün mal gruplarına yayılmaya başladıysa, ki öyle gözüküyor özellikle ABD'de. Evet. İleride belki bunu değerlendirebilirler ama indirimin olmayacağı ve sabit tutulacağı ben ABD'deki faizlerin tahmin ediyorum. Uzun dönemli faizler, tahvil faizlerindeki yükseliş enflasyon beklentilerinin yalnız bozulduğunun önemli bir işareti. Yani o konuda eskisi kadar faiz arttıramazlar diyeceğimiz kadar rahat değiliz, onu belirteyim.
1: Zaten bizde de enflasyon arttı ve hedef güncellendi. Evet. Yani sadece faiz konusundan bağımsız çok kısa sürede somut etkilerini de gördük bütün bu ekonomi yönetimine ve verilere.
0: Bizdekini şöyle ayırt ederek söyleyelim, önemli. Çünkü bu petrol şokunun etkileri örneğin Avrupa Birliği'nde, Avrupa Merkez Bankası'nda %2.1'den %2.6'ya çekmelerine sebebiyet verdi enflasyonu.
1: Evet.
0: Düşük bir artış, %0.4'lük. Ama bizde neredeyse %16'dan %26'ya, %18'den %26'ya çekildi. Bizdeki çok yüksek bir artış oldu. Oysa bizdeki bu enflasyon güncellemesi, revizyonu tahmindeki tamamıyla petrol şoku ile ilgili değil. Başlangıçta düşük başlanmasıyla da ilgili. Yani sene başında düşük bir tahmin vererek gerçekten
1: uzak maaşlarda bir de ona göre hesaplandı. Evet. İşte o da direkt şimdi vereceğim veriyle acaba ilişkili mi? Çünkü bankalar arası kart merkezi verilerine göre Nisan ayında kredi kartlarla yapılan harcamalarda, yani banka kartları da var içinde, kredi kart harcamalarının oranı çok artmış. %44 artmış. 2 trilyon liraya aşmış. Kredi kartı sayısı 147 milyona çıkmış. Bu Nisan ayı enflasyonu da mı etkisi? Yani giderler arttıkça kredi kartına mı yüklenmiş insanlar? Yoksa başka bir nedenle enflasyon artacak diye alacakları şeyleri mi Nisan ayında almışlar? Neden bu kadar artmış olabilir? Bir önceki aya, bir önceki yıla göre %44 artması önemli bir veri.
0: Büyük ölçüde giderler, yani akut anlık giderlerin artışıyla bu
1: harcamalar. Çözmek için kredi kartıyla aldılar.
0: Yoksa tasarruf mantığıyla yapılan harcamalar olsa biz dayanıklı eşyada da bunun yansımasını görürüz. Öyle değil. Vatandaş, hane halkı uygulanan ekonomik programın hane halkı üzerindeki etkisini yaşıyor. Burada harcanabilir gelirin düştüğünü, azaldığını, hane halkının bunu refah kaybı olarak hissettiğini görüyoruz. Burada vergilerin de önemli bir payı var. Onu da vurgulayalım. Mesela işsizlik sayılarını konuşurken atıl iş gücüne vurgu yapıyoruz biliyorsunuz. %32 olduğuna. Şu soruyu sormak gerekiyor. %32 10 milyon nüfus yapar.
1: Çok.
0: 10 milyon kişi bir geliri olmadan, çalışmadan ya da kısmi çalışarak yıllık 150 bin lira kişi başına düşen dolaylı vergilerden pay. Bunu ödemeye çalışıyor. Dolayısıyla bu bir hane halkının harcanabilir gelirinde ve refahına çok büyük bir olumsuz baskı yapıyor. Bu yüzden kredi kartı sayısı artabilir. Kredi kartındaki borcu kredi kartına çevirme, bu da artabilir, arttığını görebiliriz. Doğru. O yüzden özellikle enflasyonun da etkisiyle hangi konuda, temel ihtiyaçlar konusunda enflasyonun büyük etkisi var. Gıda, resmi ölçüm bir de %30'lar seviyesinde, ki biliyoruz o hane halkının çarşı pazarda karşılaştığı çok daha yüksek. Dolayısıyla bu tamamıyla hane halkının fiyat baskısı altında kaldığını gösteriyor.
1: Gösteren bir veri.
0: Kredilerle, özür dilerim, buna itiraz edilebilir, kredi artış hızı gayri safi yurt içi göre yüksek değil falan diye, ama orada da şu var, geçen hafta açıklanan pakette şirketlerin de vergileri düşürülmek istendi biliyorsunuz, finansman baskısı üzerine. Yani hane halkı baskı altında olduğu gibi KOBİ'ler de aynı şekilde finansman baskısı altındalar. Dolayısıyla
1: KOBİ'lerin finansman baskısı demişken, Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu

0: Başkanı falan döken de diyor ki borç yükünden çalışmamız zorlaşıyor. Evet. Bundan bahsediyorsunuz bundan değil mi? Evet. Yüksek faizli yapılandırma bizi rahatlatmayan, daha uygun bizi rahatlatacak, daha düşük faizli finansal destek istiyoruz
1: evet,
0: diyor değil mi?
1: Diyor, evet. Ama bu karşılandıkça...
0: Sizin hatta bu paylaştığınız bir grafik var. Bununla evet, ilişkili mi? Evet, onu da ekrana getirebiliriz. Yani evet. İhracatla krediler ilişkisini gösteren bir veri mi o hocam?
1: Önce hizmetler sektörünü gösterebiliriz. Ekonomi içindeki payını. Çünkü firmalar oraya doğru kayıyor bildiğiniz gibi. Hı-hı. Güncel durumu. Sonra kredide olan grafiğe de bakabiliriz. İkisi aslında birbiriyle ilişkili.
0: Şimdi gelecek rejide arkadaşlarım hazırlıyor. Bu arada bahsettiğiniz o grafik gelene kadar bu bahsettiğiniz neredeyse 10 milyonu atıl iş gücünün aslında neredeyse 7 milyonu da 15-34 yaş.
1: Evet.
0: En çok hani en çok bizi kalkındıracak, en çok içeride iş gücünde olması gereken hani 15 yaşı evet. katmıyorum ama özellikle de tabii 20-34 yaş onun öyle bir aralığı daha alsak. Evet. Hani genç ve çalışmayan ama eğitimde de olmayan ve başka alanlarda da olmayan. Bunun sosyolojik olarak başka şeylere etkisini de son raporlar bize gösteriyor evet. ne yazık ki.
1: Hemen bu çok söyleyebiliriz. Sevap Hanım şöyle, böyle bir nüfus elinizde varsa bunu eğitirseniz ve küresel rekabetin gittiği yönde özellikle şu an yüksek teknoloji yönünde besleyebilirseniz bu nüfusu hı hı. size 5-10 yıl sonra çok büyük bir getiri sağlayan evet. bir nüfusa dönüşür. Kesinlikle. Bunu yapmazsanız ne olur? Bu bir tüketici grup olarak kalır. Yani orta halli bir Avrupa ülkesinden daha büyük bir tüketici nüfus olur elinizde. Ve bu nüfus düşük ücrete çalışmak zorunda kalır ve borçlanır. Bu da yabancı yatırımcıların özellikle hizmetler sektöründe ülkemize gelmesine yol açar. Çünkü tüketici bir genç nüfus oluşturduğunuz yüksek tüketiyor genç olduğu için. Ama aynı zamanda bunların da 30 yıl çalışıp borç ödeyeceğini bilirsiniz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bunları borçlandırmak yoluna gidersiniz. Bu ekonominin krediyle büyümesi anlamına gelir. İş gücünün bilgisiz, ehliyetsiz yetişmesi. Bu en istenmeyen durumdur. Ama hep buna vurgu yapılır. Yani sizin genç nüfusunuz var.
0: Ama o genç çok nüfusu nasıl değerlendiriyoruz?
1: İşte, evet, orada yapılan tabii. vurgu özellikle bu tarafa yapılır. Yani borç alın, borçları ödeyebilirsiniz vurgusudur. Çünkü Japonya ile kıyaslandığında... Nüfus yaşlıdır artık borçlanamaz. Hı hı. Dolayısıyla o şey vurgusu değildir. O zaman o vurguyu yapan yabancı kurumların buraya getirip çip fabrikası, otomobil fabrikası kurması gerekir. Tabii. Madem bizim genç nüfusumuz yüksekse. Dolayısıyla burada bir yanılsama var. O yüzden genç nüfusun işsizliği çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bir de iş içinde onları eğittiniz mi o tabii ki ülkesinin kaynaklarına da sahip çıkacak o nüfus. O yüzden dünya üzerinde böyle bir jeopolitik rekabet olduğu için... Başka ülkeler istemezler tabii ki sizin genç nüfusunuzun bir vatan ülke bilinciyle ve kaynak bilinciyle yetişmesini onu durdurmak isterler. Bunu görüyoruz zaten. Onu ayrıca açıklamaya da gerek yok. İhracatlara baktığımızda bundan önceki grafiği koyabilirse çok memnun olacağım önce hizmetler sektörüyle ilgili. Çünkü özellikle hane halkının söylediğiniz açıdan gençlerle beraber bir de emeklilerin hı hı. 20 bin liranın altında kalan ağırlıklı ücreti var. Bu evet. da kredi kartı harcamalarında önemli bir etki yapıyor temel masraflarda. Bu grafik şunu anlatıyor bize. En yukarıdaki kırıklı çizgi hizmetler sektörüne olan doğrudan yatırım. Yani yabancılar ülkemizi hizmetler sektörüne yatırım yapıyorlar. Sanayi sektörüne değil o altta kalan ortada kalan çizgi.
0: Kırmızı çizgi hangisi? Ortadaki?
1: Ortadaki sanayi düz giden hizmetler sektörüne yapılan yatırımların yabancıların aldıkları karlar çıkanı sarı. Aha. En alttaki mavi de tarıma yapılan yatırım.
0: Maviyi ben alt şey zannettim. Evet. O da bir
1: neredeyse
0: grafik çizgisi.
1: Sıfır. Dolayısıyla yabancı...
0: Bir dakika o mavisi tarım mı?
1: Tarım. Tarıma yapılan yabancı yatırımlar.
0: En alttaki mavi düz evet, çizgi.
1: O yüzden...
0: Yani grafiğe dahil değilmiş gibi bir alt sınır evet, çizgisi evet, gibi duruyor. O kadar düşük. Yatırım yok.
1: O kadar yatırım yok. %0,5'ler civarında. Yıllardır böyle. Dolayısıyla biz yatırımı hizmetler sektörüne çekiyoruz. Çünkü hizmetler sektörüne çekmeniz kolay. Ülkenizin kaynaklarını dışsal olarak kullandırıyorsunuz. Bir örnek verelim. Böyle götür getir firmaları vardır lojistik ülkemizde yayılan. Bunları ABD, İngiltere gibi ülkelerde yüksek kar etmesini beklemeniz gerekiyor. Ama edemiyorlar çünkü orada kaldırımları, arazileri kullanmaları mümkün değil. Ama siz ekonomik olarak bu avantajları sağladıkça burada yüksek getiri elde ediyorlar. Yüksek getiri elde edilen bu firmalara da yabancı yatırım geliyor. Ama geldiği gibi de elde ettiği karları dışarı çıkarıyor. Dolayısıyla bu ülke içinde tekrar bir yatırıma dönüşmüyor. Çin'le kıyasladığı

0: Büyük firmalar, otomobil, telefon firmaları, Amerikalıların Tesla, Apple gibi firmalar bilindiği için söylüyorum artık bunları.
1: Evet.
0: Onlar yatırımlarını ülke içinde, Çin'de geri bırakıyorlardı ve bu şekilde büyüyorlardı. Halbuki hizmetler sektörünün dezavantajı dışarı çıkma. Sanayinin payının gittikçe azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu konjonktürde dünya çok yeni teknolojilere eğilirken siz hizmetler sektörünü arttırmaya devam ederseniz bu ekonomide bir de katmanlaşmaya yol açıyor. Nasıl? Firma zinciri büyüyor. Aracılar çoğalıyor. Aracılar çoğalınca her aracının kar marjı çoğalıyor.
1: Kar marjı artıyor. O da enflasyona
0: dolayısıyla
1: katkı
0: bu,
1: yapan bir
0: evet,
1: sisteme
0: bir
1: dönüşüyor.
0: Vücudun karbonhidratla yağlanmasına
1: Nasıl gibi bir
0: benziyor.
1: şey oluyor?
0: Sanayide kaslar olarak yorumlandığında büyüyorsunuz güzel.
1: Ama
0: Ama
1: kasımız az.
0: sağlıksız büyüyorsunuz. Evet, kasınız az ve sürdürülemez oluyor. Çünkü hizmetler sektörü çok fazla kredi emecek
1: Evet,
0: zaman
1: evet.
0: içinde.
1: Hizmetler sektöründe de altta kalan hizmeti veren çok düşük gelir alıyor pay hastadan.
0: İş gücü.
1: Bu makas açılıyor çünkü hizmeti alan tarafta yüksek gelirli
0: Evet.
1: ve makasın en
0: Şunu da
1: %10'luk
0: söyleyeyim.
1: %20'lik kısımda. Son cümlelerinizi alayım hocam, süremizde doldu bu
0: Hizmet
1: arada.
0: verdiğiniz araçları kendiniz icat etseniz gene bu tartışılabilir. Ama hizmet verdiğiniz araçları da yurt dışına alıyorsunuz. Uçağınızı alıyorsunuz. Transfer aracınızı satın alıyorsunuz. Bu da cari açının artmasına yol açıyor. Yani bu iyi bir politika değil, ekonomi politikası değil. Bunun değişmesi gerekiyor. Ve düşük teknolojili hizmet veriyorsunuz. Yani siz hizmet verip de burada yazılımcı yetiştirip mi hizmet veriyorsunuz? Hayır. Dolayısıyla bunun değişmesi
1: Değişmesi, bu
0: gerekecek.
1: yönde daha çok adım atılması lazım. Bir de
0: Evet.
1: işte o atıl gençlerin de daha sağlıklı alanlara çekilmesi, bu işte kavgalar, şiddet eğilimi, ne yazık ki uyuşturucu bağımlı, bu kötü alanlara kaçmalarının da son yıllarda burada verilerin yükseldiğini görüyoruz. Önüne geçen bir durum diye not düşeyim.
0: Evet.
1: Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum
0: teşekkür
1: hocam.
0: ederim.
1: Profesör Doktor Atay Özkaya, çok sağ olun değerli katkınız için. Devam edelim yeni sağlık raporları yönetmeliğiyle. Yönetmelik yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle sağlık kurullarının yapısı, itiraz süreçleri ve raporların hazırlanma usulleri de tamamen yenilendi. E-Devlet'e taşındı ayrıca sağlık raporları.
2: Sağlık raporunda yeni dönem başladı. Raporlar artık e-rapor sistemi ve e-devlet üzerinden alınacak. Sağlık Bakanlığı'nın Sağlık Raporları Yönetmeliği düzenlemesi resmi gazetede yayınlandı. Düzenlemeyle sağlık raporlarının hazırlanma süreçleri, sağlık kurullarının yapısı ve itiraz usulleri yeniden düzenlendi. Sağlık raporlarında elektronik ortama geçiş zorunlu hale geldi. Rapor başvurusu için e-nabız üzerinden kişisel beyan formu doldurulacak. Raporlar e-rapor sistemi üzerinden hazırlanacak. Islak imzalı raporlar elektronik ortama aktarılmadıysa geçerli sayılmayacak. Rapor başvurusu için e-devlet üzerinden kişisel sağlık bilgi formu doldurulacak. E-rapor sistemi üzerinden düzenlenen raporlarda fiziki arşive gerek kalmayacak. İstirahat raporlarına yeni süre sınırları getirildi. Tek hekim bir defada en fazla 10 gün istirahat raporu verebilecek. Kontrol muayenesi sonrası aynı hekim en fazla 10 gün daha rapor düzenleyebilecek. Tek hekimin bir yıl içinde verebileceği rapor süresi toplamda 40 günü geçemeyecek. 20 günü aşan rahatsızlıklarda sağlık kurulu raporu şartı aranacak. Düzenlemede sporcu lisansı için sağlık raporlarına ilişkin yeni uygulamalar da yer aldı. Sporcu lisansı dışındaki okul sporları ve sosyal aktivite amaçlı spor faaliyetlerinde sağlık raporu zorunluluğu kaldırıldı. Bu faaliyetler için sağlık durum belgesi yeterli olacak. Vatandaşların sağlık kurulu raporu alma süreci de kolaylaştırıldı. İstisnalar dışında raporlar 3 hekim tarafından düzenlenebilecek. Tam teşekküllü sağlık kurulu ve 3 hekimli sağlık kurulu olmak üzere 2 temel sağlık kurulu oluşturulacak.
1: Ve şimdi Diyarbakır'a gidelim. Diyarbakır'da otobüs terminalinde biletlerin fiyatları kontrol ediliyor. Ayrıca hizmetler elbette. Bayram öncesinde acaba bu konuda bir suistimal var mı diye Veysi İpek'te Diyarbakır temsilcimiz orada. Nasıl yapılıyor denetimler Veysi? Durum ne?
3: Evet, aslında Ticaret Bakanlığı'nın duyurduğu bir denetim olduğunu ifade edelim. Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de evet, otogarda şu an itibariyle denetimlerini sürdürüyor. 1121 firmaya şu ana kadar inceleme gerçekleştirdi Diyarbakır'da. 314 aykırı firma tespit edildiğinde ifade edelim. Şu an itibariyle denetimler tabii otogarın içerisinde bilet satış noktasında gerçekleştiriliyor. Ulaştırma Bakanlığı verileriyle burada satış

0: yapılan veriler karşılaştırıyor. Diğer taraftan tabii veriler burada aykırılık tespit edildiği durumda uyarı cezaları kesiliyor. Şu ana kadar da Diyarbakır'da son bir ay içerisinde bayram öncesi yapılan denetimlerde 1 milyon 800 bin liralık bir cezai işlem gerçekleştirildiğini ifade edelim. Diğer taraftan da buradan bazı ekiplerde hemen yan tarafta bulunan marketlere, büfelere denetim gerçekleştirilecek. Otogar içerisindeki işlemlerin dışında da otobüs içerisinde de yolculara da sorular sorulacak. Hemen ekranlarınız aslında Ticaret İl Müdürü Zafer Atik de giriyor. Merhaba. Denetimler devam ediyor.
1: Evet.
0: Kadarıyla.
1: Evet.
0: Neler yapıyorsunuz?
1: Şimdi nasıl bir denetim yapılıyor? Şöyle, biz Sayın Bakanımızın talimatlar doğrultusunda geçen haftadan bu zamana kadar yoğun bir şekilde otogar denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Burada fiyat listelerinin vatandaşların rahatlıkla ve karşılaştırma yapabilmelerini sağlamak amacıyla şu listeleri, görmüş olduğunuz listeleri bankların üzerinde bulundurmalarını sağlıyoruz ki vatandaşlarımız buradan fiyatlarını görerek alsınlar diye.
0: Aykırı davranan.
1: Aykırı yapanlarla ilgili de biz her bir aykırılık için 3973 lira gibi bir idari yaptırım kararımız var. Şimdiye kadar biz bu aykırılıklarımızı 13 Mayıs 18 Mayıs tarihleri arasında otogar verilerinde 63 firmada 759 ürün ve 10 aykırı firmada 33 aykırı ürün olarak tespit ettik ve 131 bin lira gibi yaklaşık bir idare yaptığım kararımız oldu. Tabii burada
0: soruyor musunuz peki?
1: Tabii biz yolcularımıza da aynı şekilde bilet fiyatlarını kaça aldığını söylüyoruz, soruyoruz. Bilet fiyatları ile ilgili bazen cep telefonlarına gönderiyorlar. Oradan tespit ediyoruz. Diğer taraftan da eğer fiziki olarak kesilmiş biletleri varsa o biletlerin de resimlerini alarak buradaki bir bilet fiyatlarını karşılaştırma yapıyoruz ve bunları da haksız fiyat değerlendirme kuruluna göndermek üzere bakanlığımız İş Ticaret Genel Müdürlüğü'ne iletiyoruz.
0: Evet, tabii denetimler hemen yan tarafta otobüslerde de devam ettiğini belirtelim. Diğer taraftan büfeler var. Otobüslerin içerisindeki yolculara yönelik de aslında bu bilgiler teyit ediliyor. Aldıkları biletler karşılaştırılıyor. Şu ana kadar da 1122 firma denetlendiğini belirtelim. Toplam 22.222 üründe denetimden geçtiğini belirtelim. Bayrama kadar da devam edeceğini ifade ederek sözü size bırakalım.
2: Evet, ekiplere kolay gelsin. Veysi İpek, çok teşekkür ediyoruz. Buradan Tokat Turhal'a gideceğiz canlı yayınla. Çünkü Almus Barajı'nın dolma aşamasına gelmesi nedeniyle risk altındaki çok sayıda köy ve mahalle geçici olarak tahliye ediliyor. Deha muhabiri İbrahim Uğur bölgede. Ondan öğrenelim hangi bölgelerde kaç köy, kaç mahalle tahliye ediliyor. Durum nedir İbrahim?
3: Evet, şu anda taşkın riski sebebiyle yoğun güvenlik önlemleri alınan Turhal ilçesindeyiz. Turhal ilçesinde 15 mahalle, 7 köy için tahliye kararı verilmişti. Bu 3 günlük süreçte çok yoğun güvenlik önlemleri de alındı. Set çevresinde Devlet Su İşleri, İl Özel İdare, Turhal Belediyesi, bölgede ırmak yatağı çevresinde setler kurarak ve bu setler çevresinde yatağı genişleterek çalışmalar gerçekleştiriyor. Az önce Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta da burada çalışmaları takip ediyordu. Turhal ilçesinde yetkililer Yeşilırmak'ta suyun akışını kolaylaştıracak, olası bir taşkında da suyun yerleşim yerine ulaşmasını engelleyecek çalışmalar yaparken vatandaşlar da kendi önlemlerini alıyor. Şehir merkezinde çok sayıda esnaf olası bir taşkında dükkanlarına su basmaması için kum torbaları ve brandalarla önlem almış durumda. Ekiplerde 1382 personel ve 521 araçla sahadalar. Tahliye ve barınma ihtiyacı olan vatandaşların talepleri alınmaya bir yandan devam ediyor. Polis, jandarma ve AFAD ekipleri de tahliye çalışmalarını takip ediyor. AFAD'a bağlı bir mobil mutfakta bölgede vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Tahliye edilen ve kalacak yeri olmayan vatandaşlar için KYK yurtları, öğretmen evi ve misafirhanelerde çalışma başlatıldı. Bazı vatandaşlar da şehirde güvenli noktalardaki akrabalarının yanına giderek riskin geçmesini bekliyor. Okulların Turhal ilçesinde 3 gündür tatil edildiğini belirtmekte fayda var. Burada aktaracaklarımız şu an bu kadar.
2: İbrahim Uğur'a çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalar sürüyor bölgede. Yoğun yağışın etkisini izlediniz. Şimdi İYİ Parti grup toplantısına dönelim. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu kürsüde.
4: yaparsanız teröre yardım ve yataklıktır. Terör propagandasıdır. Terörü galip göstermektir. Cumhuriyete sahip çıkmak için ey savcılar, ey bu milletin evlatları, daha neyi bekliyorsunuz? Bu barış değildir. Bu kardeşlik değildir. Bu demokratikleşme değildir. Bu gaflettir, dalalettir, hatta ihanettir. Estağfurullah, buyurun efendim. Aziz dava arkadaşlarım, bu noktada bir başka hakikati de özellikle vurgulamak isterim. Türk milletinin eşit, asli ve haysiyetli fertlerini narsist bir terör hükümlüsünün ellerine bırakmak milletimize edilen en büyük hakarettir. Devlete bağlılığı ve sadakati terör örgütü PKK'nın kararına bağlamak ancak esaret dolu bir ihanetin görev ifasıdır. Türk milleti bir teröristin aracılığıyla değil, vatanla, vatandaşlıkla, hukukla, ortak gelecek iradesiyle kardeştir. Ürettiğini paylaşarak kardeştir. Ve bu kardeşlik kuruludur, halen de mevcuttur. Kardeşliğimize gelen bir halel varsa bu haram düzenindendir. Bu harami saltanatındandır. Herkes bunu iyi bilmek mecburiyetindedir. Kardeşlik iddiası PKK'yı meşrulaştırmak değil, ona yeni postlar vermek değil, Kürtleri PKK'nın temsil iddiasından kurtarmaktır. Demokrasi Diyarbakırlıyı, Vanlıyı, Şırnaklıyı, Mardinliyi, Hakkariliyi etnik vesayetten ve örgüt baskısından kurtarmaktır. Onların oylarını tanımayıp çiğnemek değil, Cumhuriyetin haysiyetli vatandaşlığında onları birleştirmektir. Bizim kardeşlikten anladığımız budur. Demokrasiden anladığımız budur. İmralı'dan medet ummaksa kardeşlik değil, kalleşliktir. Kalleşliktir. Efendim lütfen rahatsız olmayın. Bu milleti ayağa kaldıran benim sözlerim değil, bunların ihanetleri. Onun için ayağa kalkıyor bu millet. Aziz milletim, bu meselenin bir de sınır ötesi boyutu vardır. Süreç en başından beri yalnızca Türkiye içindeki PKK unsurlarından söz etmiyor. İmralı'dan, Irak'tan, İran'dan, Suriye'den, farklı adlarla faaliyet gösteren yapılardan söz ediyor. PKK'dan, YPG'den, PEJAK'tan, KCK'dan söz ediyor. Ve ardından da Öcalan'ın bu yapıların faaliyetlerini sonlandırmada etkili olabileceği varsayılıyor. Burada çok ağır bir stratejik risk vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti başka ülkelerdeki terör uzantılarını Öcalan eliyle yöneten devlet görüntüsüne düşmez, düşemez. Türkiye sınır ötesindeki bölücü terör ağlarını yönlendiren ve siyasallaştıran bir aktör gibi gösterilemez. Biz yıllardır ne diyoruz? PKK terör örgütüdür. YPG terör örgütüdür. PEJAK'ta, KCK'da aynı bölgesel vekalet ağının parçalarıdır. Bunu sadece ben söylemiyorum. Bu devletin Cumhurbaşkanı da söylüyor, İçişleri Bakanı da söylüyor, Adalet Bakanı da söylüyor, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı da söylüyor. Bunlar bölgesel istikrarsızlık üreten terör ağlarıdır. Peki şimdi Öcalan'a tarif ettiğiniz rolün neticesi ne olacaktır bu durumda? Bu fikri size zerk edenler kimlerdir? Bu terör örgütünün ulus ötesi temsil iddiasına zemin açmak değil de nedir? Bu Türkiye'yi kendi eliyle, kendi güvenlik tezlerini dinamitlemek değil midir ki siz konuşuyorsunuz? Bakın ben açıkça söyleyeyim. İçeridekinin dışarıyı yönlendireceğini zannedenler dışarının içeriği yönlendirdiği gerçeğini saklayanlar ve saklamaya çalışanlardır.
2: Evet, İYİ Parti grup toplantısından bir bölümü canlı izledik ve bu saatin sonuna geldik Para Gündem'de. Birazdan saat başında görüşmek üzere.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Mayıs Dünya Arı Günü arıların ve tozlayıcıların ekosistem, gıda güvenliği ve biyoçeşitlilik için hayati önemine dikkat çekmek amacıyla her yıl kutlanan uluslararası bir gündür. İşçi bir bal arısı yaşamı boyunca yaklaşık bir çay kaşığının yalnızca küçük bir kısmı kadar bal üretebilir. Bu nedenle bal üretimi yoğun bir koloni çalışmasının sonucudur. Balın doğal yapısının korunması ve güvenilirliğinin sağlanması için üretim öncesinde laboratuvar analizleri yapılır. Bal üretim sürecinde kontrollü sıcaklıklarda işlenir. Bu işlem hem ürün standartının korunmasına yardımcı olur, hem de balın doğal yapısının yüksek sıcaklıktan olumsuz etkilenmesini önlemeyi amaçlar.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: Evet, para gündem devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz. Efes 2026 tatbikatına gideceğiz şimdi. Milli Savunma Bakanlığı da haftalık bilgilendirme toplantısını bu tatbikat sırasında yaptı. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliya Gil Ayçe de orada hem tatbikatı hem bilgilendirme toplantısını takip etti. Dinleyelim Gülçin.
1: Serap Bilet, Efes 2026 tatbikatı aslında Türkiye'nin en büyük askeri tatbikatlarından biri. Hem de tabii ki modern savaş koşulları altında aslında entegre olunan birleşik ve müşterek bir tatbikat. Dost ve müttefik ülkeler tarafından gerçekleştiriliyor. Bu tatbikatta aslında hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren yeni silahlar ilk kez kullanılıyor. Ve bugün de aslında Milli Savunma Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu haftalık bilgilendirme toplantısı bu sahada yapıldı. Biz de şu anda Doğan Bey tatbikat sahasındayız. İzmir'in Seferihisar ilçesindeyiz. Tabii önemli konu başlıkları da ele alındı. Onlardan birincisi olarak nitelendirebileceğimiz Patriot görev değişimi oldu ki bilindiği gibi İspanya'dan kullanılan Patriot sistemini kullanıyor Türkiye ve bu kapsamda da Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ülkemizde görev yapan İspanya Patriot hava savunma sistemine ilave olarak Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalardan dolayı NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminden biri Almanya tarafından değiştirilecektir ifadesini kullandı. Söz konusu değişimin de Haziran ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Sistemin yaklaşık 6 ay süreyle görev yapması öngörülüyor ve bu aynı zamanda da tabii ki daha az maliyetli olacağı ifade ediliyor. Türkiye'nin NATO'ya sunduğu askeri akaryakıt boru hattı önerisi de var yine Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı bu toplantıda bilgilendirme içerisinde. NATO akaryakıt boru hattı projesi NATO'nun ortak fonları kullanılmak suretiyle NATO'nun doğu kanadındaki müttefiklerin enerji tedarikini güçlendirmek maksadıyla hazırlanıyor ve hali hazırda da NATO'da onay çalışmaları devam eden bir yetenek paketinin münferit bir projesi ve bu proje Hürmüz Boğazı'ndaki aslında son gelişmelere paralel olarak da deniz yakıt taşımacılığına olan bağımlılığı azaltması planlanıyor ve projenin de alternatiflerine kıyasla 5 kat daha maliyet etkinliği olacağı ifade ediliyor. Bir taraftan da son dönemde Almanya ile yapılan bu olumlu ilişkiler de değerlendirildi toplantıda ki Türkiye sahip olduğu güçlü ve tecrübeli ordusuyla NATO içerisindeki etkin konumu, gelişen savunma sanayi altyapısı ve Avrupa Karadeniz, Kafkasya ile Orta Doğu arasındaki kritik öneme sahip jeopolitik konumuyla bölgesel güvenlik açısından vazgeçilmez bir müttefik ülkedir ifadesi öne çıktı. Ve bu çerçevede de Avrupa ülkelerinin Avrupa güvenlik mimarisinin geleceğinde ülkemizin stratejik rolünü daha güçlü şekilde değerlendireceği vurgulandı. Ve son olarak da şunu da vurgulayalım. Özellikle Filistin halkıyla dayanışmayı göstermek ve Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosuna bilindiği gibi bir saldırı düzenlenmişti. Ve uluslararası sularda da İsrail güçleri tarafından müdahale

ihale edilmişti. Bu kapsamda da Milli Savunma Bakanlığı yaptığı bu bilgilendirme toplantısında yeni bir korsanlık eylemi daha gerçekleştirilmiştir ifadesini kullandı. İsrail alıkonulan vatandaşlarımızla beraber tüm katılımcıları derhal serbest bırakmalıdır. Gazze'de yaşanan bu insani trajedinin ve İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiği ifade edildi. Ve son olarak da Lübnan'la yapılan ateşkes anlaşmasının da umut

0: günüyle de tamamlanacak olan bu tatbikat bunu da vurguluyor. Çünkü Türkiye'nin bulunmuş olduğu coğrafyada hem barışı tesis etmesi hem de bölgedeki bu coğrafyada güçlü bir ordusuyla birlikte NATO'da da etkin olması sebebiyle de bu konumunu bir kez daha perçinlemesi hedefleniyor. Tatbikatın yarın da seçkin gözlemci günü yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da seçkin gözlemci gününe katılması bekleniyor. Arkamızdaki aslında Doğan Bey tatbikat sahasında da şu an için hala hazırlıklar devam ediyor. Tatbikatın tüm notlarını da bu bölgeden aktarmayı sürdürüyor olacağız.
1: Gülçin Hacı Evliyagil Ayçi, çok teşekkür ediyoruz. Hem tatbikata ilişkin bilgileri hem de bilgilendirme toplantısının sıcak başlıklarını aldık. Şimdi bayram yaklaşıyor. Bayram öncesi denetimler birçok alanda, gıdada ya da işte otogarlarda, otobüs firmalarına yapılmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri, özellikle standartlara uygun mu firmalar, ayrıca bilet fiyatları ile ilgili suistimaller var mı? Bir önceki saatte Diyarbakır'a gitmiştik. Şimdi başkente gidelim. Oradaki denetimlerle ilgili durumu Serkan Şimşek bize aktaracak.
2: Evet, Kurban Bayramı yaklaşırken bayram tatilinde otobüs seyahatleri de arttırıldı. Tabii seyahatler artarken bir yandan da aslında hem yollardaki denetimler hem de otogarlarda araçlar yola çıkmadan önce özellikle biletlere yönelik denetimler de arttırıldı. Şimdi bizler de o denetimlerden birine şahitlik ediyoruz. Kameraman Hamza Can Bulat ekranlarınıza getiriyor. Ankara'da Aşti'deyiz. Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmelerindeyiz ve bu noktada Ticaret Bakanlığı'nın Ankara İl Müdürlüklerinin bir denetimini ekranlarınıza getiriyoruz. Burada ekipler firmalardan bir fiyat listesi talep ediyor ilk etapta ve bu fiyat listesini bakanlıkta bulunan kendi tavan ve taban fiyatlarının olduğu listeyle bir karşılaştırma yapıyorlar. Dolayısıyla herhangi bir usulsüzlük var mı ya da normalden, ortalamadan çok yüksek fiyatlarda biletler var mı, bunun kontrolü yapılmış oluyor. Ve bu noktada dediğim gibi eğer bir usulsüzlük tespit edilirse de cezai işlem uygulanması için işlemler bu noktada başlatılmış oluyor. Tabii aslında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da bu noktada bir vurgusu vardı. Özellikle Bakan Uraloğlu'nun yaptığı açıklamada denetimlerin hem fiziki olarak yollarda hem de elektronik sistem üzerinden de devam ettiği vurgulanmıştı. Bakın ekranlarınızda görüyorsunuz, bir fiyat listesi talep edilmesinin ardından işte şimdi bu firmaya geçiliyor. Bu firmada yine aynı şekilde ilk etapta fiyat listesi talep ediliyor ve o fiyat listesinde tüm seferlere yönelik bilet fiyatları Ticaret Bakanlığı'nın halihazırda bulunan listesiyle karşılaştırılmış oluyor ve dediğim gibi eğer bir usulsüzlük tespit edilirse bu noktada ceza uygulanması için işlemler başlatılmış oluyor. Tabii dediğim gibi özellikle bu bayramda öncelikli denetimlerin fahiş bilet fiyatları olması noktasında bir vurgu var. Çünkü çok ciddi bir şikayetin olduğu bir alan bu. Özellikle genellikle şikayetlerin, yoğun şikayetlerin geldiği nokta bilet fiyatlarının bazılarının diğerlerinden çok daha yükseğe satılıyor olması. Dolayısıyla hem Ticaret Bakanlığı hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da bu anlamdaki denetimlerini artırmış durumda. Kurban Bayramı 9 günlük tatil öncesinde ilk etapta otogarda, daha sonra tatil başladıktan sonra da elbette yollarda da denetimler artırılmış olacak. Bizler de o denetimlerden birini ekranlarınıza taşıdık diyelim. Sözü Ankara'dan yeniden size bırakalım.
1: Evet, Serkan Şimşek'e teşekkür ediyoruz. Bugün Malatya ve komşu iller depremle başladılar güne. Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem büyük korku yarattı. Deprem saat sabah 9'da Battalgazi merkezinin, Battalgazi de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde. Deprem kent merkezinin yanı sıra Elazığ, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve çevre illerde hissedildi. Depreme kapalı alanlarda yaşayanlar da panikle dışarı çıktılar. Okullardaki öğrenciler tahliye edildi. AFAD şu ana kadar olumsuz bir durum bulunmadığını duyurdu. Ekiplerin saha çalışması sürüyor. Kamuda çalışan kadın çalışanlara da bugün için izin verildiğini valilik duyurdu. Bir önceki saatte Malatya'ya da bağlandık. Bir başka büyük deprem olur endişesiyle insanlar sokakta Malatya'da. Şu ana kadar bir zarar olmadığı bilgisi var. Bir önceki saatte konuk aldığımız deprem uzmanı Profesör Doktor Okan Tüysüz de bu bölgedeki fay hattında daha büyük bir depremin bunun ardından beklenmediğini, ancak artçıların olacağını, 4'ün üzerinde artçıların yaşanabileceğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Şehir Yapı Planlama

0: Müşavirlik ve Teknoloji AŞ'ye yönelik ihaleye fesat karıştırma operasyonu yapıldı ve 3 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yapılan çeşitli kamu ihaleleri takibi alındı. Belediyenin iştiraki olan Ege Şehir Yapı'nın hem ihale sürecinde hem de denetim aşamasında etkili olduğu öne sürüldü. 4 kişi hakkında ihaleye fesat karıştırma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma suçlamaları çerçevesinde gözaltı kararı verildi. Operasyonda Ege Şehir Yapı Genel Müdürü dahil 3 kişi gözaltına alındı. Dönemin İzbeton Genel Müdürü ise aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla bir araya geldi dün. Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Gençlere refah ve kardeşliğin olduğu bir Türkiye teslim edeceklerini söyledi.
1: Gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Hem sorularını yanıtladı hem de önemli mesajlar verdi.
2: Türk milleti istiklal ve istikbaline uzanan kirli elleri arkasında kim olduğuna bakmadan kıracağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Bu irade 107 sene önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır.
1: 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda milli sporcular ve gençler Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oldu.
2: Sizlere en güzel şekilde hizmet etmenin, gençlerimizin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretindeyiz.
1: Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine dair de önemli mesajlar verdi.
2: Terörsüz Türkiye süreciyle bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, diğer taraftan da milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz. En büyük amacımız bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız, bizim çektiğimiz sıkıntıları sizin çekmemenizdir.
1: Türkiye yüzyıla hedefine gençlerle yürüyeceklerini de belirtti.
2: Son 23,5 yıldır olduğu gibi gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan programın sonunda gençlerle fotoğraf çektirdi.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu. Dünyadaki ve bölgedeki gelişmelere değindi. Terörsüz Türkiye üzerine Bahçeli vazife her zamankinden büyüktür diye konuştu.
3: Terörsüz Türkiye hedef için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda bulunurken sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu yük siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin ve Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın kızıl elmasıdır.
4: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bu mesajları verdi. Dünyadaki ve bölgedeki gelişmelere dikkat çekti.
3: Böylesine sert bir çağda ayakta kalmanın yolu yalnızca güçlü olmaktan değil, kader birliğine kenetlenmiş, kanaatlerinde kaynaşmış, kardeşlikle kök salmış bir millet olmaktan geçmektedir. Bakınız, kuzeyimizde savaşın gölgesi, güneyimizde kan ve gözyaşı, doğumuzda güç mücadelesi, batımızda savunma telaşı, siper alemde ise sinsi kimlikselleştirme operasyonları kol gezmektedir.
4: MHP lideri Devlet Bahçeli, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
3: Evet, soruyorum sizlere. Türk'ün Türk'e küseceği kâ mıdır? Ülkücünün ülkücüye sırt döneceği, dava arkadaşlarının birbirine gönül koyacağı, kırılganlıkla birbirinden uzaklaşacağı zaman mıdır? Hayır, 1000 kere hayır.

0: Bugün küslük değil, kenetlenme zamanıdır. Bugün alınganlık değil, adanmışlık zamanıdır.
1: Bahçeli 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı da verdi.
0: 19 Mayıs 1919 Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden doğruldu. Kaderine vurulmak istenen esaret zincirini parçaladı. Emperyalizmin kurduğu vesayet oyunlarını elinin tersiyle itti. Kutlu bir başlangıçtır.
2: Şimdi başkente gidelim. Habertürk TV Ankara temsilcisi Nasuh Güngör bizimle her gün olduğu gibi. Merhaba Nasuh, hoş geldin.
3: Günaydın Serap, merhabalar.
2: Merhaba, grup toplantıları var tabii Salı Çarşamba. Bugün de AK Parti grup toplantısı var. Bugünkü toplantıya, grup toplantısına ilişkin bir farklı beklenti, gündemdeki başlıklara ilişkin notların var mı?
3: Yani şöyle, Sayın Cumhurbaşkanı bugün yapacağı grup toplantısında 4 ana vurguda bulunması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili gelişmeler ve o devam eden tabii ki siyasetin kendi içinde olan polemikler, bütün bunlara Sayın Cumhurbaşkanı değinmesi bekleniyor. Kazakistan'a kritik bir ziyaret yapmıştı. Onunla ilgili geçen hafta tabii grup olmamıştı. AK Parti grubu artık 2 haftada bir oluyor zaten. O gezinin stratejik önemine dair, yani çünkü o gezide özellikle o bölge ülkelerinin, Kazakistan'ın ve diğer Türk dünyası ülkelerinin hem bölgesel krizlere hem Türkiye'nin de içinde bulunduğu alandaki krizlere birlikte müdahil olacak bir perspektif geliştirmesi konuşulmuştu. Bu çok kıymetliydi. Cumhurbaşkanı bununla ilgili mesajları bekleniyor. Bir de tabii ki terörist Türkiye ile ilgili bir kararlılık vurgusu bekleniyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında. Aslında bu son söylediğimiz herhalde bir iki cümleyle destekleyebiliriz. Tabii. Pazartesi günü kabine toplantısında çıkışında da Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda bir mesaj verdi. Tabii bütün bu tartışmalar biraz da Sayın Bahçeli'nin bu konuyla ilgili verdiği kapsamlı bir açıklama, Türk Gün Gazetesi'ne beyanat diyelim, onunla birlikte daha da gündemin ilk sırasına yerleşti. Terörist Türkiye sürecine dair bazı önerileri oldu. Yeni bir yol haritasına ihtiyaç duyulduğunu söylemiş Sayın Bahçeli. İkincisi de dün Sayın Ömer Çelik'in AK Parti'nin MKYK ve MYK toplantılarının ardından yaptığı açıklamalar. Bu süreçlerin bir ritmi olduğuna dikkat çekti Ömer Çelik ve şu kısmı önemli. Cumhur İttifakı içinde bu anlamda herhangi bir kararsızlık, bir irade kırılması söz konusu değil. Aksine biz Sayın Bahçeli'nin, yani ittifak ortağımızın söylediklerini dikkatle değerlendiriyoruz ve bu sürecinde yol haritasını güncellemek için bir çalışma yapacağız dedi. Dediğim gibi bugün grup konuşmasında da Cumhurbaşkanı'nın ana mesajlarından bir tanesi de bu olacak. Yani terörsüz Türkiye ile ilgili kararlılık vurgusu olacak Serap. Öyle bir beklentimiz var bugüne dair.
2: Şimdi savaşı çok konuşuyoruz tabii. Birazcık soğumuş görünse de her gün yeni açıklamalar geliyor. Diğer yandan da Trump'ın ardından Putin gitti şimdi Çin'e. O daha kısa bir ziyaret yapıyor, evet. Ama buradan ilk gelen görüntüler, verilen mesajlara nedir yorumun?
3: Şimdi evet, daha kısa aslında iki ziyareti belki karşılaştırmak için de bunlar önemli kriterler. Bir diğeri tabii çok uzun zamandır ertelenen, ötelenen, yani özellikle İran Savaşı nedeniyle ertelenen bir ziyaretti. Fakat bu ziyaretin en önemli kısmı daha derinlemesine ilişkilerin yenilenmesi oldu. 2001 yılında yapılan çok geniş bir anlaşmaları var. Dostluk anlaşması diye ifade ediliyor ama kapsamı, yani dostluğun çok ötesinde stratejik işbirliği bütün bölgeye ve hatta küresel ölçekte başlıklar içeren bir anlaşma bu. Bu 25 yıllık anlaşmanın tekrar uzatılması ele alındı. Çok büyük 40 anlaşma yapılacak. Bunların büyük bölümü enerji alanında, tedarik alanında, bölgedeki sorunlara dair ortaklık anlamında. Ve oradan hemen Orta Doğu'daki çatışmaların derhal sona erdirilmesiyle ilgili gelen mesajın da altını çizmek gerekiyor. Bu ziyarette şöyle bir şey önemli Serap, belki o da önemli bir kısmı var. Çin'i tek bir muhatap olarak karşısına görmek istiyor Amerika Birleşik Devletleri ve Trump'ın böyle bir tarzı var. Yani ben dünyada oturup kalkacaksam veya rekabet edeceksem benim karşımdaki muhatabım Çin olsun. Bu biraz Soğuk Savaş dönemi alışkanlığının da getirdiği bir şey. Fakat buna Rusya'nın kuvvetli bir itirazı var. Diyor ki artık dünya çok kutuplu ve çok kutuplu dünyada ben bir kutup gücüm. Beni de muhatap almak zorundasın. Dolayısıyla bu zirvede Putin tarafından özellikle verilen çok kutuplu dünya mesajını da ben dikkatlere sunmak istiyorum. Çünkü bu dünyadaki güç savaşlarının ve aynı zamanda işbirliklerinin zeminine dair önemli bir konuydu. Ben bu ziyaretin hani derinlemesine dedim. Diğer ziyarette daha sembolik, karşılıklı mesajlar, hani çok sıcak görüntüler, hafif atışmalar vesaire, bütün bunlar
2: ama böyle
3: vardı.
2: Yüzler ama mesela çok rahat görünüyorlar. Geçen hafta olaylar ve görüşlerde konuşmuştuk.

0: Konuşmuştuk ya o el sıkışmada benim elim daha üstte yani sen elini bana doğru çekme ben elimi sana doğru onu görüyorduk ya Xi ile Trump'ın tokalaşmasında.
1: Evet.
0: Az önce daha böyle relakslar daha güler yüzlü bu çok özellikle Xi'nin yüzünde çok belirgin görünüyor sanki değil mi? Ne dersin?
1: Evet. Şimdi burada Rusya üzerinden de şöyle bir kavga var aslında bir tarafıyla. Ya aslında demin söylediğin şöyle önemli. Bazen biz bu konuları gündeme getirdiğimizde ya ne kadar gereksiz falan diyenler var. Tam aksine ben şöyle düşünüyorum o söylediğini. Hani o protokol, el sıkışma bunlar üzerinde durmamızı. Bazen sayfalarca bir makale okusanız, değerlendirme, analiz okusanız hepsi elbette çok kıymetli ama orada aldığınız mesajı belki diğerlerinden alamıyorsunuz. O
0: Doğru.
1: beden dili, o
0: Evet.
1: karşılıklı hazırlıklar. Ya şunu unutmayalım, o el sıkışmaya bile belki saatlerce çalışılıyor, notlandırılıyor. Önceki el sıkışmalara bakılıyor. Trump'ın bu konudaki yaklaşımına bakılıyor. Hani rakiplerini çekmek, kendi gücünü göstermek anlamında. Fakat bu sefer tabii ki rahatlar. Çünkü Çin şunu gayet iyi biliyor. Avrasya coğrafyasında kendi tabii hem komşusu hem stratejik ortağı buralarda ABD'nin Rusya üzerinde alabileceği mesafenin çok daha fazlasını hızlı biçimde alma imkanı var. O nedenle burada hani mesafe kolay, anlaşmalar derinlemesine ihtiyaçlar ve çıkarlar da büyük ölçüde ortak. Biraz da onun getirdiği bir rahatlık olsa gerek bize yansıyan manzaralar.
0: Şimdi özel temsilci Witkoff da Rusya'ya gidecekmiş yine. 4 kez Putin'le görüştü. Yakın zamanda tekrar gidecek ve o Rusya'da muhtemelen yine Putin'le görüşecek. Ya böyle Çin, ABD, Rusya arasındaki bu trafikte daha sıra dışı bir yoğunluk var mı? Şu bir, yani Trump döneminde var zaten
1: Çok
0: de.
1: sıra dışı.
0: Son dönemde ne ifade ediyor bu? İşte Trump Çin'e gidiyor, Rusya'ya Putin Çin'e gidiyor. Sonra Witkoff Rusya'ya gidiyor.
1: Çok sıra dışı, şöyle ki çok sıra dışı. Aslında burada büyük güçlerin hani büyük güç oldukları için kendilerince ifade etmekten kaçındıkları bir süreçle karşı karşıyayız. Yani 37 gün süren sonrasında arada inip çıkan bir İran savaşı sonucunda sadece Hürmüz üzerinden değil, Körfez hattındaki gelişmeler üzerinden de dünya sistemi dediğimiz yapının ana damarları tıkanmaya başladı Serap. Yani burada Çin hani rahatmış gibi görünüyor, hayır tedarikle ilgili sorunları var. Rusya, evet ABD ona bir takım alanlar açtı, işte 30 günlük sürelerle uzatıyor, işte denizlerdeki o gezen petrolünü satabilirsin vesaire gibi. Ama bütün bunlar bu ülkelerin özellikle sıkıştığı gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Diğer yandan ise ABD, Ukrayna Savaşı'nda kelimenin tam anlamıyla kışkırttığı, yola çıkardığı, Rusya ile karşı karşıya getirdiği Ukrayna'yı bir anlamda terk etti ve Rusya'ya senin de hani Ukrayna ile ilgili elde ettiklerin senin olsun bir zeminde anlaşalım. Çünkü benim başka işlerim var. Bunlarla uğraşamam gibi bir trafiğin içinde. Tabii Witkoff gibi adamların biraz daha böyle Trump'ın çılgın tarzından inişli çıkışlı sabah başka öğleyin başka verdiği mesajlardan daha anlamlı politikalar ürettiğini de görmek lazım. Burada ana mesele sadece İran değil fakat İran krizi örneğinin sadece bölgede değil bütün dünyada ortaya çıkardığı o tıkanmanın, tedarik zincirleriyle ilgili sorunların çok yakın zamanda daha da kuvvetli depremlere neden olabileceği, o anlamda stratejik depremlere neden olacağı vurgusu bence bu önemli. O yüzden bu trafik daha da artacak ve devam edecektir. Sonuç almasını umut edelim Serap tabii ki. Yani şöyle de bir
0: Evet.
1: şey var. Yani böyle burnunuz havada geziyorsunuz ama bir yandan 1,5 milyar insanı her gün doyurmak zorundasınız. Öyle bir ülkesiniz mesela şey için söylüyorum, Çin için söylüyorum. Rusya'nın başka sorunları var kendi içinde gelir dağılımı ve adaletle ilgili. Amerika Birleşik Devletleri'nde aynı şekilde. Umarız ki bu temasta yani o 4 ülkenin üzerinde daha farklı temaslar da var elbette. Barışa dair bu sorunlu alanların bir daha ortaya çıkmamasına dair olur ama bu konuda çok umutlu olmak için de önümüzde bir tablo yok maalesef.
0: Ne yazık ki yani bu liderlerin iki dudağın arasından çıkanla işte insanların savaş bölgelerinde,
1: Maalesef
0: ülkelerde
1: evet.
0: neler
1: Tam
0: yaşadığını, nasıl trajediler
1: olarak öyle.
0: yaşandığını, dünyanın nasıl bir kaosa ve savaşa sürüklendiğini görüyoruz. Çok teşekkürler nasıl değerlendirmelerin için. Çok sağ ol.
1: Ben teşekkür ederim Serap.
0: Yarın
1: Tekrar
0: görüşmek
1: görüşmek üzere.
0: üzere.
1: Sağ olasın.
0: Şimdi PUBG oyunuyla başlayan sanal dünya arkadaşlığı bir tehdit ve şantaja da alan açıyor. Ne yazık ki. İddiaya göre oyunda tanıştığı genç kızın bilgilerine ulaşan şüpheli, mağduru müstehcen görüntü göndermeye zorladı. Bu oyunlar üzerinden iletişim kurmaya çalışan işte böyle tehlikeli kişiler, profiller var. Öyle ki genç kız intiharın eşiğine geldi bu olayın ardından ve tacizin ardından. Savcılık devreye girdi. Meta ile yapılan yazışmalar şüphelinin kimliğini ortaya çıkardı. Arzu Kaya'nın özel haberi.
2: Önce oyun oynadılar, sonra sosyal medyada konuşmaya başladılar.

0: Ver. İddiaya göre genç kızı tehdit edip şantajla para isteyen o kişiler savcılığın operasyonuyla yakalandı.
1: İddiaya göre her şey işte PUBG oyunuyla başladı. Şüpheli adam genç kızla bu platformda tanıştı. Daha sonrasında ikili WhatsApp'ta konuşmaya devam etti.
0: Konuşma bir anda tehdide dönüştü. Şüpheli ve kız arkadaşı mağdurun okul bilgileri, adresi ve aile bilgilerini ele geçirdi. Bu bilgilerle çıplak fotoğrafını istedi. Göndermezse ailesine zarar verileceğini söyledi. Genç kız intiharın eşiğine geldi.
2: Aşkım, kimle uğraşıyorum? Tahmin et.
3: Şimdi.
2: Yes. Hem senden yazıyorum hem benden yazıyorum.
0: Şüpheliler mağduru başka kişilere müstehcen görüntüler göndermeye de zorladı. Karşılığında gelecek paralarınsa kendi hesaplarına yatırılmasını istedi. Dosyada tehdit mesajlarının yanı sıra şantaj videoları da yer aldı. Şüphelilerin mağdurun ailesine genç kıza ait görüntülerin olduğu videolar gönderdiği de belirlendi.
2: Bizim mesleğimiz bu. Yani meslek ek iş gibi bir şey. Merak etme. Dediğimi yaptığın sürece hiçbir şekilde sana zarar vermem. Ben sana demiyorum zaten ölene kadar bana çalış. Her şeyi tıkır tıkır tıkır ailene atarım.
0: Soruşturmada en kritik delilse dijital izler oldu. Savcılık Instagram'ın bağlı olduğu Meta şirketinden hesaplara ait telefon, IP ve mail bilgilerini aldı. O kayıtların izi Adana'ya çıktı.
1: Yapılan incelemelerde hesap sahibinin Barışcan A olduğu tespit edildi. Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Aynı zamanda dijital materyallerine de el konuldu.
0: Şüpheli suçlamaları kabul etmese de tutuklandı. Kız arkadaşına yönelik de soruşturma başlatıldı. Soruşturmada şimdi aynı yöntemle mağdur edilen başka kişilerin olup olmadığı araştırılıyor.
4: Evet, şimdi para gündemi noktalamadan son dönemde, son yıllarda sosyal medyadaki açık artırmalarla ilgili uyarıcı da bir haberle bitirelim para gündemi. Birçok ürün satılıyor sosyal medyada, online açık artırmalar, mezatlar düzenleniyor. Instagram'da, Facebook'ta akla gelen her ürünün satışı yapılıyor ve vergisiz bir işlem bu. Vergi Denetim Kurulu son 6 ayda 500 milyon liralık vergisiz satış tespit etmiş. Bu kayıt dışı pazar nasıl bu kadar büyüdü? Buse Deviren'in dosya haberiyle para gündemi noktalayalım. Yarın görüşmek üzere.
5: Son 2 yıl içinde 1 milyar TL'ye yakın bir kayıt dışı hasılat elde edildi.
6: Belgesiz yapılan satışlara alet olmak, buna yol açmak anlamında.
7: Gerçekten çok yüksek satışları olanlar var. Onların da yok galiba vergisi.
8: Takıdan antikaya, koleksiyon ürünlerden elektroniğe kadar birçok ürün yani açık artırmayla satılıyor. Sayıları hızla artan sosyal medya mezatları Instagram ve Facebook gibi platformlarda büyük bir pazara dönüştü.
7: Canlı yayını açıyoruz, katılanlar oluyor, müşterilerimiz var. Genelde TikTok'ta gördüklerim de var benim ama Instagram'da var.
9: Geçmişten beri hemen hemen hepimiz işte bu tip bir mağazaya gelip ihtiyacımız olan ürünleri almaya alışkınız. Ancak son dönemlerde sosyal medyadan alışveriş yapma çılgınlığı başladı. Hatta o ürünü satan satıcıların bir kısmı mezat usulü satmaya başladı.
7: Antika şeyler, saattir, fincandır, işte tabaktır, çanaktır, pirinç, bakır, aklınıza ne gelirse var. 500'den açıp 3000'e çıkanlar var. Onları da izliyoruz, görüyoruz.
5: Tespitten bıçağa kadar, silaha kadar, ülkemizde yasak olan canlı hayvanlara kadar bu platformlarda açık artırma usulüyle satıldığının tespitini yapıldı.
8: Sosyal medya mezatçılarından vergisini ödeyen olduğu gibi vergi ödemeyen de bir hayli fazla. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu nedenle sosyal medya mezatçılarını sıkı takipte.
5: Vergi müfettişleri buraya gerçekten alıcımış gibi katıldı ve bu şekilde oradaki IBAN hesaplarını tespit etti. IBAN hesabından da kişilere ulaştılar.
6: Vergi kaçakçılığı dediğimiz suçu işlemiş olmaktalar. Tüketiciler açısından bu tür satışlarda fişin olmaması çok çok önemli.
8: Takibe takılmamak için her yöntem deneniyor. IBAN hesapları sık sık değiştiriliyor, kapatılan hesapların yerine anında yenisi açılıyor.
5: Sürekli farklı insanların IBAN hesaplarını veriyor ve bu IBAN hesaplarında da herhangi bir açıklama yapmasına izin vermiyorlar.
8: Tabii bir de işin tüketici boyutu var.
5: Buradaki ürünlerin çoğu taklit ürünler de olabiliyor ve hiçbir güvenliği yok.
8: Tüm bu sistem milyonlarca liralık ekonomik kayba neden oluyor.
6: Vergi dışındaki satışlar olduğu için ülke ekonomisine de vergi ziyağı açısından çok çok önemli.
5: 5 milyonda 1 milyon KDV, %20 de %10 da gelir vergisi desek, 500 bin de gelir vergisi. Yani 1,5 milyon devlete ortalama vermesi gerekir.
9: 5 milyonda 3,5 milyon kazanması gerekirken 5 milyon tamamını cebe atıyor.
5: Tamamını cebe atıyor.
8: Vergi Denetim Kurulu son 6 ayda 500 milyon liralık vergisi satış tespit etti. Vergi müfettişleri

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 22, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 23, Adana yağmurlu 22 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Artvin yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 21, Konya yağmurlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 15, Van parçalı bulutlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 24, Gaziantep yağmurlu 21 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Sigorta sayfasına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Rahim Ak. Efendim, küresel piyasalar savaşın getirdiği enflasyon riski nedeniyle oldukça endişeli. Tahvil satışları ekonomide hem enflasyon hem durgunluk anlamına gelen stagflasyon söylemlerini beraberinde getiriyor. Türkiye'de yansımalarını maalesef görüyoruz. Bu ortamda hem mevcut varlıkları korumak hem tasarrufların enflasyona karşı erimesini önlemek oldukça önemli hale geldi. Bu nedenle bize Türkiye'de tasarrufların değerlendirmesi denince akla gelen bireysel emeklilik sistemini bugün masaya yatıracağız. Türkiye'de ekonomi, sigorta ve BES denince akla gelen önemli uzmanlardan birisini ağırlıyoruz. Zürih Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Atilla Bendi bizimle. Atilla Bey merhaba. Hoş geldiniz.
1: Merhaba Rahim Bey, hoş bulduk.
0: Çok sağ olun geldiğiniz için ve vereceğiniz katkılar için şimdi
1: ben teşekkür söyleyeyim. Ederim. Çok sağ olun.
0: Şimdi bir savaş var tabii. Yani bütün dünyada ekonomilerde belirleyici olan, hatta siyasal anlamda da belirleyici olan maalesef savaş ortamı. Savaş ortamı tasarruf sahipleri ve sistem açısından, BES açısından nasıl etkili oldu? Bize şimdiye kadarki etkisini kısaca değerlendirebilir misiniz?
1: Tabii şimdi BES'e aslında biz 2026 girişi itibariyle çok güçlü başladık. İyi başladık. 2.3 trilyonu geçen bir fon büyüklüğüne ulaştık. 18 milyon da katılımcıya ulaştık. Evet. Bunun 10 milyon 200 bini doğrudan BES katılımcısı. Burada iyi gelişmelerden bir tanesi de 2 milyona yaklaşan 18 yaş altı katılımcının
0: genç ve çocuklar,
1: genç ve çocuklarımız. Evet. Buradaki fon da 95 milyarı geçti. Bunlar da olumlu gelişmeler. Evet. Ancak tabii burada genel bakış açısıyla böyle bir giriş yaparken BES'in aslında bir dönüşümünü de yaşıyoruz şimdi. Sonuçları itibariyle. Çünkü BES nesiller arası aslında birikim modeli haline de geldi. 18 yaş altı 2 milyon

0: gencimizin bu sisteme girdiğini ve böylece babadan oğula, anneden çocuğuna bir gelir biriktirme, tasarruf yapma hem alışkanlığı hem de devri de söz konusu başladı. Yani
1: o çeyrek altın al kenara at dönemi bitti, BES dönemi başladı diyebilir miyiz?
0: Tabii, öyle yapılıyor. Kesinlikle yani. Bitti. O çoktan bitti. Artık BES'in yanında öyle bir şey alternatif değil. Getirisiyle birlikte baktığımızda.
1: Çok ciddi çünkü 2 milyon. Ben genellikle görüyorum, bir de yaşa bakıldığında yani 0-5 yaş, 0-10 yaş arası çok ağırlıklı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet, evet.
1: Yani çocuklarımız için yapıyoruz esasen.
0: Çok kesinlikle.
1: Çocuklar çok yani, karışmıyorlar yani.
0: Uzun vadeli bir birikim sistemine gençleri katmak, çocuklarımızı katmak aslında tam Türkiye'ye özgü çok güzel bir yaklaşım oldu. 2003 yılında mütevazi bir giriş yapmıştık. Üzerine işte devlet katkısının gelmesi, OKS'nin gelmesi. Bugün geldiğimiz nokta 2.35 trilyona ulaşan bir fon büyüklüğü. Evet. Savaş tabii bu sene özellikle 28 Şubat'tan sonra bir fon kaybımız oldu.
1: Evet.
0: Yani orada kısa süreli bir fon azalışını görüyoruz. 186 milyar kadar bir fon azalışını görüyoruz. Aslında 186 milyon arttı toplamda ama 163 milyon o dönemde 163 milyarlık bir azalış gördük kısa süreli olarak.
1: Peki o Atla Bey, yani bir çıkıştan mı bahsediyoruz yoksa fonlardaki değer kaybından mı bahsediyoruz?
0: Toplam fon büyüklüğünün azalmasından bahsediyoruz. Burada işte 2.1 trilyon BES için söylüyorum olan rakam 2 trilyonun altına indi. Bugün itibariyle de biraz üzerinde olmakla birlikte halen 2.1'in altında seyrediyor fon büyüklüğümüz. Ancak bu sene içerisinde onu yakalayacağız.
1: Evet, yani şimdi yani bir durdurdu BES'in o yükselişini, biraz törpüledi diyelim hadi. Ama bundan sonraki dönemde yine olacak diyorsunuz. Bu sene içerisinde tabii, tabii. O yükseliş yani, devam edecek diyorsunuz.
0: Şöyle, bu savaş aslında bir anlamda BES'teki katılımcıların stratejilerini de gözden geçirdiği, bazı gerçeklerin de fiilen yaşandığı bir dönem oldu. Bizler profesyoneller olarak, işte portföy yöneticileri olarak katılımcılarımıza hep bu konularda mümkün olduğunca doğru danışmanlık vermeye çalışıyoruz ama tabii bu kısa vadeli bakış açısı, işte EGM verilerine baktığımız zaman işte tam bu savaş sırasında da doğrudan kıymetli maden ve altın üzerinde yakalandı büyük çoğunluk. Bu da daha önce
1: %40 galiba.
0: %40'lardaydı, %54'lere hatta biraz üstüne kadar çıktı bu fonlar. Bu savaş ortamında da doğrudan sepete yaymak yerine kısa vadeli çok getiri elde eden yere katılımcıların fonlarını biriktirmesi kısa vadeli bu büyük etkiyi de yaratıyor. İşte bizim hep dikkatini çektiğimiz sadece bir fona değil, modern portföy yönetim teorisine göre sepeti dağıtmak. Yani uzun vadeli ve dengeli bir portföy yapısı oluşturmanın önemi ortaya çıktı. Evet.
1: Yani şöyle anlayalım, altın fonu çok ağırlıktaydı, altın fiyatları düştü.
0: Evet.
1: Dolayısıyla orada bir tasarruflarda orada küçük
0: tabii, fon getirisi de düştü. Olarak azaldı.
1: Değerlemesi düştü. Şimdi sepet o yüzden önemli diyorduk zaten diyorsunuz değil mi?
0: Evet. Farklı varlık türlerine göre bir sepet oluşturmak çok önemli. Bunun için BES fonlarında istediğiniz her şey var. Tabii şimdi altın ve kıymetli madendeki bu dönemdeki düşüşün etkisini söylerken hisse fonlarında da %24'ün üzerinde bir getirinin de olumlu yönde etkisini, para piyasası fonlarının dengeleyici etkisinden de bahsetmemiz lazım.
1: Evet. Peki çok özür dilerim, sözünüzü kestim galiba.
0: Yok buyurun.
1: Şunu sorayım. Vatandaşların bu dönemde bu değişimlere ayak uydurabildiğini görebiliyor muyuz? Yoksa oldukları i̇şte, yerden duruyorlar.
0: EGM verileri çok çarpıcı bir şeyi gösteriyor. Popüler yatırım fonlarına veya yatırım alanlarına meylettiğimizi gösteriyor. Katılımcılar olarak, BES katılımcılar olarak. Yani kısa sürede hangi fonun getirisi çok arttığını görüyorsak oraya bir yığılma var. Yani şu anda bile halen bir altın ve kıymetli maden tarafında bir yoğunlaşma riski var. Bundan sonrası için tabii ki böyle

0: Savaş dönemlerinde altın ve kıymetli madenler dengeleyici olanakları açısından önemli bir şey. Ama BES kısa vadeli bir yatırım aracı değil, tasarruf ve birikim aracı. Dolayısıyla 10-20 yıllık perspektiflerde dengeli ve uzun vadeli düşünmek gerekiyor ve stratejimizi de fon yatırım stratejimizi de buna göre oluşturmamız gerekiyor. Bu da bir işte faizlerin düştüğü dönemde, işte böyle veya indiği dönemde, işte kıymetli madenlerin dengeleyici olduğu dönemlerde farklı alanlarda darbe yememek adına, büyük tek bir fona sıkışıp da büyük darbe yememek adına dengeli bir sepeti oluşturarak ilerlersek 10-20 yıllık dönemlerde BES getirisi her zaman enflasyonun ve klasik mevduat gibi getirisi olan yatırım araçlarının üstünde bir getiriyi hep
1: sağlıyor ama dengeli bir dağılım yaparsak diyorsunuz.
0: Evet. Yani dengeli ve istikrarlı bir yatırımcı olmak lazım.
1: Yani bir tarafta kalırsak, terazinin bir kefesinde kalırsak, diğer kefesi boş olursa olmaz diyorsunuz yani.
0: Tabii. Kesinlikle. Yani tek bir fona bugün işte altın yükseliyor, yarın faizler yükseliyor, yarın işte şu bonolar yükseliyor diyerek tek bir fona, tek bir varlık alanına kümelenirsek işte savaşlar gibi, krizler gibi farklı işte küresel veya ulusal risklerin gerçekleştiği veya işte ekonomik etkilerin olduğu dönemlerde etki de o anlamda çok yüksek oluyor. Ama bizim hedefimiz, BES yatırımcısının hedefi uzun sürede dengeli ve sepet içerisinde farklı varlık türlerine yatırımını yapmak olmalı. Ama EGM verileri bunu söylemiyor. Doğrudan işte %54'e gelmiş bir altın yatırımcısı.
1: Peki bir taraftan da tam vatandaşı konuştuk. Yani anlaşılan vatandaş biraz daha bu konuda bilinçli olmalı, daha dengeli bir sepet yapmalı. Biraz da piyasayı da takip etmeli tabii. Yani bıraktık orada kaldı. Başlangıç onda kaldı. Sonra bizi de arıyorlar. Çok iyi getiri sağlamadı. Yani onu biraz değiştirmek gerekiyor tabii yani. Ekonomi durağan bir şey değil çünkü değişiyor ve ona göre sizin de pozisyon almanız gerekiyor. Bir dönüp şimdi bir size yani çuvaldızı, iğneyi kendinize batırmanızı isteyeceğim. Hem emeklilik fonları hem portföy yönetim şirketleri başarılı mı yani? BES sistem bu anlamda başarılı mı şimdiye kadar? Nasıl bir
0: bir kere bireysel emeklilik sistemi gerçekten çok mütevazi başlayıp çok büyük bir başarıya ulaşmış ama tamamlanmamış bir sistem. Yani işte bireysel emeklilik sistemiyle başladık. SGK var, birinci basamak var, üçüncü basamak var, ikinci basamak. OKS'nin dönüşeceği, tamamlayıcı emeklilik sistemi henüz daha yasasının oluşturularak sistemin içerisine entegre edilemedi.
1: Evet, sık söyleniyor ama
0: henüz. Evet, geldi sırası, hazırlıkları yapılıyor ama yasalaşmadı henüz. Tamamlayıcı emeklilik sisteminin de bu sistemin içerisine girerek bir bütün halinde çalışan tüm dünyada ve gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bir sistem haline geldiğinde bizim de yani şirketlerin ve profesyonel portföy yöneticilerinin de yapabileceği şeyler daha fazlalaşacak.
1: Ama şimdiye kadar,
0: bugün itibariyle baktığımızda
1: siz üstünüze düşeni yaptınız mı?
0: Tabii ki mükemmel değil. Ama geldiğimiz nokta itibariyle getiri karşılaştırmalarına baktığımız zaman uzun vadeli olarak evet alternatif yatırım getirilerine baktığımız zaman iyi bir resim görünüyor. Ama
1: 5 yıllıkta,
0: gelişiyor.
1: 10 yıllıkta değil mi karşılaştırma?
0: Şimdi 18 milyon katılımcıya ulaşmış. Bu 18 milyon katılımcının arasında risk algısı, yatırım stratejisinin hepsinin statik aynı olması mümkün değil. Bireysel emeklilik sistemi hayat boyu yaşa göre, kişiye göre, risk algısına göre, gelir seviyesine göre çok farklı stratejilerin uygulanması gereken ve bunun risk profillerinin çekilerek buna göre ayrı ayrı reçeteler uygulanması gereken bir sistem.
1: Burada kısaca hangi yaş, hangi yaş grubu ne yapmalı?
0: Şimdi öncelikle
1: hangi risk grubu ne yapmalı?
0: Geleceğim ona da. Peki, tamam. Şuradan devam edelim. Şimdi biz ne yapmalıyız yani şirketler olarak? Şimdi 18 milyon kişiye tek tek

0: yatırım danışmanlığı veya reçeteler oluşturmak mümkün değil. Ne evet, yapacağız? Robotik tavsiye modelleri var. Yapay zekaların oluşturduğu algoritmik modeller var. Bunlar hayatımıza girdi. Evet. Ve kişilerin kendi kendine içerideki veriyi kullanarak sayısal datanın getirdiği matematiksel tavsiyeleri toplu halde bu şekilde sunabiliyoruz. Bu önemli bir aşama. Şimdi AI'da daha da önemli gelişmeler oluyor. Ama evet, tek başına datanın verdiği tavsiye üzerinden tam doğru sonuçta çıkmaz. Çünkü bu yatırım stratejileri, insan var işin içerisinde. Evet. İşin psikolojik boyutu da çok, davranışsal teori de çok önemli. Dolayısıyla hibrit modellere geçildi şirketlerimizce. Yani robotik tavsiye modellerinin devreye girdiği ve bunların sonucunda uzman danışmanların müdahale ettiği ve tavsiyelerde bulunduğu bir dönemdeyiz. Hmm.
1: Bu anlamda, hem matematiğe bakıyoruz ama matematiği de oradan alıp uzmanlar değerlendirip kendine göre değerlendirip
0: evet,
1: ona göre
0: en doğru edelim. Sonuç bu hibrit modellerden çıkıyor. Hı hı. Ama burada sistemdeki katılımcılarımızın da haklarını kullanmaları önemli. 12 defa fon değiştirme hakları var. Bunu kullanan katılımcımız maalesef az. Aynı zamanda işte bu robotik tavsiye modellerine izin vermeleri gerekiyor ki onların yerine fonlarını takip edip gelişmelere göre otomatik tavsiyelerde bulunan. Hatta bazı şirketlerimiz şu hale de getirdi. Eğer yetkiyi verirseniz o dönemlerde buradan çıkacak sonuçlara göre doğrudan fonlardaki değişikliği de otomatik olarak şirketler bu sonuçlara göre verdikleri yetkiye göre katılımcıların yapabiliyorlar otomatik. Hmm. Böylece unutma, atlama, iş yoğunluğu veya işte finansal okuryazarlıktaki işte farkındalığın düşük olmasıyla alakalı olumsuzlukları da epeyce bir kısmını elimize etmiş oluyoruz.
1: Hmm. Peki başarılı mı? Yani araya girip sorayım, sonra devam edin lütfen.
0: Başarılı.
1: Yani robotların yönettiği fonlar başarılı mı?
0: Şimdi matematiksel olarak, teorik olarak başarısız olması mümkün değil. Hmm. Çünkü işin içerisinde bir şey gibi düşünmeyin. Yani doğrudan yatırım yeri değil BES. Tasarruf ve tasarrufların profesyonellerce yatırıma yönlendirdiği bir birikim aracı. İşte burada doğru zamanda doğru fonu almaktan daha çok istikrarlı bir şekilde doğru finansal davranış içerisinde olmak önemli. Bunu da veriyi değerlendiren robotik algoritmalar, AI destekli algoritmalar ve uzmanların hibrit desteğiyle birlikte ulaşmak çok daha kolay ve çok daha doğru. Evet. Böylece popüler kararlara veya sonuçlara değil, teorik olarak uzun vadeli, işte 10 yıllık, 20 yıllık perspektifte doğru ve istikrarlı ve dengeli kararlar alınabilmesi sağlanıyor. Bu da uzun vadede her zaman işte sepetin de varlık sınıflarının da doğru ayarlanmasıyla birlikte doğru sonuca götürüyor.
1: Evet. Peki Hatta Bey, şimdi biraz sizin tarafınızdan baktık. Bence de başarılı olduğunu hani rakamlardan da görüyoruz sistemin. Ama fon seçiminde özellikle onu sorusunu da sormuştum ama yaş, cinsiyet, bölge, gelir dağılımı, mesleki farklılıklar etkili mi? Olmalı mı? Bir de yani nasıl olmalı?
0: Etkili.
1: Ve nasıl olmalı? Nedir?
0: Ay, kesinlikle. Şey şimdi 20 yaşındaki biriyle 55 yaşındaki birinin yatırım tercihleri, stratejileri aynı olmamalı. Evet. Şimdi önünde daha uzunca süre olan genç arkadaşlarımızın, orta yaşlı arkadaşlarımızın, orta genç arkadaşlarımızın diyeyim, daha riskli, daha uzun vadede telafi edebilirler riskleri alma imkanları var. Dolayısıyla daha hisse fonlarda hareket etmeleri teorik olarak doğru bir yaklaşım. Ama emekliliğe yaklaşmış, yaşı 50'nin üzerinde olan, 56 yaşa kadar olan şeyde doğal olarak bir sermayeyi koruma refleksi gelişir. Hmm. Ve kısa sürede sermayeyi kaybetmek yerine daha temkinli, daha sabit getirili, işte bonolar gibi yatırım stratejilerinin hayata

0: geçirilmesi beklenir. Hı. Ama bu son savaşta da gördüğümüz gibi %54 altın ve kıymetli madende olan fonlara da baktığımızı görürsek realite ile teori arasında fark var. Yani fonların tercihinde 35 yaşında biriyle 55 yaşında biri arasında bir fark göremiyoruz EGM verilerine baktığımız zaman. Bu düzeltilmesi gereken bir davranış ve finansal strateji.
1: Kaldı ki şirketler tarafında da yaşa göre düzenlenmiş BES programları var. Yani siz isterseniz eğer sizin yaşınıza göre fonlarınızı yönetebilecek bir yapıda var.
0: Tabii tabii, bütün tavsiyeler de var. Zaten dünyada da işte life cycle vesting denilen life cycle yani hayat boyu yatırım stratejisi veya işte target date fondlar dediğimiz zaman odaklı fonlar üzerinden bunlar yönetiliyor. Evet. Bizde de aynı şekilde var. Bunlar üzerinden bakılınca işte kişinin yaşı, cinsiyeti, geliri, işte risk profili. Evet. Buna göre bu fonlardan hangisini seçmesi gerektiği, hangisini seçebileceği bir planını bütün şirketler yapabiliyor. Kişi kendi risk profilini de kendisi yapıp bunun üzerinden tercih de yapabiliyor. Yapabiliyor diyorum ama yapıyor mu? Mevcuttaki rakamlara ve fon dağılımına baktığımız
1: bir şey
0: zaman
1: cinsiyet önemli görmüyor. Mi seçimde?
0: Önemli tabii. Yani işte baktığımız zaman işte erkeklerle kadınların arasındaki yaşam süreleri bile farklı.
1: Ha, o açıdan önemli.
0: Tabii her
1: şey. Yani risk alma konusunda kadınlar daha mı risk almayı sevmiyorlar, erkekler daha mı risk alabilirler, alabiliyorlar. Var mı öyle bir rakam?
0: Şimdi BES genelinde bir araştırma yapmadım, kesin söyleyeyim ama genel olarak baktığımız zaman kadınlar daha sağlam, daha uzun vadeli stratejik düşünebiliyorlar. Evet. Erkeklerse erkekler daha biraz risk alabilen cinsiyet.
1: Peki son sorumuz Atla Bey, 2026 yıl sonu beklentileriniz nedir? Bundan sonra ne olacak? Bir dakikamız var sadece ve bir kısaca siz şu anda bir portföy yapsanız, o bahsettiğiniz o meşhur sepet, nasıl bir sepet yapardınız?
0: İhtiyatla iyimserlik diye özetleyebilirim. Hı hı. Bundan yılın ikinci yarısı için. İlk yarıya gerçekten jeopolitik riskler, savaşlar, ciddi bir volatilitenin olduğu, belirsizliğin olduğu bir dönemi geçirdik. Ama işte en son Trump Çin'e gitti, Xi ile görüşmesinde hep liderlerin daha sorumlu davranışlarını, işte ifadelerinin, deklarasyonlarının daha dengeli olduğunu, biraz daha iyimser tarafta beklentileri arttıran bir izlenim verdiler. Bundan dolayı yılın ilk yarısına göre ikinci yarısında daha ihtiyatlı bir iyimser bekleyiş içindeyim.
1: Peki.
0: Portföy olarak da yine söylüyorum, BES 10-20 yıllık stratejilerin oluşturulacağı dengeli portföylerin oluşturulması gereken kısa vadeli değil, uzun vadeli bir stratejinin ve istikrarlı, sürdürülebilir, dengeli ve finansal okuryazarlığın gerçekten yansıdığı bir stratejiyle oluşturulacak varlık dağılımı oluşan bir portföy.
1: Çok teşekkür ederim Atla Bey.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Efendim, sigorta sayfasının bu hafta sonuna geldik. Bir sonraki sigorta sayfasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler, şehir sel

0: yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Gün ortasından merhaba değerli izleyenler. 20 Mayıs Çarşamba bugün günlerden ben Sena Alkan. Önümüzdeki 2 saat boyunca beraberiz. Hızla başlayalım haberleri aktarmaya. Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'nın dolma aşamasına gelmesi nedeniyle risk altındaki 15 mahalle ve 7 köy için geçici tahliye kararı var. Sel riski vardı, sürüyor mu? Tedbirler neler? Tahliye edildi mi bu mahalleler? Tokat'tan İbrahim Uğur Deha muhabiri karşımızda ve aktaracak.
1: Evet, şu anda taşkın riski sebebiyle yoğun güvenlik önlemleri alınan Turhal ilçe merkezindeyiz. 15 mahalle ve 7 köy için tahliye kararı verilmişti. Bu kararla beraber 3 gündür bölgede hummalı bir çalışma devam ediyor. Devlet Su İşleri, İl Özel İdare, Turhal Belediyesi, AFAD, Irmakyatağ çevresinde setler kurarak çalışmalarını yoğunlaştırdı. Turhal ilçesinde yetkililer Yeşilırmak'ta suyun akışını kolaylaştıracak, olası bir taşkında da suyun yerleşim yerine ulaşmasını engelleyecek çalışmalar yaparken vatandaşlar da kendi önlemlerini alıyor. Şehir merkezinde çok sayıda esnaf olası bir taşkında dükkanlarını su basmaması için kum torbaları ve brandalarla önlem almış durumda. İlçede banka şubeleri ve riskli bölgedeki çok sayıda dükkan kapalı durumda. Şu an üzerinde bulunduğumuz köprünün de bir şeridi trafiğe kapatılarak burada da set oluşturulması için çalışmalar devam ediyor. Hemen karşımızda bulunan Kesikbaş Camii'nde de ibadete geçici olarak kapatılmış durumda. Sahada 1382 personel ve 521 araçla ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Tahliye ve barınma ihtiyacı olan vatandaşların talepleri alınmaya devam ediyor. Polis, jandarma ve AFAD ekipleri de tahliye çalışmalarını takip ediyor. AFAD'a bağlı mobil bir mutfakta bölgede vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Tahliye edilen ve kalacak yeri olmayan vatandaşlar KYK yurtları, öğretmen evi, misafirhanelere yerleştiriliyor. Bazı vatandaşlar da şehirde daha güvenli noktalarda bulunan akrabalarının yanına giderek riskin geçmesini ve şehir merkezinin normale dönmesini bekliyor. Yeşilırmak'ın yaklaşık 4,5 kilometrelik bölümü Turhal ilçesinin tam ortasından geçiyor. Burayı takip ederek Amasya, oradan da Tokat'a tekrar geliyor. Yeşilırmak, Erbaa ilçesinde Kerkiç Çayı ile birleşerek Samsun Çarşamba'dan Karadeniz'e dökülüyor. Turhal'da 3 gündür yaklaşık olarak okullar tatil edilmişti. Aynı şekilde Amasya'da da bugün bir gün okullar tatil edildi. Burada şu an önlemler alınmaya devam ediyor. Buradan aktarmak istediklerim şu an bu kadar.
0: Ve İbrahim Uğur Tokat'tan aktardığı son durumu ekranlarınıza getirdik. Devam edelim. İstanbul bu akşam UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Maç nedeniyle Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, bu noktalarda bazı yollar trafiğe kapalı. Üstüne bir de yağmur var bugün şehirde. Bir Elif Yavuz'a gidelim. Nedir durum soralım. Yani kaçtan kaça kapalı olacak? İstanbullulara hangi alternatif yollar önerildi bir mağduriyet yaşanmaması için? Çünkü sabah hakikaten çok büyük bir trafik vardı. Söz sende Elif.
2: Sena Alkan, evet, İstanbul'da hava yağmurlu ama neyse ki her iki ülkenin de alışık olduğu bir hava durumu. Hem Almanya hem İngilizler bu hava durumuna elbette alışıklar. Kameraman arkadaşım Fatih Coşkun'la beraber Gezi Parkı'ndayız. Aston Villa'nın fan zonunun olduğu noktadayız biz. Bu noktaya artık yavaş yavaş kulüp taraftarları gelmeye başladı. Saat 11 itibariyle de yollar kapatıldı. Hemen şöyle sağ tarafı da gösterebilirsen güvenlik önlemlerini de görüyorsunuz. Şişli'de, Beyoğlu'nda ve Beşiktaş'ta yollar kapatılmış durumda. Akşam saat 22'ye kadar, hatta maç bitimine kadar kapanacak yollar. Peki nereler kapatıldı? Beşiktaş'ta Yıldız Posta Caddesi, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Sait Çiftçi Ayrımı, Nusretiye Caddesi, Süleyman Seba Caddesi kapanacak. Alternatif yollarsa Yıldız Caddesi, Yeni Doğan Sokak, Hoş Sohbet Sokak, Orta Bahçe, Emirgen Caddesi gibi birkaç tane daha alternatif sokak var. Beyoğlu'ndaysa oldukça

fazla yol kapatıldı. Meclis'i Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Galata Köprüsü, Tersane Caddesi, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, İnönü Caddesi, Mete Caddesi, Sıra Serbiler Caddesi, Asker Ocağı Caddesi kapatılmış durumda. Şişli'de ise Dolmabahçe, Bomonti Tünel, Taşkışla, Kadırgalar...

0: kadar bu yollar kapalı olacak. Ancak ilerleyen dakikalarda, saatlerde cadde ve sokaklar olası yaya ve araç trafik güvenliği için kısmen veya tamamen kapatılabilir. Notu da düşüldü. Aslında dünyada ikinci büyük final diyebiliriz. İstanbul'da oynanacak. Bu yüzden çok kıymetli, çok önemli. Şampiyonlar Ligi finalinden sonra ikinci büyük final, Avrupa Ligi finali İstanbul'da oynanacak. Aston Villa tarafından 11 bin. Almanya Freiburg tarafındansa yine 11 bin bilet tamamı satıldı. Toplamda 34 bin yabancı İstanbul'a geldi. Kalan kişiler ise UEFA'nın görevlileri bu yerde, alanda yer alacaklar. 34 bin kişilik kapasiteyle Tüpraş Stadyumunda oynanacak bu akşam saat 22'de. Fanzone'a yavaş yavaş alımlar yapılıyor. Sadece taraftarlara değil, herkese açık, onu ifade edelim. Aston Villa Fanzone'u Gezi Parkı'nda, bizim bulunduğumuz bu noktada. Freiburg Fanzone'u ise Beşiktaş Meydanı'nda olacak. Oraya giren aslında tüm yollar kapatılmış durumda, yaya olarak ilerlemek durumunda vatandaşlar. Önemli bir finale ev sahipliği yapıyor İstanbul. Saat 22'de Tüpraş Stadyumunda oynanacak. Yavaş yavaş taraftarları da görüyorsunuz, heyecanlılar. Sadece maç için değil, bu atmosferi yaşamak için de gelen çok sayıda yabancı turistin olduğunu söyleyebiliriz. Buradan Gezi Parkı'nın bulunduğu noktadan, güvenlik kontrolünden geçirilen taraftarlar içeri alana gelip Fanzone'da akşama kadar aslında eğlenecekler. Maçı da burada izleyecekler. Önemli bir final ama tabii güvenlik önlemleri sıkı, tedbirler sıkı. Şişli'de, Beyoğlu'nda, Beşiktaş'ta çok sayıda yol kapatılmış durumda. Bunları takip etmek gerekiyor elbette. Bugün aslında gün boyu kapalı olacak diyebiliriz. Maç saat 22'de yaklaşık 90 dakika sürecek. Sonrasında da tedbirler devam edecek. Biz gün boyu bu atmosferi aktarmayı da sürdüreceğiz diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Elif Yavuz aktardı, ekranlarınıza getirdik. Bir yandan hakikaten maç atmosferine de girmiş taraftarlar, öyle görünüyor. Şimdi sıcak bir gelişme var, konumuz olacak, konuşacağız. Türkiye, NATO'nun doğu kanadındaki müttefiklerine askeri yakıt tedariki için 1,2 milyar dolar maliyetli bir boru hattı projesi teklif etti. Bu açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Konuğumuz var, enerji uzmanı Doktor Zeynep Elif Yıldızel bizimle beraber. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sena Hanım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz alternatif arayışına itiyor bölgeyi ve dünyayı. Görüntü o ki NATO için buraya askeri yakıtın tedariki için böyle bir öneri sundu Türkiye. Alternatiflerine göre 5 kat daha az maliyetli deniyor. Nasıl bir öneri bu? Bize anlatır mısınız?
2: Tabii şimdi hep bu özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber, bunun yanında da Hürmüz kriziyle beraber aslında Türkiye'nin bölgede enerji merkezi olması gerekliliği ortaya çıktı. Şimdi NATO kanadında da biliyorsunuz Rusya özellikle Doğu Avrupa ülkeleri için önemli bir tehdit gibi görülüyor Avrupa tarafından. Buraya sıkıntılı bir durum olduğu zaman sürekli ve kontrol edilebilir bir enerji sağlanması gerekiyor askeri anlamda. Bu nedenle de bu boru hattı gündeme gelmiş durumda. Anladığım kadarıyla bu boru hattının hangi kanattan besleneceği henüz daha net değil ya da ben bulamadım bu bilgiyi. Yani söylemeye çalıştığım şey şu: Türkiye'den Romanya, Bulgaristan ve Doğu Avrupa ülkelerine gidecek olan bu boru hattının kaynağı neresi? İster bu kaynak CIS ülkeleri olsun, yani Azerbaycan, Türkmenistan gibi ülkeler olsun, isterse Irak'tan gelebilecek ülke olsun, Irak'tan gelebilecek petroller olsun veya enerji olsun, sonuç itibariyle bunların güvenli bir şekilde bu ülkelere ulaştırılmasında Türkiye'nin önemli bir rolü olacak. Bu Türkiye'nin hem NATO içindeki gücünü artıracak hem de bölgedeki enerji merkezi olmasını ve Avrupa için enerji güvenliği ve enerji stratejisinin bir ayağı olmasını sağlayacak önemli bir proje. Bunu gerçekleştiği anda Türkiye bu noktaya gelmiş olacak. Hele ki günümüzde Hürmüz gibi kritik bir boğazın bu şekilde stres altında olması ve petrol fiyatlarının bu kadar yükselmesiyle beraber alternatif arayışları sizin de söylediğiniz gibi arttı ve bunun önemli bir kısmı da askeri anlamda bir alternatif arayışı. Çünkü lojistiğin veya bu tedariğin savaş zamanı kısıntıya uğramaması gerekiyor. Bunun için de Türkiye önemli bir ülke haline gelmiş oluyor.
1: Şöyle varsa bir haritamız, bu enerji hatları, onu da getirerek belki biraz zihnimizde canlanması açısından faydalı olabilir. Onu da açabiliriz. Siz bunun NATO tarafından kabul edileceğini düşünüyor musunuz? Bu öneriye nasıl yaklaşacaksınız?

0: olacağını düşünüyorsunuz. Neticede daha az maliyetli yapılabilir ama acaba NATO'da böyle bir oydaşma çıkar mı?
1: Şimdi tabii ben hani askeri olarak olayın NATO anlamında ne anlamı, yani askeri olarak bunu yorumlayacak durumda değilim ama benim olaya bakışım ve benim yorumum şu. Zaten başından beri Türkiye'nin enerji merkezi olması Avrupa için çok kritik bir durum. Bunu aslında fark ettikleri halde kabul etmiyorlar. Bunu yapmak istemiyorlar ve alternatif arayışlarını hep daha pahalı çözümlere götürmeye çalışıyorlar ve hala daha sağlıklı bir çözüm bulamadılar. Eminim ki NATO içinde de bu en askeri anlamda en mantıklı olanı ve en olabilir olanı olduğu için zaten bu öneriyle Türkiye gitmiş oluyor. Zaten söylediğimiz gibi Türkiye'nin enerji merkezi olması her anlamda enerji güvenliği anlamında zaten Avrupa için çok önemli. Artı Rusya ve Çin'in ne kadar yakınlaştığını son dönemde görüyoruz. Trump'tan sonra Putin Çin'e gitti. Rusya'nın Doğu Avrupa ülkeleri üzerindeki emellerini zaten biliyoruz. Dolayısıyla aslında rasyonel olan bunun kabul edilmesi. Tabii askeri anlamda Türkiye önemli bir ülke, yani askeri gücümüz anlamında. Eminim ki NATO'daki diğer ülkeler de bunun farkındadır ve rasyonel bir karar çıkar diye düşünüyorum. Ama bazen bazı kararlar rasyonel olmaktan uzak olabiliyor. Bunu tabii yaşayarak göreceğiz.
0: Doğru söylüyorsunuz. Bir soru, böyle bir diyelim ki NATO tarafından da uygun görüldü, uygulanabilir görüldü ve inşası başladı. Böyle bir alternatif hattı işte diyelim Azerbaycan tarafından ya da diyelim Irak tarafından Türkiye'ye taşımak, yerleştirmek, boru hatlarını inşa etmek takribi ne kadar sürer?
1: Şimdi şöyle, bizim kendi ülkemiz içerisindeki boru hattı ağımız gayet iyi. Biliyorsunuz zaten TANAP'la Azerbaycan'a bağlıyız. Yani daha doğrusu Hazar Denizi'ne bağlıyız. Bakü Ceyhan gibi çıktığımızı ifade ettiğimiz bir hat var ama mevcut da bu hat zaten sistemde, yani hani yıkılmış, kaldırılmış değil. Dolayısıyla bizim bunu sisteme almamız, eminim ki çok kısa, yani bu kararlar alındıktan sonra çok kısa sürede bu gerçekleşebilir teknik olarak. Çok kolay yapılabilecek bir şey. Tabii bunun yapılabilmesi için boru hatlarının şöyle bir özelliği var. Boru hatları başka ülkelerin topraklarından da geçtiği için o ülkelerin hem ekonomik hem stratejik çıkarlarıyla da uyuşuyor olması gerekiyor. Dolayısıyla zaten TANAP gibi bir sistemimiz varken ve zaten Kerkük-Ceyhan gibi bir sistemimiz varken bunu uygulanabilir hale getirmek veya bunu çalışır hale getirmek bizim için çok büyük bir zaman değil. İşte bunun mühendisinin yapılması ve inşaatının yapılması süresinin işte 2 yıl, 3 yıl gibi bir süre içerisinde bu gerçekleşebilir teknik anlamda. Ama dediğim gibi boru hatları kritiktir çünkü başka ülkelerin topraklarından geçer ve bu ülkelerin çıkarlarının da sizin boru hattınızın çıkarıyla ve sizinle aynı anlamda örtüşmesi lazım. Ama zaten hali hazırda demin söylediğim gibi TANAP'ta var, Irak'tan gelen hattımız da var. Ben bunun çok olmaz, yani olasılığının az olduğunu düşünmüyorum. Olasılığının yüksek olduğu bir proje olduğunu düşünüyorum. Hem teknik hem de fizibilite, yani kolaylık açısından.
0: Ne kadar akaryakıt taşınabilir bizdeki mevcut boru hatlarıyla ve bunlara yapılacak eklemeler ve iyileştirmeler neticesinde ne kadarlık bir kapasiteden bahsediyoruz?
1: Ya sonuç itibariyle şu andaki mevcut boru hatlarının kapasitesi bunu limitleyecektir. Ama bu kapasite artışımına gidilmek isteniyorsa ona göre yeni mühendislikler ya da yeni hatlar yapılacaktır. Mevcut hatların kullanımındaki kapasitemiz belli. TANAP'ta 16+16, Bakü Ceyhan Tiflis'te 1.6 milyon var gibi düşündüğünüz zaman bunlar eklenerek yapılabilecektir. Bunlar çok büyük bir konu ya da süreç değil.
0: Çok teşekkürler Doktor Zeynep Elif Yıldızel enerji uzmanı, bize katıldınız. Sağ olunuz. Şu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor. Döndük.
2: Özellikle dünyanın 150'yi aşkın ülkesinde başları dik, alınları ak bir şekilde hayat ve haysiyet mücadelesi veren, gurbeti sılaya, acı vatanı ikinci vatana çeviren başarılarıyla Türkiye'nin ve Türk milletinin kıvanç kaynağı olan yurt dışındaki tüm kardeşlerimize buradan en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum. İki haftalık aranın ardından siz dava ve yol arkadaşlarımla bu yüce

çatı altında ruberu hasbihal etmenin bahtiyarlığı içerisindeyim. Büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiğimiz grup toplantımızın ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran kıymetli misafirlerimize, heyecanımızı paylaşan genç arkadaşlarıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Rabbim muhabbetimizi kaim, dayanışmamızı daim eylesin. Değerli kardeşlerim, dün biliyorsunuz Samsun'da İstiklal Meşalemizin yakılmasının 107. yıl dönümüydü. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı aralarında şampiyon sporcularımızın da olduğu 200'ü aşkın gencimizle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde kutladık. Öncesinde cumartesi günü Kocaeli'nde Kocaeli Spor Stadyumu'nun içini ve dışını hınca hınç dolduran gençlerimizle bir araya geldik. 207 üniversitemizden, 81 vilayetimizden gelen gençlerimiz, ülkemizde misafir olarak bulunan üniversiteli genç kardeşlerimizin heyecanına ortak olduk. Stadyumun içi kadar dışı da çok farklıydı. Heyecan vericiydi. Her yaştan, her kökenden, her gelir grubundan ve farklı hayat tarzından 100.000 gencimiz adeta bir insan seli olup Kocaeli'ne akmıştı. Kocaelili kardeşlerimiz de misafirlerine başarıyla ev sahipliği yaptılar. Türkiye'nin beşeri hazinesinin zenginliğine orada bir kere daha şahitlik ettik. Başta CHP olmak üzere muhalefeti kıskandıran, muhalefetin gençlerle ilgili iddialarını tek tek çürüten bir şölene imza attık. Kocaeli'ndeki şölen bizim sadece gençlerin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz buluşmalarımızdan 14.sü'ydü. Bunun dışında kongrelerimizde, sohbet toplantılarımızda, farklı etkinliklerde özellikle de gençlerimizle yüzlerce defa bir araya geldik, hasbihal ettik. Bu programlarda gençlerle birlikte bütün vatandaşlarımıza gönlümüzün kapılarını açtık. Yunus'un "Biz kimseye kin tutmazız. Kamu alem birdir bize." anlayışıyla bu ülkenin tüm gençlerini aynı samimiyetle bağrımıza bastık. Yarım asra yaklaşan siyasi hayatı boyunca daima gençlerle yol yürümüş bir kardeşiniz olarak şunu bir defa çok net söylemek isterim. Gençleri hafife alan, gençlere sırtını dönen bir hareketin başarı şansı yoktur. Gençlerin omuz vermediği bir mücadele zafere ulaşamaz, kalıcı olamaz. Merhum Nurettin Topçu üstadımızın dediği gibi, gençlik geleceğin tohumudur. Bunun için gençliğe yüz çeviren geleceğe yüz çevirmiş demektir. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, biz kuruluşumuzdan itibaren gençlerin en çok rağbet ettiği adres olduk. Sadece gençler için siyaset yapmadık. Siyaseti gençlerle birlikte yaptık. Üstenci, kibirli, yargılayan, gençleri tedip ve tehdit eden söylemleri kapımıza hiçbir zaman yaklaştırmadık.

önce gençleri anlamaya çalıştık. Gençlerle empati kurmayı denedik. Ders vermek yerine gençlere kulak vermeyi tercih ettik. Gençlerimizin talep, beklenti ve sorunlarına yine gençlerimizle birlikte çözüm yolları geliştirdik. Ortak akılla çözüm ürettik. Üniversitede fikir teri döken gençlerimizi önemsediğimizi özellikle sanayide alın teri döken gençlerimize de ihtimam gösterdik. Başörtüleri dolayısıyla üniversiteye alınmayan gençlerimizin meseleleriyle ilgilendiğimiz kadar henüz ömrünün baharındayken hayatın zorluklarını göğüslemek zorunda kalan gençlerimizin dertleriyle de ilgilendik. Çamlıca Camii'nde hafızlık icazet merasimine katıldığımız çocuklarımız gibi amatemlerde bağımlılık tedavisi gören yavrularımıza da şefkatle yaklaştık. İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleten genç sporcularımızla iftihar ettiğimiz kadar başımıza icat çıkaran genç mühendislerimizle de iftihar ettik. Yani gençler arasında ayrım yapan bir kadro olmadık. Bugün de değiliz. Bu ülkeye hizmet ettiğimiz müddetçe de asla böyle olmayacağız. Değerli kardeşlerim, burada bir gerçeği tüm teşkilatıma tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Dün olduğu gibi bugün de gençlerimiz yargılanmadan önce dinlenmeyi, yaftalanmadan önce anlaşılmayı bekliyor. Gençlerimiz büyüklerinin sadece ders vermesini değil, kendilerine değer vermesini de istiyor. Biz işte bunu yapmanın derdindeyiz. Ön yargısız bir şekilde, açık bir kalp ve açık bir zihinle gençlerimizi anlamaya, onların ruh dünyalarının derinliklerine inmeye çalışıyoruz. Gençlerimizi harflerle ayırıp doğum yılına göre onları kategorize edenlerin bizim ne yapmaya çalıştığımızı kavramakta zorlanmaları gayet doğaldır. Gençleri sarf malzemesi olarak yolsuzluklarını örtmek için bir istismar aracı olarak görenlerin AK Parti'nin gençlerle kurduğu hasbi ve harbi ilişkiyi kıskanmalarına şaşırmamak gerekir. Kardeşlerim, unutmayın, tilki uzanamadığı üzüme koruk dermiş. Bunlar da gençlik şölenimize çamur ve iftira atarak kendi kifayetsizliklerini kapatmanın derdindedir. Hakareti siyaset zanneden CHP Genel Başkanı'nın gençleri tahkir eden, gençleri aşağılayan hezeyanlarının bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur. Çünkü bırakın stadyumda 100 bin gençte şölen yapmayı, bunlar salonları bile doldurmakta artık zorlanıyorlar. Bir senedir oradan oraya sürükledikleri CHP'li vatandaşlarımız da bunlardan umutlarını kesmeye, ortaya saçılan pislikler sebebiyle uzaklaşmaya başladı. Üzülerek görüyoruz ki Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü.

sokağa çıkmaya yüzleri yok. Vatandaşın bilhassa da gençlerimizin yüzüne bakacak halleri yok. Tüm öfkeleri bu hakikatin gençlerimiz tarafından da biliniyor olmasındandır. Gençlerimiz ağızlarından liyakati düşürmeyenlerin yönettikleri belediyeleri nasıl arpalığa çevirdiklerini çok net görüyor. Gençlerimiz sürekli ahlaki üstenlikten dem vuranların nasıl bir ahlaksızlık batağına saplandıklarını çok net görüyor. Rüşvetsiz selam dahi almayanların içler acısı durumunu bu ülkenin gençleri elbette görüyor, takip ediyor. Bu aç gözlülerle arasına mesafe koyuyor. Genel başkan dahil CHP'nin rahatsızlığının temel sebebi işte budur. Varsın beyefendiler rahatsız olsun. Biz gençlere güvenmeye, gençlerimizin önünü açmaya devam edeceğiz. Milli ve manevi değerlerimiz ışığında gençlerimizin en iyi, en donanımlı, en şuurlu şekilde yetişmeleri için elimizden gelen çabayı harcayacağız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarının teminatı olacak Teknofest gençliğinin her alanda temayüz etmesi için seferberlik ruhuyla çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte tabii ki yapıcı eleştirileri dikkate alacak, eksik varsa giderecek, gençlerimizle gönül bağımızı güçlendirmeye yönelik iyi niyetli teklif, tespit ve tenkitlerin gereğini yerine getirmekte tereddüt göstermeyeceğiz. Buradan bir kez daha gençlerimize samimiyetle seslenmek istiyorum. Sevgili genç kardeşlerim, sizi dinleyen, sizi doğru anlayan, size kıymet ve ehemmiyet veren bir iktidar 23 buçuk yıldır iş başındadır. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gözünde bu ülkenin gençlerinin tamamı birdir, eşittir, aynı derecede sevgiye, hizmete, muhabbete layıktır. Sizin güvenliğinizi, sizin istikbalinizi, sizin huzur ve esenliğinizi her şeyden çok önemsiyoruz. Sizin sporda, sanatta, bilimde, ilimde, kültürde, siyasette, bürokraside hak ettiğiniz yere gelmenizi çok önemsiyoruz. Sizin hayallerinizi gerçekleştirecek her türlü imkana sahip olmanızı çok ama çok önemsiyoruz. Biz size inanıyoruz. Size güveniyoruz. Türkiye yüzyılının inşasını inşallah sizler tamamlayacaksınız. Yazacağınız başarı hikayeleriyle hem ailelerinizin hem de milletimizin kıvanç kaynağı olacaksınız. Şunu lütfen hiçbir zaman unutmayın. Her karışında bir yiğidin yattığı bu mübarek topraklar sizin. Her şehri ayrı güzel. Her köşesinden tarih fışkıran bu cennet vatan sizin. Dostlarına güven, düşmanlarına korku salan bu büyük devlet sizin. Mazisi zaferler ve mücadelelerle dolu bu necip millet sizin. Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan bu şanlı bayrak sizin. Yeni Türkiye
sizin eseriniz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye inşallah sizlerin omuzlarında yükselecek. Bunun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep birlikte büyük Türkiye'yi bu asrın parlayan yıldızı yapacağız.

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, geçtiğimiz çarşamba günü itibariyle meclisimizin de teşekkül ettiği 14 Mayıs seçimlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Önümüzdeki perşembe günü ise Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunun üzerinden 3 sene geçmiş olacak. Gerek meclisimiz, gerekse hükümetimiz geride bırakmakta olduğumuz bu 3 seneyi önceki dönemlerde olduğu gibi dolu dolu geçirdi. Yine yaklaşık 3 ay sonra 14 Ağustos'ta AK Parti'mizin kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutlayacağız. Artık çeyrek asrı inşallah geride bırakmış olacağız. Aynı şekilde yaklaşık 5 ay sonra da kesintisiz iktidarımızın 24 yılını dolduracağız. Büyük AK Parti ailesi olarak hem süre bakımından hem de Türkiye'ye kazandırdığımız eserler bakımından aşılmaz rekorlara imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Şimdi isterseniz şöyle hafızamızı bir tazeleyelim.

0: 2001 yılı Türkiye siyasi tarihinde bir dönüm noktasıydı. Şiir okuduğu için hapse atılan, siyasi yasak getirilen Recep Tayyip Erdoğan için o yıllarda gazeteler muhtar bile olamaz diyordu. Onun liderliğinde 14 Ağustos'ta Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu. Recep Tayyip Erdoğan'ın o gün söylediği sözler hafızalara kazındı.
1: Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
0: 3 Kasım 2002'de Türkiye erken seçime gitti. AK Parti kuruluşundan 446 gün sonra girdiği ilk seçimde ipi göğüslemiş, tek başına iktidara gelmişti. Bu AK Parti'nin ilk seçim zaferiydi ancak son olmayacaktı. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti iktidarı Türkiye'nin çehresini değiştiren köklü icraatlara imza attı. 2007 seçimlerinde seçmen desteğini artırarak bir kez daha AK Parti'nin arkasında durdu.
2: Türkiye bu seçimle yeni bir ak sayfada açmıştır.
0: Takip eden seçimlerde de AK Parti'ye büyük destek devam etti. Bu süreçte Türkiye her alanda kalkındı, güçlendi ve büyüdü. İlerleyen yıllarda Recep Tayyip Erdoğan halkın oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi sonrası 2018'de yeniden cumhurbaşkanı seçildi.
1: Türkiye tercihini büyümeden, gelişmeden, kalkınmadan her alanda dünyanın itibarlı, onurlu, sözü geçen bir ülkesi olmaktan yana kullanmıştır.
0: 2023 Mayıs'ına gelindiğinde hem Cumhurbaşkanlığı hem milletvekili seçimleri yapılacaktı. Cumhur İttifakı'nın karşısına CHP'nin önderliğinde adına Altılı Masa denilen bir yapıda bir araya getirilen partilerden oluşan bir ittifak çıktı. Altılı Masa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yarışacak adayı güçlükle belirleyebildi. O isim CHP'nin o günkü genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Altılı Masa adaylarının yarışı kazanacağından emindi. Cumhurbaşkanı yardımcılığı koltukları dahi dağıtıldı. Öyle ki Altılı Masa kadroları ve CHP'li isimler Kılıçdaroğlu'ndan Sayın Cumhurbaşkanım diye söz etmeye dahi

0: başladılar. Sürekli seçim sonrası iktidarı devralacaklarından, atacakları adımlardan bahsediyorlardı.
1: 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası katıldığı son grup toplantısında gözyaşları aktı. O gün adaylık sürecinin ve kampanyasının yönetiminde olanlar sonraki süreçte seçim hezimetinin bütün faturasını Kılıçdaroğlu'na kesecek, CHP'de bitmek bilmeyen kaosun fitili ateşlenecekti.
2: Bir olacağız. İri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız.
0: Millet nihai kararını verdiğinde önce manipülasyon denetiler.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı %51.04.
0: Yenildiklerini bildikleri halde öndeyiz açıklamaları yaptılar. Kazanıyoruz diyerek milleti kandırmaya çalıştılar. Ancak gerçek kısa sürede anlaşıldı. Altılı Masa partilerinin genel merkezleri bir kez daha derin bir sessizliğe gömüldü.
4: Adam kazandı.
5: Sizi temin ederim. Samimiyetle söylüyorum. 28 Mayıs akşamı kolumu kaldıracak takatim yok.
0: Milletin şaşmaz terazisi yine Recep Tayyip Erdoğan'ı göstermiş, bir kez daha büyük bir seçim zaferi kazanmıştı.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi %52,18 oranıyla kazandı.
7: Seçmenden büyük destek alan Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.330.140 oy fark attı.

0: Türkiye 2023 seçimleri sonrası da büyümeye ve güçlenmeye devam etti.
1: İlk günkü gibi Türkiye'ye hizmet sevdalısıyız. Daha nice yıllar azimle, aşkla milletimize hizmet üretmeye devam edeceğiz.

Değerli yol ve dava arkadaşlarım, bugün sizlerle biraz dertleşmek, kalbimle kelamım arasına perde koymadan açık yüreklilikle konuşmak istiyorum. Bugün özellikle gözlerinin ışıltısı her zaman yüreğimizi ısıtan gençlerimizle hasbihal etmek, gönlümden geçenleri onlarla paylaşmak arzusundayım. Şimdi değerli kardeşlerim, Yunus Emre'nin bizim için de çok anlamlı bir beyti var. Diyor ki, bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Evet, biz bu yola çıkarken uzun bir yola çıktığımızın menzili çok, geçidi yok bir yola çıktığımızın, derin sulardan geçeceğimiz bir yola çıktığımızın idrakiyle, şuuruyla, bilinciyle çıktık. Kimse bize kolay olacak demedi. En başta karşımızda merhum Menderes'in, merhum Polatkan'ın, merhum Zorlu'nun talihsiz hatıraları duruyordu. 27 Mayıs'ın, 12 Mart'ın, 12 Eylül'ün, 28 Şubat'ın tehditleri üzerimizde bir ağırlık olarak kendilerini hissettiriyordu. Kimilerimiz işkencelerden geçti. Kimilerimiz hapislerde yattı. Partilerimiz

kapatıldı. Siyasi yürüyüşlerimiz engellendi. Yok sayıldık. Ötelendik. Dışlandık. Kendi öz yurdumuzda örselendik. Hiçbir zaman korkmadık. Hiçbir zaman vazgeçmedik. Çünkü bu hareket bir kişiye, bir gruba çıkar sağlama hareketi değildi. Bu hareket kişisel rant peşinde koşan bir hareket değildi. Bu hareket köksüz bir hareket değildi. Saman alevi gibi parlayıp sönecek bir hareket hiç değildir. Bu hareket ta en başından itibaren millet davasıdır, memleket davasıdır, büyük Türkiye davasıdır. Bu hareket ümmet davasıdır. Bakın değerli kardeşlerim, daha kurulduğumuz andan itibaren partimizi saf dışı bırakmak, hükümetimizi yıkmak için darbe senaryoları yazıldı. İktidarımızın henüz 5. yılında partimize kapatma davası açıldı. Muhtıralar gördük, sokak hareketleri gördük, yargı darbelerine, silahlı darbe girişimlerine, terör saldırılarına maruz kaldık. Huzur ortamını, güven ortamını, istikrarı, ekonomiyi, demokrasiyi hedef alan nice saldırıların, suikast girişimlerinin hedefi olduk. Bunlar sizin gördükleriniz, halkımızın gördükleri. Görünmeyen nice saldırıyı, görünmeyen nice badireyi atlattık. Neydi derdimiz? Boyun eğebilirdik. Teslim olabilirdik. Uyum sağlayabilirdik. Suyuna gidebilirdik. Ağamsın, paşamsın diyebilirdik. Rahat yataklarımızda, sıcacık koltuklarımızda, etliye, sütliye karışmadan günümüzü gün edebilirdik. Bizden önceki pek çok hükümetin yaptığı gibi biz de rahatımızı bozmaz, riske girmez, idareyi maslahatla işi götürebilirdik. Ama biz bunu yapmadık. Biz yollara düştük. Biz bir hayalin peşinde koştuk. Biz aşk ile millet davasına boynumuzu uzattık. Çünkü biz şunu biliyorduk. Tarihe bir borcumuz var. Ecdada, şehitlerimize bir borcumuz var. Ümmete bir borcumuz var. Mazlumlara, yolda kalmışlara, yoksullara, aziz milletimize, aziz memleketimize bir borcumuz var. Bizim bu davayı omuzlamış, karınca kararınca bir noktaya taşımış, bizden önceki fedakar, cefakar, cesur, mert dava adamlarına, bizim bu hareketin öncülerine bir borcumuz var. Bizim Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle Allah ve ahlak demenin yasaklandığı karanlık günlerde hohlaya hohlaya buzdağını eriten iman dolu o yüreklere bir borcumuz var. O borcu ödemek için can vermek mi gerekiyor? Hiç tereddüt etmeyiz. Gerekirse o canı da veririz diyerek bu yollara revan ol. Her zaman şunun idrak

Bize düşen bizden öncekilerden devraldığımız sancağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir. Bizim davamız budur. Bizim misyonumuz budur. Bizim arzumuz, gayemiz, amacımız işte budur. Yarın ruzu mahşerde huzura vardığımızda vazifesini hakkıyla yapmış olmanın yüz akına sahip olabilirsek bu bize ziyadesiyle yeter. Gayrısı boştur, gayrısı lafı güzaftır. Bizden öncekiler bu davaya, bu harekete ömürlerini verdiler. Hamdolsun bizim yaptığımız da budur. Biz Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Bu hareketin içinde doğduk. Bu hareketle büyüdük. Vakti zamanı gelince dava taşını omuzladık. Allah'ın yardımıyla o dava taşını gücümüz yettiğince eğilmeden, bükülmeden taşıdık ve taşımaya da devam ediyoruz. Biz üzerimizde milletin, memleketin, ümmetin mesuliyetini taşıyoruz. Kimilerine bu kolay gelebilir. Hariçten gazel okumak kolay. Mesuliyet makamında olmadan ahkam kesmek kolay. Sırça köşklerde teori üretmek kolay. Hayallerle yaşamak kolay. Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var. Hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse biz payelerin en yükseğine erişmişiz demektir. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz

hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak girdik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz? Değerli kardeşlerim, şunu bir defa açık ve net söylemek durumundayım. Bizim hakkın ve halkın nazarında takdir edilmek dışında bir gayemiz yoktur. Az önce izlediğimiz gibi milletimiz de her seçimde bize takdirini, teşekkürünü ifade etmiştir. Ancak sevdiğimiz, saydığımız, itibar ettiğimiz, kendimizden gördüğümüz kimilerinin izan ve insaf sınırlarını aşması da açıkçası canımızı acıtmıştır. Bu yolculukta bu da var. Hani diyor ya şair Atilla İlhan, ayrılık sevdaya dahil. Yola çıkarken bu sevdaya bunun da dahil olduğunu bilerek çıktık. Şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık değerli kardeşlerim. Biz %52'nin oyunu alarak göreve gelmiş bir iktidarız. %48'in önemli bir kısmının oy vermese de gönlünün bizimle olduğunu bilen bir iktidarız. Hepsinden öte biz %100'ün onun ötesinde mazlum, mağdur coğrafyaların, ümmetin de mesuliyetini omuzlayan bir iktidarız. Kökümüzü unutmayız. Özümüzü unutmayız. Nereden geldiğimizi de çok iyi biliyoruz. Nereye gittiğimizi de çok iyi biliyoruz. Bizi biz yapan değerlerden asla kopmadık. Her zaman duamızda, günde 5 vakit namazlarımızda ettiğimiz duada bizi sırat-ı müstakime eriştir duasıdır. Bizim duamız ayaklarımızı sırat-ı müstakimde sabit kıl duasıdır. İnşallah doğru bildiğimiz yolda eğilmeden, bükülmeden, boyun eğmeden, teslim olmadan, yorulmadan, yılmadan yürümeye devam edeceğiz. Allah'a hamdolsun. Bizimle aynı yolda yürüyen, birlikte yürüdüğümüz milyonlar, 10 milyonlar var. Bizimle aynı ufka bakan, aynı menzile doğru koşan milyonlarca genç var. Dünyanın dört bir yanında, Filistin'den Suriye'ye, Arakan'dan Afrika'ya, bizim için ellerini semaya açan 100 milyonlar var. Hepsinin umudunu, hepsinin emanetini taşıyoruz. Ama şunun da bilinmesini isterim. Tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoludur, dönmek bilmez yürürüm der. Bu yolda sabırla.

0: sürdürürüm. Allah'a hamdolsun. Bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel işler yaptık. Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Birlikte yapacağız. Hep beraber yapacağız. İnşallah 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı'yla inşallah yeni başarılara, yeni zaferlere imza atacağız. İttifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile el ele, omuz omuza verecek her metrekaresinde huzurun, güvenliğin, refahın ve kardeşliğin olduğu bir Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz. Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz. Şunu bugün bir kere daha altını çizerek ifade ediyorum. Türkiye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu sorunu kalıcı biçimde çözecek iradeye, kapasiteye ve tecrübeye ziyadesiyle sahiptir. En güçlü dayanağımız millettir. Sizsiniz ve milletimizle bu yolu yürümekte asla tereddüdümüz yok. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Grup toplantımız sona ermiştir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Ekranlarınıza getirdik. Pek çok başlığa dair mesajlarını aktardı. Hazır olmanızı önemli.

0: Reklamlardan gün ortasının ikinci saat dilimine başlıyoruz. Küresel Sumut filosunda yer alan aktivistler, teknelere müdahale eden İsrail askerleri tarafından İsrail'in Aşdod limanına götürülüyor. İnsan hakları ve hukuk örgütü Adalah'tan yapılan açıklamada aralarında uluslararası aktivistler, insan hakları savunucuları ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu filonun katılımcıları Aşdod limanına getiriliyor ifadesi kullanıldı. Anadolu Ajansı'nın Aşdod'dan geçtiği görüntülerde İsrail donanmasına ait bir geminin limana yanaştığı görülüyor. Küresel Sumut filosundan yapılan açıklamaya göre ise aktivistler Aşdod limanından sonra Ketziyot hapishanesine nakledilecek. Burada avukatlarla görüşmelerine izin verilecek olan aktivistler daha sonra sınır dışı edilecek. İsrail'in uluslararası sularda müdahale ettiği 50 teknede aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu 428 aktivist yer alıyordu. Tek tek müdahale ettiler bu Sumut filosuna ve bu aktivistleri de gözaltına aldılar, alıkoydular. Bir korsanlık gerçekleştirdiler. İsrail Dışişleri Bakanlığı tüm aktivistlerin alıkonulduğunu da duyurmuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsveç'te NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Toplantı 21-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Toplantıda NATO zirvesi öncesi hazırlıklar ele alınacak. Ayrıca ittifakta bulunan ülkeler arasındaki savunma sanayi işbirliği ve üretim kapasitesi, Ukrayna'ya yönelik yardımların sürdürülmesi, artan savunma harcamaları da masaya gelecek başlıklardan. Dışişleri Bakanları toplantıda İran'da yaşanan son gelişmeler, Hürmüz Boğazı'nın halen kapalı olması gibi başlıkları değerlendirecek. Bakan Fidan ise toplantıda bulunan mevkidaşlarıyla Ankara'nın zirveye yönelik beklentilerini paylaşacak. Ayrıca Türkiye'nin NATO'ya katkıları konusunda da bilgi vermesi bekleniyor. Şimdi İran Savaşı'nda son duruma bir bakalım. Bir ateşkes var ama pamuk ipliğine bağlı. Amerikan Başkanı Trump dedi ki savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz. Anlaşma olmazsa saldırıların yeniden başlayabileceğini söyledi. Tahran'dansa yeni saldırı tehditlerine dönük savaşa dönmek sürpriz içerir. Amerika Birleşik Devletleri ağır bedel öder açıklaması geldi.
1: Savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz dedi. İran'la anlaşıp anlaşamayacaklarını yakında göreceklerini söyledi. ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesindeki etkinlikte İran gündemine ilişkin konuştu. Müzakerelerin devam ettiğini söyleyen Trump, İran ordusunu ve siyasi liderliğini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını savundu.
2: And they won't have a nuclear weapon and hopefully we're going to get it done in a very nice manner.
1: İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmaya hazır olduklarını da söyleyen Trump, son bir saat kala saldırıdan vazgeçtik dedi. İran'a 2-3 günlük süre verdiğini belirtti. Başkan yardımcısı Vance de saldırıların yeniden başlayabileceğine işaret etti ama bu Trump'ın veya İran'ın istediği bir şey değil dedi.
3: We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to prosecute the case, to continue to try to achieve America's objectives.
1: İsrail Devlet Televizyonu kana konuşan ABD'li bir yetkili de İran'a yeni saldırılar için ortak hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Tel Aviv'deki askeri ve siyasi kadronun en üst düzeyde alarm durumuna geçtiğini belirtti. Tahran'dansa saldırı tehditlerine yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı saldırıların yeniden başlatılması halinde ABD'nin daha ağır bedeller ödeyebileceği uyarısında bulunarak savaşa dönmek çok daha fazla sürpriz içerecek dedi. İran devrim

0: Muhafızlarından da tekrar saldırı düzenlenirse savaş bölgenin ötesine yayılacak açıklaması geldi. Arabulucu Pakistan hafta başında İran'dan gelen 14 maddelik revize edilmiş teklifi Washington'a iletmiş, Trump teklifi hayal kırıklığı olarak nitelemişti.
1: Şimdi dikkat çeken bir iddianın haberi var sırada. New York Times gazetesi.

0: O plan eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın ülke yönetimine geri getirilmesi üzerine bir plandı. Bir detaylarına bakalım, sonra üzerine konuşalım.
1: İran Savaşı'nın gizli planı eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad'ı iktidara taşımaktı. Bu iddia The New York Times gazetesinde yer aldı. Habere göre ABD ve İsrail savaşın ilk günlerinde Tahran'da rejim değiştirecek gizli bir plan üzerinde çalıştı. Planın merkezinde eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad vardı. İddiaya göre Ahmedinejad'ı ev hapsinden kurtarmak için savaşın ilk gününde Tahran'daki evine saldırı düzenlendi. Hedef Ahmedinejad'ı gözetim altında tutan güvenlik noktasıydı. Ancak eski Cumhurbaşkanı saldırıda yaralandı. ABD Başkanı Trump o dönemde İran'ı içeriden birinin yönetmesi en iyisi olur sözleriyle dikkat çekmişti. Ancak Ahmedinejad'ın yaralanmasının ardından rejim değişikliği senaryosuna olan desteğini geri çekti. New York Times'a göre İsrail'in planı birkaç aşamadan oluşuyordu. İlk aşamada İran'ın üst dini lider kadrosu hedef alınacak ve Kürt gruplar İran güçlerine karşı harekete geçirilecekti. İkinci aşamada İsrail'in yürüttüğü etki operasyonları ve Kürt ilerleyişi İran'da siyasi istikrarsızlık yaratacak ve rejimin kontrolü kaybettiği algısı oluşturulacaktı. Son aşamada ise alternatif yönetim devreye sokulacaktı. Ancak habere göre İran yönetiminin beklenenden daha dirençli çıkmasıyla planın büyük bölümü başarısız oldu. 2005 ve 2013 yılları arasında İran Cumhurbaşkanı olan Ahmedinejad, İsrail'i haritadan silme çağrıları yapmıştı. Holokost'u inkar eden açıklamaları ve sert batı karşıtı çıkışlarıyla tanınıyordu. İddiaya göre plana nasıl dahil edilip ikna edildiği bilinmiyor.
0: Şimdi konuşalım. Gazeteci Reza Terlebi konuğumuz. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Bu New York Times'ın haberini biz de anlattık. Detaylar haberin içerisinde de okudukça açılıyor. Çok fazla detay var. Mesela benim aklıma ilk gelen Ahmedinejad'ın evi de vuruldu denmişti. Ama habere göre aslında evinin önünde onu hem koruyan hem de onu gözetim altında tutan devrim muhafızlarının bulunduğu nokta vurulmuş gibi pek çok başlık var. Bu plan sizce işe yarayacak bir plan mıydı da böyle bir şeye giriştiler? Yani neden Ahmedinejad?
2: İlk önce bunu söylemem gerekiyor ki bana biraz uzak geldi ya, inandırıcı da gelmedi bu New York Times'daki olan yazılan makale. Oradaki iddia edilen makamlar da belli değil ve yanı sıra iddia ediliyor ki ev hapsindeydi. Aslında Ahmedinejad o günlerde İran'daki üst düzey bir konseye de katılmıştır. Yani bunlar birbiriyle çelişiyor. Nitekim eğer bu senaryoyu doğru zannedersek, yani çok büyük bir olaydır aslında. Yani Amerika ve İsrail bunun üzerinde çalışmış ve siz biliyorsunuz daha öncelerde Ahmedinejad özellikle İran'ın eski lideriyle çok ihtilaflıydı. Hatta o dönemde de İstihbarat Bakanı'nın değişmesi yönünde de Ahmedinejad bunu kabul etmedi ve evde bir eylem yaptı, evine gitti ve görevi devretmeye de çalıştı, istifa etmeye de çalıştı. Yani bu belirgin bir şekilde gösteriyor ki İran'ın üst düzey kadro içerisinde bu çatlakları, özellikle de daha önce de bu konuda örnek olarak Hasan Ruhani ve Cevad Zarif de ılımlı kanattan da bunlar da pasif hale getirmişler ve onları da bir çemberi almışlar ki görüyoruz ki Ahmedinejad gibi onlar da gözükmüyorlar. Mesela bu şimdi konuştuğumuz halde herhangi bir haber de Ahmedinejad'dan da onun kadrosunda da yoktur. Bu eylemler sadece bu yönde değil çünkü Ahmedinejad görevden gittikten sonra, yani Cumhurbaşkanı sıfatıyla değil, belki ondan sonra İran'daki olan sistemin maslahatını tayin eden konseyin üyesi olarak, ki Ali Hamine'in de orada temsilcisiydi, sürekli konuşmalarında da içeride olan giden gidişata karşı bir tutum da sergilemiştir. Ayrıca Ahmedinejad'ın kadrosu da özellikle İran'da radikaller dediğimiz, yani payidarilere de çok yakındır. Yani bu kesim örnek olarak şu anda da daha tam tersine savaşın ilerlemesini ve müzakerelerin olunmamasını da istiyor ki nitekim Ahmedinejad döneminde de müzakereler Amerika'yla yapılmadı ve biliyoruz ki 2015'te Amerikalılarla JCPOA yapıldı. Yani bunlara bir pakette baktığımız zaman gösteriyor ki Ahmedinejad, demin de siz reportajınızda burada da

0: söylediniz ki İsrail'e sert bir tavırları vardı ve İsrail'e karşı tabii ki söylemleri de vardı. Onun kadrosu da aynı şekilde. Eğer doğru olursa çok güçlü derecede İran'ın kadrolarının içerisinde bir büyük bir ihtilaf vardır. Nitekim bu ihtilafı kullanarak Ahmetinecad'ı getirmek de ne kadar halkın içerisinde karşılık bulabilir, o da bir muammadır. Çünkü beklediğimiz halde Ahmetinecad halkın içerisinde o kadar görünen ve medyada giden bir karşılığı da yoktur ve yanı sıra Ahmetinecad'ı destekleyen devrim muhafızları da biz göremeyiz. Çünkü devrim muhafızları nitekim Galibaf'ın yanında durmakla beraber, özellikle Ahmet Vahidi, şu anda devrim muhafızları komuta eden şahıs, Ahmetinecad'la da arası da iyiydi. Yani bu anlama geliyor ki İran'ın içerisinde bir yumuşak bir darbe yapılmıştır veya yapılıyor. Ve bu doğrultuda da bu reportaj veya bu makale yazılmadan önce de Ahmetinecad eğer göz hapsine alınmadıysa, ki ben dedim ki göz hapsine alınmamıştır, saldırıdan sonra ev hapsine alınma ihtimali de vardır. Ahmetinecad'dan herhangi bir haber alamıyoruz. Onun etrafındaki, çevresindeki olan, yakın olan şahıslar da herhangi bir bilgi de vermiyor. Ancak İran'ın içerisindeki gelen bilgilerde bu doğrultudaki herkes şaşırmıştır. Yani bu plan nasıl yapılmıştır? Eğer doğruysa çok gizli ve çok sinsice bir plan yapılmıştır ki demin de bahsettiğiniz şekilde. Bu yolda hem içeride, yani İran sisteminin içerisinde farklı kollar ve farklı kanatlar arasında bir iç savaş gitsin ve hem de bu yönde İran'ın içerisindeki demin bahsedilen farklı grupların ülkeye girmesiyle beraber İran bir failed state haline dönsün. Yani bunu Ahmetinecad liderlik etsin veya Ahmetinecad İran'ın başına geçsin diyerek değil, belki nitekim İsrail ve Amerika daha önce de farklı şansları nasıl kullanmışlar da bu yönde onları vesile edip belki amaçlarına varmak için Ahmetinecad'ı da kullanmış olabilirler ki yine de ben söylüyorum, benim için çok inandırıcı değil.
1: Şimdi mesela haberin içerisinde şu da var. Venezuela'nın Delcy Rodriguez'i gibi, yani Venezuela'da devlet başkanı Maduro'nun yakalanması sonrası kontrole gelen Delcy Rodriguez gibi, başkan yardımcısı gibi bir planlamayla Ahmetinecad üzerinde çalışıldı. Ama peki madem inandırıcı gelmiyor size, iki sorun var. Birincisi, siz Ahmetinecad'a yakın isimlerden ya da bizzat kendisinden bir yalanlama bekler misiniz? Bir açıklama bekler misiniz? Çünkü şimdi dünya gündeminde konuşuluyor. Bir ikincisi, bunun ilk günlerinde savaşın başarılmamış olması, bu planın tamamen rafa kalktığı, eğer varsa böyle bir plan, anlamına gelir mi? Yoksa halen daha Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in planları arasında mıdır?
0: Evet, eğer gerçekse bu plan, farz edelim gerçektir. Yani şimdi bunun açıklanması gösteriyor ki bu plan sonuça varmamıştır. Rafa kaldırılmış olabilir veyahut bunu İran'ın içerisinde, kadroların içerisinde bir ihtilaf yaratmak için de bunu da kullanabilirler. Demin de bahsettim. Ahmetinecad medyaya röportaj vermiyor. Söylentilere de baktığımız zaman da şu anda ev hapsine alınma ihtimali vardı. Yakınları da herhangi bir söylentide ve söylemde de bulunmuyorlar. Nitekim demin de bahsettim ve ona da işaret ettim. Yani Ahmetinecad'dan Delcy Rodriguez yapılması İranlılar için çok ilginç geliyor. Çünkü siz bunu yapacaksınız, bu insanın devlet kadrolarının içerisinde olması gerekiyor. Gücü olması gerekiyor. Yani nitekim devrim muhafızlarına bir işbirliği içerisinde olması gerekiyor.
1: Ama şu açıdan hani yani haberi okuyunca mesela dedim ya, kapısının önündeki görevlilerin vurulması ama kendisinin evine herhangi bir saldırı olmaması. Bu İran savaşını Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail açmadan önce, bilmiyorum buna, yani bunu yalanlayan bir done varsa lütfen onu da paylaşın. İşte mesela Macaristan'a gitmesi, Orban'a yakın bir okulda konuşma yapması, hatta daha önce de Honduras'a gitmiş olması, İsrail'le arka kapıda görüşüyor acaba iddialarını tetikleyen bazı gelişmeler olması, kendisine yakın isimlerin gözaltına alınması, görevden uzaklaştırılması gibi çokça haber destekleyen done de paylaşılmış. Bunlar da mı yanlış sizce?
0: Bakınız, bu söylentiler vardır. Yani onaylanmış, onaylanmamış haberler var. Hatta buna eklemek de isterim. Ahmetinecad döneminde İran'da iddia edildi ki Amman'da, Ürdün'de Ahmadinejad kadrosu İsraillerle görüşmüş. Bu İran'da ilk olarak değil. Yani İsraillerle görüşmeye bakarsın McFarlane olayında, İran-Irak savaşında, Hasan Ruhani, İran eski cumhurbaşkanı veya farklı İran'daki görev yapanlar, hatta Larijani'nin kardeşleri de İsraillerle görüşmüştü. İsraillerden silah alınmıştı. Ancak bunlar hiçbir zaman onaylanmadı. Doğrudur. Şüpheli bir dosyalar vardır. Ahmadinejad'ın geçmişine de baktığımız zaman ki bir yandan yani bu şu dönemdeki olan kadro özellikle onlara yüksek derecede eleştiri yapıyor. Yüksek derecede onları eleştirmiştir. Ahmadinejad'ın etrafındaki şahıslar tasfiye edildi, hapise atıldı, mahkemeye verildi. Ve bunlara baktığımız zaman Ahmadinejad ama ona karşı olarak herhangi bir eylem de yapmadı. Hatta daha da farklı iddialar edildi. Yani o dönemde İran İstihbarat Bakanlığı'nda sorun yaşadığı zamanki Ali Hamine'yi ile de yaşamıştır. Belli başlı dosyaları, Haveri adında bir isim vardı Ahmadinejad'a yakın olarak, onun vasıtasıyla Kanada'ya kaçırdı. Ve hala o şahıstaki, nitekim İran tarafından isteniliyor, Kanada'da özgürcesine yaşıyor. Ve bu söylentilere baktığımız zaman söyleniyor ki Ahmadinejad çok bilgiye sahiptir. Ahmadinejad'ın hatta yönetimde de olmasa kadrolara baskı yapacak bir mekanizmaya da sahipti. Bu doğrultuda bakarsak ki ben onu da çok çetrefilli ve çok muamma olarak görüyorum. Ahmadinejad'ın seçmesi veyahut bu iddiada bulunmuşlar ki evinin önü Tahran'ın Narmet mahallesinde vurulmuştur. Yani bu evinin önü hangi füzeyle vurulmuş, hangi roketle vurulmuş, buna gerek var mıydı? Yani siz orada onları etkisiz hale getirebilirdiniz. Bunun uzaktan vurulması ve Ahmadinejad'ın evde olmasıyla beraber onun canına bir zarar gelmesi de bu planı tabii ki suya atabilir. Nitekim bu söylentiler bence şu anda gösteriyor ki İran'ın içerisinde siz de bahsettiniz farklı gruplar var, farklı kesimler var. Bunların hepsi belki bu mücadelenin içerisinde Amerikalılar da görüşebilir, İsrail'le de görüşebilir. Bu anlama geliyor ki onda kadroda yani Şahin Karat'ta üst yönetimde büyük bir çatlaklar vardır. Ve buna uygun olarak da belki Ahmadinejad'ı seçmişler. Ancak Ahmadinejad'ın seçilmesi Delsi Rodriguez'le demin de bahsettim benzemiyor. Yönetimde herhangi bir gücü de yoktur. Halkın içerisinde de karşısı yoktur. Yani buna eğer Hasan Ruhani, Cevat Zarif'i de katarsak onları da baktığımız zaman o şekilde ciddi derecede bir liderlik yapıp veya karizmatik bir lider şeklinde devri muhafızlarını yerine oturduk onlara tabii ki emir versin diyerek de bir kadroya sahip değil. Bu bizim bildiklerimiz. Belki arka planda farklı görüşmeler var. Hatta bu makalede işaret edilmiş ki istişare edilmiş. Yani bu çok önemlidir. Evet. Yani bu konuda sadece Ahmadinejad seçmek değil Ahmadinejad kadrosuyla istişare edilmiştir ki siz de bahsettiniz. Gelecekteki günlerde şahsımla veyahut farklı ona yakın olan kesimlerden bir açıklama bekleniyordur. Ancak şu ana kadar herhangi bir açıklama ki yapmamıştır. Sokakta da gözükmüyor veya ondan herhangi bir fotoğraf veya ses de sosyal medyada da bu kadar ortada paylaşılmamıştır.
1: Hiçbir haber yok mu Ahmadinejad'dan? Yani nerede olduğuna dair kendisine yakın isimlerden ne yaptığına dair, savaşın gidişatına ilişkin tutumuna dair, ateşkes görüşmelerine ilişkin ya da nükleer görüşmelere ilişkin tutumuna dair hiçbir haber yok mu? Yine keza mesela Cevat Zarif gibi o dönemde JCPOA döneminde etkili isimlerdi bunlar. Ya da Hasan Ruhani gibi isimlerden de mi hiç haber yok?
0: Evet. Hem Cevat Zarif'ten haber yoktur hem de Hasan Ruhani'den haber yoktur. Ara sıra tabii ki sosyal medyada veya X hesabından bir şeyler paylaşıyor. Ancak ilginç budur ki Ahmadinejad'dan hiçbir açıklama yoktur. Yani İran'la Amerika savaşı hakkında bir açıklama yoktur. Barış hakkında veyahut savaşın devam etmesi hakkında bir açıklama yoktur. Yanındaki olan şahıslar tabii ki ona uzak olan şahıslar farklı platformlarda konuşuyorlar ancak Ahmadinejad'a yakın olan şahıslar mesela İsfendiyar Rahim Meşai dediğimiz gibi siz görüntülerde de gösterirse veya diğer şahıslar ki özellikle İran meclisinde de milletvekili olarak görev yapıyorlar onlardan da bir açıklama yoktur. Hatta Ahmadinejad'ın evine bu füze saldırısı yapıldıktan sonra da söylentiler bu doğrultuda ki Ahmadinejad ölmüştü ancak 5 gün sonra Ahmadinejad göründü. Bir cenazede de göründü. Orada da herhangi bir açıklama yapmadı ve bu da şüpheleri de çoğaltıyor. Çünkü aynı sistemi biz hem Cevat Zarif'e görüyoruz hem Ahmadinejad'da hem Hasan Ruhani'de ve bu yönde de hatta görünen budur ki İran Güvenlik Konseyi'nden de 4 kişinin istifası bekleniyor. İran Milli Televizyonu'nun başındakinde de şahıstan da istifası bekleniyor. Bunların Ahmedinejad'a yakın oldukları söyleniyor. Eğer bu senaryo doğru olursa bu görevden alınmalar ve istifalar, yani zorlama, istifaya zorlamaları da bu mesajı verebilir ki tabii ki bu senaryonun bir kısmı doğru olabilir. Gerçekleşmemiş ki şu anda New York Times tarafından, ki onun da bir muhabiri, İranlı bir New York Times çalışanı Parnas Fasihi de yazmıştı. Şiddet derecesinde buna ısrar ediyor ki güvenli makamlar bu bilgiyi de vermişler. Şu anda bizim elimizde kısıtlı bilgi olduktan dolayı, yani komplo teori üretmek de istemiyorum, Ahmedinejad gerçekten bu planın bir parçası, İran'ın bir Delsi Rodriguez'i olabilir miydi? Olsaydı da rekabet edecek şahıslara da baktığımız zaman onlar içerisinde de güçsüz bir haldeydi. Bahsettim, yani hatta bir karşılığı yoktur. İçeride de sistemde de o kadar güçlü derecede de bir yanındaki olan adamlar da yoktur. Ve bu doğrultuda gerçekten Ahmedinejad bir araç mıydı veyahut amaç mıydı? Yani kendisinin de burada söylentileri bulunur. Belki kendisi ortamı müsait edip başka bir liderin çıkmasını da bekleyebiliriz ki bu da olabilirdi. Çünkü Ahmedinejad'a yakın olan cepheyi paydarı dediğimizin Hameneyden sonra post Hameneyi döneminde önemli bir adayı da vardı. Ayetullah Mirbagheri, Ahmedinejad'a da çok yakındılar. Bu dönemde de belki Ahmedinejad ortamı müsait etmeye çalışıyordu ki Hameneyden sonra Mirbagheri o göreve gelsin ve demin bahsettiğimiz şeyleri gerçekleşsin. Ancak hala elimizde herhangi bir döne, herhangi bir bilgi yoktur ki bunu teyit edelim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Gazeteci Reza Talebi, katıldığınız için çok sağ olunuz. İçeride ne oluyor? İran'da bu haberler ne kadar gerçeği yansıtıyor, bunu konuştuk. Teşekkürler. Şimdi devam edelim. Rusya-Ukrayna savaşı tam 5 yıldır sürüyor. Savaş başladığında Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde bulunan ve Rusların ilerleyişini durdurulmak için patlatılan Irpin Köprüsü o dönemin simgelerinden birine dönüştü. Habertürk muhabiri Emine Derya ve kameraman Özcan Öztürk Ukrayna'da Irpin Köprüsü'nün son halini görüntüledi. Bakalım.
2: Evet, burası Ukrayna'nın Irpin şehri. Şu anda başkent Kiev'e yaklaşık 25 kilometrelik bir mesafede bulunuyoruz. Başkentin hemen kuzeybatısında yer alıyor Irpin ve şu anda Özcan Öztürk'ün ekranlarınıza getirdiği o nokta. İşte burası savaşın hafızasını canlı tutan en önemli noktalardan bir tanesi. Irpin Köprüsü, Rusların işgalini durdurmak için 2022 yılında bu köprünün bir kısmı Ukrayna tarafı, Ukraynalı askerler tarafından yıkılmıştı. Neden bunu yaptılar? Çünkü Ruslar artık Kiev'e çok yaklaşmışlardı. Yani şu an yaklaşık 25 kilometrelik bir mesafeden söz ediyoruz. Ukraynalı askerler de Rusların ilerleyişini durdurmak için kendi köprülerini bir kısmını imha ettiler ve bağlantı yolunu kestiler. Çünkü burası başkent Kiev'e bağlanan önemli stratejik noktalardan bir tanesi. Daha sonra bu köprü, dediğim gibi, savaşın artık en sembolik noktalardan biri haline geldi. Çünkü binlerce sivil bu yıkılmış köprünün altından geçerek o dönemde tahliye edildiler. Yine bu tahliyeler sırasında çekilen görüntüler de dünyada savaşın sembollerinden biri haline gelmişti. Şimdi dediğim gibi köprü işte bu şekilde hiç dokunulmadan savaşın hafızasını yansıtmak için bırakıldı. Peki ulaşım nasıl sağlanıyor? Şu tarafa doğru ilerleyelim. Şimdi burada önemli bir nokta var. Türkiye'nin Ukrayna'ya yardımları pek çok noktada devam ediyor. Onu hep söylüyoruz, anlatıyoruz. Onlardan bir tanesi de işte bu köprüyle alakalı. Irpin Köprüsü yıkıldıktan sonra Türk bir şirket bu köprünün yeniden inşası çalışmalarına başladı ve köprünün aslına hiç dokunmadan, o savaşın hafızasını korumak amacıyla zaten Ukrayna devleti tarafından o şekilde bırakıldı. Ancak işte burası Türk şirket tarafından yapılan yeni köprü. Ulaşım artık Irpin'le Kiev arasında bu yoldan sağlanıyor ve iki şehri birbirine bağlayan yeni köprüyü de bir Türk şirket yaptı. Az önce o şirketten yetkililerle konuştuk. Hani Ukrayna şirketiyle veya başka bir Avrupalı şirketle ortak mı yaptınız köprüyü diye sordum. Hayır, Türk şirketi tek başına hiçbir ortaklık olmadan 2 yılda bu köprüyü yeniden inşa etti ve 2023 yılının sonlarından beri de burası kullanılmaya devam ediyor. Şimdi eski köprünün olduğu noktaya doğru ilerleyelim. Çünkü orada da göstermek istediğimiz bazı detaylar var. Ukrayna'da artık savaş 4 yılı geride bıraktı. 2022 yılının Şubat ayında başlamıştı. Başkent Kiev'de zaman zaman yayınlarda da gösteriyoruz. Hayat, evet, artık başkentte özellikle sınır hatlarına göre, kuzeye ve güneye göre biraz daha normale dönse de işte bu şekilde Kiev'e oldukça yakın bir noktada aslında hala savaşın izlerini görmek mümkün. Bunu da Ukrayna devleti bilinçli olarak yapıyor ki insanlar hali hazırda savaş devam ederken neleri kaybettiklerini unutmasınlar, hatırlasınlar, hafızalarını diri tutsunlar diye. İrpin'de durum bu şekilde bölgede. Yeni köprü bir Türk şirketi tarafından inşa edildi. Eski İrpin Köprüsü ise Ukrayna devletinin kendisi tarafından önlem amacıyla vurulmuştu. Neden? Rusların işgalini durdurmak için. Köprüde ve bölgede son durum bu şekilde. Biz de gelişmeleri Habertürk ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz.
1: Ankara'da dezenformasyonla mücadele Ulusal Gençlik Zirvesi 2026 programı düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran gençlerle bir araya geldi. Dezenformasyonla mücadelenin önemini anlattı.
3: Dijital bağımlılıkla ve kötü alışkanlıklar başta olmak üzere pek çok hususu gençlerimizin korumak için çalışıyoruz. Bizim ana görevlerimizden bir tanesi. Gelin görün ki karşılaştığımız tablo gençlerimizi çok etkiliyor.
4: Gençlerde yaygınlaşan dijital bağımlılığa dikkat çekti. Dezenformasyonla mücadelenin önemini anlattı ve gençlere seslendi.
3: Doğru ayağa kalkana kadar yalan dünyayı dolaşır. Dolayısıyla ne yapacağız? Daha hızlı olmamız lazım. Doğruyu taşımak önemli. Kolay değil. Mücadele çok önemli. Dezenformasyonun bu şekilde yayılması bizleri çok çok etkiliyor ama şu bir gerçek, güçlü bir Türkiye var, güçlü bir gençlik var, biz onlara güveniyoruz.
4: Ankara'da Dezenformasyonla Mücadele Ulusal Gençlik Zirvesi 2026 programı düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve okulların Dezenformasyonla Mücadele Kulüpleri zirveye katıldı.
3: Buraya katılan 100 öğrenciyi 1 Haziran'da oynanacak Kuzey Makedonya Türkiye maçına davet ediyoruz.
4: İletişim Başkanı Duran da dezenformasyona karşı farkındalık çağrısı yaptı.
5: Artık bizim daha güçlü bir şekilde şeffaflık, hesap verilebilirlik gibi konular üzerine odaklanmamız gerekiyor. Bizim dünyamızın, sanal dijital dünyamızın dezenformasyon başta olmak üzere birçok konuda farkında olmamızı gerektirdiği bir noktadayız. Algoritmalar tarafından yönlendirilmeyeceğiz. Dijital vesayetin farkında olmadan dominasyonu altında kalmayacağız. Kendi değerlerimiz üzerinden dijital alana biz veri üreteceğiz.
1: Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir video paylaştı. CHP haramın ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz, gerektiğinde arınmasını bilir dedi. Kendisine yönelik ifadelere de Kılıçdaroğlu kendisi için müzakere etmez, tehditleriniz bana vız gelir ifadelerini kullandı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi koca bir çınardır. Hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim. Ben hakikatin yanında dururum. Bakınız 70 yılı aşkın ömrünü bu halkın adalet kavgasına adamış, boğazından tek bir haram lokma geçmemiş ve evlatlarına bırakacağı tek mirası verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal'den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin.
1: Türkiye, güne merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki depremle başladı. Yerin 7 kilometre derinliğindeki sarsıntı birçok kentte hissedildi. Panikle kendini dışarı atan bazı kişiler hafif şekilde yaralandı.
4: Saatler tam 9'u gösteriyordu. Malatya merkezli 5,6'lık deprem herkesi sokağa döktü. Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem sadece Malatya'da değil, Sivas, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi.
7: Ulaştı.

0: Araştırma alanında başta olmak üzere bir problem olmadığını arkadaşlarımız tespit etti AFAD'ın koordinasyonunda.
1: Depreme kimi evinde, kimi iş yerinde, kimi de okulda yakalandı. Panikte kaçmaya çalışırken 13 kişi hafif şekilde yaralandı. Malatya'da eğitime bir gün ara verildi. Depremde bir ahır ve istinat duvarında kısmen çökme oldu. Malatya'nın içme suyunda deprem nedeniyle bulanıklık meydana geldi.
2: İstanbul'da etkili olan yağış bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kadıköy'de yağış sonrası D100 karayolunda su birikintileri oluştu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yer yer sağanak yağış etkili oluyor. Yağmur nedeniyle Kadıköy D100 karayolunda su birikintileri oluştu. Bazı yollar yağmur sonrası göle döndü. Uzunçayır metrobüs durağının bulunduğu yan yolda sağanak sonrası rögar taştı. Trafikte ilerleyen araçlar ve otobüsler zor anlar yaşadı. Yağışlı havanın kent genelinde Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere aralıklarla devam edeceği bilgisi var. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Şehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ'ye yönelik ihaleye fesat karıştırma operasyonu düzenlendi. 3 şüpheli gözaltında. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yapılan çeşitli kamu ihaleleri takibe alındı. Belediyenin iştiraki olan Ege Şehir Yapı'nın hem ihale sürecinde hem de denetim aşamasında etkili olduğu öne sürüldü. 4 kişi hakkında ihaleye fesat karıştırma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma suçlamaları çerçevesinde gözaltı kararı verildi. Operasyonda Ege Şehir Yapı Genel Müdürü dahil 3 kişi gözaltına alındı. Dönemin İzbeton Genel Müdürü aranıyor. İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahise yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Paymix 4 operasyonunda 59 şüpheli gözaltına alındı. 96 mal varlığına el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek 657 banka ve kripto para hesabının bloke edildiğini belirtti.
1: Deliller toplandı, yeni operasyon için düğmeye basıldı. Yasa dışı bahiste kripto maaş ağı ortaya çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Malta merkezli kripto varlık sağlayıcı Paymix'e yönelik yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasını genişletti. Üçüncü dalga operasyondan elde edilen deliller ışığında dördüncü operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 7 ilde hakkında gözaltı kararı verilen 61 şüpheliden 59'u yakalandı. Yapılan tespitlere göre şüpheliler, organizasyon içindeki görevleri karşılığında ödeme ve maaş niteliğinde kripto para alıyordu. Operasyonda 96 mal varlığına el konuldu. Ayrıca 657 banka ve kripto para hesabı bloke edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı sosyal medya hesabı paylaşımında, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasıyla ve suç örgütlerinin dijital finansal altyapılarıyla mücadele kararlılıkla sürdürülecektir ifadelerini kullandı.
2: Van merkezli 11 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Narko kapan Van operasyonuyla 78 şüpheli gözaltına alındı.
1: Ekipler aylarca çalıştı. Şüpheliler ve adresleri tek tek belirlendi. Eş zamanlı baskınlarda uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı. Operasyonu Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri yürüttü. 3 ay boyunca sokak satıcıları adım adım izlendi. 102 şüpheli tespit edildi. Narko kapan Van adıyla 11 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.
3: Bu şahısların suç ekosisteminden çekilmesiyle birlikte yalnızca uyuşturucu arzına değil, aynı zamanda sokak suçları, şiddet olayları ve genel asayiş olayları üzerinde de önemli ölçüde azalma sağlanması hedeflenmektedir.
1: Operasyonlarda 78 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor.
2: Erzurum'da gece saatlerinde peş peşe iki silahlı saldırı olayı yaşandı. Bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ise yaralandığı iki olayında faili aynı kişi çıktı.
1: Önce tartıştığı kahvehane işletmecisini, ardından husumetli olduğu kişiyi tabancayla vurdu. Bir kişiyi öldürüp bir kişiyi yaralayan saldırgan polisten kaçamadı. Erzurum'da gece yaşanan olaylardan ilki Yakuti ilçesine meydana geldi. Bir kişi kahvehane işletmecisi Turan A ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce silahına sarılan saldırgan Turan A'yı bacaklarından vurup kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralı polise kendisine sürekli kahvehaneye gelen müşterisinin vurduğunu söyledi. Polis saldırganı ararken yine aynı ilçeden başka bir ihbar geldi. Olay yerine giden ekipler Güllüce Camii önünde iki çocuk babası Alihan Bülbül'ün başından vurularak öldürüldüğünü belirledi. 32 yaşındaki adamın yanında bir de tabanca vardı. Polis olay yerinde yaptığı incelemelerde iki farklı silaha ait 4 kovan buldu. Kovanlardan bazıları ilk olay yerinde bulunan iki boş kovanla aynı markaydı. İki saldırıyı da gerçekleştirdiği belirlenen İA, polis tarafından saklandığı halasının evinde yakalandı. Öldürülen Alihan Bülbül'ün 32, katil zanlısının 19 suç kaydı olduğu belirlendi. İA ile Bülbül'ün geçen yıl bir olaya karıştığı, aralarında husumet olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.
2: Bursa'da ilginç bir kaza yaşandı. Bir otomobil kontrolden çıkarak göle uçtu. Sürücü ise aracın yanından ayrılarak uzaklaştı. Bir bakalım detaylara. Kaza gece 3 sularında Osman Gazi ilçesinde yaşandı. Bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil kontrolden çıktı. Dereye savruldu. Dere kenarındaki otların arasında işte böyle durabildi. Kaza sonrası yara almayan sürücü araçtan çıkmayı başardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler geldi. Sürücünün ise aracı dere kenarında bırakarak olay yerinden ayrıldığı belirlendi. Araç ise çekici yardımıyla dereden çıkarıldı. İstanbul Beşiktaş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Betül Koru hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
1: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 8 kişinin yaralandığı kaza üniversiteli Betül'ü hayattan kopardı. Kaza 18 Mayıs gecesi sabaha karşı İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. Arif Kıvanç G yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Üniversitede psikoloji bölümü 4. sınıf öğrencisi olan 22 yaşındaki Betül Koru doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazanı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen aracın sollama yapmak isterken karşı yönden gelen otomobille çarpıştığı görülüyor. Çeşitli hastanelerde tedavileri süren 8 yaralıdan 4'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Sosyal medyada açık artırmayla satılan ürünleri görmüşsünüzdür. Sık sık online mezatlar düzenleniyor. Canlı yayınlar açılıyor. Instagram, Facebook üzerinden akla gelen her ürünün satışı yapılıyor. Üstelik tamamı da vergisiz. Peki Vergi Denetim Kurulu'nun son 6 ayda 500 milyon liralık vergisiz satış tespit ettiği bu kayıt dışı pazar nasıl bu kadar büyüdü? Buse Devre'nin dosya haberi geliyor şimdi.
4: Son 2 yıl içinde 1 milyar TL'ye yakın bir kayıt dışı hasılat elde edildi.
5: Belgesiz yapılan satışlara alet olmak, buna yol açmak anlamında.
6: Gerçekten çok yüksek satışları olanlar var. Onların da yok galiba vergisi.
7: Takıdan antikaya, koleksiyon ürünlerden elektroniğe kadar birçok ürün açık artırmayla satılıyor. Sayıları hızla artan sosyal medya mezatları Instagram ve Facebook gibi platformlarda büyük bir pazara dönüştü.
6: Canlı yayını açıyoruz. Katılanlar oluyor. Müşterilerimiz var. Genelde TikTok'ta gördüklerim de var benim. Ama Instagram'da var.
8: Geçmişten beri hemen hemen hepimiz işte bu tip bir mağazaya gelip ihtiyacımız olan ürünleri almaya alışkınız. Ancak son dönemlerde sosyal medyadan alışveriş yapma çılgınlığı başladı. Hatta o ürünü satan satıcıların bir kısmı mezat usulü satmaya başladı.
6: Antika şeyler, saattir, fincandır, işte tabaktır, çanaktır, pirinç, bakır, aklınıza ne gelirse var. 500'den açıp 3000'e çıkanlar var. Onları da izliyoruz, görüyoruz.
4: Tespitten bıçağa kadar, silaha kadar, ülkemizde yasak olan canlı hayvanlara kadar bu platformlarda açık arttırma usulüyle satıldığının tespitini yapıldı.
7: Sosyal medya mezatçılarından vergisini ödeyen olduğu gibi vergi ödemeyen de bir hayli fazla. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu nedenle sosyal medya mezatçılarını sıkı takipte.
4: Vergi müfettişleri buraya gerçekten alıcımış gibi katıldı ve bu şekilde oradaki IBAN hesaplarını tespit etti. IBAN hesabından da kişilere ulaştılar.
5: Vergi kaçakçılığı dediğimiz suçu işlemiş olmaktalar. Tüketiciler açısından bu tür satışlarda fişin olmaması çok çok önemli.
7: Takibe takılmamak için her yöntem deneniyor. IBAN hesapları sık sık değiştiriliyor, kapatılan hesapların yerine anında yenisi açılıyor.
4: Sürekli farklı insanların IBAN hesaplarını veriyor ve bu IBAN hesaplarında da herhangi bir açıklama yapmasına izin vermiyorlar.
7: Tabii bir de işin tüketici boyutu var.
4: Buradaki ürünlerin çoğu taklit ürünler de olabiliyor ve hiçbir güvenliği yok.
7: Tüm bu sistem milyonlarca liralık ekonomik kayba neden oluyor.
5: Vergi dışındaki satışlar olduğu için ülke ekonomisine de vergi ziyağı açısından çok çok önemli.
4: 5 milyonda 1 milyon KDV, %20 de %10 da gelir vergisi desek, 500 bin de gelir vergisi. Yani 1,5 milyon devlete ortalama vermesi gerekir.
8: 5 milyonda 3,5 milyon kazanması gerekirken 5 milyonun tamamını cebe atıyor.
4: Tamamını cebe atıyor.
7: Vergi Denetim Kurulu son 6 ayda 500 milyon liralık vergisi satış tespit etti. Vergi müfettişlerinin sosyal medya mezatlarına yönelik takibi sürüyor.
2: PUBG oyunuyla başlayan sanal dünya arkadaşlığı kısa sürede tehdit ve şantaja dönüştü. İddiaya göre oyunda tanıştığı genç kızın bilgilerine ulaşan şüpheli mağduru müstehcen görüntü göndermeye zorladı. Öyle ki genç kız intiharın eşiğine geldi. Savcılık devreye girdi. Meta ile yapılan yazışmalar şüphelinin kimliğini ele verdi. Dijital şantaj ağına ilişkin dosyanın detayına Arzu Kaya ulaştı.
9: Önce oyun oynadılar, sonra sosyal medyada konuşmaya başladılar. İddiaya göre genç kızı tehdit edip şantajla para isteyen o kişiler savcılığın operasyonuyla yakalandı.
10: İddiaya göre her şey işte PUBG oyunuyla başladı. Şüpheli adam genç kızla bu platformda tanıştı. Daha sonrasında ikili WhatsApp'ta konuşmaya devam etti.
9: Konuşma bir anda tehdide dönüştü. Şüpheli ve kız arkadaşı mağdurun okul bilgileri, adresi ve aile bilgilerini ele geçirdi. Bu bilgilerle çıplak fotoğrafını istedi. Göndermezse ailesine zarar verileceğini söyledi. Genç kız intiharın eşiğine geldi.
11: Aşkım, kimle uğraşıyorum? Tahmin et.
12: Şimdi.
11: Yes. Hem senden yazıyorum hem benden yazıyorum.
9: Şüpheliler mağduru başka kişilere müstehcen görüntüler göndermeye de zorladı. Karşılığında gelecek paralarınsa kendi hesaplarına yatırılmasını istedi. Dosyada tehdit mesajlarının yanı sıra şantaj videoları da yer aldı. Şüphelilerin mağdurun ailesine genç kıza ait görüntülerin olduğu videolar gönderdiği de belirlendi.
11: Bizim mesleğimiz bu. Yani meslek ek iş gibi bir şey. Merak etme. Dediğimi yaptığın sürece hiçbir şekilde sana zarar vermem. Ben sana demiyorum zaten ölene kadar bana çalış. Her şeyi tıkır tıkır tıkır ailene atarım.
9: Soruşturmada en kritik delil ise dijital izler oldu. Savcılık Instagram'ın bağlı olduğu Meta şirketinden hesaplara ait telefon, IP ve mail bilgilerini aldı. O kayıtların izi Adana'ya çıktı.
10: Yapılan incelemelerde hesap sahibinin Barışcan A olduğu tespit edildi. Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Aynı zamanda dijital materyallerine de el konuldu.
9: Şüpheli suçlamaları kabul etmese de tutuklandı. Kız arkadaşına yönelik de soruşturma başlatıldı. Soruşturmada şimdi aynı yöntemle mağdur edilen başka kişilerin olup olmadığı araştırılıyor.
2: 9 günlük Kurban Bayramı tatili yaklaşırken şehirler arası otobüs işletmeciliği yapan firmalara yönelik denetimler arttı. Ticaret Bakanlığı ekipleri otogarlarda fahiş fiyatlı bilet satışına yönelik inceleme yaptı. Usulsüzlük tespit edilen işletmelere ceza kesildi.
1: Otobüs bileti fiyatları tek tek incelendi. Fahiş fiyatla bilet satanlar için işlem başlatıldı. Ticaret Bakanlığı şehirler arası otogar işletmelerinde denetim yaptı. 9 günlük bayram tatili yaklaşırken otobüs firmaları mercek altına alındı. Denetimler fahiş fiyatlı bilet satışında yoğunlaştı. Ticaret Bakanlığı'nın Ankara İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Aşti'de firmaları denetledi.
13: Denetimlerde firmalara ait fiyat listeleri talep ediliyor, ardından fiyatlar taban ve tavan fiyatlarla karşılaştırılıyor.
1: Bakanlığa bağlı ekipler Diyarbakır'da da denetim yaptı.
14: Kurban Bayramı öncesi denetimler arttı. Ticaret Bakanlığı ekipleri de otobüs

0: Uygarlarda fahiş fiyat için denetimlerini sürdürüyor.
1: Bilet gişelerini denetlemesini yaptık. Oradaki fiyat listelerinin gişelerin üzerinde konulup konulmadığını kontrol ettik.
2: Diyarbakır'da son bir ayda 1121 firma denetlendi. Usulsüzlük tespit edilen işletmeler için toplam 1 milyon 883 bin lira ceza kesildi. Yoğun denetimler tatil boyunca devam edecek.
3: Artvin'de hurda malzemelerden yapılan araçlar geri dönüşüme dikkat çekmek için yarıştı. Renkli görüntülere sahne olan yarışta dereceye girenler ödül kazandı.
2: Kimi varil, kimi eski bir koltuğu kullandı. Hurdalardan yapılan arabalar kıyasıya yarıştı. Artvin'de geri dönüşüme dikkat çekmek için yapılan hurda araç yarışlarının bu yıl üçüncüsü düzenlendi. Yarışmacılar kendi tasarladıkları araçlarla dereceye girmeye çalıştı.
4: Eski bir kapıdan yaptık. Kapıyı dönüşüm olarak araç haline çevirdik, demir kapıyı. El arabası lastikleri kullandık.
5: Zaten yarışın amacı geri dönüşüm malzemelerden güzel bir şey elde etmek. Arabam fıçıdan oluşuyor. Alt takımı işte profil demirlerden, el arabası tekerleklerinden.
6: Varilden yapanlar, koltuktan yapanlar, borudan yapanlar var. Tamamen atık malzemeleri kullanarak bunları geri dönüşümle tekrardan kazandırmaya çalışıyorlar.
2: 15 aracın yarıştığı 1 kilometrelik yarış renkli görüntülere sahne oldu. Dereceye girenlere para ödülü verildi.
3: Reklam.

Biz gün ortasının sonuna geldik. Bizden sonra Ayşe Süberker haber hattıyla karşınızda olacak. Bugün akşam saatler 20'yi gösterdiğinde açık ve net var. Ben Sena Alkan, beklerim. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Trump neden İran saldırısını erteledi? Tahran'ın savaş bölgenin ötesine yayılır uyarısı ne demek? Önce Trump, ardından Putin. Pekin'de ard arda iki zirvenin şifreleri neler? Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılında. Çin lideri Xi, Rusya lideri Putin için savaştan pişman mı dedi? Rusya ve Belarus'un nükleer tatbikatı nasıl bir mesaj? Sena Alkan soruyor. Akademisyenler Profesör Doktor Hasan Ünal ve Doçent Doktor Turgay Yerlikaya, DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman'la gazeteciler Gürkan Zengin ve Nevzat Çiçek yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
3: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 22, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 23, Adana yağmurlu 22 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Artvin yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 21, Konya yağmurlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 15, Van parçalı bulutlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 24, Gaziantep yağmurlu 21 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: 112. Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: haberin ve hayatın içinde.
1: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
0: Gündemin sıcak başlıkları.
1: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
0: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
1: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu, enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
0: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.
2: Akyol İnşaat piyasa verilerini sunar.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 20 Mayıs Çarşamba, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Ve Türkiye güney merkez üssü Malatya'nın Battal Gazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki depremle başladı. Yerin 7 kilometre derinliğindeki sarsıntı birçok kentte de hissedildi. Panikle kendini dışarı atan bazı kişiler hafif şekilde yaralandı.

0: Saatler tam 9'u gösteriyordu. Malatya merkezli 5,6'lık deprem herkesi sokağa döktü. Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem sadece Malatya'da değil, Sivas, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi. Depreme kimi evinde, kimi iş yerinde, kimi de okulda yakalandı.
1: Acil çağrı merkezine 32 adet hasar tespiti, 50 adet de bilgi danışma amacıyla çağrı alınmıştır. İlimiz genelinde şu ana kadar 3 ahırda kısmi çökme, 1 konutta kısmi hasar ve 1 adet istinat duvarında çökme olduğu bilgisi edinilmiştir.
0: Panikle kaçmaya çalışan bazı kişiler yaralandı. Malatya'da eğitime bir gün ara verildi.
1: Sağlık kuruluşlarımıza bu saat itibariyle 74 vatandaşımız başvurmuş olup bunlardan 15'i korku ve panikten yani psikolojik sebeplerle, 15'i hafif derecede yaralı olup 46 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış ve taburcu edilmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.
0: Malatya'nın içme suyunda deprem nedeniyle bulanıklık meydana geldi.
2: Ve başka bir gündemimiz de var tabii. UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg'lu Aston Villa bu akşam saat 22'de İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Öncesinde ise yoğun güvenlik önlemleri alındı. O önlemleri bize Elif Yavuz anlatacak. Çok yağmurlu bir gün. Ciddi olarak da sokakların kapatıldığını da görüyoruz. Eve nasıl gideceğiz bilmiyoruz ama sen bir detayları bize anlatır mısın?
3: Tabii Ayşe Süberker, bugün İstanbul büyük bir finale aslında ev sahipliği yapıyor. Aston Villa ve Freiburg karşı karşıya gelecek. Avrupa UEFA Avrupa Şampiyonası'nın finali İstanbul'da Tüpraş'ta oynanacak. Biz kameraman arkadaşım Fatih Mehmet Coşkun'la beraber Aston Villa'nın fan zonundayız. Yavaş yavaş taraftarlar bu fan zona gelmeye başladılar ama tabii bu önemli karşılaşma nedeniyle İstanbul'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Beşiktaş'ta, Şişli'de, Beyoğlu'nda saat 11'den itibaren müsabaka sona erene kadar bazı yollar kapatılacak. Peki hangi yollar kapatılıyor? Öncelikli olarak Beyoğlu'nda Meclis-i Mebusan Caddesi, Kemeraltı, Galata Köprüsü, Tersane, Dolmabahçe, Gazane, İnönü Caddesi, Bedri Karafaikoğlu Caddesi, Mete Caddesi, Sıra Serviler Caddesi ve Asker Ocağı aslında en yoğun noktalardan birçoğu kapatılmış durumda. Beşiktaş'ta ise Yıldız Posta, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Süleyman Seba Caddesi kapatılacak. Alternatif yollar da var elbette. Şişli'de nereler kapatılacak peki? Dolmabahçe, Bomonti Tünel, Taşkışla, Kadırgalar, Maçka, Mim Kemal Öke Caddesi kapatılacak. Aslında alternatif yollar var. Şişli'de alternatif yollarda Villa Caddesi, Cumhuriyet, Halaskar Gazi, Vali Kona, 19 Mayıs Caddesi gibi farklı farklı alternatif rotalar var. Tabii o kapatılan noktalarda, rotalarda polis ekipleri bekliyor. Onlara da danışarak sürücüler, yayalar kullanacakları güzergahları sorabilirler. Şimdi biz buradan girerken gösterdik gelen taraftarları. Öte yandan konsolosluk tarafından da yine gelen taraftarlara acil durumlarda ulaşabilecekleri numaralarda dağıtılıyor bu girişlerde. Saat 22'de başlayacak karşılaşma. Tüpraş'ta oynanacak. 11 bin Aston Villa, 11 bin adette Freiburg bileti satıldı. Biletlerin tamamı tükendi Ayşe Süberker, onu söyleyelim. Öte yandan stadın diğer kalan kısmında yaklaşık 10-12 binlik de UEFA çalışanı, görevliler ve gelenler olacak. Toplamda 34 binlik kapasitenin dolduğu ifade ediliyor. Kameraman arkadaşım da sizlere şu anda Inter Fanzone'daki taraftarları gösteriyor. Burada yavaş yavaş eğlenceler başladı akşama kadar. Müsabaka saatine kadar burada olacaklar. Tabii sadece stadyumda değil, burada da büyük ekranlar kuruldu, LED ekranlar kuruldu. Ve bu ekranlardan maçı izleyecek olanlar var. Çok sayıda turiste de ev sahipliği yapıyoruz şu sıralarda. Sadece maçı izlemek için değil, bu atmosferi yaşamak için gelen de çok sayıda taraftarın olduğunu söyleyebiliriz. Saat 11 itibariyle bu yollar kapatıldı. Saat 22'de başlayacak müsabaka, müsabaka sona erene kadar da bu tedbirler devam edecek. Aslında gece yarısında bulacak diyebiliriz. Dediğim gibi alternatif yollar da var ama o noktalarda polis ekiplerine danışarak da yine alternatif güzel

0: dergahlar kullanılabilir. Biz gün boyu da takip edeceğiz ve aktaracağız diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Meydan bir hayli hareketlenmiş ve canlanmış. Bu maç vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye ile ilgili mesajlarını partisinin grup toplantısında verdi. Erdoğan örgütün tasfiyesini hızlandıracak farklı modeller üzerinde çalışıldığını söyledi. Atılacak adımları da sıraladı.

0: örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak, farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz. Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz. Şunu bugün bir kere daha altını çizerek ifade ediyorum. Türkiye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu sorunu kalıcı biçimde çözecek iradeye, kapasiteye ve tecrübeye ziyadesiyle sahiptir.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla yeniden gündeme gelen Öcalan'a statü tartışması sürüyor. Grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Öcalan'ın statüsü bellidir, bir terör hükümlüsüdür dedi. Terörsüz Türkiye'nin yolunun adalet ve demokrasiden geçtiğini söyledi.
2: Terörsüz Türkiye'nin yolu İmralı'dan geçmez. Terörsüz Türkiye'nin yolu Türk milletinin iradesinden geçer. Türk devletinin kudretinden geçer. Hukukun üstünlüğünden geçer. Amasız, fakatsız, mutlak adaletten geçer. Yasaklardan arınmış Türkiye'den geçer. Tam ve kamil demokrasiden geçer. Cumhuriyetin üniter yapısından geçer. Şehitlerimizin aziz hatırasından, gazilerimizin onurundan geçer. Öcalan'ın statüsü bellidir. Bir terör hükümlüsüdür. Kürtlerin temsilcisi de, lideri de değildir. Siyasallaşma başlığı altında ona rol biçilemez. Örgüt mensuplarına ulaşması, talimat iletmesi, temas etmesi asla kabul edilemez. Bu örgütü yönetmek, talimat vermek demektir. Sarayın savcıları otura dursunlar, Cumhuriyet'in savcılarını buradan göreve çağırıyorum.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Economist dergisi için yazı kaleme aldı. Viktor Orban döneminin sona erdiği Macaristan'la Türkiye arasındaki benzerlik ve farklılıkları anlattı. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de CHP bu süreci seçim hesapları nedeniyle değil, demokratik vizyon adına destekliyor dedi.
3: Türkiye ile Macaristan arasında benzerlikler olduğunu söyledi. Türkiye'nin demokrasi mücadelesi Macaristan'a benziyor ancak daha zor dedi.
4: Türkiye'de demokratik mücadele artık yalnızca parlamento ya da sandıkla sınırlı değil. Mücadele birçok cephede yürütülüyor. Kitlesel mitinglerde, sokakların gündelik hayatında, mahkeme salonlarında, hukuki savunmalarla ve sosyal medyada gençlerin zekası, yaratıcılığı ve dijital becerileriyle.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İngiliz The Economist dergisi için bir yazı kaleme aldı. Partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu olduğunu hatırlattı, belediyelere yönelik davalara değindi.
4: AK Parti'nin hedefi muhalefeti yok etmek değil, onu evcilleştirmek, seçimlere girmesine ve hatta büyük şehirleri yönetmesine izin verirken, onu giderek daralan sınırlar içinde faaliyet göstermeye zorlamak. Bu, demokrasiden otoriterliğe doğru basit bir kayış değil, özgür rekabetten zapturapt altına almaya doğru bir kayıştır.
3: Ana muhalefet lideri terörsüz Türkiye sürecine dair de mesajlar verdi. CHP bu süreci demokratik vizyon adına destekliyor dedi.
4: Yeni bir barış süreci var. CHP bu süreci taktiksel ya da seçim hesapları nedeniyle değil, daha geniş bir demokratik vizyon adına destekliyor. Barış ve demokrasi birbirinden ayrılamaz. Bu anlayış, çoğulculuk, temsil, yurttaşlık ve birlikte yaşama meselelerinin barışçıl bir gelecek için merkezi önemini koruduğu Orta Doğu açısından kritik önemde.
1: Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir video paylaştı. CHP haramın ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz, gerektiğinde arınmasını bilir dedi. Kendisine yönelik sözlere de tehditleriniz bana vız gelir ifadelerini kullandı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi koca bir çınardır. Hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını

0: da bilir. Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim. Ben hakikatin yanında dururum. Bakınız 70 yılı aşkın ömrünü bu halkın adalet kavgasına adamış, boğazından tek bir haram lokma geçmemiş ve evlatlarına bırakacağı tek mirası verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal'den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin.
1: Küresel somut filosu teknelerine müdahale eden İsrail askerleri aktivistleri İsrail'in Ashdod limanına götürüyor. Açıklamayı İnsan Hakları ve Hukuk Örgütü Adalah yaptı. Aralarında uluslararası aktivistler, insan hakları savunucuları ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu aktivistlerin Ashdod limanına getiriliyor denildi. Anadolu Ajansı'nın Ashdod'dan geçtiği görüntülerde İsrail donanmasına ait bir geminin limana yanaştığı görüldüğü küresel somut filosundan yapılan açıklamaya göre aktivistler Ashdod limanından sonra Ketziyot hapishanesine nakledilecek. Burada avukatlarla görüşmelerine izin verilecek. Aktivistlerin sonrasında sınır dışı edilmeleri bekleniyor. İsrail'in uluslararası sularda müdahale ettiği 50 teknede aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu 428 aktivist var. İsrail Dışişleri Bakanlığı tüm aktivistlerin alıkonulduklarını duyurmuştu. ABD ile İran'ın müzakerelerin ikinci turu için masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken Amerikan Başkanı Trump savaşı çok kısa süre sonra sona erdireceğiz dedi. Anlaşma olmazsa saldırıların yeniden başlayabileceğini de söyledi. Tahran'dansa yeni saldırı tehditlerine savaşa dönmek sürpriz içerir. ABD ağır bedel öder açıklaması geldi.
2: Savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz dedi. İran'la anlaşıp anlaşamayacaklarını yakında göreceklerini söyledi. ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesindeki etkinlikte İran gündemine ilişkin konuştu. Müzakerelerin devam ettiğini söyleyen Trump, İran ordusunu ve siyasi liderliğini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını savundu.
3: And they won't have a nuclear weapon and hopefully we're going to get it done in a very nice manner.
2: İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmaya hazır olduklarını da söyleyen Trump, son bir saat kala saldırıdan vazgeçtik dedi. İran'a 2-3 günlük süre verdiğini belirtti. Başkan yardımcısı Vance de saldırıların yeniden başlayabileceğine işaret etti ama bu Trump'ın veya İran'ın istediği bir şey değil dedi.
4: We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to prosecute the case, to continue to try to achieve America's objectives.
2: İsrail Devlet Televizyonu kana konuşan ABD'li bir yetkili de İran'a yeni saldırılar için ortak hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Tel Aviv'deki askeri ve siyasi kadronun en üst düzeyde alarm durumuna geçtiğini belirtti. Tahran'dansa saldırı tehditlerine yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı saldırıların yeniden başlatılması halinde ABD'nin daha ağır bedeller ödeyebileceği uyarısında bulunarak savaşa dönmek çok daha fazla sürpriz içerecek dedi. İran devrim muhafızlarından da tekrar saldırı düzenlenirse savaş bölgenin ötesine yayılacak açıklaması geldi. Arabulucu Pakistan hafta başında İran'dan gelen 14 maddelik revize edilmiş teklifi Washington'a iletmiş, Trump teklifi hayal kırıklığı olarak nitelemişti.
1: Takip edenler bilir, altın fiyatları oynaklığını koruyor diyelim. Son zamanlarda da düştü. Bu düşüşü konuşacağız. Ardındaki nedenler ne olabilir? Konuğum doçent doktor Filiz Er Yılmaz. Merhabalar, hoş geldiniz Haber Hattı'na.
5: Merhabalar Ayşe Hanım, hoş buldum, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. 6500 civarında galiba değil mi gram altının fiyatı? Bu düşüşün temel sebepleri nedir? Nasıl değerlendirmek gerekiyor?
5: Evet Ayşe Hanım, şöyle aslında bildiğiniz gibi yani bir savaşın ortasındayız. Aslında normal şartlarda güvenli limanın çok güçlü olduğu bir süreç olması lazım ve altına çok güçlü talebin olması gerekir. Fakat piyasa bir miktar şöyle fiyatlama yapıyor. Ağırlıklı piyasa petrol fiyatlarından yola çıkarak, petrol fiyatları yükseldiyse enflasyon yükselecek. Bu nedenle de merkez bankaları faiz indiremeyecek ve hatta gerekirse faiz artırmak zorunda kalacak fiyatlaması yapıyor.
1: Evet.
5: Dolayısıyla altın çok güçlü. Bu savaşta böyle çok uzun sürmeyecek fiyatlaması da son dönemlere kadar hakim olduğu için yani belirsiz

0: Faizlik o kadar güçlü olmayacak. Savaş uzun sürmeyecek ama savaş bittiğinde faizler yukarıda kalacak. Altın en büyük rakibi de faiz olduğu için faizlerin bu yukarıda kalacak olması altını baskılıyor. Bir de şu var. Cuma gününden bu yana özellikle tahvil faizlerinde çok güçlü yükseliş var. Enflasyon endişeleri burayı çok ciddi tetiklemiş durumda. Başta Amerika'nın 10 yıllıkları olmak üzere. O da tabii altını baskılıyor. Güvenli liman olarak dolar dünyada ciddi talep görüyor. Dolarla emtia talebi yapıldığı için, altın dolarla alınıp satıldığı için bu da tabii altını baskılayan bir diğer unsur oluyor diyebilirim genel olarak. Onun için haber akışlarına çok duyarlı bir altın var. Haberler iyileştikçe yükselişe geçen, savaşla ilgili haberler kötüleştikçe aşağı gelen bir altın görüyoruz.
1: Şimdi şunu soracağım size. Merkez bankaları faiz arttırımını düşünüyor dediniz. Doların kuvvetlenmesi de altını baskılıyor dediniz. Şimdi bu bizim açımızdan ne anlam ifade ediyor? Yanlış bilmiyorsam Temmuz ayında galiba Merkez Bankası politika faizini açıklayacak. Burada bir arttırıma gidilmesi söz konusu olabilir mi? Hakeza bizim dolardaki hani kurda baskılandığını biliyoruz. Bunun nasıl etkisi olur?
0: Ayşe Hanım şöyle yani en son biliyorsunuz geçen hafta enflasyon raporu sunumunu geride bıraktık. Şimdi enflasyon raporu sunumundan şunu anladık. Merkez Bankası diyor ki bu sıkılık düzeyi benim için yeterlidir diyor. Dolayısıyla yeni bir faiz artışı gerekirse yaparım diyor ama yeni bir faiz artışı için çıta da yüksek. Ne olması lazım? Enflasyondan daha ziyade şuna bakar. Savaş daha kötüleşirse, haber akışları kötüleşirse, rezerv satmak zorunda kalırsa, rezerv baskısı artarsa bir, iki, içeride hem hane halkının hem firmaların dövize yönelik ciddi bir talep olursa, öyle bir durum yok şu an. İşte o zaman bence faiz artırmayı düşünen bir Merkez Bankası olur. İşte ikincil etkiler diyor Merkez Bankası. Yani o savaşın ikincil etkileri enflasyon üzerinde çok güçlü olursa belki o zaman düşünür. İlk toplantı Haziran'da, şu an piyasa Haziran'da bir faiz artırımı ya da indirimi beklemiyor. Pas geçeceğini düşünüyor. Temmuz'da da pas geçeceğini düşünüyor. En iyi şartlarda bu hal devam ederse savaşta Eylül'de bir faiz indirimi gelebilir. Ama şunu da unutmayalım. Haberler çok kötüleşir. Petrol fiyatları 120 dolarların üzerine çıkarsa elbette ki faiz artışında konuştuğumuz bir sürece evrilebiliriz. Şu an çok güçlü bir olasılık değil. Şu an faizlerin sabit kaldığı bir süreç bizi bekliyor gibi görünüyor.
1: Yani evet savaşı bitirmeye çalışıyor aslında yavaş yavaş tüm dünya ama diğer yandan da mesela hani enflasyon da açıklandı geçtiğimiz günlerde. Sanayici ve üretici de krediye ulaşmakta sıkıntı yaşadıklarını artık çok daha fazla dillendirmeye başladılar. Dolayısıyla onlar da bir indirim bekliyorlar. Bir yanda İran savaşının belirsizliği, bir yanda da üreticinin durumu göz önüne alındığı zaman biraz arada kalmış gibi bir durum mu var? Ne dersiniz?
0: Kesinlikle öyle Ayşe Hanım. Yani eskiden büyümede yavaşlama sinyalleri bu kadar güçlü değildi. Şimdi ufak ufak büyüme öncü göstergelerinde yavaşlamayı görüyoruz. Sanayi tarafında, imalat tarafında ciddi savaşla birlikte sıkıntıları görüyoruz. Onun için elbette ki Merkez Bankası enflasyona bakacak. Elbette ki rezervler yani finansal istikrar tarafında bakacak ama büyümeyi de eskisinden daha fazla düşünmek zorunda olan bir Merkez Bankası var. Bir de şu var Ayşe Hanım. Yani siz savaşla karşı karşıyasınız. Arz şoku var. Faiz artırsanız da enflasyonu aşağı getiremediğiniz bir süre olduğunda o zaman beklemek, etkileri görmek, savaş nereye gidiyor görmek, bunu görmek çok daha mantıklı olur. Onun için elbette ki bundan sonraki sürede büyümedeki yavaşlamayı da dikkate alan bir Merkez Bankası olur diye düşünüyorum kararlarında.
1: Şimdi biraz teknikten sosyale de geçelim. Malum yaz sezonu geldi. İşte düğünler olacak. Dolayısıyla gerçi bilmiyorum artık herkes rahat rahat takabiliyor mu ama şimdi altın tabii takılıyordu eskiden. Yatırımcılar için ne dersiniz ya da bunları almak isteyenler için, hediye etmek isteyenler için bu bir doğru zaman mıdır? Bu bantta durması gram altının?
0: Tabii şöyle yani altın yatırımcısını ikiye ayırmak lazım Ayşe Hanım. Bir kesim ağırlıklı biz Türk milleti olarak böyleyiz. Uzun vadeli alıp unutuyoruz. Alıp unutanlar için ellerindeki altın düşüyor gibi görünse de ellerindeki altınlarını satmasınlar. Tutmaya devam etsinler. Belirgin geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirilir. Ne demek bu? Ellerinde diyelim ki altın almak istedikleri para var. Bu parayı en az iki ya da üçe bölsünler. Belirgin bir düşüş olduğunda bir kademe alsınlar, koysunlar. Tek seferde hele ki böylesine belirsizliğin güçlü olduğu bir ortamda altın alımı yapmasınlar. Yüklü bir altın alımı yapmasınlar. O zaman mesela nedir? 6.500 TL'ye doğru geliyorsa altın ve oranın altına düşmüyorsa bence bir kademe alınır. Yani 6.500-6.550 TL arası şu an teknik olarak baktığımda, temel olarak baktığımda iyi bir

0: alım yeri. Diyelim ki biraz daha aşağı geldi. 6.400 TL, 6.500 TL arasından bir kademe daha alırım. Ama 6.400 TL'nin altına iniyorsa orada bir dururum. Dip nerede oluşacak? Çünkü 6.400 TL altında düşüş daha hızlanabilir. Bir görmek lazım. Hemen koşup hızlıca alım yapmamak lazım. Onun için yani bir kademe, iki kademe bu bölgelerden alım yapılabilir. Ama kısa vadeli bakan işte diyelim ki elinde parası var. 1-2 hafta değerlendirmek istiyor. Şu an kısa vadeli alım yapmak isteyenler için uygun bir ortam söz konusu değil. Örneğin ne olması lazım? Bir 6.580 TL üstüne çıkan, orada tutunan bir altını görüyor olmamız lazım. Hatta bence şöyle biraz daha riski düşükler için 6.650 TL, 6.620 TL. Yani bu kademeyi en azından 6.620 TL üzerinde bir tutunmayı görmeden ben kısa vadeli alımı şu an için önermiyorum. Ne yapsın kısa vadeliler? Mümkünse yükselişler eğer düşüşe dönüşüyorsa kar alımı yapsınlar. Yeni bir alım kovalamaktansa biraz nakitte beklesin altın yatırımcısı. Fırsat gelebilir, o fırsatı değerlendirsinler, çok acele etmesinler diye düşünüyorum ben.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum ben de. Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz, aktardıklarınız için, görüşlerinizi paylaştığınız için. Evet, altında durum bu. Biraz şimdi dışa da gelin bir bakalım. Çin Devlet Başkanı Xi, Amerikan Başkanı Trump'la görüşmesinden günler sonra bu kez Rusya Devlet Başkanı Putin'i malumunuz ağırladı. Liderler Pekin'deki görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ilişkinin önemine vurgu yaptı. Xi ayrıca dünyanın orman kanunlarına dönme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısına da bulundu.
2: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırladı. Pekin'deki görüşmenin gündeminde ikili ilişkilerle çok kutuplu dünya vardı. Xi Putin'i resmi törenle karşıladı. Ardından liderler yaklaşık 1,5 saat boyunca baş başa görüştü. Heyetler arası görüşmelerin öncesinde konuşan Xi, Orta Doğu'daki çatışmalara son verilmesi ve müzakerelere dönülmesi çağrısı yaptı. Çatışmaların sonlandırılmasının enerji tedariğinde yaşanan sıkıntıları azaltacağını belirtti.
3: Bugün dünya barışçıl olmaktan çok uzakta. Hegemonyacılık ve tek taraflılık ciddi tehlikeler oluşturuyor. Dünya orman kanunlarına dönme riskiyle karşı karşıya. İnsanlık için ortak gelecek önerim Rusya'dan ve uluslararası toplumdan destek görüyor.
2: Xi ayrıca daha adil ve eşitlikçi bir uluslararası düzen yaratılmasını destekleme çağrısı yaptı. Putin ise iki ülke arasındaki stratejik iletişim, hükümetler arası ilişkiler için örnek bir model dedi.
4: Başkan Xi ile uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Rusya ile Çin bağımsız ve otonom dış politika izlemekte, yakın stratejik ortaklık içinde faaliyet göstermekte ve küresel sahnede önemli bir istikrar sağlayıcı rol oynamaktadır.
2: Rus lider, ABD ile işbirliğine hazır olduklarını da belirtti ve konuyu Xi ile ele aldıklarını dile getirdi. Xi, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Trump'ı ağırlamış, Trump Xi'yi Beyaz Saray'a davet etmişti. Çin lideri Putin tarafından da Rusya'ya davet edildi. Xi ve Putin, iki ülke arasında kapsamlı stratejik koordinasyon anlaşması da dahil olmak üzere 20 anlaşmaya imza attı. İlk olarak 2001'de imzalanan Çin-Rusya İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın uzatılmasında mutabık kaldı. Çin ve Rusya, enerji konusundaki işbirliğini de derinleştirecek.
1: Ve şimdi iki liderin karşılama törenleri arasında fark var mıydı? Önce birazcık oradan başlayacağız. Sonra iki ülke ilişkilerini konuşacağız. Konuğum Doktor Elif Kaya. Merhaba, hoş geldiniz.
5: Merhaba.
1: Evet, böyle birkaç gün arayla gelen iki ziyaret. Aslında uzmanlar diyor ki çok da fazla karşılaştırmaya gerek yok. Ama karşılama töreninde biraz farklılıklar var değil mi? Trump'la Putin'e baktığımız zaman ne görüyoruz?
5: Şöyle ilk olarak Trump'la Putin arasında şöyle bir fark var. Trump'ınki çok coşkulu ve çok organize olmuş ancak samimiyetten uzak, daha mesafeli bir karşılama töreni iken çok ciddi bir fark yok bu arada. Onu da söyleyelim hani sizin de ifade ettiğiniz gibi ama Putin'le olan karşılama çok daha içten, çok daha samimi ve aslında kullandığı şeyler de mesela müzakere ortaklığıyla işte eski dostum Putin gibi böyle kullanım farklılıkları da var. Yani Xi'nin hitap tarzı, karşılamadaki samimiyeti, sonrasında bahçeye geçip işte çay seremonisinde kravatlarını çıkarıp işte böyle oturup daha samimi pozlar vermeleri ki çok eskiye dayanan bir dostlukları var gerçekten.

0: O yüzden belli farklılıklar var ama çok böyle göze çarpacak kadar hani Trump'la Putin'i ayrıştıracak ya da o izlenimi verecek kadar ciddi bir ayrım da yapmadılar karşılama töreninde.
1: Şimdi Trump'ın ziyaretine baktığımız zaman bütün o teknoloji milyarderlerini götürdü. Ne oldu oradan ne çıktı pek bilmiyoruz galiba. Diğer yandan işte devam eden bu İran savaşı, yani şimdi ateşkes var görece ama işte İran, Ukrayna, Rusya çatışması vesaire pek gündeme gelmedi. Değil mi? Yani orada biz aslında Trump'ın biraz da eli boş döndüğünü söyleyebilir miyiz? Şimdi bir de 20 anlaşma imzalamış bu arada Putin'le Xi Jinping, ama çok önemli tabii onlar. O da teknoloji ve enerji alanında ciddi anlaşmalar imzalar. Dolayısıyla Trump'ınkini değerlendirdiğimiz zaman biraz daha hani abartılmış gibi mi görüyoruz?
0: Evet, Trump'ınki biraz daha aslında şöyle diyelim. Şimdi ABD neredeyse hiçbir zaman modern zamanlarda işte 45'ten bu yana diyelim daha doğrusu savaşta bir galibiyet elde ettiğinden bu yana işte tek güç olarak yavaş yavaş yükselmesi söz konusu oldu. O Sovyetler Soğuk Savaş dönemi 91'de onun bitişi sonrasında işte tek başına ABD'nin süper güç olarak yükselmesi özellikle 91 sonrası dönemde biz ABD'nin hiç talepkar olduğunu görmedik.
1: Doğru.
0: Talepkar değildi, dayatandı. Ve Trump'ın kendi dönemine bakalım, ikinci dönemine başa geldiğinden bu yana hiç Trump'ı bu kadar efendi, bu kadar saygılı, bu kadar üsturuplu gördünüz mü?
1: Yani denedi yine bir el hareketleriyle bir omuza
0: Evet,
1: dokunmalar falan ama
0: defter karıştırma falan.
1: O defter karıştır. Yani onlar da biraz çocukça.
0: Tabii
1: Yani
0: yani
1: defterine bakıyor, üçüncü olduğunu görünce
0: kendini çok
1: kapatıyor.
0: kontrol de edemiyor bir taraftan.
1: Edemiyor, değil
0: Alıştığı
1: mi?
0: bir şey var ama bir yandan da çok tembihlenmiş belli ki yani. Çünkü tekse bağlı kaldı, metne bağlı kalarak davrandı. Hep
1: Tabii.
0: okuduğu oradan verilenleri ya da işte o devlet aklıyla artık ne kadar kaldıysa ABD'de onunla düzenlenenleri okudu. Aslında oraya biraz daha sadık kalmaya çalıştı. Şii'ye karşı çok daha saygılı, çok daha üsturuplu davrandı. Şii'nin de zaten çok
1: Zaten.
0: nadiren gülümsediğini, çok nadiren samimiyet gösterdiğini, daha resmi, daha mesafeli ama saygılı ve ölçülü olduğunu gördük. Bu zaten Çin'in devlet
1: Ciddiyeti.
0: ciddiyeti, devlet insanının tarzı öyledir zaten Çin'de. Daha önce her yerde öyleydi ama Trump'la beraber bunun yıkıldığını gördük.
1: Şimdi şöyle aslında Çin ve yani uzmanlara da biraz baktığımız zaman Trump-Xi Jinping görüşmesi aslında iki rekabet halinde olan dünyanın iki büyük gücünün biraz ortamı dengelemeye çalışması açısından önemli bir ziyaret olduğu söyleniyor.
0: Çok,
1: Değil
0: evet,
1: mi?
0: kesinlikle.
1: Yani bu önemliydi, biraz stabilize edelim. Tamam, illa çok fazla anlaşmalar yapıp böyle dost zaten olunmuyor ama bu biraz bir stabilizasyon açısından önemliydi herhalde.
0: Kesinlikle. Şöyle, Trump zaten Çin ABD'nin güvenlik belgelerinde işte Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararlar doğrultusunda düşman ülke olarak görülüyor. Baş düşmanı olarak saydığı 4 tane ülke var. Çin, Rusya, İran, Kuzey Kore. Farkındaysanız Trump başa geldiğinden beri ilk önce Rusya'ya bir gözdağı vermeye çalıştı. Sonra baktı ki Rusya ile baş etmesi kolay değil veya onu düşman olarak görmek istemiyor. Hemen taraf değiştirdi. Ukrayna'ya bir gözdağı verip Rusya'ya dedi ki benimle daha iyi ilişki kur. Ondan sonra İran'a saldırdı. Pardon, önce Çin'e ticaret savaşı ilan etti, sonra İran'a saldırdı. Kuzey Kore tabii o arada biraz
1: İlk döneminde
0: kenarda
1: de
0: kaldı.
1: oraya da gitmişti yani, öyle bir şey.
0: Evet,
1: Hep böyle bir barış
0: evet.
1: elçisi olmak istiyor diye düşünebiliriz. Şimdi biraz da bu iki liderin ziyaretinin önemi, hani zaten daha önceden planlanmıştı bu elbette ki. Ama bir savaş var İran'da, bu savaş sürüyor. Çin'in Rus petrolüne ihtiyacı her geçen gün artıyor. Sanırım %18'ini zaten veriyor. Ama şimdi yeni bir enerji, daha doğrusu petrol boru hattı anlaşmasını hayata geçirmek üzere anlaşmışlar. Bu birkaç yıl önce sanırım karar verilmişti ama hiçbir zaman hayata geçmemişti. Dolayısıyla biz burada stratejik bir
0: İşbirliği.
1: işbirliği, yani müttefik değiliz diyorlar, biz partneriz
0: Çünkü
1: diyorlar.
0: müttefiklikte bir güvenlik çerçevesi, güvenlik şemsiyesi durumu da söz konusu. NATO gibi mesela. Yani birine saldırının diğeri tarafından da karşılanması ya da hemen orada bulunması gereken bir durum söz konusu. Ama Çin ya da yani bizim o ABD ekseninde kurulu olan müttefiklik algısı bu ülkelerde yok Ayşen. O yüzden bu ülkelerin öyle bir olayı olmadığı için böyle ölümüne dost düşman

0: müttefik anlaşmalar, imzalar gibi bir yerden değil de stratejik olarak şu anda çıkarları kesişen devletlerin özellikle çıkarlarının kesişmediği hatta zıt olduğu devletlere karşı bir işbirliği görüyoruz ki bu daha çok ekonomik ve planlamalar anlamında, yatırımlar anlamında, kalkınma ekseninde planlanmış bir stratejik işbirliği görüyoruz. Yer yer birbirlerine silah satıyorlar mı? Kesinlikle satıyorlar. Tabii. Bugün Küba meselesini hatırlayalım, daha birkaç gün önce konuştuk. Küba meselesinde de mesela İran'ın ve Rusya'nın Küba'ya silah sağladığını biliyoruz. Bu neden önemli? Şimdi silah sağlayıcının teknolojisini alıyorsunuz.
1: Tabii.
0: O teknolojiye sahip olmayan diğer ülkeye karşı bu bir güç olarak elinizde oluyor. Tabii. Yani ABD'den silah alıp ABD ile savaşamazsınız.
1: Tabii.
0: Zaten ABD size silah da satmıyor bir yandan. Evet. Ama velev ki aldığınız o teknolojiyle o ülkeyle savaşamazsınız. Kapatış şalteri yani tabii, elinde tabii. O teknoloji. Tabii. Şimdi İran, Çin, Rusya'nın ayrıştığı yer burası. Kendi ürettiği teknolojinin kontrolü onlarda ve dostu olarak gördü. Ya da işte şu anda devletin dostu düşmanı olmaz ama müttefiği olarak gördü. Çıkarının aynı doğrultuda gittiği ülkelerle yaptığı bu anlaşmalar, bu düzlemde olan görüşmeler, anlaşmalar, işbirlikleri aslında... Bir de ortak düşmana karşı veriliyor bir yandan. Yani ABD çünkü bu devletlere kan kusturdu tabii, yıllardır.
1: Tabii. Yani zaten hani Rusya'nın da sonuçta savaşta Çin'den alacağı teknolojiye tabii. Ne kadar ihtiyacı olduğunu da biliyor. Şimdi bu Trump'ın bir Çin ziyaretinden bir görüntü getireceğiz. Eminim siz de seyretmişsinizdir, herkes seyretmiştir. O bir ikisinin konuşması, o bir gelsin ekrana. Hı-hı. Ondan sonra çünkü bugün belki çay partisi yapacakmış Putin'le Xi Jinping. Ama bu görüntüyü bir izleyelim.
0: Ha. Evet.
1: Putin mi? İyi oldu o zaman benim buraya geldiğim diye düşünüyor herhalde. Yani ağaçların evet. Bu kadar yaşayabildiğini bile bilmiyor. Çok enteresan ama. şimdi bir de Putin bir jest yapmış. Eski böyle çok eski bir Çin deyimiymiş bu. Xi Jinping'le karşı karşıya oturdukları zaman. Seni bir gün görmesem üç sonbahar geçti evet. Gibi hissediyorum. Dolayısıyla aslında bu iki lider de tabii ikisi de çok... Eğitimli, entelektüel. Dolayısıyla kendi ülkelerine tabii ki vakıflar ama karşı ülkelerinde kültürüne, geleneklerine vakıflar. Dolayısıyla böyle karşılıklı jestler yapabiliyorlar değil
0: Çok
1: mi?
0: Çok iyi bir noktaya değindiniz aslında. Şimdi bir yandan biz bu şeyi konuşuyoruz ya, Batı'nın aslında o hegemon gücünü yavaş yavaş elinden kayıp başka eksenlere doğru gittiğini konuşuyoruz ya, aslında burada sizin işaret ettiğiniz nokta çok önemli. Neden? Şimdi birbirinin kültürünü bilen ülkeler tabii. Birbiriyle hem iyi ilişki kurarlar diplomatik anlamda. Diplomasi zaten sonrasında ticaret ve ekonomik ilişkileri de getirir tabii. Ve daha sonrasında siyasi ilişkileri, güvenlik ilişkileri artarak gider. Bunun aslında kurulma yolu budur. Yani biz hep böyle tarih kitaplarında da okuruz, işte liderlerin birbirlerine yaptıkları jestler, getirdikleri güzel hediyeler tabii. Gönlünü alır ve sonrasında bir ilişki gelişir ülkeler arası. Burada onu görüyoruz. ABD ve Avrupa'nın da bugün artık o hani kolonizatör yani sömürgeci yapılarındayken ne kadar dünya ülkelerine hakim, ne kadar dünya kültürlerine hakimlerse bugün o kadar uzak olduklarını görüyoruz.
1: Değil mi?
0: ABD belki hiç o kadar olmamıştı. Yani bu biraz daha İngiltere'nin olayıdır aslında ama İngiltere'den beslendiği için ABD de onların kaynağından tabii. Alıp buna göre kurguluyorlardı kendi ilişkilerini. Ama bugün artık şeyi görüyoruz. Yani hakikaten böyle yani gerçekten bir kültürü, milleti okumayı bırakın. Sizin de söylediğiniz gibi doğayla, bitkiyle ilişkisi olmayan bir lider var. Öbür ülkelerin kültürlerine de hakim değiller. Şeyden de biliyoruz bunu, o uçağa binmeden önce
1: tam
0: çöp
1: onu söyleyecektim. Yani verilen hediyeleri atmışlar çöpe.
0: Tabii. Rezalet.
1: Şimdi
0: yani
1: çok ayıp.
0: Korkunç bir şey.
1: Değil mi?
0: Kesinlikle korkunç bir şey. Yani bunu bireysel düzeyde bile yapmazsınız. Tabii. Ülke düzeyinde kriz çıkaracak bir meseledir. Bu da bir yandan işte Çin'in böyle pragmatiklikle karışmış devlet insanlığı ve diplomatik aklını da gösteriyor. Bunu da işaret ediyor. Eşanlı olarak ABD'nin de bunun nasıl ellerinden kayıp gittiğini, nasıl beceriksizce yönettiğini gösteriyor.
1: Neyse herhalde Xi Jinping... Neyse kazasız belasız atlattık bu ziyareti demiştir diye düşünüyorum. Önemli bugün yapılacak bir de ortak basın açıklaması yapmadı ikisi ama Putin'le belki evet. Bugün

0: yapacaklar. Bu da bir herhalde hani ilişkilerin geldiği seviye açısından bize bir gösterge olacaktır. Takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum haber hattına katıldığınız için Doktor Elif Kaya. Sağ olunuz. Evet, böyle konuştuk. Bakalım ne olacak Putin'le Xi Jinping bir araya gelecek mi? Ortak bir basın açıklaması yapacaklar mı? Göreceğiz. Biz şimdi biraz içe dönelim. Ticaret Bakanlığı ekipleri bayram öncesi denetimlerini sürdürüyor. İstanbul'da da bayram alışverişi denilince ilk akla gelen yerlerden biri olan Mısır Çarşısı'nda da denetim yapıldı. Detayları Habertürk muhabiri Buse Deviren anlatacak.
1: Evet, Kurban Bayramı yaklaşırken Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri İstanbul Mısır Çarşısı'nda denetimlere başladı. Tabii bu denetimleri neler kapsıyor? Fiyat etiketlerine özellikle bakıyorlar. Bayram sebebiyle fırsatçılara denetim sağlanıyor. 14 Mayıs'tan itibaren başladı bu denetimler ve bayrama kadar da devam edecek. Bakanlığa bağlı ekipler böyle Mısır Çarşısı'nın içerisindeki işte tatlıcıları, turistik alanlardaki yerleri bayramın fırsat bir fiyatları daha da arttırmamaları hususunda uyarmak adına gerekli cezalar eğer varsa bu bahsettiğim konulara dair onları da yazabilmek, cezaları da yazmak adına buradalar. Şimdi özellikle fiyat etiketlerine bakıyorlar dedim. Çünkü bazı alanlarda indirim uygulandığına dair etiketler var ama o indirimden önceki fiyatın da yazması gerekiyor. Örneğin bizim konuştuğumuzda il müdürü de öyle söylemişti. İndirimden önceki fiyatın da yazması gerekiyor ki indirimli haliyle mukayese edebilsin, karşılaştırılabilsin. Ayrıca yine bunlar açık ürünler olduğu için koyulan poşetler var ya da kutular var. O kutuların o fiyata dahil edilmemesi gerekiyor. Yine bu da ayrı bir detay. Ona da özen gösteriliyor. Tek tek onlar kontrol ediliyor. Şu anda gramına göre fiyatlar bakılıyor. Normal piyasa değeri, işte piyasadaki fiyatlaması nasıl, buradaki fiyatlaması nasıl, fahiş bir rakam var mı? Bayram öncesinde tabii insanlar biliyorsunuz en çok Eminönü'ne geliyor. Mısır Çarşısı'na geliyor alışveriş yapabilmek adına. Dolayısıyla onlar için de oldukça önemli bir fahiş rakama bayram önce satın almamak adına işte lokum alıyorlar, tatlı alıyorlar özellikle Mısır Çarşısı'ndan. Dolayısıyla o fiyatlara maruz kalmamaları adına pek çok insanın oldukça önemli. İşte gramlarına göre fiyatlar var. Tek tek buradaki dükkan sahiplerine, dükkan çalışanlarına soruluyor. İşte kutular soruluyor bunlar açık ürünler olduğu için. O kutuların gramı düşülüyor mu tartıldığında vesaire. Tüm bu detaylar mesela örneğin işte şöyle Onur gösterecek sizlere. Örneğin böyle bir kutu var. Kutuya koyduklarında, tarttıklarında fiyatı nasıl düştüklerini soruyorlar ki kutunun fiyatı da dahil ediliyor mu fiyata diye. Çünkü ağır kutular oluyor. Bunlar açık ürünler olduğu için. Şimdi örnek bir kutu yapılacak. O kutunun içerisine tatlılar, lokumlar koyulacak. Ardından da fiyat etiketine bakılacak. Kutunun fiyatı düşecek. Ve ona göre bir hesaplama yapılacak. Kutunun ağırlığı ne kadar geliyor ve içindeki ürünler ne kadar? Örneğin şu an hazırlıyor beyefendi burada.
2: Ballı lokum kilosu 1180 lira.
3: Peki bu fiyatı ne zaman yaptık? 1180 lira fiyatını bu ürünü?
2: Ocak ayından itibaren.
3: Ama o burada yok mesela. Buraya onu yazmamız lazım. Ya bu fiyatın fiyat değişim tarihinin yazılı olması lazım.
1: Fiyatı ne zaman değiştiyse o zamandan itibaren yazılı olması gerektiği söyleniyor ki önceki fiyatı ne, sonraki fiyatı ne, indirimli fiyatı ne? 1180 lira bir kilo fiyatıydı.
2: 2 kilo 140 gram geliyor. Şurada sisteme her şey dahil. Fiyat direkt böyle çıkıyor. Ekrana veriyoruz. Burada detayı yazılı.
3: Peki darayı düştük mü burada şimdi kutunun şeyini, ağırlığını?
1: Şu an.
2: Bunun darası alınmıyor.
3: Almamız gerekiyor. Bu söyleyeyim.
2: Kutuyla birlikte zaten çok büyük bir hacmi yok hocam.
3: Bunda öyle ama bu açıkta satılan ürünlerle ilgili bunun darasını düşmemiz lazım. Mesela bu şimdi ne kadar geldi? 2 kilo 140 gram mı?
2: Evet.
3: Biz onu koyalım size.
1: Boş kutuyu da tartacaklar.
3: Bakın yine 360 gram. Yukarı. Dolayısıyla
2: müşteriye biz onu da sunuyoruz. Başkanım şöyle göstereyim.
1: Farklı bir kutu olduğunu da soruluyor şu anda. Başka bir lokum poşetinde de koyulabileceği söyleniyor. Her iki şekilde de koyulabilir ama kutunun ücretinin alınmaması gerekiyor. Denetimler devam edecek bayrama kadar. Hem fahiş fiyattan alınmaması adına özen gösterilecek hem de varsa böyle bir durum gerekli cezalar uygulanılacak. Mısır Çarşısı'ndayız. Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler denetimlerine devam ediyor.
0: Ve

0: Görüntülerle başlayacağız. Görüntüler Kadıköy'den gelecek. Yağış bir hayli etkili oluyor. Son duruma gelin bir göz atalım. Yağmur nedeniyle Kadıköy D100 karayolunda su birikintileri oluşurken bazı yollar yağmur sonrası göle döndü. Diğer yandan Uzunçayır metrobüs durağının bulunduğu yan yolda sağanak yağmur sonrası röger taştı. Kartal istikametinde sağanak sonrası yollar suyla doldu. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yağışlı havanın kent genelinde Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Sosyal medyada açık arttırmayla satılan ürünleri görmüşsünüzdür. Sık sık online mezatlar düzenleniyor, canlı yayınlar açılıyor. Instagram ve Facebook üzerinden akla gelen her ürünün satışı yapılıyor. Üstelik tamamı vergisiz. Peki Vergi Denetim Kurulu'nun son 6 ayda 500 milyon liralık vergisiz satış tespit ettiği bu kayıt dışı pazar. Neden ve nasıl büyüdü? Detayları Buse Deviren'in dosya haberinde izleyeceğiz.
1: Son 2 yıl içinde 1 milyar TL'ye yakın bir kayıt dışı hasılat elde edildi.
2: Belgesiz yapılan satışlara alet olmak, buna yol açmak anlamında.
3: Gerçekten çok yüksek satışları olanlar var. Onların da yok galiba vergisi.
4: Takıdan antikaya, koleksiyon ürünlerden elektroniğe kadar birçok ürün açık artırmayla satılıyor. Sayıları hızla artan sosyal medya mezatları Instagram ve Facebook gibi platformlarda büyük bir pazara dönüştü.
3: Canlı yayını açıyoruz. Katılanlar oluyor. Müşterilerimiz var. Genelde TikTok'ta gördüklerim de var benim. Ama Instagram'da var.
5: Geçmişten beri hemen hemen hepimiz işte bu tip bir mağazaya gelip ihtiyacımız olan ürünleri almaya alışkınız. Ancak son dönemlerde sosyal medyadan alışveriş yapma çılgınlığı başladı. Hatta o ürünü satan satıcıların bir kısmı mezat usulü satmaya başladı.
3: Antika şeyler, saattir, fincandır, işte tabaktır, çanaktır, pirinç, bakır, aklınıza ne gelirse var. 500'den açıp 3000'e çıkanlar var. Onları da izliyoruz, görüyoruz.
1: Tespitten bıçağa kadar, silaha kadar, ülkemizde yasak olan canlı hayvanlara kadar bu platformlarda açık arttırma usulüyle satıldığının tespitini yapıldı.
4: Sosyal medya mezatçılarından vergisini ödeyen olduğu gibi vergi ödemeyen de bir hayli fazla. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu nedenle sosyal medya mezatçılarını sıkı takipte.
1: Vergi müfettişleri buraya gerçekten alıcımış gibi katıldı ve bu şekilde oradaki IBAN hesaplarını tespit etti. IBAN hesabından da kişilere ulaştılar.
2: Vergi kaçakçılığı dediğimiz suçu işlemiş olmaktalar. Tüketiciler açısından bu tür satışlarda işin olmaması çok çok önemli.
4: Takibe takılmamak için her yöntem deneniyor. IBAN hesapları sık sık değiştiriliyor, kapatılan hesapların yerine anında yenisi açılıyor.
1: Sürekli farklı insanların IBAN hesaplarını veriyor ve bu IBAN hesaplarında da herhangi bir açıklama yapmasına izin vermiyorlar.
4: Tabii bir de işin tüketici boyutu var.
1: Buradaki ürünlerin çoğu taklit ürünler de olabiliyor ve hiçbir güvenliği yok.
4: Tüm bu sistem milyonlarca liralık ekonomik kayba neden oluyor.
2: Vergi dışındaki satışlar olduğu için ülke ekonomisine de vergi ziyağı açısından çok çok önemli.
1: 5 milyonda 1 milyon KDV, %20 de %10 da gelir vergisi desek, 500 bin de gelir vergisi. Yani 1,5 milyon devlete ortalama vermesi gerekir.
5: 5 milyonda 3,5 milyon kazanması gerekirken 5 milyonun tamamını cebe atıyor.
1: Tamamını cebe atıyor.
4: Vergi Denetim Kurulu son 6 ayda 500 milyon liralık vergisi satış tespit etti. Vergi müfettişlerinin sosyal medya mezatlarına yönelik takibi sürüyor.
0: Artvin'de hurda malzemelerden yapılan araçlar geri dönüşüme dikkat çekmek için yarıştı. Renkli görüntülere sahne olan yarışta dereceye girenler de ödül kazandı.
6: Kimi varil, kimi eski bir koltuğu kullandı. Hurdalardan yapılan arabalar kıyasıya yarıştı. Artvin'de geri dönüşüme dikkat çekmek için yapılan hurda araç yarışlarının bu yıl üçüncüsü düzenlendi. Yarışmacılar kendi tasarladıkları araçlarla dereceye girmeye çalıştı.
7: Eski bir kapıdan yaptık. Kapıyı dönüşüm olarak araç haline çevirdik, demir kapıyı. El arabası lastikleri kullandık.
8: Zaten yarışın amacı geri dönüşüm malzemelerden güzel bir şey elde etmek. Arabam fıçıdan oluşuyor. Alt takımı işte profil demirlerden, el arabası tekerleklerinden.
9: Varilden yapanlar, koltuktan yapanlar, borudan yapanlar var. Tamamen atık malzemeleri kullanarak Bunları geri dönüşüm

0: ile tekrardan kazandırmaya çalışıyorlar.
1: 15 aracın yarıştığı 1 kilometrelik yarış renkli görüntülere sahne oldu. Dereceye girenlere para ödülü verildi.
2: Bursa'da ise 985 öğrenci bir rekor denemesi yaptı. Okul bahçesinde buluşan öğrenciler hep birlikte melodika çaldı.
1: Melodikalarını alıp okul bahçesinde buluştular. 985 öğrenci dünya rekoru için hep birlikte çaldı.
3: 950 kişiyle dünyanın en kalabalık melodika topluluğu Japonya'ya aitti. Bu artık Bursa'mıza nasip oldu.
1: Bursa'da dünyanın en kalabalık melodika korosu rekoru için 8 okul bir araya geldi. Aylar süren çalışmanın ardından tüm öğrenciler Gül Hanım Karasu İlkokulu'nda buluştu.
4: Haftada bir saatlik müzik derslerimizde bu çalışmayı başardık. Ortak okullarımızda, boş zamanlarımızda, boş günlerimizde, o günlerde toplanarak hep beraber el birliğiyle bitirmeye çalıştık.
1: 985 öğrenci aynı anda melodika çaldı. Veliler de o anları heyecanla takip etti.
4: Bu güzel başarıyı, bu heyecanı hep beraber yaşadık ve güzel bir projeyle de bunu bütünleştirdik. Akran Dostu Bursa Çocukları olarak dünya rekoruna imza attık. Bütün öğrencilerimle gurur duyuyorum.
1: Rekor denemesi başarıyla tamamlandı.
4: Guinness'i temsil eden öğretmen, kamu çalışanlarımızın tuttuğu raporlar, tutanaklar, noter huzurunda imzalanan sayımlar, tutanaklar Londra'ya gönderilecek ve süreç ondan sonra devam edecek.
2: İspanyol aktör Javier Bardem, Gazze'deki soykırıma sesini yükselten oyuncuların Hollywood'un kara listesine dahil edildiğini söylemişti. Oyunculara destek İspanya hükümetinden geldi. Kültür Bakanı, hükümetimiz oyunculara yönelik her türlü sansürü reddediyor dedi.
5: Gaza, for example, coming again into that, has been committed and is still being committed genocide is a fact.
1: İspanyol aktör Javier Bardem, Gazze'deki soykırıma sessiz kalanları eleştirmiş, sesini yükselten oyuncularınsa Hollywood'un kara listesine dahil edildiğini söylemişti. Oyunculara destek İspanya hükümetinden geldi. İspanya Kültür Bakanı Urtasun, Bardem'in kara liste iddiasına değindi. Hükümet, görüşlerini özgürce ifade eden ulusal sanatçılarımıza yönelik her türlü sansür veya saldırıyı reddediyor dedi.
6: De apoyo, artistas como Javier Bardem.
1: Urtasun, özgürce görüşlerini ifade ettikleri ve özellikle Filistin'deki soykırımı kınadıkları için sansür ve saldırılara uğrayan Javier Bardem ve Sergi Lopez'e hükümet olarak tam destek verdiklerini ve sempati duyduklarını söyledi.
7: No to war and free Palestine.
1: Katalan oyuncu Sergi Lopez, Fransız sinemasının ana finansörlerinden olan Canal Plus'ın kültürel ve ideolojik olarak İsrail'e verdiği desteğe karşı uyarıda bulunan bir mektuba imza atanlar arasında yer alıyor. Mektuba Fransız aktrisler Juliette Binoche ve Adèle Hinel de imza atmıştı.
2: Böylece ilk dilimi noktalıyoruz. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 22, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 23, Adana yağmurlu 22 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Artvin yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 21, Konya yağmurlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 15, Van parçalı bulutlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 24, Gaziantep yağmurlu

Trump neden İran saldırısını erteledi? Tahran'ın savaş bölgenin ötesine yayılır uyarısı ne demek? Önce Trump, ardından Putin. Pekin'de ard arda iki zirvenin şifreleri neler? Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılında. Çin lideri Xi, Rusya lideri Putin için savaştan pişman mı dedi? Rusya ve Belarus'un nükleer tatbikatı nasıl bir mesaj? Sena Alkan soruyor, akademisyenler Profesör Doktor Hasan Ünal.

ve Doçent Doktor Turgay Yerlikaya, DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman'la gazeteciler Gürkan Zengin ve Nevzat Çiçek yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
1: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
0: Sizleri kazanmak için buradayız.
2: Size çok teşekkür ederim.
3: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
4: Amca çok...
5: Sakin olun.
0: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
6: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor, haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Kurak dönemin ardından bu yıl etkili olan yoğun yağışlar bu kez de sel tehlikesini beraberinde getirdi. Tokat'ta Almus Barajı'nın dolmasıyla birkaç gündür süren taşkın riskine karşı önlemler sürüyor. Son olarak bir köprünün daha kontrollü yıkımına başlandı. Taşkın riskine karşı yıkılan köprü sayısı böylelikle 7 oldu. Ve...
1: %100 dolan Almus Barajı taşmak üzere. Taşkın riskine karşı tedirginliğin sürdüğü kentte yeni önlemler alınıyor. Tokat'ta etkili olan yoğun yağışların ardından Almus Barajı tamamen doldu. Birkaç gündür dolu savakların taşması bekleniyor. Bir yandan da taşkın riskine karşı önlemler alınıyor. Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Barajı'nın dolu savak bölgesinde inceleme yaptı. Tural ilçesinde geçici tahliye kararı verilen 15 mahalle ve 7 köyde yaşayanlar ekiplerin yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Evlerini terk etmek zorunda kalanlar KYK yurtları ve misafirhanelere yerleştirildi. Bir yandan da taşkına karşı önlem amacıyla Yeşilırmak'ın üzerinde bulunan köprülerin bazıları yıkılıyor. Son olarak yeni Yeşil Küçük Sanayi Sitesi bölgesindeki bir köprünün kontrollü yıkımına başlandı. Bununla birlikte yıkılan köprü sayısı 7'ye çıktı. Ekipler köprü çevresinde tahliye kanalı açma ve suyun kontrollü şekilde yönlendirilmesine yönelik çalışmaları da sürdürüyor. Bölge sakinleri de kendi önlemlerini alıyor. Taşkın riskine karşı

0: esnaf dükkanlarını açmadı. Esnaf su baskınına karşı dükkanların dışında branda ve naylon gerip kum torbaları koydu ve silikon köpüklü önlem aldı.
1: Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster'le konuşacağız. Çünkü İstanbul'da da sağanak yağış uyarısı var. Metrekareye yer yer 15 kilogram yağış bekleniyor. Neler aktarırsın bize? Ne kadar sürecek bu yağışlar? Özellikle İstanbul'da, sonra da ülke genelinde bir konuşalım isterim. Çünkü bayrama doğru sanırım bazı bölgeler için ciddi uyarılar var. Seni dinleyelim.
2: Evet, kuvvetli bir yağış var İstanbul'da. Şu dakikalarda Boğaziçi çevresi ve Anadolu yakasında benim de bulunduğum noktada epey bir kuvvetlendi. Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş hattı bu yağıştan şemsiyesiz epey bir ıslanır ama çok kuvvetli bir rüzgar fırtınasıyla gelmediği için gerçekten yağmurluk ya da şemsiye kullanılabilecek bir gün. İstanbul'daki yağışın akşam saatlerine kadar böyle bir parti daha gelme ihtimali var. Uydu görüntülerinden, radar görüntülerini verebilirsek göreceğiz. Karadeniz'in üzerinden kuzeyden güneye doğru serin ve de yağmurlu hava iniyor. Radar görüntüsünde göreceğiz. Ayrıca Anadolu'da kuvvetli yağışlar var ama İstanbul dosyasını şöyle kapatabiliriz. Yarın da cumartesiye kadar, hatta pazara kadar olan dönemde de aralıklı yağmurlu bir 4-5 günü var Marmara bölgesinin ve İstanbul'un. Ancak yarın ve cuma günü beklenen yağışlardan sonra güneşle yüzünü gösterecek. Şu anda ta Varna'dan, Razgrad'dan itibaren bulutlu ve kapalı bir gökyüzü var. Güneşin teması biraz az. Ama Perşembe, Cuma daha lokal olarak yağışların ama işte güneşli alanlarında olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla İstanbul'un en kuvvetli ve uzun süreli yağışını bugün alacağız. Ama 4-5 gün daha aralıklarla, ama tekrarlıyorum, kesintisiz değil, aralıklarla yağmurlu bir dönem geçirmeyi bekliyoruz. Hava sıcaklıkları 19-22 derece arası seyrediyor. Yağışın kestiği dakikalarda yarından sonra güneş de açacaktır. Başkent Ankara'da biz konuşurken kuvvetli yağış var. Anadolu'da pek çok noktada caddelerde su birikintileri çoktan oluştu. Tokat'taki durum hakkında şu söylenebilir. Çok şiddetli olmamakla birlikte yağış var ve 5 gün, belki de 6 günlük bir vadesi var. Bu alanda Gümüşhane, Tokat, aslında çevresindeki bazı barajlar ve akarsularda da yükselen debilerden söz ediyoruz. Çok uzun yıllardan sonra en sonunda akiferlerimiz, yeraltı sularımız bazı yerlerde doldu. Dağlara düşen yağışlar orada fazla emilime uğramadan hızlıca akarak kıyıya doğru, ilçelere doğru yöneliyor veya barajlara, tabii onu topluyorsak. Bu dağlardan gelen su eğer akiferlerle ilişkili olan kısmı ise gerçekten bu Türkiye'nin son yıllardaki hidrolojik kuraklık yaşayan ülkenin bu kuraklıktan bir nebze olsun çıkmasını ifade eder. Ama diğer yandan şehir hayatı için ve derelerin üzerine kurulmuş yerleşkeler için maalesef afet ifade eder. Umarız gelecek, bu gece çok şiddetli bir sel beklediğimiz nokta yok açıkçası ama tekrarlıyorum, 5-6 günlük bir yağış bu. Yani toprağın suya doyduğu yerler, bizim bilmediğimiz, görmediğimiz alanlardaki taşmış küçük kılcal dereler hep olacaktır Karadeniz'de. Ege'nin iç kesimlerinde çok fazla dere yok ama Kütahya, Isparta, Burdur çevresi, bu alanda mesela olabilir. İstanbul'da aralıklı yağışlı bir süreç olacak. Şemsiyeyle geçiştirilebilir. Ankara'da ama daha ağır yağışlar var hem bugün hem cuma, cumartesi. Genel olarak bakınca bayrama doğru uzanıyoruz ama yağmurlu ve serin uzanıyoruz. Bayram nasıl geçecek sorularını tabii ki biz de hava durumu olarak yanıtlamak istiyoruz. Ama başlangıcı, yani 26 Mayıs Arife günü ve 27 Mayıs bayramın birinci günü hem Marmara'da hem Karadeniz'de hem de İç Anadolu'da yağmur olabilir. Doğu Anadolu'da hatta biraz kuvvetli yağabilir. Kıyı Ege'de ve Akdeniz'de başlıyorsa eğer bayram tatili, orada bulunanlar için henüz öyle ciddi bir hava olayı, ciddi bir yağış, kuvvetli bir durum yok. Güneşli 24-23 derecelerde seyreden bir sıcaklıkla başlıyor ama bölgesel olarak, bunu detaylandırırız sonraki yayınlarımızda, bölgesel olarak yine bizim planlarımızı bozabilecek diyelim. Yağışlarla, kuvvetli yağışlarla bayramda da karşılaşabiliriz. Böyle bir süreçteyiz. Gerçekten kuraklık açısından biz hep şehir hayatındaki olumsuzlukları konuşuyoruz. Nüfusun büyük kısmı şehirde yaşadığı için. Ama o şehir besleyen topraklar ve yeraltı suları bu yağmurlarla besleniyor. Bunların olmadığı yerde daha büyük hastalıklar, bazı sağlık sorunları ve çeşitli kıtlıklar, kuraklığın sürdüğü yerlerde görüyoruz dünyada. İşte bizim ülkemiz son 2 yıldır ciddi bir kuraklık içerisindeydi. Gelen yağışlar umarız bereketli gelir ama maalesef çeşitli yerlerde önemli şeyler, aksaklıklar olacak diye düşünüyoruz Ayşe.
1: Pekala Hüseyin Öster, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Efes 2026 tatbikatında düzenlendi. Bakanlık

0: Türkiye'ye konuştu. Patriot hava savunma sistemlerinde görev değişimi yapılacağını belirtti. Türkiye'den NATO'ya askeri yakıt için boru hattı teklifinin detayları da paylaşıldı. Ayrıca İsrail'in Sumut filosuna yönelik müdahalesine de tepki gösterildi.
1: Hava savunma sistemleriyle ilgili sürecin müttefiklerle koordineli sürdürüldüğüne vurgu yapıldı. ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar nedeniyle konuşlandırılan ilave iki patlamalar.

0: İspanya tarafından değiştirileceği belirtildi.
1: Ülkemizde görev yapan İspanya Patriot hava savunma sistemine ilave olarak NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminden biri Almanya tarafından değiştirilecektir. Söz konusu değişimin Haziran ayı içerisinde tamamlanması planlanmakta olup, ilgili sistemin yaklaşık 6 ay süreyle görev yapması öngörülmektedir.
2: Efes 2026'ya milli unsurlarımız ile birlikte 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binden fazla personel katılmaktadır.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Efes 2026 tatbikatında düzenlendi. Türkiye'den NATO'ya askeri yakıt için boru hattı teklifinin detayları da paylaşıldı.
1: Söz konusu proje, Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelere paralel olarak ittifakın deniz yakıt taşımacılığına olan bağımlılığını azaltması ve NATO'nun akaryakıt idamesi ve birlikte çalışabilirliğini artırması bakımından önem arz etmektedir. Projemiz alternatiflerine kıyasla 5 kat daha maliyet etkindir ve onaylanması halinde çok daha kısa sürede faaliyete geçirilecektir.
0: Bilgilendirme toplantısında son dönemde Almanya ile artan olumlu ilişkilere de değinildi. Türkiye'nin bölgesel güvenlik açısından vazgeçilmez bir müttefik konumunda olduğu belirtildi.
1: Bu çerçevede Avrupa ülkelerinin Avrupa güvenlik mimarisinin geleceğinde ülkemizin stratejik rolünü daha güçlü şekilde değerlendirdiği, savunma, güvenlik ve stratejik işbirliği alanlarında ilişkileri derinleştirmeye önem verdiği görülmektedir.
0: Milli Savunma Bakanlığı, İsrail donanmasının küresel Sumut filosuna yönelik müdahalesine tepki gösterdi.
2: Filistin halkıyla dayanışmasını göstermek ve Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosuna, uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından müdahale edilerek yeni bir korsanlık eylemi daha gerçekleştirilmiştir. İsrail, alıkonulan vatandaşlarımızla beraber tüm katılımcıları derhal serbest bırakmalıdır. Gazze'de yaşanan bu insani trajedinin ve İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini yineliyoruz.
3: Evet, Türkiye ve birkaç ülkeden böyle kınama mesajları geliyor. Uluslararası topluma çağrılarda bulunuyor ama İsrail aktivistleri Ashdod Limanı'na götürmeye başladı bile. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Livan'a getirilen aktivistlerin görüntülerini paylaştı. Ben-Gvir, elleri kelepçelenen aktivistlerle İsrail'e hoş geldiniz ve size yapılması gereken muamele bu gibi sözlerle de dalga geçmeye çalıştı. Görüntülerde yüzüstü yatırılan aktivistlere zorla İsrail Marşı dinletildiği anlar da yer aldı. Aktivistler o anlara Filistin'e özgürlük sloganlarıyla karşılık verdi. Küresel Sumut filosundan yapılan açıklamaya göre aktivistler Ashdod Limanı'ndan sonra Ketziyot Hapishanesi'ne nakledilecek. Burada avukatlarıyla görüşmelerine izin verilecek. Aktivistlerin sonrasında da sınır dışı edilmeleri bekleniyor. İsrail'in uluslararası sularda müdahale ettiği 50 teknede aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu 428 aktivist yer alıyordu. İsrail Dışişleri Bakanlığı tüm aktivistlerin alıkonulduklarını duyurmuştu. Ve New York Times gazetesi İran Savaşı'nın perde arkasını yazdı. Habere göre Amerika ve İsrail savaşın ilk günlerinde İran'da rejim değişikliği için gizli bir plan üzerinde çalıştı. O plan eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın ülke yönetimine geri getirilmesiydi.
0: İran Savaşı'nın gizli planı eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad'ı iktidara taşımaktı. Bu iddia The New York Times gazetesinde yer aldı. Habere göre ABD ve İsrail savaşın ilk günlerinde Tahran'da rejim değiştirecek gizli bir plan üzerinde çalıştı. Planın merkezinde eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad vardı. İddiaya göre Ahmedinejad'ı ev hapsinden kurtarmak için savaşın ilk gününde Tahran'daki evine saldırı düzenlendi. Hedef Ahmedinejad'ı gözetim altında tutan güvenlik noktasıydı. Ancak eski Cumhurbaşkanı saldırıda yaralandı. ABD Başkanı Trump o dönemde İran'ı içeriden birinin yönetmesi en iyisi olur sözleriyle dikkat çekmişti. Ancak Ahmedinejad'ın yaralanmasının ardından rejim değişikliği senaryosuna olan desteğini geri çekti. New York Times'a göre İsrail'in planı birkaç aşamadan oluşuyordu. İlk aşamada İran'ın üst dini lider kadrosu hedef alınacak ve Kürt gruplar İran güçlerine karşı harekete geçirilecekti. İkinci aşamada İsrail'in yürüttüğü etki operasyonları ve Kürt ilerleyişi İran'da siyasi istikrarsızlık yaratacak ve rejimin kontrolü kaybettiği algısı oluşturulacaktı. Son aşamada ise alternatif yönetim devreye sokulacaktı.

0: Ancak habere göre İran yönetiminin beklenenden daha dirençli çıkmasıyla planın büyük bölümü başarısız oldu. 2005 ve 2013 yılları arasında İran Cumhurbaşkanı olan Ahmedinejad, İsrail'i haritadan silme çağrıları yapmıştı. Holokost'u inkar eden açıklamaları ve sert Batı karşıtı çıkışlarıyla tanınıyordu. İddiaya göre plana nasıl dahil edilip ikna edildiği bilinmiyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde İran tartışması bu kez cephede değil, Senato koridorlarında yapılıyor. İran'a yönelik askeri operasyonların Kongre onayına bağlanmasını öngören savaş yetkileri tasarısıyla Trump'a İran freni geldi. Amerikan Senatosu Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan savaş yetkileri tasarısını kabul etti.
0: ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlarını sınırlamayı amaçlayan savaş yetkileri tasarısı Senato'da kritik bir eşiği geçti. Tasarının Senato Genel Kurulu'nda görüşülmesinin önü ilk kez resmen açıldı. Yapılan oylamada 50 senatör evet, 47 senatör hayır oyu kullandı. Cumhuriyetçi senatörler Rand Paul, Susan Collins, Lisa Murkowski ve Bill Cassidy Trump'a rağmen evet oyu verdi. Demokratların büyük bölümü tasarıya destek verirken, Demokrat senatör John Fetterman ise hayır oyu veren tek demokrat oldu. Tasarı Trump'ın İran'a yönelik yeni askeri adımları atmadan önce Kongre'den onay almasını şart koşuyor. 1973 tarihli savaş yetkileri yasası, ABD başkanlarının tek başına uzun süreli savaş kararı almasını sınırlıyor ve bunu Kongre onayına bağlıyor. Başkanın bu tür bir adımı önceden Kongre'ye bildirmesi gerekiyor. ABD güçlerinin Kongre'nin onaylamadığı bir çatışmadan 60 gün içinde geri çekilmesini de zorunlu kılıyor. Tasarı, Temsilciler Meclisi'nden de geçerse Beyaz Saray'a gönderilecek. Ancak Washington kulislerinde Trump'ın tasarıyı veto etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
1: Bu arada Amerikan Savunma Bakanlığı Avrupa'ya konuşlandırılmış muharebe tugayı sayısının 4'ten 3'e düşürüldüğünü açıkladı. Pentagon sözcüsü X'ten yaptığı açıklamada Avrupa'daki Amerikan askeri tugay sayısının 2021 seviyesine çekileceğini belirtti. Sözcü bu durumun Amerikan kuvvetlerinin Polonya'ya konuşlandırılmasında gecikmeye yol açacağını söyledi. Washington Post gazetesine göre söz konusu tugayların her birinin yaklaşık 4000 asker, tank ve çeşitli destek teçhizatı bulunuyor. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Polonya'daki Amerikan askerlerinin sayısını azaltmadıklarını, sadece asker sevkiyatını ertelediklerini belirtmişti. Vance, Avrupa ülkeleriyle hala güçlü ilişkilerinin olduğunu ancak Avrupa'nın kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini de söylemişti. Milli İstihbarat Akademisi, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın ele alındığı raporunu yayınladı. Raporda bu savaşın modern harp tekniklerini değiştirdiğini vurguladı. Ayrıca Türkiye'nin yürüttüğü bölgesel diplomasi sayesinde dengeleyici kapasitesinin de ortaya koyulduğu belirtildi.
0: İran savaşı askeri ve jeopolitik açıdan ele alındı. Türkiye'nin yürüttüğü diplomasinin ön plana çıktığı belirtildi. Milli İstihbarat Akademisi, askeri ve jeopolitik perspektifin ABD, İsrail, İran Savaşı ve Türkiye başlıklı raporunu yayımladı. Raporda Orta Doğu'daki bu savaşın modern savaş anlayışı, bölgesel güvenlik dengeleri ve Türkiye'nin stratejik öncelikleri açısından çok boyutlu sonuçlar ortaya çıkardığı kaydedildi. Savaşın yalnızca askeri açıdan değil, yapay zeka destekli sistemler, elektronik harp, kritik altyapı güvenliği, enerji arz güvenliği ve diplomatik dengeler bakımından da yeni bir döneme işaret ettiği vurgulandı. Raporda savaşın Türkiye'ye yönelik etkileri de ele alındı. Türkiye'nin hava ve füze savunmasıyla mühimmat sürdürülebilirliği açısından yeni nesil bir savunma yaklaşımının gerekliliğinin de ortaya koyulduğu belirtildi. Ankara'nın aynı anda İran, Körfez ülkeleri, Pakistan, Avrupa ve ABD ile iletişim kanallarını açık tutmasının da Türkiye'nin yeni bölgesel güvenlik mimarisinde dengeleyici ve kolaylaştırıcı rol üstlenme kapasitesini gösterdiği vurgulandı. Milli İstihbarat Akademisi'nin raporunda savaşın modern harp ortamının platform merkezli anlayıştan veri ve üretim kapasitesi eksenli yeni bir yapıya evrildiğini de gösterdiği ifade edildi. Bununla birlikte yapay zeka destekli sistemlerin başta istihbarat ve gözetleme olmak üzere pek çok alanda yoğun kullanımının da öneminin ortaya koyulduğu belirtildi.

0: İstanbul Beşiktaş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Betül Koruğ hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
1: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 8 kişinin yaralandığı kaza üniversiteli Betül'ü hayattan kopardı. Kaza 18 Mayıs gecesi sabaha karşı İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. Arif Kıvanç G yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Üniversitede psikoloji bölümü 4. sınıf öğrencisi olan 22 yaşındaki Betül Koruğ doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen aracın sollama yapmak isterken karşı yönden gelen otomobille çarpıştığı görülüyor. Çeşitli hastanelerde tedavileri süren 8 yaralıdan 4'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Uğurcan Açıkgöz'ün verdiği ifade ortaya çıktı. Gülistan'ı tanımadığını öne süren Açıkgöz'ün ifadesi geçtiğimiz günlerde inceleme yapılan bir evle ilgili önemli bir detayı da ortaya çıkardı. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi Pekin ulaştı ifadenin detaylarına ve soruşturmayla ilgili yeni gelişmeye gelin bir bakalım.
1: Gülistan'ı da erkek arkadaşı Zeynal'ı da tanımadığını öne sürdü. Baş şüpheli Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Uğurcan Açıkgöz ifadesinde Gülistan'ın kaybolmasıyla ilgisi olmadığını savundu. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de ortadan kaybolan Gülistan Doku ile ilgili 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adli kontrole serbest bırakılan Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Uğurcan Açıkgöz'ün ifadesinin detayları ortaya çıktı. Uğurcan Açıkgöz ifadesinde Gülistan Doku'yu da sevgilisi Zeynal Abakarov'u da tanımadığını öne sürdü.
2: Gülistan Doku'yu tanımam. Herhangi bir surette görüşmemiz olmadı. Arkadaş ortamımıza bu kız hiç gelmemiş ve adı da geçmemiştir. Zeynal Abakarov'u da tanımıyorum. Gülistan Doku olayı ile ilgili medyada ismini duydum. Görsem tanımam. Hiçbir irtibatım yoktur.
1: Uğurcan Açıkgöz soruşturma kapsamında tutuklanan valinin koruması Şükrü Eroğlu ile ilgili ise Mustafa Türkay ile çok samimilerdi. Abi kardeş gibilerdi dedi. Savcılık ifadesinde ayrıca Şükrü Eroğlu'nun Türkay'ın özel işleriyle de ara sıra ilgilendiğini söyledi. Gizli tanık, Gülistan'ın gençlik merkezinde cinsel saldırıya uğradığını iddia etmişti. Açıkgöz gençlik merkezine hiç gitmediğini söyledi. Ancak bir arkadaşının teyzesi ve eniştesinin kavga etmesi üzerine arkadaşıyla birlikte gençlik merkezinin otoparkına gittiğini anlattı. 2019 yılının son günlerinde Umut Altaş'la sıkça yaptığı telefon görüşmelerinin nedeni sorulan Açıkgöz, 31 Aralık 2019 gecesi Umut'un evinde yılbaşı partisi düzenlediklerini söyledi.
2: Umut'un Pülümür yolu istikameti Harçık mevkiindeki iki katlı evinde yılbaşı kutlaması planı yapmıştık. Yılbaşı gecesinde en az 10 kişiydik. Uyuşturucu almadık, alkol aldık, eğlendik. Gece bu evde kaldık. Geceye ait çekindiğimiz resimler telefonumda halen duruyor.
1: Uğurcan Açıkgöz'ün bahsettiği bu evin geçtiğimiz günlerde inceleme yapılan ev olduğu öğrenildi. Soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in o dönemde kullandığı 3 makam aracıyla Tunceli İl Özel İdaresi'ne ait 2 araç detaylı kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi. Araçlarda DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntılarıyla olası temizleme işlemlerine dair kimyasal izler gibi çeşitli deliller araştırılacak. DNA örnekleri Gülistan Doku'nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacak.
0: 15 yaşındaki Matiye Ahmet Minguzzi İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Minguzzi için yürüyüş yapıldı. Yürüyüşte öldürülen diğer gençler de unutulmadı.
3: Matiye Ahmet için adalet.
4: Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Fakat bize yine bayram değil.
1: Evlatlarını cinayet sonucu kaybeden aileler bir araya geldi, seslerini duyurmak için yürüyüş yaptı.

0: 15 yaşındaki Mati Ahmet Minguzzi, geçen yıl 24 Ocak'ta İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi. Minguzzi için 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda yürüyüş yapıldı. Minguzzi'nin annesini yürüyüşte, evlatlarını kaybeden aileler yalnız bırakmadı.
1: Bugün burada acılı aileler olarak yan yana yine beraberiz.
0: Yürüyüşe Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan, Ümraniye'de silahlı saldırıda ölen Kubilay Kaan Kundakçı'yla, Büyükçekmece'de bıçaklanarak yaşamını yitiren Abdülbaki Demirel'in yakınları ve sevenleri de katıldı.
1: Biz hep beraberiz, birlikteyiz. Koskoca milyonlarca insan arkamızda. Ben elimden geldiğince insanların sesini duyurmaya, mağdur ailelerin sesini duyurmaya çalışıyorum. Lakin o kadar fazlalar ki.
0: Katılımcılar mezarı başında Mati Ahmet Minguzzi için dua etti.
2: İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahise yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Paymix 4 operasyonunda 59 şüpheli gözaltına alındı. 96 mal varlığına da el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek 657 banka ve kripto para hesabının da bloke edildiğini belirtti.
0: Deliller toplandı, yeni operasyon için düğmeye basıldı. Yasa dışı bahiste kripto maaş ağı ortaya çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Malta merkezli kripto varlık sağlayıcı Paymix'e yönelik yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasını genişletti. Üçüncü dalga operasyondan elde edilen deliller ışığında dördüncü operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 7 ilde hakkında gözaltı kararı verilen 61 şüpheliden 59'u yakalandı. Yapılan tespitlere göre şüpheliler, organizasyon içindeki görevleri karşılığında ödeme ve maaş niteliğinde kripto para alıyordu. Operasyonda 96 mal varlığına el konuldu. Ayrıca 657 banka ve kripto para hesabı bloke edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı sosyal medya hesabı paylaşımında, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasıyla ve suç örgütlerinin dijital finansal altyapılarıyla mücadele kararlılıkla sürdürülecektir ifadelerini kullandı.
2: PUBG oyunuyla başlayan sanal dünya arkadaşlığı kısa sürede tehdit ve şantaja dönüştü. İddiaya göre oyunda tanıştığı genç kızın bilgilerine ulaşan şüpheli, mağduru müstehcen görüntü göndermeye zorladı. Öyle ki genç kız intiharın eşiğine geldi. Savcılık devreye girdi. Meta ile yapılan yazışmalar şüphelinin kimliğini ele verdi. Dijital şantaj ağına ilişkin dosyanın detayına Arzu Kaya ulaştı.
3: Önce oyun oynadılar, sonra sosyal medyada konuşmaya başladılar. İddiaya göre genç kızı tehdit edip şantajla para isteyen o kişiler savcılığın operasyonuyla yakalandı. Konuşma bir anda tehdide dönüştü. Şüpheli ve kız arkadaşı mağdurun okul bilgileri, adresi ve aile bilgilerini ele geçirdi. Bu bilgilerle çıplak fotoğrafını istedi. Göndermezse ailesine zarar verileceğini söyledi. Genç kız intiharın eşiğine geldi.
4: Aşkım. Kimle uğraşıyorum? Tahmin et. Şimdi. Yes. Hem senden yazıyorum hem benden yazıyorum.
3: Şüpheliler mağduru başka kişilere müstehcen görüntüler göndermeye de zorladı. Karşılığında gelecek paralarınsa kendi hesaplarına yatırılmasını istedi. Dosyada tehdit mesajlarının yanı sıra şantaj videoları da yer aldı. Şüphelilerin mağdurun ailesine genç kıza ait görüntülerin olduğu videolar gönderdiği de belirlendi.
4: Bizim mesleğimiz bu. Yani meslek ek iş gibi bir şey. Merak etme. Dediğimi yaptığın sürece hiçbir şekilde sana zarar vermem. Ben sana demiyorum zaten ölene kadar bana çalış. Her şeyi tıkır tıkır tıkır ailene atarım.
3: Soruşturmada en kritik delilse dijital izler oldu. Savcılık Instagram'ın bağlı olduğu Meta şirketinden hesaplara ait telefon, IP ve mail bilgilerini aldı. O kayıtların izi Adana'ya çıktı.
5: Yapılan incelemelerde hesap sahibinin Barışcan A olduğu tespit edildi. Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Aynı zamanda dijital materyallerine de el konuldu.
3: Şüpheli suçlamaları kabul etmese de tutuklandı. Kız arkadaşına yönelik de soruşturma başlatıldı. Soruşturmada şimdi aynı yöntemle mağdur edilen başka kişilerin olup olmadığı araştırılıyor.
2: İş yerlerinde gittikçe büyüyen bir tehlike var. Sessiz kopuş. Araştırmaya göre çalışanlar artık iş yerleriyle zihinsel ve duygusal olarak bağ kuramıyor. Peki neden? Gelin bir bakalım.
6: Bence insanlığın genel çürümesiyle alakalı.
7: Bu gitgide...

0: Performans sorunlarına da sebep oluyor.
1: Şu anda yeni neslin herhangi bir şeyi yok, yani bağlılığı yok.
2: İş dünyasında sessizce büyüyen bir tehlike. Çalışanlar iş yerleriyle duygusal bağını kaybediyor.
3: Tabii insanın kişiliğiyle alakalı biraz da. Ortam da etkiliyor tabii ki.
2: ABD merkezli araştırmaya göre çalışanların iş yerlerine olan bağlılığı son 5 yılın en düşük seviyesine indi.
4: Özgüven olmaktan sonra böyle bir adapte sorunu olabilir.
5: Her sabah mesai saatinde iş başındalar ancak her an istifa etmenin eşiğindeler. Araştırmaya göre çalışanlar artık iş yerleriyle duygusal olarak bağ kuramıyor.
1: Pandemiden sonra olan şeyler de tabii dünyayı değiştirdiği için artık insanlar daha farklı düşünüyor.
2: Bu sessiz kopuşun arkasında ise birçok sebep var.
0: Mesela küçük çocuğunun olması, işte yaşlı aile bireyleri, hastaların olması ve bunun desteğini alamaması da büyük nedenlerden bir tanesi. Tabii ki işinden mutsuzluk, ücret, trafik falan gibi nedenlerin yanı sıra. Genelde insanlar hani bu kadar zahmetime değiyor mu? Böyle sorumluluklarım varken diye düşünüyor.
6: Birincisi kurum kültürüyle çok uyumlu olmadığın bir noktada adaptasyon problemi yaşanabilir. İkincisi de beklentilerin karşılanmamasından dolayı olabilir.
2: Hem çalışan hem de işveren için sorun yaratan bu durum çözümsüz değil.
0: Bence her kurumun ve her bireyin yapabileceği şeyler var. Birincisi bireyin taleplerinin kurumla uyumlu olması ve o kuruma başlarkenki beklentileri, hayat koşullarını oraya yansıtıp yansıtmayacağının yönetimini yapması gibi konular var. İşverenler açısındansa evet, belki çalışanın yaşam koşullarını kolaylaştırmak, mesela bakım sorumluluklarına yönelik yan haklar vermek bu çözümün güzel bir parçası olabilir.
7: Şimdi bir yerde çalışanların iş yerlerinden kopuşunu konuşuyoruz. Diğer yandan da teknolojide öne çıkan iki gelişme var. Onu konuşacağız. Habertürk.com Teknoloji editörü Cem Kadri Özenen bizimle birlikte. Merhaba Cem, hoş geldin.
8: Hoş bulduk.
7: Şimdi iki tane var. Bir tanesi Google arama çubuğunu değiştirdi. Hı-hı. Bir de Instagram'a yönelik bir şipşak deniyor galiba
8: evet.
7: Buna. Yeni bir uygulama geldi. Nedir bu uygulama?
8: Önce Google'dan başlayalım, Instagram'la
7: başlayalım.
8: Instagram'la başlayalım. Bu şipşak bir dönem Snapchat vardı. Hı-hı. Anlık video fotoğraf paylaşma Hı-hı. gibi bir şey. Çektiğimiz anda paylaşıyorduk. Şimdi bu biraz daha riskli versiyonu bence. Çünkü paylaştığımızı fark etmeden de şu anda Instagram'da fotoğraf paylaşabiliyoruz. Mesajlar bölümünde şipşak diye bir sağ altta bir kutucuk çıktı. Oradan girip başkalarının paylaştıklarını da görebiliyoruz. Ve kameraya tıklayıp hani bir şey çekip paylaşıp paylaşmayacağımıza karar vermeden çektiğimiz anda hop diye orada paylaşılabiliyor. Ve arkadaşlarımız bunları otomatik olarak görebiliyor. Hmm. Ve işte bazı kişiler bunu paylaştığını da anlamadan çok garip fotoğraflar, garip suratlar.
7: Filtresiz
8: garip suratlar da paylaşabiliyor. Evet. Bir risk yok, bir yandan da bir takım eğlence, işte yeni bir eğlence getirmiş oldu. Hı. Uygulamalar kendilerini güncellemeye çalışıyor böyle.
7: Bunu güncellemeden de kullanmaya devam edebilir miyiz?
8: Bunu kapatabiliyorsunuz. Ayarlara girip şipşak paylaşımı kapatabiliyorsunuz. Böylece bu riski ortadan kaldırabiliyorsunuz. Yani
7: hemen geldi mi hepimizin hesabına bu güncelleme?
8: Evet, güncellemeyle birlikte geldi. Yani otomatik güncellemeler açıksa Instagram'da bu şu anda herkesin uygulamasının içinde var. Yani dediğim gibi mesajlar kısmında sadece var oluyor ve sadece arkadaşlarımız bunu görebiliyor. Yani hesap açık olsa bile başkaları görmüyor şu an. Sadece arkadaşlar görüyor ama birçoğumuzun gerçekten arkadaşı olmayan kişiler bile sosyal medyasında
7: evet,
8: olduğu için
7: çıksa, tabii.
8: Çok kişi görebiliyor bu durumda. Hı,
7: dikkatli olmakta fayda var
8: evet.
7: Benim anladığım.
8: Yani sürekli telefonu elinde gezen ve olmadık yerlerde kamerasını da açan kişiler dikkat etmeli bu uygulamaya. Yani çektiği anda gidiyor.
7: Anlıyorum. Şimdi Google'da bu arama çubuğunda AI'yı artık
8: evet.
7: Devreye soktu. Aslında ilk başta böyle eğlenceli gibi gözüküyordu. Hı-hı. Fakat bunun bir takım kötü yan etkilerinin de olacağı konuşuluyor. Biraz bir anlatır mısın, ne olacak bundan sonra bu AI ile birlikte Google'da, neyle
8: şimdi
7: karşılaşacağız?
8: Şöyle, bir süredir devreye aldı aslında
7: evet.
8: Google bunu.
7: Evet.
8: Yani arama yaptığımızda denk geliyoruz. Hemen AI bize aşağıda aradığımız şeyi özetliyor. Birkaç farklı mesela internet sitelerinden haberleri alıp derleyip orada bize veriyor.
7: Evet.
8: Birincisi bunun güvenilirliği tartışılır çünkü Google algoritmasına göre en üsttekileri alıyor. Hmm. Hepsi gerçek bilgi mi? O tartışılır, yapay zekanın topladığı şeyler. Birincisi bu. Hmm. İkincisi başta kaynak vermiyordu. Şu anda kaynak vermeye başladı. Örneğin Habertürk.com'dan aldığı zaman oraya Habertürk.com'un kaynağını vermeye başladı. Ancak bütün haber sitelerini derlediği için kullanıcılar artık Google'dan çıkmadan Yani haber sitelerine gitmeyin.

0: veya başka yere gitmeden bütün bilgileri alabilmeye başladılar. Tabii ki az önce söylediğim bunun gerçekliği tartışılır. Bunu AI derlediği için doğru bilgiyi alıp almadığı burada tartışma konusu.
1: Bir de belki seçebilir.
0: Evet.
1: Bir süre sonra değil mi? Yani bu aslında bize hani internet gazeteciliği diyelim ya da haberciliği açısından bir daraltma. Yani o kendi seçtiği sitelerden bilgileri paketleyecek, önümüze koyacak. Dolayısıyla biz de artık araştırma ihtiyacı ya da teyit etme ihtiyacı duymadan yani hani farklı sitelerden teyit ederiz genelde her zaman tabii ki. Ama böyle bir şey olduğu zaman insanlar o siteleri de ziyaret etmeyecek ve o sitelerde çökecek.
0: Aynen öyle oluyor. Sadece bu değil, haber sitesi kaynakları değil. Örneğin Wikipedia gibi kullanıcıların da girip yazabildiği yerlerden de bu yapay zeka bu bilgileri alarak çekiyor. Ve dolayısıyla her zaman verdiği bilgi doğru olmaya da biliyor. Örneğin bugün bu akşam bir UEFA finali var. Maç saatini sorduğunuz zaman yanlış başka yerlerden de bilgiyi çekerek doğru bilgiyi vermeden de orada yanlış bilgi de verebiliyor. Ya da geçen senenin maç saati bilgisini verebiliyor gibi. Böyle yapay zekada halen bazı karışıklıklar süre geldiği için.
1: Yani bunun yanlı haberi de var, yanlış bilgisi de var.
0: Öyle problemler de var. Yanlış sosyal medyadan çekebiliyor. Dolayısıyla yani yapay zekanın bize verdiği her şeye güvenmemek gerekiyor. Bunu ikinci bir kontrolden de geçirmek gerekiyor. Ancak Google bunu neden yapıyor? Ona gelelim öncelikle. Çünkü herkes sitesinde, kendi uygulamasında daha uzun süre tutmak istiyor insanları. Çünkü şu anda insanlar artık ChatGPT gibi veya Gemini gibi uygulamaların kendilerini kullanarak daha çok bilgi almaya, bilgi alışverişi yapmaya başladılar. Ve yapay zekadan cevap alabilmeleri, ikinci bir soruyu yöneltebilmeleri. Örneğin Google'da şöyle oluyordu. Maç saati kaçta yazıp bir internet sitesine gidip oradan haber okumaya başlıyor ve Google'dan çıkıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Google burada kullanıcıyı içeride tutmaya çalışıyor. İçeride tutmak için de çeşitli yapay zeka uygulamaları kendi içine, Gemini'nin uygulamasını kendi içine dahil ederek buradan artık bir chatbotmuş gibi, yani bir soruyu sorduktan sonra, maç saatini sorduktan sonra ikinci bir soruyla devam edebiliyor. Kadroları öğrenmek istiyor örneğin. İkinci bir soruyla Google'da devam edebiliyor. Başka bir uygulamaya geçmeden, başka bir haber sitesine geçmeden, başka bir yapay zeka chatbotuna geçmeden burada kalmasını sağlıyor. Böylece kullanıcıların Google'da kaldığı süre çok daha fazla artıyor. Bir yandan da şöyle endişeler var. Zaten dünya çapında Google'a belli başlı davalar açılıyor. Rekabet davaları açılmaya başlandı. Çünkü
1: onu soracağım şimdi. Eskiden göstermiyordu diyorsun ama artık hani nereden hangi sitelerden aldığını gösteriyor. Dolayısıyla bu bir telif hakkı mevzunda doğurmuyor mu yani bedavaya?
0: İşte telif hakkını öyle aşıyorlar kaynak vererek. Yani senin haber sitenin haber sitesine bir şey çektim
1: ben. Ama o haber sitesine girmeni de engelliyor.
0: Bir link koyuyor, ya kaynak veriyor, kaynağı tıklarsan gidiyorsun ama kullanıcıya kalmış bu. Yani oradan bilgiyi aldım, bana yetti de diyebilir.
1: Muhtemelen
0: doğru olup olmadığını teyit etmeden geçebilir yapay zekanın verdiği şey. Çoğunlukla da insanlar daha hazıra konmaya alışık olduğu için ona bakıp geçiyor. Yani haber sitesinin linkine tıklamıyor, gidip de teyit etmiyor, ikinci bir bilgi almaya çalışmıyor. Aldığı ilk bilgiyle devam ediyor hayatına. Şöyle şeyler var. Birçok Google'ın çok kapsamlı çalışmaları, teknolojik çalışmaları olduğu için yapay zeka da buna dahil. Global çapta birçok ülkede şu anda işte rekabet soruşturmaları açılmaya başlandı Google'la ilgili. Hatta bu konuda cezalar da oldu. Türkiye'de de belli cezalar aldı. Ancak kazançları göz önüne alındığı zaman cezalar ufak kalıyor tabii böyle bir durumda.
1: Yani bu gençler için de tehlikeli. Zaten hani okumayı pek sevmiyorlar ama bundan sonra böyle armut piş ağzıma düş gibi bir
0: yani
1: durum olacak.
0: Bunu
1: yani bunun bir denetlenmesi. Yani çünkü isterse algoritma herhalde yani sen tabii ki daha iyi biliyorsun ama belli bir yere sıkıştırıp belli siteleri sadece
0: yani
1: alır.
0: Şöyle oluyor. Mesela bunu Twitter'da da gördük. Google özeline sıkıştırmak değil amacım aslında. Genel bütün internet dünyası değişiyor şu anda. Twitter'da da paralı hesaplar öne çıkıyor. Mavi tikli hesaplar öne çıkıyor. Instagram'da da benzer şeyler oldu. Tabii. Yani şu anda algoritmada bir miktar yanlış bilgiyle öne çıkanlar var. Çünkü daha çok etkileşim alıyor. Etkileşim alanı öne çıkartıyor.
1: Tabii.
0: Ama bunun doğruluğu yanlışlığı teyit edilmiyor. Para veren hesaplar öne çıkıyor. Mavi tikli işte yine aynı şekilde para veren hesaplar hep ön planda olduğu
1: için.
0: Yani
1: bir eşitsizliğe doğru gidiyoruz biz artık.
0: Eşitsizlik ve doğru yanlış
1: ayrımı da

0: ortadan kalktı. Kalkıyor. Esas problem orada.
1: Maalesef.
0: Yani her şeyi doğru veren bir yer ön plana çıkıyor olsa o yine problem değil. Tabii. Ama doğru yanlış ortadan kalktı. Senin ne kadar etkileşim aldığın daha önemli hale geldi. O yüzden orada bir problem oluyor aslında.
1: Bir de tabii bu teyit mekanizmasını da ortadan kaldıracak bir durum maalesef tehlikeli. Çok teşekkür ediyorum Cem Kadri Özenen. Sağ ol haber hattına katıldığın için. Evet, durum bu. Şimdi 9 günlük Kurban Bayramı tatili yaklaşırken şehirler arası otobüs işletmeciliği yapan firmalara yönelik denetimler de arttırıldı. Ticaret Bakanlığı ekipleri otogarlarda fahiş fiyatlı bilet satışına yönelik inceleme yaptı. Usulsüzlük tespit edilen işletmelere ceza kesildi.
2: Otobüs bileti fiyatları tek tek incelendi. Fahiş fiyatla bilet satanlar için işlem başlatıldı. Ticaret Bakanlığı şehirler arası otogar işletmelerinde denetim yaptı. 9 günlük bayram tatili yaklaşırken otobüs firmaları mercek altına alındı. Denetimler fahiş fiyatlı bilet satışında yoğunlaştı. Ticaret Bakanlığı'nın Ankara İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Aşti'de firmaları denetledi.
3: Denetimlerde firmalara ait fiyat listeleri talep ediliyor. Ardından fiyatlar taban ve tavan fiyatlarla karşılaştırılıyor.
2: Bakanlığa bağlı ekipler Diyarbakır'da da denetim yaptı.
4: Kurban Bayramı öncesi denetimler arttı. Ticaret Bakanlığı ekipleri de otogarlarda fahiş fiyat için denetimlerini sürdürüyor.
5: Bilet gişelerini denetlemesini yaptık. Oradaki fiyat listelerinin gişelerin üzerinde konulup konulmadığını kontrol ettik.
2: Diyarbakır'da son bir ayda 1121 firma denetlendi. Usulsüzlük tespit edilen işletmeler için toplam 1 milyon 883 bin lira ceza kesildi. Yoğun denetimler tatil boyunca devam edecek.
1: UEFA Avrupa Ligi finali bu akşam İstanbul'da oynanacak. Finalde Almanya'yı Freiburg, İngiltere'yi de Aston Villa temsil ediyor. Büyük maç için İstanbul'a gelen Alman ve İngiliz taraftarlarını maç heyecanı dışında İstanbul hayranlığı da sarmış durumda.
6: Buraya iş için defalarca gelmiştim. İstanbul'u çok seviyorum. Tekrar geldiğim için mutluyum.
2: Bir yanda Alman temsilcisi Freiburg, diğer yanda İngiliz ekibi Aston Villa. UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon İstanbul'da belli olacak. Büyük final öncesi İngiltere ve Almanya'dan şehre gelen taraftarlar bir yandan maç saatini bekliyor, diğer yandan İstanbul'un tadını çıkarıyor.
7: Final için müthiş bir şehir. Binalar inanılmaz. Daha da fazlasını keşfedeceğiz.
8: Daha önce bisikletle Karadeniz'e gitmiştim. Freiburg finale kalırsa kesinlikle İstanbul'a geleceğimi söylemiştim ve geldim.
2: Kimi tarihi yapıları, kimi boğazı, kimi de sürekli canlı kalan sokaklarını sevdi. Ama en çok sevdikleri Türk yemekleri.
9: İstanbul çok güzel bir şehir. Birmingham'dan geliyorum. Tatil için bir daha geleceğim. Bak bak ne yedim. Yemekler çok lezzetli.
10: Dün akşam kebap yedim. Loughborough'dan geliyorum. İngiltere'nin tam merkezinden. İstanbul çok güzel bir şehir. Yenilsek bile İstanbul'u sevmeye devam edeceğiz.
11: Tabii ki yeneceğiz. Yapabiliriz. Türk insanı çok dost canlısı. Dürüm yedik, çok lezzetliydi.
10: 2-1 Villa kazanacak. Birazdan oğlumla beraber Türk kebabı yiyeceğiz.
2: Aston Villa ve Freiburg tarihlerinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi final heyecanı yaşayacak.
12: Stadın dışında kalan Freiburg taraftarları maçı Beşiktaş'tan, Aston Villa taraftarları da Taksim'de işte arkamda ayrılan bu alandan takip edecekler. Hava İstanbul'da bugün yağışlı ama hem Alman hem İngiliz taraftarlar finalin İstanbul'da olmasından, bu şehirde bulunmaktan, bu şehri gezip keşfetmekten oldukça memnunlar.
6: Biz şampiyonuz, kalplerin şampiyonuyuz. Gerçekten muhteşem bir şehir, çok büyük.
13: Çayı çok güzel.
11: 2-1 Villa kazanacak.
6: Şuraya bak, bugün yağmurlu ama olsun, yine de şehir çok güzel.
7: Umuyoruz ki yeneceğiz. Freiburg şimdiye kadar çok iyi oynadı. Finale çıkması bile çok büyük başarı.
6: 1-0'a bile çok mutlu olacağım. Burada olmak da harika.
11: Muhteşem bir şehir gerçekten. Muhteşem.
6: Tekrar geleceğiz. Kesinlikle geleceğiz.
1: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Fransa'da düzenlenen Anadolu'dan Avrupa'ya Ortak Miras Buluşmaları etkinliğine katıldı. Etkinlikte yaptığı konuşmada, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan kural temelli uluslararası sistem işlemiyor ifadelerini kullandı.

0: Bilim Yayma Vakfı Mütevelliyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Lyon'da düzenlenen Anadolu'dan Avrupa'ya Ortak Miras Buluşmaları programında konuştu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan uluslararası sistemin işlemediğini söyledi. Ukrayna-Rusya Savaşı'nı, Gazze'deki soykırımı, ABD-İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan süreci anımsatarak, çocukların katledilmesini durduramayan uluslararası bir sistemin var olduğuna dikkati çekti.
1: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan kural temelli uluslararası sistemin ve o sistemi ayakta tutmak için kurulan kurumların işlemediğini, tamamen hiçbir yaraya merhem olamayan bir duruma geldiğini görüyoruz.
0: Bilal Erdoğan, Avrupa'da yükselen Müslüman düşmanlığına da dikkati çekti. Batı bizleri bir komşu, tarihten gelen bir yol arkadaşı olarak görmek yerine, maalesef sadece inancımızdan, kültürümüzden dolayı bir öteki olarak görmeyi tercih ediyor dedi. Etkinliğe Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Elif Çelebican, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, AK Parti MKYK üyesi eski futbolcu Mesut Özil ile çok sayıda davetli de katıldı.
2: Böylece haber hattını bugünlükte noktalıyoruz. Sırada spor bülteni var. Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Mayıs Dünya Arı Günü arıların ve tozlayıcıların ekosistem, gıza güvenliği ve biyoçeşitlilik için hayati önemine dikkat çekmek amacıyla her yıl kutlanan uluslararası bir gündür. İşçi bir bal arısı yaşamı boyunca yaklaşık bir çay kaşığının yalnızca küçük bir kısmı kadar bal üretebilir. Bu nedenle bal üretimi yoğun bir koloni çalışmasının sonucudur. Balın doğal yapısının korunması ve güvenilirliğinin sağlanması için üretim öncesinde laboratuvar analizleri yapılır. Bal üretim sürecinde kontrollü sıcaklıklarda işlenir. Bu işlem hem ürün standartının korunmasına yardımcı olur, hem de balın doğal yapısının yüksek sıcaklıktan olumsuz etkilenmesini önlemeyi amaçlar.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Mutlu günler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg'la İngiliz ekibi Aston Villa bu akşam Avrupa'nın 2 numaralı kupasını kazanmak için İstanbul'da kozlarını paylaşacak. Final maçı Beşiktaş Park'ta saat 22'de başlayacak. Maç öncesinde Dolmabahçe'de Oğuzhan Genç bizleri bekliyor. İstanbul'un ev sahipliği yapacağı bu önemli mücadele öncesinde Oğuzhan bizlere neler aktaracaksın? Sözü hemen sana bırakalım.
1: Teşekkürler Selengül Dayıoğlu. İstanbul'da final heyecanı, Beşiktaş Park'ta saat 22'de UEFA Avrupa Ligi finali oynanacak. Freiburg'la Aston Villa kozlarını paylaşacak. Tabii İstanbul'da yağmurlu bir gün olduğunu belirtelim. Sağanak yağmur etkisini yaklaşık bir saattir sürdürüyor. Ancak Dolmabahçe etrafında tabii çok sayıda taraftarın bulunduğunu, taraftarların buraya doğru gelmeye başladıklarını erkenden vurgulayalım. İstanbul'da 5. kez final heyecanı. Tüpraş stadyumu da 2. kez finale, UEFA finaline ev sahipliği yapacak 2019'daki Süper Kupa'nın ardından. İki takım da ilk kez Avrupa Ligi'ni kazanmak için karşı karşıya geliyor. Aston Villa daha önce Şampiyon Kulüpler Kupası'nı ve UEFA Süper Kupası'nı 1982 yılında müzesine götürmüştü. İlk kez bu heyecanı yaşamak istiyor. Freiburg'da tarihinde ilk kez bir Avrupa Kupası finalinde. Freiburg'da bu karşılaşma öncesinde Suzuki'nin sakatlığı yer alıyor ve onun dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. Genk, Celta Vigo ve Braga'yı eleyerek buraya geldi. Alman temsilcisi Aston Villa'ya gelecek olursak, onlar da son karşılaşmada ligde Liverpool'u mağlup ederek ligde son haftaya 4. sırada girmişlerdi. Ve Lille, Bologna ve son olarak da yarı finalde Nottingham Forest'ı eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde finale kaldılar. Aston Villa'da da Kamara forma giyemeyecek. Onana'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. İki takımın hemen muhtemel 11'lerini de aktaralım. Freiburg'da kalede Atubolu, savunmada Kübler, Ginter, Linhart ve Treu dörtlüsü görev alacak. Orta sahada Eggestein ve Höfler, sağda Beste, solda Grifo. 10 numara bölgesinde Manzambi ve İleruç'ta da Matanovic forma giymesi beklenen isimler. Aston Villa'ya gelecek olursak kalede Martinez, savunmada Keş, Konsa, Torres ve Digne dörtlüsü. Orta alanda Tielemans ve Lindelöf ikilisi, sağda McKin, solda Buendia. 10 numara bölgesinde Rodgers ve İleruç'ta da Watkins. Aston Villa'nın gole en yakın ismi olacak. Biz kameraman arkadaşım Özgür Özcan'la birlikte Dolmabahçe'den gün boyunca Avrupa Ligi finaline dair gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü de tekrar size bırakalım.
0: Oğuzhan Genç, çok teşekkür edelim. Sana kolay gelsin diyelim. İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal'ın en yakın takipçisi Manchester City'nin puan kaybetmesiyle 22 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi. Arsenal 2003-2004 sezonundan bu yana ilk kez lig şampiyonluğuna ulaştı.
2: Arsenal'ın 22 yıllık Premier Lig şampiyonluğu hasreti sona erdi. Londra ekibi Manchester City'nin Bournemouth deplasmanında puan kaybetmesinin ardından sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 2019 yılında Arsenal'ın başına geçen Mikel Arteta kariyerinin ilk Premier Lig şampiyonluğunu yaşadı. İspanyol teknik adam yönetiminde son yıllarda istikrarlı şekilde zirve yarışında yer alan Arsenal bu kez sezonu zaferle tamamladı. Arsenal Premier Lig'deki son şampiyonluğunu 2003-2004 sezonunda yaşamıştı. Arsene Wenger yönetimindeki Londra ekibi o sezon ligde oynadığı 38 maçta mağlubiyet almadan şampiyon olmuş ve yenilmezler unvanıyla tarihe geçmişti. Mikel Arteta'nın takımı bu şampiyonlukla kulübün 22 yıllık Premier Lig hasretini sona erdi.

0: erdirerek 14. kez ligde mutlu sona ulaştı. Premier Lig'de 22 yıllık bekleyişi bitiren Arsenal, sezonun kalan bölümünde Şampiyonlar Ligi finaline odaklanacak. Londra ekibi, ligde gelen şampiyonluğun ardından sezonu Avrupa Kupası ile taçlandırmak için sahaya çıkacak. Topçular, 30 Mayıs'ta Puskás Arena'da oynanacak maçta Paris Saint-Germain'i mağlup ederse tarihinin ilk Avrupa Kupası'nı müzesine götürecek.
1: Süper Lig'de 2025-26 sezonu heyecanı son buldu. Gol ve asist krallıklarında zirvede yer alan isimler de belli oldu. Eldor Shomurodov 27 gol katkısıyla zirvede yer aldı.
2: Süper Lig'de sezonun kralları belli oldu. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Gol ve asist kralı olan oyuncular belirlendi. Süper Lig'de gol krallığı tacı iki isme gitti. Nijeryalı golcü Onaçu, Trabzonspor formasıyla 30 maçta 22 gol kaydederek zirveye yerleşti. Onaçu'yla aynı gol sayısına sahip olan Shomurodov da attığı 22 golle Onaçu'yla birlikte gol krallığının zirvesinde yer aldı. Üçüncü sırayı Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca alırken, dördüncü Gaziantep Futbol Kulübü'nden Muhammed Bayo, beşinci ise Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen oldu. Süper Lig'de 2025-2026 sezonu asist krallığında da sıralama belli oldu. Zirveyi yaptığı 12 asistle Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio aldı. İkinci sırada ise 11 asistle sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz yer aldı. Üçüncü, dördüncü ve beşinci sıraları ise 9'ar asistle Galatasaray'dan Yunus Akgün, Çaykur Rizespor'dan Laçi ve Alanyaspor'dan Hader Gonay elde etti. Gol ve asist katkısı toplamı en yüksek oyuncularsa şu şekilde. İlk sırayı 27 gol katkısıyla Başakşehir'in Özbek golcüsü Eldor Shomurodov elde etti. İkinci sırada 24 gol katkısıyla Paul Onaçu bulunuyor. Anderson Talisca ve Marco Asensio ise 23'er gol katkısıyla 3. ve 4. sıralarda yer aldı. 5. sırayı 20 gol katkısıyla sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'dan Victor Osimhen elde etti.
1: Bu haberle birlikte spor bültenimizi noktaladık. Az sonra HT 360'da Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan,
2: her ihtiyacınızı yanınızda olan,
3: bir telefon uzakta olan
0: bir bankacı. Tanıştıralım.
4: Benim bankacım Müge.
5: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın, benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 mil hediye. Garanti BBVA.
6: Avantajlı yaz tatili fırsatları Turistika'da. Turistika, tatil aşkına.
7: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
1: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine Otobit aracılığıyla satarım. Bir de böyle Otobit'te.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
4: Avantajlı yaz tatili fırsatları Turistika'da. Turistika, tatil aşkına.
5: Ziraat Bankası sunar.

0: takım ruhu, bu mücadele, bu tutku bizden.
1: Serinliği de Sarıyer'imizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

Efendim merhabalar, HT360'tan hoş geldiniz. Bugün bir saat boyunca beraber olacağız. Önce manşetlerimize bakalım. Editörüm Kemal Hamşoğlu'yla hazırladığımız bültenin ilk üçü gelsin. AK Parti grup toplantısında bir Erdoğan gider, bin Erdoğan gelir diyen Cumhurbaşkanı'nın mesajlarına bakacağız. Ve 6 Şubat depreminin yıkıma yol açtığı illerden Malatya bu sabahta 5,6 ile sallandı. Sadece Malatya değil, çevre illerden de pek çok ilden hissedilen bir deprem oldu. Bölgede yeni deprem riski var mı? Ne boyutta? Aktaracağız HT360'ta. Ve dünya dediğimiz dilimde özellikle Avrupa ülkelerinin savunma bütçelerini arttırmasının yanı sıra bir de sığınaklarını yenilemek için milyarlarca dolar harcamasına bakacağız. Almanya'yı inceleyeceğiz. Çünkü Almanya 145 milyar euroluk savunma bütçesine ek olarak sığınaklarını yenilemek için milyarlarca dolar harcayacak. Böyle bir karar alındı. Avrupa'nın kıyamet hazırlığını konuşacağız. Hadi başlayalım.

0: Hükümete seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biri gider, bin Erdoğan gelir dedi. Başka başka mesajları da vardı. Mesela terörsüz Türkiye süreciyle ilgili partisinin grup toplantısından konuştu. Özellikle örgütün tasfiyesini hızlandıracak farklı modeller üzerinde çalışıldığını söyledi ve atılacak adımları da sıraladı.
1: Cumhur İttifakı'yla en büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmak

0: da kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz. Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz. Şunu bugün bir kere daha altını çizerek ifade ediyorum. Türkiye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu sorunu kalıcı biçimde çözecek iradeye, kapasiteye ve tecrübeye ziyadesiyle sahiptir.
1: Bu arada CHP Genel Başkanı Özgür Özel de The Economist dergisi için bir yazı kaleme aldı. Orban döneminin sona erdiği Macaristan'la Türkiye arasındaki benzerlik ve farklılıkları anlattı. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de ifadesi vardı. CHP bu süreci seçim hesapları nedeniyle değil, demokratik vizyon adına destekliyor dedi.
2: Türkiye ile Macaristan arasında benzerlikler olduğunu söyledi. Türkiye'nin demokrasi mücadelesi Macaristan'a benziyor ancak daha zor dedi.
3: Türkiye'de demokratik mücadele artık yalnızca parlamento ya da sandıkla sınırlı değil. Mücadele birçok cephede yürütülüyor. Kitlesel mitinglerde, sokakların gündelik hayatında, mahkeme salonlarında, hukuki savunmalarla ve sosyal medyada gençlerin zekası, yaratıcılığı ve dijital becerileriyle.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İngiliz The Economist dergisi için bir yazı kaleme aldı. Partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu olduğunu hatırlattı, belediyelere yönelik davalara değindi.
3: AK Parti'nin hedefi muhalefeti yok etmek değil, onu evcilleştirmek, seçimlere girmesine ve hatta büyük şehirleri yönetmesine izin verirken, onu giderek daralan sınırlar içinde faaliyet göstermeye zorlamak. Bu, demokrasiden otoriterliğe doğru basit bir kayış değil, özgür rekabetten zapturapt altına almaya doğru bir kayıştır.
2: Ana muhalefet lideri terörsüz Türkiye sürecine dair de mesajlar verdi. CHP bu süreci demokratik vizyon adına destekliyor dedi.
3: Yeni bir barış süreci var. CHP bu süreci taktiksel ya da seçim hesapları nedeniyle değil, daha geniş bir demokratik vizyon adına destekliyor. Barış ve demokrasi birbirinden ayrılamaz. Bu anlayış, çoğulculuk, temsil, yurttaşlık ve birlikte yaşama meselelerinin barışçıl bir gelecek için merkezi önemini koruduğu Orta Doğu açısından kritik önemde.
1: Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisine ikinci kez arınma çağrısı yaptı. CHP haramın ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz, gerektiğinde arınmasını bilir dedi. Kendisine yönelik eleştirilere de bir yanıtı vardı. Tehditleriniz bana vız gelir karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'dan da bir yanıt geldi. Arınma döneme göre değil, duruşa göre değişir dedi.
4: Bu ulu çınarın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez.
2: Bu sözlerle partisine bir kez daha arınma çağrısı yaptı. Yaşananlara sessiz kalmayacağını vurguladı.
4: Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim. Ben hakikatin yanında dururum.
2: Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu uzun bir aradan sonra sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Siyasette dürüstlük ve şeffaflık vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, CHP'ye çağrıda bulundu.
4: Siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak, bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur. Ve dostlarım, bu ağır sorumluluk herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerin görevidir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz.
2: Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıl Kasım

0: Ekim ayında da arınma çağrısı yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine CHP'den yanıt geldi. Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, arınma dönemine göre değil, duruşa göre değişir dedi.
1: Zeydan abi tutuklandı. İstanbul Belediye Başkanımız tutuklandı. Antalya Belediye Başkanımız tutuklandı. Onun döneminde atanan belediye başkanları. O gün ne kadar onurlu ve şereflerse bugün de aynı şekilde onur ve şerefli belediye başkanlarıdır. Arınma, ar, haya...

0: devam ediyor. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Öcalan'ın statüsü bellidir, bir terör hükümlüsüdür dedi.
1: Terörsüz Türkiye'nin yolu İmralı'dan geçmez. Terörsüz Türkiye'nin yolu Türk milletinin iradesinden geçer. Türk devletinin kudretinden geçer. Hukukun üstünlüğünden geçer. Amasız, fakatsız, mutlak adaletten geçer. Yasaklardan arınmış Türkiye'den geçer. Cumhuriyetin üniter yapısından geçer. Şehitlerimizin aziz hatırasından, gazilerimizin onurundan geçer.
2: Öcalan'ın statüsü tartışmasına dair bu mesajları verdi. Bir terör hükümlüsü olan Öcalan'a siyasi rol verilemeyeceğini söyledi.
1: Öcalan'ın statüsü bellidir. Bir terör hükümlüsüdür. Kürtlerin temsilcisi de, lideri de değildir. Siyasallaşma başlığı altında ona rol biçilemez. Örgüt mensuplarına ulaşması, talimat iletmesi, temas etmesi asla kabul edilemez. Bu örgütü yönetmek, talimat vermek demektir.
2: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. MHP lideri Bahçeli'nin barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisine de tepki gösterdi.
1: Türk devleti terör ağlarını koordine edemez. Türk devleti terör ağlarını dağıtır. Terör örgütlerini dönüştürmez, tasfiye eder. Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadele ile ilgili bir tek koordinasyon merkezi vardır. O da Milli Güvenlik Kurulu'dur.
0: Bu arada İstanbul Bakırköy'de bir tır alt geçitte devrildi. Ayrıntılar için Habertürk muhabiri Alihan Tok'a gidelim. Alihan, bulunduğun yer tam olarak neresi ve son duruma dair neler aktaracaksın?
3: Evet, biliyorsun İstanbul Bakırköy'de yüksek araçların geçişinin aslında yasak olduğu bir üst geçite çarptırtır. Strasbourg Caddesi'ndeki bir üst geçit altından geçmek istedi. Ancak bu üst geçitte belirli yükseklikteki araçların girişinin yasak olduğu biliniyor. Tır şoförü bunu çok da dikkate almadı. O alt geçitten geçmeye çalıştı. Yüksekliğini yanlış hesaplayınca tır üst geçide çarptı ve yan yattı. Tır şoförü yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de yolu tek yönlü ulaşıma kapattı. Bakırköy'den bahsediyoruz. Strasbourg Caddesi'nde üst geçidin olduğu yerde tırın çekilmesi için de çalışmalar devam ediyor. Tır şoförü de ambulansla hastaneye götürüldü. Söylediğimiz gibi İstanbul içerisinde zaten bu tarz alt geçitlerin hesabını yapamayan tır şoförleri, ki aslında onların levhaları oluyor bu konuyla alakalı, azami yükseklik levhalarını çok da dikkate almıyor tır şoförleri. Buna benzer bir kaza yine İstanbul'da yaşandı. Bakırköy'de yüksek araçların, yani belirli seviyede ben daha yüksek araçların geçişinin yasak olduğu bir üst geçit. Tır bu üst geçide çarptı ve yan yattı. Hemen olay yerine zaten ekipler intikal ettiler. Trafikteki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler geldi. Ambulansla yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Yan yatan üst geçide çarpıp yan yatan tır da kaldırılıyor. Ekipler bir yandan da yolu trafiğe kapattılar. O trafiği açmaya çalışacaklar. Tır oradan çekilecek. Ve dolayısıyla burada da şimdi Bakırköy'de Strasbourg Caddesi'nde bir trafik sıkışıklığı yaşanmış durumda. Söylediğimiz gibi tır şoförü yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Tır da o kaza yerinden ekipler tarafından çıkarılmaya çalışılıyor.
0: Alihan, çok teşekkür ederiz. Bakırköy'de bir tır alt geçitte bu şekilde, yan bir şekilde devrildi. Şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı ama neyse ki çok daha büyük bir kaza, bela yaşanmadı diyelim ki, bu da yasak olan bir durum ama maalesef ihmal yine önümüzde duruyor. Bu arada Türkiye Güney Merkez Üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5.6 büyüklüğündeki bir depremle uyandı. Yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı bu sarsıntı ve haliyle pek çok kentte de hissedildi. Panikle kendini dışarı atan bazı kişiler hafif yaralandı.
2: Saatler tam 9'u gösteriyordu. Malatya merkezli 5,6'lık deprem herkesi sokağa döktü.

0: Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem sadece Malatya'da değil, Sivas, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi. Depreme kimi evinde, kimi iş yerinde, kimi de okulda yakalandı.
1: Acil çağrı merkezine 32 adet hasar tespiti, 50 adet de bilgi danışma amacıyla çağrı alınmıştır. İlimiz genelinde şu ana kadar 3 ahırda kısmi çökme, 1 konutta kısmi hasar ve 1 adet istinat duvarında çökme olduğu bilgisi edinilmiştir.
0: Panikle kaçmaya çalışan bazı kişiler yaralandı. Malatya'da eğitime bir gün ara verildi.
1: Sağlık kuruluşlarımıza bu saat itibariyle 74 vatandaşımız başvurmuş olup bunlardan 15'i korku ve panikten yani psikolojik sebeplerle, 15'i hafif derecede yaralı olup 46 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış ve taburcu edilmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.
0: Malatya'nın içme suyunda deprem nedeniyle bulanıklık meydana geldi.
2: ABD Başkanı Trump dedi ki savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz ama anlaşma olmazsa saldırılar yeniden başlayabilir. Tahran ne dedi? Savaşa dönmek sürpriz içerir, senin için ağır bir bedel olur dedi.
0: Savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz dedi. İran'la anlaşıp anlaşamayacaklarını yakında göreceklerini söyledi. ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesindeki etkinlikte İran gündemine ilişkin konuştu. Müzakerelerin devam ettiğini söyleyen Trump, İran ordusunu ve siyasi liderliğini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını savundu.
3: And they won't have a nuclear weapon and hopefully we're going to get it done in a very nice manner.
0: İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmaya hazır olduklarını da söyleyen Trump, son bir saat kala saldırıdan vazgeçtik dedi. İran'a 2-3 günlük süre verdiğini belirtti. Başkan yardımcısı Vance de saldırıların yeniden başlayabileceğine işaret etti ama bu Trump'ın veya İran'ın istediği bir şey değil dedi.
4: We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to prosecute the case, to continue to try to achieve America's objectives.
0: İsrail Devlet Televizyonu Kan'a konuşan ABD'li bir yetkili de İran'a yeni saldırılar için ortak hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Tel Aviv'deki askeri ve siyasi kadronun en üst düzeyde alarm durumuna geçtiğini belirtti. Tahran'dansa saldırı tehditlerine yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı saldırıların yeniden başlatılması halinde ABD'nin daha ağır bedeller ödeyebileceği uyarısında bulunarak savaşa dönmek çok daha fazla sürpriz içerecek dedi. İran devrim muhafızlarından da tekrar saldırı düzenlenirse savaş bölgenin ötesine yayılacak açıklaması geldi. Arabulucu Pakistan hafta başında İran'dan gelen 14 maddelik revize edilmiş teklifi Washington'a iletmiş, Trump teklifi hayal kırıklığı olarak nitelemişti.
2: Küresel Sumut filosu teknelerine müdahale eden İsrail aktivistleri Ashdod limanına götürmeye başladı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir limana getirilen aktivistlerin görüntülerini paylaştı. Ben Gvir elleri kelepçelenen aktivistlerle İsrail'e hoş geldiniz ve size yapılması gereken muamele bu gibi sözlerle dalga geçmeye çalıştı. Ve görüntülerde görüyorsunuz yüzüstü yatırılan aktivistler zorla İsrail marşı dinletildiği anlarda yer alıyor. Aktivistler bu anlara karşılık da Filistin'e özgür sloganları atmaya başladılar. Ve Küresel Sumut Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre aktivistler Ashdod Limanı'ndan sonra Ketyot hapishanesine nakledilecek ve burada avukatlarla görüşmelerine de izin verilecek. Daha sonrasındaysa aktivistlerin sınır dışı edilmeleri bekleniyor. İsrail'in uluslararası sularda müdahale ettiği 50 teknede aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu toplamda 428 aktivist yer alıyordu. İsrail Dışişleri Bakanlığı tüm aktivistlerin alıkonulduğunu duyurmuştu efendim. Ve Çin Devlet Başkanı Xi, ABD Başkanı Trump'la aylarca konuşulan o görüşmesinden sonra bu kez Rusya Devlet Başkanı Putin'i ağırladı. Liderler Pekin'deki bu görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ilişkinin önemine özellikle vurgu yaptı. Xi ayrıca dünyanın orman

0: kanunlarına dönme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.
1: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırladı. Pekin'deki görüşmenin gündeminde ikili ilişkilerle çok kutuplu dünya vardı. Xi, Putin'i resmi törenle karşıladı. Ardından liderler yaklaşık 1,5 saat boyunca baş başa görüştü. Heyetler arası görüşmelerin öncesinde konuşan Xi, Orta Doğu'daki çatışmalara son verilmesi ve müzakerelere dönülmesi çağrısı yaptı. Çatışmaların sonlandırılmasının, enerji tedariğinde yaşanan sıkıntıları azaltacağını belirtti.
2: Bugün dünya barışçıl olmaktan çok uzakta. Hegemonyacılık ve tek taraflılık ciddi tehlikeler oluşturuyor. Dünya orman kanunlarına dönme riskiyle karşı karşıya. İnsanlık için ortak gelecek önerim, Rusya'dan ve uluslararası toplumdan destek görüyor.
1: Xi ayrıca daha adil ve eşitlikçi bir uluslararası düzen yaratılmasını destekleme çağrısı yaptı. Putin ise iki ülke arasındaki stratejik iletişim, hükümetler arası ilişkiler için örnek bir model dedi.
3: Başkan Xi ile uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Rusya ile Çin bağımsız ve otonom dış politika izlemekte, yakın stratejik ortaklık içinde faaliyet göstermekte ve küresel sahnede önemli bir istikrar sağlayıcı rol oynamaktadır.
1: Rus lider, ABD ile işbirliğine hazır olduklarını da belirtti ve konuyu Xi ile ele aldıklarını dile getirdi. Xi, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Trump'ı ağırlamış, Trump Xi'yi Beyaz Saray'a davet etmişti. Çin lideri Putin tarafından da Rusya'ya davet edildi. Xi ve Putin, iki ülke arasında kapsamlı stratejik koordinasyon anlaşması da dahil olmak üzere 20 anlaşmaya imza attı. İlk olarak 2001'de imzalanan Çin-Rusya İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın uzatılmasında mutabık kaldı. Çin ve Rusya, enerji konusundaki işbirliğini de derinleştirecek.
0: Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, artan jeopolitik riskler ve küresel belirsizliklerin gölgesinde savunma konseptini baştan aşağı değiştiriyor. Berlin yönetimi sadece askeri harcamalarda değil, sivil savunma alanında da adeta bir kıyamet senaryosuna hazırlanıyor ve buna göre de pozisyon alıyor diyebiliriz. Ülkedeki sığınakları hızla onarmaya ve yenilerini de inşa etmeye çalışıyor. Almanya'daki bu savunma seferberliğinin ayrıntılarına bakmadan Soğuk Savaş yıllarından bir örneği hatırlayarak başlamak istedik efendim. Arnavutluk toprakları dünyanın en yoğun askeri sığınak ağına ev sahipliği yapıyor ve ülke genelindeki yaklaşık 750 bin sığınak bulunuyor. Bu oran her 4 vatandaşa bir sığınak düştüğü anlamına geliyor. İnanılmaz bir rakam ve bu proje 1967 yılında dönemin komünist lideri Enver Hoca'nın işgal endişesiyle başlattığı bir proje. Tarihin en maliyetli savunma stratejilerinden biri olarak kayıtlara geçmiş durumda. Ve projenin şöyle bir ekonomik ve insani faturasına baktığımızda da oldukça ağırdı. Ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının %20'si bu beton yığınlarına harcandı, beton yapılara harcandı. Kaynaklar konut ve altyapı yerine şu gördüğünüz kubbe şeklindeki sığınaklara aktarıldı. Tüm bu seferberliğe rağmen beklenen, o beklenilen, korkulan emperyalist ya da Sovyet işgali de hiçbir zaman gerçekleşmedi. Bugünse Arnavutluğun dağlarına ya da sahillerine dağılan bu devasa kubbelerin birçoğu müze olarak turizme kazandırılmış durumda. Şöyle editörüm Kemal'le bir baktık konumlandırıldıkları yerlere. Tabii sadece dağlar, sahiller değil, böyle bayağı şehrin ortasında da bu kubbeleri görmek mümkün. Soğuk Savaş'ın beton hayaletleri bir dönemin korku politikasının en somut anıtları olarak böyle şehrin ortasında, merkezde varlığını sürdürüyor. Dönelim günümüze, Almanya'ya. 2027 yılı bütçe taslağına göre ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının 3,1'ine, toplamdaysa yaklaşık 145 milyar euro seviyesine çıkarılıyor. Çok ciddi bir rakam. Ama yeni stratejinin en dikkat çekici ayağı ise cephe arkasındaki hazırlıklar. Alman hükümeti 2029 yılına kadar sivil savunmaya 10 milyar

0: Euro ek kaynak arttırmayı planlıyor ve bu bütçenin sadece bir bölümü ülkenin en zayıf karnı olarak görülen sığınaklar için harcanacak efendim. Ama mevcut 600 sığınağın onarımı için öngörülen maliyet de başlı başına 10 milyar euro. Şuraya da şöyle eklemiş olduk ve ki bu sığınakların, onu aktaralım, toplam kapasitesi 478 bin kişiye denk geliyor. Bu da nüfusun yaklaşık 0,56'sına denk geliyor. Şimdi tablonun ciddiyetini gösteren bir diğer adıma bakalım. O da halka yönelik doğrudan uyarılar var. Hükümet vatandaşlarına acil duruma karşı 10 günlük stok yapın çağrısında bulundu. Bu birçok Avrupa ülkesinin bir süredir zaten halkına yapmış olduğu çağrıydı. Almanya'nın yapmış olması da oldukça önemli. Ne diyor? Evlerde temel gıda bulundurun, tıbbi malzeme bulundurun ve hijyen ürünlerini de hazır edin. Yine şu da çok önemli, çok böyle olası bir kriz anında diyor ki iletişimi kesintisiz ve doğru sağlamak önemli. O sebeple de çok dilli bir afet rehberi hazırladı 8 dilde ve buna da Türkçe dahil edildi. Alman nüfusunun içindeki zaten Türklerin oranında ne kadar fazla olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi bunu konuşacağız. HT360 dünyayı saran bu silahlanma yarışını ve bu kıyamet endişesini konuşacağız. Neye denk geldiği oldukça önemli. Emekli Tuğgeneral Profesör Doktor Esat Arslan stüdyoda, İstanbul'da.
1: Ben teşekkür ediyorum. Selamlar hocam. Sağ ol.
0: Merhabalar.
1: Sağ ol. Mükabele.
0: Bir Ankara'ya da merhaba diyelim. Doktor Mehmet Bozkuş da Ankara'da yayın konuğumuz. Mehmet Bey merhabalar.
2: Teşekkür ediyorum Dilek Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. İzniniz olursa İstanbul stüdyoyla başlayacağım ve hızlı size döneceğim. Alman hükümetinin 10 milyar euroluk sivil koruma paktı. Yani önemli bir rakam. Ama bu rakamın ne kadar önemli olup olmadığını sorarak başlayayım. Bir de bu tedbir, bu alınan işte savunma, genişletilen savunma harcamaları sadece Rusya saldırısı ihtimaliyle mi yapılıyor? Mesela nükleer felaket olasılığı da kapıda olduğu için mi sığınaklara bu kadar yatırım yapılıp arttırılıyor?
1: Biraz Almanca konuşacağım bugün demek ki. Şimdi Almanya'nın biliyorsunuz bir İkinci Dünya Savaşı'na girmeden, Birinci Dünya Savaşı'na bir meşhur Feldpolitik ya da çok da önemliydi Ostpolitik dediğimiz. Yani bütün dünyayı ele geçirmek gibi. Yani bugün bir anlamda Rusya'nın, yani Sovyetler Birliği'nden sonra Rusya'nın yapmış olduğu olguyu ortaya koymamız lazım. İkincisi çok önemliydi. Doğuya hamle politikası. Drang nach Osten politikasıydı. Hı hı. Doğuya hamle demektir. Şimdi Almanya'nın sivil savunma planı çok önemli. Bu konuda ve biliyorsunuz sivil savunma dediğiniz zaman İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluk alanına girer. Aha. Tekrar söylüyorum, İçişleri Bakanlığı, yani bir başka savunma bakanlığının değil. Ancak çok önemli bir şey yaptılar. Ben şahsi kanaatimi söyleyeceğim. En son söyleyeceğim şimdi söyleyeyim. Sivil savunma komutanlığı kuruyorlar. Yani bu iş sivil savunma komutanlığı kurulması çok önemli. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konuda özellikle 2. Dünya Savaşı'nda bir Alman saldırısıyla şeyine karşı çok büyük bilgi birikimi var. Yani sivil savunma depremler için diyoruz. Biz bunu iki tane depremde gördük. Yani silahlı kuvvetleri bir şekilde, yani bir takım eskiye ait işte efendim darbe sözcüğünü kullanmak istemiyorum ama mutlaka rengi noktasına koymanız lazım. Hı hı. 2030 senesine kadar 460 bin kişilik bir silahlı kuvvetlere mal olacağını, çünkü hı hı. ayrılan paralara görüyorsunuz. Böyle bir Almanya'nın sivil savunma komutanlığı kurması bence çok önemsediğim bir olay. Çünkü güvenlik savunma tek elde toplanması lazım. Biz bunu maalesef söyleyelim. Yani kimsenin, benim gördüğüm kadarıyla ifade edeyim, depremlerde yaşadık. AFAD doğrudan doğruya bu konuya tamamıyla, hatta çok da söylemişindir belki, silahlı kuvvetlerimiz nerede, nerede diyen halkımızın özellikle alışık olduğu olguyu, yani eylem planında, tekrar söylüyorum, eylem planında nazım faktör olarak silahlı kuvvetlerin bir parçası gibi görmesi doğru bir yaklaşım. Bakın evet, tekrar söylüyorum. Evet. Almanya ile bizim Türkiye'nin en büyük ayrıldığı yerlerden bir tanesi bu. Şimdi şunu söylememiz lazım. Tabii ki bu arada Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın özellikle ve önemli bu konuyu, yani sürecin öyle yıllara bali bir şekilde değil, aylar içerisinde. Yani neye bakılıyor? Efendim acaba bir saldırganlık politikası, biliyorsunuz işte İran'a sonra seçimden sonraki dünyanın her tarafından, başta Kanada olmak üzere Grönland'a büyük, yani üç büyükler diye ifade edeceğim. Aynen bizim lige benziyor. Dördüncü büyük ilave edildi. Yani İngiltere, Fransa'yı bir tarafa bırakarak, değil mi efendim? Evet. Bunların bir saldırganlık politikası artık olağan oldu. Yani biliyorsunuz birinci Alaska var, değil mi? Alaska'da gel bakalım arabamın içine otur diyerek bir dünyayı paylaşım üç büyük ülke arasında olduğu açık seçik, yani eğer bir karşılıklı meydan okuma, ki biz buna challenge and respond diyoruz, yani bu tez olarak ifade edeyim. Buna biz bunun için bu üç devletin birbirlerine karşı efendim meydan okumaları. Ama şunu açıkça söyleyeyim Dilek, çok önemli. Bence Trump'ın bir başarısı var. Çok önemli bir başarısı. Şimdi herkes farklı şekilde düşünebilir ama nedir? Efendim Rusya'ya karşı, Rusya Federasyonu'na karşı Avrupa Birliği'ni, yani Avrupa'yı bütünüyle ne yaptı? Kanalize.
0: Harekete de geçirdi aynı zamanda.
1: Harekete de geçirdi. Yani bütünüyle, yani biz farklı farklı yerler değildik, değil mi efendim? Ama bunun için baktığımız zaman ikincisi de çok önemli. İsrail ondan biraz daha, yani cinlik yaptı diyelim ya da hinlik yaptı diyelim. Ne yaptı? Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı kanalize etti. Masada var mı? Konuşuyor muyuz İran'a saldırısında? Direkt hiç kimse yok. Yani sadece diyor ki sen geride ne yaparsan, o da bir şey yapamıyor. Yani yüzüne gözüne bulaştırdığında hemen herkese ifade etmek istiyorum. Şimdi bana kalırsa bu konu Ukrayna Savaşı'nın bitimiyle beraber efendim ciddi bir şekilde, çünkü Almanya hakikaten bir şey, birçok şeyi ortaya koyuyor. Tabii bu uygun bir şey değil, daha onu söyleyeceğim. Nereye para ayrılıyor? Bakın biraz evvel Enver Hoca, ben gidiyorum hemen hemen her yaz, yazın bu coğrafyada kaldığım için, o coğrafyadan geldiğim için orada evim var, oraya gidiyorum yani. Hakikaten çok doğru, çok doğru bir tespit yapmışsınız. Yani hakikaten bu bunker, bakın halkın diline bile girmişti, bunker, shelter diye. Çok da ifade etmek istiyorum. Şimdi ne eksiğimiz var? Çünkü biz ne yaptık? Sistemi, yani şöyle bir hale geldik. Yani hangi sistemdeydi? Birey odaklı, bireyin refahı odaklı bir sistemden nedir? Ne yapıyorduk? Bütün her şeyimizi eğitime ayırıyorduk, değil mi efendim? Sağlığa ayırıyorduk. İnsanların daha büyük refah seviyesinde yaşamasını istiyorduk. Ama birden baktık ki efendim güvenlik önem arz etti.
0: Avrupa için.
1: Avrupa için özellikle. Bu eylem planı diye bir eylem planını inceledim ben. Şimdi eylem planında ne var? Uyarı sistemleri var. Yani millette korku, senin çok güzel biraz evvel veciz bir şekilde ifade ettiğin gibi. Eğer bir yerde korku egemen olursa bütün her şeyi bastırıyor. Çünkü Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi diye bir şey vardır, üçgeni vardır. Hemen hemen bütün işletme okuyanlar, üniversiteler Maslow'la tanışmışlardır. Öncelikle insanların üretebilmesi için, üretim ortamına geçebilmesi ne olması lazım? Önce bir kere güvenliğini sağlayacağız. Güvenliğini sağlamadan insanoğlu korkak. Bak böyle yapıyorum, gözünü kırpıyorsun. Beni kırpıyor. Yani bir şey mi olacak, tehlikeyi gelecek mi diye. Yani bu konuda açık ve seçik ifade edeyim. Yani korku egemen olduğu zaman bu sefer her türlü şeyden masum güvenliği diyeyim. Ben burada bırakayım.
0: Bir virgül koyalım, bir Ankara stüdyosuna döneceğim. Evet. Şöyle sormak istiyorum. Şimdi 2030'a kadar bir güçlendirme politikası aslında Mehmet Hocam Avrupa Birliği ülkelerinde, Almanya'da başladı belki de. Daha öncesi de var tabii, açıklamalar yapıldı. Hep şöyle bir senaryo var. 2030'a kadar Avrupa ülkeleri bu gücü sağlayacak ve karşısındaki güç ya da savaşan unsur Rusya olacak diye. Bunun öncesinde Rusya'nın bu savaştan çıkması ve hala tehdit olarak tırnak içinde Avrupa'nın karşısında durması ne kadar olası? Siz bu hazırlıkları gerçekten

0: gerçekten bir savaşa yönelik mi yorumluyorsunuz? Yoksa yok, her ülke ulusal güvenliğini bu şekilde artık korumaya gitmek zorunda. Dünya başka bir yer oldu mu diyorsunuz?
1: Tabii Dilek Hanım, şimdi Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in açıkladığı ve 2029 yılına kadar içeren bu sivil savunma için ayırdıkları 10 milyar euroluk yapılanma, aslına bakarsanız Avrupa'nın diğer ülkelerinde çok çok daha önceden bu hazırlığa girişildiğini söylememiz gerekiyor ki İsveç'te, Finlandiya'da, Norveç'te, Polonya'da, Estonya, Letonya, Baltık ülkelerinde ve Romanya ve Bulgaristan'da çok çok daha önceden bu tür hazırlıkların başladığını söylememiz gerekiyor. Tabii burada önemli olan, en önemli stratejik nokta, Avrupa kıtasının bugün Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber 4. yılına girdiğimiz bu savaştaki karşılaştığı süreç. Diğer bir önemli noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkan Trump'la Avrupa'ya bakışındaki güvenlik konseptindeki değişim. Diğer bir nokta ise yine üzerine basarak söylememiz gerekiyor ki psikolojik caydırıcılık güç noktası. Tabii burada önemli olan Almanya'nın bu 579 sığınağı ya da kimi kaynaklara göre 600 sığınak diye ifade ediliyor. Baktığımız zaman bu sığınakların yeniden restore edilmesi ve sadece 478 bin kişi gibi çok küçük bir Alman nüfusuna göre orana vurduğumuz zaman rakamı içermesi. Tabii bu uzun soluklu bir güvenlik konseptini içeriyorsa çok büyük yatırımları da beraberinde getireceğini söylememiz gerekiyor. Ancak artık hibrit savaş dönemine girdiğimizi gördüğümüzde Avrupa'nın Rusya-Ukrayna savaşı sonrası hibrit savaş şoku, enerji şoku ve nükleer şokla beraber Avrupa'nın felç edilme noktasındaki karşılaşabileceği risklerde Almanya henüz bu tedbirleri almadığı için yeni bir güvenlik konseptini hızlı bir şekilde oluşturarak ki sivil savunma komutanlığı yapılanmasıyla da beraber hem askeri yapılanmaya hem de sivil yapılanmayı beraber yürütecek yeni bir güç denklemini de kendi içinde dizayn etme noktasını ortaya koydu. Tabii bu aynı zamanda Almanya iç siyaseti anlamında da değerlendirdiğimiz zaman anayasadaki borç kriterini de yeniden şekillendirme ve halka da güven endeksiyle kendileri için yatırım yapılıyor algısında beraberinde getiren bir siyasal söylemi de ortaya koyuyor. Ama şunu söylememiz gerekiyor. Tabii ki bu süreç Almanya'nın attığı bu adım bir tesadüfi bir adım olmadığını söylememiz gerekiyor. Çünkü Almanya Avrupa Birliği'nin içindeki en lokomotif ülke ve bugün Almanya enerji jeopolitiğindeki yaşadığı kuzey akım borularının patlatılmasından sonra ortaya çıkan süreçte büyük bir enerji kriziyle karşı karşıya ve siyasi konjonktür olarak da baktığımız zaman bu Ukrayna Savaşı'nın 4. yılına girdiğimizde NATO'dan merkez ülkesi olan Almanya'nın artık savaşın salt bir ülkesi konumuyla karşı karşıya kalması meselesini ortaya çıkartıyor ki bu 80 milyonluk nüfusta yine söylüyorum geç kalınmış bir karar olarak diğer Avrupa ülkelerine göre baktığımız zaman yeniden bir yapılanmayı ortaya çıkartıyor. Peki bu soğuk savaş dönemi sonrası ki 1990 sonrası Almanya bu tür yatırımlardan ve bu tür iyileştirmelerden uzun süre ayrı kalmıştı. Yeniden bu sürece dönmesi aynı zamanda bu sürecin büyük bir harcamanın ile beraber Almanya'nın yeni bir güvenlik konseptini de hem sivilde hem de askeri yapılanmayla beraber ortaya koyduğunu çıkartıyor ki bu da yeni güvenlik konseptinin artık çok farklı bir noktaya geldiği ve artık sınırlar içinde bir savaşından ziyade sınırların ötesinde teknolojik savaşların yaşandığını gördüğümüzde bu tür süreçte için çok çok geç kalınmış olduğunu da söylememiz gerekiyor. Çünkü bu tür süreçte artık 10 bin kilometre ötedeki bir noktayı rahatlıkla vurulabilmesinin saniyeler aldığı bir dönemin yaşandığı dünya savaşlarında, 5. nesil savaşlarda bu tür sığınakların çok çok önemli olduğu gerçeği ortaya çıkıyor Dilek Hanım.
0: Mehmet Bey, bir sorum var size. Bu tehdit Almanya için ya da Avrupa için hala sadece Rusya mı yoksa hayır herkes mi?
1: Şimdi bakın tabii Avrupa artık bir hibrit tehditleriyle tamamen farklı bir boyutta ve 5. nesil savaş dediğimiz savaşlar 4. nesil savaşlarla yani asimetrik hibrit ve vekil aktörler üzerinden yürütülen savaşların teknoloji savaşlarıyla birleştirildiği yeni bir döneme girdi dünya. Hı hı. Ve bu yeni dönemde ordu yapılanmaları özellikle artık değerli Esat komutanımız da bu işi çok çok daha iyi bilir.
2: Estağfurullah.
1: Mühendis ordulara ihtiyaç

0: ihtiyaç var. Mühendis ordular yapılanması şu demektir. Teknolojiyi en üstün seviyede kullanan askeri bir güç yapılanması ve bu askeri insan kaynağı gücünü kastediyorum burada. Askeri güç insan kaynağı mühendis yapılanmalardan oluşmalı. Hem yazılımı yönetecek, hem savaşı yönetecek, hem de otonom karargahlarda hızlı karar alıp uygulayabilme yeteneğine sahip insan kaynaklarından oluşacak. Orduların yapılarının değişmesiyle de beraber savunmanın ülkenin tüm alanını kapsayacağı yeni bir konsept ortaya çıkıyor. Bu da bize şunu ortaya çıkartıyor Dilek Hanım. Fiziksel dayanıklılık gücü, toplumsal dayanıklılık ve direnç gücü, teknolojik üstünlük ve teknolojiyi kullanabilme yeteneği.
1: Evet.
0: İşte burada sivil savunma noktası çok çok önemli. Çünkü savaşın artık her boyutunun çok farklı alanlarda karşımıza çıktığını gördüğümüzde buradaki oluşturulacak olan sığınaklar ve sivil savunma sirkülasyonunun içinde yer alan stratejik sirkülasyon olarak değerlendirdiğimiz enerji jeopolitiğinden veri jeopolitiğine, finansal jeopolitiğe, siber saldırılara kadar birçok alanı kapsayan ve artık refah toplumlarından güvenlikli toplumların ön plana çıktığı 21. yüzyıl gerçeğindeki ülkelerin yeni yapılanmasını da beraberinde getirecektir diye söylememiz gerekiyor.
1: Bu söylediğiniz son cümle önemliydi. O zaman yeni soğuk savaş çağında mıyız diyeyim?
2: Tabii ki yani bu bugüne özgü değil, hatırlayacaksın. Pardon, ben doğrudan bana yönelince
1: Mehmet Bey çok özür dilerim. İstediğiniz varsa.
0: Estağfurullah. Ben hocam istersen...
2: Hayır.
1: Eklemek istediğiniz varsa
0: tabii,
1: buyurun.
0: Ben özür diliyorum.
2: Sevgili moderatör nereye dönerse ben anda... öyle cevap veriyorum. Sağ ol.
0: Tamam, çok özür diliyorum. Şimdi Dilek Hanım, dünya sıcak savaş, soğuk savaş, ılık savaş ve bugünkü gelinen konjonktürde ise sıcak savaş, soğuk savaş, ılık savaşın arasında kalmış... bir yanal dağın lavının patlamasını beklemek üzere yeniden dizayn sürecine girmiştir. Bu yanardağ patlar ise çok büyük bir patlamayla farklı şekle bürünecek. Ama patlamayıp sakin kalırsa da yeni dünya düzenine yumuşak geçişi beraberinde göreceğiz demektir.
1: Ne dersiniz?
2: Ay, teşekkür ediyorum. Şimdi bir kere ben üçlü bir karşılıklı dünya paylaşım planı içerisinde siz savaş sanayini aktif tutabilmeniz için pamuk eller cebe diyerek biliyorsunuz bir türlü harekete geçirilememişti. Yani %2 vermezseniz işte şey yaparım. NATO'yu kapatmaya kadar, kepenkleri indirmeye kadar giden bir Trump faktörü vardı. Şimdi pamuk eller cebe diye siz Afrika'da biliyorsunuz bir sürü insanlara 70 sente küçük palalar açtınız. Ben onları seyretseniz yani özellikle Ruanda katliamı ile ilgili olarak baktığınız zaman adam böyle konuşurken parmağını bak diye indiriyor falan. Bakın işte falan filan diye. Şimdi onlar da bitti. Pamuk eller cebe. Kimi şey yapacaksın? Mazlumuz var. Kimde var para? Avrupa Birliği. Bu olayların bütünüyle bir kaybedeni kim? Avrupa. Avrupa ne yapması lazım? Güvenliğe para yatırması lazım. Şimdi güvenliğe para yatırdığı zaman herkes mesela Avrupa %14 arttırmış. Asya, Okyanusya'ya bakıyorum ben daha çok şey olmak üzere. Avustralya %8.1.
1: Hocam son dakika var ekranımızda.
2: Bitti.
1: Bu arada.
2: Evet.
1: Netanyahu ne dersem onu yapacak diyor. Şu anda hali hazırda soruları yanıtlıyor.
2: Evet.
1: İran savaşına dair bir cümlesi bu. Netanyahu ne dersem onu yapacak dedi. Yani bu savaşa aslında Netanyahu'nu sürüklüyor, karşısında duramıyor mu gibi sözler çokça yorumlar yapıldı. Ama bir cümlesi oldu buna dair. Netanyahu ne dersem onu yapacak dedi.
2: Niye?
1: Niye?
2: Niyesi şu direkt Hizbullah'a karşı biliyorsun don't make war make love ama oraya gitmedi. 1,5 kilometre falan ilerleme var. Efendim bir Hizbullah'la bir türlü şey yapmadı. Mirkava tankı olarak 160'ın üzerinde Mirkava tankı gitti. Yani itematik de olsa gidemiyor. Yani hangi görevi üzerine aldıysa bakın Hamas gibi Hamas'a karşı da elde yapılacak herhangi bir şey olmadı. Yani ben diyor biliyorsunuz şu anda Ben Gurion havaalanı adeta bir Amerikan üssü haline geldi. Devamlı uçaklar iniyor, kargo uçakları ve Amerikan uçakları iniyor. Yani sen bırak bu işten burnunu seni bırakalım der gibi bir mantığa getiriyor. Benim şahsi kanaatim yani çok büyük böyle hani bu ağır abi modeli vardır ya. Bu ağır abi modelinin bir göstergesi olarak Trump. Yani Netanyahu her girdiği işi yarım bırakmakla ünlendi. Bunun için işte...
1: Sen bir kenarda dur dedi.
2: Sen bir kenarda dur. Hele bir kenarda dur. Yani girdiğin her işin

0: sonuna kadar getiremiyorsun. Yani Hizbullah'la biliyorsunuz görüşme masasında çok önemli anlaşma maddelerinden bir tanesi neydi? Bütün alanlar birliğinde değil mi efendim çatışmanın saldırganlığın bitirilmesi. Bakın savaş kelimesini kullanmıyorum. Evet. Çünkü hiçbir şekilde savaş ilan edilmedi. Bir tek şunu söyleyeyim deminki sorunum kalmasın.
1: Hocam, buyurun.
0: Çok az mı kaldı?
1: Yok dönelim konumuza buyurun. Daha yani şeyde,
0: şunu söylememiz lazım. Şimdi ben yıllarca Amerikan dış politika tarihi anlattım. Yani 30 sene civarında üniversitede, Bilkent Üniversitesi ve diğer. Crowding out diye bir tabir vardı. Planlama, bütçeleme, programlama. Nedir bu? Devlet bir alana harcama yapınca başka bir alandan kaynak çekmesi demektir. Şimdi bu çok bol miktarda. Bakın bu konuda bu kadar parayı biraz evvel söylediğim bir takım rakamlar verdim değil mi? Asya bu kadar ama bunun en önemlisi Avrupa büyük bir para. Hiçbir şekilde %2'sini bile gayri safi milli hasılasının %2'sini bile ayırmayan değil mi efendim? Bundan sonra Trump'ın o bizim Türkçe'yi geçti borun pazarı güvenlik benden sorulur falan diye. Bu geçtiğine göre şunu söylememiz lazım. Şimdi burada çok ilginç bir şekilde insanı vergi gelirleri arttıracaklar. Yani halka gideceksiniz. Halka bir gideceksiniz.
1: Gelecek
0: yani. Tabii ki ikincisi ne olacak? Borçlanacaklar. Bunlar hepsi. Çünkü bu üç devlet, yani biraz bir başka programda yaparız. Bu üç devletin savunma sanayi değil, taarruz sanayine ayırdıkları hücum ve atak sanayi korkunç para. Satacaksınız malı. Yani bir yerde çatışma çıkartacaksınız. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin 800 tane üssü var. Yani yaklaşık olarak 80 ülkeye dağılmış vaziyette. Yani çatışmanın içerisine baktığınız zaman hemen Amerika'yı görüyorsunuz. Yani askeri harcama artarsa, yoksullara giden gıda. Yani bunun için söylememiz lazım.
1: Evet.
0: Gıda yardımı, konut desteği, sağlık, eğitim gibi transferler tabii ki kısılır. Çünkü nedir? Başka kalemden kısarak bunları yaratacaksınız. Yani şimdi Amerika, Almanya'yı buraya koyduk. Ne güzel tamam. Ama başka gitmesi gereken yerlerden kısarak buraya doğru gittiler. Tabii ki gelecekteki bütçeyi bir flash bir şey söyleyeyim. Faize gömersen biliyorsunuz Türkiye'nin bütçesinin %14'ü faize gidiyor yani. Hı hı. Ne yapıyor? Bu arada ne yapıyor? Savunma sanayini arttırmışsınız. Sorarsan onları anlatırım. Ama şunu açık ve seçik büyüme etkisi tabii ki tamamıyla eksilere kadar gidebilecek. Çok önemli. Bu biliyorsunuz biz 2010-2024'te arasında baktığımız zaman bile bunu görüyoruz. Bu iş 11 yıldır devam ediyor aslında. Hı hı. Biraz evvel Mehmet kardeşim bunu ifade etti. Yani Almanya belki de gecikmişliği ortaya koymamız lazım. Yani Almanya demin söylediğim gibi burada yaşamanın diye yani eldeki mevcut nüfusu tutabilmek mevcut sistemden vazgeçti. Yani bundan sonraki yaşam öyle lay lay lom olmuş.
1: Kolay geçmeyecek. Yönetmenim Emrah'a sorayım. Kaç dakikam var Emrah? Tamam. Şimdi o zaman Trump'ın açıklamalarıyla Mehmet Bey size dönmek isterim. Dedi ki şu an konuşuyor bu arada. Çin'in Putin'e yaptığı karşılama benimki kadar iyi miydi emin değilim dedi. Bu karşılama meselesinde biraz takmış vaziyetteydi. İran'la alakalı açıklamaları oldu. Dedi ki İran'ı yok ettik. Sadece 3 aydır İran'dayız. Çoğu ateşkesle geçti. 13 kişiyi de kaybettik. Ve Netanyahu için de ben ne dersem onu yapacak ifadesini kullandı. Bir yandan da biliyorsunuz savaşı sonlandırmaya çalışıyoruz ifadesi vardı. Ama tekrar da savaş başlayabilir diye de ucuna böyle ekliyor. Her kelimesinin, her bitirme kelimesinin sonuna ekliyor. Ne dersiniz bu son dakika açıklamalarına?
2: Önce Çin'le başlayalım isterseniz Dilek Hanım. Burada kazanan her iki lider anlamında da baktığınız zaman Çin'in artık merkez ülke konumuyla dünyadaki herkesin koşarak gittiği bir ülke konumuna gelmesi.
1: Bu arada bir Çin ifadesi daha var çok biraz önemli. Şaşırtıcı onu da aktarmış olayım. Şöyle diyor ki İsrail'de desteğim %99 belki orada başbakan olurum diyor. Bunu da söyleyeyim. Buyurun.
2: Yani demek %99 orada başbakan olurum demekteki kastı Amerikan Siyonizminin Amerika'daki Siyonist destekçilerin Başkan Trump olan desteğini kesmemeleri yönündeki bir algı stratejisini de ifade edebileceğini söylememiz gerekiyor. Çünkü bugün Başkan Trump'ın MAGA'cıların etkisine girmesiyle beraber siyasi geleceğinin çok büyük bir tartışma

0: noktası olduğunda siyonistlerin kendisine sahip çıkabileceği algısını da buradan verdiği mesajla okumamız gerekiyor. Diğer bir nokta tabii ki İran Savaşı'ndaki bugün gelinen nokta. Krizler büyüdükçe kim kazanıyor sorusunu biraz önce Esat hocamız çok önemli bir noktayı ifade etti. Kriz ve kaoslar üzerinden Amerikan savunma sanayisinin ve Amerikan ordusunun kazançları ve dünyadaki kriz kaos merkezli yapılanmalar üzerinden bölgelerin sömürgeleştirilmesi ve elde edilen zenginlikler noktasıdır ki bugün Hürmüz Boğazı'ndaki yaşanan İran'ın ortaya koyduğu o boğazdaki kontrol noktasını Amerika Birleşik Devletleri ablukayla enerji krizine çevirerek çok önemli bir enerjinin krizini yönetme noktasında dünyayı tehdit eder boyuta gelmiştir. Ve özellikle üretim merkezi olan doğudaki ülkeler bu noktada Endonezya, Malezya, Singapur benzeri çok büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyalar ki savaşın 80. gününe girdik. Ülkelerin stokları 90 günle 120 gün arasında stoklama yaptıklarını gördüğümüzde dünya giderek büyük bir enerji krizine doğru adım atılıyor. Bu da yeni krizleri ve yeni çatışma alanlarını da enerji jeopolitiği üzerinden beraber getirecektir. Ve Başkan Trump bu süreçte Çin gezisinde kaybettiği noktayı yine enerji jeopolitiği üzerinden İran'da savaşı devam ettirebilirim tehdidiyle ki savaş değil operasyon olarak adlandırıyorlar biliyorsunuz. İkinci operasyon yetkisini de 60 gün nedeniyle yeniden başka bir hatta kullanabilecek selahiyete erişmiş durumda. Baba Bush'la oğul Bush'un bu süreci derdiğini hatırladığımızda bunu da yine tehdit boyutuyla psikolojik harp üstünlüğünde kendi elinde bulunduğunu ifade ederek dünya ekonomisine de ve dünya finansal borsalarına da inişli çıkışlı bir trafik izlenmesine neden olduğunu söylememiz gerekiyor Dilek Hanım.
1: Peki çok vaktim kalmadı ama benim iki sorum var.
2: Evet.
1: Birincisi bu son iki dakikam kalmış hemen
2: ben şu İran konusuna
1: İran meselesi bir de Türkiye'de de geçtiğimiz yıl sığınaklar yönetmeliğinde bir değişikliğe gidildi. Türkiye'nin sığınak stratejisindeki risk algısıyla Almanya benzer mi Esat Hocam ne dersiniz?
2: Değil tabii ki yani Türkiye'nin bulunduğu farklı bizim de giderseniz yani Erzurum ve diğer de biz 2. Dünya Savaşı'na bayağı ciddi şekilde o kadar olmasa bile değil. Hakikaten sığınaklara ama ben ama Türkiye'nin yeni baştan sivil savunmasını tekraren yeniden yapılandırması lazım. Bu kadar söyleyeyim, bunun ayrıntısına gireyim. İkinci sonu, İran bir kere kendini yapılandırdı. Yani böyle ben yendim, ben şey... Ya şimdi mesela bir şeyden bahsedeceğim. Kriyojenik sensörler. Kriyojenik sensör diye ifade edeyim. -183 dereceye kadar. Çünkü ne diyor? Balistik füzeyi atıyorsunuz değil mi? Hı. Çıkıyor, stratosfere gidiyor. Stratosferden tekrar geliyor. -183 derecesinde biliyorsunuz çok önemsediğim bir olaydır. Yani buradan girerek görmek, bunları ortaya koyarak kuantum dirençli şifrelemeler, hava sahasına artık herkes giremeyeceği bir olguya geldi. Yani temel tespit menzilleri 15 kilometreden 50 kilometreye çıkarttılar ki ben askeri bakımdan ifade edeyim. Radar değil artık termal gözler egemen oldu. Yani İran'ı da efendim biz yendik ettik falan filan yani çok komik oluyor aslında söylenmesi. Yani bu özellikle de savaş boyunca Amerikan uçuşlarını nasıl yaptıklarını çünkü her hava kuvvetlerinin kendisine özgü parabolik eğriler içerisinde savaşa girerler. Bunları da yaparak yani ben şahsen İran'ın 14 tane maddeden geri adım atmamasını hazırlıklı olmasına bağlıyorum direkt nefes nefese sana bırakayım.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Sağ ol.
1: Esat Hocam çok sağ olun. Mehmet Hocam çok çok teşekkürler. Değerli katkılarınız için HT360'a sağ olun. Buralara kadar geldiniz. Benim sürem bitti. Ben noktalıyorum ama siz bir yere ayrılmayın. Benden sonra Zülfikar Ali Aydın sizlerle olacak. Hoşçakalın. İyi akşamlar.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Mayıs Dünya Arı Günü arıların ve tozlayıcıların ekosistem, gıda güvenliği ve biyoçeşitlilik için hayati önemine dikkat çekmek amacıyla her yıl kutlanan uluslararası bir gündür. İşçi bir bal arısı yaşamı boyunca yaklaşık bir çay kaşığının yalnızca küçük bir kısmı kadar bal üretebilir. Bu nedenle bal üretimi yoğun bir koloni çalışmasının sonucudur. Balın doğal yapısının korunması ve güvenilirliği

0: inim sağlanması için üretim öncesinde laboratuvar analizleri yapılır. Bal üretim sürecinde kontrollü sıcaklıklarda işlenir. Bu işlem hem ürün standartının korunmasına yardımcı olur, hem de balın doğal yapısının yüksek sıcaklıktan olumsuz etkilenmesini önlemeyi amaçlar.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
2: Seymen.
3: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa, bir şu sigarayı bıraksa, erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
4: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.
5: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 22, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 25, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 23, Adana yağmurlu 22 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Artvin yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 21, Konya yağmurlu 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 15, Van parçalı bulutlu 16 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 24, Gaziantep yağmurlu 21 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Tam 60 milyar dolar. Bu dev rakam yasa dışı bahisin Türkiye'ye maliyeti olarak açıklandı. Tam 60 milyar dolar. Ülkeyi kara para bataklığına çevirmek için kurulan bahis çarkını kırmak için ard arda operasyonlar yapılıyor. Bir operasyonda elde edilen bilgiler başka bir operasyonun da kapısını aralıyor. O operasyonlarda kara paracıların dijital sistemlerini ve nasıl o sistemin deşifre edildiğini birazdan mercek altına alacağız. Bir diğer konumuz 6 yıllık bir sır cinayet. Birbirini yalanlayan iki ifade, o da bugünün konuları arasında. Soruşturmanın kritik ismi, baş şüphelilerden birisi Türkay Soner'in yakın arkadaşı Uğurcan Açıkköz ifade verdi. Gülistan kaybolmadan önce ne yaptığını anlattı ama onu başka birisi, başka bir arkadaşı isim vererek, zaman vererek yalanladı. Ne anlattı onu da aktaracağız. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek yine özel bilgilerle karşımızda olacak. Günün sıcak gelişmelerine de bakacağız. UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon İstanbul'da İnönü Stadı'nda eski adıyla Vodafone Park'ta belli olacak. Atmosferi bize hemen görüyorsunuz Elif Yavuz anlatacak. Altın fiyatları geçen haftaya göre düşüşte, piyasaların kapanmak üzere olduğu bu saatlerde Buse Deviran'da kapalı çarşıdan bize gelişmeleri aktaracak. İstanbul için şiddetli sağanak uyarısı var. Kaan Uçar da havanın kısa durumunu anlatacak. Habertürk manşet başlıyor. Evet, kırılgan bir mesele devam ediyor. ABD ile İran arasında görüşmeler var. Ateşkes sürüyor bir yandan. Gözler yeni saldırı ihtimaline çevrildi. ABD Başkanı Trump ne isterse İsrail Başbakanı Netanyahu'nun onu yapacağını iddia ediyor. İran konusunda açıklamalarda bulundu Trump. İsrail Başbakanı Netanyahu ile iyi bir ilişkisi olduğunu söyledi. Netanyahu ben ne dersem onu yapacak dedi. İran'ı yok ettik diyen ABD Başkanı savaşta 13 ABD askerinin hayatını kaybettiğini de açıkladı. Irak ve Afganistan savaşlarının yıllar sürdüğünü belirten Trump, sadece 3 aydır İran'dayız ve bunun çoğu ateşkesle geçti ifadelerinde kullandı. ABD Başkanı yaklaşan ara seçimler nedeniyle de acele etmeyeceğini vurguladı. ABD'deki ara seçimler Kasım ayında yapılacak, onu da hatırlatmış olalım. Evet, baharda yurdun dört bir yanında kıştan kalma günler yaşanıyor. Pek çok kent için sağanak uyarısı var. İstanbul'da o kentlerden birisi. Metrekareye düşen yağış kilogram olarak 15 kilogram yağış bekleniyor. Uyarının detaylarını da Kaan bize aktaracak. Hemen Kaan'dan dinleyelim.
1: Evet Zülfikar Ali demiş. Biz de şu anda İstanbul Balat'ta bir teknenin üzerindeyiz. Kameraman arkadaşım Okan Bıdık'la birlikte. Burada çok kısa bir süre önce sağanak yağış da vardı. Aslında İstanbullular sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir havayla başlamıştı. Ancak parçalı bulutlu hava yerini öğle saatlerinden sonra sağanak yağışa bıraktı. Sizin de söylediğiniz gibi metrekareye 15 kilogram yağış düştü. Akom'da uyarısını yapmıştı. 3 saatlik bir zaman dilimi içinde 15 kilogram, metrekareye 15 kilogram yağış düşeceğini söylemişti. Özellikle yağış köprü ve çevresinde

0: Meydana gelmişti. Zaten Okan Balıklı sizlere aktarıyor, görüyorsunuz. Parçalı bulutlu bir havaya döndü tekrar şu anda, ancak dakikalar içinde sağanak yağış vardı burada. Gri bir hava var şu anda İstanbul'a hakim olan. Tabii yer yer yağışlar devam ediyor. Özellikle şu anda hem Boğaz hattında hem Anadolu yakasında hem de Avrupa yakasında Boğaz hattında yağış var. Trafiğe de son olarak değineyim. Şu anda İstanbul'da trafik %87. Haliç'i görüyorsunuz bu tarafta, Okan Balıklı sizlere gösteriyor. Diğer tarafa dönelim. Burada Haliç Köprüsü'nü gösterelim sizlere. Burası da şu anda yavaş akıyor deneceğimiz bir şekilde. Trafik devam ediyor. Özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş şu anda çok kilit noktada diyelim. İstanbul'daki şu anda trafik yoğunluğu %87 diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Evet, Kaan Uçar'a teşekkür edelim. Adana'da etkili bir yağış var. Normalde bu mevsimde çok sıcak olması lazım ama öyle bir yağış ki hayatı felç etti.
2: Yağmur aniden bastırdı. Dakikalar içinde sokaklar göle döndü. Adana'da sağanak sonrası yine su baskını yaşandı. Adana'da etkili olan sağanak öğle saatlerinde şiddetini arttırdı. Özellikle Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde kanalizasyonlar taştı. Göle dönen sokaklarda yayalar yürümekte, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Seyhan ilçesinde kurban pazarını da su bastı.
3: Bize yardım edin Allah rızası için. Telef oldu, şu malımıza bakın.
2: Besiciler hayvanlarını kurtarmak için büyük çaba harcadı.
3: Yağmur altından mallarımız telef oluyordu, ancak çıkardık, sağa sola götürdük. Başka yapacak bir şey yok abi. Bu yağmur suyu nasıl yapacak bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum.
1: Evet, geçelim heyecanın dorukta olduğu bir başka noktaya. UEFA Avrupa Ligi'nde bugün final maçı var. Aston Villa ve Freiburg karşı karşıya gelecek. 4-5 saat kaldı maça. Tüpraş Stadyumu çevresinde de çok büyük bir hareket var. İstanbul aslında bu maç nedeniyle bugün ciddi bir trafik problemi de yaşadı. Elif Yavuz karşımızda. Elif'ten son dakika notlarını dinleyelim. Nedir orada durum diye Elif.
4: Zülfikar Ali Aydın, saat 22'de başlayacak müsabaka ve Avrupa Ligi'nin şampiyonu belli olacak. Freiburg'la Aston Villa karşı karşıya gelecek. Biz şu anda Beşiktaş'ta meydanda Freiburg fan zonunun olduğu noktadayız. Burada Almanya'dan gelen çok sayıda taraftarın eğlendiğini söyleyebiliriz. Taksim Gezi Parkı'ndaysa Aston Villa taraftarları var. Onlar da orada eğleniyorlar. Bir önceki yayınlarımızda oradaydık. Burada akşam saat 22'ye kadar taraftarlar bir arada olacaklar. O maç ruhunu yaşayacaklar. Yaklaşık 22 bin bilet vardı. 11 bin Freiburg, 11 bin Aston Villa tarafındaydı. Eşit olarak dağıtıldı. Ve tüm biletlerin tükendiği ifade ediliyor. Çok sayıda yabancı turist de İstanbul'a gelmiş durumda bu maç sebebiyle. Saat 22'de başlayacak. Elbette çok kalabalık bir kafile halinde taraftarlar, gruplar geldiği için de İstanbul'da güvenlik önlemleri arttırılmış durumda. Bu kapsamda da Şişli'de, Beyoğlu'nda ve Beşiktaş'ta bazı yollar trafiğe kapatıldı. Özellikle Beşiktaş'a çıkan çoğu yol kapatılmış durumda. Yıldız Posta Caddesi, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi gibi işlek caddeler kapatılmış durumda. Saat 11'de kapatıldı bu yollar. Müsabaka bitimine kadar da bu yollar kapalı olacak. Onu ifade edelim. Oldukça kalabalık bu noktalar, özellikle fan zonlar. Taraftarlar burada maç saatini, müsabaka saatini bekliyorlar ama saat 22'de başlıyor ve Avrupa Ligi şampiyonasında Aston Villa ile Freiburg karşı karşıya gelecek. Biz de buradaki atmosferi aktardık diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Evet, Elif Yavuz'a notları için teşekkür edelim. Gidelim Kapalı Çarşı'ya. Kapalı Çarşı'da kim var? Buse Deviren var. Buse'yi de hemen bir görelim. Altını gördük. Buse'yi de evet gördük. Piyasanın kapanmasına çok az bir süre var ya da kapandı. Nedir son rakamlar? Altını herkes merak ediyor. Buse.
5: Zülfikar Ali Aydın, aslında altın bir inişiyle ve bir de çıkışıyla çok da dikkat çekiyor. Savaş başlamadan önce bu oynaklık devam ediyordu. Savaş başladıktan sonra da yine tırmanmaya devam etti. Ayın 16'sından bu yana bir düşüş hakim. Bugün bakalım fiyatlandırma nasıl? Kapalı Çarşı'da artık piyasa yavaş yavaş kapanacak. Hatta ekranlarda kapanmaya başladı yavaş yavaş. Altının gram fiyatı çok merak ediliyor genellikle. 6.591 lira şu anda Kapalı Çarşı'dan altının gram fiyatı. Çeyrek altına bakalım dilerseniz. Ki öncesinde hemen ons altına bakalım. Ons altın 5500 dolar seviyelerine çıkmıştı savaş başlamadan önce. Orta Doğu'da gerilim hattı inşa edilmeden önce 4478 dolar seviyesinde şu anda işlem görüyor. Çeyrek altın eski ve yeni çeyrek olarak yeni çeyrek 10744 lira, eski çeyrek ise 10640 liradan kapalı çarşıda işlem görüyor. Altının yarım fiyatı 21481 lira yenisi, eskisi ise 21142 lira. Tam altın fiyatı da 42.824.

üzerinde ise petrol fiyatlarına bağlı olarak altında ciddi bir düşüş görüyoruz. Henüz Orta Doğu'dan gelen olumlu sıcak bir haber olmadığı için aslında altın fiyatlamasını biraz petrol fiyatları belirliyor diyebiliriz. Çünkü petrol fiyatlarının artması demek özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasıyla birlikte enflasyonun artması demek. Dolayısıyla merkez bankalarının da faiz indirememesi hatta faiz artırmasına sebep olabiliyor. Altının da en büyük rakibi faiz. Dolayısıyla altındaki bu düşüşün bir sebebi de petrol fiyatları giderek artıyor şu anda dünyada. Hürmüz Boğazı açılmazsa da devam edeceğe benziyor. Yani Orta Doğu'dan aslında Amerika, İran ve İsrail arasındaki o üçlü gerilim altından olumlu bir haber gelirse altın yükselmeye başlayacak. Çünkü şu aşamada güvenli liman olma etkisinden biraz uzaklaştığı faiz artırma ihtimaline karşılık merkez bankalarının yatırımcı tamamen dönmüş durumda, rotasını çevirmiş durumda. Dolayısıyla altın fiyatları giderek düşüyor. Kapalı çarşıdaki esnaf da bu durumdan aslında konuştuğumuz zaman çok da memnun değil. Ellerinde altın da var şu anda ama hani daha önce daha ucuzdan alan var, şu an almak isteyen var, dolar satmaya çalışıyoruz diyenler var. Biraz böyle kapalı çarşıda da belirsizlik hakim. Ayın 16'sından beri yaklaşık 5-6 gündür durum böyle. Peki bakalım ileriki günlerde nasıl olacak? Orta Doğu'dan gelecek haberlere göre hiç kuşkusuz bu tablo da değişecektir diye düşünüyoruz.

0: Evet, birbiri ardına gelen yasa dışı bahis operasyonları, İstanbul, Adana, bütün ayrıntılarına bakacağız. Bir kez daha gördük Paymix adını bu soruşturmalarda ve operasyonlarda. Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı dördüncü kez karşımıza çıktı. Nasıl bir sistem işliyor? Geçtiğimiz günlerde yapılan bir operasyon, o sonra operasyonunda, bugün yapılan operasyonunda kapısını araladı. Eski savcı, hukukçu Alptekin Yıldırım ve Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen stüdyoda bu konuyu konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Yayınlar.
0: Şimdi Sayın Adalet Bakanı Akın Gürley'in tweetiyle öğrendik. Hemen uzayla birlikte tabii başlayalım. Burada nasıl bir sistem işliyor? Malta merkezli.
1: Evet.
0: Yani Malta'dan bütün yasa dışı bahis çarkı, çok ciddi rakamlar var, yönetiliyor.
1: Evet.
0: Ve tabir Adalet Bakanı'nın ifadesiyle siber vatanı kara para bataklığına çevirmek isteyenlere izin vermeyeceğiz diyor. Nasıl bir operasyon detaylarıyla başlayalım?
1: Çok ciddi bir para trafiği var öncelikle. Paymix 1'i gördük, 2'yi gördük, 3'ü gördük, şimdi 4'ü gördük. Ama şimdi bu aşamaya neden ve nasıl gelindiği anlatmak lazım. Şimdi burada bir şablon var aslında. Burada tane tane de anlatmak gerekirse. Şimdi bu operasyonu sık ve yoğun, yani çok sayıda gözaltı kararlarıyla beraber bunları takip ediyoruz. Neden? Çünkü burada bahsettiğiniz Malta merkezi yasa dışı bir bahis ve para aklama şebekesinin bir anlamda merkezi anlamında orada kullanılan bir ödeme şirketi var. İşte o sunuculara ulaşılıyor öncelikle. Mesela şimdi gösterelim hemen. Burada mesela bakın, şüpheli operasyonel kullanıcı diyor. Bu kişinin bu örgütte, işte örgüte üye olduğunu düşünün bu kişinin. Örgüte üye olan kişi VPN üzerinden, yani farklı IP adresleri üzerinden, işte bu RDP deniyor. Yani uzak masaüstü profiline bağlanıyor. Nedir bu RDP? Şimdi bunu ilk defa duyduk. Suç konusu sisteme uzaktan erişim var. Bu şöyle düşünebilirsiniz. Yani ben mesela bir banka sistemine gireceğim. Girişte bana SMS'le ya da bildirim yoluyla bir şifre geliyor. Evet. Aynı ve metodu izlemişler. Yani herkes giremiyor. Çok kapalı bir devre sistem kurmuşlar.
0: Sistemi kuranlar ve onların birlikte yönettiği isimlerden bahsediyoruz.
1: İsimlerden bahsediyoruz.
0: Evet. Yani evet, özel bir sistem bu.
1: Evet. Özel bir sistem. Bakıyorsunuz. Buraya erişim hakkı izni olan kişiler girebiliyor. Ortak veya vardiyalı çalışma planıyla, sanki bir şirket yönetiyormuş gibi böyle shiftler, planlamalar evet yapmışlar. Bakıyorsunuz tam da bahsettiğim konu, Telegram'dan, işte masaüstünden, farklı yerlerden, tarayıcılardan buraya erişimin olduğunu görüyoruz. Ve yine bakın az önce bahsettiğim GSM eşleşmesiyle kişiselleştirme yapmışlar. Evet. Yani bu ne demek? Bizzat gelen şifreyle bu sisteme uzaktan bağlanıyorsunuz.
0: Evet.
1: Bütün bu sistemi şu anda savcılık büyük ölçüde çözmüş durumda.
0: Evet.
1: Ki oradan da yasa dışı bahis sunucularına ulaşılıyor.
0: Evet.
1: Ki bunlar hem Türkiye'de var hem yurt dışında var. Bu sadece Türkiye'yi kapsayan bir operasyon değil. Evet, Türkiye ayağında ciddi gözaltılara var ama uluslararası bir örgütten bahsediyoruz. Ve evet, yasa dışı bahis sunucularından da işte finans, banka, canlı destek, VIP gibi pek çok yere de erişim var.
0: Şimdi o yasa dışı bahis sunucularına eriştiğiniz zaman da şöyle bir tablo çıkıyor. Ne kadar insan

0: kaç kullanıcı ne kadar para harcamış hepsini görebiliyorsunuz.
1: Tek tek görebiliyorlar. Evet. Şimdi şöyle bakın, yani normalde bir şirket düşünün, şirkette birimler olur. Mesela işte Habertürk Televizyonu, birimler var. Aynı bu bir örgüt ama bir şirket yapılanması kurmuşlar. Evet. Finans birimi
0: yeni
1: var.
0: Nesil örgüt birimi tarzı, var.
1: Yeni nesil örgüt tarzı. Canlı destek, bakın 7/24 telefon hizmeti var, canlı destek var, VIP hizmet var. Muhtemelen özel kullanıcılara, yasa dışı bahis konusunda yüksek meblağda para yatıran kişilerle ilgili evet. bir hizmet gibi. Ve panel en tehlikelisi, bunda son zamanlarda gördüğümüz, hemen hemen artık yeni nesil bütün örgütlerin kullandığı, kendi yazılımlarını ürettiği, yazdığı panel sistemini de buraya evet. entegre etmişler.
0: Şimdi hemen bir kısa değerlendirme Alptekin Yıldırım'dan alalım. Şimdi çok fazla bahis sitesi anlık kuruluyor.
2: Evet,
0: devlet bunu ona müdahale ettiğinde yanına bir nokta, bir virgül yenisini açıyorlar
2: hep
0: ama
2: yayınlarımızda buradaki, söylemiştik.
0: Buradaki tabloda biraz evet. durum değişiyor gibi.
2: Şimdi
0: sanki.
2: Şöyle, bu bahis siteleri, bu yasa dışı bahisi organize eden kişiler teknolojiyi çok iyi şekilde kullandıklarını hep yayınlarımızda söylemiştik. Sizin de dediğiniz gibi bir rakam değiştiriyor, bir nokta koyuyor, tekrar faaliyetine devam ediyordu.
0: Evet.
2: Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı aynı teknolojiyi kullanarak onlara cevap veriyor.
0: Evet.
2: Ve yasa dışı bahis sisteminin omurgasına saldırıyor.
0: Evet.
2: Kullanıcılarına değil, omurgasına saldırarak bu sistemi çökertmeye çalışıyor. Onlar nasıl bir şirket yönetir gibi sistem kurup orayı bir suç menbaı haline getiriyorlarsa, şu anda savcılık makamları, Adalet Bakanlığı el birliğiyle bu omurgayı yerle bir etmek için çalışıyorlar.
0: Evet. Şimdi bir delil zinciri var.
2: Evet.
0: Bir üstünden geçmekte fayda var. Önce sunucu ele geçirme diyor. Sonra adli bilişim incelemesi.
2: Evet.
0: Sunucuyu kim? Siber ekipler ele geçiriyorlar. VPN ve erişim kayıtlarına ulaşıyorlar. Sonra da operasyon ve adli süreç başlıyor. Aslında evet. bu operasyonların anası Papara operasyonu.
2: Doğru.
0: Yani onun detaylarını da aktaracağım. Orada da bütün bu yasa dışı bahis sistemlerinde de bazı ödeme sistemlerini kullanıyorlar. O ödeme sistemleriyle ilgili de ciddi bir hazırlık ve devletin o konuya da eğildiğini söyleyelim. Bu konuda hazırlanmış raporlar da var. Bu sistemleri nasıl ele geçiriyorlar diye. Devam edelim Uzay. Evet. Şüpheliyle kişiselleştirme diyor bu delil zinciri
1: evet.
0: ortaya çıktıktan sonra operasyon yapılıyor. Şüpheliyle eldeki dijital veriler mi kıyaslanıyor?
1: Aynen öyle. Şimdi şöyle, şimdi bu sistemde bir kere bir örgüt üyeleri var, kullanıcılar var, para evet. aktaranlar var, paranın gönderildiği kişiler var. Çok katmanlı ve sofistike bir sistem olduğu için buradaki asıl şüphelilere, yani dosyadaki işte bugün gözaltı kararı verilen kişilere ulaşmak için bir kişiselleştirme yapmak gerekiyor. Bu nedir? İşte sunuculardan elde edilen bilgilerin incelenmesi. VPN ile kimler bağlanmış? Şimdi mesela örneğin ben evden bağlandım VPN ile. VPN nedir? Evet. Aslında kendi IP adresiniz yerine başka bir ülkenin sunucusundan internete bağlanıyormuş gibi aslında yer konum şaşırtma.
0: Aslında bizde yasaklı, onu VPN üzerinden evet. kurduğunuzda
2: doğru.
0: erişebiliyorsunuz.
1: Başka ülkelerin interneti üzerinden sanki oradan bağlanıyormuş gibi böyle bir izlenim vererek bu şekilde VPN ile uzak erişim yapabiliyorsunuz.
0: Evet.
1: Bu VPN adresleri üzerinden IP'lerden kimlerin bu sisteme girdiği, giriş yaptığı, hangi işlemleri yaptığını ulaştılar. Bakıyorsunuz yine SMS, GSM bilgileri var. Hangi telefonlara hangi mesajlar gitmiş? Üyelik giriş için, sisteme giriş için uzaktan erişim var ya. Hı-hı. Kimlere GSM üzerinden, telefon üzerinden mesaj gitmiş? Buldular. Bütün bunların sonucunda da çok ciddi bir data var ortada. Dijital veri var.
0: Evet.
1: Bunları da harmanlayıp incelendiğinde buradaki şüphelere ulaşılmış oluyor. Şimdi buradan da yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Paymix 4 yapıldı ama muhtemelen 5'i ve devamını da göreceğiz gibi gözüküyor.
0: Paymix zincirini göreceğiz.
2: Evet.
0: Onun da bir ödeme sistemi olduğunu tekrar hatırlatalım. Yeni grafiği verirken ben Alptekin Yıldırım'a
2: evet.
0: şu konu tartışılıyor. Yasa dışı bahis oynamak da suç hale getirip bunu bir yasal düzenlemeyle
2: doğru.
0: Belki çözüm olabilir diye.
2: Şu anda idari yaptırım olarak karşımıza çıkıyor. Yasa dışı bahis oynamak suç değil, idari yaptırıma konu bir kabahat olarak düzenlenmiş durumda.
0: Evet.
2: Ancak son dönemde hem Sayın Bakan'ın hem de meclisteki yasa yapıcıların bu konuda bir öneri hazırladıklarına dair bizim de duyumlarımız var. Evet, gerçekten bu şekilde mücadelenin yanında bir mücadele şekli de bunu ulaşılabilir olmaktan uzaklaştırmaktır.
0: Evet.
2: Bunu da nasıl yapabilirsiniz? Eğer oynayan kişi için bir ceza öngörürseniz ben ciddi şekilde caydırıcı olacağını düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi biraz önce Paymix örneğinde gördük. Geçen

0: yine Perşembe ya da Cuma günü yapılan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adana Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yaptığı bir operasyon. Çok konuşulan bir operasyon. Hemen hareketli kamerada Caner'den rica edeyim. Şimdi bu öyle bir sistem ki, bu yasa dışı bahis sistemi maalesef çok uzun süredir Kıbrıs merkezli çok konuşulan bir sistem bu. Kara paranın bahis sistemiyle aklanması. Şimdi Adana Emniyet Müdürlüğü ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı operasyon diyor ki, çok önemli bir tespit var, detaylarına yine uzayla bakacağız. Profesyonel bir finans suç organizasyonu, finansal bir suç organizasyonu diyor. Ünlü bir televizyoncu da o operasyonun içinde alındı ama daha önemli isimler de var. Yani bu sistemi kuran, çalıştıran kişiler. Şimdi onlardan bazıları tutuklandı, onu da söyleyelim. Yasa dışı bahis ve phishing yöntemi, bu iç içe geçmiş bir sistemden bahsediyoruz. Elektronik para kuruluşlarını kullanıyorlar, banka hesaplarını kullanıyorlar, o ödeme sistemlerine bağlı post cihazlarını kullanıyorlar. Bakın, döviz bürolarını kullanıyorlar. Bunlar çok sofistike, çok geniş katmanlı bir şeyden bahsediyoruz. Bazı kuyumcuları kullanıyorlar ve paravan şirketler, ve bunlar çok önemli. En sonunda da parayı çıkarmak için, rahatça çıkarmak için kripto sistemleri kullanıyorlar. Yine Adana'da yapılan operasyonun 2 milyar dolar gibi bir rakamdan bahsediyor. Bu inanılmaz bir, korkunç bir boyutta bir rakamdan bahsediyoruz. Gerçekten çok önemli. Şimdi burada konuşulan isimlerden bir tanesi Rasim Ozan Kütahyalı. Televizyoncu olarak biliniyor. Bu operasyon daha çok bunun üzerinden konuşuldu ama onun hesaplarının dahil olduğu sistem, konuştuğumuz zaman ya da baktığımız zaman detayına, çok kısa sürede 35 milyon, toplamda 54 milyona tekabül eden bir rakam var. Bir önceki grafiğe tekrar bir dönelim arkadaşlar. Onu hazır söylemişken ifadesini okuyalım. Ne cevap vermiş? Ondan sonra buna devam edelim. Şimdi diyor ki, yani zaten bu ifadesi yeterli görülmemiş. Ne diyor Uzay? Kredi kartlarımı döndürmek için kullandım diyor. Evet, 54 milyon toplam diyor. Rakam için.
1: Evet. Kredi kartından çekilerek, komisyonu düşürülerek tarafına ödenmiştir diyor. Çok kez işlem yaptığım için meblağ yüksek gözükmekte ama diyor, bu ödeme kuruluşlarının ne iş yaptığını nezareten de öğrendim. Haklı bir operasyondur diyor ama şimdi burada savcılığı ikna eden, maddi ifadeden ziyade biraz daha kendi değerlendirmesine bağlı yorumlar yaptığını görüyoruz. Evet.
2: Tabii. Şimdi burada tabii ki eğer düzenli, yüksek meblağlı ve sürekli bir para alışverişi söz konusuysa, bu savunmayı savcılık makamı itibar edilecek bir savunma olarak görmez. Nitekim de kuvvetli suç şüphesinin varlığını onaylayarak şahsın tutuklu olarak yargılanmasına karar verdi. Mutlaka bu yapılan para transferlerini resmi belgelerle açıklanması gerekir. Eğer ben bu para transferlerini işte şunun için yaptım, borcum vardı vesaire diyorsanız, ne kadar borcunuz olduğunu ortaya koymanız lazım. Evet. Kime borcunuz olduğunu ortaya koymanız lazım.
0: Bir de benim kredi kartınız diyelim 5 milyon, ki öyle bir limit var mı bilmiyorum ama 5 milyonsa sizin gelirinizin de onun üstünde olması lazım.
2: Ona göre olması lazım.
0: O da yetmiyor. Gelirinizin yasal dayanağı olduğunu da göstermeniz lazım. Burada gelirinin yasal dayanağı da yok. Onu anladık. Evet. Peki devam edelim sistemi anlatmaya Uzay'la birlikte. Bu kısım önemli. Evet. Şimdi bir örgüt lideri var, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı. Ama esas adam Wolf, yani kurtla kaplı Selahattin Akın Uzun. Nasıl bir sistem Uzay bu, sofistike bir şirket yönetiminden bahsediyorsunuz?
1: Benzer bir örnek aslında Paymix'de ama daha karmaşık gibi gözüküyor.
0: Evet. Şöyle, bu arada operasyonu, çok özür dilerim. Evet. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Altun Kürşat Şahin ve Ahmet Hakan Arıkan, Adana İl Emniyet Müdürü, bu iki ismin koordinasyonuyla yönetilen devasa bir sistem Uzay bize anlatacak. Devam edelim Uzay.
1: Şimdi sağ tarafta örgütün yöneticilerini görüyoruz ama en sol tarafta, şimdi az önce bahsettiğiniz örgüt lideri Wolf lakaplı, yani Kurt Selahattin Akın Uzun. Şimdi burada operasyon merkezinin savcılık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunu değerlendiriyor ki burada çok kritik bir temas var. O da Halil Falyalı, ki zaten muhtemelen şu anda kamuoyunda, suç dünyasında çok ismi bilinen, bilmeyen de yoktur diye düşünüyorum.
0: Evet, bir suikastla öldürüldüğünü de hatırlatalım. Kıbrıs'ta profesyonel bir suikast ekibinin arabasıyla yavaşladığında otomatik silahlarla ateş açıp öldürdüğü. ama ondan miras kalan sistemi de yakınlarının sürdürdüğü bir isim.
3: Evet.
0: Dünyanın sayılı, dünyada ilk ona giren isimlerden biriydi yaşadığı dönemde, yasa dışında.
1: Evet, hem bahif hem de kara para aklama, uyuşturucuyla ilgili pek çok

0: konuda ismi anılan baron olarak tabir ettiğimiz Halil Falyalı'nın da bu sistemle entegre olduğu savcılığın zaten hazırladığı soruşturma dosyasında var. Şimdi bu sistem nasıl çalışıyor? Bir kere bahsettik, Selahattin Akın Uzun, yani bu örgütün lideri olduğu iddia ediliyor. Nihai karar verici demiş savcılık. Ve hatta pek çok kişinin örgüt içerisinde Akın abi diye hitap ettiği bir kişi aldığı pay %70. Çok ciddi bir pay alıyor sistemden. Ve KKTC bağlantılı uluslararası yapıyı yönettiği, bu çok önemli. Yani çok ciddi uluslararası bir yapıyı yönettiğiyle ilgili burada savcılığın değerlendirmeleri var. Şimdi bu da tıpkı diğer operasyonlarda gördüğümüz gibi yine aynı şekilde zaten 3'te burada yine örgüt yöneticisi var. Evet. Burada paravan şirketler, işte kapalı çarşıda yine aynı şekilde fiziki nakit dönüşüm sistemi. Böyle bir adla kullanıyorlar. Yani evet, tıpkı yine bir şirket yapılanması gibi bazı bilimler var.
1: Yani sadece dijitalde dönmeyen nakit para akışını da elden ele döndürün.
2: Bir süre sonra onu fizikiye de çevirmeniz gerekiyor zaten. Evet. Dijitalle başlasanız da o paranın fizikiye dönmesi lazım. Orası için de kuyumcular, dövizciler, evet, ve onların yoğun olarak bulunduğu kapalı çarşı kullanılıyor.
0: Evet. Buraya çok ciddi bir para akışı olduğu, buradan nakde çevrildiği bu paralarında yine dosyada var. Burada bizim en dikkat çektiğimiz, yani bu dosyada incelediğimizde baktığımızda yeni bir şey gördük ki her operasyonda, özellikle bu operasyonlarda yeni bir şey öğreniyoruz. O da
1: şu bölüm, PEP diye adlandırılan bölüm.
0: Çalışma yöntemi. Bu şöyle, PEP'in açılımı paravan elektronik para sistemi. Şimdi bu kendilerinin
1: adını koyduğu
0: bir sistem.
1: Evet, nasıl çalışıyor?
0: Şöyle çalışıyor. Şimdi ekonomik yeterliliği bulunmayan kişilerin üzerine çok sayıda şirket açmışlar.
1: Paravan şirketler.
0: Paravan şirketler.
1: Yani parayı aklayacağınız mesela dışı bahis panellerinden, evet, sitelerinden elde ettiğiniz paraları şirket üzerinden aklama sistemi.
2: Ve evet, birden fazla kez yer değiştirerek yapmaları gerekir ki paranın izi kaybolsun.
1: Evet, o katmanlama
2: tabii ki
1: dediğimiz,
2: katmanlama, evet, dediğimiz
1: yani
2: sistem o.
1: İzini bulunamaz hale,
2: evet,
1: getiriyor.
2: İzini kaybettirmeye çalışıyorlar.
0: Ki bununla ilgili birçok şirket açılmış. Yani evet, paravan birçok şirket açılmış ve parayı bu şekilde bu paravan şirketler arasında dolaştırmışlar. Yani takibe yakılmayı önlemek ve parayı aklamak için kurulan çok burada komplike birçok şirketten oluşan bir sistem. Hatta bununla ilgili de yine savcılık şunlara ulaşmış. PEP operasyon gideri, PEP finansal bakım gideri gibi kayıtlar var. Yani evet, kendi içinde bu sistemde yine o para alışverişlerini de adlandırmışlar. Evet. Yani hemen hemen neredeyse burada yapılan her işlemin ayrı bir kodu ve adı var. Evet. Bunu daha önce Paymix'te de gördük. Bu tip bir operasyon ve bir günde 2 milyon liralık bir kazanç. Çok ciddi bir kazanç. Kar. Günlük. Sadece elde edilen kardan bahsediyorum. Günlük.
1: Yani deyim yerindeyse, masrafı düştüğünüzde tabii. Dijital olduğu için sistem bir masraf da yok. Günlük 2 milyon kar çok, evet, inanılmaz bir rakam, büyük, evet, bir rakam. Yani toplamda bir ayda elde edilen parayı düşünün.
0: Yine burada bazı detaylar da var. Mesela şöyle, örgütün diyor savcılık, yalnızca suç işleyen bir yapı değil, aynı zamanda kendi muhasebe sistemi, personel organizasyonu, gider kalemleri, komisyon sistemi, işte finansal denetim mekanizması bulunan profesyonel organize suç operasyonu organizasyonu, evet, olduğuna savcılık dikkat çekiyor. Pek, evet, çok ayrı birim var, birçok üye var. Hem yurt dışı hem Türkiye içinde sunucular var. Tabii. Ve bu parada da dönmesi için, aklanması için de kurulan birçok paravan şirket var.
2: Evet. Bu paravan şirketler.
1: Burada diye örgütün diğer yöneticilerini görüyorsunuz. Yani Wolf lakaplı Akın abi diye ifade edilen Selahattin Akın Uzun dışında Burak Çapraz, Serdal Tanak ve Fırat Demir. Şimdi biraz da
2: şu noktada, tabii, şunu da söylemek lazım. Şimdi buradaki izleyiciler açısından buradaki ana önemli nokta şu. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki para bir şekilde yurt dışına götürülüyor.
1: Evet, bu sistemlerle.
2: Bu sistemle, bu kurulan sistemle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının cebindeki para alınıyor ve yasa dışı bir şekilde yurt dışına götürülüyor. Bunda sadece Kıbrıs değil, Karadağ, başka Balkan ülkeleri, bunlar da bu işin içindeler. Hatta bazı uzak doğu ülkeleri de bu işin içindeler. Ve ilerleyen soruşturmalarda ya da soruşturmanın ilerleyen safhalarında bu ülkeler de ortaya çıkacaktır. Ve mutlaka oranın adli makamlarıyla da birlikte operasyonları düzenleyip orada da bu sistemin üzerine amiyane tabirle çökmek gerekiyor.
1: Evet. Şimdi çok enteresan bu bahis sistemleri, kara paranın doğal olarak aklandığı bu sistemlerin şöyle bu operasyonların ortaya çıkardığı başka çarpıcı şeyler var, gerçekler var. Evet. Nedir o? Mesela bu operasyonda tutuklanan bir bankanın yöneticisi var. İki kişi gözaltına alındı, Ertuğrul Koçak tutuklanan ve daha çok bankalarda finansal sistemlere kara para sızmasını engellemek için çalışan birimlerde görev yapan bir isim bu.

0: Yani işi aslında uzmanlığı kara parayla mücadele etmek, o uzmanlığı alıyor. Yasa burada dışı bahis çetelerinin ya da suç örgütlerinin lehine hizmetini sunuyor. Evet. Burada tutuklanan isimlerden bir tanesi bu operasyonun önemli notlarından birisiydi. Bir başka papara operasyonunda ya da başka operasyonlarda da mesela mali şubede emniyette görev yapmış. Yine burada da var rüşvet ve rüşvetle sorgulama yapan yasa dışı bahis çetesinin üyeleriyle ilgili acaba bir yakalama kararı, bir soruşturma var mı diye bakan polisleri de bu işlere dahil ettiklerini söyleyelim ama yakalandılar. Evet. Şimdi çok konuşulduğu için Rasim Ozan Kütahyalı'nın bu soruşturmada tutuklandığı para trafiği. Yaklaşık 54 milyonluk bir trafik. Burada kendisine soruşturmada ortaya çıkan bir detay bu. Buradan gelen rakamları görüyorsunuz. Birleşik ödeme sistemlerinden aldığı paralar ve kendi hesabına para gönderen ve para gönderdiği isimler. Bu sistemin tam ortasında duruyor.
1: Şimdi bu hesabına para gönderen isimleri ve onunla olan ilişkilerini, alacak borç ilişkisi ise onu, ne bileyim araç alım satımı ise onu, eğer bunları belgeleriyle birlikte ortaya koymadığı takdirde savunması itibar edilmez bir hale geliyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla kuvvetli suç şüphesi oluştuğundan dolayı da bu karara gidiyor.
0: Ben arkadaşlarımdan rica edeyim. Bir de hesabına giren paraları saat saat gösteren bir grafiğimiz vardı bir önceki hazırladığımız. O önemli.
2: Bir de burada özellikle şeye dikkat çekiliyor. Yani bütün şüpheler açısından. Savcılık diyor ki beyan ettiğiniz gelirle bankadaki para hareketleriniz çok uyumsuz. Yani şimdi şöyle şimdi onun... hani örnek veriyorum. Aylık 100 bin lira kazancınız var. Bu kazançı yapabilecekleriniz belli. Var. Ama hesabı giriyor bir yerde 35 milyon, bir yerde giriyor 1 milyon çıkıyor. Yani tutarsızlıklar da olduğu için o da savcının dikkatini çekiyor.
0: Şimdi yani herhalde yeryüzünde böyle fabrika holding sahibi bile olsanız bu tip bir para trafiğiniz olmaz. Şimdi detaylı olarak ortaya konulan o para trafiğine birlikte bir bakalım. Rasim Ozan Kütahyalı suçlandığı konu ne? Yasa dışı bahis Kıbrıs merkezli bir sistem. 10-12 hesap var. Ve ağırlıklı olarak sistemin başında duran bir isim var. O ismin para gönderdiği isim kim? Rasim Ozan Kütahyalı. Şimdi 250 sayfalık bir ifade tutanağı ve bunun 200 sayfası neredeyse bu hesap hareketlerini anlatıyor Rasim Ozan Kütahyalı'nın. Şimdi bu kısmı çok önemli. Şimdi mesela 31 Ekim 2022'de sabah saat 8'den şuraya kadar buraya kadar kaç işlem? 2, 4, 6, 8, 10 işlem. Biz sadece bir bölümünü aldık. Şimdi hesaba giren paralara dikkat edelim. 3 milyon 580 ve sistematik olarak 500-500 para atılmış.
1: Evet.
0: Şimdi yani bir günün işte 2 saatlik diliminden bahsediyoruz. Yine başka bir gün 1 milyonla başlayıp 1 Kasım'dan bahsediyoruz. 1 Kasım saat 10.20'de ya da 10.52'de başlamış. Önce 1 milyonla sonra takip ettiğinizde hep 500-500 gönderilmiş. Evet. Şimdi bunun kredi kartıyla izah edilir bir tarafı olabilir mi? Yani kredi kartımı ben gidiyordum, bozduruyordum post cihazında. Ben 500 bin lira veriyordum. Evet. Yani 500 bin lira çektiriyordum, 480 bini alıyordum demek istiyor.
1: Evet, öyle demek istiyor. Tabii ki o savunmanın da başka suçlar açısından sakıncaları var. Onu da ayrıca konuşuruz.
0: Konuşalım
1: ama şimdi şurada baktığınız zaman buradaki bir kere bahis oynayan kişilerin bahis oynamak maksadıyla göndermiş olduğu paralardan bahsedilmiyor. Bu rakamlar onlar için çok yüksek rakamlar. Bunlar bahis oynayan kişilerin bir yerde biriken paralarının bu şahsın hesabına aktarılması paraları. Evet. Yani dolayısıyla bu şahsın hesabından aktarılan yerler bu paranın artık yurt dışına çıktığı yerler gibi görünüyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla işte ben kredi kartımı verdim savunması bu nedenle adli makamlar tarafından itibar görmüyor. Yani bunu söylerken şunu da söyleyelim. Tabii ki bu bir soruşturma. Masumiyet karinesini yine hatırlatalım. Ama eldeki bilgiler ışığında biz bu yorumları yapıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi 10 tane işlem peş peşe 500 bin liralık. Bunu kredi kartımı veriyordum, 480 alıyordumla açıklıyorsanız bu sefer o 480'i de açıklamanız lazım ne yaptığınızı.
0: Evet, yani başta da söyledim ya hani benim gelirim 10 milyon lira olarak ifade ediyorsam...

0: avcıya. Hı-hı. O 10 milyonun arka planında bunun ne maaş olduğunu, mı, ticari, evet, gelir mi, yasal yollarla elde edilmiş bir gelir mi olduğunu ödemedim anlatmanız mi lazım.
1: Şimdi, çünkü bu soruşturmaların içine şimdi vergi daireleri de girecek.
0: Evet.
1: Vergi daireleri de bu işin içinde olacaklar. Çünkü gelirler ortada, her şey ortada. Bir de yani bahsedilen gelir bir birim, hesaptan dönen 100 birim.
0: Evet.
1: Bunu açıklamak zorundasınız.
0: Evet. Peki ödeme sistemleri burada çok konuşulan, evet, konulardan bir tanesi. Şimdi sadece bu soruşturmada değil. O ödeme sistemlerini biz bütün bu soruşturmaların aslında ana eksenindeki soruşturma olarak bildiğimiz papara soruşturmasında da gördük. Ve Merkez Bankası'nın savcılığa, Merkez Bankası ile ilgili birimlerin yine savcılıklara verdiği raporlar var. Hı hı. Bu ödeme sistemleri üzerinden bu iş nasıl yürüyor diye.
1: Evet.
0: Şimdi çoğunlukla baktığımız sistemler şöyle işliyor. Ödeme sistemlerini bu yasa dışı bahis örgütleri kullanıyorlar. Nasıl yapıyorlar? İşte bankacı, bu işi bilen bir bankacıyı, evet, alıyor. Devlet diyor ki size, ben uzay kesmenin hesabına, adına bir hesap açtığınızda uzay kesmen kendi hesabından 100 tane EFT yapabilir diyor. Ama bu ödeme sistemleri bunu ne yapıyorlar?
1: Öyle bir sınır yok.
0: O bankacıların ya da işte mali, evet, şube polisi alıyor, örgüt içinde çalıştırdığı isimlerin vasıtasıyla onu bir anda bine çıkarıyor.
1: Bine çıkarıyor.
0: Ve burada bir denetim problemi ortaya,
1: kesinlikle,
0: çıkıyor. Ciddi bir şekilde. Bu raporlardan, yani yine Merkez Bankası ve ödeme kuruluşlarının verdiği raporlarda en çok öne çıkan konulardan bir tanesi, müşteri profiline uygun olmayan hesap hareketlerini bu sistemler denetlemiyor diyor.
1: Hı hı.
0: Yeterli kontrol yok diyor ve o kontrol mekanizmaları kurulmuyor diyor. İşte bu operasyonlarda gördüğünüz ödeme sistemlerinin tamamında benzer bir durum.
1: Bu şekilde.
0: O yüzden devlet bu operasyonları yapıyor bu sistemlere yönelik. Mesela uzayın yapabileceği transfer hesabından çıkarabileceği para belli. Mi? Aldığı gelir ve onun karşılığında. Ama başka operasyonlarda şunu görüyoruz. İşsiz olan,
1: tabii,
0: kişiler, evet, yüzlerce milyonluk, evet, transfer yapıyorlar. Bir burada da benzer bir durum
1: eskiden,
0: var.
1: Eskiden hani banka hesabı açmak bir işti gerçekten. Gidiyordunuz, imza atıyordunuz. Artık bu ödeme kuruluşlarında hesap açmak, telefon elinizdeyse 30 saniyede falan hesap açıyorsunuz.
0: Evet.
1: Ve hesapla ilgili hiçbir güvenlik de yok. Şimdi bize yüzlerce kişi geliyor. Ben hesabımı verdim, işte burada da konuşmuştuk.
2: İban
1: kiraladım vesaire.
2: 5 bin lira kazanç için aylık.
1: Onu da alıyor mu alamıyor mu, o da belli değil de 5 bin lira onu bile ödemiyorlar genelde.
0: Evet.
1: Ya dolayısıyla bu sistemlerin mutlaka ekranda da görüldüğü üzere denetim altına alınması şart. Biz bu sisteme kimin hesap açtığını, bu hesabı kimin kullandığını, bu hesaptan kime EFT yapıldığını bilmediğimiz takdirde havanda su döveriz.
0: Evet. Şimdi ödeme sistemleriyle ilgili de ciddi bir takip ve, evet, hazırlık olduğunu da anlıyoruz bu operasyonlardan, evet, zaten. Yani mesela 2022'de aylık 150 olan kuruluş içi transfer adedi 1000'e çıkarılmış bir anda. Evet. Ve o 1000'e çıkarıldığından, çıkarılıp nasıl kullanıldığını denetleyecek bir mekanizma
1: da yok.
0: Evet. Peki devam edelim. Bu sistemlerle ilgili MASAK'ın şüpheli işlem bildirimleri var.
1: Hı hı.
0: Aslında onunla ilgili uygulanması istenen protokoller var.
1: Doğru.
0: Ama bankalar ya da var, adı karışan bankalar ya da bu tip ödeme sistemlerinin hiçbirinde bu mekanizmaların, yok, olmadığı açıkça ortaya çıkıyor. Bitirdik mi arkadaşlar? Grafiği bitirdik. Bu konuyu da tamamladık. Hı hı. Varsa bir son sözünüzü alırım. Uzay, senin ekleyeceğin bir şey var mı Paymix ile ilgili?
2: Yani burada özellikle bu IBAN kiralayanlarla ilgili konuşacağımız, yani vatandaşı ilgilendiren kısımdan, evet, bahsediyorum. Çünkü burada, evet, bu bir örgüt yapılanması, birçok şüpheli var. Kendi zaten istekleri bu örgüte üye oluyorlar ama pek çok kişi de aylık cüzi miktarlarda para kazanmak için 5 bin lira, 10 bin lira masum gibi gözüküp IBAN'ını kiraya veriyor. Bunu vermemeleri gerekiyor. Çünkü, evet, gerçekten bu paralar bir suç örgütünün burada, tabii, hesabınızı kullanması, bilmediğiniz yurt dışı başka yerlere ulaşması için aracı konumunda oluyor. Bu, evet, yüzden hani 5-10 bin liralık ufak kazançları, evet, elde edeceğim diye bu tip örgütlerin de ekmeğine yağ sürmemek lazım.
1: Bu çok önemli. Yani bu tarz IBAN kiralamaları neticesinde 5 yıl, 6 yıl ceza alınıyor. Bunu buradan söyleyelim. IBAN'ını 100 liraya kiralayan var, 300 liraya kiralayan, evet, var. Bu kişiler yapılan...

0: yargılama neticesinde 5-6 yıl ceza alıyorlar mevcut düzenlemeye göre. Şu anda bu mağdurlarla ilgili bir düzenleme ama görüşülüyor.
1: 12. yargı paketinde bir tanesi. Devam edeceğiz sır cinayetin ayrıntılarıyla.

0: Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakılan Uğurcan Açıkgöz. Onun verdiği ifadeyi yakın arkadaşı yalanladı. Gençlik merkezinde ne oldu? Gülistan nasıl bir saldırıya uğradı ya da uğradı mı? Burası çok önemli. Gençlik merkezinde ne olduğu sorusunun da savcılık peşinde. Gülistan'ın başına o merkezde ne geldiğini mercek altına almaya devam edeceğiz. Neden? Uğurcan Açıkgöz'ün verdiği ifade ve onu yalanlayan bir başka ifadeyle. Hemen başlayalım Uzay.
1: Evet.
0: Uğurcan Açıkgöz'ü bir hatırlatalım ifadesini. Ne demişti? Neden bu konu önemli? Neden şüpheler var bu ifadeyle ilgili? Başlayalım.
1: Şimdi şöyle, Uğurcan Açıkgöz burada tutuklanan eski Tunceli valisinin oğlunun yakın arkadaşı. Evet. Ve burada dosyadaki şüphelilere baktığımız zaman pek çoğunun yakın arkadaşı olduğunu görüyoruz. Burada Uğurcan Açıkgöz ve valinin oğlunun da lise yıllarından beri işte arkadaşlık ettiğini görüyoruz. Şimdi buradaki Uğurcan Açıkgöz'e baktığımızda dosyadaki tek adli kontrolü bırakılan isimlerden biri bildiğimiz kadarıyla ama şimdi ifadesi çok kritik ve önemli. Hem sorulan sorular hem de verilen cevaplar. Çünkü bir 27 Aralık meselesi var. Bu olayın asıl başlangıcının o gün olduğu, o gün yaşananlar olduğunu savcılık değerlendiriyor. Hem dosyaya giren gizli tanık ifadeleri,
0: şurada gördüğümüz
1: diğer delillerden merkezi, dolayı. Evet. Burası gençlik merkezi, Tunceli merkezde yer alıyor. 27 Aralık'ta Gülistan Doku'nun buraya gittiği, o gün orada işte yine valinin oğlunun olduğu, Umut Altaş'ın olduğu ki yakın arkadaşı o da. Ve burada Gülistan'ın cinsel saldırıya uğradığıyla ilgili bir dosyaya gizli tanık beyanı giriyor.
0: Evet.
1: Şimdi o günde tam da Uğurcan Açıkgöz'e geliyoruz. Uğurcan Açıkgöz'ün de o gün aynı saat diliminde telefonunun gençlik merkezi ve civarından baz verdiği dosyaya giriyor.
0: Evet.
1: Diyorlar ki, soruyorlar Uğurcan Açıkgöz'e.
0: Sen ne yapıyordun orada
1: diyor. Şimdi verdiği cevaplar ve birazdan detaylandıracağımız bazı bilgiler daha aydınlatıcı olacak. Verdiği cevapta ben diyor gençlik merkezine gitmedim diyor. Yani orada bulunmadım diyor. Nasıl oluyor bu? Çünkü diyor hemen yanı başında diyor ot kafe vardı diyor. Orada oturuyorduk biz diyor. Türkay diyor, yani valinin oğlu. Ben ve işte bir arkadaşları Ercem. Ortak arkadaş grubuyu düşünün. Ot kafede oturuyorduk diyor. O gün diyor Ercem'in diyor eniştesiyle teyzesi geldi diyor. Kavga ettiler diyor. Hatta diyor işte gençlik merkezinin otoparkına çağırdılar Ercem'i. Biz de aman Ercem kavgaya karışmasın diye engel olmaya gittik diyor. Belki diyor o yüzden diyor. Otoparkta diyor baz vermiş olabilir telefonum
0: burada
1: diyor.
0: Burada virgülü koyalım. Hı-hı. Ercem'in ifadesini bir VC'yi görelim hemen. Şu noktaya alalım arkadaşlar. Gençlik merkezi grafiğinin olduğu yere VC'yi alalım. Habertürk Diyarbakır temsilcisi VC İpek karşımızda bu dosyayı takip eden özel haberleriyle öne çıkan arkadaşımız. Şimdi Uzay tarif etti VC. Uğurcan Açıkgöz'ün çelişkiye matuf olarak değerlendirilen, çelişkili olarak değerlendirilen ifadesini birisi yalanladı, Ercem. Ercem kim ve ne söyledi?
2: Evet, aslında gençlik merkezinde baz veren isimler olarak adlandırılıyordu. İşte tam da Uğurcan Açıkgöz'de baz verdiği için ifadesi özellikle bu noktada yoğunlaşmıştı. İkincisi de yine 27'sinde başlayan Umut Altaş'la telefon görüşmeleri dördünden sonra da kesilmişti. Cumhuriyet Başsavcısı bu iki husus üzerine ifadesinde aslında çok da önemli sorular sormuştu. Ercem'in arkadaşı, Ercem'in teyzesiyle eniştesinin kavga ettiğini aşağıya çağırdığını, 27'sinde onlar da beraber kavga etmesin diye Mustafa Türkay Sonelver'le birlikte aşağı indiklerini ifade etmişti. Ancak Ercem verdiği ifadede, tanık beyanında 27'sinde bir tartışma olmadığını, aslında tartışmanın Ocak ayında bir darp olayla sonuçlandığını, teyzesinin aslında Şubat veya Mart ayında kafeye geldiğini ifade ediyor. Hiçbir zaman gençlik merkezine gitmediğini söylüyor. Darp olayla ilgili ayrıca da teyzem erkek arkadaş olduğunu söylüyor. Eniştesi olmadığını söylüyor. Cumhuriyet Savcısı tabii bir taraftan da aslında bu soruları

0: yöneltmişti. Jandarma da Erçen bu ifadeyi verirken de kendisine soruluyor. Neden böyle bir ifade verdi Uğurcan? Kendini suçtan kurtarmak için bu yönde bir ifade vermiş olabilir. Çünkü olay 2-3 ay sonra gerçekleşmişti ki Gülistan Doku'nun kaybolmasından sonra gerçekleştiğini ifade ediyor. Zaten Uğurcan açık gözle hiç Gülistan'ı görmediğini iddia ediyor, tanımadığını iddia ediyor. Ancak Gülistan'ın çalıştığı kafeye gittikleri ortada. O görüntü kayıtlarında ortada. Daha önce de aslında o kafede çalışıyordu. Tanımamasının mümkünatı yok, görmemesinin mümkünatı yok. Bu noktada da sorular Erçem'e yöneltildiğini ifade edelim. Ama Erçem dediğim gibi Şubat veya Mart ayında 2020 yılında bu yönde bir ifade olduğunu gençlik merkezine gitmediğini ancak kafede aşağı indiklerini söylüyorlar. İşte tam da aslında Uğurcan gençlik merkezine baz verdiği için bunu kapatmak için bu yönde ifade verdiğini o da iddia ediyor. Uğurcan'ı da yalanladığını ifade edelim.
1: Peki burada Veys'in anlattıklarından da anlıyoruz ki Uzay seni böyle biraz bu tarafa doğru alalım. Tarihlerde de bir çelişki var. De bir çelişki var. Oradaki çelişki nedir Uzay? Onu da konuşalım. Sonra devam edeceğiz. Şu fotoğraftaki ev meselesiyle. Evet.
2: Şimdi Veys pek aktardı Diyarbakır temsilcimiz ama burada çok önemli başka bir detay daha var. Şimdi oraya geleceğiz. Tam da burada LED'de görüyoruz. Bir ev var. Şimdi bu evle ilgili tam olarak bu evin bu soruşturma dosyasında evet var ama bu evde neler yaşandığını şu an bilmiyoruz. Ama buna dair bazı çelişkili ifadeler var.
1: Yılbaşı partisi olduğunu düşünüyorum.
2: Şimdi Uğurcan Açıkgöz diyor ki soruluyor çünkü. İşte şimdi Umut Altaş'la Uğurcan Açıkgöz'ün 27 Mart'tan sonra 27 Aralık'tan sonra yoğun bir telefon trafiği başlıyor.
1: Yani o gençlik merkezinde Gülistan saldırıya uğradığı düşünülen tarihten sonra 4 gün
2: çok yoğun telefondalar.
1: Evet. Sürekli telefondalar. Yani çok yoğun bir trafik.
3: Sanki sonra orada bir şey olmuş da onu değerlendiriyorlar. Evet. Ne yapmamız gerekiyor planını yapıyorlar gibi algılanıyor doğal olarak.
2: Bütün o telefon trafiği buraya çıkacak. Şöyle 4 gün yoğun görüşüyorlar. Daha sonra 31 Aralık günü işte bir yılbaşı partisinden söz ediliyor. Oraya geleceğim. 31 Aralık'ta 4 Ocak arası hiç konuşmuyorlar. Daha sonra 4 Ocak'la 11 Ocak arası yine görüşme burada yine yok. Yani şöyle ya çok yoğun görüşüyorlar ya hiç görüşmüyorlar. Evet. Ve buradaki bu şüphelerin eve kaymasının yönelmesi sebebi şu. Uğurcan Açıkgöz diyor ki ifadesinde. Biz diyor Umut'la çok yoğun konuştuk evet 4 gün boyunca. Çünkü diyor biz diyor 31 Aralık 2019 gecesi diyor yılbaşı partisi verdik diyor.
1: Bu evde. Şimdi sonra 4 gün sonra Gülistan kayboluyor.
2: Evet. Gülistan kaybolana kadar bir daha konuşmuyorlar. Şimdi şöyle düşünün. Biz şimdi çok yakın bir arkadaşımla yılbaşı partisi yapıyoruz. Tamam çok güzel geçen bir akşam. Sonra bir daha hiç 4 gün boyunca konuşmuyoruz.
1: O partiden yılbaşına kadar sürekli konuşuyoruz. Şimdi savcılık da yapmış bir isim olduğu için burada böyle bir baz verisi, telefon irtibatı gündeme gelse ortada bir kayıp kadın var.
3: Aynen öyle.
1: Dolayısıyla ne aklınıza gelir
3: zaten,
1: ne düşünürsünüz?
3: Uğurcan Açıkgöz'ün ifadeleri sadece baz verisiyle değil, Veysel Bey'in söylediği gibi Ercem Ç'nin ifadesiyle de doğru olmadığı artık dosyada sabit hale geldi. Şimdi buradaki bu ev detayı önemli. Çünkü iki yakın arkadaş bir evde bir kutlama yapıyorlar. Bu kutlamadan sonra 5 gün boyunca, 4 gün boyunca kendileri aralarında hiç görüşmemeleri. Olayın gerçekleştiği, olaylara sebep olan olduğunu düşündüğümüz olayın gerçekleştiği günden sonra sık sık telefonda görüşmeleri. Yani sürekli olarak bir telefonda görüşme var. Doğal olarak savcılık makamı şunu değerlendiriyor. Bu gençlik merkezinde olaydan sonra bu kişiler kendi aralarında ne yapacaklarını bir panik halindeydiler. Ve bu şekilde sürekli konuşarak ne yapmaları gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulundular. Sonra konuşmadıkları dönemde belki de bir araya geldiler.
1: Peki konuşmadıkları dönemde başka uygulamalar üzerinden konuşma ihtimali var mı?
3: Tabii ki.
1: Veysi o konuda senden bir kısa alalım. Başka uygulamalar kullanmış olduğu şüphesi var mı dosyada?
0: Evet aslında WhatsApp gruplarının olduğunu söylüyor Uğurcan. O gruplar üzerinde görüşme gerçekleştirdiğini de ifade gerçekleştirmiş olabileceğini de ifade ediyor. Yılbaşı akşamı için organizasyon yaptıklarını söylüyor. Cep telefonda da aslında fotoğrafların mevcut olduğunu söylüyor ama cep telefonda sunulan fotoğraf

0: 31 Aralık 2020'ye ait olduğu ortaya evet. çıktı. Aslında 2019 değil 2020 yılında bu görüşme trafiği yapılmış ve yılbaşı kutlamaları yapılmış. O fotoğraflar ortaya çıktı. Diğer taraftan da tabii WhatsApp görüşmeleri bir grupları oldu ve gruplar üzerinde de görüşme yaptığı diğer aslında şüpheliler de kendi verdiği ifadelerde beyan ediyor. Ancak bir başka önemli notu da söylemekte fayda var. Belki onu tasnif ettikten sonra onunla ilgili de kamuoyuna bu noktada önemli haberleri verebiliriz. Zaynal Abakarov o ifade vermişti. Annesi Cemile Abakarov Yücel'in aslında ifadesi çok önemli. Zaynal Rusya'ya gönderilmişti. Kim göndermişti? İşte bu sorulara aslında Cemile Yücel bir taraftan cevap veriyor. İkincisi de en önemli aslında kritik tanık ifadesi iki Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Biri Erzurum, biri Tunceli. Tunceli'de tanık ifadesi veren dönemin emniyet müdürü Yılmaz Delen'in tanık beyanı çok önemli. Dosyayı belki de bu noktada önemli aydınlatmaya sebep olacak ifadeler olduğunu da söyleyelim. Bu tasdif ettikten sonra da tekrar bunu da konuşabiliriz.
1: Evet, çünkü evet. vali emniyet müdürleriyle ilgili bir işlem yapılacaksa o ifadeler ve dosyadaki suça konu işlemler neyse onun üzerinden olacak
2: Doğru.
1: değil mi?
2: Doğru. Evet. Ve zaten dosyada sonrasında vali yani eski vali ve emniyet müdürlerinin tanıklığı şu açıdan da önemli. Çünkü o Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı olduğu söylenen Rus uyruklu şahıs önce gidiyor, sonra geliyor, sonra bir otelde konaklıyor. Hatta onunla birlikte konaklayan emniyet personeli var. Ve bu evet. bir günlük, iki günlük bir konaklamada değil, 3 ay gibi bir süre hem kendisi hem ailesi orada konaklıyorlar. O yüzden emniyet müdürünün vereceği ifade bence de çok önemli. Çünkü bu işlemlere mutlaka bir açıklama getirmek zorunda. Evet. Bu işlemler normal şartlar altında ya savcılık ya da valiliğin yazılı emriyle yapılacak işlemler. Ama evet. bu yazılı emirlerin hiçbiri yok.
3: Evet, bu arada şunda
1: bir de Erdoğan el aldı meselemiz var. Onun da grafiği
3: evet,
1: vardı
3: arkadaşlar. Bu arada bahsettim bir tam duyamadım ama Uğurcan Açıkgöz'ün zaten yani telefon kayıtlarının da 2020 yılına ait olduğu yılbaşı partisi gözüküyor. Zaten Ercem'e de yani yakın arkadaşına da bilgi sahibi sıfatıyla soruyorlar. O da diyor ki 31 Aralık 2019'da değil diyor. Biz diyor 31 Aralık 2020'de diyor bu yılbaşı partisini yaptık diyor.
2: Ercem şimdi zaten Uğurcan'ın ifadesinin tamamen bir kurgu evet, yani olduğunu şöyle, net şekilde ortaya koyuyor Ercem'in ifadesi.
3: Hani konuştuğumuz bütün ifadelerde herhalde evet. bir şüphelinin tüm beyanlarını yalanlayan evet. Ender ifadelerden biri.
1: Evet, orada kalalım o zaman.
2: İfadeler var.
1: Şimdi bir kıvılcım meselesi var.
3: Evet.
1: Gülistan'ın kaybolduğu evet. gün. Şimdi normal şartlarda aslında Gülistan şu fotoğraftan da gösterelim arkadaşlar. Gülistan'ın olduğu en son telefonun baz verdiği yer bu Sarı Saltuk,
3: Viyadüğü.
1: Şimdi o fotoğrafın Gülistan olduğu düşünülüyor ama hı hı. araştırılıyor. Şimdi en son burada aslında köprünün ucunda da şu kamera var.
3: Evet.
1: Bu kısım çok önemli. Ama sonra kaybolduktan sonra bakıyorlar o kameraya. Ne hikmetse Gülistan'ın evet. en son görüldüğü yeri göstermiyor.
2: Göstermiyor.
1: Evet. Sonra devlet soruşturmayı yürüten başsavcılık, Cumhuriyet Başsavcılığı, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı o görüntüleri alıyor, bir bilirkişiye veriyor. Hı hı. Aslında yani dosyadaki kanaati söyleyeyim yani hı hı. dosyadan çıkan satır arasından çıkan bilgi belirli bazı görüntüler sanki elde edilmiş gibi düşünüyorum ben.
2: Doğru.
1: Çünkü sorulan sorulardan biz onu anlıyoruz.
2: Evet.
1: Şimdi o görüntünün o kameranın neden çalışmadığı şu açıdan da önemli. Erdoğan el aldı açısından da önemli. Evet. Veysel'e de soracağım onu ama Erdoğan el aldı Gülistan'la aynı saatte köprüde. Evet. Soruyorlar ne diyor Uzay?
3: Erdoğan el aldı bir kere son temas eden kişi ve telefonu yani Gülistan'ın telefonunun kapandığı dakikalarda orada olan tek kişi. Bu çok kritik.
1: Köprünün üstünde evet. yani aslında.
3: Ve soruyorlar diyorlar ki kamera kayıtlarında bilmiyoruz bunu kamera kaydı geçmiyor soruda ama evet. bir silah parlaması oldu tam da o dakikalarda orada olduklarında.
1: Bundan anlıyoruz ki bu kameradan bazı görüntüler çıkmış.
3: Evet.
1: Bir parlama görüntüsü varsa. Evet. Yani silah parlaması varsa bir görüntü de aslında elde edilmiş gibi düşünebiliriz.
3: Verdiği cevaplarsa ben orada bulunmadım. Hatta diyor yani bunun tek bir yöntemi var diyor. Telefonumu biri alıp götürmediyse oraya ben diyor hiç gitmedim oraya diyor. Böyle evet. bir şey olamaz diyor.
1: Yani devletin elde ettiği yasal bas kayıtlarını bile kabul
2: ediyor. Biz bunu nerede gördük, bu bas kayıtlarının inkarını?

0: Darin cinayetinde de görmüştük. Evet. Amca ben yapmadım, ben etmedim, ben oraya gitmedim. Sürekli bunları söylüyordu.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum ama Veysi'ye bir son söz vermek istiyorum. Veysi'nin söyleyecekleri var. Veysi sendeyiz.
2: Evet, aslında biraz önce vurguladığım gibi öncelikle iki Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor soruşturmayı. Cemile Yücer, Zeynal Abakarov'un annesi, onun ifadesi çok önemli. Hatta müvekkillerin çok, avukatının da verdiği ifade çok önemli. Çünkü Zeynal'ın Türkiye'ye gelişi biliniyor. Yetkililer ve bir taraftan da işte bakanlık yetkililerinin bu noktada çağrısı üzerine geldiği ifade ediliyor. Ancak Zeynal'ın neden yurt dışına gönderildiği bilinmiyordu. Bununla ilgili aslında ifadeler var. Diğer taraftan da dediğim gibi dönemin emniyet müdürü, ki soruşturmayı o dönem emniyet yürütüyordu, onun verdiği tanık beyanları doğrultusunda kameraların değişiminden tutun da bu şüpheli, daha doğrusu valinin şüpheli, evet, hareketlerinin tamamıyla ilgili ifadeleri bir taraftan olduğunu söyleyelim. Tanık beyanları olduğunu söyleyelim. O tanık beyanları da geldi. Onları da tasdif ettikten sonra tekrar bunu paylaşacağımızı söyleyelim. Evet. Bir diğer taraftan da aslında tutuklularının bazılarının avukatları da tutukluklarına itiraz etti. Aylık rutin itirazlar gerçekleşiyor. Bundan, bu noktada da tahliyeleri içinde talepleri var. Evet. Bu mahkemede bu noktada kararını önümüzdeki günlerde vereceğini ifade ederek sözü sana bırakalım.
1: Evet. Peki, Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpekli, Gülistan Doku cinayetinin artık cinayet olduğu net, izini sürmeye, mercek altına almaya, bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Hukukçu Alp Tekin Yıldırım, Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen, katkıları nedeniyle teşekkür edelim. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 20, Bursa yağmurlu 19 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 25, Muğla güneşli 24 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana yer yer yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Artvin yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 20, Kayseri yağmurlu 18 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 13, Erzincan yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 20, Gaziantep yağmurlu 20 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Başlayalım akşam haberlerine. Hepinize iyi akşamlar. Hülya Hökenek ben ve Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında terörsüz Türkiye sürecine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Örgütün tasfiye sürecine yönelik kurumların yeni modeller üzerinde çalıştığını da söyledi. Erdoğan Cumhur İttifakı olarak da yeni yol ve yöntemleri istişare ediyoruz dedi. Bakın ikinci gündem maddesi Trump'ın İran'a yönelik yeni askeri adımlar atmadan önce kongreden onay almasını şart koşan yasa tasarısı. İşte bu tasarı senatoda kabul edildi. Yani yasanın senato genel kurulunda görüşülmesinin aslında önü ilk kez açılmış oldu. Amerika ve İran'dan karşılıklı restleşmeler devam ediyor. Savaşın gündemine elbette bakacağız ama bugün İstanbul inanılmaz, trafik inanılmaz. Yani çok yoğun. Niye? Çünkü Avrupa Şampiyonası finalinde bugün İngiliz ekibi, Aston Villa ile Alman ekibi Freiburg Beşiktaş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Öte yandan Türkiye 2032'de de Avrupa Şampiyonası'na İtalya ile ev sahipliği yapacak ama UEFA Başkanı'nın İtalya'ya verdiği uyarı organizasyonun tek başına Türkiye'ye verilebileceği yorumlarına neden oldu. Konuğumuz olacak. Hepiniz de yakından tanıyorsunuz. HT Spor'un haber müdürü Ata Selçuk Ata benimle birlikte olacak. Onun üzerine elbette konuşacağız. Hemen başlasın diyorum. Önemli ve sıcak gelişmeler var çünkü akşam haberlerine denk gelen diyelim. Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Habertürk Televizyonu eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ayrıntıları hemen alalım. Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan Sever'den. Ceylan.
1: Hülya Ökenek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasının medya mensuplarına yönelik olan kısmı tamamlandı. Savcılığın hazırladığı iddianamede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı suçtan zarar gören sıfatıyla yer alırken aralarında bazı spikerlerin de olduğu 11 kişi mağdur sıfatıyla yer aldı. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve Taner Çağlı'nın da arasında bulunduğu 7 kişi hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma gibi suçlardan hapis cezaları talep edildi. Ersoy'un örgüt lideri olduğu belirtilen, iddia edilen iddianamede 11'er kez bu suçlardan cezalandırılması ayrı ayrı talep edildi. Dosya kapsamında tutuklanan gazeteci Veys Ateş, Saadettin Saran, Ela Rümeysa Cebeci, Emrullah Erdinç, Timur Savcı'nın da arasında bulunduğu birçok kişinin de soruşturma dosyasının ayrıldığı iddianamede yer aldı. İddianame 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin kabul edip etmemesiyle birlikte de bir duruşma tarihi belli olacak. Ersoy ve beraberindeki isimler 9 Aralık günü jandarma tarafından gözaltına alınmış, 11 Aralık'ta da tutuklanmıştı.
0: Peki Ceylan, çok teşekkür ediyorum. Önemli bir gelişme Mehmet Akif Ersoy iddianame başlığında verdik. Ceylan Sever'di. Aktardı ayrıntıları. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye hedefine yönelik mesajlar verdi. Bu arada süreci samimiyetle menziline ulaştırmaya kararlıyız diyor Cumhurbaşkanı. Devletin ilgili kurumlarının örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modeller üzerinde çalıştığı

0: da belirtti. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın gündeminde CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar da vardı. Başlayalım ses açarak akşam haberlerine.
1: İttifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile el ele, omuz omuza verecek Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
2: Hem Cumhur İttifakı vurgusu yaptı hem de terörsüz Türkiye sürecine yönelik kararlılık mesajı verdi.
1: Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Gündeminde Kocaeli'deki AK Parti gençlik şöleni de vardı.
1: Hakareti siyaset zanneden CHP Genel Başkanı'nın gençleri tahkir eden, gençleri aşağılayan hezeyanlarının bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur. Çünkü bırakın stadyumda 100 bin gençte şölen yapmayı, bunlar salonları bile doldurmakta artık zorlanıyorlar.
2: Erdoğan CHP'yi belediyelere yönelik soruşturmalar üzerinden eleştirdi.
1: Sokağa çıkmaya yüzleri yok. Vatandaşın bilhassa da gençlerimizin yüzüne bakacak halleri yok. Gençlerimiz ağızlarından liyakati düşürmeyenlerin yönettikleri belediyeleri nasıl arpalığa çevirdiklerini çok net görüyor. Genel başkan dahil CHP'nin rahatsızlığının temel sebebi işte budur.
2: Cumhurbaşkanı konuşmasında AK Parti'nin bu yıl 25. yıl dönümünü kutlayacağını hatırlattı. Bu hareket büyük Türkiye davasıdır dedi. Siyasi tarih boyunca çok ihanet gördüğünü de açıkladı.
1: Kurulduğumuz andan itibaren partimizi saf dışı bırakmak, hükümetimizi yıkmak için darbe senaryoları yazıldı. Tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoludur, dönmek bilmez yürürüm der, bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Elbette bizim de hatamız, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir.
2: Toplantının ardından gazeteciler Erdoğan'a yaptığı konuşmayı sordu.
3: Konuşmamız çok duygusaldı. Biraz veda gibi, böyle bir seçim gibi, seçime hazırlık.
4: Yani benim konuşma bir veda gibiydi.
3: Hayır, seçime hazırlık. Yok efendim, veda gibi değil, bir başlangıç gibiydi sadece. Öyle mi efendim?
0: Şimdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Ekonomist dergisi için bir yazı kaleme aldı. Viktor Orban döneminin sona erdiği Macaristan'la Türkiye arasındaki böyle benzerlikler ve farklılıkları anlatmış. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de CHP bu süreci seçim hesapları nedeniyle değil, demokratik vizyon adına destekliyor demiş. Bakalım.
2: Türkiye ile Macaristan arasında benzerlikler olduğunu söyledi. Türkiye'nin demokrasi mücadelesi Macaristan'a benziyor ancak daha zor dedi.
5: Türkiye'de demokratik mücadele artık yalnızca parlamento ya da sandıkla sınırlı değil. Mücadele birçok cephede yürütülüyor. Kitlesel mitinglerde, sokakların gündelik hayatında, mahkeme salonlarında, hukuki savunmalarla ve sosyal medyada gençlerin zekası, yaratıcılığı ve dijital becerileriyle.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İngiliz The Economist dergisi için bir yazı kaleme aldı. Partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu olduğunu hatırlattı, belediyelere yönelik davalara değindi.
5: AK Parti'nin hedefi muhalefeti yok etmek değil, onu evcilleştirmek, seçimlere girmesine ve hatta büyük şehirleri yönetmesine izin verirken onu giderek daralan sınırlar içinde faaliyet göstermeye zorlamak. Bu, demokrasiden otoriterliğe doğru basit bir kayış değil, özgür rekabetten zapturapt altına almaya doğru bir kayıştır.
2: Ana muhalefet lideri terörsüz Türkiye sürecine dair de mesajlar verdi. CHP bu süreci demokratik vizyon adına destekliyor dedi.
5: Yeni bir barış süreci var. CHP bu süreci taktiksel ya da seçim hesapları nedeniyle değil, daha geniş bir demokratik vizyon adına destekliyor. Barış ve demokrasi birbirinden ayrılamaz. Bu anlayış, çoğulculuk, temsil, yurttaşlık ve birlikte yaşama meselelerinin barışçıl bir gelecek için merkezi önemini koruduğu Orta Doğu açısından kritik önemde.

0: Kemal Kılıçdaroğlu partisine ikinci kez bir çağrı yapıyor. Bu çağrı arınma çağrısı. CHP haramın ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz. Gerektiğinde arınmasını bilir diyor. Kendisine yönelik eleştiriler de var biliyorsunuz. Onlara karşı da tehditleriniz bana vız gelir karşılığını verdi Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır bir yanıt verdi. Arınma döneme göre değil, duruşa göre değişir dedi.
1: Bu ulu çınarın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez.
2: Bu sözlerle partisine bir kez daha arınma çağrısı yaptı. Yaşananlara sessiz kalmayacağını vurguladı.
1: Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim. Ben hakikatin yanında dururum.
2: Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu uzun bir aradan sonra sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Siyasette dürüstlük ve şeffaflık vurgusu yapan Kılıçdaroğlu CHP'ye çağrıda bulundu.
1: Siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur. Ve dostlarım, bu ağır sorumluluk herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerin görevidir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz.
2: Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıl Kasım ayında da arınma çağrısı yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine CHP'den yanıt geldi. Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, arınma dönemine göre değil duruşa göre değişir dedi.
3: Zeydan abi tutuklandı. İstanbul Belediye Başkanımız tutuklandı. Antalya Belediye Başkanımız tutuklandı. Onun döneminde atanan belediye başkanları. O gün ne kadar onurlu ve şereflerse bugün de aynı şekilde onur ve şerefli belediye başkanlarıdır. Arınma, ar, haya, namus döneme göre değil duruşa göre değişir.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla gündeme gelen Öcalan'a statü tartışması sürüyor. İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Öcalan'ın statüsü bellidir, bir terör hükümlüsüdür dedi.
4: Terörsüz Türkiye'nin yolu İmralı'dan geçmez. Terörsüz Türkiye'nin yolu Türk milletinin iradesinden geçer. Türk devletinin kudretinden geçer. Hukukun üstünlüğünden geçer. Amasız, fakatsız, mutlak adaletten geçer. Yasaklardan arınmış Türkiye'den geçer. Cumhuriyetin üniter yapısından geçer. Şehitlerimizin aziz hatırasından, gazilerimizin onurundan geçer.
2: Öcalan'ın statüsü tartışmasına dair bu mesajları verdi. Bir terör hükümlüsü olan Öcalan'a siyasi rol verilemeyeceğini söyledi.
4: Öcalan'ın statüsü bellidir. Bir terör hükümlüsüdür. Kürtlerin temsilcisi de, lideri de değildir. Siyasallaşma başlığı altında ona rol biçilemez. Örgüt mensuplarına ulaşması, talimat iletmesi, temas etmesi asla kabul edilemez. Bu örgütü yönetmek, talimat vermek demektir.
2: İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. MHP lideri Bahçeli'nin barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisine de tepki gösterdi.
4: Türk devleti terör ağlarını koordine edemez. Türk devleti terör ağlarını dağıtır. Terör örgütlerini dönüştürmez, tasfiye eder. Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadele ile ilgili bir tek koordinasyon merkezi vardır. O da Milli Güvenlik Kurulu'dur.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Efes 2026 tatbikatında düzenlendi ve bakanlık Türkiye'ye konuştuğu Patriot hava savunma sistemlerinde görev değişimi yapılacağını da belirtti. Türkiye'den NATO'ya askeri yakıt için boru hattı teklifinin detayları da paylaşıldı. Ayrıca İsrail'in Sumut filan.

0: Videosuna yönelik müdahalesine tepki gösterildi.
1: Hava savunma sistemleriyle ilgili sürecin müttefiklerle koordineli sürdürüldüğüne vurgu yapıldı. ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar nedeniyle konuşlandırılan ilave iki Patriot sisteminden birinin Almanya tarafından değiştirileceği belirtildi.
2: Ülkemizde görev yapan İspanya Patriot hava savunma sistemine ilave olarak NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminden biri Almanya tarafından değiştirilecektir. Söz konusu değişimin Haziran ayı içerisinde tamamlanması planlanmakta olup, ilgili sistemin yaklaşık 6 ay süreyle görev yapması öngörülmektedir.
3: Efes 2026'ya milli unsurlarımız ile birlikte 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binden fazla personel katılmaktadır.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Efes 2026 tatbikatında düzenlendi. Türkiye'den NATO'ya askeri yakıt için boru hattı teklifinin detayları da paylaşıldı.
2: Söz konusu proje, Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelere paralel olarak ittifakın deniz yakıt taşımacılığına olan bağımlılığını azaltması ve NATO'nun akaryakıt idamesi ve birlikte çalışabilirliğini artırması bakımından önem arz etmektedir. Projemiz alternatiflerine kıyasla 5 kat daha maliyet etkindir ve onaylanması halinde çok daha kısa sürede faaliyete geçirilecektir.
1: Bilgilendirme toplantısında son dönemde Almanya ile artan olumlu ilişkilere de değinildi. Türkiye'nin bölgesel güvenlik açısından vazgeçilmez bir müttefik konumunda olduğu belirtildi.
2: Bu çerçevede Avrupa ülkelerinin Avrupa güvenlik mimarisinin geleceğinde ülkemizin stratejik rolünü daha güçlü şekilde değerlendirdiği, savunma, güvenlik ve stratejik işbirliği alanlarında ilişkileri derinleştirmeye önem verdiği görülmektedir.
1: Milli Savunma Bakanlığı, İsrail donanmasının küresel Sumut filosuna yönelik müdahalesine tepki gösterdi.
3: Filistin halkıyla dayanışmasını göstermek ve Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosuna, uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından müdahale edilerek yeni bir korsanlık eylemi daha gerçekleştirilmiştir. İsrail, alıkonulan vatandaşlarımızla beraber tüm katılımcıları derhal serbest bırakmalıdır. Gazze'de yaşanan bu insani trajedinin ve İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini yineliyoruz.
0: Şimdi Amerika ile İran arası kırılgan ateşkes diyoruz ve tabii bu kırılgan mesele sürüyor. Doğal olarak her an bir saldırı olabilir. Bu ihtimale çevrildi gözler. Amerikan Başkanı Donald Trump ne isterse İsrail Başbakanı Netanyahu'nun onu yapacağını söyledi. Yani Netanyahu ne derse yaparım minvalinde bir açıklama aslında. Yani bu açıklamayı da iki gündür yapıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu ile iyi bir ilişkisi olduğunu da söyledi. Netanyahu ben ne dersem onu yapacak dedi. Karşılıklı aslında bu ben ne dersem onu yapacak meselesi. Bir de dedi ki İran'ı yok ettik. Savaşta 13 Amerikan askeri hayatını kaybetti. Irak ve Afganistan savaşlarının yıllar sürdüğünü de belirtti Donald Trump. Sadece 3 aydır İran'dayız. Bunun çoğu ateşkes de geçti ifadelerini de kullandı. Trump yaklaşan ara seçimler nedeniyle de acele etmeyeceğini de vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimler Kasım ayında yapılacak biliyorsunuz. Devam edelim. 14 Mayıs'ta Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 24 kişi hayatını kaybetmişti. Habertürk muhabiri Emine Derya ve kameraman Özcan Öztürk saldırının gerçekleştiği o noktada Habertürk savaşın sürdüğü Ukrayna'da başlığıyla veriyoruz. Nasıl bir yıkım var bakacağız.
4: Evet, burası başkent Kiev'in güneydoğusunda bulunan banliyölerden bir tanesi. Geçtiğimiz 14 Mayıs gününde Rusya'nın saldırılarında işte tam da bu alanda bulunan 9 katlı bir apartman dairesi hedef alındı ve o saldırı sonrasında da o apartmanda yaşayan 24 Ukraynalı hayatını kaybetti ki o Ukraynalılardan 3 tanesi de kız çocuğu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi tabii ki buradaki enkaz kaldırıldı. Hatta kaldırılan enkazın hemen yanında, apartmanın yakınında işte bu şekilde insanlar hayatını kaybedenler için çiçekler bıraktılar, mumlar yaktılar ve onların fotoğraflarını da işte bu noktaya koydular. Yine hayatını kaybeden çocukları temsilen buraya çok sayıda çocuk oyuncağının da bırakıldığını görüyoruz. Özellikle Ukrayna'da savaş artık 4 yılı geride bıraktık. Savaşın 5. yılına girdik ve insanlar hayatını kaybedenlerin anısına da

0: bu şekilde noktalar oluşturuyorlar. Bunu Ukrayna'da, Kiev'de, yine başkentin çeşitli noktalarında gördük. Ukrayna bunu neden yapıyor? Çünkü hali hazırda savaş devam ederken insanların hafızasını diri tutmak için mutlaka bu şekilde şehrin farklı noktalarına fotoğraflar bırakılıyor. Hatta bugün Kiev'de, başkentte bir anma törenine denk geldik. Öğle saatlerinde birdenbire bağımsızlık meydanında sirenler çalmaya başladı ve insanlar hayatını kaybeden sivil ve askerler için saygı duruşunda bulundu. Şimdi bu bölgeyi Rusya neden hedef aldı? Şimdi Rus kaynaklar şunu söylüyor. Bu bina Ukrayna'nın biz askeri altyapısına zarar vermek amacıyla bu saldırıyı düzenledik. Ukrayna tarafı da şunu söylüyor. Burası askeri bir apartman değildi. Sivillerin yaşadığı 9 katlı bir binaydı ve bu saldırıda insanlar hayatını kaybetti. Yani Rusya aslında askeri bir altyapıyı hedef aldığını söyleyerek bu saldırıyı gerçekleştirdi. Ancak Rusya ise tamamen sivillerin hedef alındığı bir saldırı olduğu görüşünde. Şimdi Özcan Öztürk hemen saldırının meydana geldiği binanın bitişiğinde bulunan binalardan bir tanesini daha ekranlara getiriyor. Bakın, her ne kadar artık bu enkaz buradan kaldırıldı, ancak burada da, yani hedef alınmayan ancak yakınında bulunan o diğer binada da hasar büyük. O yüzden özellikle binanın hasar alan katları, ki hemen hemen görebildiğimiz kadar her katta hasar var, binanın da boşaltıldığını söyleyebiliriz. Durum bu şekilde. Burası başkent Kiev'in merkezine yaklaşık 10 kilometre bir mesafede bulunuyor. Önemli olmasının nedeni şu. Hali hazırda zaten şu anda Ukrayna'nın güneyinde ve doğusunda Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ediyor. Ancak uzun süredir Rusya başkent Kiev'e bu denli büyük bir saldırı düzenlemiyordu. İşte o son saldırı ateşkesten tam da sonra, biliyorsunuz bir ateşkes olmuştu 9 Mayıs zafer kutlamaları nedeniyle. O ateşkesten hemen sonra 14 Mayıs günü hedef aldı. Şu anda bir yandan da işte diğer apartmanlarda yaşayan insanları da Özcan Öztürk ekranlara geliyor. Kimi, çünkü biz de burada olduğumuz süre boyunca gördük. Kimi geliyor, eşyasını alıyor, götürüyor. Kimi binayı boşaltıyor. Yani üzerinden artık birkaç gün geçmesine rağmen insanlar hala binalarından eşyalarını tahliye etmeye devam ediyorlar. Tam da şu noktada aslında yavaş yavaş artık yayını bitirmek istiyorum. Bakın, burası, yani bu manzara daha doğrusu Ukrayna için önemli. Savaşı anlamak için önemli. Çünkü Ukrayna bu savaşta çok yara aldı, çok kayıp verdi. Milyonlarca insan ülkeden yerinden edildi. Ancak hala savaş devam ederken Ukrayna, hani biz genelde savaş sonrası işte hafızayı diri tutmak için ülkeler çalışmalar yapar, ama hala savaş devam ederken kaybettikleri insanları anıyorlar, anlatıyorlar, konuşuyorlar ki unutulmasın. Ve tabii ki temennileri de bunun tekrarlanmaması. Ukraynalılarla konuştuğumuz zaman da onlar bir an önce Rusya'nın bu saldırılara son vermesini, işgal ettikleri topraklardan çekilmesini ve barış istiyorlar. Yani bölgede Ukraynalılar kalıcı bir ateşkes ve barıştan yana, onu söyleyebiliriz diyelim. Biz de Habertürk olarak Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinden son durumu, son gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
1: Sağ olsun Emine de Özcan da, önemli bir dosya haber. Küresel Sumut filosu teknelerine müdahale ediyor İsrail. Aktivistleri Ashdod limanına götürmeye başladı da. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir limana getirilen aktivistlerin görüntülerini de paylaştı. Ben-Gvir elleri böyle kelepçelenen aktivistlerle böyle İsrail'e hoş geldiniz, size yapılması gereken muamele bu gibi sözlerle dalga geçmeye çalıştı. Bakın işte İsrail demek bu demek aslında. Görüntülerde yüzüstü yatırılmış dolu aktivist, işte zorla İsrail marşı dinletiliyor. O anların hepsi yer aldı. Aktivistler o anlara Filistin özgürlük sloganlarıyla karşılık vermişler. İtalya Başbakanı Meloni de görüntülere tepki gösterdi. Dedi ki aktivistlerin insan onurunu hiçe sayan bu muameleye maruz bırakılması kabul edilemez dedi. İsrail'den özür talep etti. İsrail'in Roma Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bu arada İsrail'in Dışişleri Bakanı Saar da Ben-Gvir'in İsrail'e zarar verdiğini söyledi. Bu utanç verici gösteriyle devletimize bilerek zarar verdiniz dedi. Siz İsrail'in yüzü değilsiniz ifadelerini kullandı. İsrail'in uluslararası sularda müdahale ettiği 50 teknede, aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu 428 aktivist yer alıyordu. Ve tümü alıkonulan aktivistlerin Ashdod Limanı'ndan sonra Ketiyot hapishanesi nakledilmesi, ardından da sınır dışı edilmeleri bekleniyor diyelim.

0: Bir Elif'e gidelim. Yönetmenim Emrah'tan da rica ediyorum. Çünkü futbol dünyasının milyonlarca futbol severin bugün gözü İstanbul'da oynanacak olan Avrupa Şampiyonası finalinde olacak. Aston Villa ile Freiburg Beşiktaş stadyumunda karşı karşıya gelecek. Elif tabii ki bize o atmosferi aktaracak. Stadyum çevresindeki durumu da aktarırsan çok sevinirim Elif. Yani inanılmaz bir trafik vardı. Kilitli yollar. Diğer taraftan da oradaki coşkuyu da anlayabiliyorum. Ardından Elif'in aktardıklarının ardından da HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk'la konuşacağız elbette. Elif.
1: Hülya Kenek, aslında trafiğin bu kadar kilitlenmesinin sebebi akşam saat 22'de oynanacak bu karşılaşma. Çünkü bu karşılaşma nedeniyle 3 ilçede önemli caddelerde, sokaklarda, bulvarlarda trafiğe kapandığını söyleyebiliriz. Yolların trafiğe kapandığını söyleyebiliriz. Biz kameraman arkadaşım Fatih Mehmet Coşkun'la beraber Freiburg'un fan zonundayız aslında. Büyük de bir heyecan var bu noktada. Saat 22'de başlayacak karşılaşma. Beşiktaş'ta Freiburg taraftarlarının bulunduğu bir fan zon var. Taksim'de ise Aston Villa taraftarları bulunuyor. Ama tabii büyük bir karşılaşma. Sizin de ifade ettiğiniz gibi milyonların gözü bu finalde. O yüzden de çok sayıda bilet vardı. 11 bin Aston Villa, 11 bin Freiburg taraftarı vardı. Tüm biletler tükendi aslında, onu söyleyebiliriz. Saat 22'de oynanacak müsabaka ve finalist ya şampiyon belli olacak bu noktada. Bu yüzden de güvenlik önlemleri çok alındı. Çünkü bütün bu taraftarlar izlemek için İstanbul'a geldi, Türkiye'ye geldi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması nedeniyle de çok sayıda cadde, sokak trafiğe kapandı. Peki nereler? Beyoğlu'nda Meclis-i Mebusan Caddesi, Kemeraltı, Galata, Tersane gibi sıra serviler gibi işlek caddeler trafiğe kapatıldı. Şişli'de Dolmabahçe, Bomonti Tünel kapatıldı. Taşkışla, Kadırgalar, Maçka, Bayıldım, Mim Kemal Öke Caddesi kapatıldı. Ve Beyoğlu'ndaysa, yine aynı Beşiktaş'taysa, Yıldız Posta, Barbaros, Çırağan, Dolmabahçe, Süleyman Seba Caddesi kapatıldı ki bu caddeler oldukça işlek caddeler. Ancak trafiği de etkiledi elbette. Ve uzun da sürecek, onu söyleyelim Hülya Ülkenek. Çünkü saat 22'de başlayacak karşılaşma. Müsabaka bitimine kadar bu kapatmalar devam edecek. Müsabaka bittikten sonra da taraftarların dağılması beklenecek elbette yolların açılması için. Yani gece yarısına kadar bu trafiğin hali böyle olacak diyebiliriz. İstanbul'da hafif de yağmurlu bir hava var. Genelde normalde de açık olsa da yağmurlu havalarda daha çok sıkışıyor trafik. Özellikle Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş taraflarında güzergah kullanacakların dikkatine diyelim. Alternatif güzergahlar da var elbet. Kapatılan yollardan kullandıkları yolları orada bekleyen trafik polislerine de sorabilirler. Çok sayıda alternatif güzergah var elbette ama bugün iş çıkışında eminim birçok İstanbul'u, özellikle bu yakadaki İstanbullular biraz trafikte zor anlar yaşayacak aslında. Saat 22'de başlayacak. Heyecan giderek artıyor. Özellikle fanzonlarda işte Almanya'dan gelen, İngiltere'den gelen çok sayıda taraftar var. Hem sokak lezzetlerini tadıyorlar Türkiye'deki. Burada da atmosferi yaşıyorlar aynı zamanda. Biz de buradan aktardık diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Peki biz de buradan devam edelim. Ata'yla birlikteyiz tabii. Ya yine bir uluslararası kupa finali, ev sahipliği, işte Alman ekibiyle İngiliz ekibinden biri bu akşam evine dönecek. Ama evine dönerken neyle dönecek? Kupayla dönecek tabii. Evet. Favorin kim?
2: Favorim Aston Villa.
0: Aston Villa.
2: Aston Villa.
0: Ama böyle şaşırtabilir mi? Sürpriz olur mu sence? Yani senin favorin o Atam
2: da. Tek maçlarda hiç belli olmaz tabii.
0: Belli olmaz değil
2: yani
0: mi?
2: Belli olmaz. Bir kere sonuçta bir tarafta Alman tarafı varsa her zaman bir acaba mı diyorlar. Futbolda öyle özellikle.
0: Futbolda öyle değil mi? Yani Freiburg şimdi bu kupa kimin olur onu bilmiyorum. Ya çok ilginç bir şey var. Öyle başlayalım mı?
2: Tamam.
0: Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda bu tamam. Evet. Bak bu harika bir şey. Ne demiş? Good morning from Istanbul. Evet. Bu kediler meselesi şaka değil ha. Yani İstanbul bir kedi şehri.
2: Kesinlikle.
0: Değil mi? UEFA kükremeye hazır mısınız demiş.
2: Kükreyen de ufak bir kedi patili dostumuz ama pek kükreyim gibi.
0: Sen bakmışsındır gözüküyor. Nasıl yorumlar yapılıyor
2: bu, ya bir kere
0: bu,
2: zaten
0: bu özellikle paylaşma?
2: Genel olarak biz de sokaklarda çok röportaj yaptık. Genelde Aston Villa taraftarları ve Freiburg taraftarları. Aston Villa taraftarları Taksim tarafı ayrılmış onlara. Freiburg tarafı da Beşiktaş tarafındalar. Hangisiyle

0: konuşsak hepsi İstanbul'un olağanüstü bir şehir olduğunu söylüyor. Bir de Beşiktaş stadı ekstra gerçekten olağanüstü bir konum. Yani Boğaz Köprüsü'nü görüyorsunuz, iki kıtayı birleştiren o denizi görüyorsunuz.
1: Bir anlamı var.
0: Kesinlikle
1: Beşiktaşlı olarak.
0: Oradan yani
1: stadyumun da bir anlamı olağanüstü.
0: Ya ben bir basın mensubu olarak ben de gerçekten oraya gittiğimde daha fazla keyif alıyorum. Bizim şirketimize de yakın, bir de yürüyerek de gidebiliyoruz.
1: Tabii, tabii,
0: o avantajı
1: tabii
0: var. Ama gerçekten harika bir stat ki daha önce bu statta zaten bir Süper Kupa maçı oynanmıştı.
1: Tabii.
0: O Süper Kupa'da da Chelsea ile Liverpool karşılaşmıştı. Şimdi seneye bir tane daha maç var. Bu sefer Kupa 3, Konferans Ligi de yine bu statta oynanacak finali.
1: Evet.
0: Yani UEFA'nın çok tuttuğu bir stat. Bir taraftan artık bu kedi olayı, ona geri dönecek olursak, şu an bütün dünyanın gündeminde. Hatta artık sosyal medyada takip ettiğimiz çok dünyaca ünlü influencerlar hep burada kedileri paylaşıyorlar. Kedilerin bu kadar sokakta olmasına alışkın değiller.
1: Ya bir tane Avrupa'da platformda böyle hani isim vermeyeyim, öyle reklamı olmasın ama böyle bir belgesel var. İşte İstanbul özeline. Kedi şehri tabii. Evet. Bir kedi belgeseli aslında. Yani muhteşem. Yani kedi üzerinden ve kedinin bakış açısı üstünden, yani onun yolları böyle arşınlaması üstünden bir İstanbul belgeseli izliyoruz. Çok trafik vardı Ata.
0: Evet. Bugün
1: çok
0: bugün
1: trafik vardı bugün.
0: Maçlarda böyle oluyor.
1: Yağmurun da etkisi var değil mi?
0: Yağmurun da etkisi var ama bir taraftan tabii ki çok yoğun bir kalabalığın da etkisi var Hülya Ökenek. Bir taraftan çok yer aslında kontrole alınıyor doğal olarak. Böyle organizasyonlarda zaten stadı haftalar öncesinden neredeyse hani denetlemeye başlıyor UEFA ve yaklaşık 1,5-2 hafta öncesinden de stadı devralıyor. Devraldığında da oranın bütün artık güvenliğini sağlamak için gereken şeyleri söylüyor. Bölümler ayrılıyor. Az önce de söylediğim gibi işte Aston Villa taraftarı bu tarafta, Freiburg taraftarı Beşiktaş tarafında, Beşiktaş ve Taksim iki taraf ayrılmış durumda.
1: İki taraf ayrılmış.
0: O yüzden de doğal olarak trafiğe etkisi de bunun çok fazla oluyor. Çünkü trafiğe kapatılan çok fazla alan var. Stada giriş ve çıkışların daha rahat olması açısından. Beşiktaş stadyumunun, Beşiktaş Parkı'nın en büyük avantajlarından birisi konumu. Vapurla geçebiliyorsunuz.
1: Tabii, tabii. Ulaşım
0: orada,
1: iyi.
0: Finikülerle geçebiliyorsunuz. Yani ulaşım anlamında tabii çok rahat bir alan. Araçla da çok zaten tercih etmiyor taraftarlar. Beşiktaş taraftarı da çok araçla gelmeyi tercih etmiyor zaten.
1: Yani o
0: park yeri sıkıntısı var malum.
1: Öyle öyle.
0: O yüzden bu anormal değil ama bence çok büyük bir heyecan var. Yani ben mesela maçın ismi o kadar büyük değil aslında. Çok çok daha büyük isimli Kupa 2 organizasyonları gördük. Avrupa Ligi finalleri gördük. Ama şöyle bir gerçek var ki maçın isminden ziyade organizasyon çok büyük.
1: Tabii.
0: Avrupa'nın 2 numaralı kupası bugün sahibini bulacak ve İstanbul'da sahibini
1: bulacak.
0: UEFA
1: ya yani bunun ötesi yok tabii. Kesinlikle böyle. Şunu sorsam şimdi mesela sen favorini söyledin tamam da mesela yani hangi takımın fizik gücü daha iyi, daha üstün ya da?
0: İkisinin de zaten ya şimdi şöyle bir gerçek var Hülya Ökenek. Aston Villa bir İngiltere Premier Lig takımı. Premier Lig bu işin zirvesi. Yani hep deriz ya bir Şampiyonlar Ligi, bir Dünya Kupası, futbolda liglerde Premier Lig bir numara. Hı hı. Bu takım Premier Lig'de çok çok başarılı bir takım. Bir taraftan bir teknik direktörleri var. Bu kupayı 4 kez kazandı. Bu kupayı 4 kez kazandı. Şimdi 5. kez kazanmak için sahada. İspanyol takımıyla kazandı. Şimdi bir İngiliz takımıyla kazanmak için sahaya çıkıyor. Yani buranın inanılmaz ciddi bir avantajı var dememin sebebi o. Aston Villa bu işi genel olarak camiada çok olmasa da Avrupa Ligi'nde ilk kez finale çıkan bir camia. Ama oyuncusuyla, keza teknik direktörüyle Aston Villa bence en büyük avantajlı takımlardan birisi. Freiburg tarafına dönecek olursak da tarihlerinde ilk kez bir Avrupa finalindeler. Çok aşırı fark yaratan, işte son döneme damga vuran bir takım dersek yalan söylemiş oluruz. Ama hem nispeten yollarının bir tık daha rahat olması, hani Avrupa Ligi'nde çünkü özellikle hani yakından takip eden izleyicilerimiz bilirler. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yaklaşık 3 yıl önce bir lig aşaması formatına geçti. Yeni bir sisteme geçti ve üstten alta takım düşmüyor. Bu şu demek yani eskiden Şampiyonlar Ligi'nde grubunuzu 3. sırada bitirince Avrupa Ligi'ne düşüyordunuz.
1: Ama şimdi?
0: Şimdi Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne takım gelmiyor. Yani Avrupa Ligi'nde kim başladıysa onlar bitiriyor. Bu da doğal olarak eskinin o çok acayip takımların işte bir Manchester United'ı, bir Juventus'u zamanında çok çok sürpriz düşen takımlar orada buraya Liverpool gibi vesaire çok başarılı takımlar vardı. Burada çok onların biraz daha olmamasıyla birlikte Aston Villa gibi, Freiburg gibi, Aston Villa'yı biraz diğer tarafta tutuyorum ama takımların biraz finale çıkma ihtimali de arttı. Onu da söylemek lazım.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. UEFA Başkanı'nın sözü ne? Yani 2032 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliğinde ortağımız olan işte İtalya'ya yönelik, değil mi? Böyle bir söz gündem oldu. Durum değişti.

0: gelişmezse turnuva İtalya'da oynanmayacak ifadelerini kullandı. UEFA Başkanı İtalya'daki stadyumlar ve organizasyon için aslında bunu kullandı. Yani böyle tek başına o zaman verileceği yorumu da yapıldı. Ne dersin bu açıklamaya? Bu ne demek diye sorayım.
1: Şimdi Hülya Akinek hatta onunla ilgili de birkaç şey çıkarttı. Geçtiğimiz haftalarda yaklaşık bir ay önce İtalya'da Gabriele Gravina, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı gibi, orada da İtalya Futbol Federasyonu Başkanı kendisi Gravina'nın. Ve Gravina istifa etti görevinden. Daha doğrusu biraz da ettirildi. Başarısızlık, Dünya Kupası'na katılamama vesaire. İtalya futbolu böyle şu anda, kaynıyor. Herkes başarısızlığın faturasını birilerine kesmeye çalışıyor. İtalya milli takımı tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyor. Son 3 Dünya Kupası'na katılamadılar vesaire.
0: Yine bu arada bununla, Ata konuşurken, Ata Selçuk konuşurken video görüntülerini de getirebiliriz biraz önce verdiğiniz zaman. Evet.
1: Bununla birlikte Ceferin de ta o zaman Reuters'a özel bir açıklama yapmıştı. Demişti ki İtalyanlar şu anda başka şeylerle uğraşıyor ama bir gerçek var ki statları çok eski. Şimdi ben hatta o statların listesini çıkarttım bir taraftan. Bak söyleyeyim. Bence çok fazla şey anlatıyor çünkü. Şimdi İtalya ve Türkiye statlarını verdi Euro 2032'de. Hangi statlarda olacak?
0: O zaman.
1: Evet. Şimdi Cagliari'nin stadyumu yeni bir stadyum. Ve üç tane sadece yeni stadyum var. Bununla birlikte Bari'nin stadyumu yenilenecek. Napoli'nin stadyumu yenilenecek. Genova, Verona, bunların hepsi yenilenecek. Yani yenilenecek ne demek? Önümüzde toplasanız 6 yıl var gibi dursa da
0: ya öyle bir şey söyle. Futbol
1: da öyle organizasyonda en az 2 yıl önceden hazır olmak gerekiyor.
0: Bu şu mu o zaman? Yani Türkiye tek başına.
1: Bu arada Türkiye bunu yapabilecek güce sahip. Zaten Ceferin de yani, biraz buna güvenip söylüyor. Evet. Yani Türkiye'de şu anda verilen statlar var. Bu statların yanı sıra en az bir o kadar da verilebilecek stadyum var.
0: Bizim zaten kriterlerimiz çok uygun değil mi?
1: Kesinlikle. Kapasitelerimiz çok yüksek. Özellikle bu yeni yapılan statlarımızda Hülya Akinek, UEFA'nın bir kriteri var. Diyor ki etrafı müsait olacak. Fan zone yani taraftar alanları, geniş alanlar, taraftarın otopark kullanımı vesaire. Burada görüyoruz. Zaten mesela Beşiktaş Stadyumu UEFA Süper Kupası ve bu sene Avrupa Ligi'ne ev sahipliği yapıyor. Seneye Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapacak ama Beşiktaş Stadyumu bizim listemizde yok mesela. Euro 2032 listemizde. Sebebi de az önce bahsettiğim konu.
0: Gibi.
1: Etrafının müsait olması ve kapasitesinin en yüksek olması. Mesela çünkü Galatasaray'ın stadı Rams Park şu anda. Ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu doğal olarak kapasitede İstanbul'dan öne çıkan şeyler oluyor, statlar oluyor. Şimdi burada zaten Shakhtar Donetsk rahmetli Mircea Lucescu'nun şampiyon olduğu UEFA kupasını kazandığı organizasyon 2009'da 2027 Konferans Ligi finali yine söylendiği gibi Türkiye'de oynanacak. Bir taraftan 2026 Avrupa Ligi finalini görüyoruz. Burada şöyle bir şey var. Şimdi mesela ben onu da çıkarttım. İşte stadyumlardaki kapasiteler. Bu kapasiteler neden önemli? Çünkü milyonlarca insan geliyor. Şimdi bunlar turizm için çok önemli. İşte İskoçya'dan bir sürü insan gelecek, İngiltere'den gelecek, İspanya'dan gelecek, Euro denince böyle. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun 74 bin kapasitesi var. Rams Park'ın 52 bin kapasitesi var. Örneğin şu an Fenerbahçe'nin stadyumu Çobani Stadyumu'nun 47 bin kapasitesi var. Bu anlamda kapasitede en yüksek olanlar üste alınıyor. Şimdi Ankara yeni 19 Mayıs Stadyumu az önce de gördük mesela. O da yeni yapılıyor ve bitmek üzere. O da 45 bin kişilik bir kapasitesi
0: yani,
1: olacak.
0: Sen diyorsun
1: burada
0: ki,
1: kapasite ve yenilik.
0: Tamam. Çünkü Ata sen diyorsun ki uygun statlarda, ya. Bak bu kriterlere uygun diyorsun. Ama bak mevzu şöyle bir şey. Biz bu meseleleri konuşurken İş politikaya dayanır. Yani tek başına Türkiye'ye verirler mi? Yani iş oraya dayanır. Çünkü bu organizasyon Türkiye'ye vermeleri gerekiyor dediğin kriterlere bakıldığında. Ama UEFA içinde siyasi bir etki olur mu? Ben kendi cepheme geleyim. Oradan bir soru sorayım sana. Yani bunu engellemek için mesela birileri devreye girer mi? Engellemek isterler mi ya da? Yoksa şunu mu söylersin bana Ata? Ya Hülya yani hani bu kriterlere bakıldığında Türkiye yani tabii ki öne çıkıyor. Çok da rahat ev sahipliği yapabilir.
1: Futbolda sadece kriterleri konuşmak.
0: İşte.
1: Şimdi Katar, Suudi Arabistan bu organizasyonları aldıklarında Katar'da bir Dünya Kupası izledik. Tarihi değiştirildi.
0: Tabii.
1: Dünya Kupası'nda yine Suudi Arabistan'a gideceğiz 2034'te. 2034'teki Suudi Arabistan'da statlar vesaire tamam yenileniyor, yapılıyor vesaire ama Katar hazır olduğu için mi verildi? Hayır yani. Tabii ki bununla alakası yok. Ama burada şöyle bir şey var. Türkiye futbol politikasında güçlü bir ülke. Ya yani buraya işte geçtiğimiz günlerde Gianni Infantino geldi mesela baktığımız.
0: Ya hemen geldi, hemen bütün Avrupa'daki büyük takımlarda bir Türk futbolcu
1: kesinlikle
0: var yani.
1: Hani biz o zaten, değil mi? O zaten işin ayrı
0: bir de Türkiye milli takımımız
1: güçlü.
0: Takımımız çok

0: güçlü.
1: Bunun etkisi var. Tabii. Bir taraftan da gerçekten hani işin politika tarafında, futbol politikası tarafında da hiç fena değiliz. Ya yani Infantino sürekli olarak buraya vuruyor, buraya dair söylemlerde bulunuyor. Neden? Çünkü FIFA'nın yeni hayal ettiği dünyada, yeni hayal ettiği futbol düzeninde statların kalitesi çok önemli. Statların yeniliği çok önemli. İnsanların konforunun arttırılması çok önemli. Eskiden böyle değildi. Eskiden hikayelere duygusal olarak bakıyorduk. Mesela Arsenal şampiyon oldu dün Premier Lig'de. Herkes eski stadı Highbury'yi yad ediyor. Yani. Ama şu an Highbury olsa herkes diyecek ki ya bu stat yakışıyor mu Arsenal'a diyecek. Biraz hikaye buraya gitti çünkü artık çok fazla paralar dönüyor. Bu paraların peki döndüğü yerde konfor şart Hülya Ökenek. Tamam. Yani gidiyorsun maça, konforlu olacaksın'ı hissettiriyor.
0: Çok net anladım ama Ata şöyle bir şey var işte o dediğim ne yazık ki bakış açısı o yüzden o üzücü.
1: Kesinlikle. Biz mesela, ya bunu düşünmüyor bile olmamız
0: tabii
1: lazım.
0: Tabii yani Avrupa Birliği bu üyelik meselesinde de biz yıllardır neler yaşıyoruz yani artık dedik yani hani hiç. Şimdi şöyle ya ben bu manşeti sana vermem mi der UEFA? Yani hani tek başına da ben bunu sana vermem. İşte bir ortak bakarım sana mı der İtalya olmazsa sence? Öyle mi der yoksa?
1: Ben işi çok romantize etme taraftarı değilim. O yüzden hani direkt ortadan konuşayım. Ben İtalya'nın kesinlikle yapacağını düşünüyorum. Yani bence İtalya olacak.
0: Olacak.
1: Bu biraz İtalya'ya sadece üstü kapalı bir gönderme. Yani artık şu statlarınızı yenileyin ve biraz baskı üzerinizde arttırıyorum göndermesi. San Siro, bilmiyorum hiç Milano'ya gittim mi ama bir tarihi yapı gibi görülür Milano'da. Ve tarihi yapı gibi görüldüğü için de San Siro çok güzel gözükür ama bir taraftan gözükmesi önemli değil. Her an yıkılacakmış gibi stadyum. Ve diyor ki bir taraftan UEFA'da bunlarda ben maç oynatamam. Evet belki Kolezyum gibi çok güzel gözüküyor.
0: Tabii,
1: evet
0: Roma
1: belki
0: ayında.
1: Tarihi yapısı
0: evet,
1: çok iyi çok. Ama burada binlerce insan orada belki hoplayıp zıplarken,
0: mümkün
1: tezahüratlarını
0: değil
1: yaparken ben buna güvenemem diyor. Ve üstü kapalı bir gönderme yapıyor. Ben İtalya'nın bu konuda vites yükselteceğini düşünüyorum. Ve İtalya olmasa
0: istemez
1: da ben de senin gibi düşünüyorum açıkçası. Yani bence tekli bir organizasyon zaten genel olarak çok UEFA yapmıyor. Daha fazla pastayı dağıtmak için çünkü.
0: Tabii.
1: Daha fazla o pastayı dağıttığınızda işte firmaların daha fazla o turizm firmalarının daha hareketli olduğunu görüyorsunuz. Daha fazla ülke kazanıyor. Daha fazla ticaret dönüyor.
0: Tabii.
1: UEFA da onu tercih ediyor.
0: Tabii.
1: Ama biz ona hazırız yani. Ben en azından bu cepheden onu söyleyeyim.
0: Ben de bu cepheden onu söyleyeyim.
1: Onu.
0: Kesinlikle. Yani gördüğüm o ama işin tabii içindesin o anlamda. Nereden izleyeceksin maçı? Yani burada mı olacaksın? Yayın
1: yok ben
0: var
1: burada
0: mı,
1: olmayacağım.
0: Yoksa
1: bizim ekip arkadaşlarımız burada ama şeyde stat'talar. Ama ben evde takip edeceğim.
0: Evde takip edeceksin. Bak, şey olsun istemiyorum. Kafamda bir şey kalsın istemiyorum çıkarken. Ya ben şunu da hani söylemek istiyordum. Unuttum. Eklemek istediğim bir şey var. Sonra
1: ben
0: evde aklına gelmiş.
1: Ben ikisine dair de ekleyeyim Hülya Akın'a. Şimdi birincisi bugünkü
0: kısaca
1: final. Çok kısaca ekleyeyim. Aston Villa'nın çok büyük bir favori olduğunu tekrar kendi cephemden söylüyorum. Ve bugün bence çok güzel bir atmosfer olacağını düşünüyorum.
0: Harika.
1: Çünkü iki gündür sokaklarda biz de Taksim'de olduğumuz için o Aston Villa taraftarının coşkusuna hep denk geldik.
0: Görüyoruz, evet,
1: çok keyifli.
0: Tabii.
1: İkinci tarafı da Euro 2032 kısmı. Üstü kapalı bir gönderme olduğunu düşünüyorum. Bence İtalya Türkiye birlikte düzenler diyeyim kapatayım.
0: Peki. Ata çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Teşekkür
0: çok keyifli
1: ediyorum,
0: oluyor seninle yayın yapmak.
1: BT
0: Spor Haber Müdürü Ata Selçuk sağ olsun. Katkılarından dolayı diyeyim. Peki bakalım böyle güzel bir karşılaşma izleyelim. Atmosfer efsane öyle. Şöyle devam edelim. Türkiye biliyor musunuz bugün güne merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki depremle başladı. Ama şöyle 7 kilometre derinliğinde bir sarsıntı birçok kentte de hissedildi. Panikle kendini dışarı atan bazı kişiler hafif şekilde yaralandı. Bir bakalım görüntülerde.
2: Saatler tam 9'u gösteriyordu. Malatya merkezli 5,6'lık deprem herkesi sokağa döktü. Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem sadece Malatya'da değil, Sivas, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi. Depreme kimi evinde, kimi iş yerinde, kimi de okulda yakalandı.
3: Acil çağrı merkezine 32 adet hasar tespiti, 50 adet de bilgi danışma amacıyla çağrı alınmıştır. İlimiz genelinde şu ana kadar 3 ahırda kısmi çökme, 1 konutta kısmi hasar, ve bir adet istinat duvarında çökme olduğu bilgisi

0: edinilmiştir.
1: Panikle kaçmaya çalışan bazı kişiler yaralandı. Malatya'da eğitime bir gün ara verildi.
0: Sağlık kuruluşlarımıza bu saat itibariyle 74 vatandaşımız başvurmuş olup bunlardan 15'i korku ve panikten yani psikolojik sebeplerle, 15'i hafif derecede yaralı olup 46 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış ve taburcu edilmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.
1: Malatya'nın içme suyunda deprem nedeniyle bulanıklık meydana geldi.
2: Ve sağanak hayatı felç etmiş. Adana'da etkili oldu bu sefer. Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde birçok yeri su bastı. Görüntüler var, hemen geçelim.
1: Yağmur aniden bastırdı. Dakikalar içinde sokaklar göle döndü. Adana'da sağanak sonrası yine su baskını yaşandı. Adana'da etkili olan sağanak öğle saatlerinde şiddetini arttırdı. Özellikle Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde kanalizasyonlar taştı. Göle dönen sokaklarda yayalar yürümekte, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Seyhan ilçesinde kurban pazarını da su bastı.
3: Bize yardım edin Allah rızası için. Telef oldu, şubamıza bakın.
1: Besiciler hayvanlarını kurtarmak için büyük çaba harcadı.
3: Yağmur altından mallarımız telef olurdu, ancak çıkardık sağa sola götürdük. Başka yapacak bir şey yok abi. Bu yağmur suyu nasıl yapacak bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum.
2: Türkiye Gençlik Vakfı bu yılda 81 ilde yaz okulu düzenleyecek. Renklensin Yaz Okulumuz mottosuyla hayata geçirilen projenin lansmanı da yapıldı. Bakalım.
4: Bu anlamlı programa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
5: Gençlerimizin %35'inin dijital bağımlılıklar konusunda alarm veren bir seviyede olduğunu, bu gençlerin büyük bir kısmının dijital okuryazarlık anlamında da yetersiz bir olgunlukta olduğunu gösteriyor.
1: Sanal alemdeki tehlikeye dikkat çekti. Gençleri dijital bağımlılıktan korumanın önemine değindi. Renklensin Yaz Okulumuz sloganıyla hayata geçirilen kamp projesini duyurdu.
5: Bu kampların bila bedel olması, hakikaten bir toplumsal iyilik hareketi olduğunun bir başka delili.
1: Türkiye Gençlik Vakfı bu yılda 81 ilde yüz binlerce öğrenci için yaz okulu düzenleyecek. Amaç çocukları ekranların gri dünyasından ve dijital yalnızlıktan kurtarmak. Bu kapsamda birçok sosyal aktivite olacak.
5: TÜGVA'nın bu çalışmasını ben taşın altına elini koymak olarak değerlendiriyorum. Ailelerin de işini kolaylaştırmamız gerekiyor.
6: Eğitim yalnızca öğretmenlerin ya da okulların omuzlayabileceği bir mesele değildir. Aile, okul, sivil toplum kuruluşları, medya kuruluşları ve toplumun tüm dinamikleri topyekün bir şekilde gençlerimizin gelişim sürecinde sorumluluk üstlenmelidir. Gelin hep beraber taşın altına elimizi koyalım.
1: TÜGVA yaz okulları ücretsiz olacak. Temmuz ayı itibariyle başlayacak. Aileler internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek. Ayrıca doğa kampları ve tematik kamplar da düzenlenecek.
2: Şöyle yapalım, çok kısa bir reklam arası verelim. Biraz soluklanalım, ardından birlikte olacağız.

Akşam haberlerini noktalıyorum ve yayını her zaman olduğu gibi Faruk Aksoy'a devrediyorum. Yani ana habere bütün gelişmeleri ana haberde bulabilirsiniz Faruk Aksoy'la. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
2: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Trump neden İran saldırısını erteledi? Tahran'ın savaş bölgenin ötesine yayılır uyarısı ne demek? Önce Trump, ardından Putin. Pekin'de ard arda iki zirvenin şifreleri neler? Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılında. Çin lideri Xi, Rusya lideri Putin için savaştan pişman mı dedi? Rusya ve Belarus'un nükleer tatbikatı nasıl bir mesaj? Sena Alkan soruyor, akademisyenler Profesör Doktor Hasan Ünal ve Doçent Doktor Turgay Yerlikaya, DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman'la gazeteciler Gürkan Zengin ve Nevzat Çiçek yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
3: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 20, Bursa yağmurlu 19 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 25, Muğla güneşli 24 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana yer yer yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Artvin yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 20, Kayseri yağmurlu 18 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 13, Erzincan yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 20, Gaziantep yağmurlu 20 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 20 Mayıs Çarşamba günündeyiz. Sayın seyirciler, bugün partilerin grup toplantıları vardı. Adeta siyasi liderler karşılıklı tenis oynadılar. Biri bir şey söyledi, diğeri cevap verdi. Gerçekten siyaset adına hareketli bir gündü. Ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörsüz Türkiye hedefine yönelik mesajlarını aktararak başlayacağız ana habere. Süreci samimiyetle menziline ulaştırmaya kararlıyız dedi Cumhurbaşkanı. Devletin ilgili kurumlarının örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modeller üzerinde çalıştığını da belirtti. Cumhurbaşkanının gündeminde bir başka başlık da vardı. O da Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik soruşturmalardı. O konuya dair de dikkat çekici cümleler kurdu.
1: İttifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile el ele, omuz omuza verecek Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
2: Hem Cumhur İttifakı vurgusu yaptı hem de terörsüz Türkiye sürecine yönelik kararlılık mesajı verdi.
1: Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Gündeminde Kocaeli'deki AK Parti gençlik şöleni de vardı.
1: Hakareti siyaset zanneden CHP Genel Başkanı'nın gençleri tahkir eden, gençleri aşağılayan hezeyanlarının bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur. Çünkü bırakın stadyumda 100 bin gençte şölen yapmayı. Bunlar salonları bile doldurmakta artık zorlanıyorlar.
2: Erdoğan CHP'yi belediyelere yönelik soruşturmalar üzerinden eleştirdi.
1: Sokağa çıkmaya yüzleri yok. Vatandaşın bilhassa da gençlerimizin yüzüne bakacak halleri yok. Gençlerimiz ağızlarından liyakati düşürmeyenlerin yönettikleri belediyeleri nasıl arpalığa çevirdiklerini çok net görüyor. Genel başkan dahil CHP'nin rahatsızlığının temel sebebi işte budur.
2: Cumhurbaşkanı konuşmasında AK Parti'nin bu yıl 25. yıl dönümünü kutlayacağını hatırlattı. Bu hareket büyük Türkiye davasıdır dedi.

0: siyasi tarih boyunca çok ihanet gördüğünü de açıkladı.
1: Kurulduğumuz andan itibaren partimizi saf dışı bırakmak, hükümetimizi yıkmak için darbe senaryoları yazıldı. Tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoludur, dönmek bilmez yürürüm der, bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Elbette bizim de hatamız, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldım. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir.
0: Toplantının ardından gazeteciler Erdoğan'a yaptığı konuşmayı sordu.
2: Konuşmamız çok duygusaldı. Biraz veda gibi, böyle bir seçim gibi, seçime hazırlık.
3: Yani benim konuşma bir veda gibiydi.
2: Hayır, seçime hazırlık. Yok efendim, veda gibi değil, bir başlangıç gibi. Öyle mi efendim?
4: AK Parti'de sıcak bir grup toplantısı gerçekleşmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çıkışta da bunlar sorulmuş. Ama özellikle terörsüz Türkiye konusunda son günlerde bazı iddialar ortaya atılıyordu. Deniyordu ki Cumhur İttifakı'nın iki bileşeni AK Parti ve MHP terörsüz Türkiye sürecinde fikir ayrılığı yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kürsüde o konuyla ilgili fikir ayrılığı bir kenarda dursun. Türkiye'nin çok daha uzun yıllar inşa edilmesi için birlikte çalıştığımız MHP ile birlikte yeni planlar, yeni projeler, Türkiye'nin inşası için uzun çalışmalar yapacağız dedi ve görüş ayrılığı fikrini de çürütmüş oldu. Tabii bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde de gelişmeler vardı sayın seyirciler. CHP Genel Başkanı Özgür Özel The Economist dergisi için bir yazı kaleme aldı. Viktor Orban döneminin sona erdiği Macaristan'la Türkiye arasındaki benzerlik ve farklılıkları anlattı. Aslında Özgür Özel The Economist'e Orban'la Erdoğan'ı tam olarak ifade etmese de kıyasladı. Bu arada o yazıda terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de CHP bu süreci seçim hesapları nedeniyle değil, demokratik vizyon adına destekliyor notunu düştü.
0: Türkiye ile Macaristan arasında benzerlikler olduğunu söyledi. Türkiye'nin demokrasi mücadelesi Macaristan'a benziyor ancak daha zor dedi.
5: Türkiye'de demokratik mücadele artık yalnızca parlamento ya da sandıkla sınırlı değil. Mücadele birçok cephede yürütülüyor. Kitlesel mitinglerde, sokakların gündelik hayatında, mahkeme salonlarında, hukuki savunmalarla ve sosyal medyada gençlerin zekası, yaratıcılığı ve dijital becerileriyle.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel İngiliz The Economist dergisi için bir yazı kaleme aldı. Partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu olduğunu hatırlattı, belediyelere yönelik davalara değindi.
5: AK Parti'nin hedefi muhalefeti yok etmek değil, onu evcilleştirmek, seçimlere girmesine ve hatta büyük şehirleri yönetmesine izin verirken, onu giderek daralan sınırlar içinde faaliyet göstermeye zorlamak. Bu, demokrasiden otoriterliğe doğru basit bir kayış değil, özgür rekabetten zapturapt altına almaya doğru bir kayıştır.
0: Ana muhalefet lideri terörsüz Türkiye sürecine dair de mesajlar verdi. CHP bu süreci demokratik vizyon adına destekliyor dedi.
5: Yeni bir barış süreci var. CHP bu süreci taktiksel ya da seçim hesapları nedeniyle değil, daha geniş bir demokratik vizyon adına destekliyor. Barış ve demokrasi birbirinden ayrılamaz. Bu anlayış, çoğulculuk, temsil, yurttaşlık ve birlikte yaşama meselelerinin barışçıl bir gelecek için merkezi önemini koruduğu Orta Doğu açısından kritik önemde.
4: Muhtemelen bu yazı da yakında iktidar tarafından The Economist'e neden böyle bir yazı yazıldı? Türkiye ile ilgili iddialar doğru mudur? İngilizlere, İngiliz menşeli The Economist dergisine Cumhuriyet Halk Partisi ne demek istiyor? Niçin böyle bir yazı kaleme aldığında şeklinde bir eleştiri mutlaka ve muhakkak gelecektir. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi. Elbette iktidar CHP'yi, CHP de iktidarı eleştirecek. Burada bir sorun yok. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde çok daha büyük meseleleri var. Mesela eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Sayın seyirciler, eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

partisine ikinci kez arınma çağrısı yaptı. CHP haramın ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz. Gerektiğinde arınmasını bilir dedi. Kendisine yöneltilen eleştirilere de tehditleriniz bana vız gelir, hiçbir şekilde beni etkilemez karşılığını verdi. Kemal Kılıçdaroğlu bunları söyledi. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır da Kemal Kılıçdaroğlu'na bir cevap verdi.

0: haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez.
1: Bu sözlerle partisine bir kez daha arınma çağrısı yaptı. Yaşananlara sessiz kalmayacağını vurguladı.
0: Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim. Ben hakikatin yanında dururum.
1: Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu uzun bir aradan sonra sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Siyasette dürüstlük ve şeffaflık vurgusu yapan Kılıçdaroğlu CHP'ye çağrıda bulundu.
0: Siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur. Ve dostlarım, bu ağır sorumluluk herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerin görevidir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz.
1: Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıl Kasım ayında da arınma çağrısı yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine CHP'den yanıt geldi. Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, arınma dönemine göre değil duruşa göre değişir dedi.
2: Zeydan abi tutuklandı. İstanbul Belediye Başkanımız tutuklandı. Antalya Belediye Başkanımız tutuklandı. Onun döneminde atanan belediye başkanları. O gün ne kadar onurlu ve şereflerse bugün de aynı şekilde onur ve şerefli belediye başkanlarıdır. Arınma, ar, haya, namus döneme göre değil duruşa göre değişir.
3: CHP'deki iç hesaplaşma nereye gidecek? Kamuoyu büyük bir merakla olayı takip ediyor. Sayın seyirciler, İyi Parti'ye bakacağız. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla gündeme gelen Öcalan'a statü tartışması sürüyor. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu dedi ki Öcalan'ın statüsü bellidir. O bir terör hükümlüsüdür.
4: Terörsüz Türkiye'nin yolu İmralı'dan geçmez. Terörsüz Türkiye'nin yolu Türk milletinin iradesinden geçer. Türk devletinin kudretinden geçer. Hukukun üstünlüğünden geçer. Amasız, fakatsız, mutlak adaletten geçer. Yasaklardan arınmış Türkiye'den geçer. Cumhuriyetin üniter yapısından geçer. Şehitlerimizin aziz hatırasından, gazilerimizin onurundan geçer.
1: Öcalan'ın statüsü tartışmasına dair bu mesajları verdi. Bir terör hükümlüsü olan Öcalan'a siyasi rol verilemeyeceğini söyledi.
4: Öcalan'ın statüsü bellidir. Bir terör hükümlüsüdür. Kürtlerin temsilcisi de, lideri de değildir. Siyasallaşma başlığı altında ona rol biçilemez. Örgüt mensuplarına ulaşması, talimat iletmesi, temas etmesi asla kabul edilemez. Bu örgütü yönetmek, talimat vermek demektir.
1: İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. MHP lideri Bahçeli'nin barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisine de tepki gösterdi.
4: Türk devleti terör ağlarını koordine edemez. Türk devleti terör ağlarını dağıtır. Terör örgütlerini dönüştürmez, tasfiye eder. Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadele ile ilgili bir tek koordinasyon merkezi vardır. O da Milli Güvenlik Kurulu'dur.
3: Dervişoğlu'nun bu konuşması MHP tarafından ciddi şekilde eleştirildi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine sert tepki gösterdi sayın seyirciler. Büyükataman yazılı açıklama yaptı. Siyasi menfaatleri söz konusu olduğunda herkesle ortaklık yapanların terör belasını bitirmek için mücadele eden liderimize

0: Edepsizce saldırması samimiyetsizliğin daniskasıdır dedi. Büyük Ataman terörü bitirecek olan terörsüz Türkiye hedefine hangi terör baronlarının nan ve hesabına karşı çıktığı milletimizce merak konusudur. Terörsüz Türkiye milli bir stratejidir ve mutlaka başarıya ulaşacaktır ifadelerini kullandı. Sumut filosu ve başına gelenler. Sayın seyirciler, küresel Sumut filosu teknelerine müdahale eden İsrail, aktivistleri Ashdod limanına götürmeye başladı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Giver, limana getirilen aktivistlerin görüntülerini paylaştı. Ben Giver, elleri kelepçelenen aktivistlerle İsrail'e hoş geldiniz ve size yapılması gereken muamele bu gibi sözlerle dalga geçmeye çalıştı. Görüntülerde yüzüstü yatırılan aktivistlere zorla İsrail marşı dinletildiği anlar yer aldı. Aktivistler o anlara Filistin'e özgürlük sloganlarıyla karşılık verdi. Bu arada İtalya Başbakanı Meloni görüntülere tepki gösterdi. Böyle şey olmaz dedi. Aktivistlerin insan onurunu hiçe sayan bu muameleye maruz bırakılması kabul edilemez diyerek İsrail'den özür talep etti. İsrail'in Roma Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İsrail'in Dışişleri Bakanı Saar'da Ben Giver'ın İsrail'e zarar verdiğini söyledi. Bu utanç verici gösteriyle devletimize bilerek zarar verdiniz diyen Saar, siz İsrail'in yüzü değilsiniz ifadelerini kullandı. İsrail'in uluslararası sularda müdahale ettiği 50 teknede aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu 428 aktivist yer alıyordu. Tümü alıkonulan aktivistlerin Ashdod limanından sonra Ketziot hapishanesine nakledilmesi, ardından da sınır dışı edilmeleri bekleniyor. Bu konuyla, bu hadiseyle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama var. Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Giver'ın alıkonulan küresel Sumut filosu katılımcılarına şiddet uygulamasına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın baş aktörlerinden olan söz konusu bakan Netanyahu hükümetinin şiddet odaklı ve barbar zihniyetini tüm dünyaya bir kez daha alenen göstermiştir ifadeleri kullanıldı. Alıkonulan Türk vatandaşlarının ve diğer filo katılımcılarının derhal serbest bırakılmaları için ilgili diğer ülkelerle beraber her türlü girişimin yapıldığı da altı çizilerek kamuoyuyla paylaşıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yaptığı açıklamada soykırımcı İsrailli bir bakanın aktivistlere yönelik bu barbarlığı tarihin karanlık sayfalarında yerini almıştır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mazlumların yanında durmaya, Gazze halkının haklı mücadelesini her platformda savunmaya devam edecektir dedi. Dönelim Orta Doğu'ya. Amerika Birleşik Devletleri ve İran. Sayın seyirciler, ABD ile İran arasında kırılgan ateşkes devam ederken gözler yeni saldırı ihtimaline çevrildi. Herkes bunu merak ediyor. Acaba yeniden savaş başlayacak mı? Gerçekten Orta Doğu bir kez daha kan gölüne çevrilecek mi? ABD Başkanı Trump, Netanyahu İran konusunda ben ne dersem onu yapacak dedi. İran'dansa düşman yeni bir savaş arayışında açıklaması geldi. Özellikle Trump'ın Netanyahu ben ne dersem onu yapacak açıklaması kulislerde pek karşılık bulmadı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bir kez daha İran'ı yok ettiklerini iddia etti. Netanyahu İran konusunda ben ne dersem onu yapacak dedi.
2: He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister, and he's not treated right in Israel, in my opinion.
1: Amerikan Başkanı kendisinin İsrail'de çok popüler olduğunu da söyledi. Belki başkanlığımdan sonra orada başbakan adayı olurum dedi. İsrail'in Kanal 12 televizyonu Trump'la Netanyahu'nun uzun ve dramatik bir telefon görüşmesi yaptığını, ikilinin bir kararın eşiğinde göründüklerini iddia etmişti.

0: Trump, İran'la müzakereler konusunda acelesi olmadığını söyledi. Trump, İran konusunu çok insanı öldürmek yerine az insanı öldürerek çözmeyi tercih ettiğini ifade etti. Vietnam Savaşı'nın 19 yıl sürdüğünü hatırlatan Trump, sadece 3 aydır İran'dayız ve bunun çoğu ateşkes dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf'tansa düşman yeni bir savaş arayışında açıklaması geldi. Halka hitaben sesli bir mesaj yayımlayan Kalibaf, düşmanın açık ve gizli hareketleri ekonomik ve siyasi baskılara paralel olarak askeri hedeflerinden vazgeçmediğini ve yeni bir savaş turu ve yeni bir macera arayışında olduğunu gösteriyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, masada iki seçenek olduğunu belirtmiş, anlaşma olmazsa saldırıların yeniden başlayabileceğini işaret etmişti.
1: Bu açıklamalar yapılırken bir taraftan da Çin'e olan ziyaretler dünyanın gündeminde. Sayın seyirciler, Çin Devlet Başkanı Xi, ABD Başkanı Trump'la görüşmesinden günler sonra bu kez de Rusya Devlet Başkanı Putin'i ağırladı. Liderler Pekin'deki görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ilişkinin önemine vurgu yaptı. Çin Devlet Başkanı Xi'nin söyledikleri daha başka başlıklar daha çok dikkat çekiciydi. Şöyle dedi: "Orman kanunlarına dönme riski olan bir dünya ile karşı karşıyayız." Ve bu açıklamanın ardından herkes şu soruyu sordu. Bunu söylerken Amerika Birleşik Devletleri ve o devletin başkanı Trump'ın uygulamalarını mı kastediyorsunuz? E peki öyleyse o zaman iki gün önce Trump Pekin'deydi. İkili görüşmede Donald Trump'a sizin uygulamalarınız, dünyayı yönetme şekliniz bu dünyayı orman kanunlarıyla yönetilen bir yer haline getiriyor diye neden söylemedi soruları soruluyor.
2: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırladı. Pekin'deki görüşmenin gündeminde ikili ilişkilerle çok kutuplu dünya vardı. Xi, Putin'i resmi törenle karşıladı. Ardından liderler yaklaşık 1,5 saat boyunca baş başa görüştü. Heyetler arası görüşmelerin öncesinde konuşan Xi, Orta Doğu'daki çatışmalara son verilmesi ve müzakerelere dönülmesi çağrısı yaptı. Çatışmaların sonlandırılmasının enerji tedariğinde yaşanan sıkıntıları azaltacağını belirtti.
3: Bugün dünya barışçıl olmaktan çok uzakta. Hegemonyacılık ve tek taraflılık ciddi tehlikeler oluşturuyor. Dünya orman kanunlarına dönme riskiyle karşı karşıya. İnsanlık için ortak gelecek önerim, Rusya'dan ve uluslararası toplumdan destek görüyor.
2: Xi ayrıca daha adil ve eşitlikçi bir uluslararası düzen yaratılmasını destekleme çağrısı yaptı. Putin ise iki ülke arasındaki stratejik iletişim, hükümetler arası ilişkiler için örnek bir model dedi.
4: Başkan Xi ile uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Rusya ile Çin bağımsız ve otonom dış politika izlemekte, yakın stratejik ortaklık içinde faaliyet göstermekte ve küresel sahnede önemli bir istikrar sağlayıcı rol oynamaktadır.
2: Rus lider, ABD ile işbirliğine hazır olduklarını da belirtti ve konuyu Xi ile ele aldıklarını dile getirdi. Xi, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Trump'ı ağırlamış, Trump Xi'yi Beyaz Saray'a davet etmişti. Çin lideri Putin tarafından da Rusya'ya davet edildi. Xi ve Putin, iki ülke arasında kapsamlı stratejik koordinasyon anlaşması da dahil olmak üzere 20 anlaşmaya imza attı. İlk olarak 2001'de imzalanan Çin-Rusya İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın uzatılmasında mutabık kaldı. Çin ve Rusya, enerji konusundaki işbirliğini de derinleştirecek.
1: Yani aslında Amerika Birleşik Devletleri'ni biraz dışarıda bırakan bir görüşme. Daha doğrusu Rusya ve Çin arasında kendi aralarındaki meseleler, onlar sabit ama Amerika'ya karşı belli konularda anlaşma sağlamışlar gibi görünüyor. Bunu Çin Devlet Başkanı Xi'nin yaptığı açıklamalardan anlıyoruz. Sayın seyirciler, bunlar olurken diğer yandan Rusya-Ukrayna savaşı da düşük yoğunluklu olsa da devam ediyor. Ve tabii bazı savaşlar, bazı hadiseler, bazı yerler o savaşın simgesi haline gelmeye devam ediyor. Kiev'in 20 kilometre uzağındaki İrpin Köprüsü de Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı

0: Savaş'ın simgelerinden biri oldu. Stratejik öneme sahip olan köprü, işgali önlemek için Ukrayna güçleri tarafından havaya uçurulmuştu. Habertürk ekibinden Emine Derya ve Özcan Öztürk, savaşın 5. yılında Ukrayna'ya gitti, o köprüyü görüntüledi ve Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu bizim için haberleştirdi.
1: Ukrayna'da direnişin, bombalardan kaçışın ve savaşın sembolü oldu. Rusya-Ukrayna savaşının simgesi İrpin Köprüsü görenlere o sıcak günleri hatırlatıyor. Ulaşımsa yanına yapılan yeni köprüyle sağlanıyor. Burası 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşının sembol noktalarından biri olan İrpin şehri. Şehirle aynı ismi taşıyan köprü bölge için stratejik öneme sahip.
2: İrpin Köprüsü, İrpin şehrini Kiev'e bağlayan stratejik noktalardan bir tanesi. 2022 yılında savaş başladığında Rusların ilerleyişini durdurmak için işte bu köprü Ukraynalı askerler tarafından patlatıldı.
1: Bombalanan köprü savaştan kaçan Ukraynalılar için bir geçiş noktası oldu. Binlerce sivil yıkılmış köprünün altından geçerek tahliye edildi. Tahliyeler sırasında çekilen görüntüler savaşın acımasızlığını gözler önüne sermişti. Köprü simge yapı olarak dururken yanına yenisi yapıldı. Türk firması kısa sürede o köprüyü tamamladı.
3: Patlatıldıktan yaklaşık bir ay içerisinde biz mobilize olup işe başlamıştık. İki tarafında çalışmamız oldu. Bir tarafında geçici yol yaptık. Diğer tarafında da şu an trafiğe açtığımız kalıcı köprümüz yapıldı.
1: Başkent Kiev'i Ukrayna'nın diğer kentlerine bağlayan yeni köprü faaliyette. Eski İrpin Köprüsü ise devam eden savaşın en canlı tanığı olarak yıkık dökük halde yerinde duruyor.
0: Sayın seyirciler, Mehmet Akif Ersoy ve 7 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Ersoy hakkındaki iddianame 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ersoy ve 7 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Aralık ayında tutuklanmıştı. İddianamede şüpheliler hakkında suç örgütü kurma, yönetme, nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçlarından ceza talep edildi. Ersoy'un bu suçlamalardan 11'er kez cezalandırılması istendi. 30 kişinin ismi ise soruşturma dosyasından ayrıldı. Gülistan Doku soruşturmasının şüphelilerinden Uğurcan Açıkgöz ifadesinde Gülistan'ın cinsel saldırıya uğradığını öne sürülen gençlik merkezi ile ilgili çelişkili ifadeler vermişti. İfadesinde adını geçirdiği arkadaşı Açıkgöz'ü yalanladı. Böyle bir şey olmadı dedi. Detaylara Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek ulaştı.
4: Gençlik merkezinin sadece otoparkına gittim dedi. Tanık gösterdiği arkadaşı onu yalanladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de ortadan kaybolan Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında Uğurcan Açıkgöz de gözaltına alınmıştı. Adli kontrolle serbest bırakılan Açıkgöz ifadesinde Gülistan Doku'yu tanımadığını, kaybolmasıyla ilgisi olmadığını savunmuştu. Gizli tanık Gülistan'ın 27 Aralık 2019 günü gençlik merkezinde cinsel istismara uğradığını iddia etmişti. Uğurcan Açıkgöz ise burayla ilgili çelişkili ifade verdi. Önce gençlik merkezine hiç gitmediğini söyleyen Uğurcan Açıkgöz, daha sonra arkadaşının teyzesi ve eniştesinin kavgası nedeniyle merkezin otoparkına gittiğini anlatmıştı. Jandarma ekipleri Uğurcan Açıkgöz'ün ifadesinde bahsettiği Ercan Çey'nin bilgi sahibi olarak ifadesine başvurdu.
5: Uğurcan Açıkgöz'ün bahsettiği teyzemin erkek arkadaşı tarafından darp edilmesi olayı 1 Ocak 2020 tarihinde meydana gelmişti ve olay savcılığa intikal etmişti. Teyzem bu kişiyle evli bile değildir. Kaldı ki 1 Ocak 2020'de meydana gelen olayı nasıl olur da 4 gün öncesinde görüşeyim.
4: Ercem Ç, Uğurcan Açıkgöz'ün birlikte kafede otururken gençlik merkezinin otoparkına gittikleri yönündeki ifadesini de yalanladı.
5: Darp olayından 2-3 ay sonra, yani 2020 yılı Şubat ya da Mart ayındaydı, Uğurcan ile kafede yemek yerken teyzemi darp eden kişi de kafedeydi. Konuşmak için dışarı

0: Arkadaşları çağırdım. Uğurcan da geldi. Kafenin giriş kapısı yakınında konuştuk. Yani gençlik merkezinin otoparkına hiç gitmedik. Türkay'ın o gün yanımızda olup olmadığını hatırlamıyorum. Ben 27 Aralık 2019 günü kesinlikle kafede değildim.
1: Uğurcan açık göz ifadesinde 31 Aralık 2019 gecesi Umut Altaş'ın evinde yılbaşı partisi düzenlediklerini öne sürmüştü. Ercem Ç. bu kutlamanın 2019 değil 31 Aralık 2020'de yapıldığını söyledi. Uğurcan Açıkgöz, sanırım üzerindeki iddialardan kurtulmak için böyle yanlış beyanda bulunmuş olabilir dedi.
2: Dosya üzerindeki inceleme, kazı çalışması, gerçeklere ulaşma faaliyeti devam ediyor. Sayın seyirciler, 15 yaşındaki Matiye Ahmet Minguzi, İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda maalesef hayatını kaybetmişti. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ahmet Minguzi için yürüyüş yapıldı. O yürüyüşte öldürülen diğer gençler de vardı. Onlar da unutulmadı.
3: Matiye Ahmet için adalet.
4: Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Fakat bize yine bayram değil.
5: Evlatlarını cinayet sonucu kaybeden aileler bir araya geldi, seslerini duyurmak için yürüyüş yaptı. 15 yaşındaki Matiye Ahmet Minguzi, geçen yıl 24 Ocak'ta İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi. Minguzi için 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda yürüyüş yapıldı. Minguzi'nin annesini yürüyüşte, evlatlarını kaybeden aileler yalnız bırakmadı.
4: Bugün burada acılı aileler olarak yan yana yine beraberiz.
5: Yürüyüşe Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan, Ümraniye'de silahlı saldırıda ölen Kubilay Kaan Kundakçı'yla, Büyükçekmece'de bıçaklanarak yaşamını yitiren Abdülbaki Demirel'in yakınları ve sevenleri de katıldı.
4: Biz hep beraberiz, birlikteyiz. Koskoca milyonlarca insan arkamızda. Ben elimden geldiğince insanların sesini duyurmaya, mağdur ailelerin sesini duyurmaya çalışıyorum. Lakin o kadar fazlalar ki.
5: Katılımcılar mezarı başında Matiye Ahmet Minguzi için dua etti.
2: Ahmet Minguzi özellikle çocuk cinayetleri ve tabii çocuk suçlular konusunda bir milat oluşturdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suça sürüklenen çocuk düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. 15-18 yaş arasına yönelik infaz düzenlemesinin değişeceğini söyledi. Ve yaygın kanı, çocuktur, suç işler, herhangi bir ceza almaz inanışı, inancı, anlayışı da şimdi artık yerini ağır cezalara bırakmış olacak.
6: Suça sürüklenen çocuklara verilen cezaların artırılmasına ilişkin toplumda bir ihtiyaç vardı. Son zamanlarda biliyorsunuz maalesef bazı olumsuz eylemler oldu. Verilen cezalar toplumda sanki cezasızlık algısı oluşturuyordu.
1: 15 yaş ve üstüne ağır cezalar gelecek. İnfaz düzenlemesi değiştirilecek.
6: Özellikle 15 ve 18 yaş aralığındaki çocukların adam öldürme gibi bazı eylemlerden dolayı verilen cezalar bakımından yetişkinlerle aynı oranda ceza verilmesine yönde bir düzenleme yaptık. Normalde biliyorsunuz suça sürüklenen çocuklar 15-18 yaş aralığında yatmış oldukları cezalar içeride bir gün iki gün olacak şekilde infaz düzenlemesi vardı. Bunu da değiştiriyoruz. Normalde birebir infaz düzenlemesi oluyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakim Evi'nde Doğu Anadolu Bölgesi illerinin milletvekilleriyle istişare toplantısında bir araya geldi. Okullardaki çocuklarla ilgili de çalışma yaptıklarını söyledi.
6: 11 yaşından itibaren de okullarda özellikle bu şekilde eyleme karışmış, suça karışmış çocukların gözlemlenmesi, takip edilmesi, daha sonradan da bunların zamanla ailelerini de ziyaret edilerek bu çocukların son durumlarının artık bir kayıt altına getirilmesi gerekiyor.
1: Ve sosyal medya düzenlemesi, Gürlek, belirli katalog suçlar bakımından kimlik doğrulama sistemine ilişkin hükümler üzerinde çalışıldığını da söyledi.
2: Tabii suç örgütlerinin hedefindeki çocuklar, onları örgüte dahil edip bambaşka hayatlar vaat ederek, bambaşka dünyalar vaat ederek, özellikle ekonomik kazanç vaat ederek, örgütlerinin ağına düşürerek kullandıkları bizim çocuklarımız. Bütün bu düzenlemelerle sanırım aileler de meseleyi biraz daha iyi kavrayacak ve suça sürüklenen çocuklar meselesi en azından kısmen halledilecek. Sayın seyirciler, bir başka önemli başlık: deprem Türkiye'nin gerçeği. Türkiye güne merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki depremle uyandı. Yerin 7 kilometre derinliğindeki sarsıntı birçok kentte hissedildi. Panikle kendini dışarı atan bazı vatandaşlar hafif şekilde yaralandı.
5: Saatler tam 9'u gösteriyordu. Malatya merkezli 5,6'lık deprem herkesi sokağa döktü. Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem sadece Malatya'da değil, Sivas, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi. Depreme kimi evinde, kimi iş yerinde, kimi de okulda yakalandı.
7: Acil çağrı merkezine 32 adet hasar tespiti, 50 adet de bilgi danışma amacıyla çağrı alınmıştır. İlimiz genelinde şu ana kadar 3 ahırda kısmi çökme, 1 konutta kısmi hasar ve 1 adet istinat duvarında çökme olduğu bilgisi edinilmiştir.
5: Panikle kaçmaya çalışan bazı kişiler yaralandı. Malatya'da eğitime bir gün ara verildi.
7: Sağlık kuruluşlarımıza bu saat itibariyle 74 vatandaşımız başvurmuş olup bunlardan 15'i korku ve panikten yani psikolojik sebeplerle, 15'i hafif derecede yaralı olup 46 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış ve taburcu edilmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.
5: Malatya'nın içme suyunda deprem nedeniyle bulanıklık meydana geldi.
2: Malatya'da deprem, Adana'da sağanak yağış. Adana aslında bu mevsimde, baharda, yazda, yaz aylarında sıcak bir vilayetimiz. Adana sıcaklarıyla ünlü. Fakat bu sene bambaşka bir ilkbahar yaşıyoruz. Adana'da etkili olan sağanak gerçekten hayatı felç etti. Seyhan ve Yüreğir ilçesinde birçok yeri su bastı, maddi hasar meydana geldi.
5: Yağmur aniden bastırdı. Dakikalar içinde sokaklar göle döndü. Adana'da sağanak sonrası yine su baskını yaşandı. Adana'da etkili olan sağanak öğle saatlerinde şiddetini arttırdı. Özellikle Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde kanalizasyonlar taştı. Göle dönen sokaklarda yayalar yürümekte, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Seyhan ilçesinde kurban pazarını da su bastı.
8: Bize yardım edin Allah rızası için. Telef oldu, şubamıza bakın.
5: Besiciler hayvanlarını kurtarmak için büyük çaba harcadı.
8: Yağmur altından mallarımız telef olurdu, ancak çıkardık sağa sola götürdük. Başka yapacak bir şey yok abi. Bu yağmur suyu nasıl yapacak bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum.
2: Tabii meteorolojik bir olay olarak bakıyoruz ama şöyle izlerken bir vatandaşın kurbanlıklarını getirmiş muhtemelen bir insanın emeği, geçimi, hayatı ne kadar zor şartlarda devam ediyor, öyle değil mi? Yüzlerce kilometre öteden koyunlarını getirmiştir. Muhtemelen kurban öncesi onları satacak, 2 kuruş para alacak, gidecek, 1 yıllık geçimini sağlayacak, çoluk çocuğunu okutacak. Yani alın teriyle, emekle, hakla, hukukla, helalle geçinmek işte bu kadar zor. Sayın seyirciler, kurak dönemin ardından bu yıl etkili olan yoğun yağışlar bu kez de sel tehlikesini beraberinde getirdi. Tokat'ta Almus Barajı'nın dolmasıyla birkaç gündür süren taşkın riskine karşı önlemler sürüyor. Son olarak bir köprünün daha kontrollü yıkımına başlandı. Köprüler yıkılıyor. Eğer baraj taşarsa köprülerden etrafa daha büyük bir zarar ziyan gelmesin diye köprüler kontrollü olarak yıkılıyor. Taşkın riskine karşı yıkılan köprü sayısı 7'yi buldu.
5: %100 dolan Almus Barajı taşmak üzere. Taşkın riskine karşı tedirginliğin sürdüğü kentte yeni önlemler alınıyor. Tokat'ta etkili olan yoğun yağışların ardından Almus Barajı tamamen doldu. Birkaç gündür dolu savakların taşması bekleniyor. Bir yandan da taşkın riskine karşı önlemler alınıyor. Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Barajı'nın dolu savak bölgesinde inceleme yaptı. Tural ilçesinde geçici tahliye kararı verilen 15 mahalle ve 7 köyde yaşayanlar ekiplerin yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Evlerini terk

0: terk etmek zorunda kalanlar KYK yurtları ve misafirhanelere yerleştirildi. Bir yandan da taşkına karşı önlem amacıyla Yeşilırmak'ın üzerinde bulunan köprülerin bazıları yıkılıyor. Son olarak yeni Yeşil Küçük Sanayi Sitesi bölgesindeki bir köprünün kontrollü yıkımına başlandı. Bununla birlikte yıkılan köprü sayısı 7'ye çıktı. Ekipler köprü çevresinde tahliye kanalı açma ve suyun kontrollü şekilde yönlendirilmesine yönelik çalışmaları da sürdürüyor. Bölge sakinleri de kendi önlemlerini alıyor. Taşkın riskine karşı esnaf dükkanlarını açmadı. Esnaf su baskınına karşı dükkanların dışında branda ve naylon gerip kum torbaları koydu ve silikon köpüklü önlem aldı.
1: UEFA Kupası finali İstanbul'da. Yaklaşık olarak 2 saat sonra ya da 2,5 saat sonra maç başlayacak ve sonra kupa sahibini bulacak. Bir tarafta İngiliz Aston Villa, diğer tarafta Alman Freiburg. İki takım kozlarını hemen şurada bizim Dolmabahçe'de Beşiktaş Park'ta paylaşacak. Gerçekten Avrupa'nın 2 numaralı kupası İngiltere'ye mi Almanya'ya mı gidecek? Elif Yavuz stadyumun orada, arkada taraftarlar gün boyu Taksim Meydanı'nda İngiliz taraftarların seslerini duyduk. Daha çok Alman taraftarlar sanırım biraz daha stada yakın yerlerdeydi. Elif, maç havasını anlat diyeceğim. Sen daha çok başka haberlerle bizim bültenlerimizde katkı verdin ama şimdi bir futbol şöleni. Ne oluyor? Neler söyleniyor? Marşlar söylenip gerçekten futbolun keyfi çıkarılıyor mu?
2: Faruk Aksoy, aslında Türk derbilerinden biraz daha farklı, onu söyleyeyim. Daha az tempo ve az coşku var ama tabii ki daha maça saatler var. 2 saat kaldı neredeyse. Taraftarlar sakin sakin stada gelmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren aslında hem sizin de belirttiğiniz gibi Taksim'de Gezi Parkı'nın orada Aston Villa'nın fan zonu vardı. Freiburg'un fan zonu ise Beşiktaş Meydan'daydı. Onlar sol taraftan Beşiktaş tarafından stada doğru geliyorlar. Aston Villa taraftan ise hemen Dolmabahçe'nin oradan buraya stada doğru geliyorlar. Yavaş yavaş içeri alımlar başladı. Herkeste atkılar, formalar var ama tabii içeri girerken kontroller de sıkı bir şekilde devam ediyor. Milyonların gözü burada. Avrupa Ligi şampiyonu belli olacak İstanbul'da ve bugün saatler içerisinde İstanbul'da oynanacak bu maç. Saat 22'de başlayacak ve 11 bin bilet vardı Aston Villa tarafında. Freiburg tarafında da 11 bin bilet vardı. Hepsi satıldı, onu ifade edelim. Sadece maçı izlemek için gelen değil, buradaki atmosferi tatmak için gelenler de var. Onu da söyleyelim. Saat 22'de başlayacak ama tabii milyonların gözü burada olduğu için ve çok sayıda yabancı turist de buraya geldiği için her derbide olduğu gibi Beşiktaş Stadyumu'nun etrafında da oldukça geniş güvenlik önlemleri alındı. Şişli'de, Beyoğlu'nda ve Beşiktaş'ta çok sayıda yol trafiğe kapatıldı. Keza Beşiktaş Meydan'dan stada gelen yolda zaten vatandaşlar yürüyerek, taraftarlar yürüyerek geliyorlar. Yine aynı şekilde Gezi Parkı'ndan buraya yürüyerek geliyorlar. Yani Beşiktaş'a çıkan çoğu yol kapatılmış durumda. Alternatif güzergahlar var ama saat 11'den itibaren kapatıldı. Bugün İstanbul'da hava yağmurluydu. Normal şartlarda bile hava biraz yağmurlu olduğu zaman İstanbul trafiğini oldukça olumsuz etkiliyor. Bugün de çok sayıda kapatılan güzergah, kapatılan yol olduğu için biraz trafikte sıkıntı yaşanacak. Onu da ifade edelim. Saat 22'de başlayacak. Müsabaka bitene kadar bu tedbirler devam edecek Faruk Aksoy. Yani gece yarısını bulacağını tahmin ediyoruz. Taraftarlar buradan ayrılana kadar, biraz daha ortam sakinleşene kadar bu yol kapatmaları devam edecek. Ama yayına girerken de söylemiştim. Türk derbilerinden daha az heyecanlı gözüküyor şu anda. Daha sessiz bir ortam var. Daha kendi aralarında eğleniyorlar. Biraz da biz kameraların çektiğini görünce zaman zaman tezahüratlar yapıyorlar. Ama tabii sakin sakin, spora yakışır, fair play ruhuna yakışır bir maç olmasını temenni ediyoruz. İstanbul'da, Beşiktaş'ta oynanması da oldukça kıymetli. Güzel bir ev sahipliği yapacağımıza da inanıyorum. Saat 11'den itibaren de aslında kutlamalar başladı. Hemen şuradaki kadın taraftarı görüyor musun? Elinde de kupayla girecek. Böyle arada sırada farklı ikonlarla da gelmeye çalışıyorlar. Kimisini kabul ediyorlar, kimisini kabul etmiyorlar. Her brandayı da açıp kontrol ediyorlar. Tabii kötü bir söylem, ırkçı bir söylem olan var mı yok mu bunları kontrol ediyor polisler. Tek tek gelen taraftarlar da polis ekipleri tarafınca aranıyor. Yoğun bir güvenlik önlemi olduğunu söyleyebiliriz. Kupayla içeri girebildi. Devamında alacaklar mı bilmiyorum ama şu an için bir olumsuzluk gözüküyor.

0: konuşmuyor. Nerenin taraftarı? Sanırım Aston Villa'nın taraftarı olduğunu, Freiburg'un taraftarıymış. Kameraman arkadaşım düzeltti. Elinde kupayla. Bize de gösterecekler. Güzel ama küçük bir mukavvadan hazırlanmış. Zararsız bir sanırım kupa temsili oldu sanırım. O yüzden de içeri alınmasına müsaade edildi. Güzel bir atmosfer var. Dediğim gibi fair play ruhuna yakışır bir final olacağını tahmin ediyoruz. Burada ev sahipliği yapmak da çok kıymetli. Çok sayıda yabancı turist de İstanbul'a geldi, Beşiktaş'a geldi. Biz buradaki atmosferi aktardık diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Elif, çok teşekkürler. Kolay gelsin. Elif Yavuz anlatırken bizim derbilere göre tansiyonu biraz daha düşük dedi. Çünkü bu maçın, bu finalin ardından muhtemelen ne İngilizler ne Almanlar büyük oranda hakemi tartışmayacaklar. Bu bir. İki, Freiburg taraftarı Beşiktaş çarşıdan stada doğru yürüdüğüne göre bize de Freiburg'u desteklemek düşer. Sayın seyirciler, İstanbul Valiliği ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda 1-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul Sıfır Atık Haftası ilan edildi. Ve bu kapsamda birçok proje ve birçok etkinlik yapılacak.
2: İstanbul Sıfır Atık'ın başkenti oluyor.
3: Bu yıl itibariyle İstanbul Sıfır Atık Haftası'nı ilan ediyoruz.
4: Haziran ayının ilk haftası İstanbul Sıfır Atık Haftası ilan edildi. 39 ilçede 1500 projeyle tüm İstanbullulara ulaşılacak.
3: Bu tarihlerde yapılacak olan 1500 projeyle beraber İstanbul'da sıfır atık bilincine erişmeyen, İstanbul'da sıfır atık çalışmalarına dokunmayan hemşerimiz kalmayacak.
5: Dünyada ilk defa sıfır atıkla ilgili bir hafta kutlanıyor. Sıfır atıkla ilgili bir haftada etkinlikler yapılıyor.
4: İstanbul Valiliği ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonuyla 1-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul Sıfır Atık Haftası olarak kutlanacak. Bu kapsamda Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde etkinlikler düzenlenecek.
3: Sıfır Atık Hareketi Türkiye'nin ortaya koyduğu global bir çevre hareketi.
4: Sıfır Atık Haftası'nda forum da yapılacak.
3: 5-7 Haziran'da İstanbul'da organize edeceğimiz, düzenleyeceğimiz Sıfır Atık Forumu'na dünyanın 183 ülkesinden kayıt aldık. Yaptığımız bu çalışmalar İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapma noktasındaki irademizi, kararlılığımızı gösteriyor.
1: Geldik Anadolu'dan manzaralar köşesine. Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'nın zirvesi karla kaplıyken eteklerinde bahar yaşanıyor sayın seyirciler. İlçede hava sıcaklığının hissedilir derecede artmasıyla hem baharın hem de kışın güzellikleri bir arada yaşanıyor. Zirvesi karla kaplı 3550 metre yüksekliğindeki Artos Dağı'nın etekleri farklı tonlarda çiçeklere bezendi. Ve ovaya yayılan rengarenk çiçeklerle karlı dağ bölgeyi ziyaret edenlere iki mevsimi bir arada yaşattı. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Köyü. Doğal güzellikleri, yamaç paraşütü, pistleri ve ormanlarıyla doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta. Ganos Dağı eteklerinde yer alan Uçmakdere özellikle sakinlik arayan ziyaretçilerin tercih ettiği turizm noktaları arasında. Ziyaretçiler Ganos Dağları eteklerindeki farklı pistlerden gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşlarına da eşlik ediyor. Bu görüntülerle ana haberde kısa bir reklam arası.

Biraz nefesimiz kesilse de haberi bitirdik. Yarın akşam saatler tam 19'u gösterdiğinde Habertürk'te ana haberde birlikteyiz. Biraz sonra Sena Alkan Açık ve Net'te konuklarıyla birlikte Türkiye'nin özellikle Orta Doğu denkleminde dahil olduğu büyük küresel meseleleri konuşacaklar. Tabii ziyaretler, karşılıklı açıklamalar vesaire. Açık ve Net biraz sonra başlıyor. Şimdilik iyi akşamlar Türkiye.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Mayıs Dünya Arı Günü arıların ve tozlayıcıların ekosistem, gıza güvenliği ve biyoçeşitlilik için hayati önemine dikkat çekmek amacıyla her yıl kutlanan uluslararası bir gündür. İşçi bir bal arısı yaşamı boyunca yaklaşık bir çay kaşığının yalnızca küçük bir kısmı kadar bal üretebilir. Bu nedenle bal üretimi yoğun bir koloni çalışmasının sonucudur. Balın doğal yapısının korunması ve güvenilirliğinin sağlanması için üretim öncesinde laboratuvar analizleri yapılır. Bal üretim sürecinde kontrollü sıcaklıklarda işlenir. Bu işlem hem ürün standartının korunmasına yardımcı olur, hem de balın

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 20, Bursa yağmurlu 19 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 25, Muğla güneşli 24 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana yer yer yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Artvin yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 20, Kayseri yağmurlu 18 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parça bulutlu 13, Erzincan yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 20, Gaziantep yağmurlu 20 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Açık ve Net'ten iyi akşamlar değerli izleyenler. Hoş geldiniz. 20 Mayıs Çarşamba bugün günlerden. Ben Sena Alkan. 20'den 23'e beraberiz. Dünyanın bütün gündemini, en sıcak başlıkları burada konuşacağız. Şimdi Xi Jinping Çin'de hoşça kal Trump, hoş geldin Putin dedi. 4 gün aradan sonra Trump'tan. Putin Çin'de bugün pek çok açıklama da yapıldı. İki liderin karşılanışı çok fazla konuşuluyor. Bir karşılaştırma yapılıyor. Hangisi daha iyi karşılandı diye. Öte yandan İran Savaşı ile ilgili sıcak gelişmeler var. Amerikan Başkanı açıklama yaptı. Benim acelem yok. Beklerim. Daha 3 aydır oradayız. Daha fazla da bekleriz dedi. Bir yandan arada böyle ara bulucularla pek çok mesaj taşınıyor. Hepsini konuşacağız. Rusya-Ukrayna savaşına da bakacağız. Hatta Ukrayna'ya gideceğiz. Geçtiğimiz günlerde Kiev'e, Moskova'dan çok büyük bir saldırı olmuştu. Yine Ukrayna'dan Rusya'ya da cevap gelmişti o saldırıdan sonra. Ama acaba durum nasıl? Hepsini konuşuruz. Avrupa Birliği, NATO, bütün bunlar önemli başlıklar. Sıcak açıklamalar da var. Kimlerle beraberiz? Bir hoş geldiniz diyelim. Nevzat Çiçek, Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni. Hoş geldin Nevzat.
1: Hoş bulduk.
0: Gazeteci Gürkan Zengin bizimle. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Doktor Tolga Sakman, DİPAM Başkanı. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler. Ve doçent Doktor Turgay Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Turgay Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Birazdan Profesör Doktor Hasan Ünal, Başkent Üniversitesi öğretim üyesi de aramıza katılacak. Ona da hoş geldin der. Hızla başlarız ama hiç böyle kesilmeyelim. Uzun uzun devam edelim, sohbet edebilelim diye çok kısa bir reklamımız var. Onu vereceğiz, sonra başlayacağız.

0: Kısa bir reklam arasının ardından tüm hızımızla şimdi başlıyoruz Açık ve Net'e. Bütün dünya 4 gün önce Xi Jinping ile Trump'ın görüşmesini izledi Pekin'de. 4 gün geçti üzerinden. Bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'de sıra. Çin'e gitti. 2 günlük temasları başladı. Dün gece varmıştı. Bugün temasları başladı. Daha da gidecek olanlar da var. Bu ara böyle herkes Çin'e gidiyor. Acaba neden diye de soruluyor. Bazı görüntüler, karşılama görüntüleri, Trump'ta çok konuşmuştuk. Putin'de de benzeri görüntüler oldu. Ama Trump dedi ben daha iyi karşılandım. Nedir bu karşılama ve karşılanma üzerine bu tartışma, kim daha iyi karşılandı tartışması, bir bakarız. Şöyle söyledi Putin konuşmasının başında. Sayın Xi Jinping, değerli dostum, burada bir Çin atasözünü hatırlatmak istiyorum dedi. Bildiğimiz kadarıyla Çin'de şöyle söylenir. Bir gün görmedim seni ama sanki 3 sonbahar geçti. Trump da hatırlarsınız bir bahçeye gitmişti Xi Jinping'le. Buraya başka liderleri getirdin mi? Getirdi mi bir sorar mısınız demişti. Putin'in geldiği ortaya çıkmıştı. Böyle bir, hadi Nevzat seninle başlayalım. Nasıl gördün görüntüleri?
1: Vallahi bir görüntü var, çok tartışılıyor. Ben de şimdi arkadaşlara onu yazdım. Yani enteresan bir tartışma. Şimdi Putin'in arabasında Çin plakası var. Trump'ın arabasında plaka yok. Ne tartışılıyor kısmında? Amerikalılar diyor ki Çinliler bunu istediler ama biz bunu tırnak içinde söylüyorum. Egemenliğimize helal getirmeyiz diyerek reddettik. Bak Putin bunu taktı, Çin plakasını. Aslında ziyaretin arasındaki temel fark bu tarzı böyle işi magazinleştiren.
0: Kim yazıyor bunu? Kim söylüyor
2: Amerikalılar
0: bunu?
2: Amerikalılar mı söylüyor
0: bunu? Amerikalılar.
1: Hayır, Amerikalı ve Çin'de de zaten bu paylaşılıyor ikisinde. Yani bu bir tanesi plakasızken niye diğeri işte plaka takıyor sorusu.

Bunun üzerinden senin geleceğin şey şöyle. Aslında Putin çok sıcak karşılanmadı. Soğuk bir karşılama vardı. Trump'a göre hani şaşalı değildi vesaire tarzı bir şey. Vallahi ben öyle hiç bakmıyorum. Yani sonuç itibariyle yapılan anlaşmaya bakmak lazım. Hani ne oldu ne bitiye bakmak lazım. Şimdi buraya gelirken rakamları tekrar bir güncelleyeyim diye baktım. Ne kadar? 2025 yılında 320 milyar doların üzerinde bir ticaret hacminden bahsediyoruz.

0: Bir ticaret hacmi savaş öncesinde bu 2021'de 147 milyar dolarmış. Yani herhalde bu bize çok net bir tablo ortaya koyuyor. 2026'nın ilk çeyreğinde Rus petrol ihracatının Çin'e %35 arttığını Ruslar ifade ediyorlar. Bunun da altını çiziyorlar. Sibirya gücü 2 hattının tekrar altını çiziyorlar ve Ruslar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki biz esasında Çin'le ticari hacmimizi geliştiriyoruz. Biz petrol satıyoruz. Çin de bu anlamda çok iyi bir alıcı ama stratejik ve aynı zamanda dengeli bir tanım kullanıyor. Yani dengeli bir alıcı diyorlar. O çok ilginç geldi bana.
1: Evet ama mesela fiyatı biraz daha yükseltmek istiyoruz tarafı. Bu Sibirya gücü bir türlü açılamadı. Bir süredir Çin çok fazla satıyor Rusya'ya ama Rusya orada dengeli değil gibi eleştirileri de Rusya'da içeride duyuyoruz
0: işte
1: sanki.
0: Çin'in zaten dünyadaki en büyük sorunu, Amerika'da da aynı sorunu yaşıyor. Yani Çin herhalde şu an İran dahil ticaret yaptığı hiçbir ülkede büyük bir ihtimalle Çin aleyhine bir fazlalık
2: yok,
0: şey yok.
2: Hiçbir ülkede yok.
0: Hiçbir ülkede yok. Yani Çin her ülkede ticaret fazlalığını veriyor. Bunu çok net görüyoruz. Bu 2001'de imzalanan iyi komşuluk, dostluk ve işbirliği anlaşması bunun 25. yılının olduğunu altını çiziyorlar Ruslar. Yani burada esasında hani siz buna konjektürel olarak bakıyorsunuz belki şu an İran meselesi üzerine vesaire ama böyle bir mesele değil diyorlar. Yansımasına baktığımda çok açık net söyleyeyim. Herkesin tabii merak ettiği soru, Rusya ve Çin enerji konusunda, enerji jeopolitiği konusunda veya Trump'ın Çin Devlet Başkanı'na yaptığı görüşme sonrasında yeni bir hattı, tırnak içinde söylüyorum bunu, hani ortaya koyabilir mi? Hani yeni bir jeopolitik durumu ortaya koyabilir mi? Anladığımız kadarıyla mesela nükleer müzakerelerle ilgili, nükleer meselelerle ilgili çok bir şey görmüyoruz. Savunma sanayi ile ilgili mesela çok bir şey görmüyoruz. İki ülkenin de tamamen ticari odaklı olarak buraya gittiğini görüyoruz. Tabii şu da söyleniyor, ben de katılıyorum. Yani Çin'in burada artık bir Asya gücünün en zirve noktalarından birini temsil ettiğini de görmek gerekiyor. Bu tartışma üzerine yani Rusya'da Rus liderin Putin'in bu ziyareti sonrası en çok tartışılan meselelerden bir tanesi Asya hattı denilerek yeni bir yaklaşımın ortaya konması. İşte bunun içerisinde Kazakistan'ı koyuyorlar. Bunun içerisine Orta Kuşak Yol Projesi'ni koyuyorlar, Orta Koridor'u koyuyorlar, bunun içerisine Zengezur Koridor'unu koyuyorlar ve bunun üzerinde bir Asya meselesi tartışmaya açıldı. Bence esas mesele bu saatten sonra biz Rusya-Avrupa denkleminde, NATO denkleminde Trump'ın ortaya koyduğu tavır neticesinde yeni durumları görebilir miyiz? Ben şöyle bakmıyorum meseleye. Bütün bu seyahatler işte İran krizini sonlandırma noktasında baskı vesaire kısmını hani %100 olarak çok net görmüyorum. Çok açık söyleyeyim. Yani herkesin beklentisi Çin, İran konusunda çok sert bastıracak, İran adına karar verecek falan. Ben öyle görmüyorum meseleyi. Evet. Mesele Çin açısından hep söylüyorum. Birinci öncelik Tayvan meselesi. İkinci öncelik enerji jeopolitiği açısından bunu güvenceye alma meselesi. Fakat buradaki anlaşmanın ticari olarak bence Trump'ın imzaladığı ABD anlaşmasıyla bir kıyaslanması gerekiyor. Biz bunu kıyaslamadık daha.
1: Putin'in yani Rusya-Çin anlaşmasıyla ABD-Çin anlaşması.
0: Evet, çünkü bir tanesinde şöyle alacağız, edeceğiz var. Mesela sığır eti alacağız. Mesela soya alacağız. 200 Boeing alacağız tarzı şeyler var. Ama diğer taraftan rakamlara yansımış ve halen devam eden işte biraz önce ifade ettim bir anlaşma var. Ve o anlaşmayla o anlaşmanın neticesinde devam eden ithalat ihracat dengeleri var. Dolayısıyla da ben uzun vade içerisinde özellikle bu biraz önce bahsettiğim Kazakistan ve Rusya'daki petrolün işte Moğolistan üzerinden taşınma hikayesi, bu Çin noktasında bunu ifade ettiğimizde ben yeni denklemin biraz daha sanki askeri kısımdan ziyade ticari endekse doğru kaydığını düşünüyorum. Yani evet. Trump'ın da esasında bu kadar iş adamıyla gitmesi neticesinde şunu da karşılaştırmak lazım. Mesela Trump kimle gitti? Putin kimle gitti? Ama Çin onların karşısında kimle oturdu? Bence en önemli işlerden bir tanesi bu. Yani Çin'in oturduğu şirketleri mesela çok görmek istemedik. Hep ABD şeyini görmek istedik. ABD'nin büyük şirketlerini görmek istedik. O anlamıyla ben iki tarafında şu an memnun olduğunu düşünüyorum. Fakat çok ilginç. Yani Çin ABD ile de şu an memnun. Rusya ile de memnun. Onu da görebiliyoruz.
1: Tabii.
3: Ama Putin'in şöyle bir şeyi vardı. 40 anlaşma yapmak gibi.

0: Bir niyeti vardı.
1: Evet. Öyle
0: 20
1: giderken
0: tane
1: öyleydi.
0: yapabildi. Yani o yapamadığı 20 anlaşma ne mesela? Onu belki o
2: Bir de ona
0: hani
2: bakmak
0: memnun
2: lazım.
0: olmaması hali neden kaynaklanıyor? Belki buradan bakmak
1: Hocam
0: lazım.
1: orada bir şey söyleyeyim. Orada şunu söylüyorlar. Ben de o konuya baktım. Bu anlaşmaların 20 tanesi devlet başkanının şeyinde olacaktı. Ev sahipliğinde kameraların önünde. 20'sinin de teknik olacağı söylendi ama sonrasını bilmiyoruz.
0: Yok,
1: Mesela
0: Kremlin 20 anlaşma imzalandı dedi ama.
1: Ha, 20 ise 20'si.
2: Evet, ama başta hedef
1: 50'si.
2: 40 anlaşma diye
1: Evet,
2: yani
1: 20'si,
2: öyle
1: 150'sini
2: yazılıp
1: yapmışlar.
2: çizildi. Bu arada Profesör Doktor Hasan Ünal da aramızda. Hoş geldiniz hocam.
3: Hoş bulduk. Evet, iyi akşamlar. Teşekkürler,
2: İyi
3: iyi yayınlar.
2: akşamlar. Çok teşekkürler katıldığınız için. Şimdi şu hazır mı o görüntüler? Trump'la Xi Jinping ve Putin'le Xi Jinping varsa bir açalım mı? Sonra Hasan hocamı bir yorumlatmak istiyorum. Bu karşılama niye bu kadar mevzu oldu diye. Bir açalım o zaman
1: Bak,
2: bir
1: burada
2: bakalım.
1: plaka yok. Söylediğim
2: Ha
1: şey
2: bak
1: plaka
2: senin
1: yok.
2: dediğin bu pardon. Evet burada var ama plaka.
1: Yok.
2: Geçiyor.
1: Gelecek. Bak şu.
2: Aa, evet burada plaka
1: Bu.
2: yok.
1: Evet. Yani
2: Bu
1: millet
2: Amerikan
1: nerede ne
2: başkanının
1: yakalamış?
2: ziyareti. Çin'de var. Peki bunun bizatihi anlamı nedir acaba? O görüntüleri de bir açar mıyız değerli arkadaşlar? Hazırsa Erdem. Peki.
4: Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпинь, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят, не виделись день, а как будто минуло три осени. Мы действительно рады очень вас видеть. Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпинь, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят, не виделись день, а как будто минуло три осени. Мы действительно рады очень вас видеть. Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпинь, дорогой друг.
5: Aslında öyle çok özleyeceği bir durumda yok. Bu bildiğim kadarıyla Putin içine 25. gidişi. Son 25 yıl içinde.
0: Ama bir yıldır
5: her sene gidiyor.
0: Bir yıldır görüşmüyorlar ama.
2: O çok özlemiş anlaşılan o hakikaten. Yani bir gün görmedim seni. Sanki geçti 3 sonbahar. Sorar mısın başka liderleri getirmiş mi bu bahçeye? Bunların içinde bilmiyorum. Ben biraz romantik tını alıyorum. Yani hakikaten bir gün görmedim seni. Sanki geçti 3 sonbahar. Romantik bir söz netice.
1: Tam romantizm yapılacak devlet başkanı yani.
2: Niye böyle oldu Hasan Hoca?
5: Putin de seviyor bu işleri böyle.
2: Putin de seviyor. Putin
5: Sen
2: de
5: boyver.
2: Yani evet, gülümseyerek böyle gülümseyen bir ifadeyle söylüyor. Kim daha iyi karşılandı?
3: Bilmiyorum. Vallahi onları siz biliyorsunuz. Daha yakından takip ediyorsunuz. Ama hangi Amerika'nın mı, Rusya'nın mı, Çin'le daha yakın ilişkileri vardır ve muhtemelen olacaktır, artarak devam edecektir bu ilişkileri gibi konulara gelirsek. Yani bu sembolik tarafları bir kenara koyarsak, çünkü onlara dair benim söyleyebileceğim bir şey yok. İşin doğrusu yakinen de takip edemedim, sadece sonuçlara baktım şöyle.
2: Mesela şu örnek üzerinden ne dersiniz merak ettim, çok konuşulduğu için. Trump geldiğinde başkan yardımcısı tarafından havalimanında karşılandı ama Putin geldiğinde Dışişleri Bakanı karşıladı, Çin Dışişleri Bakanı. Burada bile hangisi daha üst düzey bir karşılamaydı bu konuşulur. Çin Dışişleri Bakanı daha etkili bir figür. Dolayısıyla Putin daha aslında üst düzey karşılanmıştır gibi yorumlar da oldu. Sizce?
3: Çin Dışişleri Bakanı çok etkili bir figür. Yani uluslararası dünyada da herkesin bildiği, tanıdığı, uzun yıllardır bu görevi çok kısa bir dönem hariç uzun yıllardır Xi Jinping ile birlikte bu görevi sürdüren birisi, konulara hakim vesaire. Rusları da yakından tanıyor. Mesela Putin'le diyelim Xi doğrudan görüşmediği zamanlarda başka toplantıların gölgesinde veya Lavrov'un işte Pekin ziyaretinde, kendisinin Moskova ziyaretinde filan sık sık da bir araya geliyorlar. Dolayısıyla yani buradan eğer sembolik bir şey çıkaracaksak herhalde Rusya'nın Rusya'ya daha fazla önem verdiği anlamına gelebilir. Ama şunu zaten söylemek lazım. Bu iki ülkenin arasındaki ittifakımsı ilişkinin

0: ayrıntılarını bilmiyoruz. Yani bu bir askeri ittifak mıdır? Birisine bir saldırı vuku bulduğunda diğeri elindeki bütün imkanlarıyla öbürüne yardımcı olmak üzere harekete mi geçecektir? Yoksa böyle bir ortak tehdit belirlemeden yapılan genel bir anlaşma mıdır? Ve zaman zaman bu ziyaretlerde bunlar gözden geçiriliyor mudur? Sözlü mutabakatlar şeklinde konuşulup bakanlıklar veya işte Kremlin ve Şii'nin sarayı tarafından kayda alınıyor mudur? Bunları bilemiyorum, ayrıntılarını hiçbirimiz de bilemeyiz. Ama benim görüşüm o ki Çin'le Rusya arasında bir ittifak var. Şimdi Çinlerle konuştuğunuz zaman think tanklarıyla falan, yani Rusya'dan bahsederken bizim müttefikimiz diyorlar. Bunu kolay kolay da başkaları için söyleyeceklerini zannetmiyorum. Burada bunu söylemelerinde mantık, Ruslarla konuştuğunuzda da onlar yani Çin'i ciddi bir müttefik olarak tanımlıyorlar. Şimdi bu iki ülkenin de Batı'ya karşı mücadelelerinde farklı yerler söz konusu. Mesela şu anda Rusya Ukrayna'da Batı'ya karşı bir mücadele içinde. Çin ise henüz başlamamış ve muhtemelen başlamayacak olan, çünkü gelişmeler, olaylar Çin'in lehine gidiyor. Bir Tayvan meselesi yüzünden, ama en azından askeri bir sorun olmasa da, mücadele olmasa da, en azından siyasi bir mücadele olarak Tayvan yüzünden Batı ile, özellikle Amerika ile ilişkileri sorunlu. Ama bu şu anlama gelmiyor. Bu ülkeler zaten çok kutuplu dünya düzeninde muhtemelen böyle olmaya devam edecek. Bu ülkelerden birine saldırı olduğunda diğerleri hep birlikte öbürüne yardım etmeye gidecekler, koşacaklar. Böyle bir şey yok. BRICS'te de böyle bir şey söz konusu değil. BRICS'te birbirlerine bölgesel düzeyde rakip olan ülkeler de üyeler. Şimdi yani ne Rusya'nın Ukrayna mücadelesinde Çin'e ihtiyacı var doğrudan, ne de Çin'in Tayvan konusunda Batı ile yürüteceği mücadelede Rusya'ya ihtiyacı var. Şimdi öte yandan dikkat ederseniz mesela iki taraf arasında işte askeri işbirliği, savunma sanayi işbirliği gibi şeyler olmuyor. Bu da şundan kaynaklanıyor. Rusya'nın savunma sanayi çok ileri düzeyde. Çin'inki de aynı şekilde ve artan bir oranda devam ediyor. Yani birinin öbürünün know-how'ına, teknolojisine birebir ihtiyacı yok. Belki çok bilmediğimiz alanlarda ufak tefek ihtiyaçları vardır birinin öbürüne. Örneğin geçtiğimiz yıllarda, ama bundan bir 20 sene falan öncesine kadar, Çin'in şu anda çok ilerlettiği silah teknolojilerinin önemli bir kısmı başlangıç itibariyle Rusya'dan, ondan önce Sovyetler Birliği'nden alınma teknolojiler üzerine inşa edilmişti. Ama artık Çin'in mesela böyle bir şeye ihtiyacı yok. Bu alanda Çin de doğrudan ihracatçı bir devlet, Rusya da ihracatçı bir devlet. Hatta bu açıdan birbirlerine de rakip durumdalar. Mesela şimdi eğer Trump Ukrayna konusunda Rusya ile yürüttüğü o anlaşma metni vardı. Böyle bir 21 madde falandı. En son oraya gelmişti, 20-21 maddeye. O anlaşmayı tamamlayabilmiş ve imza atabilmiş olsaydı, orada Rusya ile çok geniş kapsamlı bir işbirliği vardı. Yani mesele Ukrayna'nın ötesine gidiyordu. Mesela Rusya'nın enerji sektörüne Amerika yatırım yapacaktı. O anlaşma metnine göre nadir toprak elementlerinde birlikte yine yatırım yapacaklardı. Rusya'nın el konulan mali varlıklarının önemli bir kısmı Ukrayna'ya yatırım olarak dönecekti. Buradan elde edilen karın da %50'si Amerika'nın, %50'si Rusya'nın olacaktı falan. Ve özellikle Kuzey Buz Denizi'nde, ki deniz diyoruz biz ama orası Akdeniz'in 5 misli büyüklüğünde bir okyanus, ciddi işbirliği söz konusu olacaktı. Mesela Trump'ın elinde böyle bir anlaşma olsaydı Çin'e giderken, hani Rusya ile anlaştım
1: Daha
0: ben.
1: güçlü gidecekti
0: Tabii
1: diyorsunuz.
0: yine Trump mesela İran'ı yerle bir etmiş de gitmiş olsaydı, ki bu açıdan ben İran Savaşı'nın 50 yıl sonra siyasi tarihçi

0: askeri tarihçiler tarafından yazıldığında tarihi bir savaş olarak değil, tarih yapan bir savaş, tarihi yönlendiren bir savaş olarak ele alınacağını düşünüyorum. O zaman Trump yine Çin'e karşı çok daha güçlü bir durumda olurdu. Yani dönüp de mesela kendisine Tayvan'la ilgili sorular sorulduğunda, efendim işte burası 5.900 mil bize uzaklıkta, efendim Çin'e sadece 59 mil uzaklıkta. Yani Çin çok güçlü bir devlet, bu konuda çok hassaslar. Yani psikolojik olarak da öyleler. Yani ne biz burada gelip de savaşacak değiliz ya anlamına gelen laflar etmezdi.
1: Ama
0: Zaten
1: önemli bir pazarlık kozu elimizde dedi. Bir de biz bunu burada çok konuştuk değerli hocam. Hep şu da
0: bence
1: soruldu. Amerika'nın elinde hiç mi kart yok bu masaya otururken Çin'e karşı sizce? O kadar mı zayıf gitti?
0: valla bence bu kibir imparatorluğu diyorum ben buna. The Empire of Hubris diyorum. Kibir imparatorluğu çok hızlı bir çöküşe gidiyor. Bu İran Savaşı'nda çok kötü çuvalladılar çünkü. Bir de bu kibir psikolojisiyle hareket ettikleri için, bir de işin içinde Washington'da bir sürü karışan var. Yani yok işte İsrail lobisi var, Kongre'de İsrail lobisini destekleyenler var. İsrail lobisine mensup olup neokon olup hayır bu savaş kaybedildi, bu bir stratejik yenilgidir diyenler var filan. Amerika bu açıdan kendine özgü bir devlet. Ama o kendine özgü olmanın yarattığı pozitif unsurlar giderek kayboluyor. Ve dolayısıyla bunu rakipleri çok iyi takip ediyor. Yani demem o ki şimdi yani Ruslarla Çinlilerin işbirliğini artırmaları için her türlü sebep var. Ama bu ağırlıklı olarak ekonomi ve ticari alanlarda olacaktır. Hatta bu Ukrayna barışını Amerika bir türlü imzalamadı ve Ukrayna'ya yönelik de böyle birbiri içinde çelişkiler barındıran politikalar izlediği için artan bir oranda mesela Ruslar o anlaşmadan uzaklaşabilirler ve diyelim ki işte kendi enerji sektörlerini, nadir toprak elementlerini, değerli madenleri vesaireyi Çin'le beraber geliştirmeyi düşünebilirler. Çünkü Rusya bu açıdan dünyanın en büyük kaynaklarına, rezervlerine sahip. Yani şu anda tespit edilen, ispat edilmiş kaynaklar 100 trilyon doların üzerinde. Yani dünyanın toplam bir yıllık milli geliri kadar. Daha mesela havalar eğer hakikaten küresel ısınma devam ederse ek kaynaklar ortaya çıkacağı konuşuluyor, anlaşılıyor filan. Bunlar da ayrısı. Yani bu çerçeveden bakmak lazım. Ben Rusya-Çin ittifakının daha da ete kemiğe bürüneceği kanaatindeyim bu gidişat çerçevesinde.
1: Teşekkür
0: Putin'in de
1: ederim.
0: bu çerçevenin içine o etle yani daha bir ete kemiğe dönüştürme sürecine bu gezinin önemli katkılar sunduğu kanaatindeyim.
1: Teşekkür ederim. Şimdi bize bir mesaj göndermiş Ulaşcan CGTN Türk Genel Yayın Yönetmeni. Bu karşılama ile ilgili Trump'ı karşılayan Cumhurbaşkanı yardımcısı. Evet, Rusya'yı karşılayan da Dışişleri Bakanı ama Dışişleri Bakanı'nın Rusya ile ilişkileri daha iyi. Bir yandan böyle bir karşılaştırmayı da Çinler özellikle dikkatli olduklarını, çok da istemediklerini, karşılamada eşit gibiler ama anlaşılan Cumhurbaşkanı yardımcısı daha öndeymiş. Şöyle hızlıca bu karşılamalarla ilgili ne düşündünüz izlediğinizde Turgay Hocam?
2: Yani Trump'ın Çin ziyaretinde de benzer tartışmaları geçen hafta burada yaptık. Hocamın dediği gibi aslında yani göstergeler üzerinden, semboller üzerinden ki ihtiyacı olan ülkelerin aslında uluslararası diplomaside sıkça kullandığı göstergeler ve semboller, karşılamalar, ritüeller, bazı anların farklı kadrajlardan yakalanması suretiyle ülkeler açısından ne anlam ifade ettiğini çok ayrıntılı bir biçimde hatta kendilerine göre frame edilmesi, yorumlanması meselesi de söz konusu. Ama evet hepimiz biliyoruz bunlar çok sembolik şeyler. Hatta sizin az önce böyle tekrar tekrar gösterdiğiniz o romantik ana dair
1: Bu romance
2: birçok
1: demiş ona
2: yani
1: Erdem'de işte hem tam Türkçe nasıl çevrilir ki bu?
2: ne demiş?
1: Bromance işte iki arkadaş kankanın romantizmi nasıl Türkçe'ye çeviriyorsun Erdem onu da at bari çeviremedim buyurun.
3: Erken romantizm olursa çeviremiyor işte.
1: Yani çok yakın arkadaşlar
2: Ya
1: anlamında
2: mesela
1: söylüyor.
2: bu görüntüleri ve uluslararası sosyal medya hesaplarında birçok hesap iki ülke iki lider arasında

0: arasında limitlerin aşıldığı olmadığı bir ilişki düzlemi olarak yorumlamış. Ama tabii somut pratiklere, çıktılara baktığımızda bu romantizmi aşan realist unsurlar da var. Ne diye sorarsanız, mesela Çin'le ticaret yapan herhangi bir aktörün, ki az önce de Gürkan Bey ifade etti, kendi lehine bir sonuç üretebildiği bir dünyadan bahsetmiyoruz. Yani Çin'in bu şekilde agresif yayılması dünyanın diğer bütünü açısından bir tehdit olarak yorumlanıyor. Bir de Çin'le anlaşma yapıldığı iddia edilen şeylerin birçoğunun, ki hemen Amerika'dan örnek vereceğim, biraz daha kamuoyu aydınlatıldığında Çin tarafından gerçeği yansıtmadığı da ifade ediliyor. Mesela yine uluslararası basında şu tartışılıyor: Amerikan başkanının bizzat ağzından ifade edilen birçok anlaşmanın gerçekte olmadığı, olma ihtimalinin de söz konusu olamayacağı gibi bir şey var, açıklama var. Çin Dışişleri Bakanı'na mesela Trump'ın ifadeleri sonuyor, çok örtük şekilde cevap veriyor. Yani Çin'le yaptığınız anlaşmaların, ya o sözlü mutabakatların gerçekte bir karşılığı var mı? Bu çok şeffaf ve yönetilebilir bir şey değil Çin açısından. Şimdi böyle bakıldığında birçok sorunun cevabı aslında Amerika'nın çizdiği, sunduğu çerçeveyle Çin'in sunduğu çerçeve arasında farkı gösteriyor. Mesela Boeing yine ifade edildi. Amerikan başkanı Çin'e gitmeden böyle yüzlerce Boeing siparişinin falan olabileceği ifade ediliyor. 200'de sınırlı kalınca bu, Amerikan borsalarında Boeing'in mesela ciddi bir düşüşle, %5'e kadar bir düşüş yaşadığı ifade edildi. Şimdi beklentilerle somut durum arasında ciddi anlamda bir tenakuz var. Hı hı. Bu Rusya açısından ne anlam ifade ediyor? Mesela birkaç think tank'in Rusya uzmanına baktım gelmeden önce. Ya Rusya dışarıya şunu anlatıyor. Mesela arada siz sorarken söylediniz ya, kendisinin burada bağımlı bir aktör olmadığını, eşit ve yani kendi çıkarlarını gözeten Çin'le ilişkisinde bir aktör olduğu ifade ediliyor Rusya tarafından. Çünkü buna ihtiyacı var. Yani ikili ilişkideki ticaret hacmi evet 300 milyar doların üzerinde seyrediyor. Ama burada da mesela Çin'in Rusya ile ilişkisinde Rusya lehine çok böyle anlamlı bir sonuç yok. Hatta mesela Çin'in batıda işte Huawei gibi birçok teknoloji şirketinin muhatap olduğu sınırlamalar, ambargolar Rusya pazarında çok yoğun bir etki gösteriyor ve o pazarı da domine eden bir aktör haline dönüşüyor. Mesela Avrupa Birliği'nde de Çin'e karşı bir takım tarifeler var ama bu tarifelere rağmen gelmeden yine baktım, otomotiv ihracatında Avrupa'yı neredeyse süpürmek üzere mesela.
1: Evet.
0: Birleşik Krallık'taki oranlara bakın, bugün Türkiye'de tartıştığımız bir marka var. O ve diğer markalar Türkiye pazarında da çok ciddi bir etki gösteriyor. Muazzam derecede satış oranlarına sahip. Yine İspanya'da, Polonya'da, İtalya'da, Macaristan'da hakeza. Dolayısıyla yani Çin bu tür bir genişlemeyle devam ediyor. Rusya ile ilişkisinde mesela yine deklare edilen, bizim bilmediğimiz, belki hani askeri kapasitenin geliştirilmesine dönük ikili anlaşmalar söz konusu olabilir. Ama bu devletlerin, Rusya ile Çin'in daha doğrusu, temel uzlaştığı nokta şu: Batı'nın bu agresif genişlemesine karşı, dünyanın diğer kalanını tehdit eden genişlemesine ve etkisine karşı ortak bir irade ortaya koymaları. Mesela BRICS bunun bir uzantısı ama geçtiğimiz hafta BRICS'te mesela şöyle bir şey ortaya çıktı. Ortak bir deklarasyon yayınlamaktan imtina ettiler çünkü içeride Orta Doğu ile ilgili, işte Filistin'le ilgili, İsrail'le ilgili, deniz yetki alanları ile ilgili birçok tartışma çıktı. Yani siz aslında Batı'ya karşı bir birlik inşa ediyorsunuz ama bazı kritik noktalarda o birlik bir konsensus üretemiyor. Bu da mesela ciddi bir mesele. Onun için bugün çıkarlar etrafında örülü bir ortaklık var. Her ne kadar Rusya ile Çin stratejik müttefik olduklarını ifade etse de kendi çıkarları çatıştığında başka angajmanlar geliştirebilecek ülkeler. Ama şu bildiri önemli. Yani Batı'nın ve uluslararası sistemin mevcut durumuna ilişkin, hegemonyasına ilişkin bir itiraz var. Ve çok kutuplu bir dünya olması gerektiği ifade ediliyor. Hatta belki yani çevirilerde yanlışlık olabilir ama burada mesela Putin konuşurken ikilinin bu çok kutuplu dünya iddiası uluslararası sisteme nüfuz edebilirse, yayılabilirse daha adil ve daha demokratik bir dünyadan bahsedilebileceğini ifade ediyor. Her iki ülkenin rejimleri de dikkate alındığında yani çok hani eşitlikçi, adil bir dünya talebi var ama pratikte bu ne kadar gerçekleştirilebilir? Biraz daha tartışırız.
1: Bir de orman kanunlarına dönüşe dönük de bir uyarı yaptılar konuşurken. Efes'e mi gidiyoruz arkadaşlar? Efes'e bir dönelim. Efes tatbikatında Gülçin Hacıevliergil Ayçe var. Ve bu esnada Atak helikopterleriyle zannedelim.

0: bazı atışlar gerçekleşiyor. Gülçin, söz sende.
1: Sena Alkan Efes 2026 tatbikatı aslında Türkiye'nin en büyük askeri tatbikatı. Gerçek mühimmatla yapılıyor. 50 ülkeden 10 bine yakın personel katılıyor. Ve bu tatbikatın en önemli safhası da bazı milli güçlerin ilk kez kullanılması, ki bu noktada insansız kamikaze drone sürüleri de kullanıldı. Ancak şu anda tatbikatın artık hem amfibi harekatı ile birlikte atak helikopterlerinin destek verdiği noktadayız. Çıkarma yapan amfibi birliklerin önünü açmak için atak helikopterleri belirlenen hedefleri tam isabet vurmaya devam ediyor. Düşmanın zırhlı araçları ve mevzilerini vurmak için harekete geçtiler. Özel kuvvet timlerine yakın hava desteği veriyorlar ve aynı zamanda da alçak irtifada hızlı baskın yapabiliyorlar. Hemen deniz tarafından gelen diğer yine T-129 atak helikopterlerini izliyorsunuz. İzmir'in Seferihisar ilçesinde Doğan Bey tatbikat sahasındayız. Bir kez daha atışlar gerçekleşiyor. Sesleri de göreceksiniz. Önce görüntü geliyor, ardından hedefler tek tek vuruluyor. Bu noktada tabii ki açıkta bekleyen Bayraktar gemilerini görüyorsunuz. Öncelikle bir SAT ve SAS komandoları ile birlikte bir sızma harekatı yapıldı. Belirlenen noktalar tek tek tam isabet başarıyla vuruldu. Bir taraftan da önemli olan bu tatbikatta İHA'lardan gelen koordinatlarla anlık hedeflerin infasını yapmak. Bu noktada ataklar Efes'te genellikle 70 milimetre güdümsüz roketler kullanıyor. Bu yıl dikkat çeken noktalardan biri de özellikle İHA'larla birlikte aynı operasyon içerisinde atak helikopterlerinin çalışması. Bu noktada aslında tatbikat saat 8 itibariyle gece safhası başladı. Ve V hedefi özellikle kamikaze yetenekli dronlarla vuruldu. Bu aslında dünyada ilk kez kamikaze yetenekli drone sürüsünün kullanılması bu tatbikatta gerçekleşti. Bunun da altını bir kez daha çizmek gerekiyor. Tatbikatta tabii muhtemel yine sahneler olacak. Denizden çıkan birliklere ateş desteği verilecek. Alçak uçuş gösterileri yapılacak. Ve bir kez daha gökyüzünde atak helikopterlerini görüyorsunuz. Senaryo kapsamında sahilde ilerleyen amfibi birliklere ateş desteği vermeye devam ediyorlar. İnsanlı ve insansız sistemler kullanılıyor. Bu yıl yine ilklerin olduğu noktalardan biri de Gökbey helikopterlerinin kullanılması. Öne çıkan unsurlar arasında özellikle İHA'lar var. Hava savunma unsurları var. Korkut yakın hava savunma sistemi bu tatbikatta kullanılıyor. Ve özellikle tatbikatın önceki safhalarında da senfoniye benzer atış izlerini aslında gökyüzünde göstermişti. Bakın bir kez daha atak helikopterlerinin fiili atış arazi tatbikatında izlerini görüyorsunuz. Hedeflere doğru ilerliyorlar. Kara kuvvetleri unsurları, hava unsurları, deniz unsurları birleşik ve müşterek bu tatbikatta kullanılıyor. Efes 2026 tatbikatının aslında en önemli kısmı da tüm bu unsurların birlikte müşterek bir şekilde, koordineli bir şekilde harp sahasında olması. Özellikle bu yıl parkı da insansız hava sistemlerinin artık sahada çok daha etkin kullanılması. Aslında şunu ifade etmek gerekir. Her defasında yerli milli imkanları söylüyoruz ancak işte bunun sahadaki yansımasını çok gerçekçi bir şekilde izliyoruz. Dolayısıyla Efes 2026 tatbikatı bir kez daha dosta güven vermeye devam ediyor. Aynı zamanda da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geldiği o modernize teknoloji altyapı bakımından geldiği noktayı özellikle ifade ediyor. Bugün gece safhasını izliyoruz. Tabii ki o ateş hattında hedefler geceyi aydınlatacak. Milli ateş gücü bir kez daha bu sahada olacak. Yarınsa tatbikatın gündüz safhası gerçekleştirilecek ve o bölüme de seçkin gözlemcilerle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor diyelim. Tekrar tatbikat sahasından sözü size bırakalım.
0: Gülçin Hacı Evliya Gilayçı aktardı. Yeni nesil silahların test edildiği Efes 2026 tatbikatı. Suriye de katılıyormuş bu arada. Libya ordusu da katılıyormuş. Suriye

0: ordusunda çekirdek bir unsurla eğitimlerde yer aldığı söyleniyor. İlk defa ben bu kadar böyle gece kapsamlı bir tatbikat görüyorum. Bu Efes'in daha önceki tatbikatlarında da bilmiyorum, belki ben kaçırdım. Varsa bir yorumunuz Gürkan Bey, alayım. Sonra devam edelim. Bütün gece boyunca da devam edecekmiş anlaşılan o ki.
1: Vallahi söyleyecek bir şey yok. Ordu elimizde ne var? Bir millet var, bir ordu var. İç cephesi güçlü bir millet. Ve işte dedi ya muhabir arkadaşımız da, düşmana korku veren, dosta güven veren bir ordu. Bunlarla yürüyor. Dış politikayı konuşuyoruz. Bu ikisi olmadan hiçbir şey olmuyor. Kolay gelsin diyorum. Türkiye'nin ordusu önemlidir. Bölgenin bölge üstü bir güçtür Türkiye ve kara gücü başta olmak üzere elimizdeki en önemli aset. Öyle diyelim.
0: Evet. Hakikaten görüntülerde ekranda geldikçe dronlarla da ilerleyen dakikalarda zannederim tatbikat devam edecek. Oradan görüntüleri getirmeye devam ederiz. Şu Çin başlığına geri dönelim. Sizden devam edeyim. Karşılama görüntüleri ayrı, ard arda ziyaretlerin geliyor oluşu ayrı.
1: Tabii dikkat çekici bir başlıklar var. Ama zaten bu Çin-Rus ilişkileri, Amerika-Rus ilişkileri, Amerika-Çin ilişkileri, bu dünya jeopolitiği bunların üzerinde dönüyor. Yüzyıldır da zaten dünyanın jeopolitik alanında en dikkat çekici ilişkiler budur. Yani bu Amerika-Rusya, Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş yılları. Ve bu son dönemde de yine Amerika'nın Çin'le ilişkisi, iki küresel güç ve arada Rusya, bir büyük güç olarak Rusya'nın ne tarafta ne şekilde duracağı, nüanslı politikaları. Şimdi bir taraftan bana bu ziyaretini hatırlattığı şeyler, işte okumalardan da, Çin Mao tarafından kurulduğunda Mao'nun ilk ziyareti Moskova'ya. Ve bu Çin'le Rusya'nın ilişkilerinde daha çok Rusya'nın hakim olduğu, neredeyse yarı sömürgeleştirilmiş bir Çin. Düşünebiliyor musunuz? Bu 50 yıl, 100 yıl önceki ilişkiler ağırlıklı olarak bu zeminde yürüyor. Rusya'nın hakim olduğu, domine ettiği bir ilişkiler. Hatta Çin'in topraklarının sömürgeleştirilmesine kadar varan ilişkilerden bugün geldiğimiz noktada o Mao'nun ilk yurt dışı seyahatini yaptığı Moskova, bugün Putin'i son 25 senede 25 kez Pekin'e göndermek zorunda. Putin 2000 yılından beri siyaset sahnesinde en tecrübeli o. Yani en eski o ama...
0: Bir araya gelişleri yani tabii. Pekin dışında görüşmeleri 40'ı aşmış.
1: O da daha fazla. Bizatihi Rusya'dan devlet başkanı evet. seviyesinde. Hatta Medvedev'in de iki seyahatiyle 27 seyahat var şu 25 yıl içinde. Bu ilişkilerin geldiği şeyi gösteriyor.
0: Herkes bir tanesi, onu kıyas ediyor zaten, affedin. Trump gitmiş 9 yıl sonra, 25 yılda 20 kere gitmiş. Putin, kimin ilişkisi daha iyi sormaya gerek mi var gibi yorumlar okuyorum.
1: Yok, ikincisi bu ilişki yine Çin-Rus ilişkisi bütün tarihi akış içinde bir gerilim ilişkisi. Dediğim gibi işte yarı sömürgeleştirilmiş bir ilişki var. İşte komünizm, sosyalizm, ideolojik... bir arada duruyorlar gibi durunsa, görülse de hiç öyle değil. Orada da bir ideolojik çatışma içinde yaşadıkları yıllar var, 10 yıllar var. İşte Mao ile Stalin arasında, ondan sonraki dönemlerde de devam ediyor gibi bir gerilim ilişkisinden. Bugün dünyanın genel resmini de bize verecek ilginç bir tablo olarak Hasan Hoca'nın da söylediği gibi neredeyse bir ittifak ilişkisine doğru, evrilmiş vaziyette. Yani bunlar stratejik müttefik desek başımız ağrımaz. Bir sürü sorunları var. Bir taraftan evet bir rekabet ilişkisi, baktığınız zaman bir sürü toprak anlaşmazlıkları, sınır meseleleri falan da vardır ama onların hepsini arka plana itip mevcut verili ortamda işbirliği üzerine kurdular bu ilişkiyi. Bu 25 seyahat de bu anlama geliyor. Nevzat'ın rakamlarını verdiği ticaret hacmi, 300 milyar dolara aşan ticaret hacmi de bu anlama geliyor. İşin bir başka tarafı, hani birbirine bağımlı bir ilişki durumu da var. Ekonomik merkezli olmak üzere nedir? İşte bir tanesi enerji açlığı çeken bir küresel güç. Enerjiyle döndürüyor bu ekonomiyi. Son 30 yılda %10'luk bir büyümeyi yaşayabilmiş, yakalayabilmiş bir yapı. Petrole ve doğalgaza ihtiyacı var dünyanın her yerinden. Öbür taraftaysa üretim ekonomisi olmayan bir Rusya. Yani İtalya kadar bir ekonomik büyüklüğü var esasen. Bir süper güç olmasına rağmen süper güç özelliğini işte BM Güvenlik Konseyi üyesi olması, nükleer silahlar olması gibi faktörlere bağlayabiliriz ama ekonomik güç değil. İtalya kadar bir güç. Ama muazzam, yani dünyanın en büyük coğrafyası ve muazzam petrol ve doğalgaz kaynakları var. hemen yanı başındaki Çin'in ise muazzam açlığı var. Şimdi bu, peki, muhteşem bir ilişki. Peki, çok özür dilerim.

0: Bir merak ettiğim konu. Konuşulduğu için konuklarım da ne der merak ediyorum. Şimdi Rusya ve Çin arasında o limitsiz diye tarif edilen ilişkiler tam da Ukrayna ya Rusya'nın saldırısı başlamadan önce ve Ukrayna Savaşı ile beraber o ilişkinin geldiği nokta için kimi uzmanlar diyor ki Rusya içerisinde de bu ilişkilerin bu kadar Rusya'nın Çin'e bağımlı hale geliyor oluşundan duyduğu bir rahatsızlık var Rus yetkililerin.
1: Yapacak bir şey yok ki. Mecburi istikamet. Yani niye rızalarıyla bağlanmış değiller ki? Almak zorundasın. Adam dünyanın en büyük ekonomik gücü.
0: Hem kültürel olarak hem işte ekonomik olarak elektrikli araçlardan tutun işte bazı yerlerde Çince derslerin olması bizi etkiler gibi değerlendirmeler Rusya içinde var diyorlar.
1: Yanlış değil ama
0: katılıyor musunuz? Merak
1: bunu Amerika da söyleyebilir. Amerikalılar da söyleyebilir. Derler ki ya niye biz bu kadar söylüyorlardı zaten. Biz niye bu kadar Çin'den ticaret yapıyoruz? Ticaret fazlası. Orada da bir 300-400 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var ve Çin lehine var. Amerikalılar da diyorlar ki ya bu Çin'i biz mi büyüteceğiz? Biz Çin'e işte avantajı sağlıyoruz. İşte çok fazla mal alıyoruz. Ticaret fazlası sağlıyoruz. Gidelim işte tarifeleri düşürelim. Onların da dünyada bütün ülkelerin Çin'e karşı Nevzat'ın dediği gibi bir ticaret fazlası. Çin üzerinden yoğunlaşıyor. Çin büyük bir güç oluyor. Ve bir taraftan da bu iki rakibi de var. Yani Çin'in dünyada böyle bugün baktığınız zaman dedik ya hem bir ilişki yani bir işbirliği ilişkisi ama öbür taraftan da derin bir rekabet ilişkisi. O ilişkide Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile Çin açısından bakıldığında ve bu Ukrayna'ya geleyim. Rusya'nın Ukrayna'da, Amerika'nın da İran'da yaşadıkları bunların ikisi de haksız, hukuksuz saldırıdır. Yani Rusya'nın yaptığı da budur. Yapmaya da biraz mecbur bırakılmıştır Ukrayna'ya saldırma hikayesi. Bu Çin'in memnuniyetle izlediği bir durum. Çünkü Rusya ne kadar kendisine ekonomik olarak bağımlı olursa olsun veya neyse işte ticaret ilişkisi ne kadar derin olursa olsun Çin'in bir rakibidir. Hem de o bölgede
0: o
1: bir rakibidir.
0: O zaman bir müttefiklik ilişkisi de diyemeyiz.
1: Yani şimdi öyle stratejik müttefik ilişkisi biz
2: zoraki ilişki.
1: Zoraki müttefiklik söylüyoruz gibi bir şey. Ama dünya genelinde de dünya genelinde de böyle bir ilişki var. Amerika'nın da İran batağına saplanıp oralarda debelenmesi yine Çin'i memnun eden ilişkiler. Yani bu rakiplerinin bu halleri de Çin'i ayrıca memnun ediyor. Onu da belirtelim. Dolayısıyla Çin dışişleri ya da Çin hariciyesi altın yıllarını yaşıyor. Yani son 50 yılda geldiği yerde bakın son birkaç hafta içinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bütün üyeleri son birkaç hafta içinde Fransa, İngiltere,
0: Kanada,
1: Kanada da gitti. Ruslar, Almanya. Amerikalılar hepsi Pekin'e gidiyorlar. Bir cazibe merkezi.
3: İngiltere.
1: Göz ardı edebileceğiniz bir aktör değil. Dolayısıyla altın yıllar diyebileceğimiz bir durum. Askeri olarak da geliyorlar, ekonomik olarak da geliyorlar ve Amerika Birleşik Devletleri'ni, bu saldırgan Amerika Birleşik Devletleri'ni, sömürücü emperyalist Amerika Birleşik Devletleri'ni dengeleyici bir aktör olarak da duruyorlar. Hoca Turgay Hoca işte ya Çin'in de ne yapacağı belli. Evet tabii yani Çin'e de güvenecek halimiz yok. Onun da Doğu Türkistan'da başka nerelerde neler yapabileceğini bir tarihi çok bizim tarihimizde de biraz ortak bir tarihtir. Ama Çin şu ana kadar Amerika'nın veya Batı'nın, İngilizlerin, Fransızların, Amerika Birleşik Devletleri'nin bizim coğrafyalarımızda, dünyanın başka yerlerinde sergiledikleri vahşeti, sömürüyü sergilememiş bir aktör. Yani orta krallık diyerek dünyanın merkezi olarak kendini görüp kendi içinde büyümüş ve yükselmiş bir güç. Şimdi de ekonomik olarak coğrafyalara yayılan bir güç. Dolayısıyla Amerika'nın ve öteki Batı blokunun bu şekilde dengelenmesinde Türkiye açısından bakıldığı zaman fayda var diye düşünüyorum.
0: Yani şöyle son bir yılda, bir yıl olsun da çok dar bir zamanda hatırlayamıyorum. Fransa, Almanya, Kanada, İngiltere, evet. Avrupa Birliği'nden yetkililer, Amerikan Körfez. Başkanı.
1: Körfez aktörü ya.
0: Körfez aktörleri.
1: Evet.
0: Şimdi Şahbaz
3: Birleşmiş Milletler
0: Şerif.
3: Genel Kurul Başkanı.
0: Evet, Birleşmiş Milletler. Yani Sırbistan Cumhurbaşkanı. Yani hatta Mark Carney, Kanada Başbakanı Çin'de çıktı. Dünyanın izlediği o açıklama yaptı. Dedi ki geçiş değil, kopuş dönemi yaşıyoruz tabii, tabii. Amerika Birleşik Devletleri ile. Bu kadar çok ziyaret.
1: Bugün de Avrupa Birliği'nden garip garip açıklamalar var. Yayın öncesi konuşuyorduk.
0: Hangisini diyorsunuz?
3: Kalas'ın.
1: Kalas'ın yaptığı açıklamalar
0: ABD,
1: var.
0: ABD, Rusya, evet. Çin bizim
1: akış
0: bitim.
1: İçinde vardı herhalde
0: Avrupa
1: birazdan. Birliği.
0: Onu ama da konuşacağız.
3: Kanada'nın Çin'de gördüklerini çok erken bir tarihte Draghi Avrupa'ya uyarı olarak yazdı.
0: Evet. Kimse dinlemedi de o ayrı.
3: Ya dinlese de yapısal problemler var. Ya
0: geçemiyorsun
3: ya Çin başka bir.
0: Ama şimdi diyorlar ki ABD, Çin, Rusya bir oldu bizi bitirmek istiyor diyen bir Avrupa var.
1: ABD ile Çin bir olmuş, Avrupa'yı bitirmeye çalışıyormuş. Böyle konuşan.

0: Avrupa'daki yetkililer var. Avrupa bir de Allah kolaylık versin yani.
1: Biz de oraya almışlardı. Rusya, Çin,
2: tabii Türkiye. Türkiye'nin de etkisini evet. kırmamız lazım diyen bir
0: kafa.
2: Fonderleyen vardı. Yani
1: bundan önce Devlet Bey'in açıklamaları Türkiye TRT.
3: Ya bu açıklamaları ardı ardına koydu kronolojik de bu nereye gitti?
1: Hocam bir konuşsa konuşalım.
3: Tamam Tolga hocam buyurun siz söyleyin. Bana sorma diyor yani şu an Nevzat.
1: Yok ben notlarımı aldım da konuşmadım.
3: Tamam sana da geliyorum. Buyurun hocam.
2: Şimdi önce Rusya ile bu ilişkiler lütfen. Noktasında yani herkesin söylediklerine katılıyorum. Yani aradaki işbirliği öyle sonsuz bir işbirliğinden böyle mükemmel bir ittifaktan vesaire bahsetmiyoruz. Hatta rekabet içerisinde işbirliği yapmak daha zordur. Yani Amerika ile ilişkileri belki Çin açısından baktığınızda yürütmesi daha kolay Pekin'in. Hmm. Rusya ile ilişki yürütmesi daha zor çünkü nüfuz alanları da çatışıyor. Yani şimdi Orta Asya'ya baktığınızda ikisi de nüfuz etmeye çalışıyor Orta Asya'ya. Veya ikisi de işte o Kuzey Denizi'ni kullanmaya çalışıyor vesaire. Yani birlikte hareket etmeye niyet ettiği yerler var. Ve üstelik burada hani Amerika'ya sen köşede dur diyebiliyor, Rusya'ya diyemiyor Çin. Şimdi şunu söylemek lazım. Bir kere Çin'in yani başarılı olduğu şeyi söyleyelim ki başarısız olduğu şey çıksın. Boş diplomasisini çok iyi yürüttü bugüne kadar. Doğal olarak yani o evet herkese ticaret fazlası veriyor bütün dünyaya ama bunu yapmak için de kendi cebinden para verdiği zamanlar da oldu. Yani o ülkeler de kalkınsın ki benden satın alsın. Hı. Yani o dünden bugüne, bugünden yarına olmuş olacak bir şey değil Çin'in yaptığı. O yüzden de Rusya ile ilişkileri her şeye rağmen belli bir yerde tutmaya çalışıyor. Amerika ile ilişkileri belli bir yerde tutmaya çalışıyor. Çünkü hedefi çok önceden koydu ve oraya doğru da gidiyor. Şimdi bu yapılan anlaşmalar işte yani Putin'in o romans dediğiniz o yaklaşımı vesaire. Şimdi şunu göz ardı etmemek lazım.
3: O da şeymiş hocam şimdi izleyicilerimiz için Türkçesini söylemediğiniz kaldı olmasın. Bir popüler terimmiş. İki arkadaş arasında romantizm barındırmayan ama çok yakın ilişkiliği tanımlayan brother ve romance'in birleşmesiymiş.
2: Yani bu çok aslında şey değil. O hani içten gelen bir şey değil. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Çin enerji ihtiyacı var ama %15 limiti var. Yani bunu göz ardı etmemek lazım. Hiçbir ülkeye %15'ten fazla bağımlı olmamak gibi bir niyeti var. Ve şu anda Rusya'ya bağımlılığı %15'i geçiyor. Şimdi bu mesela Çin için çok hayırlı bir şey değil. Bunu bir şekilde azaltması lazım Rusya'ya bağımlılığını. Ama aynı zamanda Rusya'nın da Çin üzerinden yaptığı o işte kendi ekonomisini şimdi bir üretim ekonomisi yok vesaire deniyor ama şunu da göz ardı etmeyelim. Savaş başladığından bugüne Rusya bir savaş ekonomisi haline dönüştürdü. Bütün üretimini savaş üretimine dönüştürdü. O yüzden orada bir şeyler dönüyor hala. Yani bununla Çin'i bir şekilde de ilişkilendirmesi de gerekiyor. O yüzden yani bu ilişkilerdeki bu durum devam edecek ama ben iki tarafında gerçekten böyle büyük dostluklardan vesaire bahsettiğimizi düşünmüyorum. Şimdi
3: Çin ile Rusya arasında.
2: Şimdi Avrupa vesaire.
0: Hani zaten büyük dostluk olan ülke mi kaldı?
2: Hani ha, onu söyleyecektim.
0: Büyük
2: evet.
0: dostluk diye bir şey yok.
2: Ya şimdi günümüzde
0: derinleşmiş
2: zaten,
0: çıkarlar var.
2: Yani günümüzde
3: ülkelerin dostları yoktur çıkarları
2: var. Yani zaten hani uluslararası sistem onun üzerine kuruludur ama yine de hasbelkader şeyleri söylüyorduk bugüne kadar. İşte uluslararası örgütler, işbirlikleri üzerinden doğan herkesin fayda sağlayacağı vesaire. Şu anda çok orada değiliz. Yani hangi işbirliğinden bahsetseniz, hangi uluslararası örgütten bahsetseniz zaten çalışmıyor. Yani BRICS de çalışmıyor. NATO'ya baksanız onun da içindeki problemleri biliyoruz. Hani konuşuyoruz zaten. BM'yi zaten uzun zamandır konuşuyoruz. Yani doğuda da batıda da hiçbir organizasyon zaten istendiği gibi çalışmıyor. Böyle işbirlikleri de bu şekilde çalışmıyor. Çünkü yani o ulus devletlerin yeniden yükseldiği zamandayız. Bunu unutmayalım. Herkes kendi çıkarını ön plana koyuyor. Bu işbirlikleri üzerinden gitmiyor. Avrupa'nın sıkıntısı biraz bu. Yani Avrupa genetiğine baktığında işbirliğini öncelemesi lazım ama işbirliğini önceleyerek gidecek bir ortam yok. O yüzden herkes onun düşmanı haline gelmeye başladı. Çünkü hiç kimse işbirliğiyle hareket etmiyor özellikle Avrupa'yla. O yüzden şimdi böyle karışık bir sistem içerisinde Xi Jinping çok güzel bir yol buldu. O yolda da ilerliyor. Şimdi

0: Bu belli bir noktaya kadar ekonomik olarak belli bir büyüme hedefi var. Henüz orada değil, bunu biliyoruz. Daha büyümesi lazım. Askeri olarak zaten çok uzakta. Yani öyle dünyaya...
1: Peki Amerika ile eşit mi? Çünkü Xi Jinping böyle söyledi. Biz eşit gücüz diye tanımladı.
0: Yani iki rakam söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Savunma sanayi, savunma harcamaları özelinde baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri birinci sırada ve ondan sonra gelen 9 ülkenin toplamı Amerika kadar harcama yapmıyor. Ve bu 9 ülkenin içerisinde yani Rusya ve Çin de var. Yani nasıl onunla aynı ya
1: Eşit
0: savunma
1: olamaz mı
0: anlamında? Ya
1: diyorsunuz?
0: savunma anlamında şu anda asla karşı karşıya gelinebilecek bir nokta değil. Hatta biz Güney Çin Denizi'ndeki gerilimi askeri olarak durdurmuyor Çin. Güney Çin Denizi'ndeki gerilimi Amerika ile karşı karşıya gelmeme halini diplomatik yollarla durdurdu bugüne kadar ve bugün de zaten oradaki bütün gemileri mecburen çekip işte Umman Denizi'ne getirdiği için Amerika orada iyice rahatladı şu anda. Ama askeri olarak karşı karşıya gelebilecek noktada değil. Rusya'nın bile harcama açısından baktığınızda Rusya'nın bile bazen bazı yıllar arkasına düşüyor. Daha yeni yeni üstüne çıktı vesaire. Ekonomik olarak evet büyük bir devlet her yıl fazla veriyor. Amerika ile kıyasladığınızda belki ekonomik olarak o rakamı tam
2: Geçti
0: bilmiyorum.
2: galiba ekonomik
0: Geçmiş
2: olarak. Evet.
0: olabilir
1: 202
0: belki.
1: milyar dolar ticaret fazlası var Amerika ile
0: Her yıl evet,
1: ticaretinde.
0: her
1: Yıllık
0: yıl
1: ticaret
0: fazla
1: fazlası
0: veriyor.
1: 1 trilyon doların üzerinde, akıl alır bir.
0: Ama burada da şu var. Ekonomide biliyorsunuz yani makro verilerle birlikte daha mikro şeylere de bakmanız lazım.
1: İçeride de deflasyon.
0: Yani içerideki durum artı bu örneği hep veriyorum. Çok bunda bir yurt dışından bir yerde konuşurken söylenmişti. Çok güzel bir örnek bence. Biliyorsunuz bir fast food markası var, Amerikan markası. En ünlüsü. Çin henüz böyle bir marka geliştiremedi dünyada. Yani böyle her yerde, bütün dünyada bir Çin fast food markası görmüyoruz. Veya kıyafet markası veya işte benzeri bir şey. Bunu yapamadığı sürece ekonomik olarak ne kadar büyürse büyüsün, dünya üzerinde hakimiyet kuracak bir ekonomiye geldiğini söyleyemeyiz.
1: Böyle markalar mı üretmesi lazım bütün
0: Markalarla
1: dünyada
0: birlikte
1: yayılan?
0: yani o marka aslında şey demek. Yani o ekonominin artık kılcal damarlarına kadar giriyor o ülkelerin ekonomilerine. Yoksa evet borç veriyor, borç alıyor, büyük şeyler satıyor. Tamam devletler arası ilişkilerde fazla veriyor vesaire. Ama ülke ekonomisine ne kadar nüfuz ediyor? O işte markalar üzerinden
1: Önemli.
0: değerlendiriliyor. Ve Çin'in henüz böyle bir şey yok. O yüzden yani Çin de bunun farkında olduğu için zaten hiç kimseyle karşı karşıya gelmiyor bugün. Hala ekonominin daha büyümesi, hala daha fazla pazar, pazarda daha fazla pay. Yani bugün Trump'la vardığı nokta, o yapılan anlaşmalar, yani Trump'ın kara kaşına veya sarı kaşına sarı saçına değil. Yani sonuçta Amerikan pazarına hala muhtaç Çin. Yani bu ilerlemek açısından ihtiyaçları var ve o ihtiyaçları karşılamak için de tüm bu liderlerle işbirliği, anlaşmalar vesaire hepsini kullanıyor.
1: Peki o zaman size bir soru hocam. Biz çok konuştuk, bu Tukidides tuzağına kapılmayalım, bundan kaçınabiliriz dedi Xi Jinping. Amerika düşüyor, Çin yükseliyor önermesine, değerlendirmelerine katılıyor musunuz?
0: Çin'in söylediği burada zaten onu ilk Çin söylemişti. Amerikalılar sonradan keşfetti. Çin şöyle yapıyor. Yani ben gelişmem için senin de gelişmen lazım. Bu sadece Amerika için değil. Neredeyse o kuşak yoldaki bütün devletlere de aynısını yaptı. Siz de zenginleşin ki sizinle işbirliği yapabileyim. Siz benden mal alabilin, birlikte gelişelim. Çünkü Çin şunun farkında. Onun kadar kimse üretemez. Doğal olarak ne kadar zenginleşirse zenginleşsin Çin'e rekabet geliştiremez. O yüzden bu yolu deniyor. Ama Amerika da şunu keşfetti. Daha yeni keşfetti ama. Çin'le ne kadar büyürse büyüsün en azından Trump dönemi bitene kadar hatta Trump'tan sonraki cumhuriyetçi başkanın dönemi bitene kadar fikir düşünce bu olduğu için söylüyorum. Onun dönemi bitene kadar Çin zaten Amerika'yı yakalayamaz. O yüzden Çin'i de burada böyle dışarıda tutmanın anlamı yok. Çin'le işbirliği yapalım ki son şunu söyleyeyim. Amerika'nın Çin'le yaptığı işbirliği aslında şöyle bir çerçeveleme de yapıyor. Evet bugün bazı hakları, bazı alanları Çin'e veriyoruz. Ama bu verdiğimiz anlaşma çerçeveyi çizdiği için bundan sonraki adımları da kısıtlamış oluyoruz. Yani Çin'in daha büyük adımlar atacağını Amerika da tahmin ettiği için

0: için henüz attığı adımlarla sınırlandırmak telaşına giren bir Amerika da vardı. Yani Çin bu tuzağı ne kadar gördü, bunu ne kadar nasıl diyeyim kabul etti onu bilmiyoruz.
1: Ekonomik
0: bu...
1: anlamda söylüyorsunuz.
0: Efendim?
1: Ekonomik anlamda söylüyorsunuz.
0: Ekonomik anlamda. Yani
1: hangi... bu olanlara, bu vergi dilimlerini, bu üretim kapasitelerini sınırlandıralım.
0: Yani bu, anlaşalım. İşte şu, bu anlaşmalar içerisinde Çin, yani Çin'e güya Amerikan tarafının böyle verdiği, bahsettiği haklar gibi görünen ama 2 yıl sonra Çin'e dar gelecek olan haklar. Evet.
2: Evet. Yani ne gibi bu, mesela? Neyi kastettiniz hocam? Tamam,
0: ya şimdi mesela
1: tarifeler.
0: Tarifeler evet, birinci tarifeler ama sadece tarife değil, üretim noktasında da. Mesela yapay zeka çok önemli. Şimdi Rusya ile konuşmuyorlar bunu, Rusya çünkü denklem dışında, ama Amerika ile bunu çok konuştu. Yapay zekayı Avrupa regüle etmeye çalışıyor. Bütün dünyadaki yapay zeka standartlarını Avrupa belirlemeye çalışıyor. Üretimde, üretimin içerisinde olmamasına rağmen. Ama Çin'de diyor ki bunu en çok üreten benim, bunun standartlarını benim belirlemem lazım. Amerika'da diyor ki gel birlikte belirleyelim. Şimdi bu Çin için avantaj gibi görünüyor. Evet, ben belirleyeceğim, yani belirleyenlerden biri ben olacağım. Ama Amerika ile birlikte bu standartlar belirlendiğinde Amerika'daki şirketlerin 2 yıl sonra nereye geleceği veya 2 yıl sonra yapay zeka araştırmalarının nereye varacağının öngörüsünün olmadığı bir anlaşma oluyor.
2: Anladım. Orada da muazzam bir rekabet var. Tabii. Zaten. Mesela Amerikalılar diyor ki Çin bizim 6-9 ay gerimizde şu an yapay zekada, ama yakalamaya çalışıyorlar. Bizim işte bazı yapay zeka unsurlarımızı çalmaya çalışıyorlar. İşte bazı isimler veriyorlar. Hatta şirket adı vermeyeyim, onların geliştirdiği
3: silah
2: program.
3: Silah sevkiyatını uzun süre değil mi, ihracatını Çin belli ülkelere yasaklıyordu. Sırf bu yüzden kopyalarlar. Korkusu vardı.
2: Şimdi yapay zekada da aynı korku Amerika Birleşik Devletleri'nde. Hasan Hocam şöyle söyledi Tolga Hocam, yani birincisi Çin, lütfen eğer ben hani yanlış aktarıyorsam düzeltsin, halen daha Çin'in ABD'ye bir muhtaçlığı olduğunu ekonomik açıdan düşünüyorsunuz. Evet. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut denklemde savunma harcamalarına dahi sadece baktığımızda bir süper güçlük durumunu muhafaza ettiğini düşünüyorsunuz. Ve önümüzdeki 2-3 belki başkan döneminde de bu değişmeyecek diyor. Ama siz başlarken yıkılan bir kibir kulesi değerlendirmesi yaptınız. Var mıdır acaba itirazınız, merak ettim.
4: Şimdi bence stüdyodaki arkadaşlardan birisinin veya ötekinin tam olarak ne söylediği üzerine yorum yapmaktan ziyade ortaya yani konuşulan konular üzerinde bazı değerlendirmeler yaparsam
2: tabii,
4: belki
2: tabii, zaten
4: daha faydalı olur.
2: Birbirimizin görüşü üzerine de yapabiliriz. Buyurun.
4: Şimdi mesela bütün arkadaşlar orada stüdyoda, işte siz de dahil olmak üzere çok sayıda liderin Çin'i ziyaret etmekte olduğunu ifade ettiler. Bu neden böyle? Yani efendim işte 1,5 milyara yakın bir nüfus, hızla gelişen bir ekonomi, hala çok canlı, çok dinamik falan, tamam. Bu aynı zamanda bir şeyi daha gösteriyor bize. Şimdi çok kutupluluk dünya düzeninin aslında esasıdır. 500 yıllık gerek askeri tarihi gerek siyasi tarihi, dünya tarihi olarak ele aldığımızda dünyanın hep 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar hep çok kutuplu olduğunu görürüz. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ideolojik bir kırılmayla iki kutupluluğa dönüşse de belli bir süre sonra Rusya, daha doğrusu Sovyetler Birliği ile Çin arasındaki anlaşmazlıkların giderek ciddi bir kırılmaya dönüşmesinden sonra yine aşağı yukarı çok kutupluğa döndü. Şimdi burada bu değerlendirmedeki en önemli unsur şu. Evet, dünya tarihi hep çok kutupluydu. Güç dengesi çok kutupluluk esaslıydı. Fakat bu çok kutupluluğu belirleyen temel büyük devletler hep batılıydı. Şimdi dünya tarihinde ilk defa batı merkezli olmayan bir çok kutupluluk ile karşı karşıyayız. Yani Çin'in yükselişi tek başına bunu mecbur kılıyor zaten. Çünkü o kadar devasa büyük bir güç ki. Mesela şu anda işte süper güçler hangileridir bu çok kutuplu dünyada diye mevcutları saysak, işte Çin bunlardan biridir, Amerika Birleşik Devletleri bunlardan biridir, Rusya bunlardan biridir. Bunlar arasında bir lig olsa, kimisi ligin üstünde, kimisi ortasında, kimisi altında olsa, potansiyel olarak kimler olabilir? Hindistan'ın böyle bir potansiyeli var, Brezilya'nın var kaynakları, potansiyeli. Bunlar...

0: Bu ligi doldurabilirler. Ama bunlara baktığımızda doğru dürüst Amerika Birleşik Devletleri dışında batılı olanı yok. Dolayısıyla bu yeni bir durum. Dünya siyasi tarihinde, askeri tarihinde yani batı dünyasının toptan aslında giderek gölgede kalmaya başlayacağı bir dönemin bir döneme doğru gidiyoruz, ilerliyoruz. Şimdi şeye gelince, Çin'in yükselişiyle ilgili söylenenlere gelince, şimdi burada mesela Çin'in Amerika'ya bir takım mutlaka bağımlılıkları olsa da bunlar bağımlılık olmaktan çoktan da çıkmış durumda. Çünkü Tayvan'la birlikte düşündüğümüzde Çin'i, yani Çin'in elindeki malzemeler, ekonomik üretkenlik vesaire, yani Amerika'ya bağımlılığı büyük ölçüde geride bırakmış durumda. O yüzden de çip mesela konusunda Çinliler en son Trump'a dediler ki yok teşekkür ederiz biz zaten kendimiz üretiyoruz. Ondan sonra Tayvan'la da ticaretimizin büyük bir bölümü bundan oluşuyor zaten çipten oluşuyor.
1: Nvidia için mi diyorsunuz? 200'lükleri
0: Evet yani
1: istemediler,
0: evet.
1: binlikleri istediler.
0: Yani şimdi burada mesela Çin'in Boeing'le ilgili konusu da benim takip edebildiğim kadarıyla Çin'in kendi bir yolcu uçağı üretme projesi var zaten. Orada da ilerliyorlar epeyce. Yani teknolojik olarak bu kadar hızlı ilerleyen bir ülkenin dünyada iki tane yolcu uçağı markasına bağımlı olacağını düşünmek zaten doğru değil. Yine benim takip ettiğim kadarıyla Ruslar da bir Antonov yolcu uçağı geliştiriyorlar. Orada da epeyce sona yaklaşıldığına dair şeyler okuyorum. Şimdi dolayısıyla Çin'le ilgili belki bunları hatırda tutarak değerlendirme yapmak doğru olur. Ya da yapılan değerlendirmelere küçük katkılar şeklinde. Şimdi Rusya ile ilgili de birkaç şey söylemekte fayda var.
1: Buyurun.
0: Rusya'yı Batılılar işte bir benzin istasyonu gibi sunma eğilimindeler. İşte Çin'e gelince işte teknoloji var, üretim var, bilmem ne var. Bütün aklınıza gelen yani bütün dünyanın her yerindeki insanlığın günlük kullandığı her şeyi Çinliler üretiyor adeta. Dolayısıyla Çin başka bir yer, Rusya başka bir yer diye. Bu evet büyük ölçüde doğru ama Rusya açısından da özellikle 2014'ten bu yana Rusya'nın hızlıca sanayileşmekte olduğunu ve bu sanayileşmede de büyük ölçüde Çin modeliyle ilerlediğini de kayda almak lazım. Mesela Rusya'nın milli gelirinde şimdi birincisi şöyle, Rusya'yı ve Çin'i ve Türkiye'yi hatta bu pek çok ülkeyi milli gelir hesaplamalarında nominal üzerinden değil de satın alma gücü üzerinden değerlendirdiğimizde çok daha anlamlı sonuçlar çıkıyor. Bu açıdan mesela Rusya 6-7 trilyon dolarlık falan bir ekonomi haline geliyor ve zaten satın alma gücü açısından da Çin Amerika'yı geçmiş durumda o açıdan veya çok yaklaşmış durumda. Şimdi 2014'ten bu yana da Ruslar bu imalat sanayinde özellikle bayağı ilerleme sağladılar. Burada iki şeyin üzerine yatırım yapıyorlardı. Bir, özellikle finans sektörünün Batı ile bir restleşme durumunda çökmemesi. Bunu başardılar. Yani Ukrayna Savaşı başladığında Rusya'nın işte birkaç hafta sonra finansal olarak dizlerinin üzerine çökeceği ve yalvarmaya başlayacağı filan beklentileri vardı birçok yerde. Türkiye'de de bunun olmadığını yıllar içinde gördük. 2022 yılında bütün ülkeler ekonomide eksi yazdı. Rusya'da, Avrupa'da ama 2024 ve 2025'te Rus ekonomisi bayağı büyüdü. Buna karşılık Avrupa ekonomileri eksiden çıkamadılar ya da sıfır civarında dolandılar.
1: Hocam orada da
0: Şimdi
1: şöyle itirazlar var. Ne dersiniz merak ederim. Yani bir savaş ekonomisine dayandı Rusya'nın ekonomisi son 5
0: her
1: yılda.
0: neyse
1: Bu yüzden büyüyor ve
0: bu
1: şimdi de mesela bir ekonomik krizin eşiğinde gibi değerlendirmeler yapan ekonomistler var.
0: bence doğru değil. Şöyle bu konuda ben Fransız ekonomist Jacques Sapir'in ekolünden gidiyorum. Kendisi de ahbabım ve Rusya ekonomisi uzmanı bir profesör. Rusya'da da ekonomi dersleri veriyor ve

savaş ekonomisi profesörü. Hem Fransa'da hem de Rusya'da. Şimdi onun değerlendirmeleri açısından baktığımızda Rusya'da yapısal dönüşümler var 2014'ten bu yana ekonomide. Bu yapısal dönüşümleri de fena götürmüyorlar. Yani bu bir Rusya zaten bir Çin olmayacaktır nüfusu itibariyle falan düşündüğümüzde. Ama Rusya'da bu açılardan özellikle kendi kaynakları büyük ölçüde kendisinde var.

0: Rusya'nınki büyüyor. Yani Almanya gibi bir ülke imalat sanayiyle büyük ölçüde kalkınan ve dünyada bu konuda işte 2-3 ülkeden birisi haline gelmiş. Yani Japonya ile yarışmış filan. Şimdi dolayısıyla bu çerçeveden baktığımız zaman biraz daha anlamlı olabilir meseleler. Ya da zaten anlamlı giden sohbete biraz katkılarda bulunmuş olabiliriz şimdilik
1: Teşekkür
0: söyleyeceklerim.
1: ederim. Çok sağ olun değerli
2: Sena
1: hocam.
2: Hanım.
1: Bu arada Zelenski'nin de açıklaması varmış o ekonomik krizle ilgili. Demiş ki biz Ukrayna istihbaratı Rusya Federasyonu içinden erdem attı şimdi bana. Çok gizli belgeleri ele geçirdi. Rusya derin bir ekonomik kriz yaşıyor ama bunu gizliyor. Buyurun hocam.
2: Şimdi Hasan Hoca'nın söylediği o çok kutuplulukla ilgili çok kısa bir yapmak isterim. Şimdi Putin de bu çok kutupluluktan bahsediyor. Çünkü Putin işine geliyor. Yani istediği şey çok kutupluluk. Ama Çin sanki çok kutupluluktan yana değil. Çin daha çok merkezlilikten yana. Yani çok kutuplu dediğiniz zaman kutuplar hep böyle bir başları temsil eder ve o kutuplar hep birbiriyle çatışır. Çin çatışan merkezler istemiyor. Çin birlikte hareket edebilecek. Gerekirse yani bir işbirliği yapabilecek ama başka şartlarda başka fikirleri otonom olarak savunabilecek merkezler oluşsun istiyor. Burada işte ekonomik şartlar, teknoloji vesaire yani bunları da işin içine katıyor. Doğal olarak bu hani Putin bunu öyle laf olsun diye Xi Jinping'in karşısında söylemedi zaten bence. Yani o yeri gelmişken Rusya'nın yeniden o çok kutupluluk arzusunun dünyanın buna ihtiyacı olduğunu vesaire söyleyerek bir şekilde Çin'i de tekrar orayı da düşünmeye itmek, o noktada destek bulmak için özellikle dile getirdiğini düşünüyorum.
1: Teşekkür
0: Şimdi
1: ederim.
0: burada bir
1: Buyurun.
0: şey söyleyebilir miyim?
1: Tabii tabii buyurun değerli hocam.
0: Bence burada zaten çok kutupluluğa nasıl bir anlam yüklendiği ile ilgili. Benim Çinlilerle katıldığım toplantılarda, Çin'de katıldığım toplantılarda hepsi multipolarity lafını kullanıyor. Hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. Yani orada bir değişiklik ben görmüyorum. Burada içine ne yüklüyorsunuz? Yani bu çok kutupluluğun içine ne yüklüyorsunuza gelince nüanslar olabilir ve dünya düzeni oturdukça çok kutuplu bir şekilde o şeyler, nüanslar belki biraz daha belirgin hale gelecektir. Örneğin Rusya ile Çin çok yakın müttefikimsi ilişkiler içinde olacaklardır. Ama A sorununda 3 aşağı 5 yukarı aynı görüşleri paylaşsalar da C sorununda birisi başka bir tarafta, öbürü başka bir tarafta olabilir. Mesela şu anda benim gördüğüm kadarıyla Rusya özellikle bizzat Putin'in konuşmalarında, Valdai'de falan yaptığı konuşmalarda şunu görüyorum. Putin mesela Hindistan'a çok önem veriyor. Bu da gayet mantıklı bir şey. Şeyin penceresinden bakıldığında, Putin'in penceresinde. Yani orta vadede eğer ihtiyaç olursa, Çin'i dengelemek için bir güç aranırsa, Rusya'ya ilaveten birilerinin daha olması lazım. Bu da gayet mantıklı. Yani az önce arkadaşlardan birisi söyledi, galiba Gürkan Bey'di. Yani böyle dost, ittifak, müttefik falan diye kavramlar olmayacak çok kutuplu dünyada. Herkes bir konuda çıkarları kendisi uyuştuğu için işbirliği yapacaktır bir devlette ama işbirliği yaptığı devlet başka bir konuda başka ülkelerle A devletinin hoşuna gitmeyecek ilişkiler içinde olabilir. Buralarda devletler birbirlerine bunu izah edecekler sadece. Yani burada benim çıkarlarım var. Bu da böyle arkadaş falan diye ve bu böyle kabul edilecek. Şimdi burada özellikle Amerika'nın ve Batı dünyasının durumu şöyle. Şimdi Amerika mesela uzlaşmaya uygun bir devlet değil. Ta Vietnam Savaşı'ndan bu yana bakın bir uzlaşmaya gidemiyor. Uzlaşmaya gidebilmesi için ülke içinde muazzam çalkantı olması lazım. Yeni bir başkanın ayrı bir ajandayla gelmesi lazım. Ben Vietnam Savaşı'nı durduracağım kardeşim işte filan diye. Onun da bayağı bir zaman alması lazım falan. Yani mesela Vietnam Savaşı 1967'ye gelindiğinde fiilen kaybedilmişti. Ama bunun Amerikan kamuoyunda siyaseti belirleyecek hale gelmesi 1970'leri buldu ve ancak 1973 Paris Anlaşması ile bu yapılabildi. Ve o zaman yaptı. Mesela dikkat edin şimdi Rusya ile anlaşma imzalayamıyor.

0: Çünkü habire bir beklenti içinde. Acaba mesela İran'ı devirirsem ondan sonra Rusya'ya gider başka şeyler isteyebilir miyim? Putin'in karşısında daha güçlü olabilir miyim? Böyle ilginç bir devlet. Onun için ben kibir imparatorluğu diyor. Bu laf da benim değil tek başıma. Ama çok sayıda Amerikalı uzmanın falan da kullandığı bir tabir. The Empire of Hubris ya da Empire of Arrogance diye. Bu tip sorunlar var. Bu da genellikle düşmekte olan devletlerin yaşadıkları sorunlardır. Ama özellikle batı dışı bir çok kutupluluğa doğru gittiğimiz için burada özellikle de Amerika'nın çok zorlandığını görüyoruz yeni durumu kabulde. Ama başka çaresi de yok.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi Rusya'dan bahsetmişken birazdan Kiev'e gideceğiz. Emine Derya Kiev'de ama öncesinde şöyle hızlıca söyleyelim. Bir ateşkes vardı birkaç günlük ama sonra o ateşkesten sonra Rusya Kiev'e ilk kez çok nadir olan bir gündüz saldırısı yaptı. Ve akabinde ertesi günde İHA'larla saldırdı. 6 kişi hayatını kaybetti. O görüntüler de ekranda. 5. yılında bu savaş. Bu saldırının ardından da Ukrayna Rusya'nın başkenti Moskova'ya saldırdı. O da son bir yılın en büyük hava saldırısını yaptı. Burada da en az 3 kişi hayatını kaybetti. Birkaç gün önce de tam bu zafer gününde Putin'in artık bu savaşın sona ermeye yaklaştığına, bitmeye yaklaştığına dönük açıklamaları vardı. Ama üzerine bunlar yaşandı. Şöyle Emine Derya hazırsa bütün gün Kiev'deydi. Hatta sınıra da gidecekler, cephe hattına da gidecekler. Pek çok noktayı görecekler. Emine iyi gördüm. Emine şöyle hatırlıyorum. Yani Ukrayna'da artık bu savaş bitsin. Normal hayatımıza dönelimi ben çok duydum. Halen daha öyle mi? En son bu saldırıdan sonra gündüz vakti bir saldırı oldu. Sokaklar dolu mu? Ki çok öyle olmuyordu normalde. Bir kaygı, bir korku, bir endişe var mı Ukraynalılarda? Ne diyorlar sana?
2: Sena Alkan, Ukraynalılarla tabii ki hem dün hem bugün gün boyu konuştuk. Özellikle 14 Mayıs'ta Rusya'nın hava saldırısında hedef aldığı 9 katlı bir bina vardı. Oradaki yıkıma gittiğimizde işte tam da o bölgede yaşayan Ukraynalılara şunu sordum. Kendinizi güvende hissediyor musunuz? Pek çoğunun cevabı hayır. Çünkü Rusya'nın her ne kadar eskisi kadar Kiev'e saldırıları yoğun olmasa da saldırılar devam ediyor. Özellikle ülkenin güneyinde ve doğusunda da çatışmalar hala tüm şiddetiyle birlikte devam ediyor. Şimdi evet Ukraynalılar endişeli, hala savaşın stresini, yorgunluğunu ve bence en büyük gözlemim artık o savaştan bıkmışlığı kendilerine sorduğum sorularda çok fazla hissettim. Ama bir yandan da sahada şöyle bir durum var. Artık geçtiğimiz 4 yıla baktığımızda Kiev'de çok şey değişmiş. Yani başkentte özellikle sivil yaşam eskisine göre çok daha normale dönmüş durumda. İnsanlar dükkanların hemen hemen hepsi açık. İşte öğrenciler okula gidiyor, çalışanlar işlerine gidiyorlar. Hayat artık burada biraz savaşı normalleştirip başkent Kiev'de özellikle akmaya devam ediyor. Ancak tabii ki yine savaşın etkilerini başkentte de görmek mümkün. Örneğin bugün Özcan Öztürk'le birlikte sabah erken saatlerde Bağımsızlık Meydanı'na gittik. Bağımsızlık Meydanı biliyorsunuz 2004'te Turuncu Devrim'den ve 2014'teki Euro Meydan protestolarından hatırlıyoruz. Bu kez de Ukrayna-Rusya Savaşı ile birlikte meydan yeniden gündemde. İşte orada ülkenin hafızasını diri tutabilmek için resmen meydanın ortasına Ukraynalılar bir açık hava hafıza müzesi oluşturmuş ve o işte müzeyi dolaşırken oradaki Ukraynalılarla konuşurken dikkatimizi şu çekti. Meydanın ortasında bir toprak alan var. İşte nasıl bizim Türkiye'de belediyeler boş alanları çiçeklendiriyor, belediye işçileri çalışıyorsa orada çalışan işçilerin tamamı kadındı. Yine Kiev'de başka bir noktaya geçmek için alt geçidi kullandık. Orada tavanda yine bir onarım çalışması vardı. Normalde bizim alışkın olduğumuz görüntü bu işi bakım onarımı erkek işçilerin ustaların yapması. Yine orada çalışan ustalar kadındı. Bir restorana gidiyoruz işte bir kafeye oturuyoruz bazen. Garsonların neredeyse tamamı kadın. Yani şunu demek istiyorum kısacası. Savaşın etkileri hani Kiev'de evet hayat biraz daha normalleşmiş ama özellikle başkentte işte bu anlamda sosyolojik anlamda kendisini gösteriyor. Yani erkeklerin birçoğu cephede savaşmaya devam ediyor. Ancak kadınlar artık erkeklerin yapacağı işlerin büyük bir bölümünü de özellikle başkent Kiev'de kadınlar yapmaya başlamış. Bunu söyleyebiliriz. Ukraynalılar peki ne istiyor?

0: özellikle bir kız çocuğuyla konuştum. Babası Rusya'da tam 2 yıl boyunca esir tutulmuş. Ardından da kızının aktardığına göre işte o kötü koşullardan dolayı özellikle hastalanmış ve tam da esir bırakıldıktan ne yazık ki kısa bir süre sonra kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmiş. Şimdi genç bir kız karşımızda, babasını yaklaşık 8 ay önce kaybetmiş, duyguları çok taze. Şunu söylüyor: her şeye rağmen artık bu savaşın bitmesi gerekiyor. Ukraynalıların isteği bir an önce Rusya'nın işgal ettikleri topraklardan çekilmesi. Yine Ukraynalı bir hanımefendiyle konuştuğumuzda da şunu söylemişti, kısaca onu da aktarayım. Her gün şöyle uyanıyoruz: acaba bugün son gün mü? Bugün savaşın son günü mü? Ancak olan gelişmelere baktığımızda da öyle olmadığı anlaşılıyor diye. Şimdi yarın yola çıkacağız, sınır hattına gideceğiz, Harkov'a. Bakalım orada nasıl durum? Çünkü çatışmalar hala o bölgede devam ediyor. Orada yaşayan insanlarla da yine konuşmaya çalışırız, askerlerle. Başkent Kiev'de durum bu şekilde. Savaşın etkileri güneyde ve doğuda sürerken başkent Kiev kısmen biraz daha normal hayata dönmüş gibi.
1: Emine Derya aktardı. Şimdi Harkov'a da gidecekler. Kuzey doğuya doğru gidecekler. Orada sınıra yakın yerlerde çatışmalar zaman zaman var. Aktarmaya devam ederler. Bu esnada bir son dakika gelişmesi ekranda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan gelen açıklama. Hemen hızlıca aktarayım. İki ismin gündeminde ikili ilişkiler, bölgesel konular vardı. Özellikle Cumhurbaşkanı görüşmede bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılmasının müspet bir gelişme olduğunu ifade etmiş. İhtilaflı konularda makul çözüm olduğuna inandığını da söylemiş. Suriye, yine Lübnan konusu gündeme gelmiş. Lübnan'daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini ifade etmiş. NATO'da Ankara zirvesi, NATO'nun Ankara zirvesine dönük hazırlıklar da sürüyor demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bu telefon görüşmesinden notlar da İletişim Başkanlığı tarafından açıklandı. Şimdi Rusya-Ukrayna konusunda Nevzat, şöyle bir açıklama vardı.
2: Dedik, Hanım, çok pardon. Bu görüşmeyle ilgili konu değişmeden şunu söylemiş olayım. Trump'ın NATO zirvesine gelmeye niyetinin olmadığı söyleniyor.
1: Ya evet hocam, sanki gelmeyecek gibi mi acaba?
2: Yani şu anda yani tüm bu markaj biraz da oraya yönelmiş gibi de duruyor.
1: Gelsin diye.
2: Çünkü bu yani Trump'ın gelmemesi NATO için yani bayağı yeni bir dönem başlangıcı olur. Yani Ankara'da böyle bir şey istemiyor şu an.
3: Bu da burada yapma diyor.
1: Ya yani, bazı haberler var mesela, bu zirveden sonra bir süre zirve yapmamayı düşündüğünü NATO'nun. Çünkü bu gel git, hani toplanacağız, yaşanan son krizlerden sonra biraz dursak mı acaba gibi böyle konuşuldu falan, yazılıp çizildi. Ama mesela G7 zirvesine gideceğini açıklamış yetkililer Haziran ayının ortasında. Şimdi G7'ye gidecek, Paris'te zannederim G7'de. Bir ay sonra Türkiye'ye NATO zirvesine gelmeyecek mi?
2: Ya işte orada konu NATO üzerinden NATO yani üzerinde ders vermek gibi bir niyeti var.
1: O da başka yorumlanır ya, o yüzden diyorum.
2: Yani işte bu görüşmeler vesaire, hatta yani Amerika'da Türkiye'den büyük gene bir heyetin Amerika'ya gitmek üzere olduğuna dair de bir söylenti var. Trump'ı bir markaja almak, bu konuda ikna etmek için Ankara'dan da bir heyetin gideceğine dair Amerika'da. Türkiye'den duymadım bunu ama Amerika'da böyle bir artık beklenti mi diyelim, yoksa
1: öyle bir şey olursa bir şey. İkna olur mu ki Trump gelmeye?
2: İşte ellerinde neyle gidecekler onu bilmiyorum. Türkiye'de yani şunun altını çizelim. Konu NATO. Yani NATO için uğraşmak Ankara'nın da yaptığı.
1: NATO bir araya gelsin de sorunlarını çözelim diye.
2: Çünkü NATO konusunun ya Ankara'da bir şeylerin bir dönüşüm şey olacağı belli NATO'da. O yüzden Amerika'nın gelmemesi bu dönüşümü, ihtiyaç olan dönüşümü engeller. O da yani şu anda böyle bir uzatmaya şey yok, öyle bir alan yok. O yüzden gel ve bu dönüşümü gerçekleştirelim niyeti var. Yani Ankara bunu yapmaya niyetli ve anladığım kadarıyla Avrupa'dan da birkaç devlette burada Ankara'nın böyle bir adımını destekleyecek formatta da böyle bilgiler dönüyor arkada. Yani hiçbir zirvenin bu kadar diplomatik çetrefil içerdiğini ben görmemiştim NATO zirvesinin. Yani

0: Yani zirve tarihi belli olur, devlet başkanları gelir. Öncesinde bu kadar gergin
1: yakın
0: bir hal
1: markaj olduğunu
0: görmemiştim.
1: Bilmiyordun diyorsun.
2: NATO'nun son zirvesi olacak diyenler bile var yani.
0: Yani evet.
3: NATO hakkında hayırlısı.
1: Ya gelmeme ihtimal var mı, sen duydun mu öyle bir şey?
4: Ya şimdi şöyle, ben de duyuyorum ama
5: bir
4: çok
5: ara erken. Bunların asli kaynağı Amerika'da mukim Türkiye'li Türk bir think tankçi, bir Amerikan.
4: Yani çok erken, daha gelmiyor demek.
5: Dolayısıyla
4: çok
5: yani
4: erken.
5: Resmi kaynaklara intikal etmiş bir şey yok.
0: Yok, resmi değil.
5: Tırnak içerisinde dedikodu düzeyinde. Hı-hı. Olabilir. Belki onun
2: ama
5: kaynakları
2: yani Trump'ın genel yaklaşımlarına uygun gelmemesi.
1: Ama yani şöyle, kesin geliyoru da kimseden duymadım henüz.
5: Stoltenberg'in anılarında mesela başından itibaren NATO'ya karşı tedip edici bir tavrı var zaten. Ama hı-hı, bugünkü tartışmanın kaynağı az önce bahsettiğim kişi.
0: Yani o kaynak değil hocam. Daha. O da dile getirdi ama kaynak Amerikalı. O da o Amerikalıları şey yaparak söylüyor.
5: Tırnak içerisinde
4: yani
5: dillendiriyor hocam.
4: Şöyle çok konuşuluyor bu ama iki mesaj. Ben hani biraz susayım dedim ama. Birincisi, bunun üzerinden Trump'ın gelmeyeceğinin ifade evet, edilmesi üzerinden alan NATO'da istenilen şeyi almasıyla ilgili bir baskı unsuru. Yani psikolojik bir savaş boyutu olduğunu söyleyenler de var. İkincisi de Trump hakikaten kızdı, gelemeyebilir diyenler de var ama resmi olarak herhangi bir şey yoktur hocam dediği
0: tabii
4: gibi.
0: Tabii resmi değil.
4: Fakat beklenir mi? Beklenebilir. Gelmemesi çok şeye yorumlanabilir mi? Evet, çok şeye yorumlanır. Belki NATO ile ilgili çok farklı değerlendirmeler gelir. Gürkan abi için herhalde gelmemesi daha hayırlı gibi duruyor.
2: Yok yani bu dedikodu Erdoğan'ın hatırına bile geliyorum da diyebilir. Ona da şaşırmayız.
1: Bizzat Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Anadolu Ajansı Editör Masası'nda söyledi. Gelmemeye dönük bir eğilimi var ama Cumhurbaşkanımızla ikili ilişkileri iyi olduğu için geleceğini düşünüyoruz, evet, bekliyoruz yani gibi bir açıklaması
4: sonra,
1: vardı.
4: Bu telefon görüşmesinden sonra evet, birçok şey belki duyarız. Bence esas olan burası. Yani o Amerika'daki gazeteciler, Amerikalıların söyleminden ziyade Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde. Yani
5: onların biraz daha çerçevelendirme biçimi, Türkiye-Amerikan ilişkileri ve içerideki hani iç politika tartışmalarına da bir etki yaratma üzerine inşa edildiği için NATO'dan bağımsız. Yoksa mesela Stoltenberg'in anılarında var ya, 2017'deki o toplantıya bile gelmemek için ciddi ayak diriyor, geliyor. Kendisinin hazırladığı konuşma metninde 5. maddeyi zikretmek için ciddi bir çabası var NATO ekibinin ama onu zikretmiyor. Çünkü geldiğinden beri zaten NATO ve içeridekileri, aslında askeri harcamalar konusunda belli bir hizaya getirmeye çalışıyor. Hani Türkiye'ye aksettirilme biçimiyle NATO üzerinden yapılan tartışma arasında bir fark var. Yani onu tefrik etmek lazım.
0: Ya benim gördüğüm kısım bu NATO üzerinden yapılan, orada da Nevzat Bey söyledi aslında. Yani NATO'da Trump'ın elini kuvvetlendirmek için yapılan bir dedikodu. Yani burada söylemeye çalıştığım şey, böyle bir dedikodu çıkıyor ve bu bayağı konuşulacak bir alan açıyor. Şimdi eskiden olsa hani o söylediğim şey bu. Böyle bir dedikodu çıkmaz yani, geliyor mu gelmiyor mu tartışması bile olmaz. Ama
4: yani Hürmüz'le ilgili hocam, İran'la ilgili çok savaş bitti dedikoduları geldi. Hürmüz açıldı, ha,
0: aynen
4: kapandı,
0: öyle, aynen öyle,
4: nükleer silahta anlaşıldı falan ama işte son kertede bunlar çıkarlarına bakarlar. Çıkarlarının neticesinde neyi amaçlıyorlar gelip gelmemekle. Ama ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın ikili ilişkileri, özellikle bu son dönemdeki kısım. Ben şöyle, yani bu İran meselesi belli bir ivmeye gelirse, Trump bunun Ukrayna'yı da kapsayacağını ifade etmişti. Dolayısıyla böyle bir paket noktasında da eğer bir şey zemini olursa, belli bir noktaya gelirse, Gürkan abinin dediği gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın ikna kabiliyeti, ikili ilişkileriyle de ben gelme ihtimalini daha güçlü görenlerdenim. Ama dediğim gibi ortaya ne çıkacak onu bilmiyoruz. Yani Amerika
1: gelse
4: Birleşik
1: de
4: Devletleri
1: şöyle düşün, kağıttan kaplan dedi, NATO'dan çıkabilirim dedi, 5000 Amerikan askerini Avrupa'dan çekiyor, Polonya'ya gönderecekleri askerleri göndermeme kararı aldılar.
2: Hı-hı. Bir de üzerine gelmezse daha da kötü.
1: Bir de üzerine gelmezse.
4: Hani şey, eskiler diyor sonrasında, ama bütün bunları yapıyor, doğru. Bütün bunları yaptıktan sonra ne bileyim işte, mesela Almanlar buraya geldiğinde petrolleri getirdiğinde o da başka bir şekilde okunuyor. Veya ne bileyim işte, NATO dağılmadan Avrupa'nın kendi güvenlik doktrini içerisinde yeni bir birliktelik oluşturması başka şekilde okunuyor. Ben bunları çok açık söyleyeyim. Biraz pazarlık meselesi üzerinden okuyorum. Yani bu Çin'e dönecek miyiz, kapatacak mıyız?
6: Burada Çin'i, NATO ile ilgili ben de birkaç şey ilave edeyim mi?
1: Çin'i kapatacağım. NATO ile ilgili varsa ilave edeceğiniz, senin de alayım, Hasan hocamı da alayım.
4: Ben Hasan hoca konuşup ben Çin'le ilgili 2-3 şeyi söyleyeyim. Çünkü bence konuşmadığımız bir kısım şu. Yani biz Çin-Rusya meselesini hani hiçbir kriz alanı yokmuş gibi konuşuyoruz. Yani konjektür.

0: kültürel olarak kriz alanı yok, rekabet yok. Mesela en basit, şimdi ABD ile kıyaslıyoruz ya. Biz Amerika Birleşik Devletleri'ne Trump gittiğinde rakam duymadık. Mesela ne kadarlık bir anlaşma ile ilgili bize rakam söylenmedi. Ama burada 18 trilyon dolarlık bir rakamdan söz ediyoruzlar. Şimdi rakam koyuyorlar önümüze.
1: 18 trilyon dolar.
0: Evet, 47 sayfalık ortak bir şeyi açıkladılar. Yani bu 18 trilyon dolarlık şey 2030 şey hedefi içerisinde adam bunu koyuyor. Çin
2: peki.
0: 2049 vizyonunu ortaya koyuyor. 2049 vizyonu içerisinde öne sürdüğü birçok madde var. Mesela Orta Asya en büyük alanlardan bir tanesi, tırnak içinde söylüyorum, rekabet alanlarından bir tanesi. Mesela bunu çok konuşmadık. Yani Orta Asya'da Rusya geçmişten bağlı olarak diyor ki ya burası benim topraklarım. Benim eski hinterlandım. Evet, şimdi ama Amerika Birleşik Devletleri, işte pardon Çin, bunlar üzerinden özellikle Kazakistan gazı ve bu enerji meselesi üzerinden bambaşka bir şey kurguluyor. Biraz önce ifade ettin. Mesela Çin şeyde Rusya'da en çok tartışılan mesele, bu kadar bağımlılık var. Biz ham madde gücü oluşuyoruz. Enerji meselesinde biz bunlara bir şekilde bağımlı oluyoruz. Uzun vade içerisinde bu çok ciddi bizi etkileyecek. Bunun da varsayımı şu: eskiden biz ekonomik olarak bunlardan güçlüydük. Şimdi Çin önümüze geçti. Dolayısıyla da burada bizi teslim alabilirler mi sorusu soruluyor. Aynı şekilde nüfus yoğunluğu itibariyle belli bölgelerde sorunlar var. Yani biz Rusya-Çin ilişkisini evet ekonomik olarak konuşuyoruz ama aynı zamanda ciddi bir rekabetin de olduğunu görmek gerekiyor. Ve bunun bölgeye yansımasına da çok iyi bakmak gerekiyor. Yani özellikle bu Orta Asya meselesi, Türkistan coğrafyası bence
2: Peki.
0: Türkiye'de önümüzdeki süreçlerde çok öne çıkacak coğrafya. Hem siyasi olarak hem enerji jeopolitiği olarak
3: Orta
0: çok...
3: Asya hem Rusya'dan hem Çin'den bu nüfuzdan kurtulmak için batıya yaklaşmak gibi bir şey oldu. Ama orada da o tutmadı. Şimdi o yüzden orada yeni bir şey oluşturmaya
0: Bir Rus
3: çalışıyor.
0: uzmanın söylediğiyle bitireyim onu. Trump'ın ziyareti dünyanın önemli ikili ilişkisini istikrara kavuşturmaya amaçlarken, Putin'in ziyareti uzun vadeli stratejik bir ortağa güvence verme amacı taşıyor. Böyle özetliyorlar.
2: Pekala. Şimdi bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın görüşmesinde NATO konusu bir başlık olarak öne çıkmış. Bir de bir haber vardı bugün. Bu hafta Trump yönetimi NATO müttefiklerine büyük bir kriz durumunda Avrupa'daki müttefik ülkelere yardım etmek için Amerika'nın hazır bulundurduğu bir NATO kuvvet modeli varmış. Bu askeri kapasiteyi küçülteceklerini açıklayacaklarmış bir NATO toplantısında. Sizin söyleyecekleriniz vardı NATO konusunda daha sonra hocam. Buyurun.
4: Şimdi bu NATO konusunda Amerika'nın söylediklerini aslında şöyle değerlendirebiliriz. Şimdi birincisi bu Trump ta birinci döneminden bu yana NATO konusunda tırnak içinde aykırı görüşlere sahip. Bu aykırı görüşlerini politika haline de dönüştürmeye çalışıyor. Ancak birinci döneminde pek çok başka sorunla uğraştı. İşte kendi aleyhine açılan davalar, soruşturmalar vesaire falan derken bunların hepsini yapamadı. Şimdi ikinci döneminde başka bir sorunla karşı karşıya. Eğer bu İran tuzağına düşmeseydi, belki de NATO konusunda başka şeyleri devreye sokacaktı. O da şu: şimdi NATO'dan aslında Amerika'yı çıkarmak istiyor, fakat bununla ilgili Kongre'nin bir kararı var. Yani 2/3 çoğunluk elde edilmesi gerekiyor Kongre'de. Ya yani başkanın kararıyla çıkarılamıyor. Şimdi 2/3 çoğunluğu Trump yönetiminin elde etmesi Kongre'de de şu anda mucize. Böyle bir şey mümkün değil. Şimdi bu durumda ama Amerika Başkanı, Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı sıfatıyla ve yönetimin başı olarak NATO'nun içini boşaltabilir. Yani NATO'nun tatbikatlarına katılmaz, işte zirvesine gitmez, Avrupa'daki kuvvetlerini çeker, azaltır. Hızlı bu rapid force'lar var bir sürü. Bunların miktarını azaltır ve böylece aslında NATO ne bileyim bir gevezelik kulübüne falan
2: Peki
4: dönmeye
2: o
4: başlar.
2: zaman şimdi yapmaya çalıştığı o mu
4: Şimdi
2: sizce? Bu askerleri Avrupa'dan çekmesi, işte NATO'daki
4: kesinlikle,
2: kuvvet modelini
4: kesinlikle.
2: ortadan kaldırması. Ben NATO'dan çıkamıyorsam NATO'nun anlamını, içini boşaltayım.
4: Aynen öyle. Bunun arka planında da şu var. Yani bu Avrupa ülkeleri böyle bizim sırtımızdan geçiniyorlar. İşte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemden bu yana bütün güvenlik harcamalarını bize yaptırıyorlar falan. Bu tam böyle değil aslında. Avrupa ülkeleri aynı zamanda Amerika

0: Amerika'dan silah satın alıyorlar, bilmem ne alıyorlar filan. NATO genişledikçe yeni ülkelere işte interoperability çerçevesinde silahlar satılıyor. Dolayısıyla tam Trump'ın tasvir ettiği gibi belki değil. Ama Trump aynı zamanda çelişkiler de içinde. Mesela NATO ile ilgili olarak diyor ki ya ben kardeşim bu Avrupa ülkeleri zaten zengin, kendi işine baksın. Ayrıca bunlar alışmış böyle Amerika'nın sırtından geçinmeye diyor. Tamam. Madem öyleyse o zaman NATO'nun içini boşaltacaksan buna yönelik bir politika ortaya koy tam olarak. Ama sonra dönüyor diyor ki mesela NATO siz diyor güvenlik harcamalarınızı %5'e çıkarın diyor. Önce %3,5'a. Önce 2 demişti. Sonra şimdi diyor ki 3,5. Sonra da 5'e çıkarın. Bunun belli dilimleri ülkelerin kendileri içinde altyapıya yatırım şeklinde gelişecek. Ama bir kısmı da Amerika'dan silah alımına dönüşecek.
1: Peki.
0: Gönlünden de böyle geçiriyor. Fakat Avrupa ülkeleri de kendi savunma sanayilerine yatırım yaptıkça ve giderek ortak belki silah üretimlerine yöneldikçe Amerika'dan belki silah almayacaklar. Fakat burada Trump'ın çıkmazları bu. Bir yandan NATO'nun içini boşaltmaya çalışıyor, bir yandan da onlara diyor ki %5'lik harcama yapın diyor savunma giderleri olarak. Şimdi o zaman bunu mesela Avrupa prensip olarak diyor ki bazı ülkeler hele hele bu Avrupa Birliği Başkanı von der Leyen ya da Kaya Kallas Dışişleri Bakanı savunma, bunlar dünden razı. Yani biz %5'i verelim. Sen yeter ki kal. Bizimle birlikte Rusya'yla savaşalım.
1: Peki.
0: Ama bir başka sorun da şu bunun arka planında. Trump diyor ki ben Rusya ile anlaşmak istiyorum. Rusya'nın işte büyük enerji kaynakları, zengin madenleri, değerli madenleri, nadir toprak elementleri ve diğer birçok alanda ben diyor Rusya ile işbirliği yapmak istiyorum. Fakat şimdi bunların hepsi aynı politika
1: Pekala.
0: şeyinin nasıl denir? İçinde olmuyor. Bunun bir taraftan böyle bu tarafa ağırlık verince bu taraf ağdırıyor falan. Tam bu sorunlarla karşı karşıyayız.
1: Çok
0: Fakat
1: teşekkür.
0: şöyle bir şey var.
1: Bir cümle olsun hocam.
0: Avrupa
1: Lütfen hocam anlatın.
0: ülkeleriyle o kadar kavgalı hale geldi ki yani bir zirvede onların ellerini sıkamayacak durumda. O da var. Ama ben bu telefon görüşmesinde başka bir şeyin öne çıktığı kanaatindeyim. Ya da o eğer ortaya çıkarsa şaşırmam. O da şu. Cumartesi sabahı Amerika'nın İsrail'le birlikte İran'a karşı yeniden saldırı başlatacaklarına dair yoğun haber kaynakları var. Yani benim takip ettiğim bütün dünyadaki kaynaklardan o sonuca doğru bir ivme var. Ben hep
1: Peki.
0: %50 %50 demiştim. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın söylediklerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ateşkes sürecine destek verildiğini söyledi Sayın Cumhurbaşkanı diyor İletişim Başkanlığı'nın şeyinde. Belki de o konuları gündeme getirdi. Çünkü son günlerde Pakistan'a ilaveten Türkiye'nin de arabuluculuk girişimleri var.
1: Pekala hocam, onu zaten konuşacağız, ayrı bir başlık olarak da açacağım. Dediğinizde dikkatimi çekti, cumartesi günü bir saldırı ihtimali. Ama önce bir reklama gidelim. Pek marjım kalmamış. Dönüşte devam ederiz.

0: Üst üste 4 yıl şampiyon olan Galatasaray'ın başkanı Dursun Aydın Özbek, şampiyonluk sonrasında ilk özel röportajında Habertürk, TT Spor ortak yayınına konuk oluyor. Arda arda 4 şampiyonluk yolculuğunda neler yaşandı? Önümüzdeki başkanlık dönemi için planları ne? Okan Buruk önderliğinde Sarı Kırmızılıların yeni hedefi ne? Transfer dönemi politikaları nasıl şekillenecek? Florya, Kemerburgaz, Aslantepe Vadisi, Riva'daki taşınmazlarla ilgili projeler ve yatırımlar ne durumda? Sena Alkan moderatörlüğünde HT Spor Program Müdürü Deniz Biricik, HT Spor Muhabiri Çağatay Çelik ve Habertürk Programcısı Esra Toptaş soruyor. Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek cevaplıyor. Özel röportaj, Perşembe saat 21'de ortak yayınla Habertürk ve HT Spor'da.
1: Devam ediyoruz açık ve nette. Şimdi Trump şu anda açıklama yapıyor. Diyor ki Küba'yı neler bekliyor diye sorulmuş. Neler olacağını göreceğiz. Küba aklımızda. Küba başarısız bir ülke. Onlar için sırada ne olacağını söyleyemem açıklamasını yapmış. Açıklamaları düşüyor. Düştükçe ben aktarırım buradan. Küba'ya dönük açıklamaları. Küba halkına yardım etmemiz gerekiyor. Küba'yı özgürleştiriyoruz ifadelerini kullanmış. Bir Amerikan müdahalesi olursa kan gölüne döner diye Küba'dan geçtiğimiz günlerde bir açıklama gelmişti. CIA başkanı Küba'ya gitmişti, görüşmeler yapmıştı. Şimdi bir yandan İran'daki durumu daha çözmeden Amerika Birleşik Devletleri Küba halkına yardım etmemiz gerekiyor. Küba'yı özgürleştiriyoruz diyerek Küba'da atacakları adımlara dönük bazı sinyaller veriyor. Başka açıklaması var mı arkadaşlar? Siz bana atarsınız. Şu anda konuşuyor Amerikan Başkanı Donald Trump. And we're pretty impressed by it. So hopefully those people will make a deal that's going to be great for everybody. Umarım bir anlaşma yaparlar. Bu herkes için iyi olur dedi. İran'dan bahsettiğini düşünüyorum sadece. Bu kısmını yakaladım ama İran'a dönüp. But what I like to do, if I can save war by waiting a couple of days, if I can save people being killed by waiting a couple of days, I think it's a great thing to do. Evet. İran hakkında çok iyi insanlarla müzakere ediyoruz. Öncekilerden daha mantıklılar demiş yine geçtiğimiz dakikalarda yaptığı açıklamada. Şu anda da soruları yanıtlıyor.

0: Doğru cevabı almalıyız ifadelerini kullandı Amerikan Başkanı İran konusunda. Peki, şimdi az önce dedi ki Hasan Hocam, cumartesi günü bir saldırı olma ihtimalinin çokça yazılıp çizildiğini ben de görüyorum, takip ediyorum dedi. Ve bir yandan da Amerikan Başkanı çok uzun da bir süre vermedi Nevzat. Evet. Sen ne bekliyorsun?
1: Ya şimdi öyle bir noktaya geldik ki gerçekten kestirmek çok zor. Sebebi şu, evet. Şimdi bir tarafta Pakistan'ın yetkilileri şu an yine Tahran'da. Bir görüşme ihtimalinden bir taslağı, daha doğrusu verecekleri taslağı son şeklini vereceklerini ifade ediyorlar. Kurban Bayramı'ndan sonra müzakerelerin başlayabileceğini açıklıyorlar. Diğer taraftan Trump işte süre vermişti, cevap bekliyoruz diyor.
2: Katar sanki girmeye başladı bu işin,
1: evet,
2: içine.
1: Evet, İran Meclis Başkanı aynı şeyi söyledi. Bir düşman savaşacak tarzı bir yaklaşım söz konusu. Fakat aynı yerde aynı soruyu tekrar sorayım ben. Niçin saldıracak? Yani geçmiş dönemden farklı olarak hedef ne? Yani şimdi geçmişte saldırdı, hedefleri belliydi. Hı-hı. O hedefleri de bir türlü tutturamadı. Peki yeni saldırıda hedef ne? Yani niye saldıracak? Şimdi geçen konuştuğumuz senaryolar gündeme geliyor. İşte lider kadronun vurulması, ablukanın devam etmesi noktasında bazı enerji sahaları, ne bileyim işte belli yerlerin kontrol edilmesi meselesi, topyekün olarak bir saldırı ki işte daha önce ifade ettiği falan, ama şimdi bir çıkmaz var. O çıkmaz şu, geçen konuştuk bu meseleyi. Yani şimdi Birleşik Arap Emirlikleri kalkıp da saldırıyı durdur pozisyonuna mı geldi? Yani Trump, ben Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Suudi Arabistan'dan, Katar'ın isteğiyle saldırmıyorum dediğinde, iki hafta önce biz Birleşik Arap Emirlikleri'nin pozisyonunun ne olduğunu bilmiyor muyuz?
0: Ya bir de şunu da anlamadım. Wall Street Journal'da mesela bu bölgedeki yetkililer bir saldırı olacağından haberdar değildik gibi bir açıklama da yaptılar.
1: Hayır, onu söylediler zaten. Onu çok açık zaten biliyorsun. Bir ara Suudi Arabistan hava sahasını vesaire kapattı. Bu özgürlük filosu ile ilgili çok net tavır koydu. Şimdi ama buradaki temel sorun şu. Ben niye kuşkulanıyorum? Beni ne rahatsız ediyor cümlesi? Trump'la Netanyahu'nun görüşmeleri sürekli olarak beni rahatsız ediyor. Yani beni derken kişisel olarak rahatsızlığım var ama politik anlamdaki rahatsızlığı kastediyorum. Hı hı. Çünkü ne zaman bir uzlaşı noktasına gelse, ne zaman bir diyalog kapısı açılsa Netanyahu devreye giriyor. Trump'la görüşmeler gerçekleşiyor. Fakat şimdi en son Trump, ben ne söylersem Netanyahu onu yapacak diye böyle farklı, evet, bir anlam yüklemesi içerisine girdi.
0: Bu arada bir son dakika ekranda Erdoğan'la görüşmesi Trump'a sorulmuş. Erdoğan'la çok iyi bir görüşmem oldu. O çok iyi bir müttefik. İnsanlar ona saygı gösteriyor açıklamasını yapmış şimdi.
1: Tam mübarek bunu söylüyorsun işte.
0: Gel sonra, o zaman diyorsun.
1: Sonra Cumhurbaşkanı'nın söylediği şeyi de yap o zaman işte. Yani bölgede bu savaşın olmaması gerektiğini, askeri müdahaleyle bir şey değiştiremeyeceği gerçeği, İran'ın şeyini o zaman gör. Yani şimdi hakikaten böyle ne söyleyeyim yani. Bir tarafta evet doğru, Sayın Cumhurbaşkanı iyi müttefik, doğru, ikili ilişkileri iyi. Şimdi bölge okumasında ben geçen sefer de onu söyledim. Yani hem Suriye okumasında hem İran okumasında gerçekten hani Arapları bir tarafa bıraktım. Diyelim ki onlar karşılıklı rekabet var. Diyelim ki Körfez ve İran arasındaki rekabettir, mezhepsel hayatlıdır, tarihsel kısımlardır vesaire. Ya baştan Türkiye dinlemiş olsaydınız, bak üç şey söylendi Türkiye'de. Bir, hava gücüyle bunu yapamazsın. İki, rejim değiştiremezsin. Üç, her şeyi kolaçan etmeyin, bunları ayrı ayrı değerlendirin. Şimdi geldiğimiz noktada aynı şeyleri konuşmuyor muyuz?
0: Evet, yani, hepsi de oldu bu arada.
1: Oluyor işte yani şimdi, evet, iyi müttefik, tamam, doğru. O zaman biraz dinle, yani hiç olmasa en azından hani biraz dinle yani, daha ötesini söyleyeyim ama geldiğim nokta, bazen canlı yayında olmak iyi bir şey değil. Şöyle şunu ifade edeyim.
0: Hayır, senin bir de sen sürekli konuşurken Trump'ın açıklamaları sana denk geliyor.
1: Evet, bana ben gerçekten anlamadığım şey de o yani, senin programa denk geliyor, o da ayrı bir şeydi. Hayır, gelsin, ben savaşın olmaması gerektiğini söylüyorum.
0: Tabii ki.
1: Şu an gerçekten bir çıkmaz var ve kim ne derse desin. Burada bir yenişememe durumu elbette var ama Amerika Birleşik Devletleri'nin karizmayı çok iyi çizdirdiğin altını çizmek
0: şimdi
1: gerekiyor.
0: 2-3 gün verdi ya Amerikan Başkanı.
1: O 2-3 gün ne zamandı?
0: Yani dündü işte. Dün 2-3 gün dedi balo salonunu yaparken. Cuma cumartesi dedi. Limitsiz bir süre yok dedi.

0: İki açısı var. Ya bak, hep geri adım da geliyor. Bak şu, ya da çat diye hakikaten bir saldırı da.
1: Şimdi en son cuma gecesi bizim saatle yani cumartesi sabah 3-5 falan gibi o civarlarda doluyor süre. Yani Amerika'daki borsalar kapanıyor, piyasalar kapanıyor. Bir de 28 Şubat'ta da yine aynı cumartesi günü olmuştu, başlamıştı.
2: Ya Hasan Hocam evet, benim burada
0: birkaç
2: korktuğum...
0: güne vurabilirim demiş sizin ya, dediğinizi doğrular
2: nitelikte. Benim burada korktuğum şey eğer gerçekten Netanyahu ile bu işi vurma noktasına kararlaştırırlarsa bunlar bu bayramı İran'a zehir edecekler öyle gözüküyor. Yani bir de o
0: Ramazan
2: işin o tarafı var.
0: Ramazan da öyle
2: var.
0: Oldu.
2: Bak bunu evet bu işin de o tarafı var. Çünkü Netanyahu bu işi biraz daha teoloji üzerinden okuduğu için hani biraz daha mesajları o yönde veriyorlar. Yani dolayısıyla bu önceki bayram gibi bayramı da zehir edecekler gibi duruyor. Ama şimdi bunun tekrar altını çizeyim. Yani şimdi 3 tane Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkmazı var. Birinci çıkmaz, Körfez'e karşı saldırıyı İran'ın yapma olasını kesemiyorsun. Birinci çıkmazı. İkinci çıkmaz, enerji fiyatları üzerinde bunu durduramıyorsun. Ve üçüncü en büyük mesele, en büyük çıkmaz, uzun vade içerisinde sen bu yaptıklarınla buraya herhangi bir şey getiremiyorsun, bir model oluşturamıyorsun. Yani şu ana kadar güçle bir model oluşturdun, tamam bunu anladık. Sonrasında İran'ı dizginleyeceğim dedin. E bunu da anladık. Bunun birinci önceliğinin esasında İsrail'in birinci önceliği olduğunu onu da anladık. E yaptığın hamlelerde bütün hepsinin tırnak içinde söylüyorum. Ekonomik ablukayı ayrı değerlendirmek lazım. Birçoğunun boşa gittiğini gördük. Onu da anladık. İran rejimini yıkamadın. İçeride herhangi bir şey yapmadın. Tamam, bütün bunları anladık. Peki şimdi nihai olarak sen ilk başta vurduğun, gösterdiğin bütün hedefleri değiştirdin. Yani rejim değişikliğini çok konuşmuyorsun bizimle. Ve zaten gerçekçi olmadığını sen de biliyordun. İki, füze meselesiyle ilgili 270 kilometreyi şu an hiç kimse konuşmuyor. Nükleer meseleyle ilgili zaten Cenevre'de bir anlaşma zeminine gelmiştin.
3: Ama 3-4 gündür sürekli nükleerden bahsediyor. Yani belli ki şimdi bir operasyon başlayacaksa çerçevesini nükleere
2: hani
3: oturtacak.
2: Kulislerde konuşulan şu, yani bir nükleerle ilgili operasyon başlayacaksa İsfahan'daki tesislerin, yani tesislerin vurulmasından ziyade İsfahan'da bulunan onların iddia ettiği oradaki zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmının alınması. Niye İsfahan deniyor? Diğer tesislerin vurulduğu, İsfahan'dakinin de ciddi anlamda hala işte şeyin çıkarılabileceği, çok derinlerde olmadığı için bunun çıkarılabileceği için. Şöyle bir anlaşma varsa ben bunu anlarım. Yani evet ben sınırlı sayıda bir operasyon yapacağım. Dolayısıyla bu sınırlı sayıda operasyon sonrasında ben bir onurlu çıkış yakalamak için oradan bir uranyum aldığımı söyleyeceğim. Onu karşına dondurmuş varlıkları bırakacağım. İran'ı da rahatlatacağım ve dolayısıyla da aslında Rusya ve Çin'in de istediği noktaya geleceğim dersen ben bunu anlarım. Bu geçmişte oldu, olmadı değil. Yani bu geçmişte buna benzer anlaşmalı burada bu coğrafyada anlaşmalı saldırılar oldu. Biz Kasım Süleymani'de de gördük, bunu diğerlerinde de gördük. Ama şimdi çıkmazın tekrar altını çizeyim. Eğer Birleşik Arap Emirlikleri'nin, çünkü bu çok konuşuluyor, bence en büyük sıkıntılarından bir tanesi o. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırıları yerine Birleşik Arap Emirlikleri'nin kullanılması çok konuşuluyor. Şimdi bu iki şeyi beraberinde getirir.
0: BAE demiş ya, biraz bekleyin anlaşma olacak diye rica etmiş.
2: Tamam şimdi böyle bir
0: hangisi
2: şey
0: doğru?
2: Böyle bir şey olduğunda İran BAE'nin saldırısı karşısında bütün körfezi tekrar hedef mi alır? Sadece BAE'de mi kalır? Birinci çıkmazsın kendisi. İkincisi İran, bak bu kartı unutuyoruz. Böyle bir nokta içerisinde çok geniş saldırı olursa Yemen'i hala kullanmadı. Yani iki gün önce Yemen Husi'lerin liderleri çıktı. Dedik ellerimiz tetikte, biz bunu bekliyoruz. Ama ben bütün bu denklem içerisinde tekrar altını çizerek söylüyorum. Diyorum ki ya siz Irak'ta anlaştınız. Şimdi Irak'ta madem anlaşabiliyorsanız Maliki gitti, yerine yeni başbakan noktasında anlaştınız ve bu başbakan geldi. Şimdi bu başbakan geldiyse orada bir anlaşma zemini oluştuysa eğer burada bir anlaşma zemini var ve tekrar altını çizerek söylüyorum. Bir onurlu çıkış yakalanamıyorsa bu onurlu çıkışın yakalanması noktasında belki fırsat verilebilir. Yani fırsattan kastım şimdi nedir o işte Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şey söylemesi lazım. Nükleeri çok ortaya koyduğu için zenginleştirmiş uranyumu İsrail'e de Batı'ya da kendi kamuoyuna da ben bunu aldım çıkıyorum demesi lazım. İran'ın da burada evet ben de kazandım diyeceği büyük bir safhası lazım. O da yaptırımların kaldırılması, dondurmuş varlıkların serbest bırakılması. Dikkat edersen son iki şeydedir. İran Hürmüz'de herhangi bir ücret meselesiyle ilgili bir sıkıştırma yapmıyor. Ama bir şey kurdu orada, bir yapı kurdu.

0: O yapıda da Bitcoin'i öne sürdü. Ne Yuan'ı konuştu ne başka bir şey. Yani Amerika'nın petrodolarına da müdahale etmedi. Açıkçası bu saatten sonra tek aklıma gelen o. Yani yoksa uzun vade içerisinde ha şu mu olabilir? Çok özür. Bu da tartışılıyor. Yani Trump'ın bu akşam söylediği de o. Özellikle kaç yıl Vietnam'da kaldık şeyi. Bu sürebilir mi? Yani Amerika'nın deniz ablukası uzun vadede devam ettirilebilir mi sorusu. Şimdi buna da İran'ın ne reaksiyon göstereceği belli. Yani şimdi İran bunu çok uzun vade içerisinde taşıyamaz. Kim ne derse desin. Evet çok uzun yıllar ambargoya dayandı. Çok uzun yıllar bununla mücadele etti. Ama bu süreç içerisinde İran bu ablukayı da çok fazla taşıyamaz. Dolayısıyla da bir çıkmaz var. O çıkmaz nasıl açılır bilmiyorum.
1: Emirliklerle ilgili şunu ekleyeceğim. Şimdi Katar Dışişleri bu söylenen işte yani araya girdi biraz hani durdurdu vesaire şeyini. Ne reddetti ne kabul etti Katar Dışişleri. Şimdi hani bir diplomatik bir yöntem. Yaptılarsa da yaptık demek istemiyorlar. Ama işin içine emirlikleri de dahil ederek söylüyor, varılıyor buraya. Şimdi benim de aklıma şu geliyor. Emirlikler yani bir merkez kaçta uzaklaşıyor bölgeden. Yani gittikçe böyle başka bir şeye giren, başka bir coğrafyaya doğru giden bir Birleşik Arap Emirlikleri vardı. Sanki Katar bu vesileyle emirlikleri de tekrar bölgeye çekme niyeti de var gibi geliyor bana. Yani bir şekilde onları da sakinleştirme, onları da yeniden bölge dinamiklerinin içine sokma. Çünkü Katar'ın diplomatik misyonu hep şey. Yani İran'la bak mecburen aynı coğrafyadayız. Bunu direkt dile getirdiler. Emirliklere de aynı şeyi söylüyorlar. Bak mecburen aynı coğrafyadayız. O yüzden birbirimizin ayağına basmadan hareket edelim. Amerika çeker gider. Biz burada birbirimize düşersek bu yolun sonu çıkmaz diye İran'a nasıl söylediyse sanki emirliklere de bunu hatırlatarak böyle bir kanal açmaya niyeti varmış gibi geliyor bana. Diğer kısımlar tabii.
0: Bu Cumhurbaşkanı ile Trump'ın görüşme zamanlaması son derece önemli. Ben NATO meselesini bir tarafa bırakarak söylüyorum. Yani Pakistanlıların bir taslak üzerinde çalışıyoruz. Bu taslağı sunacağız kısmının. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu barış meselesi üzerinden sanki bu taslak şekilleniyor ve bu taslak üzerinde bir hareketlilik var açık söyleyeyim. Hareketlilik olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla da şimdi Trump bu gibi durumlarda bir geleneği var. Sürekli olarak tehdit ediyor. El yükseltiyor. İç kamuoyuna çokça mesaj veriyor. Aslında biz İran'da da onu görüyoruz. Yani İran'da da meclis başkanıdır, Arakçı'dır, diğerleridir. Genellikle işte onuru öne şey yapan, İran onurunu korumak gerekiyor. Biz bu noktada vesaire dediklerin açıklamaları görüyoruz. Şimdi burada mesele sunulacak olan taslakta neyin değişeceği meselesi.
2: Senin dediğin şu mu Nevzat? El Arabiya'nın bir haberi var. Çok ciddi görüşmeler devam ediyor şu anda diye. Evet. Yarın bir şey son halini alacak diyorlar. Bu şey nihai taslak. Ve Asım Münir yarın İran'ı ziyaret edebilir bu bağlamda. Ve bir sonraki müzakere turu da haç sezonunun ardından İslamabad'da yapılabilir. Bu haberi mi diyorsun sen?
0: Ben o haberi söylemem zaten Pakistan İçişleri Bakanı yanlışsam şu an şeyde Tahran'da zaten.
2: Evet ama Asım Münir de İran'a gidebilir son halini aldı nihai
0: işte
2: hali
0: burada
2: diye.
0: İran çok açık net hani bu yani şöyle oluyor olay. Şimdi eğer siz tamamıyla çöpe atıyorsanız dersiniz ki ben hiçbir şekilde bunu kabul etmiyorum. Şimdi Dışişleri Bakanı Arakçı'nın açıklamaları başta olmak üzere biz yayına girdiğimizde İran Cumhurbaşkanı açıklaması var Pezeşkian'ın. O da aynı şeyi söylüyor. Ona benzer bir şey söylüyor. Yani Pezeşkian yayına girdiğimizde o da aynı şeyi söylüyor. Şimdi burada bir taslak çalışıyorlar. Bu taslak içerisinde Trump tamamıyla bu taslağı belki de büyük ihtimalle son taslak olabilir yani. Çünkü bir öncekiyle anlaşamadılar. Şimdi burada anlaşamadıkları nokta nedir sorusunun cevabı. İran dondurmuş varlıklarla ilgili ve kendi şeyle ilgili yaptırımlarla ilgili bir güvence istiyor. İki, Amerika Birleşik Devletleri dikkat edersen Hürmüz'ün açılmasını birinci öncelik olarak şart koşmuyor. Nükleer ve zenginleştirilmiş uranyum meselesini şart koşuyor. Ben ilk günden itibaren söylüyorum. Bu en rahat anlaşılacak mesele. Bu...
1: Ama bunu yeni söylemeye başladılar. Hürmüz'ü söylüyorlardı.
0: Tamam. İşte bu İran'da,
1: oraya
0: İran'da Hürmüz'ü şunu söylemiyor artık. İran'da Hürmüz'den gelir meselesini söylemiyor. Şimdi anladığımız kadarıyla bir noktaya doğru geliyorlar. Fakat tekrar altını çizeyim. Burada İsrail'in ne istediği son derece önemli. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden ziyade İsrail'in İran'dan ne istediği. Şimdi İsrail ben uzun vade içerisinde evet bu nükleer...
3: Ne istiyor ya? Ne istiyor İsrail İran'dan?
0: Güzel. Birincisi ne istiyor?
3: Ne istiyor yani? Neyi alamamış da ne istiyor yani?
2: Birincisi... Bence rejimi değiştirmek istiyor.
0: Yani
2: yok, öyle... Ve istediği zaman girip vurup çıkabilmek istiyor
0: kırmak.
2: Yani istediği zaman girip müdahale edip çıkabileceği.
0: Tamam, İran'da ne diyor? Ben bunu ateş

0: Kes olarak algılamak istemiyorum. Bölgesel komple saldırıların duracağı, bir güvencenin verileceği bir süreci istiyorum. Şimdi o yüzden Rusya ve Çin'in yani ve Trump'ın oraya gidişi, daha önce Arakçı'nın gidişi vesaire falan ilk günde de söyledim. 31 Mart'ta Çin'in önerdiği 4 madde vardı. O 4 maddenin en son maddesi uluslararası güvenceyle alakalı bir süreç. Şimdi İran haklı. İran şunu söylüyor. Ben Amerika Birleşik Devletleri'yle bir anlaşmayı yaptım. Tamam. İsrail adına Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi olarak ifade etmesi de burada bulunduğunu söylüyor. Peki yarın İsrail bu anlaşmayı uymadığı zaman, saldırı gerçekleştirdiği zaman ne olacak sorusuna
1: yapamaz.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin bir güvence vermesi gerektiğini söylüyor İran ve bu güvencenin uluslararası olması gerektiğini, perde arkasında aslında Çin'in ve Rusya'nın da bu işin içinde olması gerektiğini söylüyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu noktada Netanyahu'nun istediği, Gürkan abi ifade etti ya, şimdi şunu söylüyor. Bir, ben nükleer yani zenginleşme uranyum meselesinden emin olacağım. Tamam. İki, füze meselesinde onu İranlılar geçtiyor. Amerikalılar da artık geçtiyor onu. Üçüncü mesele zaten bir paket. Yani İsrail'in güvenliği, İsrail ne kazanacak sorusu soruluyor ya. E şimdi sen Hamas'ı silahsızlandırıyorsan, sen Suriye'de rejimi güçlendiriyorsan, sen Haçlı Şabi'yi orduya entegre ediyorsan, Hizbullah'ı Lübnan'da orduya entegre etmeye çalışıyorsan zaten İsrail'in güvenlik algısıyla ilgili bir güvence vermiş oluyorsun. Daha fazla ne vereceksin? Yani adamın anahtarını mı vereceksin? Ülkesinin anahtarını mı vereceksin? Zaten İsrail'e bunu veriyorsun. Mesele burada İsrail'in bu güvenceyi vermesi. Evet. Yani kaos üretmemesi, saldırı yapmaması ve bu anlaşmaya uyması. Yoksa çok açık net söyleyeyim. İran hani gördüğüm kadarıyla hani böyle çok ayak sürten bir tarafta değil. Adam çok net bir şey söylüyor. Savaşı sen başlattın. Uluslararası anlamda savaş suçlusu sensin, sen başlattın. Benim ülkeme saldırdın. Dolayısıyla da benim ülkeme saldırdığın için ben onurumu koruyacağım. Medeniyeti yok etmekle tehdit ettin, halkı yok etmekle tehdit ettin. Ben sana güvenmiyorum. Bu kadar basit.
2: Ama orada Çin'e güvenebilir mi? Ben İran'ın Çin'e de güvenebileceği noktada olmadığı kanaatindeyim İran.
0: Hocam ben ilk şeyde söyledim. Çin açısından birinci öncelik Tayvan'dır. İran ikinci önceliktir.
2: İki bile değil bence de yani orada bayağı aşağılara düşüyor Çin için. Yani İran'da olup bitenler Çin'in dış politikası içerisinde sadece bir detay. Yani İran'ı korumak için asla elini taşın altına koymaz. Yani çok kısa şunu söyleyeyim bitireyim. Amerika Çin'e şunu söyledi. Senin İran'dan aldığın petrol %13 ama Hürmüz Boğazı'ndan aldığın %40. Hürmüz'ün açılmasını mı tercih edersin, İran'la ilişkilerini devam ettirmeyi mi tercih edersin? Ve orada çok büyük ihtimalle Çin gayet pragmatik bir şekilde Hürmüz'ün açılmasını tercih etti.
1: Savaşın devamını tercih ederim de diyebilir. Yani sonuçta...
2: Yani sonuçta
3: seni
2: orada bir...
3: Canım...
0: Ama bak bu ilginç bir denklem. Bu ilginç bir denklem. Yani bu konuşuluyor.
1: Çin istedi diye, Çin istedi diye İran orayı açar mı?
0: Şöyle.
1: Böyle bir nüfuzu var mı?
0: Tamam, tek o zaman başına. Soru,
2: Amerika'nın açılmasına destek verme noktası.
0: O zaman şu soru şu soruyu getiriyor. İran neden son iki görüşmedir Hürmüz'ün açılmasında parasal mevzu gündeme getirmiyor?
1: Bence
0: fikir teyatı.
1: Tabii tabii ortaya diye konuşur diye. Sonra bir şey biliyoruz zaten.
3: Çok güzel oluyor.
1: Hayır, hakikaten... Olur mu?
3: Buyurun.
1: Anlaşmalı vuruş. Ya bir son vuruş. Dedin ya.
0: Evet.
1: Birleşik Arap Emirlikleri'nin de isminin sayılması, Amerika'nın son yaptığı açıklamada efendim Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan beni aradı da işte o yüzden ben bir durdurdum hikayesinde BM'nin, BA'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nin de sayılması çok anlamlıydı. O bir işaret. Bir genel tespit olarak onu bir kenara bırakalım. Bir genel tespit olarak Amerika İran'da yenildi. İstediğini alamadı ve İran batağına saplandı. Hürmüz'ü asla açamadı ve açamayacağını da gördü. Açamaz. Yani coğrafya sebebiyle açamaz. Coğrafyanın üstünlüğü her zaman söylüyorum. Amerika İran'da batağa saplanmıştır ve çıkış arıyor. Ve o çıkışta anlaşmanın şartlarını görürüz. Ama zannediyorum birkaç gün değilse birkaç hafta içinde de o çıkışı istiyor artık. Nasıl çıkacak? Onurlu çıkış. Hem İran hem Amerika bu iş bitir biterken ikisi de ben kazandım, istediğimi aldım diyebilecek. Hürmüz açılacak. Öteki konular... Nükleer gibi konular zaten bir mesele falan değildi. Bakın nükleer bir şey bir yalan. Şöyle yalan. Ya nükleer meselede Obama ile yapılan bir anlaşma var. Ve gayet makul bir anlaşma. Bugün Trump'ın önüne verse de onu çok rahat kabul eder de yani onu iptal ettiği için, rezil olduğu için o anlaşmaya dönemiyor. Yoksa o İran'ı epey kontrol eden, Uluslararası Atom Enerjisi'nin kontrolünü de bırakan bir Amerika anlaşmasıydı o. İki, Bunun üzerine gittiler 12 gün savaş.

0: Başında İran'ın nükleer tesislerini zaten vurdular. Çok da ağır vurdular. Amerika'dan D-2'ler V-52'ler kalktı geldi ve evet, bitirdik dediler. İsrail'le birlikte yaptılar bunu. İstihbarat paylaşımıyla birlikte yaptılar. Analiz yaptılar ve yok ettiler. Bitirdiler. Dolayısıyla bir nükleer meselesi diye bir şey yok, bir yalan. Mesele İran'ın, İsrail'in hayalleri ve beklentileri, tasavvurları çerçevesinde İran'ın bölgesel güç kapasitesini olabildiğince aşağı çekmek. Daha da indirmek, daha da indirmek. Nükleer falan değil. Nükleer zaten kontrol altında. Ama İran'ın bölgesel kapasitesini indirmek. Gelelim bugüne. Bugün bunu yaparım zannetti. Vururum, kırarım, rejimi de değiştiririm, olmadı kara harekatı yaparım. Saçma sapan hayallerle, taleplerle geldi ve bir batağa saplandı, rezil oldu. Küresel güç karizması orada çizildi. Çin'e bile rezil olmuş vaziyette gitti falan. Şimdi buradan nasıl çıkacak? Kuvvetle muhtemel bu son, hani bu Pakistan'daki temaslar, Pakistan'ın İran'daki temasları falan şu 2-3 gün içinde bir mutabakat olur. Olmazsa muhtemelen anlaşmalı bir son vuruş. Hmm. Yine spekülasyon yapalım. Anlaşmalı bir son vuruş.
1: Ne demek anlaşmalı?
0: Anlaşmalı vuruş. İşte dediği gibi Kasım Süleymani'nin öldürülmesine İran'ın tepkisi.
1: Ben şuraları vuracağım diyen bir Amerika Birleşik Devletleri mi?
0: Yine nükleer tesis falan vuracak muhtemel. Öyle barajları, elektrik santrallerini, onları değil. Yine böyle işte İsfahan'da şu vardı da burada da Natanz'da bu vardı diye. Yine oraların üzerinden bir geçecek. İran da buna karşı sessiz kalmayıp o da birkaç bir yeri vuracak. Yani onun vuracağı hedefler de
1: muhtemelen. Bizi aradılar, şuraları vuracaklarını söylediler demişti Amerikan Başkanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine İran'ın verdiği. Böyle tabii. Amerika İran'a buraları tabii vururum, tabii. İran da Amerika'ya buraları vururum diyecek ve bu konu kapanacak mı diyorsunuz?
0: Sonra da metin üzerinde de bu arada bir anlaşma sağlamışlardı zaten. O anlaşma sağlanmadan bu olmaz. Bu anlaşmalı vuruş anlaşmadan tabii sonra olacak bir hikaye. Anlaşmada ne must, olmazsa olmaz olan ne? Körfez açılacak.
2: Bir avantajı
0: ama,
2: var. Bir...
0: Ama şunu bilmiyorum ve benim bu tahminlerimde ya da bu spekülasyonumda boşluk şu. İran devleti artık daha sert akılda olan adamların yönettiği, yani devrim muhafızlarının artık hakim olduğu bir İran var. Eski İran yok. Orada da bir rezillik yaşadı Amerika yani. Rejimi değiştireceğim derken rejimi daha da sert bir zemine oturttu. Bu adamlar ya biz burada bombalandık. Birkaç kez bombalandık. Ağır da bombalandık. Şimdi biz buradan İran pazarlık kültürünü bilen memleket biliyorsunuz. Körfez'in statüsünün değiştirilmesi veya kendi lehinde değiştirilmesi tam manasıyla ona teslim edilmeyebilir. Tescil edilmeyebilir İran'ın üzerine ama burada dayatabilirler. Burada dayatmaları olacak mı, olmayacak mı? Körfez'le, yani Körfez'deki ülkelerle, sadece Amerika ile değil, o Körfez'deki emirliklerin de mutabık olacağı bir mikro, makro değişiklik olacak mı, olmayacak mı? Ben onu bir merak ediyorum. Olmayabilir, eski düzene dönülebilir. Anlaşmayı söylüyorum. Hı-hı. Eski düzene dönülebilir, eski statüye dönülebilir. Ama işte mal varlıklarının dondurulması, öteki konularda İran'ın bir şeyler alması... Ayrıca yapılan anlaşmanın da kamuoyuna tamamen açıklanmasını da beklemeyelim.
2: Evet.
0: Görmeyiz biz onu yani. Evet. Bunu yıllar içinde anlarız veya işte kitaplarda okuruz. Tarihen ortaya çıkar. Gizli anlaşmalarla çözülür. Eğer birkaç hafta içinde, birkaç gün sürecek, belki 6 saat 8 saat sürecek ve İran'ın da tepki vereceği bir çatışma görürsek, ondan sonra da Amerika tamamen hallettim meseleyi, bak Körfez'de açıldı. İran'la da mutabakata vardık. İşte şunlar açıklanan ve açıklanmayan şartlarla bu iş bitebilir. Ama bu işin galibi İran'dır. Çok net. Amerika'da rezil olmuştur. Karizması da çizilmiştir. Çıkış arıyor. Bu kesin. Ve zinhar bu işin böyle aylara sari bir şekilde devam edeceğini, bir 40 gün bombardımanı daha göreceğimizi falan asla inanmıyorum. Çünkü hayatın gerçekleri görüldü. Ne elde edebilecekleri iki aktörde, ne elde edemeyeceklerini de gayet net gördüler. Petrol şuraya yükseldi. Turizm mevsimi geliyor. Hem Körfez için, Dubai başta olmak üzere, Suudi Arabistan başta olmak üzere. İşte hem de bütün dünyada bir ya sigorta şirketleri, petrol fiyatları, bütün dünya ekonomisi kilitlenmiş vaziyette. Hem
2: sokakları geziyor.
0: Bu yaza yani felaket durumlar var. Stoklar eridi. Bazı ülkelerin 10 günlük stoku kalmış vaziyette. Hindistan için söyleniyor mesela, bilmiyorum. Bu işi çözecek ve çıkacak oradan. Onurlu çıkışın yolu aranıyor. Bu 3 gün, yani 3 vakte kadar diyelim. 3 gün olur, 3 hafta olur ama haftalarca ve aylarca devam edecek gibi
2: görünüyor. Bir cümle söyleyebilir miyim? Şöyle, çatışma olmadan şöyle bir senaryoda konuşuluyor. Zenginleştirilmiş uranyumu Rusya ve Çin'e konuşuluyordu. Rusya'ya İran'ın teslim etmesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu aşamada belli dondurmuş varlıklarının %25'i gibi bunları serbest

0: serbest bırakması. O diğer aşamada Hürmüz Boğazı'nın statüsü değişmeden Pakistan'ın da Çin'in de için içine girdiği bir Hürmüz'de, tırnak içinde söylüyorum, yeni bir güvenlik doktrini de konuşuluyor.
1: Olabilir.
0: Çünkü bunun da sebebi şu. Körfez haklı olarak diyor ki tamam, Hürmüz'de hiçbir şey değişmeden eskisi gibi devam etsin ama yarın İran'ın kapatmayacağının garantisi nedir sorusuna bizim de bir güvence almamız gerekiyor diyorlar. Bu üç şey konuşuluyor. Ben çok açık söyleyeyim. Yani

0: Yani genel
1: bu bir stratejik yenilgidir diyor.
0: Bir stratejik yenilgi aldı. Ama bu şuraya getireceğim. Bu Amerika'nın ilk yenilgisi değil. Afganistan'dan da kaç yıl sonra ne halde çıktı gördük. Bu İran'daki değişken tam olarak ne?
1: Şöyle. Şimdi Afganistan'da Amerika yenildi yenilmedi tartışması yapılabilecek bir şey. Şimdi Afganistan'a girdiler ve orada Taliban'ı devirdiler. Afganistan allak bullak oldu. Amerika'nın zaten bir yere gidip de orayı toparlayıp doğru dürüst bir ülke haline getirdiği yok böyle bir örnek.
0: Aynen
1: İkinci
0: öyle.
1: Dünya Savaşı'ndan sonra tek tük örnekler var. Mesela Japonya örneğinde falan olduğu gibi. Ama sonraki Vietnam'dan sonraki savaşlarında Amerika'nın bu tür örnekleri hemen hemen hiç yok. Hele Orta Doğu'da tamamen yok. Şimdi zaten böyle olsaydı eğer Irak'ı derli toplu bir devlet haline getirselerdi, kendi tabirleriyle işte demokratik, katılımcı, bilmem ne, refah içinde vesaire. O zaman zaten İran halkı, İran'da biliyorsunuz ciddi bir işte kendini reformcular diye tanımlayan, zaman zaman aktörleri değişen ama bayağı güçlü ve Amerika ile biz uzlaşalım, bu işi bağlayalım diyen ciddi siyasi elit vardı. Bunlar ortalama iki dönemden birinde de iktidara geliyorlardı. 2015'teki nükleer anlaşmayı yapanlar da onlardı mesela Rouhani zamanında.
0: Evet.
1: Cevat Zarif ile birlikte. Eğer böyle bir şey olsaydı İran halkı da bunu talep ederdi zaten. Ama İsrail'in azgınlıkları, kural tanımazlıkları ve en son bir de soykırımı, bunun üzerine de gidip İran'a çatması, kendisi bir nükleer, illegal olarak nükleer silahlara sahipken İran'a sen niye nükleer silah sahibi olmaya çalışıyorsun iddialarıyla saldırması vesaire. Bütün bunlar İran halkında bir toparlanmayı beraberinde getirdi. O yüzden de zaten rejim değişikliği lafları hikayeden öteye gidemedi.
0: Evet.
1: Yani İran'daki durum çok farklı. Bir de askeri olarak yeniliyorsunuz. Irak'ı gittiniz, işgal ettiniz. Birinci Körfez Savaşı'nda Irak'a giderken amacınız neydi, savaş amacınız? Şimdi savaşlar siyasal amaçlar üzerine inşa edilirler. Biz mesela Çanakkale'de Osmanlı olarak Çanakkale'de galip geldiğimizde Londra ortadan kalkmadı, İngiliz İmparatorluğu ortadan kalkmadı ama ciddi bir darbe yedi. Osmanlı tarafı, Türkiye tarafı diyelim, Türkler niye galip sayıldılar? İngiltere orayı açmaya geldi ama açamadı. Şimdi burada hangi savaş amacını sayarsanız sayın, rejim değişikliğinden başlayın. Sonra da deyin ki ya hadi onu çıkaralım diğerleri. Hiçbirinde başarılı olamadı. Dolayısıyla bu yüzden çok stratejik bir yenilgi almış durumda. Bir başka şey de şu, çıkış yok. Yani onurlu bir çıkış yok. Şimdi burada arkadaşlar zaten çıkışla ilgili senaryolara değindiler. Ben belki bir iki ilave yapayım. Şimdi Körfez'in açılması konusu şöyle. Körfez zaten açık teorik olarak. Aslında pratikte de açık. Mesela Pekin'deki Xi-Trump zirvesi sırasında en enteresan bir şey oldu. Bu görüşme başlamadan bir saat önce zannediyorum 40 civarında Çin'e yük götüren ve petrol götüren gemiler, içeridekiler yani körfezin içindekiler dışarı, körfezin dışındakiler körfeze gelecek şekilde açıldı. Ve bunlardan İran ücret aldı. Bu ücretin adını da işte şeyin, körfezin bakım ve işte bir takım harcamaları diye değerlendirdiler. Yani ben buraya kardeşim bir otoyol gişesi gibi gişe kurdum. Girenden, çıkandan, herkesten para alıyorum şeklinde değil de semantikle uğraştılar. Yani farklı bir şey geliştirdiler ve bu manada devam ediyor. İkincisi, bu ama Amerika'nın uyguladığı abluka işlemiyor. Çünkü Amerika'nın uyguladığı abluka o kadar geniş bir deniz alanını kaplıyor ki. Birincisi burada zaten diyelim ki Çin bayraklı gemilere şimdi gideceksin, çıkacaksın. Ben burada abluka uyguluyorum. Giremezsin. Ama abluka bir savaş şeyidir, sebebidir. Yani abluka uygulayamazsınız. Dolayısıyla ikincisi bunların hepsi

0: yetişemiyorsunuz. Oradan oraya helikopter göndereceksiniz, bilmem ne yapacaksınız. Bu deniz şeylerinden, savaş gemilerinden kalkan helikopterlerin falan menzili de düşük oluyor. Şimdi dolayısıyla sınırlı bir abluka uygulayabiliyor zaten Amerika burada. Öbür taraftan İran'ın argümanlarını güçlü hale getiren şeylerden biri de şu. Bu Hürmüz 24 mil civarında zaten genişliği. Şimdi oradaki o 24 mil İran'la Umman'ın kara suları zaten. Yani 12 mil bir tarafın, 12 mil de bir tarafın. Dolayısıyla siz bir ülkenin kara sularından geçiyorsunuz. Bunun da uluslararası hukukta çok net bir düzenlemesi yok. Eskiden masum geçiş, innocent passage diye bir şey vardı. Yunanlar bize habire Ege tartışmalarında teklif eder dururlardı. Yani buralar bizim kara sularımız olur. Siz buralardan işte innocent passage'ı Türkçe daha güzel bir tabirle tercüme ediyorduk. Bu şekilde geçersiniz diye. Ama biz o zaman diyorduk ki hayır, bu şekilde geçmeyi kabul edemeyiz. Bir, sizin buraların kara sularının 12 mile çıkarılmasını kabul edemeyiz. Çünkü ortalama uluslararası su olağanüstü şekilde sizin lehinize artıyor. Bizim lehimizde artan oranı bir küçücük bir bölüm oluyor. Mukayese edilir değil filan. Ayrıca o geçiş savaş gemileri için uygun değil, başka şeyler için uygun değil vesaire vesaire. Şimdi bu deniz hukuku sözleşmesi devreye girdiği için orada da transit geçiş diye bir kavram var. Bu transit geçişin tam olarak ne anlama geleceği de belli değil. Bildiğim kadarıyla İran'da zaten bu deniz hukuku sözleşmesini imzalamayanlar arasında. Şimdi imzalamadığı için de ha şu olabilir, denilebilir ki imzalamadı ama bu bir gelenek görenek hukuku oldu. Orada da İran'ın en büyük argümanı şu, henüz olmadı. Yani transit geçiş ne demek? Ha ben burada bir teamül geliştiriyorum demeye çalışıyor İran. Şimdi o muhtemelen İran'ın lehine çözülmek durumunda olacak bir şey. Çünkü oradaki rakamlar şu işte, mesela varil başına $1 alacağım geçişten. İşte bu büyük tankerlerden geçişte $2 milyon. Efendim kuru yük gemilerinden başka rakamlar taşıdığı miktara göre, navluna göre filan.
1: Siz ABD'nin bunu kabul edeceğini mi düşünüyorsunuz?
0: Hayır. ABD eğer herhangi bir anlaşma yapmadan çekilirse, yani senaryolardan biri de bu. Yani herhangi bir anlaşma filan yapmıyor. Şimdi bakın, bu Küba işini de böyle okumak lazım. Yani Trump, efendim ben vurdum, kırdım. Zaten deniz kuvvetleri gitti. Hava kuvvetleri atmosferin dışına gitti. Deniz kuvvetleri okyanusun dibine indi. Kara kuvvetleri de magmaya indi. Ben hepsini zaten mahvettim filan. İran Miran'da kalmadı. 3 tane tweet atıp ben kendi yarım küreme çekiliyorum. İşte Amerika'yı yeniden büyük yapacağım. Ama yolda bizim gemiler gelirken şu Küba'yı halledelim dediler. Ben de dedim ki hadi halledin, bize katın falan. Öyle bir şey var kafasında. Ha bunu yapabilir mi yapamaz mı, o da apayrı bir tartışma. Yani çünkü bazen Tom Barak'ın konuşmalarına falan da yansıyor. Diyor ki işte biz bu bölgeye ilgimiz var, işte İsrail bizim müttefikimiz falan filan, ama sonuçta biz kendi yarım küremize çekileceğiz. Yani burada şunu anlıyorsunuz. Yani bütün dünyada aynı oranda etki yaratmaya çalışmak yerine biz kendi yarım küremizin lideri olacağız. Bu Monroe doktrininin Donald Trump
1: Don Rock.
0: modeli lafını da, ha Donroe lafını da Trump bayağı seviyor filan. Şimdi buradan şeye gelince, İran tarafına gelince, eğer bir anlaşma yapılmadan çekilirse karşı taraf, İran tarafının yapabileceği en yani mantıklı şey bu Körfez'den geçişleri bu şekilde vergilendirmek mi diyelim, ücretlendirmek mi, ve böylece bir teamül yaratmak olacaktır. Şimdi savaş İran'ın ekonomisine tabii ki zarar veriyor. Fakat aynı zamanda şöyle de yararı oluyor. Şimdi İran daha az petrol satarak daha fazla gelir elde ediyor. Çünkü petrol fiyatları yukarılarda seyrediyor.
1: Satabiliyor mu ki şu anda hocam? Çıkaramıyor
0: Satıyor.
1: petrol. Yani büyük satıyor ölçüde. Çok görece çok az satıyor ya. Hatta
0: evet, Çin'e gönderiyor. Ben geçen rakamlara baktım.
1: 30 yıllık tankerler rakamlarda... doluyor falan.
0: Yo, tankerler doluyor ve gidiyor. Bunların çok azını Amerika, bir iki tane Çin İran tankerine el koydu. Onun dışındakilerin İran'da bazı başka tankerlere el koydu. Yani orada o trafik büyük ölçüde gidip geliyor benim anladığım kadarıyla. Çünkü Amerika o kadar geniş bir deniz alanında abluka uygulayamıyor.
1: Evet, çünkü bazıları kapatıp kaçıyorlarmış yani.
2: Valla şimdi Ramazan,
1: çünkü ama sayılar Ramazan
2: Bursalı meslektaşımız Hürmüz'de İran davet etmiş, oradaki gemileri durumu gezdiriyorlar. Ben de şimdi yayında onu sordum. Dedim Ramazan tamam orada gemileri orada çekiyorsunuz da mesela bu Çin gemileri çıkıyor mu? Şimdi ne hocamın diyor? Da anlattığı yani eğer böyle bir şey varsa zaten ablukanın ve boğazın kapalılığı meselesi bambaşka bir tartışma, hep ifade ettiğimiz kısım.
0: Yani şöyle, savaştan önceki gibi açık değil. Orada İran zaten şunu diyor. Bir, bana ücret vereceksiniz. Bir, ben de size burada geçişte kolaylıklar sağlayacağım.
2: Ücreti ne, yani, ne olarak istiyor hocam, Hasan hocam? Yuan mı, Bitcoin mi, dolar mı, riyal mı, ne olarak istiyor?
0: En son riyale geldiler. Yani paralarını güçlendirmek için diyorlar ki riyalle ödeyeceksiniz. Yani... Biliyorsunuz bu Rusya'da şeye saldırdığında Ukrayna'ya uygulanan ambargolar karşısında, yaptırımlar karşısında dedi ki Avrupalılara bana ödeyeceğiniz parayı, ücreti ruble olarak ödeyeceksiniz. Bu da şu anlama geliyor. Rusya Merkez Bankası'ndan bir hesap açtıracaksınız. Bana ödeyeceğiniz euroyu şeye çevireceksiniz, ruble olarak alacaksınız ve ödeyeceksiniz. Böylece Rus parasının hızla değersizleşme konusunun önüne geçti. Şimdi İran'da belki Rusya'nın bu tecrübelerinden bazı örnekler almaya çalışıyor. Ama yani Yuan da olabilir, şu an itibariyle bunu bilemiyoruz.
2: Peki siz ama, böyle bir senaryoda çok özür diliyorum. Diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri çekildi, İran böyle bir gelenek oluşturdu. Körfez bunu kabul edecek mi?
0: Bence Körfez'in hiç şansı yok. Körfez'in zaten sıkıntısı bu paranın ödenip ödenmemesi değil. Körfez zaten bunun maliyetini tüketiciye yükleyecektir. Körfez'in sıkıntısı burası açılsın da biz de petrolümüzü satalım diye. Yoksa Körfez şu anda zor durumda zaten.
2: İran ne kadar, diyelim ki senaryoda böyle de tamam. Körfez'e mecbur kaldı. İran ne kadar devam ettirebilir bunu?
0: Valla bu bir barış şekline dönüşürse zaten kimse...
2: Yok, barış şey dönüşmedi. Mesela Füceyra'yı Birleşik Arap Emirlikleri aktif hale getirdi 2-3 senede. Mesela alternatif petrol boru hatları oluştu 2-3 senede. Oraya vereceği parayı petrol boru hatlarına verdiğinde yani bu da bir çıkmaz değil mi İran açısından?
0: Çıkmaz ama onları göreceğiz. Şu anda elde var bir durumunda. İkinci bir şey, İran diyor ki bir de bu şeyden kendi kara sularının altından geçen internet hatları var.
2: Evet.
0: O da çok büyük bir şey. Şimdi mesela evet, bu benim deniz yetki alanlarım deniz yetki alanlarımın altından geçmiyor diyor haklı olarak. Hani deniz yetki alanlarına döşenmiş olsa burada da zaten deniz yetki alanı hangi ülkeye aitse ondan izin almak şeklinde yani resme bazen bu şöyle karışıyor. Efendim izin almadan bunlar döşeniyor ama şöyle deniz yetki alanı hangi ülkeye aitse ona şunu demeniz gerekiyor. Ya ben buradan kablolar geçireceğim. Tamam, o zaman o ülke diyor ki bir dakika ben burada işte kendi borularım var, kendi kablolarım var. Burada bilimsel araştırma yaptığım tesislerim var, başka şeylerim var. Onların hepsini ben bir inceleyeyim. Sana en uygun nereden yer verebilirim bakayım. Ha bunu yaptığınız zaman zaten o ülkenin deniz yetki alanı olduğunu da kabul ediyorsunuz. Bizim Doğu Akdeniz'de yaşadığımız sorunlardan bir tanesi. Daha doğrusu bizim değil de onların yaşadığı. Bizim Libya ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde bu İstmet hattı gayrimümkün hale geldi. Niye? Çünkü bize sormaları gerekiyor. Evet. Yani biz buradan hat geçireceğiz diye. Eğer bunu soracaksanız o zaman o anlaşmadaki hükümleri de kabul etmiş oluyorsunuz. Şimdi İran'a dönersek. İran diyor ki burası benim deniz yetki alanlarım içinde değil doğrudan kara sularım diyor. Yani kara suları demek bir ülkenin topraklarıyla kara suları aynı değerdedir. Yani İran'ın elindeki kozlar az buz değil.
1: Ve burada mesela yani benim de okuduğumu bilmiyorum. Yüzlerce kablo geçiyor buradan.
0: Abi canım yani bunların ama ithal edilmesi mümkün değil.
1: Ama hepsi İran'ın kara sularından değil. Sadece 2-3 tanesi oradan geçiyor diyen de var.
0: Yo şöyle yani şöyle bir defa şöyle düşünün orayı. 24 millik bir şey. Aşağı yukarı 40 kilometre falan burası. Hı hı. 12 mili İran'ın, 12 mili de Umman'ın. Evet. Şimdi ya oradan geçiyor bazısı, ya oradan geçiyor veya biraz oradan geçip öbür tarafa geçiyor, sonra öbür tarafa geçiyor. Nasıl döşendiğini bilmiyorum.
2: Hocam tamam ama da bütün var. Tamam da bütün bunlar içerisinde bölgesel barışı, yani bu bütün bu senaryo bahsettiğiniz senaryoların içerisinde bölgesel barışı sağlayamamış, kendi komşularıyla barışamamış bir İran uluslararası toplumla barışma daha fazla izole edilme tehlikesiyle karşı karşıya olmaz mı?
0: Evet olur.
3: Ya bir ama de savaşa rağmen şöyle ihlal edemeyeceğiniz bazı şeyler var. Rusya-Ukrayna arasında da bir savaş var. 5 senedir sürüyor. Ama yaptırımı ağır olan bazı enerji ikmalatları ile ilgili saldırılar, sabotajlar, ihtimaller gündeme geldiğinde bunun maliyetini her iki ülkede katlanamadığı için bunlara tevessül etmiyorlar. Benzeri de yani tamam uluslararası hukuk askıya alındı vesaire bir sürü tartışma yapıyoruz ama İran o cepheyi genişletip Amerika'nın müdahil olmadığı ya da Amerika'nın çıkarlarının zedelenmediği ama dünyanın bütün açısından tehdit olabilecek bir takım eylemlere tevessül ettiğinde bu sefer iyice yalnızlaşabilir.
1: Mesela bu denizaltı kabloları daha önce şimdi de birkaç kere
3: Körfez'e sıkıntıya uğradı. Körfez'e zaten yaptığı şey şu.
1: Hatta gemiler Amerikan, geliyor oraya şey atıyor dendi ama birileri
3: Körfez'e yaptığı şu Amerikan varlıkları üzerinden bir maliyet oluşturma. Ama hani o kablolar, internet ağ vesaire o tip şeylere tevessül ettiğinde şimdi, daha büyük bir problem olabilir.
4: Diğer ülkeler de konsolide oluyor aslında İran'a karşı. Onu da göz ardı etmemek lazım. Yani
0: bence bugün öyle olmuyor. Bence öyle olmuyor. Bakın Suudi Arabistan İran'a bir saldırmazlık paktı öneriyor.
2: Eski de vardı hocam. Efendim? Biliyorsunuz barış görüşmelerinde eskiden beri vardı o.
0: Hayır ama şu anda çok ciddi bir konuya dönüştü bu. Pakistan'da arabuluculuk yapıyor filan bu konuda ve belki de uzlaşacaklar.
2: Hocam Katar, çıkmaz şu İran, çok özür açalım diye söylüyorum güzel oldu. Çıkmaz şu şimdi İran Körfez'i Amerika Birleşik Devletleri'nden uzaklaştırma meselesinde bu saldırıları yaptı. Dedi ki yani İran Körfez Amerika'nın kendisini koruyamayacağını görür. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ni bırakır ve bir şekilde biz kendi içimize bir pakt oluşturabiliriz savıyla hareket etti. Ama geldiğimiz tablo sanki Körfez'in Amerika Birleşik Devletleri'ne daha fazla yanaştığı şeklinde.
1: Peki hocam bir cümle olsun.
0: Ben öyle okumuyorum. Mesela Suudiler burada kritik öneme haiz. Mesela onların en son Prens Faysal El Türki'nin falan yazdıklarının satır aralarında tam tersi var. Yani burada Körfez'de Amerikancılık diyelim yapmakta ısrar eden tek devlet Birleşik Arap Emirlikleri'ydi. O da son iki gün içinde Pakistan'la yineden ya ben de aslında bu İran'la uzlaşmanın doğru olacağı kanaatindeyim filan noktasına gelmiş durumda. Burada son cümlem şu olsun. Burada Türkiye, Amerika ve İsrail'in bölgesel güç ve etkisinin büyük ölçüde azalacağı bir Orta Doğu varsayımı üzerine bölgesel ekonomik entegrasyon projeleri üretmeli ve İran dahil edilmeli buna. Yani Arapları yanımıza alıp İran'a karşı olalım şeklinde değil. Hepsinin içinde olduğu projeler ki ben bunları Ankara'daki işte epeyce diplomatlar dahil tartışıyorum. Bayağı ilgili de çekiyor insanları.
1: Teşekkür
2: Faysal'ın
1: ederim.
2: Faysal'ın yazdığı yazıda bir cümle. Faysal'ın yazdığı yazıda evet hocam haklı ama orada ağırlıklı olarak İsrail'in kurduğu oyunun Sur tarafından nasıl bozulduğu ifade ediliyor. Amerika evet, kısmından ama ziyade o kısmı.
3: Onu bozmak için Çin zaten Suudilerle İran'ı bir masaya oturtmuştu.
1: Çok teşekkür ediyorum vakit.
0: Ve Suudi yetkililer şeyi de açıkladılar. Yani bu Irak'tan atıldı dediler füzelerin çoğu. Yani o füzeleri İsrail'in orada kurduğu gizli üslerden atılmış olması gerekir falan diye.
1: Teşekkür
0: yani dolayısıyla İsrail eleştiriyorlar ama Amerika'nın
2: sana programı uzatacak. Azalmış. Son dakika konuşunca işte.
1: Süremiz doldu. Çok teşekkür ederim. Çok verimli bir program oldu. Nevzat Çiçek, Gürkan Zengin, Doktor Tolga Sakman, Doçent Doktor Turgay Yerlikaya ve Profesör Doktor Hasan Ünal. Çok sağ olunuz katıldığınız için bir reklam.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Biz Açık ve Net'in sonuna geldik. Bizden sonra gece raporunda Tuğba Södekoğlu olacak. Tüm sıcak başlıkları konuklarıyla değerlendirecek. İzlemeniz dileğiyle. Hoşçakalın.

Üst üste 4 yıl şampiyon olan Galatasaray'ın başkanı Dursun Aydın Özbek, şampiyonluk sonrasında ilk özel röportajında Habertürk, HT Spor ortak yayınla konuk oluyor.

arda arda 4 şampiyonluk yolculuğunda neler yaşandı? Önümüzdeki başkanlık dönemi için planları ne? Okan Buruk önderliğinde Sarı Kırmızılıların yeni hedefi ne? Transfer dönemi politikaları nasıl şekillenecek? Florya, Kemerburgaz, Aslantepe Vadisi, Riva'daki taşınmazlarla ilgili projeler ve yatırımlar ne durumda? Sena Alkan moderatörlüğünde HT Spor Program Müdürü Deniz Biricik, HT Spor Muhabiri Çağatay Çelik ve Habertürk Programcısı Esra Toptaş soruyor. Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek cevaplıyor. Özel röportaj, Perşembe saat 21'de ortak yayınla Habertürk ve HT Spor'da.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 20, Bursa yağmurlu 19 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 25, Muğla güneşli 24 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana yer yer yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Artvin yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 20, Kayseri yağmurlu 18 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 13, Erzincan yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 20, Gaziantep yağmurlu 20 derece.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. İyi geceler. Saatler 23'e geliyor. Ben Tuğba Soydakoğlu. Gece raporunda yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Peki neler konuşacağız? Önce kısaca bir özetleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında terörsüz Türkiye sürecine dair konuştu. Örgütün tasfiye süreci hızlandırılacak dedi. Milliyetçi Hareket Partisi ile el ele omuz omuzayız mesajı verdi. Ekranlarınıza getireceğiz. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisine ikinci kez arınma çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine CHP Genel Merkezi'nden yanıt geldi. Peki kim ne dedi, onu da paylaşacağız. Ve dünyanın gözü bir kez daha Çin'deydi. Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump'ın ardından Çin Devlet Başkanı tarafından ağırlandı. Görüşmeden sonra Xi dünyaya orman kanunu uyarısında bulundu. Bunu da konuğumuzla değerlendireceğiz diyelim ve gece raporu başlasın. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Liderler Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. İletişim Başkanlığı tarafından görüşmenin içeriğine dair paylaşım yapıldı. Buna göre Erdoğan görüşmede bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü, ihtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere desteğin süreceğini ifade etti. Erdoğan, Suriye'de istikrar ortamının kök salmasının tüm bölge için önemli bir kazanım olduğunu, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğini, ayrıca Lübnan'daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, NATO-Ankara zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü, zirvenin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterildiğini ifade etti. ABD Başkanı da görüşmeye dair açıklama yaptı. Trump, Erdoğan'la çok iyi bir görüşmem oldu. O çok iyi bir müttefik, insanlar ona saygı gösteriyor dedi.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefine yönelik mesajlar verdi. Süreci samimiyetle menziline ulaştırmaya kararlıyız dedi. Erdoğan, devletin ilgili kurumlarının örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modeller üzerinde çalıştığını belirtti. Cumhurbaşkanının gündeminde CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar da vardı.
1: İttifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile el ele, omuz omuza verecek Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
2: Hem Cumhur İttifakı vurgusu yaptı hem de terörsüz Türkiye sürecine yönelik kararlılık mesajı verdi.
1: Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Gündeminde Kocaeli'deki AK Parti gençlik şöleni de vardı.
1: Hakareti siyaset zanneden CHP Genel Başkanı'nın gençleri tahkir eden, gençleri aşağılayan hezeyanlarının bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur. Çünkü bırakın stadyumda 100 bin gençte şölen yapmayı, bunlar salonları bile doldurmakta artık zorlanıyorlar.
2: Erdoğan CHP'yi belediyelere yönelik soruşturmalar üzerinden eleştirdi.
1: Sokağa çıkmaya yüzleri yok. Vatandaşın bilhassa da gençlerimizin yüzüne bakacak halleri yok. Gençlerimiz ağızlarından liyakati düşürmeyenlerin yönettikleri belediyeleri nasıl arpalığa çevirdiklerini çok net görüyor. Genel başkan dahil CHP'nin rahatsızlığının temel sebebi İşte budur.
2: Cumhurbaşkanı konuşmasında AK Parti'nin bu yıl 25. yıl dönümünü kutlayacağını hatırlattı. Bu hareket büyük Türkiye davasıdır dedi. Siyasi tarih boyunca çok ihanet gördüğünü de açıkladı.
1: Kurulduğumuz andan itibaren partimizi saf dışı bırakmak, hükümetimizi yıkmak için darbe senaryoları yazıldı. Tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoludur. Dönmek bilmez yürürüm der, bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Elbette bizim de hatamız, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldım. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir.
2: Toplantının ardından gazeteciler Erdoğan'a yaptığı konuşmayı sordu.
3: Konuşmamız çok duygusaldı. Biraz veda gibi, böyle bir seçim gibi, seçime hazırlık.
4: Yani benim konuşma bir veda gibiydi.
3: Hayır, seçim yok efendim. Veda gibi değil, bir başlangıç gibi bir öyle mi efendim?
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel The Economist dergisi için yazı kaleme aldı. Viktor Orban döneminin sona erdiği Macaristan'la Türkiye arasındaki benzerlik ve farklılıkları anlattı. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de CHP bu süreci seçim hesapları nedeniyle değil, demokratik vizyon adına destekliyor dedi.
2: Türkiye ile Macaristan arasında benzerlikler olduğunu söyledi. Türkiye'nin demokrasi mücadelesi Macaristan'a benziyor ancak daha zor dedi.
5: Türkiye'de demokratik mücadele artık yalnızca parlamento ya da sandıkla sınırlı değil. Mücadele birçok cephede yürütülüyor. Kitlesel mitinglerde, sokakların gündelik hayatında, mahkeme salonlarında, hukuki savunmalarla ve sosyal medyada gençlerin zekası, yaratıcılığı ve dijital becerileriyle.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İngiliz The Economist dergisi için bir yazı kaleme aldı. Partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu olduğunu hatırlattı, belediyelere yönelik davalara değindi.
5: AK Parti'nin hedefi muhalefeti yok etmek değil, onu evcilleştirmek, seçimlere girmesine ve hatta büyük şehirleri yönetmesine izin verirken onu giderek daralan sınırlar içinde faaliyet

0: faaliyet göstermeye zorlamak. Bu, demokrasiden otoriterliğe doğru basit bir kayış değil, özgür rekabetten zapturapt altına almaya doğru bir kayıştır.
1: Ana muhalefet lideri terörsüz Türkiye sürecine dair de mesajlar verdi. CHP bu süreci demokratik vizyon adına destekliyor dedi.
0: Yeni bir barış süreci var. CHP bu süreci taktiksel ya da seçim hesapları nedeniyle değil, daha geniş bir demokratik vizyon adına destekliyor. Barış ve demokrasi birbirinden ayrılamaz. Bu anlayış, çoğulculuk, temsil, yurttaşlık ve birlikte yaşama meselelerinin barışçıl bir gelecek için merkezi önemini koruduğu Orta Doğu açısından kritik önemde.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla gündeme gelen Öcalan'ı statü tartışması sürüyor. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Öcalan'ın statüsü bellidir, bir terör hükümlüsüdür dedi.
3: Terörsüz Türkiye'nin yolu İmralı'dan geçmez. Terörsüz Türkiye'nin yolu Türk milletinin iradesinden geçer. Türk devletinin kudretinden geçer. Hukukun üstünlüğünden geçer. Amasız, fakatsız, mutlak adaletten geçer. Yasaklardan arınmış Türkiye'den geçer. Cumhuriyetin üniter yapısından geçer. Şehitlerimizin aziz hatırasından, gazilerimizin onurundan geçer.
1: Öcalan'ın statüsü tartışmasına dair bu mesajları verdi. Bir terör hükümlüsü olan Öcalan'a siyasi rol verilemeyeceğini söyledi.
3: Öcalan'ın statüsü bellidir. Bir terör hükümlüsüdür. Kürtlerin temsilcisi de, lideri de değildir. Siyasallaşma başlığı altında ona rol biçilemez. Örgüt mensuplarına ulaşması, talimat iletmesi, temas etmesi asla kabul edilemez. Bu örgütü yönetmek, talimat vermek demektir.
1: İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. MHP lideri Bahçeli'nin barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisine de tepki gösterdi.
3: Türk devleti terör ağlarını koordine edemez. Türk devleti terör ağlarını dağıtır. Terör örgütlerini dönüştürmez, tasfiye eder. Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadele ile ilgili bir tek koordinasyon merkezi vardır. O da Milli Güvenlik Kurulu'dur.
2: MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Büyükataman yazılı açıklama yaptı. Siyasi menfaatleri söz konusu olduğunda herkesle ortaklık yapanların terör belasını bitirmek için mücadele eden liderimize edepsizce saldırması samimiyetsizliğin daniskasıdır dedi. Büyükataman terörü bitirecek olan terörsüz Türkiye hedefine hangi terör baronlarının nam ve hesabına karşı çıktığı milletimizce merak konusudur. Terörsüz Türkiye milli bir stratejidir ve mutlaka başarıya ulaşacaktır ifadelerini kullandı. DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasal gerekler ortadadır ve bunlar görmezden gelinemez dedi. Koçyiğit, MHP lideri Bahçeli'nin önerilerinin de önemli olduğunu belirtti.
4: Sürecin ilerletilmesi herkesin, halkımızın, demokratik kamuoyunun da ortak beklentisi ve hedefidir. Toplumun öncelikli gündemi olan bu mesele elbette siyaset kurumunun da öncelikli gündemlerinden biri olmak durumundadır. Bu anlamda Sayın Bahçeli'nin önerdiği bazı somut adımlar sürecin ilerletilmesi açısından önemli. Yasal boyutun gündemde olduğuna dair sözler sürecin ivme kazanması bakımından önem arz etmektedir. Var olan sıkıntıların aşılması için siyasal iktidarın ve bir bütün olarak meclisin devreye girmesi ve hızlı bir şekilde gecikmeden rolünü oynaması gerekir. İkinci aşamanın yasal gerekleri ortadadır ve bunlar görmezden gelinemez.
2: Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisine ikinci kez arınma çağrısı yaptı. CHP, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz, gerektiğinde arınmasını bilir dedi. Kendisine yönelik eleştirilere de tehditleriniz bana vız gelir karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerini CHP lideri Özel'den

0: yanıt geldi. Laflarım Kılıçdaroğlu'na değil, kurultay seçimini hazmetmeyenler ittifakına dedi.
1: Bu ulu çınarın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez.
2: Bu sözlerle partisine bir kez daha arınma çağrısı yaptı. Yaşananlara sessiz kalmayacağını vurguladı.
1: Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim. Ben hakikatin yanında dururum.
2: Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu uzun bir aradan sonra sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Siyasette dürüstlük ve şeffaflık vurgusu yapan Kılıçdaroğlu CHP'ye çağrıda bulundu.
1: Siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur. Ve dostlarım, bu ağır sorumluluk herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerin görevidir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz.
2: Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıl Kasım ayında da arınma çağrısı yapmıştı.
1: Yıllarca dosyayı da biliyorum. İktidara gelir gelmez.
2: CHP lideri Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun bin kere toprak olur da bin kere çiçek açarım sözlerine yanıt verdi. Gazete Pencere'ye konuşan Özel, daha önce grup toplantısında kullandığı ifadelerde Kılıçdaroğlu'nu kastetmediğini vurguladı. Benim laflarım sarayda mermer olana söylendi. Kemal Kılıçdaroğlu'na değil, kurultay seçimini hazmetmeyenler, 31 Mart 2024 seçim sonucu hazmetmeyenler ittifakına laf ediyorum dedi.
3: Dünyadaki 100 ülke.
2: Özel ayrıca Kılıçdaroğlu'nun ağzından ben mahkeme kararıyla geleceğim diye bir şey duymadığını söyledi. Duymadım ama duysam yakıştırmam diye de ekledi.
0: Mehmet Akif Ersoy ve 7 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Ersoy hakkındaki iddianame 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ersoy ve 7 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Aralık ayında tutuklanmıştı. İddianamede şüpheliler hakkında suç örgütü kurma, yönetme, nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu ticareti yapma, sağlama, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçlarından ceza talep edildi. Ersoy'un bu suçlamalardan 11'er kez cezalandırılması istendi. 30 kişinin ismi ise soruşturma dosyasından ayrıldı. Türkiye, güne merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki depremle başladı. Yerin 7 kilometre derinliğindeki sarsıntı birçok kentte hissedildi. Panikle kendini dışarı atan bazı kişiler hafif şekilde yaralandı.
4: Saatler tam 9'u gösteriyordu. Malatya merkezli 5,6'lık deprem herkesi sokağa döktü. Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem sadece Malatya'da değil, Sivas, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi. Depreme kimi evinde, kimi iş yerinde, kimi de okulda yakalandı.
5: Acil çağrı merkezine 32 adet hasar tespiti, 50 adet de bilgi danışma amacıyla çağrı alınmıştır. İlimiz genelinde şu ana kadar 3 ahırda kısmi çökme, 1 konutta kısmi hasar ve 1 adet istinat duvarında çökme olduğu bilgisi edinilmiştir.
4: Panikle kaçmaya çalışan bazı kişiler yaralandı. Malatya'da eğitime bir gün ara verildi.
5: Sağlık kuruluşlarımıza bu saat itibariyle 74 vatandaşımız başvurmuş olup bunlardan 15'i korku ve panikten yani psikolojik sebeplerle, 15'i hafif derecede yaralı olup 46 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış ve

0: taburcu edilmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.
1: Malatya'nın içme suyunda deprem nedeniyle bulanıklık meydana geldi.
2: Küresel Sumut filosu teknelerine müdahale eden İsrail aktivistleri Ashdod limanına götürdü. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir limana götürülen aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uyguladı. O görüntülere dünyadan tepkiler geldi.
3: Özgür Filistin diyen aktivistin kafasına vurdu. İsrail marşı eşliğinde bayrak salladı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in küresel Sumut filosu aktivistlerine kötü muamelesine dünya tepkisiz kalmadı. Ben Gvir, ters kelepçelenen aktivistlerle İsrail'e hoş geldiniz ve size yapılması gereken muamele bu gibi sözlerle alay etti. Görüntülerde yüzüstü yatırılan aktivistlere zorla İsrail marşı dinletildiği anlar da yer aldı. Ben Gvir'in kötü muamelesine dünyadan tepkiler gecikmedi. Birleşmiş Milletler'den İsrail tarafına alıkonulan küresel Sumut filosu aktivistleri haysiyetle muamele görmeli açıklaması yapıldı. İtalya Başbakanı Meloni, aktivistlerin insan onurunu hiçe sayan bu muameleye maruz bırakılması kabul edilemez dedi. İsrail'den özür talep etti. Hollanda Başbakanı Yeten, İsrail elçisinin izahat için çağrıldığını duyurdu. İspanya Başbakanı Sanchez, Ben Gvir'in Avrupa Birliği topraklarına girişine yasak getirilmesini istedi. İspanya Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in aktivistlere yönelik canavarca muamelesi nedeniyle özür dilemesini istedi. İsrail'in maslahat güzarını çağırdı. Belçika, Avusturya ve Fransa'da İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağıran ülkeler arasında Kanada, Slovenya ve Hollanda ise aktivistlere yönelik muamelenin kabul edilemez olduğunu vurguladı. İngiltere, İsviçre, Katar, İrlanda ve Yunanistan'dan da kınama mesajları geldi. Hamas'tan da açıklama geldi. Küresel Sumut filosu aktivistlerinin alıkonulma görüntüleri İsrail liderlerinin sadizmini yansıtıyor denildi. İsrail'in Dışişleri Bakanı Saar da Ben Gvir'in İsrail'e zarar verdiğini söyledi. Bu utanç verici gösteriyle devletimize bilerek zarar verdiniz diyen Saar, siz İsrail'in yüzü değilsiniz ifadelerini kullandı. İsrail'in uluslararası sularda müdahale ettiği 50 teknede aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu 428 aktivist yer alıyordu. Tümü alıkonulan aktivistlerin Ashdod limanından sonra Ketziyot hapishanesine nakledilmesi ardından da sınır dışı edilmeleri bekleniyor.
2: İsrail'in gözaltına aldığı Sumut aktivistlerine şiddet uygulaması ve aşırı sağcı bakan Ben Gvir'in paylaşımına Ankara'dan da tepkiler peş peşe geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, insanlık soykırım şebekesini hukuk önünde eninde sonunda mahkum edecektir dedi.
3: Gözaltına alınan Sumut aktivistlerine İsrail kötü muamelede bulundu. Paylaşım yapan aşırı sağcı bakan Ben Gvir'e Ankara'dan tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın baş aktörlerinden olan söz konusu bakan, Netanyahu hükümetinin şiddet odaklı ve barbar zihniyetini tüm dünyaya bir kez daha alenen göstermiştir denildi. Bakanlık açıklamasında alıkonulan Türk vatandaşlarının ve diğer filo katılımcılarının derhal serbest bırakılmaları için ilgili diğer ülkelerle beraber her türlü girişim yapıldığının altı çizildi. Bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.
4: Başında Netanyahu'nun olduğu soykırım örgütü tüm insanlık değerlerine düşmandır. Soykırım örgütü üyesi bir bakanın Sumut filosu katılımcılarına uyguladığı sözlü ve fiziki şiddeti lanetliyoruz. İnsanlık bu soykırım şebekesini hukuk önünde eninde sonunda mahkum edecektir. Sumut filosunu desteklemek, insanlığı desteklemektir.
3: Tepki gösteren bir diğer isim de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu.
4: Soykırımcı İsrailli bir bakanın aktivistlere yönelik bu barbarlığı tarihin karanlık sayfalarında yerini almıştır. Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mazlumların yanında durmaya, Gazze halkının haklı mücadelesini her platformda savunmaya devam edecektir.
2: Çin Devlet Başkanı Xi, ABD Başkanı Trump'la görüşmesinden günler sonra bu kez Rusya Devlet Başkanı Putin'i ağırladı. Liderler Pekin'deki görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ilişkinin önemine vurgu yaptı. Xi ayrıca dünyanın orman kanunlarına dönme riskiyle karşı karşıya

0: uyarısında bulundu.
1: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırladı. Pekin'deki görüşmenin gündeminde ikili ilişkilerle çok kutuplu dünya vardı. Xi Putin'i resmi törenle karşıladı. Ardından liderler yaklaşık 1,5 saat boyunca baş başa görüştü. Heyetler arası görüşmelerin öncesinde konuşan Xi, Orta Doğu'daki çatışmalara son verilmesi ve müzakerelere dönülmesi çağrısı yaptı. Çatışmaların sonlandırılmasının, enerji tedariğinde yaşanan sıkıntıları azaltacağını belirtti.
2: Bugün dünya barışçıl olmaktan çok uzakta. Hegemonyacılık ve tek taraflılık ciddi tehlikeler oluşturuyor. Dünya orman kanunlarına dönme riskiyle karşı karşıya. İnsanlık için ortak gelecek önerim, Rusya'dan ve uluslararası toplumdan destek görüyor.
1: Xi ayrıca daha adil ve eşitlikçi bir uluslararası düzen yaratılmasını destekleme çağrısı yaptı. Putin ise iki ülke arasındaki stratejik iletişim, hükümetler arası ilişkiler için örnek bir model dedi.
3: Başkan Xi ile uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Rusya ile Çin bağımsız ve otonom dış politika izlemekte, yakın stratejik ortaklık içinde faaliyet göstermekte ve küresel sahnede önemli bir istikrar sağlayıcı rol oynamaktadır.
1: Rus lider, ABD ile işbirliğine hazır olduklarını da belirtti ve konuyu Xi ile ele aldıklarını dile getirdi. Xi, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Trump'ı ağırlamış, Trump Xi'yi Beyaz Saray'a davet etmişti. Çin lideri Putin tarafından da Rusya'ya davet edildi. Xi ve Putin, iki ülke arasında kapsamlı stratejik koordinasyon anlaşması da dahil olmak üzere 20 anlaşmaya imza attı. İlk olarak 2001'de imzalanan Çin-Rusya İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın uzatılmasında mutabık kaldı. Çin ve Rusya, enerji konusundaki işbirliğini de derinleştirecek.
0: ABD ile İran arasında kırılgan ateşkes sürerken gözler yeni saldırı ihtimaline çevrildi. ABD Başkanı Trump, Netanyahu İran konusunda ben ne dersem onu yapacak dedi. İran'dansa düşman yeni bir savaş arayışında açıklaması geldi.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bir kez daha İran'ı yok ettiklerini iddia etti. Netanyahu, İran konusunda ben ne dersem onu yapacak dedi. Amerikan Başkanı kendisinin İsrail'de çok popüler olduğunu da söyledi. Belki başkanlığımdan sonra orada başbakan adayı olurum dedi. İsrail'in Kanal 12 televizyonu Trump'la Netanyahu'nun uzun ve dramatik bir telefon görüşmesi yaptığını, ikilinin bir kararın eşiğinde göründüklerini iddia etmişti. Trump, İran'la müzakereler konusunda acelesi olmadığını söyledi. Trump, İran konusunu çok insanı öldürmek yerine az insanı öldürerek çözmeyi tercih ettiğini ifade etti. Vietnam Savaşı'nın 19 yıl sürdüğünü hatırlatan Trump, sadece 3 aydır İran'dayız ve bunun çoğu ateşkes dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf'tansa düşman yeni bir savaş arayışında açıklaması geldi. Halka hitaben sesli bir mesaj yayımlayan Kalibaf, düşmanın açık ve gizli hareketleri, ekonomik ve siyasi baskılara paralel olarak askeri hedeflerinden vazgeçmediğini ve yeni bir savaş turu ve yeni bir macera arayışında olduğunu gösteriyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, masada iki seçenek olduğunu belirtmiş, anlaşma olmazsa saldırıların yeniden başlayabileceğini işaret etmişti.
0: ABD ile İran arasında müzakerelere ilişkin pazarlık sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki abluka krizi derinleştiriyor. Çin'e ait iki tanker Hürmüz'ü geçti. NATO, Boğaz'ın Temmuz ayına kadar açılmaması durumunda müdahaleye hazırlanıyor.
4: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere pazarlığı sürerken Çin'e ait tankerler Hürmüz Boğazı'ndan geçti. NATO ise Boğaz'ın açılmaması durumuna karşı müdahale seçeneğini gündeme getirdi. Savaşla beraber

beraber Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği durma noktasına gelmiş, ticari gemi geçişleri savaş öncesine göre %95'e yakın düşmüştü. Taraflar arasında müzakerelere ilişkin pazarlık sürerken yaklaşık 4 milyon varil Irak ham petrolü taşıyan Çin'e ait iki tanker Hürmüz Boğazı'nı geçti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili bilgi verdi. Açıklamada son 24 saatte petrol tankeri konteyner

0: Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise abluka çerçevesinde bugüne kadar Hürmüz'e doğru giden 88 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 4 geminin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı. NATO, Hürmüz Boğazı'nın Temmuz başına kadar açılmaması durumunda ticari gemilere güvenli geçiş sağlamak amacıyla devreye girme olasılığını değerlendiriyor. Konuya yakın bir NATO yetkilisinin açıklamasına göre ittifak içinde bu fikre destek verenler olsa da henüz tam mutabakat sağlanamadı. NATO liderlerinin 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek zirvede bu konuyu da ele alması bekleniyor.
1: Birleşik Arap Emirlikleri hafta sonu Abu Dhabi'deki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin Irak topraklarından gönderilen insansız hava araçlarıyla hedef alındığını açıkladı. Bir kez daha saldırıyı kınadı. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hafta sonu Barakah Nükleer Enerji Santrali'ne düzenlenen İHA saldırısına tepki gösterildi. Hayati sivil tesisleri hedef alan alçak terör saldırılarını reddediyoruz denilen açıklamada bu eylemlerin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Sözleşmelerinin açık ihlali olduğu belirtildi. Ve yine açıklamada Irak hükümetine ülke topraklarından kaynaklanan saldırıları gecikmeden önleme çağrısında bulunuldu. Bu tür tehditlerle acil ve sorumlu şekilde mücadele edilmesi gerektiği yine savunuldu. 17 Mayıs'ta düzenlenen saldırıda Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında yangın çıkmıştı. New York Times gazetesi İran savaşının perde arkasını yazdı. Habere göre ABD ve İsrail savaşın ilk günlerinde İran'da rejim değişikliği için gizli bir plan üzerinde çalıştı. O plan eski İran Cumhurbaşkanı Ahmadinejad'ın ülke yönetimine geri getirilmesiydi.
2: İran Savaşı'nın gizli planı eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ı iktidara taşımaktı. Bu iddia The New York Times gazetesinde yer aldı. Habere göre ABD ve İsrail savaşın ilk günlerinde Tahran'da rejim değiştirecek gizli bir plan üzerinde çalıştı. Planın merkezinde eski İran Cumhurbaşkanı Ahmadinejad vardı. İddiaya göre Ahmadinejad'ı ev hapsinden kurtarmak için savaşın ilk gününde Tahran'daki evine saldırı düzenlendi. Hedef Ahmadinejad'ı gözetim altında tutan güvenlik noktasıydı. Ancak eski Cumhurbaşkanı saldırıda yaralandı. ABD Başkanı Trump o dönemde İran'ı içeriden birinin yönetmesi en iyisi olur sözleriyle dikkat çekmişti. Ancak Ahmadinejad'ın yaralanmasının ardından rejim değişikliği senaryosuna olan desteğini geri çekti. New York Times'a göre İsrail'in planı birkaç aşamadan oluşuyordu. İlk aşamada İran'ın üst dini lider kadrosu hedef alınacak ve Kürt gruplar İran güçlerine karşı harekete geçirilecekti. İkinci aşamada İsrail'in yürüttüğü etki operasyonları ve Kürt ilerleyişi İran'da siyasi istikrarsızlık yaratacak ve rejimin kontrolü kaybettiği algısı oluşturulacaktı. Son aşamada ise alternatif yönetim devreye sokulacaktı. Ancak habere göre İran yönetiminin beklenenden daha dirençli çıkmasıyla planın büyük bölümü başarısız oldu. 2005 ve 2013 yılları arasında İran Cumhurbaşkanı olan Ahmadinejad, İsrail'i haritadan silme çağrıları yapmıştı. Holokost'u inkar eden açıklamaları ve sert batı karşıtı çıkışlarıyla tanınıyordu. İddiaya göre plana nasıl dahil edilip ikna edildiği bilinmiyor.
1: ABD'de İran tartışması bu kez cephede değil, Senato koridorlarında yapılıyor. İran'a yönelik askeri operasyonların Kongre onayına bağlanmasını öngören savaş yetkileri tasarısıyla Trump'a İran freni geldi. ABD Senatosu Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan savaş yetkileri tasarısını kabul etti.
2: ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlarını sınırlamayı amaçlayan savaş yetkileri tasarısı Senato'da kritik bir eşiği geçti. Tasarının Senato Genel Kurulu'nda görüşülmesinin önü ilk kez resmen açıldı. Yapılan oylamada 50 senatör evet, 47 senatör hayır oyu kullandı. Cumhuriyetçi senatörler Rand Paul, Susan Collins, Lisa Murkowski ve Bill Cassidy Trump'a rağmen evet oyu verdi. Demokratların büyük bölümü tasarıya destek verirken, Demokrat senatör John Fetterman ise hayır oyu veren tek demokrat oldu. Tasarı Trump'ın İran'a yönelik yeni askerlerine

0: geri adımları atmadan önce kongreden onay almasını şart koşuyor. 1973 tarihli savaş yetkileri yasası, ABD başkanlarının tek başına uzun süreli savaş kararı almasını sınırlıyor ve bunu kongre onayına bağlıyor. Başkanın bu tür bir adımı önceden kongreye bildirmesi gerekiyor. ABD güçlerinin kongrenin onaylamadığı bir çatışmadan 60 gün içinde geri çekilmesini de zorunlu kılıyor. Tasarı, Temsilciler Meclisi'nden de geçerse Beyaz Saray'a gönderilecek. Ancak Washington kulislerinde Trump'ın tasarıyı veto etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pekin'i ziyaret ederken Reuters haber ajansı iki ülke hakkında yeni bir iddia gündeme getirdi. Habere göre 200 Rus askeri geçen yıl Çin'de gizlice eğitim aldı. Drone eğitimi alan askerlerin Ukrayna'da savaştığı da yine iddialar arasında.
0: Çin Rus askerlerini gizlice itti. İddia Avrupalı istihbarat örgütlerinden geldi. Reuters'ın haberine göre Çin geçen yıl 200 Rus askerine eğitim verdi. Uluslararası Haber Ajansı, Çinli ve Rus yetkililerin bu konuda Temmuz 2025'te bir anlaşma imzaladığını yazdı. Anlaşma kapsamında Rus askerleri Pekin ve Nanking kentlerindeki askeri tesislerde eğitim aldı. Habere göre ağırlıklı olarak drone kullanımı üzerine eğitimler yapıldı. Elektronik harp, kara havacılığı ve zırhlı piyade eğitimleri de verildi. Avrupalı istihbarat örgütleri, Çin'in drone endüstrisinin uçuş simülasyonları gibi ileri seviyede eğitim metotlarıyla öne çıktığını ifade etti. İstihbarat örgütleri ayrıca Çin askerlerinin 2024'ten bu yana Rusya'da eğitim aldığını, ancak Rus askerlerinin Çin'de eğitim almasının yeni bir gelişme olduğunu kaydetti. İstihbarat örgütlerine göre eğitim alan askerlerden bazıları Ukrayna'da savaştı. Çin'e giden askerlerin bazılarının kimliklerini tespit eden örgütler, bu askerlerin Kırım ve Zaporijya'da savaştıklarını tespit etti. Ayrıca Rus askerlerinin bir kısmının askeri eğitmen oldukları ve öğrendiklerini Rus askerlerine öğretebilecekleri kaydedildi. Rusya-Ukrayna Savaşı Şubat 2022'de başlamış, iki ülke arasında en son 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayan 3 günlük geçici ateşkes ilan edilmişti.
1: ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Brett Cooper, İran'da savaşın başında vurulan ilkokulun İran devrim muhafızlarına ait bir füze üstünde olduğunu iddia etti. İddiayı reddeden İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bu berbat bir yalan dedi.
2: Bu karmaşık bir soruşturma. Okul, İran devrim muhafızlarına ait aktif bir seyir füzesi üstünde yer alıyordu. Sıradan bir saldırıdan daha karmaşık bir saldırı. Soruşturma tamamlanır tamamlanmaz, şeffaflığa tamamen bağlıyım.
3: Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brett Cooper bir kez daha Senato'da soruları yanıtladı. Cooper, Minat'ta vurulan kız ilkokulunun bir füze üstünde olduğunu iddia etti. Amerikalı komutan konu hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini ve durumun oldukça karmaşık olduğunu da ifade etti. Soruşturma tamamlanır tamamlanmaz şeffaflıkla açıklama yapacağını dile getirdi. I do not trust that answer. Cooper'a soruyu soran Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi üyesi Adam Smith, size ve Pentagon'a çok büyük saygım var ancak bu yanıta güvenmiyorum dedi. Burada ne olduğu çok açık. 80 gün geçti ve saldırı hakkında hala sorumluluk almadık ifadelerini kullandı. İran'ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Beka ile Cooper'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Minap'taki ilkokulun bir füze fırlatma tesisi içinde bulunduğu iddiası temelsiz bir uydurma ve berbat bir yalandır dedi. Cooper'ın iddiasını 170'ten fazla çocuğun ve öğretmenlerinin katliamını örtbas etmek için utanmazca bir çarpıtma olarak tanımlayan Beka'yı okul saldırısının savaş suçu olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 28 Şubat'ta İran'ın güneyindeki Minap kentinde bir ilkokul vurulmuştu. Saldırıda 168 kız öğrenci de dahil olmak üzere 180 kişi hayatını kaybetmişti. Büyük tepki çeken saldırının Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapıldığı ve okulun 40 dakika arayla iki kez vurulduğu ortaya çıkmıştı.
1: Öyle yerler vardır ki bazı savaşların simgesi haline gelir. Kiev'in 25 kilometre uzağındaki İrpin Köprüsü de Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın simgelerinden biri oldu. Stratejik öneme sahip olan köprü işgali önlemek için Ukrayna güçleri tarafından havaya uçurulmuştu. Habertürk ekibinden Emine Derya ve Özcan Öztürk savaşın 5. yılında Ukrayna'ya gitti ve o köprüyü görüntüledi.
0: Ukrayna'da direnişin, bombalardan kaçışın ve savaşın sembolü oldu. Rusya-Ukrayna savaşının simgesi İrpin Köprüsü görenlere o sıcak günleri hatırlatıyor. Ulaşımsa yanına yapılan yeni köprüyle sağlanıyor. Burası 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşının sembol noktalarından biri olan İrpin şehri. Şehirle aynı ismi taşıyan köprü bölge için stratejik öneme sahip.
4: İrpin Köprüsü, İrpin şehrini Kiev'e bağlayan stratejik noktalardan bir tanesi. 2022 yılında savaş başladığında Rusların ilerleyişini durdurmak için işte bu köprü Ukraynalı askerler tarafından patlatıldı.
0: Bombalanan köprü savaştan kaçan Ukraynalılar için bir geçiş noktası oldu. Binlerce sivil yıkılmış köprünün altından geçerek tahliye edildi. Tahliyeler sırasında çekilen görüntüler savaşın acımasızlığını gözler önüne sermişti. Köprü simge yapı olarak dururken yanına yenisi yapıldı. Türk firması kısa sürede o köprüyü tamamladı.
5: Patlatıldıktan yaklaşık bir ay içerisinde biz mobilize olup işe başlamıştık. İki tarafında çalışmamız oldu. Bir tarafında geçici yol yaptık. Diğer tarafında da şu an trafiğe açtığımız kalıcı köprümüz yapıldı.
0: Başkent Kiev'i Ukrayna'nın diğer kentlerine bağlayan yeni köprü faaliyette. Eski İrpin Köprüsü ise devam eden savaşın en canlı tanığı olarak yıkık dökük halde yerinde duruyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek suça sürüklenen çocuk düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. 15-18 yaş arasına yönelik infaz düzenlemesinin değişeceğini söyledi.
6: Suça sürüklenen çocuklara verilen cezaların artırılmasına ilişkin toplumda bir ihtiyaç vardı. Son zamanlarda biliyorsunuz maalesef bazı olumsuz eylemler oldu. Verilen cezalar toplumda sanki cezasızlık algısı oluşturuyordu.
3: 15 yaş ve üstüne ağır cezalar gelecek. İnfaz düzenlemesi değiştirilecek.
6: Özellikle 15 ve 18 yaş aralığındaki çocukların adam öldürme gibi bazı eylemlerden dolayı verilen cezalar bakımından yetişkinlerle aynı oranda ceza verilmesine yönünde bir düzenleme yaptık. Normalde biliyorsunuz suça sürüklenen çocuklar 15-18 yaş aralığında yatmış oldukları cezalar içeride bir gün iki gün olacak şekilde infaz düzenlemesi vardı. Bunu da değiştiriyoruz. Normalde birebir infaz düzenlemesi oluyor.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek Ankara Hakim Evi'nde Doğu Anadolu Bölgesi illerinin milletvekilleriyle istişare toplantısında bir araya geldi. Okullardaki çocuklarla ilgili de çalışma yaptıklarını söyledi.
6: 11 yaşından itibaren de okullarda özellikle bu şekilde eyleme karışmış, suça karışmış çocukların gözlemlenmesi, takip edilmesi, daha sonradan da bunların zamanla ailelerini de ziyaret edilerek bu çocukların son durumlarının artık bir kayıt altına getirilmesi gerekiyor.
3: Ve sosyal medya düzenlemesi, Gürlek, belirli katalog suçlar bakımından kimlik doğrulama sistemine ilişkin hükümler üzerinde çalışıldığını da söyledi.
1: Gülistan doku soruşturmasının şüphelilerinden Uğurcan Açıkgöz ifadesinde Gülistan'ın cinsel saldırıya uğradığı öne sürülen gençlik merkeziyle ilgili çelişkili ifadeler vermişti. İfadesinde adını geçirdiği arkadaşı Açıkgöz'ü yalanladı. Detayları Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek'in haberinde bakalım.
3: Gençlik merkezinin sadece otoparkına gittim dedi. Tanık gösterdiği arkadaşı onu yalanladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de ortadan kaybolan Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında Uğurcan Açıkgöz de gözaltına alınmıştı. Adli kontrolle serbest bırakılan Açıkgöz ifadesinde Gülistan Doku'yu tanımadığını, kaybolmasıyla ilgisi olmadığını savunmuştu. Gizli tanık Gülistan'ın 27 Aralık 2019 günü gençlik merkezinde cinsel istismara uğradığını iddia etmişti. Uğurcan Açıkgöz ise burayla ilgili çelişkili ifade verdi. Önce gençlik merkezine hiç gitmediğini söyleyen Uğurcan Açıkgöz, daha sonra arkadaşının teyzesi ve eniştesinin kavgası nedeniyle merkezin otoparkına gittiğini anlatmıştı. Jandarma ekipleri Uğurcan Açıkgöz'ün ifadesinde bahsettiği Ercan Ç'nin bilgi sahibi olarak ifadesine başvurdu.
7: Uğurcan Açıkgöz'ün bahsettiği
2: teyzemin erkek arkadaşı tarafından darp edilmesi olayı 1 Ocak 2020 tarihinde meydana gelmişti ve olay savcılığa intikal etmişti. Teyzem bu kişiyle evli bile değildir. Kaldı ki 1 Ocak 2020'de meydana gelen olayı nasıl olur da 4 gün öncesinde görüşeyim?
3: Ercem Ç., Uğurcan Açıkgöz'ün birlikte kafede otururken gençlik merkezi

0: otoparkına gittikleri yönündeki ifadesini de yalanladı.
1: Darp olayından 2-3 ay sonra, yani 2020 yılı Şubat ya da Mart ayındaydı, Uğurcan ile kafede yemek yerken teyzemi darp eden kişi de kafedeydi. Konuşmak için dışarı çağırdım. Uğurcan da geldi. Kafenin giriş kapısı yakınında konuştuk. Yani gençlik merkezinin otoparkına hiç gitmedik. Türkay'ın o gün yanımızda olup olmadığını hatırlamıyorum. Ben 27 Aralık 2019 günü kesinlikle kafede değildim.
0: Uğurcan açık göz ifadesinde 31 Aralık 2019 gecesi Umut Altaş'ın evinde yılbaşı partisi düzenlediklerini öne sürmüştü. Ercem Ç. bu kutlamanın 2019 değil 31 Aralık 2020'de yapıldığını söyledi. Uğurcan Açıkgöz, sanırım üzerindeki iddialardan kurtulmak için böyle yanlış beyanda bulunmuş olabilir dedi.
2: Afyonkarahisar'da bir kişi 9 yaşındaki kızına küfür ettiği iddiasıyla 11 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü. Olay Cuma günü Susuz beldesinde yaşandı. 36 yaşındaki AA kızına küfür ettiği gerekçesiyle sokakta gördüğü 11 yaşındaki çocuğa yumruk, tekme ve tokatla saldırdı. Adam çocuğu yakasından tutarak defalarca havaya kaldırdı ve yere fırlattı. Dayağın etkisiyle bilincini kaybeden çocuk bir süre sonra yere yığıldı. Çevredekilerin araya girmesiyle saldırgan uzaklaştı. Olay sonrası darp edilen çocuğun ailesi jandarmaya giderek şiddet uygulayan AA'dan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Van merkezli 11 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Narko Kapan Van operasyonuyla 78 şüpheli gözaltına alındı.
3: Ekipler aylarca çalıştı. Şüpheliler ve adresleri tek tek belirlendi. Eş zamanlı baskınlarda uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı. Operasyonu Van Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri yürüttü. 3 ay boyunca sokak satıcıları adım adım izlendi. 102 şüpheli tespit edildi. Narko Kapan Van adıyla 11 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.
4: Bu şahısların suç ekosisteminden çekilmesiyle birlikte yalnızca uyuşturucu arzına değil, aynı zamanda sokak suçları, şiddet olayları ve genel asayiş olayları üzerinde de önemli ölçüde azalma sağlanması hedeflenmektedir.
3: Operasyonlarda 78 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor.
2: Türkiye İstatistik Kurumu ilk kez Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması Bülteni açıkladı. Buna göre geçen yıl resmi makamlara en çok bildirilen suç türü araç hırsızlığı oldu. Bireylerin %2,8'i ise dolandırıcılığa maruz kaldı. Peki suçtan korunmak için evde hangi önlemler alındı? İşte detaylar.
0: En çok bildirilen suç türü araç hırsızlığı. Bireylerin %2,8'i dolandırıcılık mağduru. Türkiye İstatistik Kurumu suç mağduriyeti araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma 15 yaş ve üstündeki 18.378 kişiyle bilgisayar destekli yüz yüze görüşme yöntemiyle yapıldı. Buna göre bireylerin geçen yıl resmi makamlara en çok bildirdiği suç türü %81,3 ile araç hırsızlığı, onu %68,4 ile motosiklet hırsızlığı ve %53,3 ile saldırı ya da yaralama izledi.
5: Araştırmada suçtan korunmak amacıyla hane halkının aldığı güvenlik önlemleri de incelendi. Peki vatandaşlar evde en çok hangi tedbiri aldı?
0: Bireylerin aldığı en yaygın önlem %70,7 ile zırhlı ya da çelik kapı oldu. %35,5'u evinde güvenlik kamerası, %28'i ise panjur veya korkulukla önlem aldığını anlattı.
5: Hırsızlık suçlarında çalınan eşyaların maddi kaybı da araştırmaya konu oldu. Sonuçlara göre ise çoğunlukla hırsızlık olaylarında 25 bin liranın altında bir değer kaybı gözlemlendi.
0: Araştırma suç türlerinde mağduriyetin yaygınlık hızına ilişkin gösterge üretilmesi ve mağdurların güvenlik algısının değerlendirilmesi amacıyla yapıldı.
2: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı ekipleri denetimlerini arttırdı. İstanbullunun sık sık alışveriş yaptığı yerlerde, işletmelerde fahiş fiyatlı ürünler olup olmadığı kontrol edildi.
6: Ticaret Bakanlığı olarak Kurban Bayramı öncesi piyasa denetimlerimize devam ediyoruz.
3: Fiyat etiketleri sıkı takibe alındı. Fahiş fiyatlı ürünler satan işletmelere ceza yazıldı.
6: Vatandaşlarımızın bayram alışverişlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için diğer illerimizde olduğu gibi İstanbul'umuzda da başta alışveriş merkezleri olmak üzere aynı anda denetim yapıyoruz şu anda.
3: O yerlerden biri de Mısır Çarşısı'ydı. Ekipler fiyat etiketlerini inceledi. Fiyat değişikliği tarihinin de etiketler üzerinde yazılıp yazılmadığı kontrol edildi. Ayrıca ürünlerin koyulduğu kutularda fiyata dahil mi değil mi tek tek bakıldı.
6: Başta fiyat etiketlerimizi kontrol ediyoruz. Fahiş fiyat olup olmadığını, özellikle indirimden önceki fiyatının da etiketin üzerinde yazılı olması lazım. Onları kontrol edeceğiz.
3: Ve yanıltıcı logolar.
6: Bizde olmayan bir ürün, yurt dışından ithal ettiğimiz bir ürün ama etiketinde yerli ürün logosu var. Hani onun olmaması gerektiğini, menşei bilgisinin etikette yer olması gerektiğini arkadaşa söyledim.
3: Reklamlar da Ticaret Bakanlığı ekiplerinin radarında.
6: Vatandaşı yanıltıcı reklam yapılmışsa onu kontrol edip tutanağa bağlayıp gerekli idari işlemleri uygulayacağız.
3: Denetimler Kurban Bayramı'na kadar sürecek.
2: 9 günlük Kurban Bayramı tatili yaklaşırken şehirler arası otobüs işletmeciliği yapan firmalara yönelik denetimler de arttırıldı. Ticaret Bakanlığı ekipleri otogarlarda bu kez fahiş fiyatlı bilet satışına yönelik inceleme yaptı. Usulsüzlük tespit edilen işletmelere ceza kesildi.
3: Otobüs bileti fiyatları tek tek incelendi. Fahiş fiyatla bilet satanlar için işlem başlatıldı. Ticaret Bakanlığı şehirler arası otogar işletmelerinde denetim yaptı. 9 günlük bayram tatili yaklaşırken otobüs firmaları mercek altına alındı. Denetimler fahiş fiyatlı bilet satışında yoğunlaştı. Ticaret Bakanlığı'nın Ankara İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Aşti'de firmaları denetledi.
5: Denetimlerde firmalara ait fiyat listeleri talep ediliyor, ardından fiyatlar taban ve tavan fiyatlarla karşılaştırılıyor.
3: Bakanlığa bağlı ekipler Diyarbakır'da da denetim yaptı.
7: Kurban Bayramı öncesi denetimler arttı. Ticaret Bakanlığı ekipleri de otogarlarda fahiş fiyat için denetimlerini sürdürüyor.
8: Bilet gişelerini denetlemesini yaptık. Oradaki fiyat listelerinin gişelerin üzerinde konulup konulmadığını kontrol ettik.
3: Diyarbakır'da son bir ayda 1121 firma denetlendi. Usulsüzlük tespit edilen işletmeler için toplam 1 milyon 883 bin lira ceza kesildi. Yoğun denetimler tatil boyunca devam edecek.
2: Kurak dönemin ardından bu yıl etkili olan yoğun yağış bu kez de sel tehlikesini beraberinde getirdi. Tokat'ta Almus Barajı'nın dolmasıyla birkaç gündür süren taşkın riskine karşı önlemler sürüyor. Son olarak bir köprünün daha kontrollü yıkımına başlandı. Taşkın riskine karşı yıkılan köprü sayısı 7'yi buldu.
3: %100 dolan Almus Barajı taşmak üzere. Taşkın riskine karşı tedirginliğin sürdüğü kentte yeni önlemler alınıyor. Tokat'ta etkili olan yoğun yağışların ardından Almus Barajı tamamen doldu. Birkaç gündür dolu sabahların taşması bekleniyor. Bir yandan da taşkın riskine karşı önlemler alınıyor. Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Barajı'nın dolu sabah bölgesinde inceleme yaptı. Tural ilçesinde geçici tahliye kararı verilen 15 mahalle ve 7 köyde yaşayanlar ekiplerin yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Evlerini terk etmek zorunda kalanlar KYK yurtları ve misafirhanelere yerleştirildi. Bir yandan da taşkına karşı önlem amacıyla Yeşilırmak'ın üzerinde bulunan köprülerin bazıları yıkılıyor. Son olarak yeni Yeşil Küçük Sanayi Sitesi bölgesindeki bir köprünün kontrollü yıkımına başlandı. Bununla birlikte yıkılan köprü sayısı 7'ye çıktı. Ekipler köprü çevresinde tahliye kanalı açma ve suyun kontrollü şekilde yönlendirilmesine yönelik çalışmaları da sürdürüyor. Bölge sakinleri de kendi önlemlerini alıyor. Taşkın riskine karşı esnaf dükkanlarını açmadı. Esnaf su baskınına karşı dükkanların dışında branda ve naylon gerip kum torbaları koydu ve silikon köpüklü önlem aldı.
2: Artvin'de hurda malzemelerden yapılan araçlar geri dönüşme dikkat çekmek için yarıştı. Renkli görüntülere sahne olan yarışta dereceye girenler ödül kazandı.
3: Kimi varil, kimi eski bir koltuğu kullandı. Hurdalardan yapılan arabalar kıyasıya yarıştı.

0: Finde geri dönüşüme dikkat çekmek için yapılan hurda araç yarışlarının bu yıl üçüncüsü düzenlendi. Yarışmacılar kendi tasarladıkları araçlarla dereceye girmeye çalıştı.
1: Eski bir kapıdan yaptık. Kapıyı dönüşüm olarak araç haline çevirdik, demir kapıyı. El arabası lastikleri kullandık.
2: Zaten yarışın amacı geri dönüşüm malzemelerden güzel bir şey elde etmek. Arabanın fıçıdan oluşuyor. Alt takımı işte profil demirlerden, el arabası tekerleklerinden.
3: Varilden yapanlar, koltuktan yapanlar, borudan yapanlar var. Tamamen atık malzemeleri kullanarak bunları geri dönüşümle tekrardan kazandırmaya çalışıyorlar.
0: 15 aracın yarıştığı 1 kilometrelik yarış renkli görüntülere sahne oldu. Dereceye girenlere para ödülü verildi.
4: İstanbul Valiliği ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda 1-7 Haziran günleri arası İstanbul Sıfır Atık Haftası ilan edildi. Bu kapsamda birçok proje ve etkinlik düzenlenecek.
5: İstanbul Sıfır Atık'ın başkenti oluyor.
6: Bu yıl itibariyle İstanbul Sıfır Atık Haftası'nı ilan ediyoruz.
0: Haziran ayının ilk haftası İstanbul Sıfır Atık Haftası ilan edildi. 39 ilçede 1500 projeyle tüm İstanbullulara ulaşılacak.
6: Bu tarihlerde yapılacak olan 1500 projeyle beraber İstanbul'da sıfır atık bilincine erişmeyen, İstanbul'da sıfır atık çalışmalarına dokunmayan hemşerimiz kalmayacak.
7: Dünyada ilk defa sıfır atıkla ilgili bir hafta kutlanıyor. Sıfır atıkla ilgili bir haftada etkinlikler yapılıyor.
0: İstanbul Valiliği ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonuyla 1-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul Sıfır Atık Haftası olarak kutlanacak. Bu kapsamda Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde etkinlikler düzenlenecek.
6: Sıfır Atık Hareketi Türkiye'nin ortaya koyduğu global bir çevre hareketi.
0: Sıfır Atık Haftası'nda forum da yapılacak.
6: 5-7 Haziran'da İstanbul'da organize edeceğimiz, düzenleyeceğimiz Sıfır Atık Forumu'na dünyanın 183 ülkesinden kayıt aldık. Yaptığımız bu çalışmalar İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapma noktasındaki irademizi, kararlılığımızı gösteriyor.
4: Bursa'da 985 öğrenci rekor denemesi yaptı. Okul bahçesinde buluşan öğrenciler hep birlikte melodika çaldı.
0: Melodikalarını alıp okul bahçesinde buluştular. 985 öğrenci dünya rekoru için hep birlikte çaldı.
8: 950 kişiyle dünyanın en kalabalık melodika topluluğu Japonya'ya aitti. Bu artık Bursa'mıza nasip oldu.
0: Bursa'da dünyanın en kalabalık melodika korosu rekoru için 8 okul bir araya geldi. Aylar süren çalışmanın ardından tüm öğrenciler Gül Hanım Karasu İlkokulu'nda buluştu.
9: Haftada bir saatlik müzik derslerimizde bu çalışmayı başardık. Ortak okullarımızda, boş zamanlarımızda, boş günlerimizde o günlerde toplanarak hep beraber el birliğiyle bitirmeye çalıştık.
0: 985 öğrenci aynı anda melodika çaldı. Veliler de o anları heyecanla takip etti.
9: Bu güzel başarıyı, bu heyecanı hep beraber yaşadık ve güzel bir projeyle de bunu bütünleştirdik. Akran dostu Bursa çocukları olarak dünya rekoruna imza attık. Bütün öğrencilerimle gurur duyuyorum.
0: Rekor denemesi başarıyla tamamlandı.
9: Guinness'i temsil eden öğretmen, kamu çalışanlarımızın tuttuğu raporlar, tutanaklar, noter huzurunda imzalanan sayımlar, tutanaklar Londra'ya gönderilecek ve süreç ondan sonra devam edecek.
4: Şimdi kısa bir ara, sonra gece raporu kaldığı yerden devam edecek.

Ve gece raporu kaldığı yerden devam ediyor. Bu dilime haber turuyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye hedefine yönelik mesajlar verdi. Süreci samimiyetle menziline ulaştırmaya kararlıyız dedi. Erdoğan devletin ilgili kurumlarının örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modeller üzerinde çalıştığını belirtti. Ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisine ikinci kez arınma çağrısı yaptı. CHP haramın ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz, gerektiğinde arınmasını bilir dedi. Kendisine yönelik eleştirilere de tehditleriniz bana vız gelir karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine CHP lideri Özel'den yanıt geldi. Laflarım Kılıçdaroğlu'na değil, kurultay seçimini hazmetmeyenlerin ittifakına dedi. Gelelim Çin Devlet Başkanı Xi ile Putin görüşmesine. ABD Başkanı Trump'la görüşmesinden günler sonra bu kez Rusya Devlet Başkanı Putin'i ağırladı. Liderler Pekin'deki görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ilişkinin önemine vurgu yaptı. Xi ayrıca dünyanın orman kanunlarına dönme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Ve ABD ile İran arasında kırılgan ateşkes sürerken gözler yeni saldırı ihtimaline çevrildi. ABD Başkanı Trump, Netanyahu İran konusunda ben ne dersem onu yapacak dedi. Trump ayrıca anlaşma sağlanana kadar İran'a yönelik yaptırımları kaldırmayacağını kaydetti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Liderler Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, NATO-Ankara zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü, zirvenin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterildiğini ifade etti. Trump ise görüşmenin harika geçtiğini, Erdoğan'ın harika bir müttefik olduğunu söyledi. Ve öne çıkan bir başka gelişme, küresel somut filosu teknelerine müdahale eden İsrail, aktivistleri Aşdod Limanı'na götürmeye başladı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, limana getirilen aktivistlerin görüntülerini paylaştı. Kelepçeli halde yüzüstü yatırılan aktivistlere zorla İsrail Marşı dinletildi. Ve Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Korkutan o deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi.

0: Panikle kendini dışarı atan bazı kişiler hafif yaralandı. Depremde kırsal alandaki birkaç yapı da yine hasar aldı. Devam ediyoruz. Futbolun kalbi bu gece İstanbul'da attı. UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa ile Freiburg Beşiktaş Park'ta karşı karşıya geldi. Kupayı İngiliz ekibi kaldırdı. Peki mücadele nasıl bir atmosferde oynandı? Ayrıntıları HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'ten öğreneceğiz. Oğuzhan, sözü sana bırakıyorum.
1: Teşekkürler Tuğba Södekoğlu. UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa oldu. Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yaptığı finalde Freiburg'u 3-0'lık skorla mağlup eden İngiliz ekibi tarihinde ilk kez Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Karşılaşmada baştan sona üstün olan taraf Aston Villa'ydı diyebiliriz. 41. dakikada Tielemans'la öne geçti Birmingham temsilcisi. 45+3'te Buendia farkı 2'ye çıkardı ve 58. dakikada da Rodgers skoru belirleyen isim oldu. Beşiktaş Park'ta 40.000 aşkın taraftarın izlediği gerçekten görkemli bir finaldi. Bunu vurgulayalım. İstanbul'da 5. kez bir UEFA organizasyonuna ev sahipliği yapmış oldu ve yine kazananların İngilizler olduğunu da ifade edelim. Bu statta son oynanan finalde Liverpool Chelsea'yi penaltı atışlarıyla mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götürmüştü ve daha önce de Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yaptığı Şampiyonlar Ligi finallerinde 2005'te Liverpool, 2020'de ise Manchester City şampiyonluğa ulaşan taraf olmuştu. Bu akşam da Aston Villa UEFA Avrupa Ligi'ni İngiltere'ye götüren takım oldu. Alman temsilcisi ise tarihinde ilk kez çıktığı finali kaybetti. Aston Villa son olarak 1982 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası'nı ve UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürerek Avrupa Kupası sevinci yaşamıştı ve o tarihten uzun bir ara sonra Avrupa'da yeniden bir kupa kazanma başarısını elde etti. Bunun yanı sıra tabii Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'e de bir parantez açmak gerekiyor. UEFA Avrupa Ligi'nin rekortmen teknik direktörüydü hali hazırda ve bu akşam 5. kupasını müzesine götürdü Unai Emery. Bu notu da aktaralım. Birazdan Aston Villalı ve Freiburglu oyuncular da Mixon'da, arkamda bulunan alanda açıklamalarda bulunacaklar. Şu anda kupa töreni gerçekleşiyor. Biz kameraman arkadaşım Özgür Özcan'la birlikte yeni gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden stüdyoya bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Oğuzhan Genç. Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde yüzü gülen taraf İngilizler oldu dedik. Devam edelim sıradaki haberimizle. Efes 2026'da teknoloji ve yerli savunma gücü aynı sahada buluştu. Tatbikatın gece bölümünde senaryo elektronik harp tehdidinin etkisiz hale getirilmesiyle başladı. Nefes kesen tatbikatta kamikaze sürü dronlar ilk kez kullanıldı.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük askeri tatbikatı Ege Ordusu Komutanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Tatbikatın seçkin gözlemci gününde yerli ve milli ateş gücü geceyi aydınlattı.
3: Ateş sahasında bu kez F-16'ların atışları gerçekleşti ve tam isabet başarıyla bir kez daha hedefler vuruldu.
2: Tatbikatta kamikaze özellikle sürü dronlar dünyada ilk kez kullanıldı. Karşı kuvvetin mobil muharebe merkezi tam isabet vuruldu.
3: Kamikaze yetenekli sürü dronları zorlu coğrafyalarda olabiliyor. Yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetiyle düşük maliyetli ve feda edilebilir bir mimariyle birleştiriliyorlar. Efes 2026 tatbikatında da sürü dronlar başarıyla hedefleri vuruyor.
2: Tatbikat senaryosu gerçeği aratmadı. SAT ve SAS timleri atak ve süratli botlarla bölgeye sızdı. Özel kuvvetlerin tespit ettiği hedefler, ateş destek unsurları ve taarruz helikopterlerinin koordineli atışlarıyla baskı altına alındı.
3: Atak helikopterlerinin destek verdiği noktadayız. Çıkarma yapan amfibi birliklerin önünü açmak için atak helikopterleri belirlenen hedefleri tam isabet vurmaya devam ediyor.
2: Tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma sistemi Korkut karşı kuvvetlere gözdağı verdi. Hedeflere seri atışlar gerçekleştirdi.
3: Efes 2026 tatbikatında teknolojinin ve savunmanın devleri gurur kaynağı oldu.

0: Korkut hava savunma sistemi ilk kez kullanıldı ve onun atışları geceyi aydınlattı.
1: Türkiye'nin yerli ve milli savunma gücünü sahaya taşıyan tatbikata 50 ülkeden 10 bin personel katıldı.
2: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Efes 2026 tatbikatında düzenlendi. Bakanlık, Türkiye'ye konuşlu Patriot hava savunma sistemlerinde görev değişimi yapılacağını belirtti. Türkiye'den NATO'ya askeri yakıt için boru hattı teklifinin detayları da paylaşıldı. Ayrıca İsrail'in Sumut filosuna yönelik müdahalesine de tepki gösterildi.
3: Hava savunma sistemleriyle ilgili sürecin müttefiklerle koordineli sürdürüldüğüne vurgu yapıldı. ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar nedeniyle konuşlandırılan ilave iki Patriot sisteminden birinin Almanya tarafından değiştirileceği belirtildi.
4: Ülkemizde görev yapan İspanya Patriot hava savunma sistemine ilave olarak NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminden biri Almanya tarafından değiştirilecektir. Söz konusu değişimin Haziran ayı içerisinde tamamlanması planlanmakta olup, ilgili sistemin yaklaşık 6 ay süreyle görev yapması öngörülmektedir.
5: Efes 2026'ya milli unsurlarımız ile birlikte 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binden fazla personel katılmaktadır.
3: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Efes 2026 tatbikatında düzenlendi. Türkiye'den NATO'ya askeri yakıt için boru hattı teklifinin detayları da paylaşıldı.
4: Söz konusu proje, Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelere paralel olarak ittifakın deniz yakıt taşımacılığına olan bağımlılığını azaltması ve NATO'nun akaryakıt idamesi ve birlikte çalışabilirliğini artırması bakımından önem arz etmektedir. Projemiz alternatiflerine kıyasla 5 kat daha maliyet etkindir ve onaylanması halinde çok daha kısa sürede faaliyete geçirilecektir.
3: Bilgilendirme toplantısında son dönemde Almanya ile artan olumlu ilişkilere de değinildi. Türkiye'nin bölgesel güvenlik açısından vazgeçilmez bir müttefik konumunda olduğu belirtildi.
4: Bu çerçevede Avrupa ülkelerinin Avrupa güvenlik mimarisinin geleceğinde ülkemizin stratejik rolünü daha güçlü şekilde değerlendirdiği, savunma, güvenlik ve stratejik işbirliği alanlarında ilişkileri derinleştirmeye önem verdiği görülmektedir.
3: Milli Savunma Bakanlığı, İsrail donanmasının küresel Sumut filosuna yönelik müdahalesine tepki gösterdi.
5: Filistin halkıyla dayanışmasını göstermek ve Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosuna, uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından müdahale edilerek yeni bir korsanlık eylemi daha gerçekleştirilmiştir. İsrail, alıkonulan vatandaşlarımızla beraber tüm katılımcıları derhal serbest bırakmalıdır. Gazze'de yaşanan bu insani trajedinin ve İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini yineliyoruz.
2: Milli İstihbarat Akademisi, ABD ve İsrail'li İran arasındaki savaşı ele aldığı raporunu yayımladı. Raporda bu savaşın modern harp tekniklerini değiştirdiği vurgulandı. Ayrıca Türkiye'nin yürüttüğü bölgesel diplomasi sayesinde dengeleyici kapasitesinin de ortaya koyulduğu belirtildi.
3: İran savaşı askeri ve jeopolitik açıdan ele alındı. Türkiye'nin yürüttüğü diplomasinin ön plana çıktığı belirtildi. Milli İstihbarat Akademisi, askeri ve jeopolitik perspektifin ABD, İsrail, İran savaşı ve Türkiye başlıklı raporunu yayımladı. Raporda Orta Doğu'daki bu savaşın modern savaş anlayışı, bölgesel güvenlik dengeleri ve Türkiye'nin stratejik öncelikleri açısından çok boyutlu sonuçlar ortaya çıkardığı kaydedildi. Savaşın yalnızca askeri açıdan değil, yapay zeka destekli sistemler, elektronik harp, kritik altyapı güvenliği, enerji arz güvenliği ve diplomatik dengeler bakımından da yeni bir döneme işaret ettiği vurgulandı. Raporda savaşın Türkiye'ye yönelik etkileri de ele alındı. Türkiye'nin hava ve füze savunmasıyla mühimmat sürdürülebilirliği açısından yeni nesil bir savunma yaklaşımının gerekliliğinin de ortaya koyulduğu belirtildi. Ankara'nın aynı anda İran, Körfez ülkeleri, Pakistan, Avrupa ve ABD ile iletişim kanallarını açık tutmasının da Türkiye'nin yeni bölgesel güvenlik mimarisinde dengeleyici ve kolaylaştırıcı rol üstlenme kapasitesini gösterdiği vurgulandı. Milli İstihbarat Akademisi'nin raporunda savaşın modern harp ortamının platform merkezli anlayıştan veri ve üretim kapasitesi eksenli yeni bir yapıya evrildiğini de gösterdiği ifade edildi. Bununla birlikte yapay zeka destekli sistemlerin başta istihbarat ve gözetleme olmak üzere pek çok alanda yoğun kullanımının da öneminin ortaya koyulduğu belirtildi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Liderler Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. İletişim Başkanlığı tarafından görüşmenin içeriğine dair paylaşım yapıldı. Buna göre Erdoğan görüşmede bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü, ihtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere desteğin süreceğini ifade etti. Erdoğan, Suriye'de istikrar ortamının kök salmasının tüm bölge için önemli bir kazanım olduğunu, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğini, ayrıca Lübnan'daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, NATO-Ankara zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü, zirvenin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterildiğini ifade etti. ABD Başkanı da görüşmeye dair açıklama yaptı yine. Trump, Erdoğan'la çok iyi bir görüşmem oldu, o çok iyi bir müttefik, insanlar ona saygı gösteriyor dedi. ABD ile İran arasında kırılgan ateşkes sürerken gözler yeni saldırı ihtimaline çevrildi. ABD Başkanı Trump, Netanyahu İran konusunda ben ne dersem onu yapacak dedi. Trump ayrıca anlaşma sağlanana kadar İran'a yönelik yaptırımları kaldırmayacağını kaydetti.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bir kez daha İran'ı yok ettiklerini iddia etti. Netanyahu İran konusunda ben ne dersem onu yapacak dedi.
6: Don't forget he was a wartime prime minister and he's not treated right in Israel in my opinion.
1: Amerikan Başkanı kendisinin İsrail'de çok popüler olduğunu da söyledi. Belki başkanlığımdan sonra orada başbakan adayı olurum dedi. İsrail'in Kanal 12 televizyonu Trump'la Netanyahu'nun uzun ve dramatik bir telefon görüşmesi yaptığını, ikilinin bir kararın eşiğinde göründüklerini iddia etmişti. Trump, İran'la müzakereler konusunda acelesi olmadığını söyledi. Trump, İran konusunu çok insanı öldürmek yerine az insanı öldürerek çözmeyi tercih ettiğini ifade etti. Vietnam Savaşı'nın 19 yıl sürdüğünü hatırlatan Trump, sadece 3 aydır İran'dayız ve bunun çoğu ateşkes dedi. Trump sonraki açıklamasında ise İran'ın cevabını birkaç gün bekleyeceğiz dedi. Doğru cevabı almalıyız ifadelerini kullandı. Ablukanın sürdüğünü söyleyen Trump, bir anlaşmaya varana kadar İran'a uygulanan yaptırımların hiçbirini kaldırmayacağım diye belirtti. Amerikan Axios haber platformu Trump-Netanyahu görüşmesine dair detay paylaştı. İddiaya göre Trump Netanyahu'ya arabulucuların üzerinde çalıştığı bir niyet mektubu olduğunu söyledi. Haberde mektubu hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İran'ın imzalayacağı öne sürüldü. Mektuba göre savaş sona erdikten sonra 30 günlük müzakere süreci başlatılacak. Bu müzakerelerde İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın açılması gibi konular ele alınacak. Öte yandan İngiliz Middle East Eye haber platformu Trump'ın saldırıyı hac ibadeti sonrasına kadar erteleyeceğini yazdı. Habere göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na hac sırasında düzenlenecek saldırının Amerika Birleşik Devletleri'nin Müslüman dünyasındaki itibarını daha da zedeleyeceği söylendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, masada iki seçenek olduğunu belirtmiş, anlaşma olmazsa saldırıların yeniden başlayabileceğini işaret etmişti.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara devam edebileceği mesajını verirken İran'dan yanıtlar geldi. Dışişleri Bakanı Arakçı, savaşmamız gerekirse savaşacağız dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri saldırılara yeniden dönmeyi değerlendirirken İran arabulucularla görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Düşman yeni bir savaş arayışında denildi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, halka hitaben sesli mesaj yayımladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri hedeflerinden vazgeçmediğini ve yeni macera aradığını belirtti. Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise savaşı önlemek için her yolu denediklerini söyledi. İran'ı baskıyla teslim olmaya zorlamak yanılsamadan ibaretleri. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ülkesinin müzakereye de çatışmaya da hazır olduğunu ifade etti.
7: Nerede savaşmamız gerekirse savaşacağız, nerede müzakere etmemiz gerekirse müzakere edeceğiz.
1: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai ise müzakere sürecinin devam ettiğini söyledi. Pakistan İçişleri Bakanı'nın mesaj alışverişini kolaylaştırmak için Tahran'da bulunduğunu belirtti. İran, Lübnan dahil olmak üzere tüm çatışmaların sona erdirilmesini ve İran varlıklarının serbest bırakılmasını talep ediyor ifadelerini kullandı. Arabulucu Pakistan hafta başında İran'dan gelen 14 maddelik revize edilmiş teklifi Washington'a iletmiş, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump teklifi hayal kırıklığı olarak nitelemişti.
2: Evet, ABD Başkanı Trump İran savaşına dair yine karışık mesajlar verdi. Çin'deki kritik Putin-Şi zirvesinden de ilginç mesajlar çıktı. Orman kanununa dönüş uyarısı geldi. Tüm bu gelişmeleri konuğumuzla değerlendireceğiz. Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necmettin Acar bizimle. Necmettin Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
8: Hoş bulduk Tuğba Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
2: Şimdi başlayalım. ABD Başkanı'nın İran'ı tanıdığı süre ortada. 2 gün gibi bir süre kaldı. Ama bir yandan da yine Trump bugün çelişkili açıklamalar yapmaya devam etti. İran'ı daha sert vurmamız gerekebilir ama belki de gerekmez dedi. İngiliz basınından da yine ilginç bir iddia var. Saldırıların hac döneminin sonuna dek erteleneceği konuşuluyor. Yani Kurban Bayramı'ndan sonra gibi bir iddia var. Washington'ın bu kararı Müslüman ülkelerin tepkisini çekmemek adına alındığı belirtiliyor. Bir yandan yine İngiliz basınındaki haberlere göre. Sizce mümkün mü? 2 gün sonra neler bekler bizi?
8: Şimdi biliyorsunuz Trump, siz de ifade ettiniz, çelişkili açıklamalar yapıyor. Uzun zamandır İran'a yönelik sert mesajlar veriyor. Fakat sahada Amerika'nın bu askeri hedefleri gerçekleştirebileceği ve İran'ı askeri baskıyla teslim alacağına dair ciddi şüpheler var. Bir vesile Trump ateşkesin süresini uzatıyor, saldırıyı erteliyor. Tam saldıracakken birileri araya girdi, biraz daha müsaade et dedi bize diyor. Şimdi siz İngiliz basın olarak ifade ettiniz. Midris Ay bir İngiliz basını temsil etmez ama bu tarz metinler İngiliz basında da yer alıyor zaman zaman. Yani hac mevsimi bitsin diye. Dolayısıyla şunu görüyoruz. Yani aslında sahada Amerika askeri anlamda yapabileceklerinin büyük bir kısmını yaptı. Fakat İran'daki hedeflerin askeri olarak baskı altına alınması Amerika'nın beklediği politik sonuçları üretmedi. Dolayısıyla Şi ile yapılan görüşmenin maksadı da buydu. Yani İran'a bütün hedefler vuruldu, yapılacak bütün saldırılar yapıldı ama İran hala direncini kırmadı, direnci devam ediyor. Acaba uluslararası aktörlerin Tahran yönetimine sağladığı diplomatik, askeri, istihbarat, ekonomik desteği bir şekilde engelleyebilir miyiz? İran'ı teslim olmaya zorlayacak şekilde. Ben açıkçası Trump'ın açıklamalarını da takip ediyorum. Önümüzdeki kısa vadede, yani birkaç ay içerisinde tıpkı 28 Şubat'ta başlayan çatışmalar gibi yoğun bir askeri çatışma beklemiyorum.
2: Yani elbette, blöf mü yapıyor sizce Trump yine?
8: Evet, yani blöf olarak okunabilir. Yani tabii bir süper güçtür Amerika. Askeri kabiliyetleri İran'la mukayese edildiği zaman muazzam bir asimetri var, güç asimetrisi var. Fakat onun da bir limiti var. Bakın bugüne kadar Amerikan deniz piyadeleri henüz bir kara operasyonu yapmak konusunda bir girişimde bulunmadılar. Ve dikkat edin, ABD askeri gücünün büyük bir kısmı, önemli bir kısmı Hürmüz Boğazı açıklarında sabitlenmiş durumda. Ve bu işte Ukrayna savaşı devam ederken Rusya, bakın bu aralar orada da bir hareketlenme söz konusu. Çin ve Tayvan arasındaki gerilim devam ederken Amerika'nın bir bakıma elini kolunu da bağlıyor. Dolayısıyla ben Trump'ın bu bataklıktan tabiri caizse çıkmak için bir yol aradığını, bu yolu ararken zaman zaman Türkiye'ye, zaman zaman Suudi Arabistan'a, zaman zaman NATO'ya, zaman zaman da Çin ve Rusya gibi aktörlere bir takım baskılar yaparak veya bir takım arabuluculuk tekliflerinde bulunarak İran'da müzakerelerde bir çözüm üretmeye çalıştığını düşünüyorum. Yani İran dosyasında Tahran yönetimiyle, hatta daha kritik olarak devrim muhafızlarıyla anlaşmadan Trump'ın bir sonuç, politik bir sonuç elde edebilmesi çok zor.
2: Evet.
8: Hatta mesela bugünlerde New York Times'ta yazıldı. Siz de mutlaka gördünüz. İşte rejimi devirelim, yerine Ahmet Necat'ı getirelim,
2: evet,
8: diye konuşuluyor. Ki Ahmet Necat biliyorsun sertlik yanlısı. Şahin Kanat'tan birisindir. Eski Tahran Belediye Başkanı. Amerika'nın bu savaşa girerken bir stratejisi yoktu. Belirlenmiş, tanımlanmış bir hedefi yoktu. Uzun bir hesaplamanın değil de ani bir kararın peşinden bu savaşa girdi. Ve şu an Amerikan ordusu başkanı böyle bir bataklığa saplanmış durumda. Buradan çıkabilmek için Trump bence bir takım çözüm yolları arıyor.
2: Evet. Çoğu kişiye göre de Trump zaman kazanmaya çalışıyor. Savaşı uzatma peşinde. Ve bu da pek çok eleştiriye maruz kalıyor tabii bu durumda. Ama Trump yine ABD'nin Afganistan ve Irak gibi ülkelerde yıllarca kaldığını hatırlatarak biz hep topu 3 aydır İran'la savaş halindeyiz. Bunun da çoğu ateşkesle geçti dedi ve sadece 13 kişiyi kaybettik diye ekledi. Belki de acelem yok mesajı veriyor olabilir mi sizce de? Yani bir yandan da tabii İran'a birkaç gün süre tanıyıp bir yandan da böyle hep diyoruz ya çelişkili açıklamaları var. Bir yandan da böyle açıklamalar yapması ne kadar sağlıklı sizce?
8: Şimdi bu yanlış bir kıyastır. Yani Irak ve Afganistan'da Amerika 3-4 trilyon para batırdı dolar. 3-4 trilyon dolar para batırdı. Evet, askeri kayıpları çok büyük değildi yani insan kaybı, fakat Amerikan askeri kabiliyeti ciddi anlamda aşındı ve oradan çekilirken sergilenen görüntüyü hepimiz hatırlıyoruz. Özellikle Kabil Havalimanı'nda nasıl çekildiğini Amerikan ordusunun. Taliban'la savaşmak için gitti oraya Amerikalılar ve oradaki silah mühimmatı, helikopterleri, uçakları Taliban yönetimine teslim ederek ayrıldılar. Benzer bir durum Irak'ta da geçerli. Dolayısıyla yani sanki Irak ve Afganistan'da Amerikan ordusu bu kadar uzun süre kalarak bir başarı elde etmiş gibi bir sunumda bulunuyor Trump. Bu olayı böyle sunuyor. Elbette İran'da henüz birkaç ay olmuş. Fakat İran'da köklü bir devlet geleneği var. Güçlü bir askeri kapasite var. Ve uzun yıllar yaptırım altında ABD ve İsrail'e karşı savaşa hazırlanan bir rejim var. Bakın toplumsal mobilizasyonu da sağlamış. Yani İran toplumu rejimin bu önceliklerini önemli ölçüde özümsemiş. Yer altına bir takım asimetrik kapasiteler, füze üsleri inşa etmiş ve rejim böyle bir savaşa hazırlanmış. Dolayısıyla hani Irak dosyasıyla Afganistan dosyası, ikisi İran'daki meseleye bir örnek teşkil etmez. Irak'ı birkaç günde işgal ettiler. Yani çok kısa sürdü. Hakeza Afganistan'da öyle. Yani 9-10 günde Kabil düştü ve Afganistan'a Amerikan ordusu yerleşti. Fakat İran'da kontrolü sağlamak, belli politik hedefleri gerçekleştirmek o kadar kolay değil. İlaveten şunu da ifade etmek gerekiyor Tuğba Hanım. Küresel aktörlerin Irak'taki ve Afganistan'daki çıkarlarıyla İran'daki ve Basra Körfezi'ndeki çıkarlar arasında bir uçurum söz konusu. Bugün Çin gibi, Rusya gibi aktörler hem ticaret, hem enerji, hem ulaşım, yani lojistik bağlamında Basra Körfezi'ne ciddi yatırım yaptılar ve burada ciddi çıkarları var. Yani buraların komple harap olması, buradaki hatların tamamen yıkılması bu ülkeleri ciddi rahatsızlığa yol açacaktır. Yani ben dün yazmıştım bunu bir gazete için. Çin'in yüz binlerce vatandaşı çalışıyor Körfez'de ve 10 milyarlarca dolar yatırımı var. Siz bu yatırımları ve bu Çinli vatandaşların hayatını tehlikeye atacak saldırgan, evet, bir eylemde bulunursanız Çin biraz daha proaktif davranacaktır. Dolayısıyla hani İran'da birkaç aydır buradayız ve çoğu ateşkesle geçti demek, Amerika'nın aslında operasyonu iyi yürüttüğünü ve gereken şekilde hedeflerine şekilde yürüttüğünü göstermiyor.
2: Evet. Bir yandan da tabii hep konuştuğumuz karşılıklı talepler var. ABD'nin talepleri, İran'ın talepleri ve bu iki farklı talepler, iki taraftan gelen talepler taban tabana zıt, biliyoruz ki. Hep soruyoruz, yine soralım. Bir taraf ABD Başkanı Trump tekrar altını çizdi yaptırımları kaldırmayacağının. Ama bir yandan da İran diyor ki biz bu talep değil, hatta bizim hakkımız, biz hakkımızı istiyoruz. Savaş tazminatı da hakkımız, yaptırımların kaldırılması da hakkımız. Hep soruyoruz, yine soralım. Sizce ortak bir noktada buluşması mümkün mü ABD ve İran'ın bu talepler hususunda? Ya da bu inceldiği yerden kopar mı bu mesele artık? Ya da kim esneklik gösterir, kim geri adım atar?
8: Şimdi her iki taraf da savaşı kazandığını iddia ediyor. Her iki taraf açısından da bu savaş kendi lehine büyük bir galibiyetle sonuçlanmış. Ve savaşı kazanan taraf olarak rakibine, düşmanına barışın koşullarını dikte etme hakkını kendinde görüyor. Bakın İran

0: İlaveten savaş tazminatı vereceksiniz bana. Yaptırımları kaldıracaksınız. Ve bütün cephelerde, yani Yemen'de, Lübnan'da saldırılar duracak. Yani Amerika'da diyor ki İran'a, savaşı biz kazandık, bütün kapasiteni yok ettik. Nükleerden vazgeçeceksin, Hürmüz'ü açacaksın. İşte İsrail'i tehdit edecek milislere destek sağlamayacaksın. Balistik füze kapasiteni sınırlayacaksın. Dolayısıyla maksimalist talepler, her iki aktörün talepleri, bu taleplerin biri tarafından karşılanabilmesi neredeyse imkansız. Yani ne ABD İran'ın söz konusu taleplerini karşılayabilir, ne de İran ABD'nin taleplerini karşılayabilir. Sahada da bu gerçekliği değiştirecek bir güç, bir sonuç ortaya çıkmadığına göre, yani ABD tarafından İran tamamen kesin bir biçimde yenilgiye uğratılamadığı, İran'ın da ABD'yi kesin bir biçimde yenilgiye uğratamadığı bir senaryoda bu taleplerin uzlaşması çok olası gözükmüyor. Bana sorarsanız bir barış anlaşması, kalıcı bir barış anlaşması imkan dahilinde değil. Fakat ateşkes, çatışmanın donması, dondurulması, uzatılması veya düşük yoğunluklu çatışmalar, yani ara ara mühimmat atışları, bazen ekonomik yaptırımlar gibi. Bakın evet. Dün ya da bugün İran 5 tane tankerin, süper tanker bunlar, yaklaşık 2 milyon varil yakıt taşıyan tankerler, Hürmüz'den geçişine müsaade etti. Yani taraflar zaman zaman bir takım esneklikler gösteriyorlar. Çünkü Hürmüz'ü tamamen kapatırsa İran, bütün bölge ülkelerinin alternatif arayışlarını da tetikleyecektir. Bakın Birleşik Arap Emirlikleri Füceyre Limanı'na yeni bir boru hattı yapıyor ve günlük 5-6 milyon varil kapasiteli bir ihracat limanı inşa etmiyor. Hakeza Suudi Arabistan Kızıldeniz'deki Yanbu Limanı'na, yani Hürmüz'ü bypass eden bir projeye yatırım yapıyor. Ciddi anlamda Irak, Kuveyt gibi ülkeler kalkınma yolu ve işte Kerkük yumurtalık petrol boru hattı üzerinden enerjilerini satmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla taraflar mutlaka esneyeceklerdir. Yani Hürmüz Boğazı ilelebet kapalı kalamaz. Fakat kimin önce esneyeceğini şimdilik öngörmek çok zor. Ben bir orta yolun bulunacağını da düşünmüyorum. Yani evet, bir barış anlaşması mümkün değil. Belki bir ateşkes veya çatışmanın belli bir süreye dondurulması mümkün olabilir.
1: Hürmüz demişken NATO'nun da Hürmüz'le ilgili bir çıkışı var. Eğer NATO'dan bir yetkili, eğer Temmuz başına kadar Hürmüz açılmazsa müdahale edilebileceğini belirtti. Tabii şimdi bir yandan da İran'ın Hürmüz için bölge ülkeleriyle yeni bir mekanizma kurma girişimi de konuşuluyor. Sizce Hürmüz'de son gülen kim olur? Ablukadan ne zaman vazgeçer ABD? Ya da İran o planlarını hayata geçirebilir mi? O ücret alma konusu özellikle Hürmüz geçişlerinden.
0: Şimdi İran Hürmüz'ü bir silah olarak kullanıyor. Bu ABD'ye yönelik doğrudan bir tehdit değil, dolaylı bir tehdit. Yani ABD'nin Hürmüz'den geçen gemilerden taşınan petrole ve LNG'ye ihtiyacı yok. Bu bilinen bir gerçek. Kimin ihtiyacı var? Asya Pasifik ülkeleri, özellikle Çin, Japonya gibi, Kore gibi ülkelerin buradaki enerjiye ihtiyacı var. Ve Avrupa ülkeleri. Malum Rusya yaptırım altında. Hele hele bugünlerde Ukrayna savaşı iyice tırmanmış durumda. Rusya sürekli baskıyı artırıyor. Böyle bir durumda NATO'nun, yani Avrupa ülkelerinin enerji kıtlığı, enerji darlığı konusunda bir inisiyatif almak için ön plana çıkmaları normal olarak karşılanabilir. Fakat NATO'nun bu krize müdahale ederek bu savaşa dahil olması çok olasılık dahilinde değil. Çünkü yani daha önemli sorunları var NATO'nun. Rusya'yı dengelemek, sınırlamak gibi, bununla mücadele etmek durumunda. Fakat biliyorsunuz Trump uzun zamandır Avrupa ülkelerini tehdit ediyor. Onlar Rusya'ya karşı savunmayacağını, Avrupa'daki güvenlikle ilgili, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili Amerikan bölgedeki Amerikan güçlerini çekeceğini ve güvenlikteki rolünü hafifleteceğini iddia ediyor. Hatta Almanya'dan bazı askerlerini, İtalya'dan bazı askeri birimlerini çekiyor yavaş yavaş. Ve bu Avrupa'da ve NATO ülkelerinde bir paniğe yol açıyor. Bu ülkeler ABD'nin güvenlik taahhütleri olmadan Rusya'ya karşı veya içeriden kaynaklanan, dışarıdan kaynaklanan tehditlere karşı ayakta durabilmeleri çok mümkün değil. Dolayısıyla aslında NATO'dan yapılan bu açıklama Trump'ın bu baskılarına karşı bir söylem ifade ediyor. Yani biz de bu savaşa dahil oluruz. Biraz Trump'ı memnun etmek, gururunu okşamak için. Ama pratikte NATO'nun böyle bir alanda, böyle bir sahada varlık göstermesi, çatışmaya dahil olması ve çatışmanın sonucunu değiştirecek bir kapasite ortaya koyabilmesi çok olası değil. Örneğin Türkiye mesela. NATO böyle bir savaşa girerse Türkiye nerede duracak? Yani NATO ile birlikte İran'a karşı mı savaşacak? Bu çok olası bir şey değil yani.

0: Dolayısıyla hani bu NATO'dan yapılan bu açıklama Avrupa ülkelerinin bir taraftan enerji güvenliğinde bulundukları hassas pozisyonu yansıtıyor. Diğer taraftan Trump'ın ortaya attığı bu baskılar ve tehditler karşısında biraz onu memnun etmeye, evet, onun gönlünü almaya dönük bir söylem olarak okumak lazım. Sahada bir gerçekliği yoktur bu açıklamaların bana göre.
1: Peki. Bir yandan da Trump'ın öne çıkan açıklamalarından biri de Netanyahu ile ilgili söyledikleri. Netanyahu benim sözümden çıkmayacak dedi Trump. Ben ne dersem o olacak diyor. Başından beri konuşuyoruz. Acaba İsrail mi ABD'yi bu savaşa çekti diye. Yine zaman zaman ateşkesi baltalamaya yönelik hamleleri de sık sık oluyor. İsrail'in Lübnan'daki provokasyonları ortada. Bir yandan da bu son açıklamasıyla Trump sizce Netanyahu'yu müzakerelerin acaba dışına mı itmeye çalıştı? Ne dersiniz?
0: Şimdi aslında Amerikan toplumu ve siyasal çevreler Trump üzerinde bir baskı kurmuş durumda. Biliyorsunuz bugün Kongre'de bir savaş yetkilerine dair bir yasa tasarısı oylandı ve Kongre Amerikan başkanlığının bu kadar hoyratça Amerikan askeri kuvvetlerini geniş çatışmalarda kullanmasına müsaade etmeyeceğini açıkça deklar etti. Tabloya baktığımızda demokratlar ve cumhuriyetçilerin de bazıları Trump'ın bu eylemlerine karşı durduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Amerikan siyasi elitlerinde Trump yönetiminin bu saldırgan politikasına karşı bir öfke var, bir hayal kırıklığı, bir kızgınlık var. Dolayısıyla şimdi Amerikalılar soruyorlar, biz niye bu kadar uzun süren bir çatışmanın içindeyiz? Mesela balistik füze ya da nükleer kapasite gibi. Bunlar Amerika'nın sorunu değil ki. Bunlar İsrail'in güvenlik anlayışını yansıtıyor. Yani aslında her ne kadar Trump, işte Netanyahu ben ne dersem onu yapacak dese de Amerika bu, evet, savaşa niye dahil oldu? İsrail'in güvenliği için dahil oldu. Hatta İsrail bu savaşa soktu Amerika'yı. Ve o müzakerede en çetrefilli konular, en zor başlıklar hepsi İsrail'in güvenliğiyle alakalı. Yani İran ve Amerika eğer İsrail devreden çıksa, baş başa kalsalar önemli ölçüde anlaşabilirler. Yani taleplerini bir şekilde uzlaştırabilirler. Ama işte balistik füze var, milis kuvvetler var, nükleer kapasite var. Bütün bunlar İsrail'in güvenliğini ilgilendiriyor. Ve dolayısıyla Amerika aslında İsrail'in güvenliğini sağlamak için bu savaşa dahil olmuş durumda. Evet. Oysa Trump her ne kadar Netanyahu benim sözümden çıkmaz, bu Trump'ın zaten üslubu biliyorsunuz, herkes için böyle konuşuyor, dese de realitede Amerikan, peki, toplumunun vergileri daha çok İsrail'in güvenliği için akıyor ve içerideki bu memnuniyetsizliği bir bakıma bypass etmek için, dengelemek için böyle bir söylem geliştiriyor diye düşünüyorum.
1: Peki Necmettin Bey, iki dakikam kaldı ama şunu da konuşmadan geçmeyelim istiyorum. Kısaca yanıtlarsanız sevinirim. Şii-Putin görüşmesi öne çıkan bir açıklama var. Biliyorsunuz ki Şii'nin söylediği bir söz, Orman Kanunu uyarısı. Bunu daha önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan da çok duymuştuk. Sizce nasıl bir mesaj? Güçlünün sözü geçtiği bir dünya mı artık hakim? Uluslararası hukukun devre dışı kaldığı.
0: Aslında daha geniş bir konjonktürde küresel iktisadın ağırlık merkezi 2008 ekonomik krizinden sonra Asya'ya kaymıştı. Asya bölgesi dünyanın ekonomik merkezi olmuştu. 7 Ekim sonrası yaşanan gelişmeler küresel siyasetin merkezini de Asya'ya kaydırdı. Bakın birkaç hafta arayla BM Güvenlik Konseyi'nin 4 daim üyesi Çin'i ziyaret etti. Bakın Rusya devlet başkanı, Amerikan devlet başkanı küresel siyasetin merkezi eskiden Brüksel'de, ne bileyim işte Paris'te, Londra'da ya da Washington'da konuşulurken, New York'ta konuşulurken artık Pekin'de konuşuluyor. Dolayısıyla orman kanunları ifadesi aslında bugüne kadar Batılıların, Amerikalıların, Avrupalıların normlara dayalı, kurallara dayalı uluslararası sistem söyleminin bir anlam ifade etmediğini, Çinlilerin bunu hatırlattığını Amerikalılar. Yani siz normlardan, kurallardan bahsediyorsunuz. İnsan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğünden, serbest, evet, ticaretten bahsediyorsunuz. Ama bunları siz çiğniyorsunuz. Dolayısıyla kendinize gelin şekilde bir ifade olarak okunmalı. Bana sorarsanız küresel siyasetin tıpkı iktisadın ağırlık merkezi olduğu gibi küresel siyasetin de ağırlık merkezi artık Pekin'e kayıyor. Biz bundan sonra dünyanın neresinde olursa olsun küresel bir kriz ortaya çıktığında artık bir gözümüzle Pekin'e bakacağız. Orada ne çıkıyor, nasıl bir mesaj veriliyor diye.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Necmettin Acar bizimle birlikteydi. Sağ olun efendim, değerli vaktinizi ayırdığınız için.
0: İyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin.
1: Ve devam edelim sıradaki haberimizle. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Trump'ın Küba halkına yeni bir

0: ilişki teklif ettiğini bildirdi. Rubio, İspanyolca yayınladığı video mesajda bu ilişkiyi Havana yönetimiyle değil doğrudan Küba halkıyla kurmak istediklerini söyledi. Küba'daki ekonomik krizin sorumlusu olarak da Havana yönetimini gösterdi.
1: Küba'ya müdahale ihtimaliyle gündemden düşmeyen Amerika Birleşik Devletleri yeni bir ilişki teklifinde bulundu. Teklifi ileten kişi Dışişleri Bakanı Rubio oldu. Rubio mesajında Küba halkının yaşadığı elektrik, gıda ve yakıt krizinin sorumlusunun Havana yönetimi olduğunu ileri sürdü. Ülkedeki elektrik kesintilerinin nedeninin Amerikan yaptırımları olmadığını savunan Rubio, elektrik, yakıt ve gıda krizinin asıl sorumlusu ülkenin kaynaklarını halka değil, kendi çıkarlarına kullanan ülke yöneticileridir dedi. Küba Bağımsızlık Günü dolayısıyla İspanyolca bir video mesaj yayımlayan Rubio, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Küba'yla yeni bir ilişki kurmak istediğini belirterek bu ilişkinin doğrudan halkla olması gerektiğini söyledi.
2: Presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba. Primero estamos ofreciendo 100 millones de dólares en alimentos y medicinas para ustedes, el pueblo, pero tiene que ser distribuido directamente al pueblo cubano por la Iglesia Católica o otros grupos caritativos de confianza. No robado por Gaesa para que lo vendan en sus tiendas.
1: Mesajında yeni bir Küba vurgusu yapan Rubio, halkın oy verebildiği, hükümeti eleştirdiği için hapse girmediği bir sistem mümkün dedi. Amerikalı bakan, Bahamalar, Dominik Cumhuriyeti ve Jamaika'yı örnek göstererek neden aynı şeyler Küba için de mümkün olmasın sorusunu yöneltti. Amerika Birleşik Devletleri ve Küba arasındaki ilişkiler Fidel Castro'nun 1959'daki devriminden sonra giderek bozulmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya uyguladığı yaptırımlarla diplomatik ilişkiler durmuştu.
0: ABD Başkanı Trump'la Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Kasım ayındaki görüşmesini hatırlayacaksınız. Beyaz Saray'daki görüşme sırasında Trump Şara'ya kendi markasını taşıyan parfümlerden sıkmıştı. ABD Başkanı aylar sonra Şara'ya kendi ıslak imzasını taşıyan bir notla yeni parfümler gönderdi.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya kendi markasını taşıyan parfümlerden gönderdi. Bu hediye akıllara iki liderin Kasım ayında Beyaz Saray'da yaptığı görüşmeyi getirdi. Trump, Şara'yı Kasım ayında Beyaz Saray'da ağırlamış, görüşmenin ardından kendi ürettiği parfümlerden hediye ederek Şara'nın üzerine sıkmıştı.
4: It's the best fragrance. Come here, man.
3: I have more here, sir. ABD Başkanı aylar sonra Suriye Cumhurbaşkanı'na bir hediye paketi gönderdi. Pakette Trump'ın kendi markası olan Trump Victory parfümleri ve ıslak imzalı bir not yer aldı. Notta Trump'ın "Ahmet, sana bu harika parfümü verdiğimde çektirdiğimiz fotoğrafı herkes konuşuyor. Sadece bitmiş olma ihtimaline karşı yenisini gönderiyorum" ifadesi vardı. Hediyeyi sosyal medya hesabından paylaşan Şara ise gönderisinde Trump'ı etiketleyerek "bazı görüşmeler iz bırakır, bizimkisi görünüşe göre bir koku bıraktı" diyerek teşekkür etti. Kasım ayındaki ziyaret bir Suriye Cumhurbaşkanı'nın Beyaz Saray'a yaptığı ilk ziyaret olma özelliği taşıyordu.
0: Hindistan Başbakanı Modi, Melodi akımına atıfta bulunarak İtalya Başbakanı Meloni'ye Melodi şekeri hediye etti. İki lider esprili anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.
5: Mr. Modi brought us a gift, a very very good toffee.
3: Hindistan Başbakanı Modi, sosyal medyadaki Melodi akımına atıfta bulundu. İtalya Başbakanı Meloni'ye şeker hediye etti.
5: Prime Minister Modi brought us a gift.
3: Dünya genelinde sosyal medya kullanıcıları iki liderin Meloni ve Modi soyadlarını birleştirerek uzun süredir onlardan Melodi şeklinde bahsediyordu. Başbakan Modi'nin İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirdiği resmi ziyarete de Melodi esprisi damga vurdu. Modi Meloni'ye Hindistan'ın ünlü karamelli çikolatası Melodi şekerinden hediye etti.
5: Prime Minister Modi brought us a gift, a very very good toffee.
3: İki liderin samimi diyalogları ve esprili hediyeleşme anı uluslararası medya platformlarında geniş yankı bulurken sosyal medyada da kısa sürede viral oldu. Bazı paylaşımlarda olay şeker diplomasisi olarak tanımlanırken Meloni de o anları kendi hesabından paylaştı.

0: İki lider arasındaki şaka ilk olarak 2023 yılında Hindistan'da düzenlenen zirve sırasında başlamış, Meloni Modi ile çekildiği fotoğrafı Melodi etiketiyle paylaşmıştı.
1: Devam ediyoruz. Adana'da etkili olan sağanak hayatı felç etti. Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde birçok yeri su bastı.
0: Yağmur aniden bastırdı. Dakikalar içinde sokaklar göle döndü. Adana'da sağanak sonrası yine su baskını yaşandı. Adana'da etkili olan sağanak öğle saatlerinde şiddetini arttırdı. Özellikle Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde kanalizasyonlar taştı. Göle dönen sokaklarda yayalar yürümekte, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Seyhan ilçesinde kurban pazarını da su bastı.
2: Bize yardım edin Allah rızası için. Telef oldu, şu malımıza bakın.
0: Besiciler hayvanlarını kurtarmak için büyük çaba harcadı.
2: Yağmur altından mallarımız telef oluyordu, ancak çıkardık sağa sola götürdük. Başka yapacak bir şey yok abi. Bu yağmur suyu nasıl yapacak bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum.
1: PUBG oyunuyla başlayan sanal dünya arkadaşlığı kısa sürede tehdit ve şantaja dönüştü. İddiaya göre oyunda tanıştığı genç kızın bilgilerine ulaşan şüpheli mağduru müstehcen görüntü göndermeye zorladı. Öyle ki genç kız intiharın eşiğine geldi, savcılık devreye girdi. Meta ile yapılan yazışmalar şüphelinin kimliğini ele verdi. Dijital şantaj ağına ilişkin dosyanın detayına Arzu Kaya ulaştı.
3: Önce oyun oynadılar, sonra sosyal medyada konuşmaya başladılar. İddiaya göre genç kızı tehdit edip şantajla para isteyen o kişiler savcılığın operasyonuyla yakalandı. Konuşma bir anda tehdide dönüştü. Şüpheli ve kız arkadaşı mağdurun okul bilgileri, adresi ve aile bilgilerini ele geçirdi. Bu bilgilerle çıplak fotoğrafını istedi. Göndermezse ailesine zarar verileceğini söyledi. Genç kız intiharın eşiğine geldi.
4: Aşkım. Kimle uğraşıyorum? Tahmin et. Şimdi. Yes. Hem senden yazıyorum hem benden yazıyorum.
3: Şüpheliler mağduru başka kişilere müstehcen görüntüler göndermeye de zorladı. Karşılığında gelecek paralarınsa kendi hesaplarına yatırılmasını istedi. Dosyada tehdit mesajlarının yanı sıra şantaj videoları da yer aldı. Şüphelilerin mağdurun ailesine genç kıza ait görüntülerin olduğu videolar gönderdiği de belirlendi.
4: Bizim mesleğimiz bu. Yani meslek ek iş gibi bir şey. Merak etme. Dediğimi yaptığın sürece hiçbir şekilde sana zarar vermem. Ya sana demiyorum zaten ölene kadar bana çalış. Her şeyi tıkır tıkır tıkır ailene atarım.
3: Soruşturmada en kritik delilse dijital izler oldu. Savcılık Instagram'ın bağlı olduğu Meta şirketinden hesaplara ait telefon, IP ve mail bilgilerini aldı. O kayıtların izi Adana'ya çıktı.
5: Yapılan incelemelerde hesap sahibinin Barışcan A olduğu tespit edildi. Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Aynı zamanda dijital materyallerine de el konuldu.
3: Şüpheli suçlamaları kabul etmese de tutuklandı. Kız arkadaşına yönelik de soruşturma başlatıldı. Soruşturmada şimdi aynı yöntemle mağdur edilen başka kişilerin olup olmadığı araştırılıyor.
1: İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahse yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Paymix 4 operasyonunda 59 şüpheli gözaltına alındı. 96 mal varlığına el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek 657 banka ve kripto para hesabının bloke edildiğini belirtti.
0: Deliller toplandı, yeni operasyon için düğmeye basıldı. Yasa dışı bahiste kripto maaş ağı ortaya çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Malta merkezli kripto varlık sağlayıcı Paymix'e yönelik yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasını genişletti. Üçüncü dalga operasyondan elde edilen deliller ışığında dördüncü operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 7 ilde hakkında gözaltı kararı verilen 61 şüpheliden 59'u yakalandı. Yapılan tespitlere göre şüpheliler, organizasyon içindeki görevleri karşılığında ödeme ve maaş niteliğinde kripto para alıyordu. Operasyonda 96 mal varlığına el konuldu. Ayrıca 657 banka ve kripto para hesabı bloke edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı sosyal medya hesabı paylaşımında, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasıyla ve suç örgütlerinin dijital finansal altyapılarıyla mücadele kararlılıkla sürdürülecektir ifadelerini kullandı.

0: Suç örgütlerine finans akışını kesebilmek için önlemler alınıyor. Bu amaçla Paris'te teröre finansman yok başlığıyla konferans düzenlendi. Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, suç örgütlerinin para transferi için yeni kanallar oluşturduğuna dikkat çekti.
1: Kripto paraların saniyeler içinde sınır ötesine kolayca aktarılabildiğini vurguladı. Terör finansörlerinin daha fazla tercih ettiği bir araç haline geldiğini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 5.'si Paris'te düzenlenen Teröre Finansman Yok adlı bakanlar konferansına katıldı. Şimşek, ödemeleri daha hızlı, ucuz ve erişilebilir kılan özelliklerin suçlular ve terör finansörleri içinde yeni kanallar oluşturduğuna işaret etti. Kripto varlıkların artık bu yeni risk ortamının merkezinde yer aldığına dikkat çekti. Bakan Şimşek, işlemlerin saniyeler içinde gerçekleştiğini, sınır ötesine kolayca aktarılabildiğini ve tek tıkla küresel likiditeye erişim sağladığını belirtti. Söz konusu araçların birçoğunun kullanıcıların kimliklerini gizlemesine imkan verdiğinin de altını çizdi. Şimşek, mali eylem görev gücü standartları tüm yetki alanlarında tutarlı şekilde hayata geçirilmelidir. Aksi takdirde suçlular her zaman en zayıf halkayı bulacak ifadesini kullandı.
0: Devlet korumasında yetişen 605 genç kamuya atandı. Atama töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Gençlerimiz Türkiye'nin geleceğini emanet ettiğimiz en büyük gücümüz," dedi.
2: "Gençlerimizin Türkiye'nin geleceğini emanet ettiğimiz en büyük gücümüz. Azimleri, emekleri ve hayalleriyle yarınlarımızı inşa edecek en kıymetli hazinemiz."
1: Devlet korumasında yetişen 605 gencin kamuya ataması yapıldı. Böylece kamuda istihdam edilen koruma altındaki genç sayısı 66.126'ya çıktı.
2: "Gideceğiniz kurumlarda güzel izler bırakacak, duruşunuzla örnek olacaksınız. Emeğinizle kendi hikayelerinizi sizler yazacaksınız. Sizler Sayın Cumhurbaşkanımızın güvendiği, ülkemizin teminatı diyerek yarınlarımızı emanet ettiği gençlersiniz."
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Önceliğin çocukların üstün yararı olduğuna dikkat çekti.
2: "Halihazırda 15.660 çocuğumuza çocuk evlerinde yuva sıcaklığında bakım hizmeti sağlıyoruz. Yalnızca barınma ve bakım ihtiyaçlarına odaklanmıyoruz elbette. Yarınlarımıza umut tohumlarını eken evlatlarımızın eğitim hayatlarını da yakından takip ediyoruz."
1: Noter huzurunda kuralların çekildiği atama töreninde duygusal anlar yaşandı.
0: 15 yaşındaki Matiye Ahmet Menguzi, İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Menguzi için yürüyüş yapıldı. Yürüyüşte öldürülen diğer gençler de unutulmadı.
3: Matiye Ahmet için adalet.
4: Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, fakat bize yine bayram değil.
1: Evlatlarını cinayet sonucu kaybeden aileler bir araya geldi, seslerini duyurmak için yürüyüş yaptı. 15 yaşındaki Matiye Ahmet Menguzi, geçen yıl 24 Ocak'ta İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi. Menguzi için 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda yürüyüş yapıldı. Menguzi'nin annesini yürüyüşte, evlatlarını kaybeden aileler yalnız bırakmadı.
4: "Bugün burada acılı aileler olarak yan yana yine beraberiz."
1: Yürüyüşe Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan, Ümraniye'de silahlı saldırıda ölen Kubilay Kaan Kundakçı'yla, Büyükçekmece'de bıçaklanarak yaşamını yitiren Abdülbaki Demirel'in yakınları ve sevenleri de katıldı.
4: "Biz hep beraberiz, birlikteyiz. Koskoca milyonlarca insan arkamızda. Ben elimden geldiğince insanların sesini duyurmaya, mağdur ailelerin sesini duyurmaya çalışıyorum. Lakin o kadar fazlalar ki."
1: Katılımcılar mezarı başında Matiye Ahmet Menguzi için dua etti.
0: Türkiye Gençlik Vakfı bu yılda 81 ilde yaz okulu düzenleyecek. Renklensin Yaz Okulumuz mottosuyla hayata geçirilen projenin lansmanı yapıldı.
5: Bu anlamlı programa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
6: Gençlerimizin %35'inin dijital bağımlılıklar konusunda alarm veren bir seviyede olduğunu, bu gençlerin büyük bir kısmının dijital okuryazarlık anlamında da yetersiz bir olgunlukta olduğunu gösteriyor.

0: sanal alemdeki tehlikeye dikkat çekti. Gençleri dijital bağımlılıktan korumanın önemine değindi. Renklensin Yaz Okulumuz sloganıyla hayata geçirilen kamp projesini duyurdu.
1: Bu kampların bila bedel olması, hakikaten bir toplumsal iyilik hareketi olduğunun bir başka delili.
0: Türkiye Gençlik Vakfı bu yılda 81 ilde yüz binlerce öğrenci için yaz okulu düzenleyecek. Amaç çocukları ekranların gri dünyasından ve dijital yalnızlıktan kurtarmak. Bu kapsamda birçok sosyal aktivite olacak.
1: TÜGVA'nın bu çalışmasını ben taşın altına elini koymak olarak değerlendiriyorum. Ailelerin de işini kolaylaştırmamız gerekiyor.
2: Eğitim yalnızca öğretmenlerin ya da okulların omuzlayabileceği bir mesele değildir. Aile, okul, sivil toplum kuruluşları, medya kuruluşları ve toplumun tüm dinamikleri topyekün bir şekilde gençlerimizin gelişim sürecinde sorumluluk üstlenmelidir. Gelin hep beraber taşın altına elimizi koyalım.
0: TÜGVA yaz okulları ücretsiz olacak. Temmuz ayı itibariyle başlayacak. Aileler internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek. Ayrıca doğa kampları ve tematik kamplar da düzenlenecek.
3: Ve gece raporunun sonuna geldik. Yarın sevgili arkadaşım Evren Aydın sizinle birlikte olacak. Yayını da Nurdan Üsrev'e devrediyorum. Gelişmeleri kaldığı yerden aktarmaya devam edecek. İyi geceler.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 20, Bursa yağmurlu 19 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 25, Muğla güneşli 24 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana yer yer yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Artvin yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 20, Kayseri yağmurlu 18 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 13, Erzincan yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 20, Gaziantep yağmurlu 20 derece.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 21 bugün yine gelişmelerle sizlerleyiz. 20 Mayıs'ı 21 Mayıs'a bağlayan gecede dünün ve günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle olacağız yaklaşık 1,5 saat boyunca. Evet, tabii ki yurtta da ve dünyada da önemli gelişmeler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump telefonda ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Özellikle bu görüşmede bölgesel gelişmeler görüşüldü diyebiliriz. Erdoğan aralık ateşkesin olumlu olduğunu belirtti. Türkiye'nin desteği aralıksız sürecek dedi. Trump da görüşme ...görüşmenin çok iyi geçtiğini belirtti. Haberimizi izleyelim.
1: İki lider bölgedeki gelişmeleri telefonda görüştü. Erdoğan ateşkesi olumlu olarak niteledi. Trump ise Erdoğan çok iyi bir müttefik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Donald Trump'ın görüşmesine dair detayları iletişim başkanlığınca paylaşıldı. Buna göre Erdoğan, bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü ifade etti. İhtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını söyledi. Ortaya konan yapıcı girişimlere desteğin süreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Suriye'de istikrar ortamının kök salmasının tüm bölge için önemli kazanım olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğini vurguladı. Lübnan'daki durumun kötüleşmesinin ise önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, NATO Ankara zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü de söyledi. Zirvenin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterildiğini ifade etti. Trump da görüşmeye dair açıklama yaptı. Erdoğan'la çok iyi bir görüşmem oldu. O çok iyi bir müttefik. İnsanlar ona saygı gösteriyor dedi.
0: ABD ile İran arasında kırılgan ateşkes sürerken gözler yeni saldırı ihtimaline çevrildi. ABD Başkanı Trump, Netanyahu İran konusunda ben ne dersem onu yapacak dedi. Trump ayrıca anlaşma sağlanana kadar İran'a yönelik yaptırımları da kaldırmayacağını kaydetti.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bir kez daha İran'ı yok ettiklerini iddia etti. Netanyahu, İran konusunda ben ne dersem onu yapacak dedi. Amerikan Başkanı kendisinin İsrail'de çok popüler olduğunu da söyledi. Belki başkanlığımdan sonra orada başbakan adayı olurum dedi. İsrail'in Kanal 12 televizyonu Trump'la Netanyahu'nun uzun ve dramatik bir telefon görüşmesi yaptığını, ikilinin bir kararın eşiğinde göründüklerini iddia etmişti. Trump, İran'la müzakereler konusunda acelesi olmadığını söyledi. Trump, İran konusunu çok insanı öldürmek yerine az insanı öldürerek çözmeyi tercih ettiğini ifade etti. Vietnam Savaşı'nın 19 yıl sürdüğünü hatırlatan Trump, sadece 3 aydır İran'dayız ve bunun çoğu ateşkes dedi. Trump, sonraki açıklamasında ise İran'ın cevabını birkaç gün bekleyeceğiz dedi. Doğru cevabı almalıyız ifadelerini kullandı. Ablukanın sürdüğünü söyleyen Trump, bir anlaşmaya varana kadar İran'a uygulanan yaptırımların hiçbirini kaldırmayacağım diye belirtti. Amerikan Axios haber platformu, Trump-Netanyahu görüşmesine dair detay paylaştı. İddiaya göre Trump, Netanyahu'ya arabulucuların üzerinde çalıştığı bir niyet mektubu olduğunu söyledi. Haberde mektubu hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İran'ın imzalayacağı öne sürüldü. Mektuba göre savaş sona erdikten sonra 30 günlük müzakere süreci başlatılacak.

0: Bu müzakerelerde İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın açılması gibi konular ele alınacak. Öte yandan İngiliz Middle East Eye haber platformu Trump'ın saldırıyı hac ibadeti sonrasına kadar erteleyeceğini yazdı. Habere göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na hac sırasında düzenlenecek saldırının Amerika Birleşik Devletleri'nin Müslüman dünyasındaki itibarını daha da zedeleyeceği söylendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, masada iki seçenek olduğunu belirtmiş, anlaşma olmazsa saldırıların yeniden başlayabileceğini işaret etmişti.
1: Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara devam edileceğini mesajını verirken, İran'dan da yanıt gecikmedi değerli izleyiciler. Dışişleri Bakanı Arakçı, savaşmamız gerekirse savaşacağız ifadelerini kullandı.
0: Amerika Birleşik Devletleri saldırılara yeniden dönmeyi değerlendirirken, İran arabulucularla görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Düşman yeni bir savaş arayışında denildi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, halka hitaben sesli mesaj yayımladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri hedeflerinden vazgeçmediğini ve yeni macera aradığını belirtti. Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise savaşı önlemek için her yolu denediklerini söyledi. İran'ı baskıyla teslim olmaya zorlamak yanılsamadan ibaret dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ülkesinin müzakereye de çatışmaya da hazır olduğunu ifade etti.
2: Nerede savaşmamız gerekirse savaşacağız, nerede müzakere etmemiz gerekirse müzakere edeceğiz.
0: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekaa ise müzakere sürecinin devam ettiğini söyledi. Pakistan İçişleri Bakanı'nın mesaj alışverişini kolaylaştırmak için Tahran'da bulunduğunu belirtti. İran, Lübnan dahil olmak üzere tüm çatışmaların sona erdirilmesini ve İran varlıklarının serbest bırakılmasını talep ediyor ifadelerini kullandı. Arabulucu Pakistan hafta başında İran'dan gelen 14 maddelik revize edilmiş teklifi Washington'a iletmiş, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump teklifi hayal kırıklığı olarak nitelemişti.
1: Türk siyasetindeki gelişmelere bakalım. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisine ikinci kez arınma çağrısı yaptı. CHP haramın ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz. Gerektiğinde arınmasını bilir dedi. Kendisine yönelik eleştirileri de tehditleriniz bana vız gelir karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine CHP lideri Özel'den yanıt geldi. Laflarım Kılıçdaroğlu'na değil, kurultay seçimini hazmetmeyenler ittifakına ifadelerini kullandı.
3: Bu ulu çınarın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez.
0: Bu sözlerle partisine bir kez daha arınma çağrısı yaptı. Yaşananlara sessiz kalmayacağını vurguladı.
3: Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim. Ben hakikatin yanında dururum.
0: Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu uzun bir aradan sonra sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Siyasette dürüstlük ve şeffaflık vurgusu yapan Kılıçdaroğlu CHP'ye çağrıda bulundu.
3: Siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur. Ve dostlarım, bu ağır sorumluluk herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerin görevidir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz.
0: Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıl Kasım ayında da arınma çağrısı yapmıştı.
4: Dosyayı da biliyorum. İktidara gelir gelmez.
0: CHP lideri Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun bin kere toprak olur da bin kere çiçek açarım sözlerine yanıt verdi. Gazete Pencere'ye konuşan Özel, daha önce grup toplantısında kullandığı ifadelerde Kılıçdaroğlu'nu kastetmediğini vurguladı. Benim laflarım sarayda mermer olana söylendi. Kemal Kılıçdaroğlu'na değil, kurultay seçimini hazmetmeyenler, 31 Mart 2024 seçim sonucu hazmetmeyenler ittifakına laf ediyorum dedi.
5: Dünyadaki 100 ülke.
0: Özel ayrıca Kılıçdaroğlu'na

0: Kılıçdaroğlu'nun ağzından ben mahkeme kararıyla geleceğim diye bir şey duymadığını söyledi. Duymadım ama duysam yakıştırmam diye de ekledi. %5'inden
1: biraz MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla gündeme gelen Öcalan'a statü tartışması sürüyor. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Öcalan'ın statüsü bellidir, bir terör hükümlüsüdür dedi.
2: Terörsüz Türkiye'nin yolu İmralı'dan geçmez. Terörsüz Türkiye'nin yolu Türk milletinin iradesinden geçer. Türk devletinin kudretinden geçer, hukukun üstünlüğünden geçer, amasız, fakatsız, mutlak adaletten geçer, yasaklardan arınmış Türkiye'den geçer, Cumhuriyet'in üniter yapısından geçer, şehitlerimizin aziz hatırasından, gazilerimizin onurundan geçer.
3: Öcalan'ın statüsü tartışmasına dair bu mesajları verdi. Bir terör hükümlüsü olan Öcalan'a siyasi rol verilemeyeceğini söyledi.
2: Öcalan'ın statüsü bellidir. Bir terör hükümlüsüdür. Kürtlerin temsilcisi de lideri de değildir. Siyasallaşma başlığı altında ona rol biçilemez. Örgüt mensuplarına ulaşması, talimat iletmesi, temas etmesi asla kabul edilemez. Bu örgütü yönetmek talimat vermek demektir.
3: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. MHP lideri Bahçeli'nin barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisine de tepki gösterdi.
2: Türk devleti terör ağlarını koordine edemez. Türk devleti terör ağlarını dağıtır. Terör örgütlerini dönüştürmez, tasfiye eder. Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadele ile ilgili bir tek koordinasyon merkezi vardır. O da Milli Güvenlik Kurulu'dur.
1: MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Büyükataman yazılı açıklama yaptı. Siyasi menfaatleri söz konusu olduğunda herkesle ortaklık yapanların terör belasını bitirmek için mücadele eden liderimize edepsizce saldırması samimiyetsizliğin daniskasıdır dedi. Büyükataman, terörü bitirecek olan teröristi Türkiye hedefine hangi terör baronlarının nam ve hesabına karşı çıktığı milletimizce merak konusudur. Teröristi Türkiye milli bir stratejidir ve mutlaka başarıya ulaşacaktır ifadeleri kullanıldı. DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıçkoçyiğit, teröristi Türkiye süreciyle ilgili yasal gerekler ortadadır ve bunlar görmezden gelinemez dedi. Koçyiğit, MHP lideri Bahçeli'nin önerilerinin de önemli olduğunu söyledi.
4: Sürecin ilerlemesi, ilerletilmesi, herkesin, halkımızın, demokratik kamuoyunun da ortak beklentisi ve hedefidir. Toplumun öncelikli gündemi olan bu mesele elbette siyaset kurumunun da öncelikli gündemlerinden biri olmak durumundadır. Bu anlamda Sayın Bahçeli'nin önerdiği bazı somut adımlar sürecin ilerletilmesi açısından önemli. Yasal boyutun gündemde olduğuna dair sözler sürecin ivme kazanması bakımından önem arz etmektedir. Var olan sıkıntıların aşılması için siyasal iktidarın ve bir bütün olarak meclisin devreye girmesi ve hızlı bir şekilde gecikmeden rolünü oynaması gerekir. İkinci aşamanın yasal gerekleri ortadadır ve bunlar görmezden gelinemez.
1: Küresel Sumut filosu teknelerine müdahale eden İsrail, aktivistleri Ashdod Limanı'na götürdü. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, limana götürülen aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uyguladı. O görüntülere dünyadan tepkiler de peşi sıra geldi.
0: Özgür Filistin diyen aktivistin kafasına vurdu. İsrail marşı eşliğinde bayrak salladı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in küresel Sumut filosu aktivistlerine kötü muamelesine dünya tepkisiz kalmadı. Ben Gvir, ters kelepçelenen aktivistlerle İsrail'e hoş geldiniz ve size yapılması gereken muamele bu gibi sözlerle alay etti. Görüntülerde yüzüstü yatırılan aktivistlere zorla İsrail marşı dinletildiği anlar da yer aldı.
5: Lolita geçmeyecek.

0: Ben Givir'in kötü muamelesine dünyadan tepkiler gecikmedi. Birleşmiş Milletler'den İsrail tarafına alıkonulan küresel smut filosu aktivistleri haysiyetle muamele görmeli açıklaması yapıldı. İtalya Başbakanı Meloni, aktivistlerin insan onurunu içe sayan bu muameleye maruz bırakılması kabul edilemez dedi. İsrail'den özür talep etti. Hollanda Başbakanı Yeten, İsrail elçisinin izahat için çağrıldığını duyurdu. İspanya Başbakanı Sanchez, Bengivir'in Avrupa Birliği topraklarına girişine yasak getirilmesini istedi. İspanya Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in aktivistlere yönelik canavarca muamelesi nedeniyle özür dilemesini istedi. İsrail'in maslahat güzarını çağırdı. Belçika, Avusturya ve Fransa'da İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağıran ülkeler arasında Kanada, Slovenya ve Hollanda ise aktivistlere yönelik muamelenin kabul edilemez olduğunu vurguladı. İngiltere, İsviçre, Katar, İrlanda ve Yunanistan'dan da kınama mesajları geldi. Hamas'tan da açıklama geldi. Küresel sumut filosu aktivistlerinin alıkonulma görüntüleri İsrail liderlerinin sadizmini yansıtıyor denildi. İsrail'in Dışişleri Bakanı Saar da Bengivir'in İsrail'e zarar verdiğini söyledi. Bu utanç verici gösteriyle devletimize bilerek zarar verdiniz diyen Saar, siz İsrail'in yüzü değilsiniz ifadelerini kullandı. İsrail'in uluslararası sularda müdahale ettiği 50 teknede aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu 428 aktivist yer alıyordu. Tümü alıkonulan aktivistlerin Ashdod limanından sonra Ketziyot hapishanesine nakledilmesi, ardından da sınır dışı edilmeleri bekleniyor.
1: İsrail'in gözaltına aldığı Sumut aktivistlerine şiddet uygulaması ve aşırı sağcı bakan Bengivir'in paylaşımına Ankara'dan tepkiler peş peşe geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, insanlık soykırımın şebekesini hukuk önünde eninde sonunda mahkum edecektir, dedi.
0: Gözaltına alınan Sumut aktivistlerine İsrail kötü muamelede bulundu. Paylaşım yapan aşırı sağcı bakan Bengivir'e Ankara'dan tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın baş aktörlerinden olan söz konusu bakan, Netanyahu hükümetinin şiddet odaklı ve barbar zihniyetini tüm dünyaya bir kez daha alenen göstermiştir denildi. Bakanlık açıklamasında alıkonulan Türk vatandaşlarının ve diğer filo katılımcılarının derhal serbest bırakılmaları için ilgili diğer ülkelerle beraber her türlü girişim yapıldığının altı çizildi. Bir tepkide AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.
2: Başında Netanyahu'nun olduğu soykırım örgütü tüm insanlık değerlerine düşmandır. Soykırım örgütü üyesi bir bakanın Sumut filosu katılımcılarına uyguladığı sözlü ve fiziki şiddeti lanetliyoruz. İnsanlık bu soykırım şebekesini hukuk önünde eninde sonunda mahkum edecektir. Sumut filosunu desteklemek, insanlığı desteklemektir.
0: Tepki gösteren bir diğer isim de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu.
3: Soykırımcı İsrailli bir bakanın aktivistlere yönelik bu barbarlığı tarihin karanlık sayfalarında yerini almıştır. Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mazlumların yanında durmaya, Gazze halkının haklı mücadelesini her platformda savunmaya devam edecektir.
1: Çin Devlet Başkanı Xi, ABD Başkanı Trump'la görüşmesinden günler sonra bu kez Rusya Devlet Başkanı Putin'i ağırladı. Liderler Pekin'deki görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ilişkinin önemine vurgu yaptı. Xi ayrıca dünyanın orman kanunlarına dönme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.
4: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırladı. Pekin'deki görüşmenin gündeminde ikili ilişkilerle çok kutuplu dünya vardı. Xi, Putin'i resmi törenle karşıladı. Ardından liderler yaklaşık 1,5 saat boyunca baş başa görüştü. Heyetler arası görüşmelerin öncesinde konuşan Xi, Orta Doğu'daki çatışmalara son verilmesi ve müzakerelere dönülmesi çağrısı yaptı. Çatışmaların sonlandırılmasının enerji tedariğinde yaşanan sıkıntıları azaltacağını belirtti.
5: Bugün dünya barışçıl olmaktan çok uzakta. Hegemonyacılık ve tek taraflılık ciddi tehlikeler oluşturuyor. Dünya orman kanunlarına dönme riskiyle karşı karşıya. İnsanlık için ortak gelecek önerim Rusya'dan ve uluslararası toplumdan destek görüyor.
4: Şii ayrıca daha adil ve eşitlikçi bir uluslararası düzen yaratılmasını

0: destekleme çağrısı yaptı. Putin ise iki ülke arasındaki stratejik iletişim, hükümetler arası ilişkiler için örnek bir model dedi.
1: Başkan Xi ile uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Rusya ile Çin bağımsız ve otonom dış politika izlemekte, yakın stratejik ortaklık içinde faaliyet göstermekte ve küresel sahnede önemli bir istikrar sağlayıcı rol oynamaktadır.
0: Rus lider, ABD ile işbirliğine hazır olduklarını da belirtti ve konuyu Xi ile ele aldıklarını dile getirdi. Xi, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Trump'ı ağırlamış, Trump Xi'yi Beyaz Saray'a davet etmişti. Çin lideri Putin tarafından da Rusya'ya davet edildi. Xi ve Putin, iki ülke arasında kapsamlı stratejik koordinasyon anlaşması da dahil olmak üzere 20 anlaşmaya imza attı. İlk olarak 2001'de imzalanan Çin-Rusya İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın uzatılmasında mutabık kaldı. Çin ve Rusya, enerji konusundaki işbirliğini de derinleştirecek.
2: Öyle yerler vardır ki değerli izleyiciler, bazı savaşların simgesi haline gelir. Kiev'in 25 kilometre uzağındaki İrpin Köprüsü de Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın simgelerinden biri oldu. Stratejik öneme sahip olan köprü, işgali önlemek için Ukrayna güçleri tarafından havaya uçurulmuştu. Habertürk ekibinden Emine Derya ve Özcan Öztürk savaşın 5. yılında Ukrayna'ya gitti, o köprüyü görüntüledi.
0: Ukrayna'da direnişin, bombalardan kaçışın ve savaşın sembolü oldu. Rusya-Ukrayna savaşının simgesi İrpin Köprüsü, görenlere o sıcak günleri hatırlatıyor. Ulaşımsa yanına yapılan yeni köprüyle sağlanıyor. Burası 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşının sembol noktalarından biri olan İrpin şehri. Şehirle aynı ismi taşıyan köprü bölge için stratejik öneme sahip.
3: İrpin Köprüsü, İrpin şehrini Kiev'e bağlayan stratejik noktalardan bir tanesi. 2022 yılında savaş başladığında Rusların ilerleyişini durdurmak için işte bu köprü Ukraynalı askerler tarafından patlatıldı.
0: Bombalanan köprü savaştan kaçan Ukraynalılar için bir geçiş noktası oldu. Binlerce sivil yıkılmış köprünün altından geçerek tahliye edildi. Tahliyeler sırasında çekilen görüntüler savaşın acımasızlığını gözler önüne sermişti. Köprü simge yapı olarak dururken yanına yenisi yapıldı. Türk firması kısa sürede o köprüyü tamamladı.
4: Patlatıldıktan yaklaşık bir ay içerisinde biz mobilize olup işe başlamıştık. İki tarafında çalışmamız oldu. Bir tarafında geçici yol yaptık. Diğer tarafında da şu an trafiği açtığımız kalıcı köprümüz yapıldı.
0: Başkent Kiev'i Ukrayna'nın diğer kentlerine bağlayan yeni köprü faaliyette. Eski İrpin Köprüsü ise devam eden savaşın en canlı tanığı olarak yıkık dökük halde yerinde duruyor.
2: Milli İstihbarat Akademisi, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşı ele aldığı raporunu yayımladı. Raporda bu savaşın modern harp tekniklerini değiştirdiği vurgulandı. Ayrıca Türkiye'nin yürüttüğü bölgesel diplomasi sayesinde dengeleyici kapasitenin de ortaya koyulduğu belirtildi.
0: İran savaşı askeri ve jeopolitik açıdan ele alındı. Türkiye'nin yürüttüğü diplomasinin ön plana çıktığı belirtildi. Milli İstihbarat Akademisi, askeri ve jeopolitik perspektifin ABD, İsrail, İran savaşı ve Türkiye başlıklı raporunu yayımladı. Raporda Orta Doğu'daki bu savaşın modern savaş anlayışı, bölgesel güvenlik dengeleri ve Türkiye'nin stratejik öncelikleri açısından çok boyutlu sonuçlar ortaya çıkardığı kaydedildi. Savaşın yalnızca askeri açıdan değil, yapay zeka destekli sistemler, elektronik harp, kritik altyapı güvenliği, enerji arz güvenliği ve diplomatik dengeler bakımından da yeni bir döneme işaret ettiği vurgulandı. Raporda savaşın Türkiye'ye yönelik etkileri de ele alındı. Türkiye'nin hava ve füze savunmasıyla mühimmat sürdürülebilirliği açısından yeni nesil bir savunma yaklaşımının gerekliliğinin de ortaya koyulduğu belirtildi. Ankara'nın aynı anda İran, Körfez ülkeleri, Pakistan, Avrupa ve ABD ile iletişim kanallarını açık tutmasının da Türkiye'nin yeni bölgesel güvenlik mimarisinde dengeleyici ve kolaylaştırıcı rol üstlenme kapasitesini gösterdiği vurgulandı. Milli İstihbarat Akademisi'nin raporunda savaşın modern harp ortamının platform merkezli anlayıştan veri ve üretim kapasitesi eksenli yeni bir yapıya evrildiğini de gösterdiği ifade edildi. Bununla birlikte yapay zeka destekli sistemlerin başta istihbarat ve gözetleme olmak üzere pek çok

0: Bu alanda yoğun kullanımının da öneminin ortaya koyulduğu belirtildi.
1: Efes 2026'da teknoloji ve yerli savunma gücü aynı sahada buluştu. Tatbikatın gece bölümünde senaryo elektronik harp tehdidinin etkisiz hale getirilmesiyle başladı. Nefes kesen tatbikatta kamikaze sürü dronlar da ilk kez kullanıldı.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük askeri tatbikatı Ege Ordusu Komutanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Tatbikatın seçkin gözlemci gününde yerli ve milli ateş gücü geceyi aydınlattı.
2: Ateş sahasında bu kez F-16'ların atışları gerçekleşti ve tam isabet başarıyla bir kez daha hedefler vuruldu.
0: Tatbikatta kamikaze özellikle sürü dronlar dünyada ilk kez kullanıldı. Karşı kuvvetin mobil muharebe merkezi tam isabet vuruldu.
2: Kamikaze yetenekli sürü dronları zorlu coğrafyalarda olabiliyor. Yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetiyle düşük maliyetli ve feda edilebilir bir mimariyle birleştiriliyorlar. Efes 2026 tatbikatında da sürü dronlar başarıyla hedefleri vuruyor.
0: Tatbikat senaryosu gerçeği aratmadı. SAT ve SAS timleri atak ve süratli botlarla bölgeye sızdı. Özel kuvvetlerin tespit ettiği hedefler, ateş destek unsurları ve taarruz helikopterlerinin koordineli atışlarıyla baskı altına alındı.
2: Atak helikopterlerinin destek verdiği noktadayız. Çıkarma yapan AFB birliklerin önünü açmak için atak helikopterleri belirlenen hedefleri tam isabet vurmaya devam ediyor.
0: Tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma sistemi Korkut karşı kuvvetlere gözdağı verdi. Hedeflere seri atışlar gerçekleştirdi.
2: Efes 2026 tatbikatında teknolojinin ve savunmanın devleri gurur kaynağı oldu. Korkut hava savunma sistemi ilk kez kullanıldı ve onun atışları geceyi aydınlattı.
0: Türkiye'nin yerli ve milli savunma gücünü sahaya taşıyan tatbikata 50 ülkeden 10 bin personel katıldı.
1: Denizli'de 2016 yılında kaybolan 21 yaşındaki Ayşen Aycan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 10 yıldır aranan genç kadının öldürülüp gömüldüğü belirlendi. Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Ayşen Aycan, 2016 yılında eşinden boşandıktan bir hafta sonra kaybolmuştu. Tüm çalışmalara rağmen kayıp kadından bir ize rastlanmadı. Dosya faili meçhul dosyalar arasına girdi. Adalet Bakanlığı'nın çalışmasıyla o dosya yeniden incelendi. Aralarında kadının eski eşinin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Eski eş sorguda cinayeti itiraf etti. Ayşen Aycan'ı öldürüp boş bir araziye gömdüğünü söyledi. Katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan kazı çalışmalarında henüz Ayşen Aycan'dan bir ize rastlanmadı. Gülistan Doku soruşturmasının şüphelilerinden Uğurcan Açıkgöz ifadesinde Gülistan'ın cinsel saldırıya uğradığı öne sürülen gençlik merkezi ile ilgili çelişkili ifadeler vermişti. İfadesinde adını geçirdiği arkadaşı Açıkgöz'ü yalanladı. Detaylara Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek'in haberinde bakalım.
0: Gençlik merkezinin sadece otoparkına gittim dedi. Tanık gösterdiği arkadaşı onu yalanladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de ortadan kaybolan Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında Uğurcan Açıkgöz de gözaltına alınmıştı. Adli kontrolle serbest bırakılan Açıkgöz ifadesinde Gülistan Doku'yu tanımadığını, kaybolmasıyla ilgisi olmadığını savunmuştu. Gizli tanık Gülistan'ın 27 Aralık 2019 günü gençlik merkezinde cinsel istismara uğradığını iddia etmişti. Uğurcan Açıkgöz ise burayla ilgili çelişkili ifade verdi. Önce gençlik merkezine hiç gitmediğini söyleyen Uğurcan Açıkgöz, daha sonra arkadaşının teyzesi ve eniştesinin kavgası nedeniyle merkezin otoparkına gittiğini anlatmıştı. Jandarma ekipleri Uğurcan Açıkgöz'ün ifadesinde bahsettiği Ercan Ç'nin bilgi sahibi olarak ifadesine başvurdu.
3: Uğurcan Açıkgöz'ün bahsettiği teyzemin erkek arkadaşı tarafından darp edilmesi olayı 1 Ocak 2020 tarihinde meydana gelmişti ve olay savcılığa intikal etmişti. Teyzem bu kişiyle evli bile değildir. Kaldı ki 1 Ocak 2020'de meydana gelen olayı nasıl olur da 4 gün öncesinde görüşeyim?
0: Ercem Ç, Uğurcan Açıkgöz'ün birlikte kafede otururken...

0: gençlik merkezinin otoparkına gittikleri yönündeki ifadesini de yalanladı.
1: Darp olayından 2-3 ay sonra, yani 2020 yılı Şubat ya da Mart ayındaydı, Uğurcan ile kafede yemek yerken teyzemi darp eden kişi de kafedeydi. Konuşmak için dışarı çağırdım. Uğurcan da geldi. Kafenin giriş kapısı yakınında konuştuk. Yani gençlik merkezinin otoparkına hiç gitmedik.

0: Altaş'ın evinde yılbaşı partisi düzenlediklerini öne sürmüştü. Ercem Ç. bu kutlamanın 2019 değil 31 Aralık 2020'de yapıldığını söyledi. Uğurcan Açıkgöz, sanırım üzerindeki iddialardan kurtulmak için böyle yanlış beyanda bulunmuş olabilir dedi.
1: İstanbul Beşiktaş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Betül Koru hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
2: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 8 kişinin yaralandığı kaza üniversiteli Betül'ü hayattan kopardı. Kaza 18 Mayıs gecesi sabaha karşı İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. Arif Kıvanç G yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Üniversitede psikoloji bölümü 4. sınıf öğrencisi olan 22 yaşındaki Betül Koru doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen aracın sollama yapmak isterken karşı yönden gelen otomobille çarpıştığı görülüyor. Çeşitli hastanelerde tedavileri süren 8 yaralıdan 4'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: 15 yaşındaki Matiye Ahmet Minguzi, İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Minguzi için yürüyüş yapıldı. Yürüyüşte öldürülen diğer gençler de unutulmadı.
3: Siyah Ahmet için adalet.
4: Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Fakat bize yine bayram değil.
2: Evlatlarını cinayet sonucu kaybeden aileler bir araya geldi, seslerini duyurmak için yürüyüş yaptı. 15 yaşındaki Mati Ahmet Minguzi, geçen yıl 24 Ocak'ta İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi. Minguzi için 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda yürüyüş yapıldı. Minguzi'nin annesini yürüyüşte, evlatlarını kaybeden aileler yalnız bırakmadı.
4: Bugün burada acılı aileler olarak yan yana yine beraberiz.
2: Yürüyüşe Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan, Ümraniye'de silahlı saldırıda ölen Kubilay Kaan Kundakçı'yla, Büyükçekmece'de bıçaklanarak yaşamını yitiren Abdülbaki Demirel'in yakınları ve sevenleri de katıldı.
4: Biz hep beraberiz, birlikteyiz. Koskoca milyonlarca insan arkamızda. Ben elimden geldiğince insanların sesini duyurmaya, mağdur ailelerin sesini duyurmaya çalışıyorum. Lakin o kadar fazlalar ki.
2: Katılımcılar mezarı başında Mati Ahmet Minguzi için dua etti.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek suça sürüklenen çocuk düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. 15 ila 18 yaş arasında yönelik infaz düzenlemesinin değişeceğini söyledi.
5: Suça sürüklenen çocuklara verilen cezaların artırılmasına ilişkin toplumda bir ihtiyaç vardı. Son zamanlarda biliyorsunuz maalesef bazı olumsuz eylemler oldu. Verilen cezalar toplumda sanki cezasızlık algısı oluşturuyordu.
0: 15 yaş ve üstüne ağır cezalar gelecek. İnfaz düzenlemesi değiştirilecek.
5: Özellikle 15 ve 18 yaş aralığındaki çocukların adam öldürme gibi bazı eylemlerden dolayı verilen cezalar bakımından yetişkinlerle aynı oranda ceza verilmesine yönde bir düzenleme yaptık. Normalde biliyorsunuz suça sürüklenen çocuklar 15-18 yaş aralığında yatmış oldukları cezalar içeride bir gün iki gün olacak şekilde infaz düzenlemesi vardı. Bunu da değiştiriyoruz. Normalde birebir infaz düzenlemesi oluyor.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek Ankara Hakim Evi'nde Doğu Anadolu Bölgesi illerinin milletvekilleriyle istişare toplantısında bir araya geldi. Okullardaki çocuklarla ilgili de çalışma yaptıklarını söyledi.
5: 11 yaşından itibaren de okullarda özellikle bu şekilde eyleme karışmış, suça karışmış çocukların gözlemlenmesi, takip edilmesi, daha sonradan da bunların zamanla ailelerini de ziyaret edilerek bu çocukların son durumlarının artık bir kayıt altına getirilmesi gerekiyor.
0: Ve sosyal medya düzenlemesi, Gürlek, belirli katalog suçlar bakımından kimlik doğrulama sistemine ilişkin hükümler üzerinde çalışıldığını da söyledi.
1: Türkiye güne merkez üssü Malatya'nın Batagazi ilçesi olan 5.6 büyüklüğündeki depremle başladı değerli izleyiciler. Yerin 7 kilometre derinliğindeki sarsıntı birçok kentte hissedildi. Panikle kendini dışarı atan bazı kişiler hafif şekilde yaralandı.
2: Saatler tam 9.

0: gösteriyordu. Malatya merkezli 5,6'lık deprem herkesi sokağa döktü. Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem sadece Malatya'da değil, Sivas, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi. Depreme kimi evinde, kimi iş yerinde, kimi de okulda yakalandı.
1: Acil çağrı merkezine 32 adet hasar tespiti, 50 adet de bilgi danışma amacıyla çağrı alınmıştır. İlimiz genelinde şu ana kadar 3 ahırda kısmi çökme, 1 konutta kısmi hasar ve 1 adet istinat duvarında çökme olduğu bilgisi edinilmiştir.
0: Panikle kaçmaya çalışan bazı kişiler yaralandı. Malatya'da eğitime bir gün ara verildi.
1: Sağlık kuruluşlarımıza bu saat itibariyle 74 vatandaşımız başvurmuş olup bunlardan 15'i korku ve panikten yani psikolojik sebeplerle, 15'i hafif derecede yaralı olup 46 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış ve taburcu edilmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.
0: Malatya'nın içme suyunda deprem nedeniyle bulanıklık meydana geldi.
2: Adana'da etkili olan sağanak hayatı felç etti. Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde birçok yeri su bastı.
0: Yağmur aniden bastırdı. Dakikalar içinde sokaklar göle döndü. Adana'da sağanak sonrası yine su baskını yaşandı. Adana'da etkili olan sağanak öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Özellikle Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde kanalizasyonlar taştı. Göle dönen sokaklarda yayalar yürümekte, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Seyhan ilçesinde kurban pazarını da su bastı.
3: Bize yardım edin Allah rızası için. Telef oldu, şu malımıza bakın.
0: Besiciler hayvanlarını kurtarmak için büyük çaba harcadı.
3: Yağmur altından mallarımız telef oluyordu, ancak çıkardık sağa sola götürdük. Başka yapacak bir şey yok abi. Bu yağmur suyu nasıl yapacak bilmiyorum. Vallahi bilmiyoruz.
2: Kurak dönemin ardından bu yıl etkili olan yoğun yağışlar bu kez de sel tehlikesini beraberinde getirdi. Tokat'ta Almus Barajı'nın dolmasıyla birkaç gündür süren taşkın riskine karşı önlemler sürüyor. Son olarak bir köprünün daha kontrollü yıkımına başlandı. Taşkın riskine karşı yıkılan köprü sayısı da 7'yi buldu.
0: %100 dolan Almus Barajı taşmak üzere. Taşkın riskine karşı tedirginliğin sürdüğü kentte yeni önlemler alınıyor. Tokat'ta etkili olan yoğun yağışların ardından Almus Barajı tamamen doldu. Birkaç gündür dolu sabahların taşması bekleniyor. Bir yandan da taşkın riskine karşı önlemler alınıyor. Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Barajı'nın dolu sabah bölgesinde inceleme yaptı. Tural ilçesinde geçici tahliye kararı verilen 15 mahalle ve 7 köyde yaşayanlar ekiplerin yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Evlerini terk etmek zorunda kalanlar KYK yurtları ve misafirhanelere yerleştirildi. Bir yandan da taşkına karşı önlem amacıyla Yeşilırmak'ın üzerinde bulunan köprülerin bazıları yıkılıyor. Son olarak yeni Yeşil Küçük Sanayi Sitesi bölgesindeki bir köprünün kontrollü yıkımına başlandı. Bununla birlikte yıkılan köprü sayısı 7'ye çıktı. Ekipler köprü çevresinde tahliye kanalı açma ve suyun kontrollü şekilde yönlendirilmesine yönelik çalışmaları da sürdürüyor. Bölge sakinleri de kendi önlemlerini alıyor. Taşkın riskine karşı esnaf dükkanlarını açmadı. Esnaf su baskınına karşı dükkanların dışında branda ve naylon gerip kum torbaları koydu ve silikon köpüklü önlem aldı.
2: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangınla ilgili davada ikinci duruşma görüldü. Duruşmada sanıklar savunma yaptı. 7'si tutuklu 16 sanığın yargılanmasına Kandıra Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki salonda görülen ikinci duruşmayla devam edildi. Savunma yapan sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Kozmetik firması yetkililerinin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen firari sanıklardan Abdurrahman Bayat duruşmaya geldi. Mahkeme heyeti suçluyu kayırma suçundan yargılanan Bayat'ın tutuklanmasına hükmetti. Kozmetik firmasının yetkilisi olan iki kardeşin aralarında bulunduğu 4 sanığa 7'şer kez müebbet, diğer sanıklara da çeşitli

0: oranlarda hapis cezası isteniyor. Dilovası'nda geçen yıl kozmetik fabrikasında çıkan yangında 3'ü çocuk, 7 işçi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. Erzurum'da gece saatlerinde peş peşe iki silahlı saldırı olayı yaşandı. Bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ise yaralandığı iki olayında faili aynı kişi çıktı.
1: Önce tartıştığı kahvehane işletmecisini, ardından husumetli olduğu kişiyi tabancayla vurdu. Bir kişiyi öldürüp bir kişiyi yaralayan saldırgan polisten kaçamadı. Erzurum'da gece yaşanan olaylardan ilki Yakuti ilçesine meydana geldi. Bir kişi kahvehane işletmecisi Turan A ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce silahına sarılan saldırgan Turan A'yı bacaklarından vurup kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralı polise kendisine sürekli kahvehaneye gelen müşterisinin vurduğunu söyledi. Polis saldırganı ararken yine aynı ilçeden başka bir ihbar geldi. Olay yerine giden ekipler Güllüce Camii önünde iki çocuk babası Alihan Bülbül'ün başından vurularak öldürüldüğünü belirledi. 32 yaşındaki adamın yanında bir de tabanca vardı. Polis olay yerinde yaptığı incelemelerde iki farklı silaha ait 4 kovan buldu. Kovanlardan bazıları ilk olay yerinde bulunan iki boş kovanla aynı markaydı. İki saldırıyı da gerçekleştirdiği belirlenen İ.A. polis tarafından saklandığı halasının evinde yakalandı. Öldürülen Alihan Bülbül'ün 32, katil zanlısının 19 suç kaydı olduğu belirlendi. İ.A. ile Bülbül'ün geçen yıl bir olaya karıştığı, aralarında husumet olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı ekipleri denetimlerini artırdı. İstanbul'un sık sık alışveriş yaptığı yerlerde, incelemelerde, işletmelerde fahiş fiyatlı ürünler olup olmadığı da kontrol edildi.
2: Ticaret Bakanlığı olarak Kurban Bayramı öncesi piyasa denetimlerimize devam ediyoruz.
1: Fiyat etiketleri sıkı takibe alındı. Fahiş fiyatlı ürünler satan işletmelere ceza yazıldı.
2: Vatandaşlarımızın bayram alışverişlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için diğer illerimizde olduğu gibi İstanbul'umuzda da başta alışveriş merkezleri olmak üzere aynı anda denetim yapıyoruz şu anda.
1: O yerlerden biri de Mısır Çarşısı'ydı. Ekipler fiyat etiketlerini inceledi. Fiyat değişikliği tarihinin de etiketler üzerinde yazılıp yazılmadığı kontrol edildi. Ayrıca ürünlerin koyulduğu kutularda fiyata dahil mi değil mi tek tek bakıldı.
2: Başta fiyat etiketlerimizi kontrol ediyoruz. Fahiş fiyat olup olmadığını, özellikle indirimden önceki fiyatının da etiketin üzerinde yazılı olması lazım. Onları kontrol edeceğiz.
1: Ve yanıltıcı logolar.
2: Bizde olmayan bir ürün, yurt dışından ithal ettiğimiz bir ürün ama etiketinde yerli ürün logosu var. Hani onun olmaması gerektiğini, menşei bilgisinin etikette yer olması gerektiğini arkadaşa söyledim.
1: Reklamlar da Ticaret Bakanlığı ekiplerinin radarında.
2: Vatandaşı yanıltıcı reklam yapılmışsa onu kontrol edip tutanağa bağlayıp gerekli idari işlemleri uygulayacağız.
1: Denetimler Kurban Bayramı'na kadar sürecek.
0: 9 günlük Kurban Bayramı tatili yaklaşırken şehirler arası otobüs işletmeciliği yapan firmalara yönelik denetimler artırıldı. Ticaret Bakanlığı ekipleri otogarlarda fahiş fiyatlı bilet satışına yönelik inceleme yaptı. Usulsüzlük tespit edilen işletmelere de ceza kesildi.
1: Otobüs bileti fiyatları tek tek incelendi. Fahiş fiyatla bilet satanlar için işlem başlatıldı. Ticaret Bakanlığı şehirler arası otogar işletmelerinde denetim yaptı. 9 günlük bayram tatili yaklaşırken otobüs firmaları mercek altına alındı. Denetimler fahiş fiyatlı bilet satışında yoğunlaştı. Ticaret Bakanlığı'nın Ankara İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Aşti'de firmaları denetledi.
3: Denetimlerde firmalara ait fiyat listeleri talep ediliyor, ardından fiyatlar taban ve tavan fiyatlarla karşılaştırılıyor.
1: Bakanlığa bağlı ekipler Diyarbakır'da da denetim yaptı.
4: Kurban Bayramı öncesi denetimler arttı. Ticaret Bakanlığı ekipleri de otogarlarda fahiş fiyat için denetimlerini sürdürüyor.
5: Bilet gişelerini denetlemesini yaptık. Oradaki fiyat listelerinin gişelerin üzerinde konulup konulmadığını kontrol ettik.
1: Diyarbakır'da son bir ayda 1121 firma denetlendi. Usulsüzlük tespit edilen işletmeler için toplam 1 milyon 883 bin lira ceza kesildi. Yoğun denetimler tatil boyunca devam edecek.
0: İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahise yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Pimex ve 4 operasyon

0: operasyonunda ise 59 şüpheli gözaltına alındı. 96 mal varlığına da el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek 657 banka ve kripto para hesabının bloke edildiğini belirtti.
1: Deliller toplandı, yeni operasyon için düğmeye basıldı. Yasa dışı bahiste kripto maaş ağı ortaya çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Malta merkezli kripto varlık sağlayıcı Paymix'e yönelik yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasını genişletti. Üçüncü dalga operasyondan elde edilen deliller ışığında dördüncü operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 7 ilde hakkında gözaltı kararı verilen 61 şüpheliden 59'u yakalandı. Yapılan tespitlere göre şüpheliler, organizasyon içindeki görevleri karşılığında ödeme ve maaş niteliğinde kripto para alıyordu. Operasyonda 96 mal varlığına el konuldu. Ayrıca 657 banka ve kripto para hesabı bloke edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı sosyal medya hesabı paylaşımında, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasıyla ve suç örgütlerinin dijital finansal altyapılarıyla mücadele kararlılıkla sürdürülecektir ifadelerini kullandı.
0: Van merkezli 11 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Narko Kapan Van operasyonuyla 78 şüpheli gözaltına alındı.
1: Ekipler aylarca çalıştı. Şüpheliler ve adresleri tek tek belirlendi. Eş zamanlı baskınlarda uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı. Operasyonu Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri yürüttü. 3 ay boyunca sokak satıcıları adım adım izlendi. 102 şüpheli tespit edildi. Narko Kapan Van adıyla 11 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.
2: Bu şahısların suç ekosisteminden çekilmesiyle birlikte yalnızca uyuşturucu arzına değil, aynı zamanda sokak suçları, şiddet olayları ve genel asayiş olayları üzerinde de önemli ölçüde azalma sağlanması hedeflenmektedir.
1: Operasyonlarda 78 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor.
0: Sosyal medyada açık artırma ile satılan ürünleri görmüşsünüzdür. Sık sık online mezatlar düzenleniyor, canlı yayınlar açılıyor. Instagram ve Facebook üzerinden akla gelen her ürünün satışı yapılıyor. Üstelik tamamı da vergisiz. Peki Vergi Denetim Kurulu'nun son 6 ayda 500 milyon liralık vergisiz satış tespit ettiği bu kayıt dışı pazar nasıl bu kadar büyüdü? Detaylar Buse Deviren'in dosya haberinde.
3: Son 2 yıl içinde 1 milyar TL'ye yakın bir kayıt dışı hasılat elde edildi.
4: Belgesiz yapılan satışlara alet olmak, buna yol açmak anlamında.
5: Gerçekten çok yüksek satışları olanlar var. Onların da yok galiba vergisi.
6: Takıdan antikaya, koleksiyon ürünlerden elektroniğe kadar birçok ürün açık artırmayla satılıyor. Sayıları hızla artan sosyal medya mezatları Instagram ve Facebook gibi platformlarda büyük bir pazara dönüştü.
5: Canlı yayını açıyoruz. Katılanlar oluyor, müşterilerimiz var. Genelde TikTok'ta gördüklerim de var benim ama Instagram'da var.
7: Geçmişten beri hemen hemen hepimiz işte bu tip bir mağazaya gelip ihtiyacımız olan ürünleri almaya alışkınız. Ancak son dönemlerde sosyal medyadan alışveriş yapma çılgınlığı başladı. Hatta o ürünü satan satıcıların bir kısmı mezat usulü satmaya başladı.
5: Antika şeyler, saattir, fincandır, işte tabaktır, çanaktır, pirinç, bakır, aklınıza ne gelirse var. 500'den açıp 3000'e çıkanlar var. Onları da izliyoruz, görüyoruz.
3: Tespitten bıçağa kadar, silaha kadar, ülkemizde yasak olan canlı hayvanlara kadar bu platformlarda açık artırma usulüyle satıldığının tespitini yapıldı.
6: Sosyal medya mezatçılarından vergisini ödeyen olduğu gibi vergi ödemeyen de bir hayli fazla. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu nedenle sosyal medya mezatçılarını sıkı takipte.
3: Vergi müfettişleri buraya gerçekten alıcımış gibi katıldı ve bu şekilde oradaki IBAN hesaplarını tespit etti. IBAN hesabından da kişilere ulaştılar.
4: Vergi kaçakçılığı dediğimiz suçu işlemiş olmaktalar. Tüketiciler açısından bu tür satışlarda fişin olmaması çok çok önemli.
6: Takibe takılmamak için her yöntem deneniyor. IBAN hesapları sık sık değiştiriliyor, kapatılan hesapların yerine anında yenisi açılıyor.
3: Sürekli farklı insanların IBAN hesaplarını veriyor ve bu IBAN hesaplarında da

0: herhangi bir açıklama yapmasına izin vermiyorlar.
1: Tabii bir de işin tüketici boyutu var.
0: Buradaki ürünlerin çoğu taklit ürünler de olabiliyor ve hiçbir güvenliği yok.
1: Tüm bu sistem milyonlarca liralık ekonomik kayba neden oluyor.
2: Vergi dışındaki satışlar olduğu için ülke ekonomisine de vergi ziyağı açısından çok çok önemli.
0: 5 milyonda 1 milyon KDV, %20 de %10 da gelir vergisi desek, 500 bin de gelir vergisi. Yani 1,5 milyon devlete ortalama vermesi gerekir.
1: 5 milyonda 3,5 milyon kazanması gerekirken 5 milyonun tamamını cebe atıyor.
0: Tamamını cebe atıyor.
1: Vergi Denetim Kurulu son 6 ayda 500 milyon liralık vergisi satış tespit etti. Vergi müfettişlerinin sosyal medya mezatlarına yönelik takibi sürüyor.
3: İstanbul Valiliği ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda 1 ila 7 Haziran tarihleri arası İstanbul Sıfır Atık Haftası ilan edildi. Bu kapsamda birçok proje ve etkinlik düzenlenecek.
4: İstanbul Sıfır Atık'ın başkenti oluyor.
5: Bu yıl itibariyle İstanbul Sıfır Atık Haftası'nı ilan ediyoruz.
6: Haziran ayının ilk haftası İstanbul Sıfır Atık Haftası ilan edildi. 39 ilçede 1500 projeyle tüm İstanbullulara ulaşılacak.
5: Bu tarihlerde yapılacak olan 1500 projeyle beraber İstanbul'da sıfır atık bilincine erişmeyen, İstanbul'da sıfır atık çalışmalarına dokunmayan hemşerimiz kalmayacak.
7: Dünyada ilk defa sıfır atıkla ilgili bir hafta kutlanıyor. Sıfır atıkla ilgili bir haftada etkinlikler yapılıyor.
6: İstanbul Valiliği ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonuyla 1-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul Sıfır Atık Haftası olarak kutlanacak. Bu kapsamda Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde etkinlikler düzenlenecek.
5: Sıfır Atık Hareketi Türkiye'nin ortaya koyduğu global bir çevre hareketi.
6: Sıfır Atık Haftası'nda forum da yapılacak.
5: 5-7 Haziran'da İstanbul'da organize edeceğimiz, düzenleyeceğimiz Sıfır Atık Forumu'na dünyanın 183 ülkesinden kayıt aldık. Yaptığımız bu çalışmalar İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapma noktasındaki irademizi, kararlılığımızı gösteriyor.
3: Artvin'de hurda malzemelerden yapılan araçlar geri dönüşüme dikkat çekmek için yarıştı. Renkli görüntülere sahne olan yarışta dereceye girenler ödül kazandı.
6: Kimi varil, kimi eski bir koltuğu kullandı. Hurdalardan yapılan arabalar kıyasıya yarıştı. Artvin'de geri dönüşüme dikkat çekmek için yapılan hurda araç yarışlarının bu yıl üçüncüsü düzenlendi. Yarışmacılar kendi tasarladıkları araçlarla dereceye girmeye çalıştı.
8: Eski bir kapıdan yaptık. Kapıyı dönüşüm olarak araç haline çevirdik, demir kapıyı. El arabası lastikleri kullandık.
9: Zaten yarışın amacı geri dönüşüm malzemelerden güzel bir şey elde etmek. Arabam fıçıdan oluşuyor. Alt takımı işte profil demirlerden, el arabası tekerleklerinden.
10: Varilden yapanlar, koltuktan yapanlar, borudan yapanlar var. Tamamen atık malzemeleri kullanarak bunları geri dönüşümle tekrardan kazandırmaya çalışıyorlar.
6: 15 aracın yarıştığı 1 kilometrelik yarış renkli görüntülere sahne oldu. Dereceye girenlere para ödülü verildi.
3: Bursa'da 985 öğrenci rekor denemesi yaptı. Okul bahçesinde buluşan öğrenciler hep birlikte melodika çaldı.
6: Melodikalarını alıp okul bahçesinde buluştular. 985 öğrenci dünya rekoru için hep birlikte çaldı.
11: 950 kişiyle dünyanın en kalabalık melodika topluluğu Japonya'ya aitti. Bu artık Bursa'mıza nasip oldu.
6: Bursa'da dünyanın en kalabalık melodika korosu rekoru için 8 okul bir araya geldi. Aylar süren çalışmanın ardından tüm öğrenciler Gül Hanım Karasu İlkokulu'nda buluştu.
12: Haftada bir saatlik müzik derslerimizde bu çalışmayı başardık. Ortak okullarımızda, boş zamanlarımızda, boş günlerimizde, o günlerde toplanarak hep beraber el birliğiyle bitirmeye çalıştık.
6: 985 öğrenci aynı anda melodika çaldı. Veliler de o anları heyecanla takip etti.
12: bu güzel başarıyı, bu heyecanı hep beraber yaşadık ve güzel bir projeyle de bunu bütünleştirdik. Akran Dostu Bursa Çocukları olarak dünya rekoruna imza attık. Bütün öğrencilerimle gurur duyuyorum.
6: Rekor denemesi başarıyla tamamlandı.
12: Guinness'i temsil eden öğretmen, kamu çalışanlarımızın tuttuğu raporlar, tutanaklar, noter huzurunda imzalanan sayımlar, tutanaklar.

0: Londra'ya gönderilecek ve süreç ondan sonra devam edecek.
1: UEFA Avrupa Ligi final maçı heyecanı İstanbul'da yaşandı. İngiliz ekibi Aston Villa Alman temsilcisi Freiburg'u 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu. İstanbul'un ev sahipliğinde Tüpraşlı Stadyumu'nda gerçekleşen final maçında Freiburg'la Aston Villa takımları karşı karşıya geldi. Alman temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup eden Aston Villa oyuncuları ve teknik direktör Unai Emery UEFA Avrupa Ligi kupası sevincini yaşadı. Zafere ulaşan Aston Villa'ya kupasını UEFA Başkanı Alexander Ceferin verdi. Kupa töreninde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da yer aldı. Madalyalarını alan futbolcuları tebrik etti. Maç sonunda iki takım da örnek davranış sergiledi. Oyuncular birbirlerini alkışlarla tebrik etti. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Saat başında yeniden beraber olacağız.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 20, Bursa yağmurlu 19 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 25, Muğla güneşli 24 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana yer yer yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Artvin yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 20, Kayseri yağmurlu 18 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 13, Erzincan yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 20, Gaziantep yağmurlu 20 derece.
1: Haberin ve hayatın içinde.
2: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
1: Gündemin sıcak başlıkları.
2: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
1: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
2: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
1: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.

0: Habertürk ekranlarında aranın ardından saatlerimiz 2'ye yaklaşırken yeniden beraber izlerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörist Türkiye hedefine yönelik mesajlar verdi. Süreci samimiyetle menziline ulaştırmaya kararlıyız dedi. Erdoğan devletin ilgili kurumlarının örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modeller üzerinde çalıştığını belirtti. Cumhurbaşkanının gündeminde CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar da vardı.
1: İttifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile el ele omuz omuza verecek Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
2: Hem Cumhur İttifakı vurgusu yaptı hem de terörsüz Türkiye sürecine yönelik kararlılık mesajı verdi.
1: Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Gündeminde Kocaeli'deki AK Parti gençlik şöleni de vardı.
1: Hakareti siyaset zanneden CHP Genel Başkanı'nın gençleri tahkir eden, gençleri aşağılayan hezeyanlarının bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur. Çünkü bırakın stadyumda 100 bin gençte şölen yapmayı. Bunlar salonları bile doldurmakta artık zorlanıyorlar.
2: Erdoğan CHP'yi belediyelere yönelik soruşturmalar üzerinden eleştirdi.
1: Sokağa çıkmaya yüzleri yok. Vatandaşın bilhassa da gençlerimizin yüzüne bakacak halleri yok. Gençlerimiz ağızlarından liyakati düşürmeyenlerin yönettikleri belediyeleri nasıl arpalığa çevirdiklerini çok net görüyor. Genel başkan dahil CHP'nin rahatsızlığının temel sebebi işte budur.
2: Cumhurbaşkanı konuşmasında AK Parti'nin bu yıl 25. yıl dönümünü kutlayacağını hatırlattı. Bu hareket büyük Türkiye davasıdır dedi. Siyasi tarih boyunca çok ihanet gördüğünü de açıkladı.
1: Kurulduğumuz andan itibaren partimizi saf dışı bırakmak, hükümetimizi yıkmak için darbe senaryoları yazıldı. Tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoludur, dönmek bilmez yürürüm der, bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Elbette bizim de hatamız, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldı. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir.
2: Toplantının ardından gazeteciler Erdoğan'a yaptığı konuşmayı sordu.
3: Konuşmamız çok duygusaldı. Biraz veda gibi, böyle bir seçim gibi, seçime hazırlık.
4: Yani benim konuşma bir veda gibiydi.
3: Hayır, seçim yok efendim. Veda gibi değil, bir başlangıç gibi efendim. Öyle mi efendim?
0: Suç örgütlerinin finans akışını kesebilmek için önlemler alınıyor. Bu amaçla Paris'te teröre finansman yok başlığıyla konferans düzenlendi. Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, suç örgütlerinin para transferi için yeni kanallar oluşturduğuna dikkat çekti.
2: Kripto paraların saniyeler içinde sınır ötesine kolayca aktarılabildiğini vurguladı. Terör finansörlerinin daha fazla tercih ettiği bir araç haline geldiğini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 5.'si Paris'te düzenlenen Teröre Finansman Yok adlı bakanlar konferansına katıldı. Şimşek, ödemeleri daha hızlı, ucuz ve erişilebilir kılan özelliklerin suçlular ve terör finansörleri içinde yeni kanallar oluşturduğuna işaret etti. Kripto varlıkların artık bu yeni risk ortamının merkezinde yer aldığına dikkat çekti.

0: Şimşek işlemlerin saniyeler içinde gerçekleştiğini, sınır ötesine kolayca aktarılabildiğini ve tek tıkla küresel likiditeye erişim sağladığını belirtti. Söz konusu araçların birçoğunun kullanıcıların kimliklerini gizlemesine imkan verdiğinin de altını çizdi. Şimşek, mali eylem görev gücü standartları tüm yetki alanlarında tutarlı şekilde hayata geçirilmelidir. Aksi takdirde suçlular her zaman en zayıf halkayı bulacak ifadesini kullandı.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Efes 2026 tatbikatında düzenlendi. Bakanlık Türkiye'ye konuşup Patriot hava savunma sistemlerinde görev değişimi yapılacağını belirtti. Türkiye'den NATO'ya askeri yakıt için boru hattı teklifinin detayları da paylaşıldı. Ayrıca İsrail'in Sumut filosuna yönelik müdahalesine tepki gösterildi.
0: Hava savunma sistemleriyle ilgili sürecin müttefiklerle koordineli sürdürüldüğüne vurgu yapıldı. ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar nedeniyle konuşlandırılan ilave iki Patriot sisteminden birinin Almanya tarafından değiştirileceği belirtildi.
2: Ülkemizde görev yapan İspanya Patriot hava savunma sistemine ilave olarak NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminden biri Almanya tarafından değiştirilecektir. Söz konusu değişimin Haziran ayı içerisinde tamamlanması planlanmakta olup, ilgili sistemin yaklaşık 6 ay süreyle görev yapması öngörülmektedir.
3: Efes 2026'ya milli unsurlarımız ile birlikte 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binden fazla personel katılmaktadır.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Efes 2026 tatbikatında düzenlendi. Türkiye'den NATO'ya askeri yakıt için boru hattı teklifinin detayları da paylaşıldı.
2: Söz konusu proje, Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelere paralel olarak ittifakın deniz yakıt taşımacılığına olan bağımlılığını azaltması ve NATO'nun akaryakıt idamesi ve birlikte çalışabilirliğini artırması bakımından önem arz etmektedir. Projemiz alternatiflerine kıyasla 5 kat daha maliyet etkindir ve onaylanması halinde çok daha kısa sürede faaliyete geçirilecektir.
0: Bilgilendirme toplantısında son dönemde Almanya ile artan olumlu ilişkilere de değinildi. Türkiye'nin bölgesel güvenlik açısından vazgeçilmez bir müttefik konumunda olduğu belirtildi.
2: Bu çerçevede Avrupa ülkelerinin Avrupa güvenlik mimarisinin geleceğinde ülkemizin stratejik rolünü daha güçlü şekilde değerlendirdiği, savunma, güvenlik ve stratejik işbirliği alanlarında ilişkileri derinleştirmeye önem verdiği görülmektedir.
0: Milli Savunma Bakanlığı, İsrail donanmasının küresel Sumut filosuna yönelik müdahalesine tepki gösterdi.
3: Filistin halkıyla dayanışmasını göstermek ve Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosuna, uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından müdahale edilerek yeni bir korsanlık eylemi daha gerçekleştirilmiştir. İsrail, alıkonulan vatandaşlarımızla beraber tüm katılımcıları derhal serbest bırakmalıdır. Gazze'de yaşanan bu insani trajedinin ve İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini yineliyoruz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'te NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Toplantı 21-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Toplantıda NATO zirvesi öncesi hazırlıklar ele alınacak. Ayrıca ittifakta bulunan ülkeler arasındaki savunma sanayi işbirliği ve üretim kapasitesi, Ukrayna'ya yönelik yardımların sürdürülmesi ve artan savunma harcamaları da masaya yatırılacak. Dışişleri Bakanları toplantıda İran'da yaşanan son gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'ndaki durumu da ele alacak. Bakan Fidan ise toplantıda bulunan mevkidaşlarıyla Ankara'nın zirveye yönelik beklentilerini paylaşacak. Ayrıca Türkiye'nin NATO'ya katkıları konusunda da bilgi verecek. ABD ile İran arasında müzakerelere ilişkin pazarlık sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki abluka krizi derinleştiriyor. Çin'e ait iki tanker Hürmüz'ü geçerken NATO Boğazı'nın Temmuz ayına kadar açılmaması durumunda müdahaleye hazırlanıyor.
4: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere pazarlığı sürerken Çin'e ait tankerler Hürmüz Boğazı'ndan geçti. NATO ise boğazın açılmaması durumuna karşı müdahale seçeneğini gündeme getirdi. Savaşla beraber Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği durma noktasına gelmiş, ticari gemi geçişleri savaş öncesine göre %95'e yakın düşmüştü. Taraflar arasında müzakerelere ilişkin pazarlık sürerken yaklaşık 4 milyon varil Irak ham petrolü taşıyan Çin'e ait iki tanker Hürmüz Boğazı'na geçti.

0: İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili bilgi verdi. Açıklamada son 24 saatte petrol tankeri, konteyner ve ticari gemiler olmak üzere 26 geminin İran Silahlı Kuvvetleri'nin izni ve koordinasyonunda Hürmüz'den geçtiği belirtildi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise abluka çerçevesinde bugüne kadar Hürmüz'e doğru giden 88 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 4 geminin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı. NATO, Hürmüz Boğazı'nın Temmuz başına kadar açılmaması durumunda ticari gemilere güvenli geçiş sağlamak amacıyla devreye girme olasılığını değerlendiriyor. Konuya yakın bir NATO yetkilisinin açıklamasına göre, ittifak içinde bu fikre destek verenler olsa da henüz tam mutabakat sağlanamadı. NATO liderlerinin 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek zirvede bu konuyu da ele alması bekleniyor.
1: ABD'de İran tartışması bu kez cephede değil, Senato koridorlarında yapılıyor. İran'a yönelik askeri operasyonların Kongre onayına bağlanmasını öngören savaş yetkileri tasarısıyla Trump'a İran freni geldi. ABD Senatosu Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan savaş yetkileri tasarısını kabul etti.
2: ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlarını sınırlamayı amaçlayan savaş yetkileri tasarısı Senato'da kritik bir işi geçti. Tasarının Senato Genel Kurulu'nda görüşülmesinin önü ilk kez resmen açıldı. Yapılan oylamada 50 senatör evet, 47 senatör hayır oyu kullandı. Cumhuriyetçi senatörler Rand Paul, Susan Collins, Lisa Murkowski ve Bill Cassidy Trump'a rağmen evet oyu verdi. Demokratların büyük bölümü tasarıya destek verirken, Demokrat Senatör John Fetterman ise hayır oyu veren tek demokrat oldu. Tasarı Trump'ın İran'a yönelik yeni askeri adımları atmadan önce Kongre'den onay almasını şart koşuyor. 1973 tarihli savaş yetkileri yasası, ABD başkanlarının tek başına uzun süreli savaş kararı almasını sınırlıyor ve bunu Kongre onayına bağlıyor. Başkanın bu tür bir adımı önceden Kongre'ye bildirmesi gerekiyor. ABD güçlerinin Kongre'nin onaylamadığı bir çatışmadan 60 gün içinde geri çekilmesini de zorunlu kılıyor. Tasarı, Temsilciler Meclisi'nden de geçerse Beyaz Saray'a gönderilecek. Ancak Washington kulislerinde Trump'ın tasarıyı veto etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
1: ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Trump'ın Küba halkına yeni bir ilişki teklif ettiğini bildirdi. Rubio, İspanyolca yayınladığı video mesajda bu ilişkiyi Havana yönetimiyle değil, doğrudan Küba halkıyla kurmak istediklerini söyledi. Küba'daki ekonomik krizin sorumlusu olarak da Havana yönetimini gösterdi.
0: Küba'ya müdahale ihtimaliyle gündemden düşmeyen Amerika Birleşik Devletleri yeni bir ilişki teklifinde bulundu. Teklifi ileten kişi Dışişleri Bakanı Rubio oldu. Rubio mesajında Küba halkının yaşadığı elektrik, gıda ve yakıt krizinin sorumlusunun Havana yönetimi olduğunu ileri sürdü. Ülkedeki elektrik kesintilerinin nedeninin Amerikan yaptırımları olmadığını savunan Rubio, elektrik, yakıt ve gıda krizinin asıl sorumlusu ülkenin kaynaklarını halka değil, kendi çıkarlarına kullanan ülke yöneticileridir dedi. Küba Bağımsızlık Günü dolayısıyla İspanyolca bir video mesaj yayımlayan Rubio, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Küba'yla yeni bir ilişki kurmak istediğini belirterek bu ilişkinin doğrudan halkla olması gerektiğini söyledi.
3: Presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba. Primero estamos ofreciendo 100 millones de dólares en alimentos y medicinas para ustedes, el pueblo, pero tiene que ser distribuido directamente al pueblo cubano por la Iglesia Católica o otros grupos caritativos de confianza. No robada por Gaesa para que lo vendan en sus tiendas.
0: Mesajında yeni bir Küba vurgusu yapan Rubio, halkın oy verebildiği, hükümeti eleştirdiği için hapse girmediği bir sistem mümkün dedi. Amerikalı bakan, Bahamalar, Dominik Cumhuriyeti ve Jamaika'yı örnek göstererek neden aynı şeyler Küba için de mümkün olmasın sorusunu yöneltti. Amerika Birleşik Devletleri ve Küba arasındaki ilişkiler Fidel Castro'nun 1959'daki devriminden sonra giderek bozulmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya uyguladığı yaptırımlarla diplomatik ilişkiler durmuştu.
1: Türkiye Büyük Millet

0: Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen küresel karşılaştırmalar ve alternatif arayışlar ışığında Türk modernleşmesi başlıklı sempozyumda konuştu. Kurtulmuş, barbar İsrail yönetiminin nasıl durdurulacağı Türkiye'nin meselesidir dedi.
1: Afrika'nın yoksul halklarının yoksulluğundan nasıl kurtarılacağı Türkiye'nin meselesidir. Filistin'de, Gazze'de hakkın hukukun nasıl sağlanacağı, barbar İsrail yönetiminin nasıl durdurulacağı Türkiye'nin meselesidir. Dünyanın her yerinde var olan ve artık insanlık için bir kabusa dönüşen çevre tahribatının ve iklim krizlerinin nasıl önleneceği Türkiye'nin meselesidir. Türkiye'nin aydınlarının meselesidir. Bu çerçevede, bu geniş kapsamda önümüze belki çok fazla ev ödevi koyacağız ama önce kendi içimizde köklerimize sağlam basarak kökü mazide olan bir atiyi gerçekleştiren anlayışla yolumuza devam edeceğiz.
0: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Fransa'da düzenlenen Anadolu'dan Avrupa'ya ortak miras buluşmaları etkinliğine katıldı. Etkinlikte yaptığı konuşmada, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan kural temelli uluslararası sistem işlemiyor ifadelerini kullandı.
2: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Lyon'da düzenlenen Anadolu'dan Avrupa'ya ortak miras buluşmaları programında konuştu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan uluslararası sistemin işlemediğini söyledi. Ukrayna-Rusya Savaşı'nı, Gazze'deki soykırımı, ABD, İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan süreci anımsatarak, çocukların katledilmesini durduramayan uluslararası bir sistemin var olduğuna dikkati çekti.
3: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan kural temelli uluslararası sistemin ve o sistemi ayakta tutmak için kurulan kurumların işlemediğini, tamamen hiçbir yaraya merhem olamayan bir duruma geldiğini görüyoruz.
2: Bilal Erdoğan, Avrupa'da yükselen Müslüman düşmanlığına da dikkati çekti. Batı bizleri bir komşu, tarihten gelen bir yol arkadaşı olarak görmek yerine, maalesef sadece inancımızdan, kültürümüzden dolayı bir öteki olarak görmeyi tercih ediyor dedi. Etkinliğe Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Elif Çelebican, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, AK Parti MKYK üyesi eski futbolcu Mesut Özil ile çok sayıda davetli de katıldı.
0: İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Şehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ'ye yönelik ihaleye fesat karıştırma operasyonu düzenlendi. 3 şüpheli gözaltında. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yapılan çeşitli kamu ihaleleri takibe alındı. Belediyenin iştiraki olan Ege Şehir Yapı'nın hem ihale sürecinde hem de denetim aşamasında etkili olduğu öne sürüldü. 4 kişi hakkında ihaleye fesat karıştırma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma suçlamaları çerçevesinde gözaltı kararı verildi. Operasyonda Ege Şehir Yapı Genel Müdürü dahil 3 kişi gözaltına alındı. Dönemin İzbeton Genel Müdürü ise aranıyor. Devlet korumasında yetişen 605 genç kamuya atandı. Atama töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Gençlerimiz Türkiye'nin geleceğini emanet ettiğimiz en büyük gücümüz." dedi.
4: Gençlerimizin Türkiye'nin geleceğini emanet ettiğimiz en büyük gücümüz. Azimleri, emekleri ve hayalleriyle yarınlarımızı inşa edecek en kıymetli hazinemiz.
2: Devlet korumasında yetişen 605 gencin kamuya ataması yapıldı. Böylece kamuda istihdam edilen koruma altındaki genç sayısı 66.126'ya çıktı.
4: Gideceğiniz kurumlarda güzel izler bırakacak, duruşunuzla örnek olacaksınız. Emeğinizle kendi hikayelerinizi sizler yazacaksınız. Sizler Sayın Cumhurbaşkanımızın güvendiği, ülkemizin teminatı diyerek yarınlarımızı emanet ettiği gençlersiniz.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Önceliğin çocukların üstün yararı olduğuna dikkat çekti.
4: Halihazırda 15.660 çocuğumuza çocuk evlerinde yuva sıcaklığında bakım hizmeti sağlıyoruz. Yalnızca barınma ve bakım ihtiyaçlarına odaklanmıyoruz elbette. yarınlarımız

0: yuvamıza umut tohumlarını eken evlatlarımızın eğitim hayatlarını da yakından takip ediyoruz.
1: Noter huzurunda kuralların çekildiği atama töreninde duygusal anlar yaşandı.
2: Türkiye İstatistik Kurumu ilk kez Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması bülteni açıklandı. Buna göre geçen yıl resmi rakamlara en çok bildirilen suç türü araç hırsızlığı oldu. Bireylerin %2.8'i ise dolandırıcılığa maruz kaldı. Peki suçtan korunmak için evde hangi önlemler alındı? Detaylar haberimizde.
3: En çok bildirilen suç türü araç hırsızlığı. Bireylerin %2.8'i dolandırıcılık mağduru. Türkiye İstatistik Kurumu suç mağduriyeti araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma 15 yaş ve üstündeki 18.378 kişiyle bilgisayar destekli yüz yüze görüşme yöntemiyle yapıldı. Buna göre bireylerin geçen yıl resmi makamlara en çok bildirdiği suç türü %81.3 ile araç hırsızlığı, onu %68.4 ile motosiklet hırsızlığı ve %53.3 ile saldırı ya da yaralama izledi.
4: Araştırmada suçtan korunmak amacıyla hane halkının aldığı güvenlik önlemleri de incelendi. Peki vatandaşlar evde en çok hangi tedbiri aldı?
3: Bireylerin aldığı en yaygın önlem %70.7 ile zırhlı ya da çelik kapı oldu. %35.5'u evinde güvenlik kamerası, %28'i ise panjur veya korkulukla önlem aldığını anlattı.
4: Hırsızlık suçlarında çalınan eşyaların maddi kaybı da araştırmaya konu oldu. Sonuçlara göre ise çoğunlukla hırsızlık olaylarında 25 bin liranın altında bir değer kaybı gözlemlendi.
3: Araştırma suç türlerinde mağduriyetin yaygınlık hızına ilişkin gösterge üretilmesi ve mağdurların güvenlik algısının değerlendirilmesi amacıyla yapıldı.
2: Afyonkarahisar'da bir kişi 9 yaşındaki kızına küfür ettiği iddiasıyla 11 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü. Olay Cuma günü Susuz Beldesi'nde yaşandı. 36 yaşındaki A.A. kızına küfür ettiği gerekçesiyle sokakta gördüğü 11 yaşındaki çocuğa yumruk, tekme ve tokatla saldırdı. Adam çocuğu yakasından tutarak defalarca havaya kaldırdı ve yere fırlattı. Dayağın etkisiyle bilincini kaybeden çocuk bir süre sonra yere yığıldı. Çevredekilerin araya girmesiyle saldırgan uzaklaştı. Olay sonrası darp edilen çocuğun ailesi jandarmaya giderek şiddet uygulayan A.A.'dan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. PUBG oyunuyla başlayan sanal dünya arkadaşlığı kısa sürede tehdit ve şantaja dönüştü. İddiaya göre oyunda tanıştığı genç kızın bilgilerine ulaşan şüpheli mağduru müstehcen görüntü göndermeye zorladı. Öyle ki genç kız intiharın eşiğine geldi. Savcılık devreye girdi. Meta ile yapılan yazışmalar şüphelinin kimliğini ele verdi. Dijital şantaj ağına ilişkin dosyanın detayına Arzu Kaya ulaştı.
3: Önce oyun oynadılar, sonra sosyal medyada konuşmaya başladılar. İddiaya göre genç kızı tehdit edip şantajla para isteyen o kişiler savcılığın operasyonuyla yakalandı. Konuşma bir anda tehdide dönüştü. Şüpheli ve kız arkadaşı mağdurun okul bilgileri, adresi ve aile bilgilerini ele geçirdi. Bu bilgilerle çıplak fotoğrafını istedi. Göndermezse ailesine zarar verileceğini söyledi. Genç kız intiharın eşiğine geldi.
5: Aşkım. Kimle uğraşıyorum? Tahmin et. Şimdi. Yes. Hem senden yazıyorum hem benden yazıyorum.
3: Şüpheliler mağduru başka kişilere müstehcen görüntüler göndermeye de zorladı. Karşılığında gelecek paralarınsa kendi hesaplarına yatırılmasını istedi. Dosyada tehdit mesajlarının yanı sıra şantaj videoları da yer aldı. Şüphelilerin mağdurun ailesine genç kıza ait görüntülerin olduğu videolar gönderdiği de belirlendi.
5: Bizim mesleğimiz bu. Yani meslek ek iş gibi bir şey. Merak etme. Dediğimi yaptığın sürece hiçbir şekilde sana zarar vermem. Ya sana demiyorum zaten ölene kadar bana çalış. Her şeyi tıkır tıkır tıkır ailene atarım.
3: Soruşturmada en kritik delilse dijital izler oldu. Savcılık Instagram'ın bağlı olduğu Meta şirketinden hesaplara ait telefon, IP ve mail bilgilerini aldı. O kayıtların izi Adana'ya çıktı.
6: Yapılan incelemelerde hesap sahibinin Barışcan A olduğu tespit edildi. Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Aynı zamanda dijital materyallerine de el konuldu.
3: Şüpheli suçlamaları kabul etmese de tutuklandı. Kız arkadaşına yönelik de soruşturma başlatıldı. Soruşturmada şimdi aynı yöntemle mağdur edilen başka kişilerin olup olmadığı

0: yaptığı araştırılıyor.
1: Mide kanaması geçiren sanatçı Haluk Levent Ankara'da tedavi altına alındı. Eskişehir'deki Kültür Yolu Festivali'nde dün konser veren Levent bazı programları için geldiği Ankara'da rahatsızlandı. Levent Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü. Genel cerrahi servisinde müdahalesi yapılan Levent'in mide kanaması geçirdiği, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
2: Şarkılarla verdiği konserlerle yıllardır dinlediğimiz sanatçılardan biri.
1: Türkiye Gençlik Vakfı bu yılda 81 ilde yaz okulu düzenleyecek. Renklensin Yaz Okulumuz mottosuyla hayata geçirilen projenin lansmanı yapıldı.
3: Bu anlamlı programa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
4: Gençlerimizin %35'inin dijital bağımlılıklar konusunda alarm veren bir seviyede olduğunu, bu gençlerin büyük bir kısmının dijital okuryazarlık anlamında da yetersiz bir olgunlukta olduğunu gösteriyor.
5: Sanal alemdeki tehlikeye dikkat çekti. Gençleri dijital bağımlılıktan korumanın önemine değindi. Renklensin Yaz Okulumuz sloganıyla hayata geçirilen kamp projesini duyurdu.
4: Bu kampların bila bedel olması, hakikaten bir toplumsal iyilik hareketi olduğunun bir başka delili.
5: Türkiye Gençlik Vakfı bu yılda 81 ilde yüz binlerce öğrenci için yaz okulu düzenleyecek. Amaç çocukları ekranların gri dünyasından ve dijital yalnızlıktan kurtarmak. Bu kapsamda birçok sosyal aktivite olacak.
4: TÜGVA'nın bu çalışmasını ben taşın altına elini koymak olarak değerlendiriyorum. Ailelerin de işini kolaylaştırmamız gerekiyor.
6: Eğitim yalnızca öğretmenlerin ya da okulların omuzlayabileceği bir mesele değildir. Aile, okul, sivil toplum kuruluşları, medya kuruluşları ve toplumun tüm dinamikleri topyekün bir şekilde gençlerimizin gelişim sürecinde sorumluluk üstlenmelidir. Gelin hep beraber taşın altına elimizi koyalım.
5: TÜGVA yaz okulları ücretsiz olacak. Temmuz ayı itibariyle başlayacak. Aileler internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek. Ayrıca doğa kampları ve tematik kamplar da düzenlenecek.
1: İspanyol aktör Javier Bardem, Gazze'deki soykırıma sesini yükselten oyuncuların Hollywood'un kara listesine dahil edildiğini söylemişti. Oyunculara destek İspanya hükümetinden geldi. Kültür Bakanı, hükümetimiz oyunculara yönelik her türlü sansürü reddediyor, dedi.
7: Gaza, for example, coming again into that, has been committed and is still being committed genocide is a fact.
5: İspanyol aktör Javier Bardem Gazze'deki soykırıma sessiz kalanları eleştirmiş, sesini yükselten oyuncularınsa Hollywood'un kara listesine dahil edildiğini söylemişti. Oyunculara destek İspanya hükümetinden geldi. İspanya Kültür Bakanı Urtasun Bardem'in kara liste iddiasına değindi. Hükümet, görüşlerini özgürce ifade eden ulusal sanatçılarımıza yönelik her türlü sansür veya saldırıyı reddediyor, dedi.
8: De apoyo, artistas como Javier Bardem.
5: Urtasun, özgürce görüşlerini ifade ettikleri ve özellikle Filistin'deki soykırımı kınadıkları için sansür ve saldırılara uğrayan Javier Bardem ve Sergi Lopez'e hükümet olarak tam destek verdiklerini ve sempati duyduklarını söyledi.
9: No to war and free Palestine.
5: Katalan oyuncu Sergi Lopez, Fransız sinemasının ana finansörlerinden olan Canal Plus'ın kültürel ve ideolojik olarak İsrail'e verdiği desteğe karşı uyarıda bulunan bir mektuba imza atanlar arasında yer alıyor. Mektuba Fransız aktrisler Juliette Binoche ve Adèle Hinel de imza atmıştı.
1: ABD Başkanı Trump'la Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Kasım ayındaki görüşmesini hatırlayacaksınız. Beyaz Saray'daki görüşme sırasında Trump, Şara'ya kendi markasını taşıyan parfümlerden sıkmıştı. ABD Başkanı aylar sonra yine Şara'ya kendi ıslak imzasını taşıyan bir notla yeni parfümler gönderdi.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya kendi markasını taşıyan parfümlerden gönderdi. Bu hediye akıllara iki liderin Kasım ayında Beyaz Saray'da yaptığı görüşmeyi getirdi. Trump, Şara'yı Kasım ayında Beyaz Saray'da ağırlamış, görüşmenin ardından kendi ürettiği parfümlerden hediye ederek Şara'nın üzerine sıkmıştı.
10: This is the best
0: Fragrance. Come here.
10: I have one here, sir.
5: ABD Başkanı

Aylar sonra Suriye Cumhurbaşkanı'na bir hediye paketi gönderdi. Pakette Trump'ın kendi markası olan Trump Victory parfümleri ve ıslak imzalı bir not yer aldı. Notta Trump'ın "Ahmet, sana bu harika parfümü verdiğimde çektirdiğimiz fotoğrafı herkes konuşuyor. Sadece bitmiş olma ihtimaline karşı yenisini gönderiyorum" ifadesi vardı. Hediyeyi sosyal medya hesabından paylaşan Shara ise gönderisinde Trump'ı etiketleyerek "bazı görüşmeler iz bırakır, bizimkisi görünüşe göre bir koku bıraktı" diyerek teşekkür etti. Kasım ayındaki ziyaret bir Suriye

0: Açık ve netten iyi akşamlar değerli izleyenler. Dünyanın bütün gündemini, en sıcak başlıkları burada konuşacağız. Şimdi Xi Jinping Çin'de hoşça kal Trump, hoş geldin Putin dedi. 4 gün aradan sonra Trump'tan. Putin Çin'de bugün pek çok açıklama da yapıldı. İki liderin karşılanışı çok fazla konuşuluyor. Bir karşılaştırma yapılıyor. Hangisi daha iyi karşılandı diye. Öte yandan İran Savaşı ile ilgili sıcak gelişmeler var. Amerikan Başkanı açıklama yaptı. Benim acelem yok. Beklerim. Daha 3 aydır oradayız. Daha fazla da bekleriz dedi. Bir yandan arada böyle ara bulucularla pek çok mesaj taşınıyor. Hepsini konuşacağız. Rusya-Ukrayna savaşına da bakacağız. Hatta Ukrayna'ya gideceğiz. Geçtiğimiz günlerde Kiev'e, Moskova'dan çok büyük bir saldırı olmuştu. Yine Ukrayna'dan Rusya'ya da cevap gelmişti o saldırıdan sonra. Ama acaba durum nasıl? Hepsini konuşuruz. Avrupa Birliği, NATO, bütün bunlar önemli başlıklar. Sıcak açıklamalar da var. Kimlerle beraberiz? Bir hoş geldiniz diyelim. Nevzat Çiçek, Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni. Hoş geldin Nevzat.
1: Hoş bulduk.
0: Gazeteci Gürkan Zengin bizimle. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Doktor Tolga Sakman, DİPAM Başkanı. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler. Ve doçent Doktor Turgay Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz. 4 gün geçti üzerinden. Bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de sıra. Çin'e gitti. 2 günlük temasları başladı. Dün gece varmıştı. Bugün temasları başladı. Daha da gidecek olanlar da var. Bu ara böyle herkes Çin'e gidiyor. Acaba neden diye de soruluyor. Bazı görüntüler, karşılama görüntüleri Trump'ta çok konuşmuştuk. Putin'de de benzeri görüntüler oldu. Ama Trump dedi ben daha iyi karşılandım. Nedir bu karşılama ve karşılanma üzerine bu tartışma, kim daha iyi karşılandı tartışması, bir bakarız. Şöyle söyledi Putin konuşmasının başında. Sayın Xi Jinping, değerli dostum, burada bir Çin atasözünü hatırlatmak istiyorum dedi. Bildiğimiz kadarıyla Çin'de şöyle söylenir. Bir gün görmedim seni ama sanki 3 sonbahar geçti. Trump da hatırlarsınız bir bahçeye gitmişti Xi Jinping'le. Buraya başka liderleri getirdin mi? Getirdi mi bir sorar mısınız demişti. Putin'in geldiği ortaya çıkmıştı. Böyle bir hadi Nevzat seninle başlayalım. Nasıl gördün görüntüleri?
1: Vallahi bir görüntü var. Çok tartışılıyor. Ben de şimdi arkadaşlara onu yazdım. Yani enteresan bir tartışma. Şimdi Putin'in arabasında Çin plakası var. Trump'ın arabasında plaka yok. Ne tartışılıyor kısmında? Amerikalılar diyor ki Çinliler bunu istediler ama biz bunu tırnak içinde söylüyorum. Egemenliğimize helal getirmeyiz diyerek reddettik. Bak Putin bunu taktı, Çin plakasını. Aslında ziyaretin arasındaki temel fark bu tarzı böyle işi magazinleştiren.
0: Kim yazıyor bunu? Kim söylüyor
3: Amerikalılar
0: bunu?
3: Amerikalılar mı söylüyor
0: bunu? Amerikalılar.
1: Hayır. Amerikalı ve Çin'de de zaten bu paylaşılıyor ikisinde. Yani bu bir tanesi plakasızken niye diğeri işte plaka takıyor sorusu. Bunun üzerinden senin geleceğin şey şöyle. Aslında Putin çok sıcak karşılanmadı. Soğuk bir karşılama vardı. Trump'a göre hani şaşalı değildi vesaire tarzı bir şey. Vallahi ben öyle hiç bakmıyorum. Yani sonuç itibariyle yapılan anlaşmaya bakmak lazım. Hani ne oldu ne bitiye bakmak lazım. Şimdi buraya gelirken rakamları tekrar bir güncelleyeyim diye baktım. Ne kadar? 2025 yılında 320 milyar doların üzerinde bir ticaret hacminden bahsediyoruz. Bazı yerlerde 250'nin üzerinde falan ifade ediyor ama Rus resmi verilerini söylüyorum. 2025 yılında 320 milyar doların üzerine çıkmış bir ticaret hacmi. Savaş öncesinde bu 2021'de 147 milyar dolarmış. Yani herhalde bu bize çok net bir tablo ortaya koyuyor. 2026'nın ilk çeyreğinde Rus petrol ihracatının Çin'e %35 arttığını Ruslar ifade ediyorlar. Bunun da altını çiziyorlar. Sibirya

0: Ücü 2 hattının tekrar altını çiziyorlar ve Ruslar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki biz esasında Çin'le ticari hacmimizi geliştiriyoruz. Biz petrol satıyoruz. Çin de bu anlamda çok iyi bir alıcı ama stratejik ve aynı zamanda dengeli bir tanım kullanıyorlar. Yani dengeli bir alıcı diyorlar. O çok ilginç geldi bana.
1: Evet ama mesela fiyatı biraz daha yükseltmek istiyoruz tarafı. Bu Sibirya gücü bir türlü açılamadığı bir süredir Çin çok fazla satıyor Rusya'ya ama Rusya orada dengeli değil gibi eleştirileri de Rusya'da içeride duyuyoruz
0: işte
1: sanki.
0: Çin'in zaten dünyadaki en büyük sorunu, Amerika'da da aynı sorunu yaşıyor. Yani Çin herhalde şu an İran dahil ticaret yaptığı hiçbir ülkede büyük bir ihtimalle Çin aleyhine bir fazlalık
2: yok,
0: şey yok.
2: Hiçbir ülkede yok.
0: Hiçbir ülkede yok. Yani Çin her ülkede
2: ticaret fazlası.
0: Ticaret fazlalığını veriyor. Bunu çok net görüyoruz. Bu 2001'de imzalanan iyi komşuluk, dostluk ve işbirliği anlaşması bunun 25. yılının olduğunu altını çiziyorlar Ruslar. Yani burada esasında hani siz buna konjektürel olarak bakıyorsunuz belki şu an İran meselesi üzerine vesaire ama böyle bir mesele değil diyorlar. Yansımasına baktığımda çok açık net söyleyeyim. Herkesin tabii merak ettiği soru, Rusya ve Çin enerji konusunda, enerji jeopolitiği konusunda veya Trump'ın Çin devlet başkanına yaptığı görüşme sonrasında yeni bir hattı, tırnak içinde söylüyorum bunu, hani ortaya koyabilir mi? Hani yeni bir jeopolitik durumu ortaya koyabilir mi? Anladığımız kadarıyla mesela nükleer müzakerelerle ilgili, nükleer meselelerle ilgili çok bir şey görmüyoruz. Savunma sanayi ile ilgili mesela çok bir şey görmüyoruz. İki ülkenin de tamamen ticari odaklı olarak buraya gittiğini görüyoruz. Tabii şu da söyleniyor, ben de katılıyorum. Yani Çin'in burada artık bir Asya gücünün en zirve noktalarından birini temsil ettiğini de görmek gerekiyor. Bu tartışma üzerine yani Rusya'da Rus liderin Putin'in bu ziyareti sonrası en çok tartışılan meselelerden bir tanesi Asya hattı denilerek yeni bir yaklaşımın ortaya konması. İşte bunun içerisinde Kazakistan'ı koyuyorlar. Bunun içerisine Orta Kuşak Yol Projesi'ni koyuyorlar. Orta Koridor'u koyuyorlar. Bunun içerisine Zengezur Koridor'unu koyuyorlar. Ve bunun üzerinde bir Asya meselesi tartışmaya açıldı. Bence esas mesele bu saatten sonra biz Rusya-Avrupa denkleminde, NATO denkleminde Trump'ın ortaya koyduğu tavır neticesinde yeni durumları görebilir miyiz? Ben şöyle bakmıyorum meseleye. Bütün bu seyahatler işte İran krizini sonlandırma noktasında baskı vesaire kısmını hani %100 olarak çok net görmüyorum. Çok açık söyleyeyim. Yani herkesin beklentisi Çin, İran konusunda çok sert bastıracak, İran adına karar verecek falan. Ben öyle görmüyorum meseleyi. Evet. Mesele Çin açısından hep söylüyorum. Birinci öncelik Tayvan meselesi. İkinci öncelik enerji jeopolitiği açısından bunu güvenceye alma meselesi. Fakat buradaki anlaşmanın ticari olarak bence Trump'ın imzaladığı ABD anlaşmasıyla bir kıyaslanması gerekiyor. Biz bunu kıyaslamadık daha.
1: Putin'in yani Rusya-Çin anlaşmasıyla ABD-Çin anlaşması.
0: Evet, çünkü bir tanesinde şöyle alacağız, edeceğiz var. Mesela sığır eti alacağız. Mesela soya alacağız. 200 Boeing alacağız tarzı şeyler var. Ama diğer taraftan rakamlara yansımış ve halen devam eden işte biraz önce ifade ettim bir anlaşma var. Ve o anlaşmayla o anlaşmanın neticesinde devam eden ithalat ihracat dengeleri var. Dolayısıyla da ben uzun vade içerisinde özellikle bu biraz önce bahsettiğim Kazakistan ve Rusya'daki petrolün işte Moğolistan üzerinden taşınma hikayesi, bu Çin noktasında bunu ifade ettiğimizde ben yeni denklemin biraz daha sanki askeri kısımdan ziyade ticari endekse doğru kaydığını düşünüyorum. Yani evet. Trump'ın da esasında bu kadar iş adamıyla gitmesi neticesine şunu da karşılaştırmak lazım. Mesela Trump kimle gitti? Putin kimle gitti? Ama Çin onların karşısında kimle oturdu? Bence en önemli işlerden bir tanesi bu. Yani Çin'in oturduğu şirketleri mesela çok görmek istemedik. Hep ABD şeyini görmek istedik. ABD'nin büyük şirketlerini görmek istedik. O anlamıyla ben iki tarafında şu an memnun olduğunu düşünüyorum. Fakat çok ilginç. Yani Çin ABD ile de şu an memnun. Rusya ile de memnun. Onu da görebiliyoruz.
1: Tabii.
3: Ama Putin'in şöyle bir şeyi vardı. 40 anlaşma yapmak gibi bir niyeti vardı.
0: Evet.
3: 20 tane yapabildi. Öyleydi. Yani o yapamadığı 20 anlaşma ne mesela? Onu belki o hani
1: bir de ona bakmak
3: memnun
1: lazım.
3: Olmaması hali neden kaynaklanıyor? Belki buradan bakmak.
0: Hocam
3: lazım.
0: Orada bir şey söyleyeyim. Orada şunu söylüyorlar. Ben de o konuya baktım. Bu anlaşmaların 20 tanesi devlet başkanının şeyinde olacaktı. Ev sahipliğinde kameraların önünde.

0: 20'sinin de teknik olacağı söylendi ama sonrasını bilmiyoruz. Mesela yok,
1: Kremlin 20 anlaşma imzalandı dedi ama.
0: Ha, 20 ise 20
2: ama Kremlin başta hedef 40 anlaşma diye, evet, yani 20'si, öyle 20'si yazılıp çizildi. Bu arada Profesör Doktor Hasan Ünal da aramızda. Hoş geldiniz hocam.
3: Hoş bulduk. Evet, iyi akşamlar. Teşekkürler.
2: İyi akşamlar. Yayınlar. Çok teşekkürler katıldığınız için. Şimdi şu hazır mı o görüntüler? Trump'la Xi Jinping ve Putin'le Xi Jinping varsa bir açalım mı? Sonra Hasan hocamı bir yorumlatmak istiyorum. Bu karşılama niye bu kadar mevzu oldu diye. Bir açalım o zaman.
0: Bak,
2: bir
0: burada plaka yok. Söylediğim
2: ha,
0: şey
2: bak,
0: plaka
2: bak senin
0: yok.
2: Dediğin bu, pardon. Evet, burada var ama plaka.
0: Yok.
2: Geçiyor.
0: Gelecek. Bak şu.
2: Aa, evet, burada plaka bu, yok.
0: Evet. Yani
2: bu Amerikan başkanının ziyareti. Çin'de var. Pekin. Bunun bizatihi anlamı nedir acaba? O görüntüleri de bir açar mıyız değerli arkadaşlar? Hazırsa Erdem. Peki.
4: Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпин, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят, не виделись день, а как будто минуло три осени. Мы действительно рады очень вас видеть. Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпин, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят, не виделись день, а как будто минуло три осени. Мы действительно рады очень вас видеть. Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпин, дорогой друг.
5: Aslında öyle çok özleyici bir durumda yok. Bu bildiğim kadarıyla Putin'in Çin'e 25. gidişi. Son 25 yıl içinde.
1: Ama bir yıldır
5: her sene gidiyor.
1: Bir yıldır görüşmüyorlar ama.
2: Ya, o çok özlemiş anlaşılan o hakikaten. Yani bir gün görmedim seni. Sanki geçti 3 sonbahar. Sorar mısın başka liderleri getirmiş mi bu bahçeye? Bunların içinde bilmiyorum. Ben biraz romantik tını alıyorum. Yani hakikaten bir gün görmedim seni. Sanki geçti 3 sonbahar. Romantik bir söz netice.
0: Tam romantizm yapılacak devlet başkanı yani.
2: Niye böyle oldu Hasan Hoca?
5: Putin de seviyor bu işleri böyle.
2: Putin de seviyor. Putin de yani evet, gülümseyerek böyle gülümseyen bir ifadeyle söylüyor. Kim daha iyi karşılandı?
3: Bilmiyorum. Onları siz biliyorsunuz. Daha yakından takip ediyorsunuz. Ama kimin, hangi Amerika'nın mı, Rusya'nın mı, Çin'le daha yakın ilişkileri vardır ve muhtemelen olacaktır, artarak devam edecektir bu ilişkileri gibi konulara gelirsek, yani bu sembolik tarafları bir kenara koyarsak, çünkü onlara dair benim söyleyebileceğim bir şey yok. İşin doğrusu yakinen de takip edemedim, sadece sonuçlara baktım şöyle.
2: Mesela şu örnek üzerinden ne dersiniz merak ettim, çok konuşulduğu için. Trump geldiğinde başkan yardımcısı tarafından havalimanında karşılandı ama Putin geldiğinde Dışişleri Bakanı karşıladı, Çin Dışişleri Bakanı. Burada bile hangisi daha üst düzey bir karşılamaydı bu konuşulur. Çin Dışişleri Bakanı daha etkili bir figür. Dolayısıyla Putin daha aslında üst düzey karşılanmıştır gibi yorumlar da oldu. Sizce?
3: Çin Dışişleri Bakanı çok etkili bir figür. Yani uluslararası dünyada da herkesin bildiği, tanıdığı, uzun yıllardır bu görevi, çok kısa bir dönem hariç uzun yıllardır Xi Jinping ile birlikte bu görevi sürdüren birisi, konulara hakim vesaire. Rusları da yakından tanıyor. Mesela Putin'le diyelim Xi doğrudan görüşmediği zamanlarda başka toplantıların gölgesinde veya Lavrov'un işte Pekin ziyaretinde, kendisinin Moskova ziyaretinde filan sık sık da bir araya geliyorlar. Dolayısıyla yani buradan eğer sembolik bir şey çıkaracaksak herhalde Rusya'nın Rusya'ya daha fazla önem verdiği anlamına gelebilir. Ama şunu zaten söylemek lazım. Bu iki ülkenin arasındaki ittifakımsı ilişkinin ayrıntılarını bilmiyoruz. Yani bu bir askeri ittifak mıdır? Birisine bir saldırı vuku bulduğunda diğeri elindeki bütün imkanlarıyla öbürüne yardımcı olmak üzere harekete mi geçecektir? Yoksa böyle bir ortak tehdit belirlemeden yapılan genel bir

0: anlaşma mıdır? Ve zaman zaman bu ziyaretlerde bunlar gözden geçiriliyor mudur? Sözlü mutabakatlar şeklinde konuşulup bakanlıklar veya işte Kremlin ve Şii'nin sarayı tarafından kayda alınıyor mudur? Bunları bilemiyorum, ayrıntılarını hiçbirimiz de bilemeyiz. Ama benim görüşüm o ki Çin'le Rusya arasında bir ittifak var. Şimdi Çinlerle konuştuğunuz zaman think tanklarıyla falan, yani Rusya'dan bahsederken bizim müttefikimiz diyorlar. Bunu kolay kolay da başkaları için söyleyeceklerini zannetmiyorum. Burada bunu söylemelerinde mantık, Ruslarla konuştuğunuzda da onlar yani Çin'i ciddi bir müttefik olarak tanımlıyorlar. Şimdi bu iki ülkenin de Batı'ya karşı mücadelelerinde farklı yerler söz konusu. Mesela şu anda Rusya Ukrayna'da Batı'ya karşı bir mücadele içinde. Çin ise henüz başlamamış ve muhtemelen başlamayacak olan, çünkü gelişmeler, olaylar Çin'in lehine gidiyor. Bir Tayvan meselesi yüzünden, ama en azından askeri bir sorun olmasa da, mücadele olmasa da, en azından siyasi bir mücadele olarak Tayvan yüzünden Batı ile, özellikle Amerika ile ilişkileri sorunlu. Ama bu şu anlama gelmiyor. Bu ülkeler zaten çok kutuplu dünya düzeninde muhtemelen böyle olmaya devam edecek. Bu ülkelerden birine saldırı olduğunda diğerleri hep birlikte öbürüne yardım etmeye gidecekler, koşacaklar. Böyle bir şey yok. BRICS'te de böyle bir şey söz konusu değil. BRICS'te birbirlerine bölgesel düzeyde rakip olan ülkeler de üyeler. Şimdi yani ne Rusya'nın Ukrayna mücadelesinde Çin'e ihtiyacı var doğrudan, ne de Çin'in Tayvan konusunda Batı ile yürüteceği mücadelede Çin'e Rusya'ya ihtiyacı var. Şimdi öte yandan dikkat ederseniz mesela iki taraf arasında işte askeri işbirliği, savunma sanayi işbirliği gibi şeyler olmuyor. Bu da şundan kaynaklanıyor. Rusya'nın savunma sanayi çok ileri düzeyde. Çin'inki de aynı şekilde ve artan bir oranda devam ediyor. Yani birinin öbürünün know-how'ına, teknolojisine birebir ihtiyacı yok. Belki çok bilmediğimiz alanlarda ufak tefek ihtiyaçları vardır birinin öbürüne. Örneğin geçtiğimiz yıllarda, ama bundan bir 20 sene falan öncesine kadar, Çin'in şu anda çok ilerlettiği silah teknolojilerinin önemli bir kısmı başlangıç itibariyle Rusya'dan, ondan önce Sovyetler Birliği'nden alınma teknolojiler üzerine inşa edilmişti. Ama artık Çin'in mesela böyle bir şeye ihtiyacı yok. Bu alanda Çin de doğrudan ihracatçı bir devlet, Rusya da ihracatçı bir devlet. Hatta bu açıdan birbirlerine de rakip durumdalar. Mesela şimdi eğer Trump Ukrayna konusunda Rusya ile yürüttüğü o anlaşma metni vardı. Böyle bir 21 madde falandı. En son oraya gelmişti 20-21 maddeye. O anlaşmayı tamamlayabilmiş ve imza atabilmiş olsaydı, orada Rusya ile çok geniş kapsamlı bir işbirliği vardı. Yani mesele Ukrayna'nın ötesine gidiyordu. Mesela Rusya'nın enerji sektörüne Amerika yatırım yapacaktı. O anlaşma metnine göre nadir toprak elementlerinde birlikte yine yatırım yapacaklardı. Rusya'nın el konulan mali varlıklarının önemli bir kısmı Ukrayna'ya yatırım olarak dönecekti. Buradan elde edilen karın da %50'si Amerika'nın, %50'si Rusya'nın olacaktı falan. Ve özellikle Kuzey Buz Denizi'nde, ki deniz diyoruz biz ama orası Akdeniz'in 5 misli büyüklüğünde bir okyanus, ciddi işbirliği söz konusu olacaktı. Mesela Trump'ın elinde böyle bir anlaşma olsaydı Çin'e giderken, hani Rusya ile anlaştım
1: daha ben, güçlü gidecekti diyorsunuz.
0: Tabii. Yine Trump mesela İran'ı yerle bir etmiş de gitmiş olsaydı, ki bu açıdan ben İran Savaşı'nın 50 yıl sonra siyasi tarihçiler, askeri tarihçiler tarafından yazıldığında tarihi bir savaş olarak değil, tarihi yapan bir savaş, tarihi yönlendiren bir savaş olarak ele alınacağını düşünüyorum. Evet. O zaman Trump yine Çin'e karşı çok daha güçlü bir durumda olurdu. Yani dönüp de mesela kendisine Tayvan'la

0: ilgili sorular sorulduğunda, efendim işte burası 5900 mil bize uzaklıkta, efendim Çin'e sadece 59 mil uzaklıkta. Yani Çin çok güçlü bir devlet, bu konuda çok hassaslar. Yani psikolojik olarak da öyleler. Yani ne biz burada gelip de savaşacak değiliz ya anlamına gelen laflar etmezdi.
1: Ama önemli bir pazarlık kozu elimizde dedi. Bir de biz bunu burada çok konuştuk değerli hocam. Hep şu da soruluyor. Amerika'nın elinde hiç mi kart yok bu masaya otururken Çin'e karşı sizce? O kadar mı zayıf gitti?
0: Valla bence bu kibir imparatorluğu diyorum ben buna. The Empire of Hubris diyorum. Kibir imparatorluğu çok hızlı bir çöküşe gidiyor. Bu İran Savaşı'nda çok kötü çuvalladılar çünkü. Bir de bu kibir psikolojisiyle hareket ettikleri için, bir de işin içinde Washington'da bir sürü karışan var. Yani yok işte İsrail lobisi var, Kongre'de İsrail lobisini destekleyenler var, İsrail lobisine mensup olup neokon olup hayır bu savaş kaybedildi, bu bir stratejik yenilgidir diyenler var filan. Amerika bu açıdan kendine özgü bir devlet. Ama o kendine özgü olmanın yarattığı pozitif unsurlar giderek kayboluyor. Ve dolayısıyla bunu rakipleri çok iyi takip ediyor. Yani demem o ki şimdi yani Ruslarla Çinlilerin işbirliğini artırmaları için her türlü sebep var. Ama bu ağırlıklı olarak ekonomi ve ticari alanlarda olacaktır. Hatta bu Ukrayna barışını Amerika bir türlü imzalamadı ve Ukrayna'ya yönelik de böyle birbiri içinde çelişkiler barındıran politikalar izlediği için artan bir oranda mesela Ruslar o anlaşmadan uzaklaşabilirler ve diyelim ki işte kendi enerji sektörlerini, nadir toprak elementlerini, değerli madenleri vesaireyi Çin'le beraber geliştirmeyi düşünebilirler. Çünkü Rusya bu açıdan dünyanın en büyük kaynaklarına, rezervlerine sahip. Yani şu anda tespit edilen, ispat edilmiş kaynaklar 100 trilyon doların üzerinde. Yani dünyanın toplam bir yıllık milli geliri kadar. Daha mesela havalar eğer hakikaten küresel ısınma devam ederse ek kaynaklar ortaya çıkacağı konuşuluyor, anlaşılıyor filan. Bunlar da ayrısı. Yani bu çerçeveden bakmak lazım. Ben Rusya-Çin ittifakının daha da ete kemiğe bürüneceği kanaatindeyim bu gidişat çerçevesinde.
1: Teşekkür
0: Putin'in de
1: ederim.
0: bu çerçevenin içine o etle yani daha bir ete kemiğe dönüştürme sürecine bu gezinin önemli katkılar sunduğu kanaatindeyim.
1: Teşekkür ederim. Şimdi bize bir mesaj göndermiş Ulaşcan CGTN Türk Genel Yayın Yönetmeni. Bu karşılama ile ilgili Trump'ı karşılayan Cumhurbaşkanı yardımcısı. Evet, Rusya'yı karşılayan da Dışişleri Bakanı, ama Dışişleri Bakanı'nın Rusya ile ilişkileri daha iyi. Bir yandan böyle bir karşılaştırmayı da Çinler özellikle dikkatli olduklarını, çok da istemediklerini, karşılamada eşit gibiler ama anlaşılan Cumhurbaşkanı yardımcısı daha öndeymiş. Şöyle hızlıca bu karşılamalarla ilgili ne düşündünüz izlediğinizde Turgay Hocam?
2: Yani Trump'ın Çin ziyaretinde de benzer tartışmaları geçen hafta burada yaptık. Hocamın dediği gibi aslında yani göstergeler üzerinden, semboller üzerinden ki ihtiyacı olan ülkelerin aslında uluslararası diplomaside sıkça kullandığı göstergeler ve semboller, karşılamalar, ritüeller, bazı anların farklı kadrajlardan yakalanması suretiyle ülkeler açısından ne anlam ifade ettiğini çok ayrıntılı bir biçimde, hatta kendilerine göre frame edilmesi, yorumlanması meselesi de söz konusu. Ama evet, hepimiz biliyoruz bunlar çok sembolik şeyler. Hatta sizin az önce böyle tekrar tekrar gösterdiğiniz o romantik ana dair
1: bu romance demiş ona Erdem'de, işte hem tam Türkçe nasıl çevrilir ki bu?
3: Ne demiş?
1: Bromance, işte iki arkadaş kankanın romantizmi nasıl Türkçe'ye çeviriyorsun Erdem, onu da at bari, çeviremedim, buyurun.
3: Erken romantizm olursa çeviremiyor işte.
1: Yani çok yakın arkadaşlar anlamında
2: ya mesela
1: söylüyor.
2: Mesela bu görüntüleri ve uluslararası sosyal medya hesaplarında birçok hesap iki ülke, iki lider arasında limitlerin aşıldığı, olmadığı bir ilişki düzlemi olarak yorumlamış. Evet. Ama tabii somut pratiklere, çıktılara baktığımızda bu romantizmi aşan realist unsurlar da var. Ne diye sorarsanız, mesela Çin'le ticaret yapan herhangi bir aktörün, ki az önce de Gürkan Bey ifade etti, kendi lehine bir sonuç üretebildiği bir dünya.

0: Dünyadan bahsetmiyoruz. Yani Çin'in bu şekilde agresif yayılması dünyanın diğer bütünü açısından bir tehdit olarak yorumlanıyor. Bir de Çin'le anlaşma yapıldığı iddia edilen şeylerin birçoğunun, ki hemen Amerika'dan örnek vereceğim, biraz daha kamuoyu aydınlatıldığında Çin tarafından gerçeği yansıtmadığı da ifade ediliyor. Mesela yine uluslararası basında şu tartışılıyor. Amerikan başkanının bizzat ağzından ifade edilen birçok anlaşmanın gerçekte olmadığı, olma ihtimalinin de söz konusu olamayacağı gibi bir şey var, açıklama var. Çin Dışişleri Bakanı'na mesela Trump'ın ifadeleri sonuyor. Çok örtük şekilde cevap veriyor. Yani Çin'le yaptığınız anlaşmaların, ya o sözlü mutabakatların gerçekte bir karşılığı var mı? Bu çok şeffaf ve yönetilebilir bir şey değil Çin açısından. Şimdi böyle bakıldığında birçok sorunun cevabı aslında Amerika'nın çizdiği, sunduğu çerçeveyle Çin'in sunduğu çerçeve arasında farkı gösteriyor. Mesela Boeing yine ifade edildi. Amerikan başkanı Çin'e gitmeden böyle yüzlerce Boeing siparişinin falan olabileceği ifade ediliyor. 200'le sınırlı kalınca bu, Amerikan borsalarında Boeing'in mesela ciddi bir düşüşle, %5'e kadar bir düşüş yaşadığı ifade edildi. Şimdi beklentilerle somut durum arasında ciddi anlamda bir tenakuz var. Hı hı. Bu Rusya açısından ne anlam ifade ediyor? Mesela birkaç think tank'in Rusya uzmanına baktım gelmeden önce. Ya Rusya dışarıya şunu anlatıyor. Mesela arada siz sorarken söylediniz ya, kendisinin burada bağımlı bir aktör olmadığını, eşit ve yani kendi çıkarlarını gözeten Çin'le ilişkisinde bir aktör olduğu ifade ediliyor Rusya tarafından. Çünkü buna ihtiyacı var. Yani ikili ilişkideki ticaret hacmi evet 300 milyar doların üzerinde seyrediyor. Ama burada da mesela Çin'in Rusya ile ilişkisinde Rusya lehine çok böyle anlamlı bir sonuç yok. Hatta mesela Çin'in batıda işte Huawei gibi birçok teknoloji şirketinin muhatap olduğu sınırlamalar, ambargolar Rusya pazarında çok yoğun bir etki gösteriyor ve o pazarı da domine eden bir aktör haline dönüşüyor. Mesela Avrupa Birliği'nde de Çin'e karşı bir takım tarifeler var ama bu tarifelere rağmen gelmeden yine baktım otomotiv ihracatında Avrupa'yı neredeyse süpürmek üzere mesela.
1: Evet.
0: Birleşik Krallık'taki oranlara bakın, bugün Türkiye'de tartıştığımız bir marka var. O ve diğer markalar Türkiye pazarında da çok ciddi bir etki gösteriyor. Muazzam derecede satış oranlarına sahip. Yine İspanya'da, Polonya'da, İtalya'da, Macaristan'da hakeza. Dolayısıyla yani Çin bu tür bir genişlemeyle devam ediyor. Rusya ile ilişkisinde mesela yine deklare edilen, bizim bilmediğimiz belki hani askeri kapasitenin geliştirilmesine dönük ikili anlaşmalar söz konusu olabilir. Ama bu devletlerin, Rusya ile Çin'in daha doğrusu, temel uzlaştığı nokta şu: Batı'nın bu agresif genişlemesine karşı, dünyanın diğer kalanını tehdit eden genişlemesine ve etkisine karşı ortak bir irade ortaya koymaları. Mesela BRICS bunun bir uzantısı ama geçtiğimiz hafta BRICS'te mesela şöyle bir şey ortaya çıktı. Ortak bir deklarasyon yayınlamaktan imtina ettiler çünkü içeride Orta Doğu ile ilgili, işte Filistin'le ilgili, İsrail'le ilgili, deniz yetki alanları ile ilgili birçok tartışma çıktı. Yani siz aslında Batı'ya karşı bir birlik inşa ediyorsunuz ama bazı kritik noktalarda o birlik bir konsensus üretemiyor. Bu da mesela ciddi bir mesele. Onun için bugün çıkarlar etrafında örülü bir ortaklık var. Her ne kadar Rusya ile Çin stratejik müttefik olduklarını ifade etse de kendi çıkarları çatıştığında başka angajmanlar geliştirebilecek ülkeler. Ama şu bildiri önemli. Yani Batı'nın ve uluslararası sistemin mevcut durumuna ilişkin, hegemonyasına ilişkin bir itiraz var. Ve çok kutuplu bir dünya olması gerektiği ifade ediliyor. Hatta belki ya çevirilerde yanlışlık olabilir ama burada mesela Putin konuşurken ikilinin bu çok kutuplu dünya iddiası uluslararası sisteme nüfuz edebilirse, yayılabilirse daha adil ve daha demokratik bir dünyadan bahsedilebileceğini ifade ediyor. Her iki ülkenin rejimleri de dikkate alındığında ya çok hani eşitlikçi, adil bir dünya talebi var ama pratikte bu ne kadar gerçekleştirilebilir? Biraz daha tartışırız.
1: Bir de orman kanunlarına dönüşe dönük de bir uyarı yaptılar konuşurken. Karşılama görüntüleri ayrı, arda arda ziyaretlerin geliyor oluşu ayrı.
2: Tabii dikkat çekici bir başlıklar var. Ama zaten bu Çin-Rus ilişkileri, Amerika-Rus ilişkileri, Amerika-Çin ilişkileri, bu dünya jeopolitiği bunların üzerinde dönüyor. Yüzyıldır da zaten dünyanın jeopolitik alanında en dikkat çekici ilişkiler budur. Yani bu Amerika-Rusya, Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş yılları ve bu son dönemde de yine Amerika'nın Çin'le ilişkisi, iki küresel güç ve arada

0: da Rusya bir büyük güç olarak Rusya'nın ne tarafta ne şekilde duracağı, nüanslı politikaları. Şimdi bir taraftan bana bu ziyaretini hatırlattığı şeyler, işte okumalardan da Çin Mao tarafından kurulduğunda Mao'nun ilk ziyareti Moskova'ya. Ve bu Çin'le Rusya'nın ilişkileri de daha çok Rusya'nın hakim olduğu, neredeyse yarı sömürgeleştirilmiş bir Çin. Düşünebiliyor musunuz? Bu 50 yıl, 100 yıl önceki ilişkiler ağırlıklı olarak bu zeminde yürüyor. Rusya'nın hakim olduğu, domine ettiği bir ilişkiler. Hatta Çin'in topraklarının sömürgeleştirilmesine kadar varan ilişkilerden bugün geldiğimiz noktada o Mao'nun ilk yurt dışı seyahatini yaptığı Moskova bugün Putin'i son 25 senede 25 kez Pekin'e göndermek zorunda. Putin 2000 yılından beri siyaset sahnesinde en tecrübeli o. Yani en eski o ama...
1: Bir araya gelişleri yani tabii. Pekin dışında görüşmeleri 40'ı aşmış.
0: O da daha fazla. Bizatihi Rusya'dan devlet başkanı evet. seviyesinde. Hatta Medvedev'in de iki seyahatiyle 27 seyahat var şu 25 yıl içinde. Bu ilişkilerin geldiği şeyi gösteriyor.
1: Herkes bir tanesi, onu kıyas ediyor zaten, affedin. Trump gitmiş 9 yıl sonra, 25 yılda 20 kere gitmiş. Putin kimin ilişkisi evet, daha evet. iyi sormaya gerek mi var gibi yorumlar okuyorum.
0: Bir o. İkincisi bu ilişki yine Çin-Rus ilişkisi bütün tarihi akış içinde bir gerilim ilişkisi. Dediğim gibi işte yarı sömürgeleştirilmiş bir ilişki var. İşte komünizm, sosyalizm, ideolojik... bir arada duruyorlar gibi durunsa da, görülse de hiç öyle değil. Orada da bir ideolojik çatışma içinde yaşadıkları yıllar var, 10 yıllar var. İşte Mao ile Stalin arasında ondan sonraki dönemlerde de devam ediyor gibi bir gerilim ilişkisinden. Bugün dünyanın genel resmini de bize verecek ilginç bir tablo olarak Hasan Hoca'nın da söylediği gibi neredeyse bir ittifak ilişkisine doğru, evrilmiş vaziyette. Yani bunlar stratejik müttefik desek başımız ağrımaz. Bir sürü sorunları var. Bir taraftan evet bir rekabet ilişkisi. Baktığınız zaman bir sürü toprak anlaşmazlıkları, sınır meseleleri falan da vardır ama onların hepsini arka plana itip mevcut verili ortamda işbirliği üzerine kurdular bu ilişkiyi. Bu 25 seyahat de bu anlama geliyor. Nevzat'ın rakamlarını verdiği ticaret hacmi, 300 milyar dolara aşan ticaret hacmi de bu anlama geliyor. İşin bir başka tarafı, hani birbirine bağımlı bir ilişki durumu da var. Ekonomik merkezli olmak üzere nedir? İşte bir tanesi enerji açlığı çeken bir küresel güç. Enerjiyle döndürüyor bu ekonomiyi. Son 30 yılda %10'luk bir büyümeyi yaşayabilmiş, yakalayabilmiş bir yapı. Petrole ve doğalgaza ihtiyacı var dünyanın her yerinden. Öbür taraftaysa üretim ekonomisi olmayan bir Rusya, yani İtalya kadar bir ekonomik büyüklüğü var esasen. Bir süper güç olmasına rağmen süper güç özelliğini işte BM Güvenlik Konseyi üyesi olması, nükleer silahlar olması gibi faktörlere bağlayabiliriz ama ekonomik güç değil. İtalya kadar bir güç. Hı. Ama muazzam, yani dünyanın en büyük coğrafyası ve muazzam petrol ve doğalgaz kaynakları var. Hemen yanı başındaki Çin'in ise muazzam açlığı var. Şimdi bu
1: peki,
0: muhteşem bir ilişki.
1: Çok özür dilerim. Bir merak ettiğim konu. Konuşulduğu için konuklarım da ne der merak ediyorum. Şimdi Rusya ve Çin arasında o limitsiz diye tarif edilen ilişkiler tam da Ukrayna ya Rusya'nın saldırısı başlamadan önce hı hı. ve Ukrayna Savaşı ile beraber o ilişkinin geldiği nokta için kimi uzmanlar diyor ki Rusya içerisinde de bu ilişkilerin bu kadar Rusya'nın Çin'e bağımlı hale geliyor oluşundan duyduğu bir rahatsızlık var Rus yetkililerin.
0: Yapacak bir şey yok ki. Mecburi istikamet. Yani niye rızalarıyla bağlanmış değiller ki? Almak zorundasın. Adam dünyanın en büyük ekonomik gücü.
1: Hem kültürel olarak hem işte ekonomik olarak elektrikli araçlardan tutun işte bazı yerlerde Çince derslerin olması bizi etkiler gibi değerlendirmeler Rusya içinde
0: değil,
1: var diyorlar.
0: Yanlış değil ama
1: katılıyor musunuz, merak
0: bunu Amerika'da mi? Söyleyebilir. Amerikalılar da söyleyebilir. Derler ki ya niye biz bu kadar söylüyorlardı zaten. Biz niye bu kadar Çin'den ticaret yapıyoruz? Ticaret fazlası. Orada da bir 300-400 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var ve Çin lehine var. Hı. Amerikalılar da diyorlar ki ya bu Çin'i biz mi büyüteceğiz? Biz Çin'e işte avantajı sağlıyoruz. İşte çok fazla mal alıyoruz. Ticaret fazlası sağlıyoruz. Gidelim işte tarifeleri düşürelim. Onların da dünyada bütün ülkelerin Çin'e karşı Nevzat'ın dediği gibi bir ticaret fazlası. Çin üzerinden yoğunlaşıyor. Çin büyük bir güç oluyor. Ve bir taraftan da bu iki rakibi de var. Yani Çin'in dünyada böyle bugün baktığınız zaman dedik ya hem bir ilişki, yani bir işbirliği ilişkisi ama öbür taraftan da derin bir rekabet ilişkisi. O ilişkide Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile Çin açısından